0: Fred, Atletico Mineiro ve Flamengo'nun iki kulübün çok net bir şekilde ilgisi var. Hatta Atletico Mineiro artık bunu teklif boyutuna döktü. Eğer bugün Fenerbahçe kulübü ya Fred biz seninle yolları ayırıyoruz derse Fred hemen gider. Fred de öyle İsmail Kartal gelene kadar Fred kalmak istemiyordu. Ama İsmail Kartal'dan sonra başka bir pencere açıldı. Ancak bu demek değil ki Fred vazgeçilmez bir oyuncu. Fred'le alakalı da devam eden Atletico Mineiro ve Flamengo ihtimalleri var. Anderson Talisca yıllık ücreti sebebiyle şu an yolları ayırmak kolay değil ama transfer dönemi sürecinde Anderson Talisca ile alakalı da bir şeyler yaşanırsa bana sürpriz olmaz. Bana sürpriz olmaz, onu da ekleyeyim. Dorge Lesnen ayrılacak.
1: Toparlayalım, reklama gideceğiz.
0: Çok hızlı toparlıyorum. Dorge Lesnen'e ayrılacak. Kesin gitmeyecek oyuncuları sıralıyorum ve bitiriyorum. Ake, Skriniar, Gündüz, Asensio, Vedat, Greenwood bu oyuncular asla gönderilmeyecek.
1: Peki, çok teşekkürler. Tabii programımıza devam edeceğiz. Sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz değerli izleyenler. Tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli izleyenler, transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor Aspor ekranlarında. Evet Erdem Akbaş, senle devam etmek istiyorum yine. Fenerbahçe ile ilgili ayrılacak oyunculardan bahsettin. Fenerbahçe'de şu anda nasıl bir hava var? Aziz Yıldırım yeni başkan seçildi. Gelen transferler de var. Bir eleme maçı da oynanacak. İlk saat diliminde de bahsetmiştim. Söz senin.
1: Yani aslında sorduğun soruya yanıt vermek burada çok daha doğru olacak. O yüzden lafı konuyu başka yerlere çekmekten ziyade direkt sorduğun soruya yanıt verim. Nasıl bir hava var ve Aziz Yıldırım nasıl etki etti? Aslında evet. Bunu soruyorsun. Yani biz burada çok fazla program yaptık ve ben hiçbir zaman geçmiş yönetimlere ya da mevcut yönetimlere böyle bir saygısızlık yapmak asla istemem. Niyetim de o değil. Şimdi Aziz Yıldırım rekor oyla geldi. Fenerbahçe tarihinin en fazla oy alan başkanı diye bugün Google'a yazdığınızda Aziz Yıldırım çıkıyor. Rekor oyla başkan seçildi ve 20 yılın üzerine geldi. 8 yıllık aranın ardından geldi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye maddi olarak katacaklarından kastımız bu transferler. Bunu gördük. Şimdi Vedat Muriç La Liga'da gol krallığına oynayan bir forvetti. Takıma katıldı ve Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkmadan geldi. Nathan Ake Manchester City ile hala devam edebilecek seviyede Dünya Kupası oynayan oyuncuydu. Kamp süreci içerisinde geldi. Greenwood, biz yine buradaki yayınlarda Sayın Aziz Yıldırım eğer duyduğum rakamlara bu transferi bitirirse alkışı hak ediyor demiştim. Ben ki biz o zaman rakamları da burada hemen oturduğum yerde paylaşmıştım. Hı hı. Çok ciddi bir mali başarıyla Greenwood'u getirdi. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yönetici olarak, başkan profili olarak temel konu transferse transferde neler yapabileceğini gördük. Bu işin maddi kısmı. Manevi kısımlarına geleceğim abi. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin stadyumdaki koltuklarının tamamı laciverte boyanıyor. Bu bir talepti taraftarın, ama sadece taraftarın talebi olduğu için değil. Oradaki görsel bütünlüğe ve detaylara dikkat ettiği için yapıldı. Samandıra'daki kapılardan tut, oyuncuların yattığı odalara kadar, duşlara kadar her şey yenilendi ve 20 gün içerisinde yenilendi. Ben bunun detayını sorduğumda orada çalışan emekçi kardeşlerimiz, abilerimiz sabah akşam çalışarak bu süreci 20 günde bitirdi. Devam edeceğim. Stadyumdaki soyunma odalarındaki dolaplar değişecek. Basın toplantısı odası değişecek ve bunların hepsi hangi süreçte oluyor? Aziz Yıldırım göreve geldi. Bir yıl sonra seçim var. Böyle şampiyonluktan başka hiçbir şey zaten sizi o koltukta tutamaz. Ama bir taraftan bunlarla uğraşıyor. Bunları yapmasına gerek var mı, örnek veriyorum? Yok. Baktığınız zaman takımı kur, şampiyon yap. Zaten devam. 3 yıl daha devam. Ama bunlarla uğraşıyor. Çünkü

0: olmadığını göstergesiydi. Yani Aziz Yıldırım bu detaylara dikkat ediyor. Samandıra'ya başkan seçildikten sonra Samandıra'ya gittiğinde, futbolcuların yattığı odaya girdiğinde söylediği cümlede şu oluyor: 20 milyonluk oyuncular burada mı yatıyor diyor. Yani şimdi bu detaylara dikkat eden bir tecrübe söz konusu. Bugün spor yöneticiliği diye bir bölüm var. Hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde. Spor yöneticiliği ile alakalı Türkiye'de birkaç tane isme gidin. Sayın Başkan, ben böyle bir makale ya da tez yazıyorum, bana görüş verir misiniz diyebileceğiniz 3-4 insandan bir tanesi Sayın Aziz Yıldırım. Yani bu spor yöneticiliği Türkiye'de düzenli olarak 20 yıl boyunca yapmış, günahıyla sevabıyla bunu tamamlamış bir isim. Bu sebeple Aziz Yıldırım şunu biliyor: şampiyonluk, Greenwood'u almak, şampiyon yapar ama Greenwood'a doğru imkanı, doğru çalışma ortamını, onun kişisel ihtiyaçlarını, onun konfor alanını arttırarak da yapılabilir. Konfor alanını arttırmak Greenwood'u bir üst statüye konumlandırarak değil, oyuncuya haddini değeri geldiğinde bildirerek yapılır diyor Sayın Aziz Yıldırım ve bu uygulamaları hayata geçiriyor Batuhan.
1: Bir virgül koyalım. Son dakika gelişmemiz var. Chris Ulay Fiorentina'da geçtiğimiz günlerde de yine bu ekranlarda, A-Spor ekranlarında sizlerle paylaşmıştık. Formasını giymişti Chris Ulay. Şu anda resmi bir açıklamada geldi. Fil dişili yıldız 30 milyon 61 bin euro bedelle İtalyan ekibine transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı, parlayan oyuncusu Trabzonspor'da Chris Ulay'ı son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olduk. Tabii bu transferle ilgili de yine görüşlerinizi almak istiyorum. Ama onun öncesinde bir telefon bağlantımız da olacak. Sevgili Yunus Emre Sel, şimdi ona bağlanacağız. Sevgili Yunus Emre, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Chris Ulay Fiorentina'da, detayları senden dinleyelim.
2: Aslında buradaki özellikle 61 detayı çok önemli. Çünkü Türk futbol tarihinin transfer satış rekoru da aynı anda kırılmış oldu şu an itibariyle. Trabzonspor Chris Ulay'ı bir yıl önce yaklaşık 5,5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Aradan geçen bir yıllık süre içerisinde oyuncu inanılmaz bir gelişim sergiledi ve Dünya Kupası'nda da çok iyi bir performans ortaya koydu. Yaklaşık 15-20 gündür Fiorentina kulübüyle çok yoğun temasları vardı Trabzonspor kulübünün. Bu temaslar sonucunda da 4 milyon 61 doları bonus olmak üzere toplamda 30 milyon 61 dolara bu transfer gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda hem Trabzonspor tarihinin hem de Türk futbol tarihinin transfer rekorlarından birisi daha tarihe geçmiş oldu şu an itibariyle. Trabzonspor için tabii bu sezonun en flash ikinci transferi. Daha önce de aslında Felipe Augusto'yu 20 milyon euro bedelle Rusya'ya göndermişti Trabzonspor. Şimdi yeni bir rekorda Çibuke Vivu'dan gelebilir. İki kulüp arasında, Fulham'la Trabzonspor arasında görüşmeler şu an itibariyle devam ediyor. Sağ kanat pozisyonu için de Trabzonsporlu yöneticilerin düşüncesi şu şekilde: Avusturya kampı perşembe günü başlayacak. Bu kampı kadar sağ kanat transferini sonuçlandırmak istiyor Trabzonspor. Şikankov, Osorio ve Presiani, bu üçten birisi çok yüksek ihtimalle perşembe gününe kadar Trabzonspor tarafından bitirilmeye çalışılacak.
1: Peki sevgili Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardıkların için. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Tabii rekor bir transfer. Bunu konuşmak istiyorum sevgili Emre Kaplan, sözü sana bırakayım. Trabzonspor çok önemli bir işe imza attı. Neler söyleyeceksin?
3: Ya, Ulay için beklenti zaten bu seviyelerdeydi. Trabzonspor özellikle yani geçtiğimiz sezon 5 milyon euroya kadroya katılırken bile, o dönem Sayın Ertuğrul Doğan da, işte o dönemki yönetimde, Trabzonspor yönetimi de zaman zaman eleştirildi. Yani Fransa 2. liginden, Bastia'dan gelen bir oyuncuya niye 5 milyon euro veriyorsunuz? Yani bu oyuncuyla ilgili nasıl bir referansınız var ki bu parayı veriyorsunuz gibi bir eleştiriyle karşı karşıya kaldılar. Ama Trabzonspor kadrosuna katıldı. Fatih Hoca kendisine inandı, şans verdi ve oynatmaya da başladı. Çok güzel de performanslar gösterdiğini gördük Chris Ulay'ın.
4: Dünya Kupası'nda da çok iyiydi.
3: Devamında da Dünya Kupası'na kadar seyreden bir performans, seyreden bir süreç oldu Trabzonspor adına. Ve 5 milyon euroluk, 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncuyu 30 milyon euroyu beğenmediği bir duruma getirdiği bir hali yaşadık. Yani Trabzon taraftarları, çünkü sosyal medyada baktığım zaman 30 milyon euro rakamı telaffuz edildiğinde acaba biraz düşük mü, İşte daha yukarısına satabilir miyiz falan gibi tartışmalar vardı ama hakikaten

0: çok çok büyük bir ders verdi Trabzonspor. Yani Türk futboluna bu anlamda bir ders verdi. 5 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu bir sene sonra 30 milyon euroya satarak. Dünya Kupası'ndaki performansla İbrahim'in dediği gibi önemli takımlara karşı iyi performanslar ortaya koydu. Ve bugün itibariyle de İtalya'nın yolunu tuttu. Oradaki 61 detayı da sempatik bir detay olarak gözlerimize çarpıyor tabii.
1: İbrahim Uslu.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın birçok etkinliğine katılma fırsatı bulmuştum. Hep şundan dem vuruyordu. Rakiplerimiz gerçekten çok büyük bütçelere sahip. Onlarla yarışmak için projeler üretmeliyiz diye hep bir vurgu yapıyordu başkan. Buradan kendisinin yönetimini ve Trabzon camiasını gerçekten kutluyorum. Formülü de tamamen squad transferleriyle çözmüşe benziyor Trabzonspor camiası. Ulay buna çok güzel bir örnek ki Yunus Emre abinin bahsettiği Vivo transferi de gerçekleşirse o da onun için de bir en az 30 milyon eurolar konuşuluyor. Trabzonspor bu şekilde işte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yarışabilecek pozisyona gelmiş olur. Yani gerçekten müthiş bir başarı hamlesi. Hatta ilk geldiği zaman ben yayındaydım. Trabzonspor Kasımpaşa ile oynuyordu. Yayında da bilgilere bakıp zikretmiştim Ulay'ın Trabzonspor'a imza attığını. O zaman yaşı çok dikkatimi çekmişti ve Emre de bahsetti. Bonservis bedeli 5 milyon euro. Şimdi Trabzonspor Türkiye'de scout transferini en iyi yapan kulüp konumunda. Sadece o değil, yaptıkları bütün transferlerde mutlaka bir scout kokusunu alıyorsunuz. Gerçekten Türk futbolunda ders niteliğinde transfer hamleleri yapıyor. Bu sezonda bunun devamını yapıyorlar. Aldıkları sol bek yine Dünya Kupası'ndan parlayan yıldızlarından biri oldu. Trabzonspor camiasını kutluyorum. Rakam gerçekten bana az geldi. 30 milyon euro, 5 milyon eurodan 30 milyon euroya çıkması ve bunun azmış gibi hissedilmesi yine Trabzonspor'un çok büyük başarısı. Buradan kutluyorum camiayı.
1: Efecan Öztaş, sen neler eklemek istersin?
3: Olayı geçtiğimiz sezon özellikle bence derbi performanslarıyla Türkiye'de bir şok etkisi yarattı. Özellikle ben bir Galatasaray maçını hatırlıyorum. Burada İstanbul'da oynadıkları. Çok etkili oynamıştı. İlk orada ben aslında kendisini çok net izleme fırsatı da yakalamıştım. Çok kreatif bir oyuncu bence. Orta sahada önemli işlere imza attı. Fatih Tekke kendisine güvendi. Forma şansını verdi. Ki buradan Trabzonspor'un teknik ekibini kutlamak gerekiyor. Scout ekibini kutlamak gerekiyor. Ve bu ekibi kuran Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı tebrik etmek gerekiyor. Buradan ben Türkiye futboluna yön verdiklerini düşünüyorum. Nasıl transfer yapılır, nasıl genç isimlere gidilir, nasıl bu oyuncuları gelişimini sağlayarak daha sonrasında Avrupa'ya yol açmalarını sağlarlar. Bunun dersini veriyorlar. Biz bunu daha önce Porto'da, Benfica'da görüyorduk ama Trabzonspor'da aslında onların yaptıkları bu işleri Türkiye'ye taşımış durumda. Onu söyleyelim. Buradan ben Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı tekrardan tebrik edeyim. Olayının Fiorentina'ya 30 milyon euro transferi çok büyük iş. Yani ben şok içerisinde aslında karşıladım bu transferi. Trabzon'un çok büyük transfer satış rakamlarını görüyoruz. Ki Beşiktaş'ta da Sayın Başkan Serdar Dalı gelmeden önce 5 sene oyuncu satamadığı bir dönem olmuştu. Yani 5 sene boyunca Beşiktaş hiç oyuncu satışı gerçekleştirememişti. O yüzden Trabzonspor burada bence Türk futboluna büyük bir ders veriyor.
4: Şunu ekleyeceğim abi. Uğurcan Çakır Galatasaray'a hangi ay gitmişti? Transfer dönemin son günü.
0: Eylül ayında geldi.
4: Trabzonspor 10 ay içerisinde Uğurcan, Olay'ı ve Augusto olmak üzere 80 milyon euroya yakın bir para kazandı.
2: Vivo'da giderse bu.
4: Vivo'da gitti 100 milyon diye. 100 milyon euro 10 ayda.
2: 110.
4: Hadi 110 olsun, seni kırmayalım, 110 olsun. 110 milyon euro para kazanıyor. Galatasaray'ın 4 yılda Süper Lig şampiyonluğunda elde ettiği paradan daha fazla para. Yani Trabzonspor yani şimdi şampiyonluktan sonra Trabzon camiasında, Trabzonspor camiasında şöyle bir hava oluştu. Bu sene de şampiyon olmamız lazım. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar ama bunları yaptığı zaman ayakta kalır ve şampiyonluğa oynar. Çünkü 3 büyük kulübün marka değeri itibariyle elde ettiği gelirle, taraftar sayısı da sebebiyle Trabzonspor'un ulaştığı gelirler aynı değil. Ama Trabzonspor işte bu oyuncu satışlarını yaparsa ki bence bu sezon şampiyonluk yarışının en net favorilerinden bir tanesi olacak. Bu oyuncu satışlarıyla beraber de ekonomisini güçlendirirse 10 ayda 100 milyon euro kazanan bir kulüp konumuna geliyor. Bunda kimin payı var? Başta Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın payı var. Devamında gösterişten uzak, ön plana çıkmayan, ben yaptım demeyen

0: yöneticilerinin çok büyük bir payı var. Fatih Tekke'nin çok çok büyük bir payı var. Ve bence Trabzonspor taraftarının da aynı şekilde çok büyük payı var. Yani Trabzon camiası, benim de orada çok fazla arkadaşım var Trabzon'da yaşayan. Bunlara önem verdikçe Trabzonspor şampiyon da olur. Ama biz popülist olalım, gidelim üst düzey yıldıza, bu kulübün 3 yıl boyunca ekonomisine zede verecek oyuncuyu alalım noktasına geri dönerse, işte o zaman şampiyon olamıyor. Trabzonspor bu işleri hep becermiştir. Sadece şu an bize rakamlar fazla geliyor. Trabzonspor hep oyuncu çıkaran bir kulüptü zaten. Kendi öz değerlerini de çıkaran bir kulüptü. Ben şaşırmıyorum. Emeği geçenleri de takdir ediyorum.
1: Tabii Ulay çok önemli bir oyuncu Trabzonspor'da. Belki de önümüzdeki günlerde Trabzonspor yeni bir Ulay'ı bulacak kendisine, bulabilir. Öyle bir potansiyeli var.
2: Şimdi bunu Türkiye'de Göztepe çok iyi yapıyor. Bir ara 1 milyon euronun üzerinde oyuncu transfer etmiyorlardı. Bu sene biraz aştılar ama gerçekten satışlarıyla ülkede ve dünyada gündem olmaya başladı. Şimdi Trabzonspor scout transferiyle gerçekten çok müthiş işlere imza atıyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki tek scout'unu transfer eden takım da Trabzonspor olacak herhalde.
0: Hull City'ye gidecek muhtemelen.
2: Evet, Premier Lig'e gidiyor scout şefi. Yani buradan Trabzon camiasını gerçekten kutlamak lazım ama burada şu da çok kıymetli. Trabzonspor'un çok büyük bütçeleri olsa acaba yine böyle scout transferleri yapacak mıydı, yoksa nokta transferleri mi gidilecekti? Sadece Trabzon'un değil, bunu tüm Türk futbolunun sorgulaması gereken bir soru bence.
1: Trabzonspor'un yaptığı transferleri de sormak istiyorum dilerseniz. Aral Şimşir rekor bir bedelle geldi Trabzonspor adına. Aral Şimşir'i sorayım sevgili Emre Kaplan sana.
3: Batuhan, genel olarak şunu konuşabiliriz aslında. Yani Türkiye'de bu transfer konusunda harcanan paralar özellikle bonservis noktasında bir anda çok ayrı bir seviyeye geldi. Yani Galatasaray'da mesela Gabriel Sara 18-19 milyon euroya transfer olmuştu ve Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservisi ödediği oyuncuydu. Ama şu anda o rakam herkes için çok kolay telaffuz edilir hale geldi. Çünkü Victor Osimhen 75 milyon euroya alındı. İşte bugün Beşiktaş Trossard'ı 20 milyon euroydu yanılmıyorsam.
0: 18+2 aldı.
3: 18+2 20 milyon euroya alıyor. Fenerbahçe'nin bu seviyede transferleri var. Bu bonservisler artık biraz kolay telaffuz edilir ve kolay harcanır hale geldi. Türkiye Ligi'nde de, Türk takımları içinde böyle bir durum söz konusu. Onun dışında ya, Trabzonspor özeline gelecek olursak, Aral konusunda yani belki de bu riski alabilmelerinin sebebi, yani risk dememin sebebi şu, ciddi bir rakam ödenecek Aral için. Bu riski alabilmesinin sebebi Trabzonspor'un zaten sezon başında, yani daha doğrusu transfer sezonun başında Renato Augusto'nun satılacağı belliydi. Ulay için de belli seviyede teklifler olduğunu biliyordu Trabzonspor yönetimi. 30 milyon euroya biz bu oyuncuyu göndeririz. Hatta Sayın Ertuğrul Doğan, yanılmıyorsam, bizim yayınımızda da bunu söyledi. İki oyuncu için biz 50 milyon euro civarında bir beklentimiz var demişti. Bu, yani beklenti derken bu çok böyle hayalperestlik değil. Hakikaten ciddi anlamda ellerinde olan tekliflerden bahsettiği bir durumdu. Ve onun karşılığında bir yatırım yaptı Trabzonspor. Daha önce görmediğimiz seviyede işte Aral konusunda yapılan yatırım, bonservis yatırımı, devamında yine sol bek için Sidney Cabral ismi için yapılmış olan yatırım. Trabzonspor bu sistemin işlediğine güveniyor. Bir kere gördüğümüz şey o. Yani bu seviyede oyuncular alındığı zaman, bu şekilde, bu yöntemle oyuncular alındığı zaman 5'e alırsak 30'a satarız, 10'a alırsak 50'ye satarızı artık Trabzonspor yönetimi içselleştirmiş durumda ve ona göre hamleler yapıyor. Ve işte Aral konusu da zaten buna benzer bir örnek. Galatasaray'la ilgili de zaman zaman Aral'ın ismi anılmıştı. Oradan yine referans vermem gerekirse, Galatasaray yönetimi o dönem Barış olduğu için, işte genelde sol açık oynadığı için Aral, Barış ellerinde olduğu için Aral için çok bir hamle yapmayı gerekli görmedi. Ama Trabzonspor için, milli takımda da son dönemde görmüştük, belki kadroda da olabilirdi Dünya Kupası'nda Aral, yani o anlamda bir tercih de gerçekleşebilirdi. Hem Trabzonspor için hem milli takım için önemli bir oyuncu, önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki Galatasaray'la devam etmek istiyorum. Galatasaray ilk resmi transferini bitirdi geçtiğimiz günlerde. Oguçuk Vuyu kadrosuna kattı. Galatasaray'da tabii yine bir en çok beklenen transfer hamlesinden birisi de 10 numara transferi. Galatasaraylılar bir 10 numara bekliyor. İki sezondur hasret kaldı

0: Dries Mertens'den sonra bir 10 numara arayışında taraftar. Neler söyleyeceksin, sözü sana bırakayım tekrar.
1: Valla yani taraftar kadar Okan Hoca da yöneticiler de şu anda hakikaten o 10 numaranın hasretini yaşıyorlar, açıkçası onu söyleyebilirim. Galatasaray yönetiminde işte Ugo Çukwu hamlesi şu anda ilk yapılmış somut hamle. Ümraniye maçında da gördük, iyi bir futbolcu zaten yani. Hem scout ekibinin hem teknik heyetin beğendiği bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, işte orada belli değerlendirmeler var. Scout ekibi oyuncularla ilgili değerlendirme yaparken A plus'tan başlayıp A artı A gibi böyle bir değerlendirme yöntemi var. Orada A plus değil ama A seviyesinde görülen bir oyuncu. Okan Hoca da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajlarda Ugo Çukwu'yu Chelsea'ye gitmeden önceki dönemden beri takip ettiklerini söylemişti. Bu isim artık Galatasaray'ın oyuncusu. Problem yok yani burada zaten. Ama bundan sonra ilk yapılması planlanan hamle, ilk düşünce 10 numara konusunda. Orada da şöyle bir fikir ayrılığı olduğunu görüyorum ben. Ya da nasıl söyleyeyim, tam net bir fikre varılmadığını görüyorum. Çünkü Galatasaray uzun süredir Can Uzun transferi için ciddi bir mesafe kat etti. Ciddi bir mesai harcadı. Ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Yani oyuncu tarafıyla zaten çok uzun zamandır Galatasaray ve Can Uzun arasında görüşmeler devam ediyor. Kulübüyle de bonservis konusunda belli bir aşamaya gelindi. Ama yöneticilerin bir bölümü Can Uzun isminin şu anda özellikle de işte Beşiktaş Salah'ı alıyor, Trossard'ı alıyor, Fenerbahçe Greenwood'u alıyor gibi. Yani böyle yıldız isimler şu anda Türkiye ile anılırken ve Türkiye'ye gelirken Can Uzun ismini biraz yetersiz görüyorlar. Yani isim olarak yetersiz görüyorlar. Taraftarı heyecanlandırma anlamında biraz yetersiz gördüklerini hissediyorum. Bu yani dışarıdan bir gözlem olarak söylediğim bir şey. O yüzden Galatasaray biraz daha böyle üst seviyedeki, daha doğrusu isim olarak üst seviyedeki, öyle söyleyeyim, oyuncularla ilgili bazı girişimler yapıyor. Bunlardan bir tanesi Bruno Fernandes. Galatasaray'ın aslında geçtiğimiz kış döneminden beri çok yakından ilgilendiği bir oyuncu Bruno Fernandes. O dönem Manchester United'da bir hoca değişikliği olmasa, Michael Carrick göreve gelmese muhtemelen Galatasaray forması giyeceğini de söylüyor o dönem o görüşmeleri yapan yöneticiler. Yani bu benim görüşüm ya da benim düşüncem değil. Ama o dönem hakikaten o Manchester United, Manchester City maçı var, Michael Carrick'in göreve geldikten birkaç gün sonra oynanan. United o maçı 2-0 kazandı, orada bir çıkış yakaladı. Eğer o maçı kazanmasa, ya da sadece o maç özelinde değil tabii ki, Carrick takıma bir yukarı doğru inme kazandırmasa Bruno Fernandes'le biz anlaşıyorduk diyor Galatasaraylı yöneticiler. O yüzden böyle bir durum vardı, hala da devam ediyor bu istek. Yani yönetim tarafından da hoca tarafından da bugün piyasada dolaşan isimler üzerinde baktığımızda hem başkanın, hem Sayın Abdullah Kavuşçu'nun, hem de Okan Buruk'un hemfikir olduğu, böyle en içlerine sinen isim Bruno Fernandes. Ama kolay bir hamle mi, kolay bir transfer mi? Ben açıkçası hep şu tarafından bakıyorum. Yani Bruno Fernandes'i Manchester United niye satsın şu anki durumu itibariyle ve Bruno Fernandes niye Türkiye'ye gelsin? Yani ben kendi açımdan çok bunu çok bir mantığa oturtamıyorum. Bruno Fernandes, çünkü dediğim gibi geçtiğimiz devre arasında evet United kötü gidiyordu. Kendine bir çıkış yolu arıyor olabilirdi. Ama şu anda yani Michael Carrick de yeni bir yapılanmaya giriyorlar. İşte ona göre transferler yapıyorlar. Yeni sezonda onun bölgesine transferler de yapıldı bu arada. İşte Tielemans'ı aldı Manchester United. Onun dışında Chelsea'den bir orta saha oyuncusu da aldılar. Yani onları hesaba katabiliriz ama yani bir yapılanma var. Bu takımın kaptanı Galatasaray'a, Türkiye'ye niye gelsin bu oyuncu sorusu benim kafamda hep bir soru işareti olarak var. Galatasaray yönetimi bu işin olabileceğine inanıyor. Muhakkak ki bununla ilgili somut doneleri var, somut görüşmeleri var. İşte 40 milyon euro civarında bir bonservis istendiği söyleniyor Bruno Fernandes için. Oyuncunun da Osimhen'in bugün aldığı maaşa yakın bir rakam istediği söyleniyor. Bunlar karşılandığı takdirde, ki şunu net olarak söyleyeyim, yani Galatasaray yönetimi, hem Sayın Başkan hem Sayın Abdullah Kavukçu, Bruno Fernandes derse ki yani ben birazcık böyle Türkiye'ye gelme yönünde bir irade ortaya koyduğu takdirde bütün maddi taleplerini karşılamaya hazırlar. Onda bir sıkıntı yok. Yani 15 milyon euro mu maaş? Tamam, veririz. İşte 40 milyon euro bonservis, tabii ki pazarlık yapılır ama veririz. Yani Bruno Fernandes'i çok çok önemli olarak görüyor zaten Galatasaray. En önemli isimlerden bir tanesi olarak da ön plana çıktığını söyleyebilirim Batu.
0: Tabii 10 numarayı konuştuk ama

0: Bir diğer konuşulan mevki de özellikle Mauro Icardi'nin vedası sonrasında Osimhen'i yedekleyecek bir forvet adayı. Konuşulan isimler var yine. Matvey Ponomarenko, Tottenham'ın oyuncusu Mati Stel. Bu isimler geçiyor şu anda söylenti olarak. Tabii senin de bizlere aktarabileceğin bir söylenti varsa.
1: Hemen somut olarak ismi söyleyeceğim. Matisse Ablin ismi. Nantes'ta forma giyiyor Fransa'da. Okan Hoca'nın en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Hem forvet alternatifi olarak hem de kanat alternatifi olarak. Hatta şöyle söyleyeyim, ben bu ismi geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam yayınlarda şöyle ifade etmiştim ismini vermeden. Okan Hoca, yani Okan Hoca'nın istediği bir isim olduğu için söylüyorum. Hoca sol kanatta oynayacak bir oyuncu, aşağı yukarıda 20 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var oyuncuyla ilgili. Bunu başkana iletti, bir sol kanat istiyor şeklinde bunu ifade etmiştim. Oyuncunun direkt olarak ismini bugün itibariyle söyleyebiliriz artık. Matisse Ablin ismi. Nantes'ta forma giyen oyuncu. Direkt olarak, yani transfer listesinin birinci sırasında diyemem. Çünkü orada Ponomarenko da var. İşte Ukraynalı oyuncu da var Galatasaray'ın istediği, ama Ablin de Galatasaray'ın yakından takip ettiği, almak istediği. Ama tabii Ponomarenko ile ilgili şöyle bir durum var. Galatasaray'ın orada bir satın alma opsiyonuyla kiralama durumu söz konusu olabilir. O yüzden Galatasaray'a daha yakın olarak adlandırabileceğimiz bir isim olabilir. Ablin direkt olarak bonservisiyle aşağı yukarı 20 milyon euro civarında bir talep var. Galatasaray bu talebi karşılarsa bu oyuncuyu direkt kadrosuna katar. Okan Hoca'nın da beğendiği, istediği, başkanın da onay verdiği bir isim bu arada. Ben o gün bunu paylaşırken biraz başkan tarafından sanki birazcık böyle, yani bir olumsuz bir yaklaşımla karşılandığını biliyordum. O gün itibariyle bilgim o yöndeydi, ama bugün sorduğumda, öğrendiğimde başkanın da yönetimin de bu oyuncuya, bu isme çok sıcak baktığı şeklinde. Ablin Galatasaray'ın ciddi anlamda şu anda ilgilendiği, kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi.
0: Mevcut kadro içerisinde geleceği merak edilen oyuncular da var. Onları da sormak istiyorum sana. Örneğin Davinson Sanchez. Bir diğer örnekse, bir diğer oyuncuysa Wilfried Tsingo. Bu iki oyuncunun ayrılığı konuşuluyor. Bunun hakkında ne diyeceksin?
1: Mevcut kadro diyebilir miyiz, ama yani geçtiğimiz sezondan devam eden isimler olarak aslında Lemina ile biraz başlamak lazım Batuhan burada. Tabii. Lemina ile ilgili bir sözleşme yenileme süreci vardı. İşte Okan Hoca verdiği röportajlarda Lemina ile devam ediyoruz dedi. Yöneticiler benzer şeyleri söyledi. Anlaştık, işte imzaladık, el sıkıştık falan gibi şeyler söylendi, ama Mario Lemina ile Galatasaray şu anda henüz yeni bir sözleşme imzalamış durumda değil. Galatasaray'ın sezon öncesi kampı başlayalı 12-13 gün oldu. Mario Lemina'nın da işte milli takım falan gibi ekstra bir durumu olmadığı için aslında izin talep edebileceği bir durum yok. Zaten oyuncu da İstanbul'da. İstanbul'a geldi. Okan Hoca son röportajlarından bir tanesinde işte tesiste çalışıyor, takımla birlikte falan gibi bir ifade kullandı, ama ben şunu biliyorum ki, net ifade edeyim. Mario Lemina canı istediği zaman, çok net ifadeyle bunu söyleyeyim. Çünkü yani oyuncuyu da suçlayacak bir şey yok bu arada. Sözleşmesi yok şu anda. Canı istediği zaman tesise geliyor. Bireysel olarak spor salonunda antrenmanını yapıyor. Ertesi gün tatile gidiyor. Çeşme'de takılıyor iki gün. Sonra bir daha dönüyor. Bir daha spor salonunda çalışıyor falan gibi bir durumda. Yani burada oyuncuyu suçlayabileceğimiz bir durum yok. Ben o anlamda söylemiyorum bunu, ama Galatasaray'ın da sözleşme yenileme konusunda yaptığı girişimlerde şu anda bir ortak nokta bulunmadı. İşte imza parası ekstra istediği söyleniyor. Yıllık ücret konusunda ekstra talepleri olduğu söyleniyor. Ben açıkçası bunlara çok ikna olmuş durumda değilim, söylenen şeylere. Hatta teyit edemediğim ama duyduğum şeyler var. İşte Mario Lemina'nın burada İstanbul'da yaşadığı evin kirasının ödenmediği kulüp tarafından. Yanı sıra işte çocuklarının okul taksidinin ödenmediği gibi bazı bilgiler var. Bunlar teyit edemediğim bilgiler. O yüzden çok net bir şekilde söyleyemiyorum, ama bir anlaşmazlık olduğu kesin. İşte Mauro Icardi sürecinde de benzer durum yaşandı. Galatasaray çok büyük bir efsanesine biraz da kalbini kırarak aslında göndermek durumunda kaldı. O yüzden Mario Lemina konusu henüz bir çözüme kavuşmadı. Galatasaray'ın bence, yani Mario Lemina biraz öte yandan görünüyor olabilir, ama Galatasaray'ın yeni sezondaki aşağı yukarı bütün planlamasını belirleyebilecek isimlerden bir tanesi. Çünkü yabancı sınırındaki kontenjan itibariyle. Bugün Mauro Icardi resmi olarak açıkladı artık Galatasaray gönderdiğini. 9 yabancısı var. Mario Lemina

0: eğer bu denklemin dışında kalırsa 8'e düşer. Yoksa devam edilecekse 9 ve sadece şu an elinde Galatasaray'ın bir tane kontenjanı kalıyor. Senin bahsettiğin isimlere gelecek olursak Davinson Sanchez ve Wilfried Tsingo konusunda. Sanchez için Como'nun geçtiğimiz sezondan beri ilgisi var. Geçtiğimiz sezonun transfer döneminin son anlarında, yani son günlerinde bir teklif yaptılar. O dönem Galatasaray hayır diyemediği için 50 milyon euro istiyorum dedi. Kibarca hayır dedi. Bugün de ben yani Como'nun çok daha ciddi bir şekilde bu transferin üstünde olduğunu düşünüyorum. Aldığım bilgiler de yani Sanchez'in de artık biraz ayrılık fikrini değerlendirmeye başladığı yönünde. Yani Davinson Sanchez burada çok mutlu. Maaşı gayet iyi. 5 milyon euronun üzerinde bir para kazanıyor Galatasaray'dan.
1: Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon zam yapılmıştı.
0: Evet, bir yani güncelleme yapıldı, iyileştirme yapıldı. Doğru ifade iyileştirme.
1: Evet, iyileştirme değil.
0: Güzellik diyecektim bu arada. Hakikaten bir iyileştirme yapıldı. 5 milyon euronun üstüne çıktı Davinson Sanchez'in maaşı. Ya ben Davinson'u da biraz yani tanıyorum. Kişisel olarak da tanıyorum. İşte burada ailesiyle birlikte 2 tane çocuğu var. Eşiyle birlikte evden çok fazla çıkmayan, buradaki hayatından çok mutlu olan bir adam. Yani böyle çok Como Gölü'ne ben ayaklarımı uzatsam da bir Como Gölü manzarasını izlesem diye onun heyecanını duyan bir adam değil. Ama kariyeri itibariyle bu teklifi değerlendiriyor şu anda. Galatasaray'dan aldığına yakın bir yıllık ücret teklifi var. Galatasaray'ın talep ettiği bonservislere çıkılırsa, ki bu 30-35 milyon euro civarında, oraya çıkılırsa ben çıkılabileceğini düşünüyorum. Oradan aldığım izlenim o yönde. Davinson'la bir yol ayrılığı olabilir. Çünkü bunu, yani altını dolduracağım şey de şu: Galatasaray yönetimi bugüne kadar stoper takviyesiyle ilgili çok fazla çalışma yapmıyordu. Son dönemde biraz stoper oyuncularına da bakmaya ve onlarla ilgili durumları değerlendirmeye başladılar. Tsingo konusu, yani Galatasaray bugün gerçekten Tsingo'ya bir teklif gelse çok mutlu olur açıkçası. Bugün işte Inter iddiaları ortaya atıldı. Inter'in kiralama olabilir, bonservisiyle olabilir tekliflerinden bahsedildi ama Tsingo'nun Galatasaray'daki maaşı çok yüksek. Davinson'la bahsettiğimiz maaşa aşağı yukarı aynı, hatta belki biraz daha üstü bile olabilir Tsingo'nun Galatasaray'dan kazandığı para. Özellikle de son dönemde işte bu sakatlıkla ilgili üst üste yaşadığı durumlar. Yoksa Tsingo gerçekten çok, yani potansiyeli çok yüksek bir oyuncu, yeteneği çok tartışmaya açık bir oyuncu değil. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da iyi olduğu dönemde gösterdiği performanslar da çok iyi ama o sakatlık problemi ve maaşı biraz sanki Galatasaray'dan ayrılığına engel olabilecek gibi duruyor.
1: Peki, çok önemli bilgiler aktardın. Çok teşekkürler. İbrahim Uslu, senden de Galatasaray hakkında bir yorum rica edeceğim genel olarak.
2: Herkesin merak ettiği bir soru daha var aslında. Onu Emre söylemedi, ben sorayım. Bayern Münih'in 10 numarası Musiala, o da çok konuşuluyor. Onunla ilgili var mı bir bilginiz?
0: Ya şöyle, 10 numara konusunda dediğim gibi en başta onu anlatmaya çalıştım zaten. İşte şu an mesela Can Uzun Galatasaray adına gerçekçi bir hedef. Galatasaray'ın görüştüğü, belli bir seviyeye getirdiği, yani 40 milyon euro her şeyiyle birlikte full paket 40 milyon euroya Galatasaray bugün istese, bugün Dursun Özbek dese ki biz Can Uzun transferini bitiriyoruz, 40 milyon euroya bu transferi bitirebilecek durumda. Ama orada şöyle bir detay var. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın transferleri yanı sıra bunlardan bağımsız olarak Galatasaray taraftarının beklentisi de biz bu takıma bir yıldız istiyoruz düşüncesi var ya. O 10 numara transferi için Galatasaray henüz bir karar vermiş değil. Yani biz Can'ı mı alalım, yerli işte... Can konusu bu arada Okan Hoca tarafında şöyle değerlendiriliyor. Okan Hoca Can'ı bir 10 numara olarak değil sadece, yanı sıra işte sol açıkta da oynar, sağ açıkta da oynar, forvet de oynatırız gerekirse. Yani çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor Can'ı. O ayrı. Ama orada dediğim gibi işte Musiala menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Oradaki durum da şu: geçtiğimiz sene Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadı Musiala, ki Alman milli takımında yedek pozisyonuna düştü. O jenerasyonun en yetenekli oyuncusu, bugünkü Alman milli takımının aslında en yetenekli oyuncusu, birinci sıraya yazacağın oyuncu.
2: Bayern
0: ama
2: Münih de yerine transfer yaptı, o yüzden çok bu dedikodular çıktı zaten.
0: İşte Bayern Münih'te de ya bir sene bir kendini bulsun, bir kendine gelsin bu adam. O sakatlığın etkilerini bir atlatsın, bir yerde oynasın, geri dönsün, biz değerlendirelim gibi bir yaklaşım var. O yüzden Galatasaray'a önerilmiş pozisyonda ama çok ciddi şeyler var orada. Ya çok ciddi beklentiler var. Bonservisini zaten alabilmen çok mümkün değil.
2: Çok büyük isim zaten. Gelirse Osimhen etkisi yaratacak konuşuluyor, ki yaratır.
0: Yani 3 haneli rakamlar telaffuz ediliyor.

0: bonservisi için. Yani bugün işte herhangi bir İngiliz oyuncu bile Premier Lig içerisinde 100 milyon euroya transfer yapıyor zaten. Piyasa çok ayrı bir noktaya geldi de Musiala da rakam anlamında o seviyelerde. Bir de yani o, evet, Bayern Münih'in düşüncesi var, kiralayalım bir yerde oynasın, ama o Türkiye Galatasaray olur mu çok emin değilim açıkçası.
1: Şimdi Galatasaray Icardi ile yolları ayırdı. Biz zaten bunu öngörüyorduk. Ama Galatasaray yönetiminin burada çok geç kaldığını düşünüyorum. Acayip bir yıpratılma söz konusu. Yani normalde sen Galatasaray'sın, bir deadline verirsin. Atıyorum 15 Temmuz, bize son kararını ver. Karar verilmediği takdirde de bunu açıklarsın. Icardi ile yolları ayrıldı. İşte geri dönüş olmadı. En azından kendi yıpranma payını azaltmış olursun. Şimdi taraftarın bir kısmı Icardi büyük bir figür, bir kısmı yönetimi fazlasıyla eleştiriyor. Icardi'yi niye tutmadınız? İşte istediğini niye vermediniz? Ya da işte bu süreç niye bu kadar uzadı diye fazlasıyla eleştiri. Şimdi Lemina konusuna geldiğimizde kişisel görüşüm, ben Lemina ile yolların ayrılması tarafındaydım. Çünkü yaş itibariyle fazlasıyla da sakatlık yaşıyor ve Galatasaray'ın dinamik takımında temposuyla gitgide düştüğünü söyleyebilirim. En azından kendi futbol görüşüm bu yönde. Galatasaray Lemina ile, bir de tabii bu yabancı sınırı da artık belli oldu, 10+4. Bu yabancı kontenjanını Lemina'ya vermeli mi? Bence vermemeli. Neden bunu söylüyorum? Galatasaray'da artık hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir üst seviyeye çıkabilmek. Artık ligi çözdüklerini düşünüyor camia. Çünkü 4 yıllık bir şampiyonluk söz konusu. Bunun rahatlığı var. Ama rakipleriniz birer birer yıldızları indiriyor. Bu da üzerinde fazlasıyla stres ve baskı oluşturuyor. Nitekim taraftar da haklı. Geçen sezon daha transfer döneminin başında Leroy Sané'yi getirmişsin. Taraftarın buna alıştırmışsın. Süper Lig'de 4 yıllık bir şampiyonluk serisi. Avrupa'da son 16 görüldü. Bu sene hedef en az son 8. Ama transferde yaprak kımıldamıyor. Hugo Çukwu transfer edildi. Bir kısım iyi transfer derken büyük bir kesim yine eleştiriye devam ediyor. Bu da aslında taraftarın içini rahatlatmış bir transfer değil. Galatasaray'da fazlasıyla mevki açığı var. Bence kanat transferi yapılmalı. Zaten santrafor elzem. Ve stoper hiç konuşulmuyor. Bence Davinson Sanchez ayrılmasın, Singo ayrılmasın. Galatasaray'da mutlaka bir stoper transferi yapılmalı. Yani sadece Abdülkerim'le bir sezon bence bu sene geçmeyecek. Çünkü hedefler artık daha da arttı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üstünü hedefliyorsanız artık daha iyi oyuncularla, daha genç, daha dinamik oyuncularla devam etmeniz gerekiyor. Dünya Kupası da aslında bize iyi bir referans gösterdi. Futbol sürekli güncellenen bir oyun. Artık fizik gücü yeteneğin bazı yerlerde önüne geçmeye başladı. Bunun için de daha genç ve dinamik atletik oyunculara ihtiyacınız var. Bunun için Galatasaray'ın mutlaka kadrosunda, özellikle kulübesini de güçlendirmeli. Bugün Ahmet Kutucu ayrıldı. Yani yine hiç konuşulmuyor ama kanat rotasyonunda da ben Galatasaray'ın zayıf kaldığını düşünüyorum. Şimdi bir dünya yıldızı gelecek orta sahada. Bunu biz de zikrediyoruz. Diğer basın mensupları, arkadaşlarımız da zikrediyor. Ama sadece 10 numarayla çözülecek bir iş değil. Galatasaray'ın diğer stoperlere de büyük yıldız transferi yapmalı. Çünkü hedefler doğrultusunda hem Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gelinmeli, hem de rakip takımların yaptığı transferler üzerinde fazlasıyla baskı oluşturuyor. Galatasaray 4 yıllık bir şampiyonluk sonrası taraftarı en mutsuz takım konumunda şu an. Bunun tek sebebi transfer. Ve olmaması da gerçekten çok ilginç. Yani hiç mi acaba bir ön çalışma yok? Ben mutlaka olduğunu düşünüyorum. Bakalım, transfer süreci Galatasaray adına merakla bekleniyor. Tabii direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi yönetimi de bu konuda fazlasıyla rahatlatıyor. Yani süreç nasıl bir yere evrilecek, ben de fazlasıyla merak ediyorum.
2: Sevgili Emre Kaplan, Renato Niega'nın da geleceği çok konuşuluyor sorular arasında. Onunla da ilgili istersen bir şeyler ekleyelim.
0: Niega, az önce aslında Ulay'dan bahsederken aklıma gelen isimlerden bir tanesi Niega'ydı. İşte Trabzonspor o dönem, yani Ulay'ın geleceği, ulaşacağı noktayı biraz tahayyül ettikleri için, gördükleri için onun yerine düşündükleri isimlerden bir tanesiydi. Ama o dönem Galatasaray'ın transfer ettiği bir oyuncu oldu. Geçen sene çok fazla forma şansı bulamadı. Hatta yani ilk oynadığı maçlarda böyle taraftarın çok da olumlu yaklaştığı, tribünlerden olumlu reaksiyon alan oyunculardan bir tanesiydi. Sene başında da bu sezona başlarken de işte

0: o tatil sürecini iyi geçiren oyunculardan bir tanesi. Bireysel çalışmalarını iyi yapmış oyunculardan bir tanesi. Fakat orada şöyle bir durum var. Şimdi bir açmaz var aslında. Yani 10+4'te o kontenjanın içerisinde yer alıyor Niyaga. O yüzden Galatasaray ve Okan Hoca bu oyuncuyu değerlendirebilir. Orta saha rotasyonumuzda kalsın. İşte yabancı sınırında zaten o artı dördün tamamını ben dolduracağını düşünmüyorum Galatasaray'ın yapacağı transferlerin ardından bile. Bir tane isim olarak kalsın diye de düşünebilir. Bir yandan da Niyaga'ya ciddi bir yatırım yapıldı. 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Genç bir oyuncu, 18 yaşında, işte bugün itibariyle belki 19'a falan girmiş olabilir ama genç bir oyuncu. Bu oyuncunun gelişimini de sekteye uğratmamak adına, yani Okan Hoca'nın vereceği karar şu: ben Niyaga'ya önümüzdeki sene 20 maçta işte ne bileyim 2000 dakika süre verir miyim, vermez miyim? Bunu değerlendirecek Avusturya kampındaki hazırlık maçlarıyla da birlikte. Sonrasında da eğer bu süreyi vermeyeceğini düşünürse biz Niyaga'yı kiralık verelim. Bir yerde o süreyi başka bir takımda bulsun, kiralık olarak gittiği takımda bulsun ve gelişimini sürdürsün. Yani bu hem Galatasaray'ın menfaatini hem de oyuncunun menfaati düşünülerek yapılacak bir hamle olarak değerlendirilebilir Batuhan.
1: Bu arada bugün Portekiz'den bir haber çıktı. Niyaga'ya Portekiz'den kiralama teklifi geldi diye biz yayına girdiğimiz saatlerde.
0: Olabilir yani. Port zaten oradan gelmiş bir oyuncu. Evet. Rio'dan yanılmıyorsam gelmişti Renato Niyaga. Portekiz'de bir karşılığı olan bir oyuncu zaten. Galatasaray'ın da dediğim gibi Okan Hoca burada bir karar verecek. Ben bu oyuncuya verir miyim? 2000 dakika, 1500 dakika, 2000 dakika neyse. Bunu verir miyim yoksa oyuncuyu verelim başka bir yerde kiralık olarak devam etsin mi gibi bir yaklaşımı, düşüncesi
1: ama
0: olduğunu
1: oyun
0: biliyorum.
1: Tarzı olarak da taraftarın sevebileceği bir profil. Ben de çok takip ettim. Oyuncu dikine ve uzun paslarla taraftarın gönlüne girebilir. Biraz fazla top kaybı yapıyor. Onu çözdüğü takdirde Galatasaray
0: ya, hoca da şunu söyledi. Topu kaybediyor ama kaybettiği topu da geri alıyor dedi mesela son Ümraniye maçından sonra. Söylediği şey oydu. Evet, top kaybı yaptığını görüyoruz ama kaybettiği topu da hızlıca geri alıyor dedi. O yüzden yani o riski alması bizim için problem yok gibi bir ifadesi oldu.
1: Zaten kaybetmediği takdirde A plus oyuncu olacak.
2: Peki toparlayalım. Son sözlerinizi alayım. Sevgili Erdem Akbaş, seninle başlayayım. Kapatacağız.
3: Fenerbahçe'de yarın basın toplantısı var. Gornik Zagreb maçı öncesi. İsmail Kartal ve bir futbolcu saat 16'da basın toplantısı düzenleyecek. 18'de yine basın açık antrenman var. Biz de orada olacağız. A Spor ekranlarında kalsınlar. Fenerbahçe ile ilgili hem basın toplantısı hem antrenmanı aktaracağız diyelim. Bu kadar benim söyleyeceğim.
2: Peki, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Tüm Türkiye'nin gözünün kulağının çevrildiği transfer haberiyle başlıyoruz. Beşiktaş ve Muhammed Salah görüşmeleriyle. Muhammed Salah'la maddi konularda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin istekleri sonrası strateji değiştirdi. Başkan Serdal Adalı Salah'la görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlar Mısırlı Yıldız'la mali konularda anlaşma sağlamıştı. Ancak menajerinin imaj hakları ve imza parasındaki absürt istekleri sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Serdal Adalı'nın direkt Muhammed Salah'la görüşerek transferi noktalaması bekleniyor. Arap basınına bir açıklama.

0: Açıklama yapan Serdal Adalı, menajer kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yunanistan'da tatiline devam eden Salah yarın Mısır'a gidecek. Transfer konusunda son pürüzler giderilirse Başkan Adalı Mısır'a gidip Salah'la birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Beşiktaş Muhammed Salah için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da farklı bölgeler için yine takviye arayışlarında siyah beyazlar savunma hattını Brezilyalı stoper Leo Pereira ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
1: Beşiktaş Brezilyalı stoper Leo Pereira ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun tecrübeli stoperiyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Flamengo ile bonservis görüşmelerini olumlu şekilde tamamlaması halinde Leo Pereira transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo forması giyen Pereira, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı. 1.89 boyundaki 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2372 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
0: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Marsilya forması giyen Danimarkalı futbolcu Pierre-Emil Højbjerg'i transfer listesine aldı.
1: Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız Pierre-Emil Højbjerg'i transfer listesine aldı. Beşiktaş tecrübeli orta saha için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. (Gülüyor) 30 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi Milan'da ilgi gösteriyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer yarışında elini güçlendirmek adına temaslarını sıkılaştırdığı ve Højbjerg transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg'in transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan deneyimli orta saha, geride kalan sezonda 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Danimarkalı yıldız bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.
0: Geçtiğimiz sezon İtalya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy, Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu'na samimi açıklamalar yaptı. Semih Kılıçsoy, İtalya'da kendisini geliştirdiğini belirtirken, 20 yaşında olduğumu unutuyorlar, hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli dedi. Kiralık gittiği Cagliari'den Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, siyah beyazlı takımdan ayrılış sürecini, İtalya serüvenini ve yeni sezon hedeflerini Sabah gazetesine anlattı. İtalya'da oynamanın kendisine katkı sağladığını söyleyen Semih, "İtalya benim için farklı bir tecrübe oldu. Kolay bir lige gitmedim, zor bir lig. Oraya gitmem hem oyunuma hem mentalime çok katkı sağladı. Mentalimi toparladım ve kuvvetlendim. Futbolumu geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum," dedi. Sezon hazırlıklarından bahseden Semih, "Hocamızın bizden istediği şeyler var. Hücum futbolu, önde pres, tempolu oyun gibi. Alışıyoruz. İdmanlarımız da hem ağır hem de tempolu ve keyifli geçiyor. Şu an her şey yolunda. Hocamız da çok hırslı. İdmanlarda da bu hırsını çok belli ediyor. Onun bu hırsı bize de geçiyor," şeklinde konuştu. 20 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan ayrılık sürecini, "Sezon öncesi aslında istediğim gibi gitmedi. İstatistik olarak da kötü bir performans sergilemiştim. Bir genç futbolcuya göre 4 gol atıp penaltılarla birlikte 6 da asist yaptım ama beklenti fazlaydı. Çok baskı olmuştu üzerimde. Kendimi de geliştirmek için kısa bir ayrılığın iyi geleceğini düşündüm ve çok da iyi geldi," sözleriyle anlattı.

0: Tecrübe olarak yaşının ötesinde olduğunu kaydeden Semi, 110'dan fazla maçım var. Bunun içinde Süper Lig, Serie A, Milli Takım, Avrupa Ligi, Konferans Ligi var. Bazen 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Genç oyuncuyum, daha çok gelişeceğiz. Hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli ifadelerini kullandı. Milli takımda olmak istediğini ancak bunun için çok şeyler yapması gerektiğinin farkında olduğunu belirten Semih Kılıçsoy, geleceğe dair şu an hiçbir planım yok. İnşallah burada bu sene başarılı olmak istiyorum. Tekrar kendimi kanıtlayıp iyi oyunla takıma, gollere, asistlerle katkı sağlamak istiyorum dedi. Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Phil Foden oldu.
1: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol, 8 asist yaptı. 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
0: Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmadı. Peki neden? Cevaplar haberimizde. Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, sürecin bir türlü noktalanamamasının nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı idarecilerle Lemina arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri 32 yaşındaki futbolcunun imza parası talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi geri adım atmazken ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşan taraflar Gabonlu orta saha oyuncusunun imza parası talebinin ardından fikir ayrılığı yaşadı. Yönetimin yaklaşık 2 milyon euroluk bu isteğe sıcak bakmadığı öğrenildi. Mario Lemina 2019-2020 sezonunda kiralık forma giydiği Galatasaray'a Şubat 2025'te bonservisiyle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.
2: Portekiz ekibi Alverca'nın Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Renato Niaga ile ilgilendiği iddia edildi.
0: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekortta yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
2: 23 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda. Sarı lacivertlerde geleceği henüz belli olmayan Fred'in talipleri ise artıyor.
0: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor.

0: Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'deki 4. döneminin ilk resmi maçına salı günü Kadıköy'de Gornik Zabrze karşısında çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı bu maçta sahaya süreceği 11'i ise büyük oranla belirledi.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında salı akşamı saat 21'de ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal'ın Polonya temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde ve Levent'e şans verecek. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. Fransız yıldızın yanındaysa Fred'in forma giymesi bekleniyor. Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfancan Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. İlk maçtan turun kapısını aralamak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri rövanş için 29 Temmuz'da Polonya deplasmanına çıkacak.
0: Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Aroko Dare ismi öne çıkmaya devam ediyor. Fiorentina'nın da transferden çekilmesiyle birlikte Trabzonspor bu yarışta tek kaldı.
1: Trabzonspor Nijeryalı forvet Tolu Aroko Dare transferinde önemli bir avantaj yakaladı. (Gülüyor) 25 yaşındaki golcüyle ilgilenen Fiorentina'nın Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanını Ulay transferiyle doldurmasının ardından yarıştan çekildiği öğrenildi. Böylece Bordo Mavililer Aroko Dare transferinde rakipsiz konuma geldi. Felipe Augusto'nun boşluğunu bir an önce kapatmak isteyen Karadeniz ekibinin 1.97'lik santrforla anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Aroko Dare'nin Trabzonspor'a evet demesinde vatandaşı Paolo Nacho'nun etkili olduğu belirtildi. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bordo Mavililerin 1.97 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ve kısa süre içinde resmi girişimlerini hızlandıracağı aktarılıyor. ...2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. 2024-2025 sezonunda gösterdiği 23 gol 7 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Aroko Dare, 26 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün ada macerası istediği gibi geçmedi. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu sarı siyahlıların küme düştüğü sezonu 6 gol 2 asistle tamamladı.
0: Sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un önceliği Dario Osorio. Bordo Mavililer artı 4 kontenjanına da uyan Şilili futbolcu için yoğun mesai harcıyor.
1: Sol kanadını Saviolo ve Aral Şimşir'le güçlendiren Trabzonspor sağ kanat içinde nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Cristiani transferinde Benfica ile anlaşma zemini oluşturamayan Bordo Mavililer Dario Osorio için girişim yapmıştı. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda odak noktası oyuncu tarafı. Çünkü Osorio kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Yetkili bir menajer artı 4 kontenjanına da uyan futbolcunun ailesini ikna edebilmek için Şili'ye gidiyor. 22 yaşındaki Şilili yıldızın Avrupa'dan da birçok talibi var. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Dario Osorio'yu kadroda görmek istiyor. Genç oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Profesyonel kariyerine Universidad Chile'de başlayan Osorio 4 sezondur Midtjylland forması giyiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen kanat oyuncusu 7 gol atıp 4 asist yaptı.
0: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri yarın kura çekimi sonrası belli olacak. Avrupa Kupalarında 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. turunda Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ya da Avusturya ekibi Sturm Graz'la İskoçya temsilcisi Hearts eşleşmesinden galip gelen bir takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi 3. eleme turunda Jagiellonia Białystok, Karabağ CSKA Sofya, Anderlecht Hammarby, Pafos Hajduk Split eşleşmelerinin galibi ya da Hearts Sturm Graz eşleşmesinin kaybeden takımıyla karşı karşıya gelecek.

0: Konferans Ligi ikinci eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla kozlarını paylaşacak Başakşehir, turu geçmesi halinde güçlü rakiplerle eşleşebilir. Apollon Limassol, Sengalen, Sion, Anderlecht, Avusturya Wien ve Tobol Başakşehir'in 3. turdaki muhtemel rakiplerinden bazıları olarak dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. Karadeniz ekibi Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Ahmet Kutucu kısa süre içinde Rizespor'un Slovenya kampına katılacak. Eyüpspor'da sergilediği performans sonrası Galatasaray'ın dikkatini çeken ve 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Ahmet, sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kalmıştı. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finallere katılmaya hak kazandı.
1: Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde tarih yazıyor. Milliler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. etabın son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-17 kaybeden Ay Yıldızlılar sonraki 3 seti 25-22, 25-16 ve 25-19 kazanarak galibiyet sayısını 8'e çıkarttı. Bu sonuçla grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayan A Milli Voleybol takımı ilk 7'ye girerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finallere kalmayı başardı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek final etabında Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçların tamamlanmasının ardından belli olacak. Eleme etaplarında 3. kez mücadele eden Filenin Efeleri 2024'te 1, geçen sezonsa 3 galibiyet almıştı.
0: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün stüdyo konuklarımız Ogün Şahinoğlu ve Mehmet Özcan. Yaklaşık 3 saat boyunca elbette transferi konuşacağız.

0: kadar.
1: Orası epey sıcaktı. Yani bu kez gittiğimiz dönem itibariyle yani karışıktı. Yağmurlu olan gün vardı, sıcak olan gün vardı. Gün içerisinde birkaç mevsim yaşadığımız oldu. Zaten hasta oldum 4. 5. gündü.
2: Geçmiş olsun.
1: Geri kalan günleri hastalıkla geçirdim kampta yazın ortasında. Teşekkür ediyorum.
2: Artık eskisi kadar uzun süre yurt dışı kamplar olmuyor. Çünkü bunu özellikle sordum Furkan. Biraz hava koşulları da etkiliyor. Genelde zaten o gün de Beşiktaş'ı takip etti. Ben Galatasaray'ı keza. Kayak merkezleri seçilir biraz. Oksijen hakikaten de böyle 1-2 saat erken uyanırsın. Temiz hava ama
1: Mustafa Denizli'nin kriteridir mesela.
2: Sıcaklık boyutunda öğlenleri sıcak iyi sıcak bastırıyor. Tabii.
1: Mustafa Hoca'nın kriteriymiş. Geçmişte kamp yerini seçerken analiz ettirilmiş. Rakım vesaire oksijen seviyesi. Ona göre kamp tesisini belirlermiş. 900 metre ve üzeri yerlerde kamp yaptırılmış. Bunların farklı farklı tabii ki futbolcu
2: ama tabii şu da oluyor, şampiyon olduğun zaman muhakkak o sezon kampını tekrar orada tekrarlamak istiyorsun, bir uğur denemesi de yapar takımlar, onu da biliyorum yani.
0: Galatasaray'ın bu sezon kampı 23 Temmuz'da mı başlıyordu?
2: Önce 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da sezon açıldı, bir iki haftalık süreç ki Cuma günü Ümraniyespor Lig hazırlık maçını oynadı Galatasaray. 23 Temmuz hafta içi Çarşamba, Perşembe günü Avusturya'ya gidecek ve iki hazırlık maçı oynayacak. İki İtalyan takımıyla. Monza, Venezia'yla. Ama kapanış yine Kemerburgaz, hatta Aslantepe'de de Villarreal maçıyla. Sezonu zaten açan takım Galatasaray, bir Cuma maçı. 14 ya da 15,
0: Ağustos.
2: 14 Ağustos oluyor. Çorum maçıyla. Onun bir hafta öncesinde de Aslantepe'de son hazırlık maçını oynayacak. Ama tabii o gün Beşiktaş'ı takip ediyor. Fenerbahçe'yi görüyoruz artık. Eleme maçları olduğu için otomatikman doğal olarak Fenerbahçe Beşiktaş sezonu erken evet, hazırlanmak durumunda
0: tabii
2: kaldı.
0: Galatasaray'ın Avusturya'ya gideceği tarihte mesela Beşiktaş ilk resmi maçını oynayacak. Fenerbahçe oynamış olacak hatta ilk resmi maçını, sezonu açmış olacaklar. Transfer dönemini artık yavaş yavaş hareketlilik artmaya başladı transfer konusunda. Beşiktaş Muhammed Salah gündemini tabii ki o gün Şahinoğlu'na soracağız. Gündemde başka isimler de var. Leo Pereira ismi konuşuluyor. Pierre-Emile Højbjerg ismi yine orta saha bölgesi için konuşuluyor. Oğuz Aydın konusu var. Biraz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu. Galatasaray'da tabii ki Leslie takviyesinden sonra yine bir sessizlik var. Bruno Fernandes ismi çok fazla konuşulmaya başladı son birkaç saattir özellikle. Trabzonspor'da artık Olayi'nin ayrılığı resmiyete döküldü. Fiorentina bu transferi resmi olarak açıkladı. Transferin nabzını konuklarımızla birlikte tutacağız. Dilerseniz Salah konusuyla başlayalım. Futbola gönül veren, yani futbolu seven herkesin şu anda merak ettiği konu, yani sokakta eminim ki sizlere de çok fazla soruluyordur Muhammed Salah konusu. Bu görüşmelerde son durum nedir? Bugün Sayın Başkan'ın Arap basınına yapmış olduğu bir açıklama vardı Salah konusunda. Özellikle evet, menajerinin taleplerinin komisyonunda biraz artış %35 seviyesine çektiği yönünde Sayın Başkan'ın açıklaması olmuştu. Nedir hı-hı, görüşmelerde şu an son durum o gün Şahinoğlu?
1: Yani sen aslında birkaç cümleyle süreci özetlemiş oluyorsun. Dün akşam saatlerinde prensip olarak bir anlaşma iki taraf arasında var. Çünkü Vincenzo Italiano ve onun dışında sportif direktör Önder Özen'in kendisiyle bir görüşmesi var ve burada da olumlu bir geri dönüşü var. Bu toplantı daha ziyade teknik açıdan yapılan bir toplantı. Oyuncunun durumuyla ve Italiano'nun planlarıyla alakalı bir toplantıydı. Burada karşılıklı görüş alışverişlerinde iki taraf da çok olumlu ayrıldı. İşin finansal boyutu Salah'la değil, Salah'ın avukatıyla, temsilcisiyle yapılıyordu. Burada da bir prensipli anlaşma aslında oldu. Devamında yani tabii ki bunu haberleştirildi vesaire derken başkanın ifadesiyle astronomik rakamlar talep edildi, ek talepler sonrasında. Ek taleplerin 5 milyon euro kadar olduğu belirtiliyor bu arada. O başkanın ifade ettiği anlaştığımız rakamın dışında astronomik şeyler istendi. O seviyelere çıkıldı denilen şey 5-6 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ama Beşiktaş'ın tavrı, Sayın Başkan'ın tavrı net. Anlaşılan, prensipte söz kesilen rakamın, ücretin üzerine, o paketin üzerine çıkılmak istenmiyor. Daha fazlasını vermeyeceğini ifade ediyorlar. Bugünkü açıklamayı da sen de söyledin. Hatta Salah'ın da bundan haberi yoktur diye bir ifade gördüm.
0: Evet,
1: ben
0: Sayın Başkan diyor ki menajer

0: kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyorum.
1: İşte o yükseltil normalde yani şeydir ya, menajerlik ücretleri %10 olarak tek şey yapılır. %35 demek işte aşağı yukarı bu 5 milyon euro seviyelerine geliyor. Yani ama şu an iptal yattı, transfer gerçekleşmiyor gibi bir iklim yok Beşiktaş'ta. Bunu da belirteyim. Hatta yani gayet şu an biraz zaman sayılıyor sadece.
2: O gün rakam verebilir misin? Şöyle rakam. Yani şu an mevcut Beşiktaş kadrosunun örneğin Orkun 5 milyon euroya imza atmıştı. Trossard 6,5. Salah için ne verecek Beşiktaş?
1: Salah için toplam paketi 12.
2: Yani tabii doğal olarak nasıl hani Galatasaray'da Icardi 10, Sane 12 alırken Osimhen 21 alıyor. Aynı mantık.
1: Net ücret olarak söylemiyorum yalnız bunu. O da toplam paket dememin sebebi bu. Net ücretin dışında bir kolay diye adlandırılan bonus, bir de başarı bonusu. Bu sezon sonunu etkileyecek sıralamayla alakalı, Şampiyonlar Ligi katılımı vesaire bu tarz. Ve içerisinde tabii ki imaj hakları vesaire gibi konular var. Çünkü imza parasının olmadığı bir sözleşme konuşuluyor ortada. Salah zaten buraya getiriyorsanız imaj haklarını bir şekilde o sözleşmeye ekleyip siz de onun imajından faydalanacaksınız.
0: Bir sponsor desteği olabilir mi?
1: Yani Beşiktaş camiasının bu konuda bir desteği olabilir elbette. Bunu ilerleyen günlerde görürüz. Bakın başkan bu konuda ne açıklama yapacak ama böyle bir beklenti var Salah'la ilgili. Sonuç itibariyle Muhammed Salah transferi gerçekleşirse ki Beşiktaş'ta hani sadece bir futbolcuyu, önemli bir futbolcuyu almıyorsunuz. Bir markayı da aynı zamanda transfer etmiş oluyorsunuz. Yani birçok şeyi beraberinde buraya çekiyorsunuz ve dolayısıyla hani bu markanın ardında olmak isteyecek insanlar ortaya çıkar. Bu transferlerde kendini öne atacak olan, destek verecek olan insanlar ortaya çıkar. Bu Galatasaray da bunu yaşamıştır geçmişte. Fenerbahçe de yaşamıştır.
0: Galatasaray
1: yani
0: bunu Icardi'de sanırım yaşadı.
2: 4 milyon eurosu 6+4. Osimhen'de
0: de.
2: Evet. Osimhen'de 15+6 ya da 16+5 yani tam yanılmıyor. 5-6 milyon euro ki orada da Başkan Dursun Özbek çok net garanti aldı. Ve yeni sezonu devam edecek Osimhen, o parası için de anlaşmalar yapıldı. Zaten 3 reklam anlaşması hazır. Yani bir şekilde o parayı Galatasaray kasasından çıkmayacak aslında.
0: Bunu hatırlıyor musun? Victor Osimhen'in transfer sürecinde menajerlik komisyon oranı %10 muydu?
2: %10'unu bilmem ama oradaki gariplik şuydu. Josh Gad komisyon aldı. Yani Osimhen'in menajeri dışında mesela o Erden Timur dönemi ben hatırlamam. Erden Timur döneminde bir tane menajer alırdı oyuncuyu getiriyorsan vesaire. Ama George Gardner arabuluculuk ettiği için Osimhen transferinden de pay aldı, onu biliyorum. Çünkü ama bu transferlerde yani menajerler ödeme yapıyorsun Furkan yani. Ben o yüzden de aslında hani ben çok menajer ismi zikretmiyorum. Menajerleri konuşuyorsak da George Gardner güzellemesi yapmıyorum. İş yapıyor sonuçta. O getirdiği oyuncuların hepsinden doğal olarak komisyonunu alacak tabii.
0: Bugün birkaç kişiyle bu Salah komisyon konusu açıklandıktan sonra, yani Sayın Başkan'ın açıklamalarından sonra konuştuğumda, çünkü Osimhen'in transfer sürecinde de benzer durumun olduğunu, o dönem onun da menajerinin komisyonunu biraz yüksek tuttuğunu örnek vermişti birkaç kişi, o yüzden
1: böyle çok oyuncu sordu. Vardır yani sadece yıldız oyuncu diye tabir ettiğimiz oyuncular da değil, bazen normal bir yabancı oyuncu transferinde de bir anda 3-4 tane menajer ortaya çıkıyor yani temsilci.
2: Herkes Türkiye haklarından oluyor.
1: Tabii herkes bir hak talep eder. Ama Muhammed Salah sürecini özetledik. Yani Salah ile bir zaten teknik ekibin yaptığı bir görüşme var. Teknik tarafta bir görüşme var. Gayet olumlu. Burada forma giymek istiyor. İstanbul'da ailesinin bu noktada çok büyük etkisi olduğunu da belirtelim. Çünkü yani Beşiktaş'ın yaptığı teklifin çok üzerinde bir Suudi Arabistan teklifi var aslında önünde. Hatta MLS'den de benzer noktalarda bir teklif var. Ekonomik olarak bunu değerlendiriyor olsa, yani işin ekonomisine bakıyor olsa önünde çok daha abartılı teklifler var. Ama işin ekonomisinden ziyade hala hedef ortaya koyan bir oyuncu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yaptığı görüşmede bunu da ifade etmiş. Oynamak isteyen, kendini hala Avrupa arasında göstermek isteyen, yani Avrupa ligleri içerisinde göstermek isteyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ailesinin de İstanbul'la ilgili yaşamaya dair çok olumlu düşünceleri var ve ısrarı olduğu belirtiliyor. Artık zaman sayacağız biraz. Biraz Salah'ın geri dönüşü beklenecek. Hatta buradan temsilcisi ayrılırken iki gün önce buradaydı. Buradan ayrılırken
0: Remi Abbas
1: 2-3 gün içerisinde tekrar görüşürüz ifade. Yani 1-2 gün içerisinde tekrar görüşürüz ifadesiyle buradan ayrıldı zaten. O yüzden hani bugün yarın başkanın buluşması bekleniyor ifadeleri var ortada. Yani şu an sadece Salah tarafından bir haber gelmesi ve başkanın da kendisiyle yüz yüze gelmesi bekleniyor.
0: Yunanistan'da sanırım Salah
1: oradaydı ama için. Sanırım bugün ayrıldı. Öyle biliyorum. Ailesiyle birlikte şu an milli takımdan arkadaşlarıyla birlikteydi. Milli takımdan bir arkadaşının yanılmıyorsam bir düğününe katıldı. Oradan ayrıldı diyebiliyorum. Şu an ailesiyle birlikte. Nerede, ne zaman, saat kaçta buluşulacağı henüz net değil. Ama şu an bizim beklentimiz iki tarafın bir araya geleceği noktayı...
0: Yani hazır bu kadar yakına gelmişken acaba Yunanistan'da...
1: Sen diyorsun bir de Bodrum'da da yatırımları var. Tabii, acaba Bodrum'a da uğrar
0: geçen
1: mı?
0: Geçen yaz Bodrum'dan sanırım bir yazlık satın alıyor.
1: Yazlık almış, yatırım yapmış. Hazır diyorsun bu kadar yakındayken acaba...
0: Buraya kadar gelmişken yani görüşme acaba...
1: Acaba Bodrum'da mı olacak
0: olsa, Bodrum olur, ne bileyim. Mikonos olur, Yunanistan olur.
1: Bodrum güzeldir ya, Bodrum'da olur değil mi?
0: Mehmet Hocam peki... Biraz saha içinde nasıl bir etki eder, bunu da konuşalım istiyorum. Yani çok büyük bir isimden bahsediyoruz.
2: Günlerdir övüyoruz, öveceğiz ama bende iki soru işareti. O iki soru işaretinden iş işten geçtikten sonra değil, şimdi dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Birincisi Salah çok önemli bir isim. Hakikaten geçen sevgili Kerem Canbulat'la yaptığımız programda beni ikna etti yani. Kariyer olarak bile hakikaten bizim ülkemize... En kariyerli Afrikalı oyuncu diyebiliriz. Yani ben Roberto Carlos'u ayrı bir yere koyuyorum. Sonuçta yıllarca dünyanın en iyi sol bekidir Real Madrid'de. Fenerbahçe'nin 100. yılının ardından transfer ettiği bir isim. Yine Galatasaray'da Drogba'yı. Keza işin aktif konuşuyorsak Osimhen çok büyük transferdi. Salah da kesinlikle Türk futbolundaki ilk 5 isimden biri olacak. Ama şimdi şu noktadayım. Bu isimleri saydım. Benim aklıma iki isim geliyor. Robin van Persie ve Falcao. Yaş olarak da baktığımızda Salah gibi artık hani Premier Lig'deki misyonlarını tamamlamış diyebiliriz. Falcao Monaco'daydı. Oradaki problem şuydu. Van Persie için Fenerbahçe'nin tek yarıştığı kulüp Beşiktaş'tı. Galatasaray Falcao'yu getirirken kimseyle yarışmadı. Şimdi bendeki şuradaki soru işareti Beşiktaş'ın biraz bu transferde, şimdi o gün bahsetti MLS'ten, Suudi Arabistan'dan. Hiç mi Avrupa'dan bir takım hani niyetlenmez Salah?
0: Biraz soru işareti.
2: Benim için bu soru işareti. Galatasaray'da bunun örneklerini çoğaltırım. Yani Galatasaray'da çok şahit olmayan. Yani bazen bu oyuncunun ne işi var diyorsun hani baktığında. Evet, Salah gibi bir ismi şu an 34 yaşında, 30 yaşında getiremezsin zaten. Son sezonunda düşüş başladı. İşte birinci soru işaretim bu hani. Avrupa'dan takımlarla yarış halinde olmaması Beşiktaş'ın. Yoksa Salah için... Suudi Arabistan yine tabii ki Beşiktaş çok daha cazip bir seçenek. Artı kızlarına çok düşkün olduğunu biliyoruz. Kızların eğitim içinde İstanbul gayet güzel. Yani yabancı oyuncuların bu anlamda burada gayet, ki Müslüman bir oyuncu içinde İstanbul en iyi seçenek. Bunu ben Belhanda ile Fegül'den çok net biliyorum. Onlar da yine o dönem için piyasası olma oyunculardı. İkinci soru işaretimi de şöyle açıklamaya çalışayım. Artık futbol teknikten fiziğe evriliyor diyoruz. Ben kendimce şunu cevabını vermeye çalışayım izleyicilere. Bir City örneği var. Guardiola ile bence çok net son 10 yıla hükmettiler. City'den çıkan oyuncular işte ligimizde kimi gördük? İlkay ile Ederson'u. Ben onu çoğaltırım. Arsenal'e giden Gabriel Jesus ya da şu an Sterling nerede diye size sorsam. Yani Sterling düşünüyorum şimdi City'den ayrıldıktan sonra nereye gitmesi. Hemen cevabını bulamıyorum. Yani şundayım. City'den ayrılan oyuncuların bir pestili çıkıyor.
0: Sterling
1: Chelsea.
2: Chelsea mi?
0: Hala Chelsea'de mi acaba?
2: Ya şunu aslında da, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani.
1: Arsenal, Chelsea, oralarda.
0: Ben bakayım siz yani devam edin.
2: Benzerini Liverpool'a da uyarlarım. Klopp'la çalışmış oyuncular. Çünkü baktığımızda Liverpool'da City'ye kafa tuttu. Salah'ın zaten efsane olma sebeplerinden biridir. Yani iki tane Premier Lig şampiyonu dışında Şampiyon Ligi şampiyonu. Üstüne iki tane de finali var şu an Liverpool'da. Tabii ya yani şundayım.
0: Son
2: aslına bakarsan. Şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: City'den sonra Chelsea gitmedi mi?
0: Chelsea'den de Feyenoord yapmış. Şu anda bonservisi elinde.
2: Yani işte son dönemlerde böyle Liverpool, City bu tip takımlarda böyle yıllarca oynamış oyuncular ayrıldıktan sonra biraz fiziksel olarak yıpranmış oluyorlar. Yani İlkay Gündoğan dedim, Ederson dedim, Sterling dedim. Biraz daha kafa yorsam daha oyuncu sayısı bulurum. Mesela bir Anderson vardı ön liberoları. Suudi Arabistan'a gitti. Sonra ayak saldı onu Premier Lig. Yani olmuyor. Biraz ona da bakıyorum. Çünkü hani Liverpool'da yaptıkları hakikaten kolay işti. Bir de Klopp'un oyunu da yıpratıcı bir oyundur. önde baskı tabii. yapıyorsun öyle çok kaçak dövüşmüyorsun.

0: Ha, bir Messi gibi istisna var. Gitti 3 sene Amerika'ya, amiyane tabirle boş viteste takıldı. Yine Dünya Kupası'nda neler yaptığını gördük. Salı için hani belki bu lig ona çok hafif gelecek. Ama iki tane soru işaretini paylaşayım. Onun dışı yani bir kere hani şunu söyle, Beşiktaş tarihinin saygısı gibi algılanmasın. Yani Pepe'leri de gördük, Guti'leri de gördük ama yani en büyük oyuncu olur imza atmış. O anlamda o heyecan. Türk futbolunun yani
1: Beşiktaş
0: da
1: tarihinin en büyük transferi olur.
0: Hadi şimdi Galatasaraylısı, Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u biraz duygusal yaklaşacak. Hani benim takımımda oynamış Roberto Carlos'u, Drogba'yı işte atıyorum kimseyle değişmem diye de. Şimdi Beşiktaş'ta ben Guti ile Pepe derim kafadan. Hani böyle baktığım zaman Salah çok başka bir isim. Yani hakikaten ki o Guardiola bizim jenerasyon için bence bir numara futbolda. Futbolu değiştirmiş bir isim. İspanya'ya nasıl etki etti. Yine şimdi İngiltere milli takım bile Guardiola City'de çalıştıktan sonra bir ara finalleri zorlamaya başladı.
2: Doğru.
0: Guardiola'ya kafa tuttu. Klopp onun da baş aktörü Salah'tı yani. O yüzden de hani Salah'ın Liverpool'da yaptıkları hakikaten zaten işin istatistik kısmında mı inanamadım. Editör arkadaşlarımız harika bir barko hazırlamışlardı o gün. Yani
1: rekor barkosu.
0: Rooney ile işte Henry ile Drogba ile falan. Artı ben şeyi de çok beğendim oradaki detay. Deplasmanda en çok tabela yapan oyuncu zaten Salah bence özel kılan o Furkan şundan dolayı. İç saha oyuncusu diyemezsin, her formasyonda var. Set hücumunda da oynar. Geçişte dönem izleyicileri de hatırlatayım muhtemelen o gün de hatırlayacak. Guardiola kenardaydı. Alisson Becker uzun top attı degajla. Depar attı, City'ye o galibiyet golünü attı yani. Reper Galatasaray'a bu sezon attığı gol akıllara gelsin. Soluna çekip ayak içi köşeye bıraktı.
1: Şimdi biraz
0: çok özel oyuncu.
1: Biraz uzun bir barkovu. Ben şöyle özetleyeyim Mehmet Özcan'ın bahsettiği.
0: Çok çok güzel.
3: 23 Salah, madde var orada.
1: Evet, Salah Liverpool'da forma giymeye başladıktan sonra kırdığı rekorlar ve geride bıraktığı oyuncular yani Salah'tan önce o rekorlar kimlere aitti? Salah Liverpool'a geldikten sonra kimleri geçti? Mesela Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı oyuncu da Drogba'yı geride bırakıyor. Salah işte Robbie Fowler'ı geride bırakıyor başka bir rekorda. Ryan Giggs'i geride bıraktığı bir rekor var. Thierry Henry var, Wayne Rooney var, Fabregas var, Luis Suarez var. Yani Premier Lig tarihinde hatta Steven Gerrard var. Liverpool formasıyla mesela tabii. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu. Yani Gerrard'ın 21'miş, Salah'ın 47. Neredeyse iki katına çıkarmış o rekoru, kırmış bir de iki katına kadar.
0: Ya en iyi tartışması hep tartışılır Furkan, sana göre bana göre, ama şu bir gerçek, Premier Lig tarihinin bir 11'ini yapsak yani orada hücum hattının bir yerine Salah sıkıştıracaksın.
1: Sağ önüne Salah
0: yazarsın. Bir yere yazarsın Salah. Evet,
1: katılıyorum. Yani Liverpool tarihinin en golcü 3. oyuncusu, 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
0: 2 tane de kaybettiği finali de hatırlatıyorum. Yani o Liverpool'un finallere çıkması da başarısı. Hatta bir tanesini izleyiciye hatırlatalım. O gün de o isimle birlikte hani takip etti. Karius mahvetmişti o finali.
1: Evet,
0: iki tane yediği golle, yoksa Salah o zaman da, hatta Ramos Salah sakatlamıştı.
1: Doğru.
0: Yani Liverpool'un biraz maç içinde gücünü düşürmüştü. Diğer finalde de Salah bayağı vurdu. Kurtuğa maçın adamı oldu 1-0 yani. Az buz işler yapmadı ama tekrar söylüyorum, hani tekrarlamak olacak belki ama iki tane soru işaretim var Furkan. Birincisi Beşiktaş'ın bu transferde Avrupa'dan bir takımla yarışmaması. İkincisinde Liverpool'un ve Premier Lig'in yıpratma oranı diyorum yani. Çünkü hakikaten yıpratıcı bir lig. Tam bir de maç sayısına bak. İlk kez bu sene 41-42, hep 50 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yıllarca.
3: Bu sezon biraz sebebi Arne Slot'ta olan durumu da malum. Sezon başında sıkıntılıydı. Geçen sezonun sonunda başlayan bir hikayeydi ki kendisi çıkıp açıklamalarda bulunmuştu. Ayrılabileceğine dair yaşanan sıkıntıları açık açık ifade etmişti yani. Hocasıyla anlaşamadığı bir tablo vardı ortada. Mesela belki de Jürgen Klopp olsaydı Salah'ın Liverpool'daki durumu daha farklı olabilirdi. Hala daha. Yani geçtiğimiz sezonun düşüşünden bahsediliyor. 12 gol 10 asiste tamamladı bu arada. Süre bazlı olarak da bakmak gerekiyor. Yani 22 gol katkısını verdi Liverpool'da o süre içerisinde. Bir önceki sezon tabii ki 55 gol katkısı falan o şekilde tamamladı ama ben şuna bakıyorum. Salah 2-3 sezondur mu aşağıya doğru inişte? Yoksa tek bir sezon mu var bunun içerisinde? Bir sezon var. O da geçen sezon anlaşılmadığı bir teknik adamla olacak mı olmayacak mı kadroda olacak mı işte takımda kalacak mı tartışmaların içerisinde başlangıçta zaten çok fazla değişiklik yaşadı.

0: orasında devam ederek oynadığı bir sezon. Şimdi hani biraz o yüzden Falcao'dan ya da diğer oyunculardan ayırıyorum. Ben şimdi sürekli olarak bir düşüş trendinde olan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Yani 9 sezon üst üste harika. Geçen sezonu da 12 Salah gol standartında değil diyoruz.
1: Evet, kendi seviyesinin altında
0: kaldı. 12 gol 10 asistten bahsediyoruz. Doğru. Bu arada. Yani bahsettiğimiz seviyede hani 12 gol 10 asist 22 gol katkısıyla ayrılıyor Liverpool'dan. Sadece kendi standartıyla ölçülüyor. Yani dolayısıyla burada sürekli düşüşte olan bir oyuncu izlenimi bence çok doğru bir yaklaşım değil. Hani peş peşe 2-3 sezon bunu yaşar tamam derim. Ki yani Fenerbahçe'den Robin Van Persie örneği verildi. İşte Falcao'dan örnek var ortada ama onların durumu daha farklıydı ki özellikle Falcao'nun sakatlıklarla beraber o düşüş İkisi başlamıştı. Robin Van Persie'de de böyle bir durum ortaya çıkmıştı ama Salah'ta sakatlıkla alakalı da bir sorun yok. Böyle bir tablosu da yok ortada mesela. Bu sezon 5 ya da 6 maç oynayamadı. 2 ayrı periyotta. 3'er maç bu şekilde. Bir önceki sezon sakatlığı yok. Mesela teknik olarak bir görüşme yapıldı dedim ya kendisine. Evet. Orada fiziksel durumunun gayet iyi olduğunu, kendisine gayet iyi baktığını, şu anda da hala çalışmalarını, yani Dünya Kupası'nın ardından da bunu devam ettirdiğini ifade ediyor. Zaman zaman da bu arada sosyal medya hesabından paylaşımlarını da yapıyor. Görebiliyoruz. Yani Muhammed Salah ben açıkçası Türkiye'ye gelme şansı ihtimali varsa çok tartışamam yani üzerine. Bahsettiğimiz oyuncu çok ikonik bir oyuncu. Zaten Premier Lig'le alakalı olarak şu an İngiltere'de yaşayan ya da İngiltere dışındaki futbol severlerin birçoğunun da Premier Lig tarihine bir numara diye yazdığı isim. Bir değilse iki yazdığı isim. Bu tartışmaların içerisinde hadi diyoruz. Dolayısıyla hani onu burada izlemek bence futbol sever olarak herkesi mutlu edebilecek bir senaryo. Ve ayrıca şunu düşünüyorum. Salah bir kanat oyuncusu ama yeri geldiğinde merkezde oynayabilen bir oyuncu. Forvet arkası bunu da ifade ediyor bu arada. Merkezde de değerlendirilebilecek bir oyuncu. Ben biraz bizim ligimizin bek performanslarını falan düşünüyorum. Yani Salah'la mücadele etmek o kadar kolay bir iş olamaz burada. Beklerimiz malum. O kadar kaliteli bekler yok ligde. Yani dolayısıyla ben çok büyük etki edeceğine inanıyorum. Galatasaray'ın birileri sana örneği var ortada. Fiziksel olarak da iyi bir noktada değildi geldiğinde. Öyle değil mi?
1: Sané bir de yaş olarak Salah'tan 4-5 yaş farkı ama Sané Salah kadar zaten iyi büyük oyuncu değil yani. Salah çok büyük
0: bir
1: oyuncu.
0: Bir de şöyle yani hani Sané'de de mesela son sezonunda
1: o da yıprandı. Bayern'de
0: sıkıntılıydı.
1: Kulüpler şampiyonası oynadı. İzin yapamadan geldi. Ya ben bu konuya
0: biraz ritim bulduğunda kısaca burada iş yapmaya başlıyorsun. Yani zaten çok savunma problemi vesaire olan bir ligden bahsediyoruz.
2: Benim aklıma şu geldi mesela Mehmet Özcan İşte Avrupa'da özellikle hani oyuncunun bu transfer döneminde çok talebi olmamasından evet. bahsetti ki doğru. Şu ana kadar Salah'la ilgili Avrupa'da en azından Beşiktaş dışında herhangi bir kulübün adını duymadık. Ama burada acaba biraz maddi konular olabilir mi sebep? Yani Avrupa kulüplerinin özellikle Avrupa'daki işte büyük ligler, biraz daha büyük takımlar ya da orta seviye takımlar artık çok fazla yüksek bütçelere de sahip değiller. Biraz
0: şu
2: daha
0: Vlahovic de takım bulamadık ona bakarsan evet. mesela.
2: Yani o da en iyi teklifi şu ana kadar Beşiktaş'tan aldı. Bu yönde
0: Liverpool
2: haberler var.
0: Kendisine yaptı teklif 6 milyon euroydu.
2: Ya bu acaba biraz rakamlarla alakalı olabilir mi maddi konularla? Avrupa'da şu anda herhangi bir teklif almamış olması Salah'ın Mehmet Özcan.
1: Ya ben çok maddiyatla ilişkilendiremeyeceğim çünkü o günün bahsettiği rakam 12 milyon euro. 12 milyon euroyu Salah'a verirsiniz. Bir Türk takımı banko verir ama örnek veriyorum 12 milyon euronun da Premier Lig, İtalya Ligi'ndeki karşılığı 7-8 milyon euro yani. Oradan da siz 7-8 milyonluk bir teklif yaparsanız muhtemelen oyuncu Avrupa'da kalmak isteyip 1005 büyüklükte kariyerini devam ettirebilir. Genelde yazılı olmayan kuraldır. Bizim takımlarımız o tip liglerdeki oyuncuları kendisine çekmek için iki katı olması, iki katına yakın teklifler sunar. Ben demin Liverpool'daki yıpranma payı dedim. 9 sezon oynadı değil mi Liverpool'da
2: evet.
1: Furkan?
2: 2017 ve 2026 arası.
1: Tamam. 9 sezona bir de 2 sezon Roma'ya ekle. Ben Roma'da 2 sezon oynadı diye hatırlıyorum. Çünkü
2: doğru. 2015-2017.
1: Roma Salah'ı sattıktan sonra Cengiz Ünder'i aldı. Bir sezon Fiorentina'sı var. Chelsea demiyorum çünkü Chelsea'de çok baş aktör değildi. 12 sezon çok üst seviye oynadı yani ben buna da kafa yormuş bir insanım onu söyleyeyim yani örnek bir isim sana söyleyeyim hemen bakabilirsin Rooney mesela Rooney çok erken yaşlarda oynamaya başladı ama bir anda futbol olarak düşüşe geçti. Önce United'ın Everton yaptı, oradan Amerika. Ya Salah'ta da bence benzer süreç olabileceğini öngörüp diyorum Beşiktaş yarışan değil ama bir gerçek var. Bizim ligimiz en iyi beşlikten biri değil. Belki o gün bu noktada haklı çıkacak. Salah bu lige çok ağır da basacak yani. Gol atmakta, gol bulmakta zorlanmayacak ama evet. Tekrar söylüyorum. %100 hiçbir şey, yani Icardi için de %100 diyemezdin. Geldi iki sezon performans verdi ya da Osimhen bu ligde %100 derdin ama ben kendi adım Osimhen'de şu soru işaretim vardı. Ne işi var Türkiye'de diyordum hani. Buraya ne kadar kendini ait hissedecek, o takıma aidiyet. Biraz o duygusal faktörler de tabii ki performansı belirleyici olur. Ben sadece hani Salah hep övüyoruz. Tabii ki öveceğiz. Şu özel oyuncu ama aralarda hani o olumsuz olabilecek özellikleri de söylemek gerek hani detay olarak. Sonra iş işten geçtikten sonra çünkü kıymeti kalmıyor. Ha tabii ben bunları söylüyorum. Önder Özen hayli hayli bunları hesaplamış. Sonuçta futbolun nasıl kafa yorduğunu biliyoruz Önder Özen'in. Salah bu anlamda hani İtalyano ve Önder Özel'in de inisiyatif alması zaten oyuncuya güvendiklerini gösteriyor.
2: Futbol severlere de soralım. Onların mesela Salah konusundaki düşünceleri nasıl, gelirse Beşiktaş'ta nasıl katkı sağlar onu da bizimle Instagram üzerinden paylaşabilirler. Gelirse nasıl bir rol verilmesini bekliyorsun taktiksel anlamda? Yani çünkü biz hep sağ kanat forvet olarak Salah'ı
0: sadece öyle değil
2: Liverpool'da
0: yani,
2: izledik.
0: Hücum hattı sol hariç her yerde oynatılır.
2: Beşiktaş'ın şablonu nasıl olacak? Formasyon. Sen çünkü kampı da takip ettin. Mesela İtalyan ile alakalı merak edilen olur. Konulardan birisi bu. Tek 6 çift 8.
0: Şu an 4-3-3 yani. Bir Salah'a bağlı biraz değişiklik olabilir merkeze yapılacak transfer. Yani normalde bir 8-10 varyasyonu düşünüyordu. 8-10 arkada bir 6 numara gibi düşünelim. Şu an daha ziyade Orkun'un yanına tamamlayıcı bir 8 düşüncesi var.
2: Bir 8 transferi de mi o zaman gündemde?
0: Tabii orta saha alınacak. 6-8 numara oynayabilen bir profil alınacak.
2: Ayrılık mı olurum sence orta sahada? Yani Selah Endidi.
0: Olma ihtimali var. Endidi ile ilgili bazı ilgi, teklif, sözlü olarak diyelim mevcut. Lakin Beşiktaş burada Endidi'ye aldığı rakamın biraz daha üzerinde, birkaç milyon euro da olsa üzerinde bir çıkışta vermek istiyor. Suudi Arabistan'ın Eldiria istedi kendisini. Burada da konuşulan rakamlar 7 milyon euro seviyesindeydi. Ama Beşiktaş onu çift tane yapabilmenin peşinde. Sonuçta hani Endidi ayrılırsa da Endidi'nin yerine orada bir profil çekmesi gerekiyor. Üzerine tabii. Bu arada hani Endidi'den daha iyisini alması gerekiyor. Endidi'den daha iyisini alırken de dolayısıyla bonservis olarak da Endidi'den daha fazlasını ortaya koymanız lazım. Tüm bunları düşünerek Beşiktaş o rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor. Ayrılacak oyuncular var ama şu an ayrılacaklar vesaire hani bugünden maddeleri çok Beşiktaş'ta işlemiyor ve konuşmuyor.
1: Ben sorayım,
0: şu an tek beklenen şey Muhammed Salah'ın ne zaman geleceği, nasıl geleceği, gelecek mi bu sorular.
2: Birazdan ben de sana soracağım o
1: biraz,
2: soruları. Öyle önden bir spoiler vermiş olayım.
0: Konuyu ne zaman araya gidiyoruz?
1: Konuyu değiştirmiş olacağım belki ama o güne sormak istiyorum. Galatasaray Lemine'ye yaptığı teklifi revize etmeyecek. Galatasaray ile Lemine anlaşmazsa Lemine Beşiktaş'ın gündemine gelir mi?
0: Güzel. Açıkçası soru. Şu an pek zannetmiyorum.
1: Şundan dolayı mesela yani böyle Endidi dediği için mesela Endidi'den çok daha iyi bir oyuncu Lemine.
2: Katılıyorum. Ve bence daha ihtiyacı olan profil Beşiktaş'ın orta saha olarak yani Mario Lemina 6'yı da 8'i de
1: bu arada Galatasaray öncesi alabilirdi Beşiktaş Lemine'yi. Ben hatırlıyorum o dönem Beşiktaş'la temas oldu Lemine'nin Galatasaray'ın ayrıldıktan sonra.
2: Son geldiği transfer evet. Dönemi. Evet.
1: Oralar tabi Onana'lar falan vardı Beşiktaş'ta. Musrati falan vardı.
0: Onana hala var. Musrati hala var. İnanır mısın? Hala var.
1: Yani Beşiktaş adına akıl ama benzeri de Galatasaray'da oldu. Josef istemedi Galatasaray. Beşiktaş'a geldi.
2: Sevgili Kaya bundan sanırım 2 gün önce yine birlikte son sayfadaydık. O Galatasaray'la Lemine anlaşamazsa Beşiktaş'ın gündemine gelebilir gibi bir mantıklı yorumda bulunmuştu Kaya.
0: Bir öngörüde bulunmuş. Evet tabii sanırım. Şu an farklı adayları var. Soracaksın birazdan belki aday kim diye. Ben de serveri sır vermemeye çalışacağım.
2: Ama konuşalım orta saha konusunu o zaman biraz.
0: Konuşulan isimler var. Yani şöyle bir tanesi
2: mesela Hoybier.
0: Onu şöyle söyleyeyim. Evet yani bir düşünce olarak hani bir alternatif düşünce olarak vardı ama şu an çok ön planda tutabileceğimiz bir isim değil. Daha ziyade Milan'ın zaten hani final aşamalarına taşıdığı söyleniyor o görüşmeleri. Farklı profil adayları var. Yani orada farklı profilden ziyade biraz daha farklı isimler var orta saha için. Ama burada kritik nokta Endidi'nin durumu. Yani şu an mevcutta Salih, Endidi ve hatta rotasyon bir partisi olarak Kartal Kayra ile 3 tane 6 numaranız var.
2: Doğru.
0: Yani onlardan birinden çıkış olması gerekiyor. Yani o da Endidi tabii ki.
1: Orkun dışında 8 var mı Beşiktaş'ta?
2: Olaytan var.
0: Ve Olaytan
1: oynuyor. Ama Olaytan tam 8 değil bence
0: değil,
1: ya.
0: Değil, evet değil. Yani biraz daha orada yanında oynatıyor. Hatta yani az önceki dediğim şey 6-8-10 diziliminde biraz daha Orkun'un önüne atılan oyuncuydu Olaytan. Dolayısıyla burada Endidi ile ilgili görüşmeler kritik noktada. Onun dışında Beşiktaş bir sol stoper transferi yapacak. Leo Pereira'yı çok istiyor Beşiktaş. Oyuncu tarafıyla çok sorun yaşanacak bir durum yok şu an ortada ama biraz kulübünün istekleri orada henüz Beşiktaş'ın teklifiyle isteğiyle aynı noktaya ulaşmış değil. Yani tek haneye düşürmeye çalışıyor Beşiktaş. Flamengo'nun istediği de çift haneli bir bonservisle bu işi tamamlamak ama Beşiktaş ısrarcı. Farklı stoper adayları da var arka planda görüşülen ama şu an üzerinde durulan Pereira. Bir de Salah gelse dahi bir kanat oyuncusu. Yani
2: Salah gelse dahi.
0: Tabii gelse dahi.
2: O 23 için mi?
0: Evet, kontenjana uygun bir kanat oyuncusu. Onu da şöyle söyleyelim. Şimdi sağ tarafta Rashica Cerni var. Diyelim ki Salah geldi. Salah sadece tek başına sağ kanatta düşünmeyin bu arada. Yeri geldiğinde sezon içerisinde forvet arkası, merkezde de görebileceğimiz bir oyuncu.
2: Forvet direkt santrafor olur mu mesela?
0: 4-6-0 gibi.
2: Yani Salah'la birlikte santrafor takviyesi rafa kalkar mı mesela?
0: Yok, şu an hala Vlahović ile görüşülüyor. Hatta Vlahović de bu kamp süresinde dikkat ederseniz Vlahović Beşiktaş'ın gündeminde böyle biraz durulmuştu.
2: Evet.
0: Azalmıştı konuşmalar, işte haberler vesaire görüşmeler. Çünkü sebebi şuydu. Beşiktaş çok ciddi bir teklif ortaya koydu Vlahović'e. Hakikaten ben teklifin içeriğini de biliyorum ama şu an şimdilik paylaşamıyorum. Çok ciddi bir teklif var ortada. İmza parasıyla birlikte yani bonservis gibi imza parası var neredeyse. Yani Vlahović'i çok tatmin edebilecek noktada. Çünkü Juventus'un ne verdiğini biliyoruz. 6 milyon euro net maaş maaş teklif ediliyor. 2 milyon euro da bonus teklif ediyor Juventus. Beşiktaş bunun çok üzerine çıkıyor. Yani maaşta belki çok fazla oynamıyor ama ek maddelerle birlikte artı imza parası alacak. Bunlarla birlikte çok üzerine çıkıyor. Daha ziyade menajerinden ziyade babasının oğluna bir arayışı vardı. Özellikle İspanya Premier Lig arayışı vardı. Burada bir kulüp bulmak istiyordu. Çok gönüllerinden geçen kulüp Barcelona'ydı. Lewandowski'nin ayrılığı sonrası oraya Lewandowski'nin yerine gidebilmeyi arzu ediyorlardı ama şu ana kadar istediği bu şekilde bir teklifi elde edemedi. Yani masada kendisi için en yüksek meblağ Beşiktaş'tan. En ciddi teklif Beşiktaş'tan. Avrupa futbolu için konuşuyoruz bunu bu arada. En yüksek teklif Beşiktaş'tan. Dolayısıyla böyle de olunca biraz da zaman geçiyor farkındaysanız. Görüşmelere geri dönüldü. Biraz daha son 2-3 gündür daha yeniden ısınmaya başladı Vlahović görüşmeleri. Bir anda biz Salah'a konuşurken Vlahović'ten de haber alabiliriz. Dolayısıyla gündemden kalkmış bir oyuncu değil. Hani çünkü geçtiğimiz hafta şöyle haberler vardı. Cuma gününe kadar süre verildi.
2: Evet.
0: Cuma'dan sonra artık Vlahović
2: son kararını bildirmesi istendi gibi haberler vardı.
0: Hangi gündeyiz?
2: Pazar.
0: Hala Vlahović Beşiktaş'ın gündeminde. Demek ki öyle hemen gündemden kalkmıyor.
1: En mantıklı aday bu arada. Beşiktaş'ın ismi yani geçen.
2: Serbest oyuncu olarak.
0: Olmazsa Sörloth yine başkanın uzun zamandır istediği, arzu ettiği vardır böyle Serdar Adlı'nın birkaç tane gönlünden geçen oyuncu ya.
2: Trossard onlardan biriydi mesela.
0: Tabii geçtiğimiz yıldan bu yana. Sörloth da onlardan bir tanesi. Vlahović oldu ki döndü olumsuz yanıt verdi. Ben başka yere gidiyorum dedi ya da kabul etmiyorum dedi. Kestirip attı bitti iş. Bu kez Sörloth birinci gündem maddesi olur.
2: Ama Sörloth'ta da şöyle bir problem var.
0: Ama bu sürecin içerisinde Sörloth da belki başka bir yere gidebilir. Çünkü onunla ilgili hatırlarsanız Juventus konuşuluyordu.
2: Evet.
0: Vlahović sonrası.
2: İşte tam o örneği verecektim. Mesela yani Sörloth için söz konusu Juventus olduğunda talep ettiği rakam 5 milyon euro seviyesinde olurken hep Süper Lig'le ilgili işte dönem dönem Fenerbahçe'nin adı geçmişti. Bir dönem yine Beşiktaş'ın hı-hı. gündemine gelmişti. Hep 15-20 milyon euro seviyelerinde talepler
0: doğru ama bu yani şimdi hepimiz insanız. Hepimiz bir iş yapıyoruz. İş yaparken hepimizin talepleri, istekleri farklı olabiliyor. Ya, futbolcular için de bu geçerli. Herkes birbirinden bağımsız yani. Kimisi daha ziyade mesela düzenli olarak 11'de oynayacağı, gerçekten futbol oynayacağı ve ne bileyim gittiği yerde bir sevgi göreceği ortam istiyor. Ve orada diyor ki ya 1 milyon euro eksik kazanayım diyor. Önemli değil diyor. Değer görmek istiyorum diyor. E kimisi diyor ki değer umurumda değil diyor yani. Ya, taraftar bana değer verecekmiş vesaire oynayacakmışım. En çok parayı kim veriyor diyor. Hani ya da işte orada git Türkiye'ye giderken 10 milyon euro, La Liga'ya gidersen 5 milyon euro. Şimdi bunlar tamamen futbolcuların kişisel olarak hayata bakışıyla da alakalı bir durum.
1: O soruyu güzel soran oyunculardan biri Mertens'ti mesela. Kendisine Trabzonspor teklif yaptı 2022 yazında. Ki Trabzon Kopenhag'la eşleşip Şampiyonlar Ligi'nin kalmasını bekliyorduk. Galatasaray teklif yaptı. Galatasaray'a sorduğu soru şu olmuş hani. Tamam projeleri anlatıyorsunuz. 4 milyon euro iyi rakam. Bu takım neden 13. oldu geçen sezon? Onu öğrenmeye çalışıyor mesela. Evet. Güzel soru. Sonra ben sordum hatta röportaj yaptığımda. Eşim İstanbul istedi dedi. Yani orada biraz eşi de Galatasaray'a yönlendirmiş oldu. Ki zaten çoğu oyuncunun aksine İstanbul'un merkezinde Nişantaşı'nda Maçka'da yaşamayı tercih ettiler. Galatasaray bizden biri oldular.
2: Gerçekten İstanbul'u yaşadılar yani aile olarak.
1: O önemli sosyallik olarak. Ben mesela Salah'ın da yani Beşiktaş'ın büyük kulüp olması kadar İstanbul şehrinin de bir faktör olduğunu düşünüyorum. Öyle. Liverpool'un üstünde şimdi.
0: Ya İstanbul'da yaşamaya...
1: Bir de Roma'da da yaşadı Salah evet. yani.
2: İşte kariyeri
1: Londra'da gördü.
2: Floransa.
1: Güzel şehir.
2: Basel, İsviçre'de. Yine İtalya'da Roma, Liverpool olursa şimdi İstanbul. Yani arada bir El Mukavlum var sanırım ülkesi Mısır'da.
0: Güzel şehirleri geziyor diyorsun.
2: Evet.
1: O gün belge götürürler. Çok konuyu dağıtacağım belki ama Rozier'de ben onu duymuştum mesela. Lizbon'da yaşadı, İstanbul'da yaşadı. Bayağı bir teklif aldı. Nice mesela. Nice de güzel şehirdir yaşaması oradan, için.
2: Tabii.
1: Ha sonrası ne olur Rozier'i bıraktı takip etmeyi.
2: Galiba.
0: Oradan şeye gitmişti İspanya'ya. İlk Las Palmas'a gitmedi mi?
2: İşte İspanya'da ya Osasuna'ya Las Palmas galiba.
1: Ya o kadar disiplinsizlik yapsa da.
2: O kadar çok ardı.
0: Merak ettiğinde bakabilir misin ya? Rozier şu an mesela bu saatte, bu tarihte ben Rozier'i merak ettim. Nerede diye.
1: Bu arada çok iyi sabit performansıydı şampiyonluk sezonunda Beşiktaş'ta.
2: Sadece o sezonu var zaten.
1: Ama sonra o hakikaten iyi sezondu.
0: Ya ama yani bir de sahanın dışı olsa şu anda. Bir de sahanın dışı olsa
1: problemli olsa. Evet.
2: Nevzat Demir'in duvarlarının dili olsa da konuşsa diyor o Gülşahinoğlu. Şu anda Osasuna forması giyiyormuş. 2028'e Ondan kadar önce, da sözleşmesi var.
0: Hemen öncesinde İspanya'dan başka bir kulüp.
2: Gitti mi? Leganes.
0: Leganes.
2: Beşiktaş'tan oraya gitmişti.
0: Ben Las Palmas Leganes oraya karıştı.
2: Salah'la ilgili şimdi artık dedik ya yani yeni hafta özellikle artık yarın itibariyle önemli kritik olan haftaya giriyoruz.
0: Yani şöyle 2-3 gün bir hareket.
2: Nasıl bir senaryo hayal ediyorsun mesela görüşmelerde işte hangi gün sence daha kritik olur? Görüşmenin yeri, saati ve zamanı henüz belli değil dedin. Değil tamam. Ama
0: zaten yani, o olursa bitti demek
2: tabii.
0: oluyor.
2: Ama hani bir beklentin ne yönde mesela? Bilmiyorum. Belki bir oran vermek ister misin? Belki
0: yok,
2: risk olacak
0: yani
2: ama.
0: Yok yani çok yanlış olur. Transfer bu yani. Her şeyi gördük bunun
2: mutlaka,
0: içerisinde.
2: Tabii resmi açıklamadan dönen transferler
0: sen
2: gördük.
0: Sen bizden çok daha tecrübelisin. Kim bilir neler gördün. Bir de görmediği zamanları da hatırlayabiliyorsun sen öncesini.
1: Ay bitti deyip öyle düşünüyorum. Banko var. Ya var var. Düşünmek
0: yani
1: gerek aslında.
0: İmzadan dönen,
1: takımış.
0: Sağlık kontrolünden çıkamayıp dönen ne oyun
2: bak
0: ne
2: benim aklıma
0: hikayeler gördüm.
2: Kim geliyor biliyor musun? Lianco.
0: O İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünde risk
2: doğru
0: gördü.
2: Stoper. Geçen sezon Kyle Walker-Peters resmi açıklama yapıldı. Transfer evet. iptal oldu oyuncunun taleplerinden
1: dolayı.
2: Osay Samuel'in bilgilendirmesi yapıldı. Yani İstanbul'a geleceği uçağın saatine kadar belliydi. Uçağa binmeden oyuncu transfer iptal oldu. Evet.
0: Babası sebep
2: oluyor
0: oldu.
2: Tabii ki.
1: Yani. Ama en unutulmazı Beşiktaşlar açısından bunu kızdırmak amaçlı söylemiyorum. Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta evet. ama akşamında da Tadiş Fenerbahçe o bayağı bir şok etkisi oldu. Yani aynı gün oldu.
0: Daha geçmişe git. Evet Topuz var.
1: Ve, ama o tektir hani şey ilginçti. Sabah hani Halil Dervişoğlu evet, yani. Çok üzülmeyebilirsin hani tamam.
0: Aynı gün içerisinde.
1: Sonra üstünde bir de akşamında
2: Halil
1: Tadiş.
2: Halil Dervişoğlu'nda Beşiktaş muhabirindeki ilk sezonum ve kampa gidiyorum.
0: Beraber.
2: Uçağa bineceğim. Havalimanındayım. Böyle sabah saatleriydi. bir anda sosyal medyada böyle Galatasaray Halil Dervişoğlu haberleri oldu ama biz hani çok ihtimal vermiyoruz Beşiktaş tarafından gelen bilgilerle birlikte. Uçağa bindim, uçaktan indim, Halil Galatasaray'a transfer olmuştu. Ya benim için o dönemde o büyük travmalardan biri olmuştu o transfer. Halil Dervişoğlu.
0: Biraz travmadan.

0: Ziyade şeydi yani, tartışması çok olmuş.
1: Süreç çünkü olarak benim adıma tabii ki, ben
0: Şenol
1: kendi adıma
0: Hoca'nın açıklamaları vesaire, babasının açıklamaları, birçok yani neler yaşandı o kamp döneminde.
1: Orada sonra Beşiktaş'ta da biraz krize sebep olmuştu o
0: çok şey
1: süreç.
0: Yaşandı o kamp döneminde, evet. De neyse,
1: Avusturya'daydı o kamp.
2: Konu konuya açıyor şu an. Almanya'daydı, çok uçup
1: sınır, doğru, evet, pardon,
2: çok uçup kaçamadı ama o yaşlarda çok başka şeyler hayal ettiriyordu Haliler şu yetenek olarak, çok yetenekli.
1: Orada Halil'in de hala Galatasaray'da sözleşmesi olması
0: ama
1: bence
0: devam
1: ona
0: o, Galatasaray ona nasıl olur?
1: Evet, enteresan bir durum. O da geçen
2: devam etmeyecek.
1: Zaten listeye galiba yazılmadı federasyonu.
2: Yani etmeyecek ama ben tekrar söylüyorum, antrenman performansı çok iyiydi ve hani 18-19'larında yetenek olarak çift ayak çalım atar, uzaktan şutu var, top kontrolü, first touch. Altyapısı iyiydi Halil'in, Halil işleyemedi. Yani bazen sizin o 22-23-24'lerde üstüne koymanız gerek. 99 doğumlu bir oyuncu zaten benim bildiğim kadarıyla. Furkan hala doğru. Genç Halil yani, ama o sıçramayı yapamadı işte en son. Rize'de bıraktık, daha öncesi bir Gaziantep veya Hatay olabilir.
1: Ama Süper Lig'den bence kolaylıkla kulüp bulur.
2: Yani bulacaktır tabi.
1: 99 doğumlu, evet, 26 yaşında.
2: Ümit milliydiken çok iyiydi. O vardı, Ali Akman vardı. Mesela Ali Akman da kayboldu gitti.
0: Geçen sene bir şey yapamadı Haliler bir şey oluyor.
2: Tabi.
1: Çaykur Rizespor'da.
2: Kayıp geçirdi.
0: Varlık gösteremedi. Yani son demlerini yaşıyor Süper Lig içinde, ben söyleyeyim yani.
1: Bir artık performans yapması gerekiyor
0: tabii
1: diyorsun.
0: Canım öyle yani, Süper Lig'de 11 vesaire biraz zor bulur bu şey, bu performansta.
1: Peki Oğuz Aydın konusu nedir Beşiktaş'ta?
0: Onu da bekliyoruz. Zamanı bırak.
1: Orada da sanırım bir Orkun Kökçü etkisi var transferde. Yani Orkun'la çok iyi arkadaşlar.
0: Yakın olmaları başka bir şey. Tabii ki transferde etkileyici unsurlar olabilir.
1: Çünkü Salih konusunda, Salih Özcan transferinde mesela biraz süreç Orkun Kökçü üzerinden de okunmuştu. Oğuz Aydın transferinde de acaba benzer bir durum olur mu diye bir
2: şey. İkisi de Hollanda'da, onu söyleyelim yani. Hollanda'da
0: arkadaşlar. Milli takımda da yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor bu arada.
1: Beraber tatil yapmışlar hatta. Tabii, tabii. Oğuz bir fotoğraf paylaştı sosyal medya hesabından. Tatilde Orkun'la birliktelermiş.
0: Çok yakın arkadaşlar. Hani bunların konuşması çok normal yani. Şimdi biz arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde konuşmaz mıyız yani? Herkes birbiriyle
2: bir şey söyleyeceğim konuşur. O gün Bertuğ'un Galatasaray'a bu kadar çok konuşulmasının sebeplerinden biri, tamam, iyi oyuncu olması kadar, özel hayatında Metehan Kazımcı, Abdülkerim Galatasaraylı oyuncularla olan arkadaşlığının da etkisi var. Bu çok, evet, belirleyici oluyor.
0: Şimdi ama Oğuz Aydın konusu biraz daha farklı tabii ki. Neden? Yani şimdi Salih Özcan boşta olan, Dortmund'dan ayrılan bir oyuncuydu. Yani Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. Burada daha ziyade Fenerbahçe'deki akıbeti ve gidişatı ne olacak? Bu Beşiktaş tarafından irdeleniyor ve takip ediliyor. Yani eğer hani Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'den aynı geçen sezonun devre arasında olduğu gibi bir ayrılık ihtimali ortaya doğarsa, Beşiktaş düşünüyor böyle bir şey. Hatırlarsınız geçen sezonun devre arası az daha Trabzonspor'a gidiyordu. Böyle bir durum vardı.
2: Trabzonspor neredeyse Fenerbahçe ile anlaşmıştı, Oğuz Aydın istemedi.
0: Evet, Oğuz Aydın tarafında bir şey olmuştu. Ya Beşiktaş böyle bir durum ortaya çıkarsa değerlendirir, çünkü bir kanat oyuncusu isteniyor. Ama U23'e dahil olabilecek, yani 23 yaş ve altına dahil olabilecek yabancı oyuncu ama yerli. Yerli için hatırlarsınız daha öncesinde.
1: Fatal'ı sanırım transfer yaptı değil mi? İngiltere'den başka bir takıma.
0: Yani şu an galiba yani resmi olarak açıklandı mı bilmiyorum.
1: Ben de resmi açıklamayı görmedim ama haberler o yönde.
0: Bir anlaşma.
1: Evet, Ipswich'ten sanırım.
0: Evet, yani bir resmi olarak bakmak gerekiyor da. Farklı oyuncular var orada bu arada. Yine Almanya'dan Fabio Balde var mesela, Beşiktaş'ın alternatif listelerinde olan 20 yaşında Portekizli kanat oyuncusu. İlk olarak bu arada Alman basını haberleştirmişti. Evet, varmış yani gündemde. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Oğuz Aydın konusunda düşünce var. Öncesinde bir isim daha vardı, hatırlarsınız. Sezonun sonunda konuşmuştuk bunu. Yusuf Sarı'ydı.
1: Doğru.
0: Başakşehir'den. Mayıs ayında biz Beşiktaş'a Yusuf Sarı konuşmaya başlamıştık. Evet. Oraya aslında sezon biterken zaten bir planlama yapılmıştı. Yani çünkü Cengiz Ünder'den çıktı Beşiktaş. Devam etmedi. Şu an Milot Rashica ile muhtemelen devam etmeyecek. Elde sağ kanat için Çerni kalıyor. Hadi Salah alındı ama Salah yani sağ, orta, merkez, dönüşümlü her yerde oynayabilir. Biraz kanat rotasyonu güçlendirmek istiyor Beşiktaş. Ve Yusuf Sarı da Beşiktaş'ın düşüncelerinde olan bonservis de Başakşehir'in oyuncusu için düşündüğü arasında çok ciddi fark olduğu için o şu an gündemde olmayan bir transfer. Dolayısıyla Beşiktaş burada yerli alternatifleri de düşünürsek kimi söyleyebilirsiniz ki, değil mi? Çok fazla seçenek de, opsiyon da yok. Oğuz

0: ile ilgili bir düşüncesi var. Ama İsmail Hoca'nın çok vazgeçmediği, yani sağ bekte oynayacağı falan arkadaşlarımız tarafından paylaşılıyor Fenerbahçe'yi takip eden.
1: Evet.
0: Biraz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'deki şu yakın süreçteki durumunu görmek gerekiyor.
2: Ben izninizle bir isim sormak istiyorum.
1: Tabii
2: Furkan.
1: Ki buyurun.
2: Çerni şundan dolayı Sergen Hoca ile yıldızı barışmadı. Bence çok iyi oyuncu. Mesela demin Olaytan dedin ya, o gün ben 8 olmaz dedim. Bence Çerni 4-3'te orta sahada Trabzon deplasmanı ona benzer bir rolle oynadı. 2 gol attı. Şimdi Salah konuştu, tabii ki Salah Çerni'nin çok önünde ama mesela İtalyan düşüncesini merak ediyorum. Ben Sergen'den faydalanırım. Mantıklı bir teknik direktör bence faydalanır. Tabii oyuncunun hali türü yetisi önemli.
0: Yani evet, şimdi Çerni bize Kasım'ı Aralık'ı çok iyi gösterdi. Yani Kasım Aralık'ta öyle bir Çerni gösterdi ki biz şu an mesela Çerni'yle ilgili şunu söyleyemeyiz. Ya iyi oyuncu değilmiş. İşte yapamadı. Burada tutmadı. Hayır, bize gösterdi olduğunu yani. Yapabileceğini gösterdi. Sonrasında bir düşüş var ortada. Bunun birçok faktörü var kendi içerisinde. Şimdi hazırlık kampını da yakından takip ettim. Hazırlık maçlarını izledim. Çok etkili olamadı. Ama şunu da unutmayalım. Kampın son maçının ardından Önder Hoca'yla da konuştuk. Önder Özen'le de konuştuk. Çok kısa sürede Beşiktaş 6 hazırlık maç oynadı. Bir yandan yükleme yapılıyor.
1: Hatta aynı gün 2 maç oynadığı günler
0: oldu. 2 kez oldu bu arada. Bir yandan yükleme yapılıyor. Bir yandan oyuncular izin yapmadan antrenmanlarına devam ediyor. Hem sabah hem akşam. Üzerine çift maçlı günler geçiriyor. Yani 14 günlük takvim. 6 hazırlık maçı, bir gün izin bu arada. Takım bir gün izin yaptı. Yani 13 gün içerisinde 6 hazırlık maçı oynadı bu futbolcular. Hani son maçın ardından böyle bazı oyuncularla ilgili şeyler vardı da bunu tek başına işte o maçın performansı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Orada sonuçtan ziyade oyunculardan fiziksel olarak bir çıkış bekliyor İtalyano. Şimdi Çerne'de skor anlamında vesaire hazırlık maçlarında öyle çok etkili, hücum aksiyonları da çok etkili olmadı. Zaten çok da diğer oyuncular için de bunu konuşamıyoruz. Ama evet, bir kumaş ortaya, bir kumaş olduğunu gösterdi. Bir tekniği olduğunu gösterdi. Skor yapabildiğini gösterdi. Yani son dönem böyle geçmedi ama yani bunu yapamayacak oyuncu herhalde 2-2,5 ay boyunca peş peşe sürekli gol asistansı yapmazdı. Evet. Bütün neredeyse tüm ana maçlarda oynattı zaten. Tabii Salah transfer olur, bir oyuncu daha gelir, o zaman kadro içerisinde farklı rol vesaire, o biraz da İtalyano'nun teknik düşüncesinin ardından ortaya çıkar. Şu an Salah'ın Beşiktaş'a geldi diyelim, bu tabloda herhalde oraya Salah yazacaksınız. Çerni de artık kendisine farklı bir rol arayacak. Onun dışında Semih Kılıçsoy'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen, bu arada tebrik ederim röportajın için.
0: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Semih'le bir röportaj gerçekleştirmiştik. Semih şunu söylüyor. İtalya'nın özellikle kendisine mental olarak çok iyi geldiğini söylüyor. Bak, her şeyi konuştuk. Teknik, taktik, ne bileyim başka şeyler, işte attığı goller vesaire. Ama özellikle bana birkaç kez röportajın içerisinde İtalya'da kafa olarak kendisini toparlamasından bahsetti. Çünkü sen de o dönemlere çok yakından şahitsin. Evet abi, sen de takip ettin. Biliyorsun o süreçleri. 17'sinde ortaya çıktı. Müthiş bir yarım dönemi var. Hatırlarsınız neler konuşmaya başlamıştık. Sonrasında Beşiktaş'ta ona verilen bir rol vardı. Formayla birlikte, 9 numaralı formayla birlikte verilen bir rol. Bir beklenti. Üzerine birçok tartışmanın da, milli takım ekseninde de olan tartışmalar vardı. Bunları genç yaşta yaşadı. Ve İyisini de kötüsünü de yaşayarak bir tecrübe edindi. Ben Semih'i zihinsel olarak, mental olarak gittiği dönemi de biliyorum. O dönemde de kamplarını takip ettiğim için çok daha iyi noktada gördüm. Tabii bunun bir de saha içerisinde performansı var. Ama o da şunu söylüyor. Yani 20 yaşında olduğum bazen unutuluyor diyor benim. Yani haklı bu arada. Haklı. Yani çok erken yaşta ortaya çıkmanın bazen bazı oyuncular üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Bu Semih'te de belki de bu durum oldu. Bunu yıkacak olan da kendisi elbette.
1: Hatta özellikle Beşiktaş'a dönmek istedim, evet, gibi bir yorumu da
0: yani
1: var.
0: Rekabeti sorduğumda şunu söyledi. Ben ilk 17 yaşında oynamaya başladığımda önümde Cenk abi ve Abubakar vardı. Kanatlarda Gezzal vardı. Rebic sonradan gelmişti. Muleka sonradan gelmişti. Bir tarafta Gezzal oynuyordu demişti. Cenk abi vardı, Abubakar vardı. Ben bu ortamda çıktım, oynadım. daha önce yaptım, yine yapabilirim. Burada kendi yeteneğimi

0: çalışmama güveniyorum dedi. O yüzden şimdi Semih'in 20 yaşında olduğunu unutmayalım. Hazırlık maçlarından sonra da bazı şeyler gördüm. Bunu Enes Ünal'ın da yaşadığını biliriz. Değil mi? Çok erken yaşta ortaya çıktı.
1: Enes rekor kırmıştı. 15-16 yaşında golü vardı.
0: Çok erken yaşta ortaya çıkmıştı.
2: 16 yaşında Bursaspor'da oynamaya başlamıştı.
0: Mesela 20 yaşında hala biz Enes'le ilgili mesela böyle sanki 15 yıldır hayatımızdaymış gibi bir izlenim vardı. Ona göre eleştiriler oluyordu. Ama Semih'in bu sezon takımda kalacağını, yani takımda kalıp o rekabete girmek.
1: Hangi numarayla döndü o gün? 9 artık ohta çünkü 90 mı?
0: İlk 90'dı zaten. 90'dan devam. O daha uğurlu gelmişti.
1: 99 güzel olurdu aslında. Bazen biliyorsun 99 giyiyorlar böyle.
0: 90 sonra 9 sonra.
1: Icardi iyiydi ilk sezonda.
2: Doğru.
1: Yakıştırıyorum ben böyle golcülere 99'a.
0: Mustafa Erhan Ekimoğlu kiralanabilir. Çünkü geçen sezonda böyle bir konu vardı. Bir yerde de bence kiralanması gerekiyor. Golcülük özgüvenini yerine getirmek
2: bence
0: için.
2: Fiziksel olarak da belki gelişimine katkı sağlayabilir. Daha çok oynaması.
1: Ben Arda Ünyay'dan dolayı biliyorum. O jenerasyonun en iyisi. Yani Arda Ünyay'dı 2007 doğumlu. Galatasaray için sorduğumda mesela o alt yaştaki o milli takım hocası Mustafa Erhan Ekimoğlu'na hepsi çok umutlu. Hala
2: Mustafa
1: umutlular.
2: İlk çıktığında Beşiktaş'ta o dönem görevli olan bazı profesyoneller Semih'ten daha yetenekli olduğunu söylüyorlardı. Ama tabii o yeteneği çok fazla gösteremedi Mustafa şu ana kadar.
1: Oynaması gerek.
0: Bir sakatlıklar vesaire bunları yaşadı. Senin dediğin gibi fiziksel olarak bir kendisine katkı sağlayacak bir ortamda bulunması lazımken asıl ya bir de gol atması gerekiyor. Yani sonuçta santrafordan bahsediyoruz öyle değil mi? Golcülük gelişimini sağlaması lazım. Enes Ünal mesela Hollanda'ya gitti. Bunu geliştirdi aslında bir yerde. City'den sonra hatırlayın kiralık olarak gittiği yer Twente'ydi değil mi? Twente'de golcülüğünü geliştirmişti mesela. Sonra Villarreal'e gitti. Orada da iş yaptı. Biraz Mustafa'nın da bu yönünü geliştirmesi lazım. Yani
1: kulüp ismi de verelim. Eyüpspor çok ideal. Bunu niye söylüyorum? Jean Kat gitti Eyüp'e. Kümede tuttu. Başkası mesela Mustafa Erdekir ama düzenli ya da birinci ligde sürekli şampiyonla oynayan bir takım. Yani yabancı, yurt dışı da olur.
0: Ligi mesela çok...
1: O da olur golcüler için. Yani.
2: Yani yurt dışına mı gitmesini bekliyorsun kiralık olarak?
0: Geçtiğimiz sezon Hollanda'dan iki takım istedi onu. Kiralık olarak. Yine aynı yerlerden ben teklif gelebileceğini düşünüyorum.
2: Bir yorum okumak istiyorum. Tabii. Necdet İlhan demiş ki Salah 35 gole garanti katkı yapar. Salah en az 5 yıl daha oynayabilir. Bence ligin tozunu atar. İnşallah gelir. Sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Birçok Beşiktaşlı tabii ki sabırsızlıkla Muhammed Salah Beşiktaş görüşmelerinde nasıl bir netice çıkacak bunu merak ediyor ama bu artık gireceğimiz hafta yeni hafta itibariyle bu transferde daha somut hadiseler yaşanmasını bekliyoruz. Zaten birçok konuda taraflar anlaşma sağlamıştı ama tabii menajerin artan yükselen talepleri komisyonda daha farklı rakamlar istemesi vesaire biraz süreci etkilemiş gibi görünüyor. Tekrar Beşiktaş'a dönerim. Hatta sorular üzerinden de daha sonra yine Beşiktaş'ı konuşmaya devam ederiz ama Galatasaray'da da bir Bruno Fernandes konusu var. Ofansif orta saha ya da 10 numara diyebiliriz. Sürekli farklı isimler gündeme geliyor. Çok uzun bir süre Can Uzun'u konuştuk.
1: Doğru.
2: Bruno Fernandes, işte Julio Enciso bir dönem konuşuldu. Yine başka isimler de mutlaka gündeme gelmiştir. Galatasaray'da hatta bugün bizde bir haber de vardı. Phil Foden ismi konuşuluyor şu günlerde de. Galatasaray'da Leslie'den sonra İkinci takviye kim olacak diye taraftar merak ediyor.
1: İkinci takviyenin yedek forvette olmasını bekliyorum. Bunun sebebi de mali açıdan şöyle açıklamaya çalışayım. Mesela bir Dinamo Kiev'den Ponomarenko ile ilgilendi Galatasaray. En son çıktığı teklif satın alma opsiyonunu kiralama 15 milyon euro. Yani Leicester Koçuk için pound açıklandı ama 30 milyon euro yakın bir maliyet söz konusu. Hem kiralama hem bonservis. O rakamları yedek forvet için çıkmak istemiyor. Senin bahsettiğin Bruno Fernandes gibi bir ismimiz bence Ağustos ayının ortasına kadar konuşmaya devam ederiz. Evet, yani Galatasaray'da listenin ilk iki sırasındaki isimler diyebiliriz. Bruno Fernandes ve Can Uzun'a. Can Uzun için Frankfurt 60 milyon euro ile o serbest kalma maddesiyle kapıyı açmıştı ama şu an 50 milyon euro seviyesinin beklentide. Galatasaray 30-35 milyon eurolarla Can'ı kadroya katmanın planlamasını yapıyor. Bruno Fernandes'e gelirsek de çok özel bir isim. Nasıl hani Greenwood Fenerbahçelileri, Trossard ve Salah Beşiktaş'ları heyecanlandırıyorsa Bruno Fernandes çok doğal Galatasaray'ları heyecanlandırır. Şampiyon Ligi'nde başarı için Bruno Fernandes profil oyuncuya ihtiyaç var. Çünkü 10 numara diyoruz ama çok rahat 4-3'te 8 numarayı da layığıyla oynar. Duran topları müthiş kullanıyor. 70-70, 71

0: gol 72 asist United kariyeri 5,5 sezon. Yani ne oluyor? 140 gol. Evet. İnanılmaz bir tabela gücü var.
1: Özellikle son
0: oyuncunun yani 20-25 arası bu ligde de gayet artı 20 gol vadeder gol asist toplamıyla. Ama tekrar söylüyorum Furkan, yani bahsettiğim isim Bruno Fernandes. Bahsettiğin isim Salah. Bonservis elinde konuşuyoruz Beşiktaş'ta. O gün diyebiliyor mu? Yarın bitiyor bu transfer. Yani kolay değil. Bu tip yıldız oyuncuları ha deyince bitiremiyorsun. Süreç ister.
2: Çok dikkatli konuşmak gerekiyor bir de bu oyuncularla ilgili.
0: Tabii.
2: Yani şu an mesela bir anda ortaya çıkıp örnek misal yani. Diyelim ki Inter Salah'ı istedi. Şaşıracağınız bir durum ortaya çıktı.
1: Hiç değil.
2: Atletico Madrid Salah'ı istedi diyorsunuz mesela örnek.
0: Ama hani Bruno Fernandes için Galatasaray açısından şu güzel: birincisi gündemden düşmüyor, olmayacak olsa o mesaj bizlere de gelirdi, sosyal medyaya düşerdi. İkincisi, United'ın biraz transfer politikası diyeceğiz, Tielemans'ta 8 numaraya önemli takviye yaptılar. Evet. Aston Villa'da çünkü çok iyiydi, milli takımda iyiydi.
1: Andre Santos'u aldılar 6 numaraya Chelsea'den.
0: Şimdi bir de Palmer'ın transfer ihtimali konuşuluyor Chelsea'den United'a.
1: Rodgers Chelsea'ye gitti. Doğru. Morgan Rodgers.
0: Doğru.
1: Belki yani, bir ayrılık olabilir Palmer.
0: O yüzden içinde. Bruno Fernandes ben çok yani olmayacak bir transfer gözüyle bakmıyorum, ama olması için de hem mali açıdan iyi bir sözleşme, hem oyuncuya vermeli Galatasaray, hem de United'ı ikna etmeli ve yani bu da biraz zaman alacak gibi gözüküyor Furkan.
1: Foden peki?
0: Foden, benim bilgim yok Foden'la ilgili.
1: O gün sen Galatasaray'ın
2: kimleri konuşmaya başladık? Şu 200 sezonda evet, nelere yani nelere geldik biz?
1: Ligin bu arada bu transfer dönemiyle birlikte gerçekten biraz daha böyle artık çok farklı seviyelere geldi.
0: Musiala'yı konuşacağız belki, Bayern Münih kiralık gönderirse.
2: Bu arada gerçekten İtalyan kulüpleri mesela bizim rakamlarımızda rakamlar vesaire veremiyor. Yani konu masaya gelmekse masada çok önüne geçtiğimiz takımlar oluyor. Yani büyük takımlardan bahsediyor. Ekonomik olarak bu noktalara gelemiyor.
0: Ben yıldız oyuncu söylemeyeyim. İyi oyuncu ama yani yıldız değil. Singo. Galatasaray Singo'yu Aston Villa'nın elinden aldı. Aston Villa Galatasaray'ın çıktığı 30 milyon euro bonservise çıktı. Galatasaray'ın verdiği 4.8'i vermedi Singo'ya. Yani o günün dediği doğru. İtalyan takımlarının alamadığı oyuncuları alıyoruz. Galatasaray Aston Villa'nın alamadı ki Aston Villa'nın gücü var. Zaten Premier Lig yayın gelirinde inanılmaz para alıyoruz ama orada tabii her şeyin de bir dengesi var. Bizde biraz iş bazı noktalarda Singo konusu özellikle öyle. Şu an Singo, örnek veriyorum hani Popescu kafu performans sergilese de ben 4.8 milyon euro yıllık ücreti hatalı buluyorum. Bunun sebebi o ücreti yaptıktan sonra Galatasaray 3.2 oynayan Sanchez'i 4.3'e güncelledi ki doğrusu oldu. Sanchez daha önemli bir oyuncu Singo'dan. Artı Torreira beklentiye girdi. Lemina da ona göre kendisine şu an kontrat önerildiğinde daha yüksek paralar istiyor. Takım içi maaş dengeleri de önemli yani. Salah konuşurken ben o gün özellikle sormak isterim. Salah'ın ücreti kimseyi sarsmaz zaten.
1: Singo demişken biraz daha konuşabiliriz aslında. İtalyan medyasında yine Inter'le ilgili haberler vardı. Bugün de sanırım bir yine iddia vardı.
0: Ben Salah'ı Singo ile Galatasaray sezon planlamasını yapıyor sağ bekte. Singo da lige yetişecek öyle gözüküyor. Ben şu aşamada yani Galatasaray zaten 30 milyon euroya almıştı Furkan. Daha yüksek rakamlara satabileceğini düşünmüyorum. Üstüne de diyelim sattı. O takımlar Galatasaray'ın Singo'ya verdiği 4.8 bonuslarla zaten 5 milyon euro'dan fazla kazan. O rakamları verir mi? Ya bence oyuncunun bir Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi vitrininde tekrar çıkması gerek. Ama tabii bir gerçek var. Sakatlık risk barındıran bir oyuncu. Yani fil dişiyle çok iyi oynadı dedin. Hakikaten de iyi oynadı. Akbadu ile birlikte stoperdeydi. Hatta Akbadu evet. Bütün hatalarını telafi etti. Üstüne sağ beke geçti. Galibiyet golünün asistini yaptı. İkinci Almanya maçı iyi oynadı. Sakatlandı. Turnuvayı kapadı.
1: Doğru. Bir soru var. Mario Lemina konusundaki
0: Galatasaray
1: son nedir?
0: Galatasaray yenilemiyor teklifini. Onu söyleyelim. 3 milyon euro bonuslarla 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir teklif var. Lemina'nın ücret olarak da süre olarak da daha fazla beklense ama uçurum yok, onu söyleyelim. Lemina geri adım atar, Galatasaray'ın istediği şartlara evet derse Avusturya kampına katılır. Ama yoksa hani Galatasaray, tekrar söylüyorum, zaten Icardi ile de bir yol ayrımına gitti. Lemina'ya da bu noktadan sonra çok taviz vereceklerini düşünmüyorum.
1: Sen ama çok bir fark yok diyorsun.
0: Evet,
1: rakamda.
0: Çok uçurum yok. Lemina'nın bence kabul etmesi gerek.
1: Anlaşma
0: %51'e 49 yok. Diyelim.
1: Peki. O gün sen nasıl değerlendirirsin Galatasaray'ın transfer planlamasını? Mesela 10 numara

0: bir oyuncu. Bruno Fernandes ama 8 ama 10. İkisinden birini oynattığınız bir oyuncu. Dolayısıyla hani burada biraz da Okan Hoca'nın sezonun genelindeki tabloda nasıl bir oyun oynatmak istediğiyle alakalı bir tercih olması gerekiyor. Yani ikisi birbirinden bağımsız oyuncular. Tabii ki Can Uzun çok kıymetli. Yani geleceği çok parlak ve milli takım adına da çok önemli işler başaracağına inandığımız bir oyuncu. Bruno Fernandes zaten üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Kendini zaten ispatlamış. Nerede ne yaptığı belli olan oyuncu. Ama burada iki oyuncu arasında oyun profili açısından ciddi bir fark var. Hani buradaki tercih bence Okan Hoca'nın yeni sezonda kuracağı takımı da etkileyecek bir tercih olur. Yani biraz da şu gibi geliyor bana. Yani hangisi olursa yani ikisinden biri olsun. Ona göre bir sistem inşa ederiz gibi. Belki de mesela 6 numara transferi yapılacak mı?
1: Hayır.
0: Lemina mesela olmadı.
1: Lemina işte. Olmazsa da belki 8 numara alacak. İyice Leslie ile Torreira'yı 6 değerlendirecek.
0: İşte yani ondan sonra ya mesela yapılacak ilk transferin ardından belki diğer transfer rolünü ona göre belirleyecekler. Yani sistemi değiştirecek. Ama iki oyuncu da çok özel oyuncu. Yani özellikle Can Uzun'un da gol asist bu anlamda tabelası iyi bir oyuncu. Bruno Fernandes'in zaten çok iyi. Az önce söylendi rakamlar. Ofansif olarak ciddi katkı verir. Tabii ki arkada Lemina'nın durumu da biraz oradaki rolü belirler. Yani Fernandes gelirse başka bir profil alınır bence. Can Uzun olursa çok ayrı bir profil alınır.
2: Orada Lemina yani savunmada da stoperde düşünülüyor. Mesela ayrılırsa o zaman iki bölgeye mi takviye gerekecek?
1: Yok, o zaman tek.
2: Orta sahaya mı?
1: Ya yani şöyle, şu an mevcut kadroyu koruduğunu düşünüyoruz Galatasaray'ın. Leslie Gocuk ilk hamleydi.
2: Evet.
1: Bir kere Galatasaray kesinlikle yedek forvet alacak. Kesinlikle 10 numara diyebileceğimiz üçüncü. 4 ve 5 artık gidişata göre. Örnek Lemina olmadıysa muhakkak bir stoper alır. Anlatabildim mi?
0: Yani Lemina stoperle ilişkilendiriyor.
1: Lemina'yı yani. Tabii biraz öyle düşünüyorum ben. Yani
2: Lemina kalmazsa stoper takviyesi daha kesin.
0: Stoper mi doğrudan stoper olarak?
1: Stoper önlü böyle, ikisi de 6 ve stoper. Yani bu sezon stoperde de ciddi kullanmayı düşünüyor çünkü.
0: Bazı önlüler var da stopere koyduğun zaman hani eyvah diyordun ya. Lemina onlardan değildi.
1: Değil. Lemina geçen sene 3 Beşiktaş Trabzon Fenerbahçe maçlarında gayet iyi oynadı. Mantıklı bitti bu arada. Hani bence yaş olarak stopere evrilebilecek bir oyuncu. Artı bir de ön tarafa kenar forvet oynayabilecek bir oyuncu da bakabilir Galatasaray artı 4 kontenjana uygun. Onu da hani takip etmemiz gerek ama tekrar söylüyorum. İş biraz Furkan Ağustos'un sonuna kalacak gibi. Bendeki Siyato ilk transfer muhakkak yedek forvete bekliyorum. 10 numara bekliyorum. Sonrasında fırsat hamleleri olacak.
2: Mesela Galatasaray'ın bu anlamda zaten çok acelesi de yok. Yani Bruno Fernandes için mesela Ağustos'un ortasına kadar Galatasaray bekleyebilir.
1: Neden bekleyin demez.
2: Evet. Yani hem isim olarak zaten bunun karşılığını veren bir oyuncu, hem de Galatasaray'ın zaten ilk resmi maçı ligde işte 14 Ağustos'ta
1: Çorum.
2: Birinci hafta maçıyla sezonu açacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Eylül ayında başlıyor. Galatasaray'daki haberlerden birisi Renato Niaga'nın bir sonraki durağı neresi olacak? Acaba genç oyuncu kiralanacak mı? Bununla ilgili bazı iddialar ve haberler vardı. Portekiz ekibi Alverca'nın oyuncuyla ilgilendiği yönünde bazı haberler var. Rekord'daki haberin detaylarını bir önce dinleyelim, sonrasında Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
3: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekord'da yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
2: Evet, Portekiz basınında Rekord'daki habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki Renato Niaga ile ilgili Galatasaray'dan bilgi aldı diyor Portekiz basını. Galatasaray'ın Niaga konusundaki planlaması nedir Mehmet Özcan?

0: Ağustos 30'da belli olur. Ağustos 30'a kadar önce hazırlık maçlarında muhakkak, ki zaten Ümraniyespor maçı oynadı ama yani Monza, Venezia, Villarreal maçları da ölçü olacak maçlar. Üstüne lig başlayınca da ligde de muhakkak süre alacak. Çünkü artı 4 kontenjanı uyuyor Furkan. O yüzden de kulübenizde Niagara'yı tutabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Galatasaray geçen sezon Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarını kulübenin oyuncu atamadı. O maçlar bitmedi.
1: Arda'yı oyuna
0: bir tek 12. Sürmüş. Oyuncu Arda Ünyay kalmıştı. Yani baktığınız zaman Niagara'yı bu tip sezon planlamalarında kulübenizi düşünebilirsiniz. Ama bir gerçek var. Yaş olarak 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Muhakkak oynaması gerek. Bu yaşlarda oynayınca gelişiyorlar. Sadece Portekiz düşünmeyelim. Belki Süper Lig'de olur ki Süper Lig'den takımların da Niagara'nın durumunu sorduğunu biliyorum. Ben seni Galatasaray'da kupa maçlarında, hatta şimdi görüntüde Alanya'da ters ayak soluyla çok güzel golü vardı. Yine ligde ilk golü hatırlıyorum, Başakşehir'e sanırım sonunda bir boş kaleye golü vardı. Kısıtlı süreler aldı. Yani orada o baskıya gitmesi göze hoş geliyor ama çok da net ölçü olmuyor açıkçası. Monza ve Venezia maçlarında daha bir dikkatli gözle izlemeye çalışacağım. Tekrar söylüyorum, yani Okan Hoca muhtemelen şu an bir karar vermemiştir bence. Bu arada hani, geçen sezon Beşiktaş'tan da biliyoruz. Belki de artı kontenjanı boş kalacak. Hani artı kontenjanı dolduracaksın, evet, yani Niagara'yı gönder, kiralık düzenli oynasın oynama garantisiyle, ama o yüzden durumu biraz sürüncemede diyebilirim. Hazırlık maçlarında ve lig başladıktan sonra maçların ikinci arasını alacağı sürelerde göstereceği performans bellici olur. Mesela Yelert'te Niyaga gibi artı 4 kontenjan uygun 2003 doğumlu bir oyuncu. Yeler planlamada yok. Yeler direkt olarak kiralık gönderecek, onu söyleyebilirim. Nelson satılacak. Şu ana kadar 5 milyon euro bir teklif geldi. Galatasaray 10 milyon euro olarak cevap verdi ama 6-7 milyon euro olarak ben Nelson'un artık satış yoluyla Galatasaray'la ilişkisinin kesilmesini bekliyorum. Onun dışında bu hafta Avusturya kampı başlıyor. Artık hani kampta maçlar Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper, Yunus bu hafta pazartesi, artık bugün diyebiliriz, Kemerburgaz'da antrenmanlara katılıyor. Zaten çoğu oyuncu, en son Sanchez katılacak biraz, evet, da geç çünkü milli takımıyla
1: en uzun onun sürdü Dünya Kupası.
0: Artı iki maç daha yaptı çünkü o biraz daha geç katılacak. Galatasaray'da son durum şimdilik böyle Furkan.
1: O gün Niaga ya da işte mesela bu genç oyuncular, Ümraniyespor maçında süre alan isimler vardı. İşte Ada mesela attı golle, yine dikkat çekti ki Galatasaray taraftarının beklenti içerisinde olan isimlerden birisi Ada Yüzgeç. Mesela bu isimler arasında yeni sezonda A takımda şans bulabilir dediğiniz isimler var mı? Yerli ya da yabancı?
2: Ben hiç zannetmiyorum. Biraz yani dışarıdan bakan bir gözüm Galatasaray'a. Evet abi, çok daha iyi bilir ama Okan Hoca'nın zamanında böyle ortaya çıkmış bir genç oyuncu var mı acaba?
0: Sasha Boy, o da kendi o şansı aldı.
1: O çok bilinçli bir
0: biraz doğaçlama çıktı Dubois sakatlanınca. Şapkadan çıkan yok.
2: Zorunluluktan oldu.
1: Evet, sakatlık yani, Dubois'un
2: gönderiliyordu, zorunluluktan oldu. Bir anda o dönem işte Omar'ın yaşadığı.
0: Evet, Dubois sakatlandı. Dubois sakatlandı,
2: zorunluluktan oldu. Ben böyle genç oyuncuları çok fazla hani ön plana atıp şans veren teknik adam profili de ortada görmüyorum açıkçası. Daha çok bir 11 belirleyip onun üzerinden sık sık oynayan, tecrübeye daha çok güvenen bir teknik adam izlenim verdi şu ana kadar 4 yıllık periyot içerisinde. Yani hemen önceki dönemde çünkü evet, yani başarı başarısızlık ayrı bir kıstas. Ama Fatih Hoca'nın mesela çok cesur denemeleri oluyordu farklı bir şekilde. Yani zorunluluk olmasa da oluyordu. Ozan Kabak bir zorunluluk muydu o dönem Galatasaray'da?
0: Bir tane deneme var aslında o gün. Sen şimdi şöyle söyleyince muhakkak Furkan da katılır katılmaz düşüncesi merak ediyorum. Tek denemesi Arda Ünyay'ı, o da Arda o şansı kullanamadı.
1: Evet.
0: Belki biraz panik hamleleri olacağız diyecek ama şimdi Fenerbahçe maçı oyun atıyorsun, Duran'a vurduruyor kafayı. Julius maçı oyun atıyorsun.
1: Kırmızı görüyor.
0: Böyle bile böyle fauller çok net. O Samsun maçı 2-0'ın 2-2'ye geldi, orada bitti zaten. Sonda Osvener Öşat'a golü olmasa, o maç kazanılmasa Arda ciddi yani. Ama o günün de çok net haklı olduğu var, bu hocalık tarzı. Ben Okan Hoca'nın tarzı kadar Galatasaray taraftarının tahammülsüzlüğü
2: var demiyorum bu arada. Mesela tabii Abdullah Avcı'da da böyledir. Abdullah Hoca'da da hatırlayan, bilen, izleyen, takımını takip eden bilir. Tecrübeyi daha çok mesela ortaya atıyor.
0: Yani, yok ben burada şey yaparım. Yerli yabancı ayrımı yaparım. İki isim de verelim. Birisi

0: Jorge Jesus Fenerbahçe hocasıydı. İlk Şampiyonlar Ligi maçı Dinamo Kiev. İsmail Yüksek kırmızı kartı gördü. Lucescu'lu Dinamo Kiev çok zayıf bir takımdı. Fenerbahçe eledi Şampiyonlar Ligi'ne. Kalamadı sonrasında Fenerbahçe elemiş oldu. O Jorge Jesus o maçtan sonra İsmail Yüksek oynatmaya devam etti. Yani bir yerli teknik adam olacak. Çoktan biletini kesmişti.
1: Dönüşüydü hatta Fenerbahçe'ye.
0: Diğerini de söylüyorum. Jose Mourinho Fenerbahçe kariyeri hayal kırıklığı ama Jose Mourinho yani bir yabancı teknik direktörden başkası da iç sahada 6 puan geride geliyorsun. Kaybedersen puan farkı 9 olacak. Osimhen'in önüne Yusuf'la başlıyorsun derbiye mesela. Yani orada biraz yabancı yerli ayrımı yapıyorum bugün. Yabancı Yusuf, teknik adamlar daha cesaretli bence o tip genç oyunculara şans vermekte.
1: Galatasaray'ın bir girişimi olur mu?
0: Yusuf ve Ahmet Can Kaplan'ın bence durumunu takip etmemiz gerek. Olabilir. Tamamen hissiyat. Bilgi değil.
1: Yusuf'la ilgili sanırım şöyle bir avantaj da var Galatasaray'da. Çünkü altyapıdan
0: yok çıkan... Fenerbahçe'de yazılıyor kontenjan.
1: Öyle mi?
0: Galatasaray'da.
1: Yani Galatasaray'ın altyapısı olarak
0: benim bildiğim Fenerbahçe.
1: Değil mi?
0: Fenerbahçe diye biliyorum. Bunu niye dayanarak?
1: Öyle olursa hani UEFA'da da çünkü
0: doğru,
1: bir artı.
0: Doğru daha... ama Trabzonspor en son bir oyuncu aldı mesela Gaziantep'ten. Melih diye ortası. Kontenjandan yazabiliyor onu. Yani çıkış o. Yusuf benim bildiğim Fenerbahçe.
1: Ona bir o zaman tekrar bakalım tabii. Yanlış da bilgi vermiş olmayalım.
2: Belki bir süresi vardır.
1: Olabilir.
2: Olabilir yani. Altyapıda geçirdiği sürede dikkate alınıyor olabilir. Bunun kuralına bakmak lazım. Ya da Joker hakkımızı kullanıp Hüseyin abi falan başlayalım.
1: Hüseyin abi şu anda finalde şu an. New York'ta New Jersey'de maçı takip ediyor sevgili Hüseyin Özkök.
0: Ha, bu arada zaten yerli oyuncu. Yerli oyuncu Türkiye'de yetişmiş oyuncu aslında bakarsan. Yani çok da önemli değil Yusuf'un Fenerbahçe altyapısı ya da Galatasaray altyapısı sayılması.
2: Ya iki tane var ya orada kriter. Bir kendi tabii, artı altyapın dört. Artı dört, yerli dört. İkisini birden dengelemek gerekiyor. Ama yani hepsinden bağımsız bu arada Galatasaray'ın savunması için bilmiyorum ne kadar gündemde ama yani iyi bir hamle olabilir.
1: Ya Galatasaray'da bu, yani mesela kanatta işte Noalang geri döndü Napoli'ye. Oraya bir takviye yapılacak mı? O da çok fazla merak ediliyor.
0: Kenar forvete ben bekliyorum. Yani artı 4'e uygun transfer dönemi sonuna doğru. Çünkü şöyle bir şey. Yani onu da şöyle açıklamaya çalışıyorum Furkan. Yıllardır takip ediyoruz. Şimdi Avrupa'daki takımlar biraz daha planlı programlı hareket ediyor. Şimdi Temmuz sonunda artık hatta Temmuz ortası diyeceğiz buna. Ön eleme maçları başlıyor. Üstüne sonrasında takımların Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde gruplara kalıp kalmayacağı belli olacak. Ona göre kadrolarını dizayn ediyorlar, bütçelerini. O noktada boşluk çıkabiliyor ki zaten yıllardır baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Trabzonspor'a dahil edelim. Ağustos'un 29-30'u, Eylül'ü 1-2'si. Orada şu fark da oluyor, onu da hatırlatalım izleyicilere. Ağustos'un 30'unda çoğu büyük ligin transfer tahtası kapanıyor. Zaten UEFA listeleri içinde sizin bir 3 Eylül'e kadar zamanınız. Yani orada Türkiye'ye özgü bir 48-72 saatlik boşluk var. O ara senin soruna cevap olsun. Noalang profili, kenar forvet Galatasaray. Ha, bu arada belki Noalang olur. Kontenjanda yer kalır. Örnek veriyorum şimdi. Lemine devam etmezsin. Şu an yabancı sayın 8 olur. Noalang Napoli'de devam etmeyecek olur yeni hocasıyla. Tekrar kiralayabilirsin. Belli olmaz.
1: Uğurcan'la ilgili bir sözleşmede revize durumu vardı.
0: Revize Barış Alper'in nasıl ücreti 200 milyon TL seviyesine çıktıysa Uğurcan'ın da aynı iyileştirmeyi alacağını düşünüyorum ki hak etti zaten. Şu Galatasaray'a gelirken Trabzonspor'daki kontrolü de devam etmişti. Ama hani iç transfer önce bir Galatasaray Eylül 4-5'te dış transferi bitirmeli. Kadrosunu şekillendirme. Ondan sonra iç transferde de Abdülkerim de olabilir. Çünkü 90 milyon TL oynuyordu baktığımızda. Bazı oyuncuları muhakkak düzeltmeler yapacaktır Galatasaray. Belki Torreira'ya da bir zam olabilir.
1: Biraz Osimhen yeni sezonda takımda nasıl bir rol alır bunu da konuşabiliriz. Çünkü hoca yeni takım kaptanlarından birisi olacak dedi. Sanırım 9 numaralı formayı da alacak Icardi'den sonra.
0: Orada biraz pazarlama da düşünülüyor.
1: Sorumluluk almaktan çok kaçınan bir oyuncu değildi zaten Osimhen. Yani kaptan değilken de aslında saha içinde o
0: ama şeyi söyleyeyim. Bence kaptan olmaması gerek. Fikrimi soruyorsan. Çünkü çok net bir sinir problemi var Osimhen'in. Ama Abdülkerim ama diğer oyuncular hep böyle maç içinde düşündüğüm zaman hep Osimhen'i sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bir kere bir sinir problemi var. Bunu çok net görüyoruz ama müthiş bir oyuncu. %100'üyle oynuyor. Ben neden Osimhen sakatlanıyor dedim. O kadar koşarsan, Adeli'yi zorlarsan aralarda sakatlıklar yaşayacaksın. Galatasaray'ın çok net hikayesini şekillendiren şampiyonlukları

0: 3'ten 4'e çıkmasını sağlayan bir oyuncu oldu. 9 numaralı dediğim gibi 9 Osimhen formalının satışı da bir hareket getirir. İşin kaptanlık kısmına gelirsek birinci kaptan Abdülkerim olur. Onu söyleyeyim. Zaten Abdülkerim bu arada Icardi varken de takımın kaptanlarındandı. Cezalı olduğu gösteri maçında İzmir'e gidip kampta olup deplasman maçlarında otellerde kamptaki odasında yerli oyuncu da gelir. Yabancı oyuncu gelir. Yani Abdülkerim'in hepsiyle iletişimi var. Ondan sonra Abdülkerim'in ardından işte Yunus geliyor. Altyapıdan çıkmış bir oyuncu.
1: Barış var.
0: Barış yine taktı. Osimhen'e de muhakkak kaptanlık bandı verilir. Torreira artı hani ilerleyen yıllarda muhakkak Uğurcan olacak bence potansiyel kaptan.
1: Galatasaray bu konuda
0: kaptan
1: biraz avantajlı bir kulüp gibi sanki o gün, ne dersin? Yani çok fazla hani belki 3 kaptan hani resmi olarak seçilen oyuncular işte bu sene sanırım Abdülkerim, Kaan ve Osimhen olacak herhalde. Ama işte Torreira bunu yapabilir, Barış Alper yapabilir, Yunus yapabilir. Gerektiğinde Uğurcan yine bunu yapabilecek donanımda bir
2: Uğurcan
1: oyuncu.
2: Zaten yaptı yani.
1: Evet, Trabzonspor'da yapmıştı zaten. Bu yani büyük de bir şans Galatasaray için.
2: Ya şöyle, bu arada yani katılıyorum şu fikre. Takımın en iyi oyuncusu takımın kaptanı olacak diye bir geçerlilik olamaz. Olmamalı. Yani buna Avrupa'dan da birçok örnek verebiliriz geçmişten bu yana. Hangi takımın kaptanları kimlerdi?
0: Hacı kaptanlık bandı takmadı Galatasaray'da. Popescu'yu hatırlıyorum da olabilir ya. Böyle bir düşünce
2: bulduğu için. Takımın yıldızı takımın kaptanıdır diye bir mantık yok mesela. Orada saha içi lideri biraz daha farklı. Yani sonuçta hakemle iletişimi sağlayacak kişi. Takım arkadaşları gerildiğinde onları sakinleştirecek kişi. Başına bir iş gelmesin diye. Öyle değil mi? Kavga, gürültü, kırmızı kart vesaire bunlar yaşanmasın diye. Dolayısıyla yani hani o takımın geriye kalan sahadaki 10 kişinin idaresini yönetecek.
1: Mesela Arsenal'da takımın yıldızı kim derseniz? İlk mesela
0: Saka derdim.
1: Saka diyebilirsin. İşte belki işte Mikel Merino vesaire diyebilirsin. İşte ama mesela Ödegar takımın kaptanı yani profil olarak.
0: Şakadır. Şakaydı onun öncesi. Böyle,
2: Chelsea'de mesela geçmiş dönem Mourinho zamanlarında kimler kaptan?
0: Terry Lampard.
1: Terry çok uzun yıllar kaptanlığı Terry'di yaptı.
2: Bu arada mesela bir İngiltere milli takımında kaptanlığını yapıyordu. Diğeri kulübünde diğerinin kaptanlığını yapıyordu. Tam tersi bir tablo vardı ortada orada. Yani Porto döneminden de mesela çok iyi bir örneği vardır Mourinho'nun. Yani benim saha içi liderimle soyunma odası liderim farklıdır diye bir açıklaması belgeselinde var değil mi? Bir Riyad'a röportajında var.
0: Hatta yani Mourinho'yu sokmuyor.
2: Lider aynı şey değildir diyor.
0: Tabii Mourinho'yu soyunma odasına sokmuyor. Yok, takım kaptanı bütün takımı haşlıyor Mourinho'dan
2: önce. Kaptan ile lider olmak aynı şey değildir
1: mesela
2: diyor.
1: İspanya
2: yani
1: milli takımında kaptan işte Lamine Yamal değil mesela. Rodri.
2: Takımın yıldızı ama olmaması gerekiyor.
0: Mbappe galiba kaptan değil mi Fransa'da? Hiç kaptan şeyi yok.
1: Mbappe orada söz sahibi.
2: Mesela ay, o da tartışılan
0: o
2: bir konu.
0: O da değil.
2: Oluyor.
0: Hiç kaptan avrası yok.
2: Tartışılan bir konu.
1: Fransa'da daha farklı
2: o Kante'den aldığı Pazuban'da hikayesi ne çok tartışılmıştı. Hatırlayın.
1: Doğru.
2: Yani biraz daha farklı. Yani kaptan geriye kalan 10 kişiyi idare ederken aynı zamanda saha içerisinde hakemle o irtibatta sağlayacak kişi olarak düşündüğümüzde biraz daha orayı idare edebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Katılıyorum yani. Bir problemi var. Bir gerginlik. Yani sürekli bunu çünkü maçların içerisinde rakibiyle çok sık yaşıyor.
0: Şimdi mesela, şöyle bir şey.
2: Yani kaptanın takımın geri kalanı sakinleştirmeye gelmemeli.
0: Osimhen'i ben çok seviyorum ama şimdi bazı noktalarda eleştiririm. Şöyle eleştiririm. 3-0 yeniyorsun Fenerbahçe'yi. Artı 90'da Mert Müdür'le kavgaya tutuşuyorsun. Bir galibiyete daha ihtiyacım vardı. İlk Antalya maçında sağdaydı Osimhen. İki gol attı o maç yani.
1: Doğru.
0: Ki o maçta da attı, cezalıydı bu arada. O son maça kalsa doğru, oynayamıyordu.
1: Evet. Orada
0: ben böyle yorumluyorum.
2: Mesela Icardi çok farklıydı.
0: Icardi'nin bu arada Avrupa'da Icardi'ye kaptanlık yakıştı.
2: Icardi bu arada Inter'de de yapmıştı hatırlarsın.
0: Tabii. Evet.
2: Geçmişinde de var kaptanlığı. Yani bir de mesela sakindi. Takım arkadaşlarına karşı hakemle konuşurken vesaire bir anda hani o dengeyi sağlayabiliyordu. O yüzden lider olmak yani oyun içi lideri olmakla takımın kaptanı olmak bence biraz
0: farklı. Bir de Galatasaray'da hani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Galatasaray muhabirliğine başladığımda takım kaptanı Selçuk İnan'dı. Selçuk hakikaten kaptandı. Takım içi çok ağırlığı olan, saha içinde ağırlığı olan bir isim. Sonra Muslera. Normalde ben kalecilerin çok kaptanlık pazubandı takmasına karşıyım
1: mesela,
0: ama
1: Burak Hoca da şimdi konuyu açıyor mesela. Burak Hoca da, Burak Yılmaz'ı çok da severim. Hani selam da olsun hocaya ama.
2: Selamlar.
1: Mesela

0: O da çok sinir düzeyi yüksek bir oyuncuydu mesela. O da zaman zaman kaptanlık konusunda saha içinde zorlanabiliyordu. Mesela Selçuk İnan daha sakin bir
1: Selçuk'a
0: oyuncuydu.
1: Yakışıyordu kaptanlık.
0: Doğru.
2: Özellikle kaptan takımı yalnız bırakmamalı değil mi saha içerisinde?
0: Beşiktaş bunun sorununu yaşıyor mu sence? Ya yani Orkun çok iyi bir oyuncu, çok da iyi bir kaptan ama hani değil. Bu profilde çok fazla oyuncu olmamasından bahsediyorum takım içerisinde. Galatasaray'da yani mesela 7-8 oyuncu sayabiliyoruz.
2: Hemen şöyle söyleyelim. Orkun zaten çok genç yaşta kaptan kimliğini elde etmiş ve kaptan olarak Hollanda'da şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. O tecrübesiyle birlikte burada zaten aynı zamanda kaptanlık yapıyor. Endedi baktığı zaman Nijerya milli takımının kaptanı. Yani milli takımdan Osimhen'in kaptanı mesela. Onun da orada bir deneyimi var. Beşiktaş'ın ikinci kaptanı. Üçüncü kaptan Ersin Destanoğlu'ydu. Yani Rıdvan Yılmaz bu kez takımda yani eski oyunculardan olarak o kaptanlık pazu bandını hazırlık maçlarında taktı. Biraz da o kulübün içerisinden çıkan bir oyuncu bazen teslim edilir yani kadronun içerisinde bulunan.
1: Ama Furkan güzel yerden yakaladı. Bu Beşiktaş Galatasaray kadrosunu kıyaslayıp Galatasaray kadrosu daha iyi anlamı değil ama
0: şimdi sayıda olarak sadece.
1: Galatasaray'da var. Katılıyorum yetenekli. Sana ben. Ben bu arada hani Barış Alper Yunus'a değil. Saydığım isimlerden yani örnek veriyorum. Uğurcan olur bence kaptan. Abdülkerim gayet iyi kaptan. İlkay sahadaysa
0: doğru,
1: kaptan
0: İlkay'da
1: olur.
0: Var.
1: Direkt diyaloglar hani sahi çağırılıp.
0: Kaan var.
1: Biraz Beşiktaş kadrosunun geçmiş yıllarda hani üst üste hep sezona böyle çok erken havlu attı ya. Onun sebeplerinden biriydi aslında. Lider özellikle oyuncu sayısının az olması Beşiktaş'ın. Beşiktaş kolay dağılıyor baktığımızda.
0: Mesela Mert ve Necip gibi figürler vardı. Onlar da yok. Yani Necip ve Mert gibi. Onlar da hani liderlik özellikleri yüksek oyunculardı mesela. İşte böyle kriz dönemlerinde biraz daha sorumluluk alabilecek profilde oyunculardı.
1: Ya şampiyon kadrosuna git o gün. Bak Beşiktaş'ı mesela beğenmem. Bir de lider oyuncuydu.
0: Oğuzhan vardı.
1: Gezal vardı. Ağırlı olan isimdi yine
0: Oğuzhan,
1: baktığında.
0: Josef iyi bir yerli oyuncuydu.
1: Josef. Josef de az buz oyuncu değil de. Atiba.
0: Atiba.
2: İşte yani sağ içi, oyun içi liderle kaptanlığın farkı burada ortaya çıkıyor yani. Yani Beşiktaş'ta bu sezon şimdi kadro değişiyor, dönüşüyor. Burada tecrübeli yıldız oyuncular var. Sezonun devamında yapılacak transferlerle birlikte belki de o yönde oyuncular da devam edecek gelmeye. Ama şu an zaten bir kaptanlık problemi olan bir kulüp değil. Orkun birinci kaptanı, mevcutta en dediği ikinci kaptanı Beşiktaş'ın.
0: Trabzonspor'a geçelim. Orada da olay konusunda bugün resmi açıklama geldi. Bir kez daha ben o açıklamayı da tekrar edeyim. Fiorentina'ya fil dişili oyuncunun transferi resmen gerçekleşti ki zaten dündü zannediyorum ki oyuncunun Fiorentina formasıyla bazı görüntülere yine Floransa sokaklarında kameralara yansımıştı. 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon 61 euro karşılığında Chris Olay'ı İtalyan ekibine resmen transfer olmuş oldu. Geçtiğimiz sezon Bastia'dan
2: 5,5
0: evet 5,5 milyon euro bedelle gelmişti. Yaklaşık 5-6 katına gitti ki ya Felipe Augusto da yine 4 katına ayrılmıştı. Yani 5'e gelip 20'ye gitmişti o da Zenit'e. Trabzonspor'da şimdi olay ayrıldı. Vivo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Fulham'ın oyuncuya çok ciddi bir ilgisi var. Onuachu ile ilgili bazı haberler vardı. Şimdi Trabzonspor 10 ya da 11 oyuncuyu şu ana kadar kadrosuna kattı bu transfer döneminde ama biraz bu ayrılıklar işte olay olursa Vivo ya da Onuachu'nun durumu ne olacak? Bu da merak ediliyor tabii.
2: Tabii bir özellikle stoperde yani sol stoper denkleminde biraz Batagov da şu an devrenin dışında olduğu için sakatlık yaşadığından dolayı orada Vivo da çok iyi uyum sağladı ve gerçekten çok etkileyici performans ortaya koydu. Hani o biraz düşündürüyor. Yoksa mesela Batagov sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlasaydı bu arada mesela Haziran ayına geldiğimizde olaydan daha önce konuşacağımız önce belki de Batagov olacaktı. Çünkü çok iyi bir giriş yaptı. Çok iyi de bir performansı vardı. Dikkat çekiyordu ama bir sakatlık sorunu yaşadı. Trabzonspor peş peşe transferler yaptı. Özellikle dikkat çeken nokta şu. Yerli hamleleri Trabzonspor'un rotasyonunu da 11'ini de aynı zamanda kuvvetlendiriyor. Evet baktığımız zaman bir rotasyon gücü olarak görülüyor ama İşin bir başka boyutunda 11

0: birini de ihtiyaç dahilinde kuvvetlendiren oyuncular aldı. Nedir bu? Geçtiğimiz sezon mesela yedek kulübesinden sonradan 11 oyuncusu olan bir Ozan Tufan izledik, öyle değil mi? Gayet iyi bir performans ortaya koydu. Başlangıç neydi? Yedek kulübesi oyuncusu. Biraz daha rotasyonlu ama 11 oldu. Yani Trabzonspor'da bu sezon yapılan transferler içerisinde şimdi Samet Akaydı. Beğenen var, beğenmeyen var belki ama şimdi milli takımda da oynuyor. Milli takıma da çağrılıyor. Orada da atılıyoruz. Belki sezon içerisinde orada kendisine yer bulacak performansıyla. Melih Kabasakal çok iyi bir Gaziantep dönemi geçirdi. Öncesinde bir potansiyeli var ortada.
1: Metehan çok iyiydi.
0: Belki Ozan Tufan'ın çıkışını yapacak Trabzonspor'da mesela. Metehan rotasyondan bir güç katacak. Cenk Özkaçar'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekiyordu.
2: Evet.
0: Çok yani çok fazla denedi orada şansını ama çok olacak gibi izlenim yoktu. Yeniden bir kendini ispat etmesi gerekiyor. Hani Trabzonspor'un kadrosuna baktığımız zaman şu an kurulan mevcut kadroya. Onana, Savic, Malinovski ve Onuaşo. Bu dört oyuncuyu dışarıda bırakalım. Geriye kalan oyuncuların neredeyse tamamı, ilk 11 seviyesini söylüyorum. Bir sonraki aşamayı hayal eden veya kendisini hala ispat etmek isteyen, daha başka hedefleri olan, işte bunu Trabzonspor'da gizleyip saklamıyor. Hani Şampiyonlar Ligi kulüpleri, 5 büyük ligin kulüpleri falan böyle hedefler olabilir diye. Yani buraları...
2: Yok ama... Sayın Başkan, bununla ilgili bu arada zaten bizim vizyonumuz, misyonumuz bu diye de bahsetmişti, evet, artık. Hani şimdi... Trabzonspor'u bir basamak olarak burada gelip görüp sonra işte...
0: Hem Trabzonspor'a değer kazandırsın.
2: Evet.
0: Sağ içinde hem maddi olarak hem de sonrasında kendisine.
2: Doğru.
0: Şimdi... Saydığım oyuncular dışında geriye kalan tüm oyuncuları, ilk 11 seviyesindekileri söylüyorum özellikle. Bunun için mücadele edecek oyuncular. Pinya, bak, Vivo, Cabral,
2: Saviolo,
0: Aral Şimşir,
2: hatta belki Mucci. Daha evet, 25 Mucci. Yaşında.
0: Ya düne kadar İtalya ile
1: falan. Folker'in de yaşı var sanki ya.
0: 26 yaşında olması
2: gerekiyor. Hemen bakalım. 98 doğumlu diye hatırlıyorum.
0: 98 mi?
2: Hemen bakıp söyleyeyim. Siz devam edin lütfen.
0: Ya 26-27 diye hatırlıyorum ama. Ya geriye kalan neredeyse bütün oyuncuları.
2: 99'luymuş. 26 yaşında.
1: Hiç oyun işi var ya öyle.
2: Daha 20, olgun
1: gözüküyor. Evet. O yüzden inan 28-29 diye kodlamışım kafamda.
0: Yani dolayısıyla hani bu oyuncular... bir sonraki aşamaları hedeflediği ve arzuladığı için Trabzonspor'a da ayrıca değer katabilecek nitelikleri var. Yani olay da buraya geldi. Buradaki çıkışıyla hem Trabzonspor'a çok ciddi bir katkı sağladı. Trabzonspor'un bu kadroyu kurarken harcadığı bonservisin neredeyse olayı tek başına karşılamış oldu. Yanılmıyorsam 35-40 milyon euro arası bir bonservis harcaması yaptı Trabzonspor geçtiğimiz sezonki kadroya. Tek başına 30 milyon euro getirisi var.
1: Augusto'da çok iyi rakama satıldı.
0: Augusto'da 20. Yani iki oyuncu zaten bu kadronun tüm mal yani bonservis anlamında ödenen tüm maliyetini karşılıyor.
1: Darısı ne kadar iyi stoper olsa da New diyorum yani. Umarım onun o satış da gerçekleşir.
2: Konuşuluyor.
1: Müthiş rakamlar konuşuluyor.
0: Şimdi yani şu var. Ortaya koyduğunuz bir bedel var. Oyuncular için geçtiğimiz sezon ve iki oyuncudan şu an elinizdeki mevcut hazineyi kurgulamış oldunuz. Bu arada çok fazla üzerine konuşmadığımız ama sezonun son bölümünde çok dikkat çeken ve hatta hatırlayın Türkiye Kupası finalinde ilk 11 oynayıp olayı yedekte tutan Buşari'ydi.
1: Buşari bence bu sezon oynar.
0: Mesela bu sezon
1: ilk 11 olur.
0: Buşari'yi biz olay çıkışında görebiliriz aynı şekilde.
2: Geçen Fatih sezon, Hoca zaten çok güveniyor, çok inanıyor Buşari'ye.
0: Kendi kefil olup aldığı bir
1: oyun. Bu arada o gün şeyi söylemedik mesela Sikan'la Lövik'ten de bir 6-7 geldi. Çok iyi satışlar yaptı.
0: Tutmadı. Gönderdi.
1: Sikan diyorum pardon Zubkov.
0: Evet.
1: Zubkov'u da
2: 5 milyon euroya gitti sanırım. 4-5 milyon euro.
1: Yine
0: yanılmıyorsam 6 milyon euroya mı almış?
1: Tamam olsun yani oralardan da bir şekilde kazandın.
0: Lovie'yi 4'e aldı 2.5'a verdi gibi bir tablo var sanırım ortada ama.
2: 2.9'a verdi Lovie'yi.
0: Evet yani dolayısıyla hani Trabzonspor şu an belli ki mevcudunu geçtiğimiz sezon harcadığının üzerinde gelir sağlayarak ortaya koymuş.
1: Ya oldu. Kesinlikle Trabzonspor bir şey kaybetmedi bu arada. Türkiye Kupası'nı kazandı ama hani afak konuşuyorum. Türkiye Kupası'nda Konyaspor kazansaydı hatta 1-1'ken penaltı kaçırmıştı. Eski Trabzonsporlu bardı. Hani olabilir futbol ama yine benim nazarımda kazanmışlardı sezonu.
2: Evet, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya.

0: Oluyor. Büyük bir sevinç var. Sabah saatlerine kadar sürecek bu sevinç. İspanya'da farklı noktalarda, dünyanın tabii ki birçok farklı noktasında İspanyollar bu şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayacaklar. Tabii farklı hikayeyi de içerisinde barındıran bir final maçıydı. İşte Yamal Messi hikayesi. Yamal henüz 7 aylıkken Messi ile o fotoğrafları, Messi 20 yaşındayken. Bugün bu iki oyuncu Dünya Kupası finalinde birbirlerine rakip olmuş ve kazanan taraf İspanya oluyor. 2026'da şampiyonluğa İspanyollar uzanıyor değerli izleyenler. Hemen konuşmaya, değerlendirmeye başlayalım. Güzel, keyifli bir Dünya Kupası oldu demiştik. Aslında hak eden kazandı demek de yanlış olmaz herhalde.
1: Erken final zaten Fransa-İspanya'ydı. Fransa-İspanya'yı kazanan bence kupayı alacaktı. Yani şu oldu, en böyle güzel maç İngiltere-Arjantin oldu baktığımızda. Son 30 dakika Arjantin o maçı çevirdi ama keşke İngiltere çıksaymış, daha iyi bir final izlermişiz. Ya Arjantin bu sefer çok diş geçiremedi. İspanya hak etti.
0: Bir bilgilendirme yapayım. Enzo Fernandez Arjantin'de kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. 90 dakika tamamlanmadan önce. Tabii Arjantin uzun bir süreydi. Bu anlamda 10 kişi oynadı.
1: Sen demin bilgi verdin. Rodri 2 sene önce Ballon d'Or almıştı diye.
0: Evet.
1: Bugün Arjantin kazansaydı Ballon d'Or %100 Messi'nin de. Evet. Şimdi Ballon d'Or'u çok merak ediyorum.
0: Orada ben hala Messi'ye gidebileceğini düşünüyorum.
1: Hala bir ihtimali var. Şimdi İspanya'dan kime gider o gün? Hocasına mı yine? Hocayı da veremiyorsun.
0: İspanya'da mesela turnuvada İspanya'da öne çıkan bir oyuncu da olmadı aslında.
1: Sol bekleri iyiydi.
0: Merino mesela son dakikalarda
1: iki tane
0: attı.
1: Maç aldı.
0: İki tane kritik gol
2: var. Maç aldı, Şampiyonlar Ligi finalinde kazandı.
0: Boyar Zabal fena bir turnuva geçirmedi.
2: Merino Şampiyonlar Ligi de aldı.
0: Tabii doğru. Bak,
1: Merino alamadı mesela. Kaybetti finali. PSG aldı.
0: Yok doğru. Finalde kaybetti. İngiltere pardon, Ligi'nde Premier Lig'de şampiyonluğa.
2: Premier Ligi aldı. Premier Lig
1: şöyle,
2: kazandı.
1: Arsenal'e 1-0.
2: Premier Lig kazandı. Hayır. Final oynadı. Bir final daha kazandı.
1: O finalde gol atsaydı alırdı balonu. Aldırırdı. Ona.
2: Bu arada ben şimdi 2010'u konuşuyorduk ya az önce. İspanya'nın ikinci şampiyonluğu. 2010'u da 1-0 almıştı hatırlarsınız.
1: Yine uzatmalar doğru.
2: Yine
1: Iniesta.
2: Yine
1: benzer dakika olabilir.
2: O takımın kadrosunu düşününce biz az önce mesela öyle isimler saymadık ki.
1: Tabii kaptanını unuttuk.
2: Xavi Alonso'yu saymadık.
1: Xavi Alonso var, bravo. Doğru.
2: Yedek kulübesinden biz.
1: Aa bir şey, Busquets
2: Fabregas'ı
1: var.
2: Falan saymadık.
1: Busquets
2: Fabregas
1: var.
2: O günkü Fabregas bugün olsa ilk 11'de mesela.
0: Ferran Torres maçın oyuncusu seçilmiş bu arada. Bu bir yandan da
1: asıl detayda şey, Furkan oyuncu iki tane aldı, oyuncu asist ve gol. Orada hani Williams pası.
0: Nico Williams.
1: Pası verdi. Ferran Torres attı. İki tane oyunu soktu oyuncu yani. Hoca başarısı. Bu oyuncu grubuyla çünkü aldığım kadarıyla alt yaşlarda da milli takımda çalışmış.
0: Evet evet. İşte oradan yani aslında gelen bir birlikte oynama alışkanlığı da var yani İspanyolların.
1: O yüzden ben Messi'yi çok seviyorum ama bu İspanya'yı şöyle helal olsun. Bir kere diyorum ya sana, sistem yani çok para harcayarak elde edilmiş bir başarı değil. O yüzden çok saygı şimdi duyuyorum.
2: Lionel Messi yapanı söylüyorum size. Fabian Ruiz.
1: Fabian Ruiz ama en iyisi olmaz ya.
0: Şampiyonlar Ligi ama turnuvada biraz sönük kaldı.
2: Üçünü de aldı.
1: Şeydi iyiydi, Fransa maçı iyiydi.
0: Biraz iyi bir turnuva geçirse bence o Ballon d'Or'un adaylarından
1: sana bir şey söyleyeyim
2: mi? 3-3 yapan
1: hayır,
2: mesela
1: Merino gibi atsaydı iki tane gol maçı getirseydi alırdı. Şampiyon Ligi'nin rüzgarıyla da.
0: Bu arada Lionel Messi için de artık son Dünya Kupası, belki de son Dünya Kupası maçıydı.
1: Yine bir şey söyleyeceğim. Yaşın yetmiyor Furkan ama şeyi de söyleyeyim. Ben de çok hayal meyli hatırlıyorum. Ben 86'yı hatırlamıyorum zaten de. 86'yı Maradona kazandı, 90'da finalde kaybetti. Messi
0: benzeri
1: de
0: oldu.
1: 2022'yi doğru kazandı, 26'yı finalde kaybetti. Ki 26'da da tek başına finale çıkarttı.
0: İşte 86'da da hatta yine konuşuldu yarı final maçında. İngiltere'ye yenmişti
1: doğru.
0: Yine Arjantin o turnuvada doğru. Maradona ve arkadaşları. Şimdi Messi ile ilgili bazı bilgiler önüme düştü. Biraz belki bu finali ve bu Dünya Kupası'nı Messi üzerinden de aslında okuyabiliriz. Yani belki de bir devir aslında gözlerimizin önünde sona erdi bu Dünya Kupası ile beraber. Son 4 Dünya Kupası'nda 3. finaline çıkmış Lionel Messi.
1: Doğru.
0: 2018'de Fransa'ya kaybetmişti Arjantin. Sonra 2022'de şampiyonluğa ulaştılar. Bu kez yine finalde kaybetti. 39 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz. Bu turnuvada kırmış olduğu rekorlar vardı ama son dünkü maçla birlikte Mbappe onu geçmeye başardı gol krallığı yarışında ve tüm zamanların da en golcü ismi oldu yine
2: yani
0: Mbappe.
2: Enteresan maç.
0: Evet.
2: 6-4
0: yani. Yani halı saha maçı tadında
2: Yani

0: Lütfen şey yani bu üçüncü maçı.
1: Bu arada özür diliyorum, 2018 demiştim. 2014'te Almanya'ya kaybetmişti Arjantin, Messi ve arkadaşları Götze atmıştı. O ilk finaliydi.
2: 2014 doğru, evet, 2018'de
1: sonra 2022
2: Fransa.
1: Ve 2026 son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde final oynuyor Messi 2000, ve Arjantin.
2: 2010'da dağılmışlardı, Almanya 4-0 demişti. Messi Maradona'ydı hoca. Şey sana sorayım izleyicilere, İspanya'nın bu turnuva yenemediği tek takım.
1: Onun, yeşil burnu da
2: yeşil burnu da ilginç değil mi? Yenemedi.
1: Beraberlikle başlamıştı 0-0'la. Biraz 2022'de Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayıp gidip kupayı almıştı.
2: 2010'da öyle. Şili'ye galiba kaybetmişti İspanya ilk maçta. Bir baksana 2010'da kazandıkları turnuvada
1: böyle kötü başlangıçların maç... sonu çok daha farklı hikayelerle bitebiliyor Dünya Kupalarında.
2: Doğru, Arjantin Suudi Arabistan'a kaybetti o turnuva.
1: Son 5 yılda İspanya milli takımı 2021 UEFA Uluslar Ligi finalisti, 2023 UEFA Uluslar Ligi şampiyonu, Euro 2024 şampiyonu, 2025 Uluslar Ligi finalisti, Paris 2024 olimpiyatlarında şampiyon, 2026'da U19'da Avrupa şampiyonu oluyor İspanyollar ve bugün de Dünya Kupası'nı kazanıyor. Toplamda İspanya 38 maçtır yenilmiyor. Yani yeniden İspanya bir ekol bu jenerasyonla yaratmayı başardı.
2: Real Madrid'de hiç bir oyuncu yok. Ki Real Madrid altyapısından çok oyuncu çıktı. Barcelona'ydı. O noktada rakipsizdi. Real de çıkartmaya başladı. Hatta Fenerbahçe'de şimdi Asensio benim Real altyapı çıkıştı diye biliyorum yani.
0: Öyle mi?
1: Doğru.
2: Var. Bas kökenli oyunculardan çok beslendiler. Furkan baktığımızda. Bilbao, Sociedad. Premier Lig'e çok oyuncu gönderdiler. Kaleciler falan Premier Lig'de oynayan. İşte Arsenal'in kalecisi. Raya. Yedek kaleci değil mi şu an?
0: Raya.
2: Simon'un mesela. Bilbao ile Sociedad'dan çok oyuncu var.
0: Simon zaten Bilbao.
2: Barcelona Williams. Ama şu çok güzel tabii. O gün ben geçen yarı final izlerken İspanya-Fransa. 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda İspanya-Fransa yine aynı kadro. Morata yok, Oyarzabal var. Morata'dan daha iyi. Sağ bek Carvajal yok, Porro var, daha genç. Orta sahadaki üçlü aynı. Stoperi değiştirmiş. Oradaki stoperi unutmuş, ismi şu an Kubasi oynuyor. Orada da böyle bir
0: Laporte.
2: Laporte o stoperi de hatırlamaya çalışıyorum. Yani unutuldu gitti diyeyim. Sol bek devam ediyor. Sol öndeki oyuncu çok bildiğimiz bir oyuncu değil. Atletico Madrid'deki.
0: Yani aynen.
2: Yani şöyle bildiğimizden yani kastım evet, hani evet, yani böyle çok ha onu demek istiyorum.
0: Galatasaray'a karşı oynuyordu.
2: Williams kardeşler mesela bir önceki Avrupa şampiyonusu çok iyiydi. Onlar bu turnuvaya biraz sakatlıkla geldiler galiba anladığım kadarıyla. Furkan Fenerbahçe'ye karşı çünkü o Williams'ları izledik.
1: Evet.
2: Atletik Bilbao hatta Beşiktaş'a karşı da.
1: Nico
0: mesela Pedri
1: 2024 yedek, Avrupa Şampiyonası'nda mesela muazzam bir oyun
2: tabii,
1: ortaya koymuş.
2: O şampiyon çok iyiydi.
0: Şöyle tamam. Yanlış bilmiyorsam Oyarzabal İspanya'nın Dünya Kupası elemeleri ve grup maçlarında ya yani buradaki maçlarda dahil olmak üzere en çok gol atan oyuncusu. Şimdi İspanya'nın bu sürece gelirken yani Dünya Kupası başlangıcından finaline gelirken en çok gol atan oyuncusu Oyarzabal olacak desek tuhafımıza giderdi. Şimdi orada çünkü Yamal'dan beklenti var. Az önceki konu yani aslında yıldızlar topluluğu diye adlandırdığımız bir takım değil.
1: Değil.
0: Herkes görevini yaptı
1: kesinlikle.
0: Bir takım. Yani mesela Pedri bugün yedek kulübesinde.
1: Evet.
0: Aslında zihnimizde biraz Pedri bu takımın yıldızlarından düşüncesi
1: doğru.
0: Var.
1: Yamal'la
0: bir Yamal, birlikte. Pedri vesaire sayıyoruz. İşte ne bileyim yani hani orada Ferran Torres'in biraz kariyeri tam beklenen kadar yükleyemedi.
2: Hep 11 değil Torres. Bakın evet, evet. Barcelona.
0: Yani yıldız dediğin zaman tabii. Şu an İspanya'da kimi sayıyorsun?
2: Yamal.
0: Yamal'ı sayıyorsun. Pedri de zihnimizde bir yıldız ama yedek kulübesine bekliyor mesela.
2: Hadi bir de ben şeye de yıldız diyeyim. Yani bence olmazsa olmaz oyuncu mesela. City bence 2 senedir o yüzden aksıyor. Rodri. O ne zaman sakatlandı? Site düşüş başladı. Ya... Bu Dünya Kupası'nda da anca toparladı. Guardiola demişti zaten yani Dünya Kupası'nda anca kendine gelir diye.
1: Şimdi
2: yani...
1: İspanya'nın Dünya Kupası yoluna bakıyorum grup etabından sonra. Mesela hani hak eden kazandı demiştik ya aslında bunun altını çok dolduran bir nokta. Gruptan çıktıktan sonra 32 turunda Avusturya'yı mağlup ettiler.
2: Normal.
1: Çok kolay gösterdiler ama aslında zor bir eşleşme Avusturya 32 turu için. Ardından 16 turunda Portekiz'i mağlup ettiler 1-0. Belçika'yı mağlup ettiler. Fransa'yı mağlup ettiler. Bugün de Arjantin'i yendiler. Bu arada ya belki de yarı finale kalan işte takımlara bakacak olursak en zorlu yolculuktan ve eşleşmelerden gelen takım bence İspanya'ydı.
2: Bir detay daha.

0: paylaş. 7 maç.
1: Tek gol yediler.
0: 7 çarpı 90, 630. Bugün de 30 ekle 660 dakika bir gol yediler.
1: Evet. İnanılmaz bir ses.
2: Mesela bunu şöyle de desteklemişler. Arjantin'in de bakmak gerekiyor. Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşilburun, Mısır, İsviçre. İngiltere'ye gelene kadar oynadığı takımlar bu.
1: Daha basit bir yol.
0: Çok basit bir yol.
1: Yani İngiltere'de
2: yoluna
1: bu arada...
2: Yoluna kimse çıkmasın şey gibi yani.
1: Yani İngiltere'de bu arada Norveç. Hani belki onların da...
0: Orada Brezilya da gelebilirdi bu arada. Norveç Brezilya eledi.
1: Yani Norveç
0: i̇şte
1: bu arada...
0: Paraguay Almanya eledi. Paraguay Fransa eledi.
2: Avusturya, Ürdün, Yeşilburun, Mısır, İsviçre diyorum size.
0: Ya Fransa, sen İspanya erken finalde aslında o gün. Fransa, evet. İspanya.
2: Sen az önce kimleri saydın yani?
1: Full Avrupa takımlarıyla oynamış
2: nereye kadar. Peki Arjantinliler boşuna Furkan'ı linçe gelmeyin yani.
1: Yok, ben tamamen bilgilerle yeniyorum. Hiç burada linç kabul etmiyorum. Yani finalde Arjantin maçına gelene kadar 32 turundan finale kadar hep Avrupa ülkelerini yenmiş ve belli seviyenin üstündeki ülkeler, ki hatta Fransa bu turnuvanın bir numaralı şampiyonluk adayıydı.
2: Ortak noktaları bir tek
1: Avusturya. Evet, biri gruplarda oynamıştı, biri 32 turunda. Yani Portekiz mesela öyle çok kolay takımlar değil. Portekiz'in işte Ronaldo'yu hadi saymayalım. Orta sahaya bakalım, işte Vitinha'sı, Joao Neves'i, Bruno Fernandes'i burada
0: bir saat konuştuk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Portekiz'in yıldızı İspanya'dan daha fazla bu.
1: Evet.
0: Ben sana başka bir şey söyleyeyim.
1: Var belki isim isim.
0: Ronaldo ile Messi'yi değiştir, Portekiz alır kupayı. Messi'yi koyuyor Portekiz
1: bence
0: kadrosuna.
1: Bence Roberto Martinez'i oradan al. Portekiz şampiyonluğa oynar o turnuvada.
0: Aldı da işte Jesus geldi.
1: Bundan sonra bir Portekiz'i görmek lazım. İddiam hep şudur Roberto Martinez'le ilgili. Belçika'nın altın jenerasyonunu önce yedi bitirdi. Sonra geldi Portekiz'in başına bela oldu. Ben hala neden bu kadar üst seviye bir hoca olduğunu asla anlamıyorum.
2: 3 hocaya çok şaşırıyorum. Dünya futbolunda. Sıraları tam liste. Gennaro Gattuso. İnanılmaz. Tabii yani neden inanılmaz? Yani gitti her kulübün ismi cismi ortada. Hala iş buluyor.
0: İyi takımları gidiyor.
2: İtalya milli takımı yine yönetti en son. Tudor. Bir diğeri bu arada söyleyeyim. Üçüncüsü de Roberto Martinez'dir. Hala şaşırtıyor beni. Bu arada mesela Portekiz'in orta sahası.
0: En iyi orta saha.
2: Vitinha, Neves, Bruno Fernandes.
0: Bernardo Silva da kenar, yani kanada atıyor.
2: Bu üçlünün üzerinde bir üçlü var mı şu an acaba?
0: Yok.
2: Teknik anlamda yok.
0: Yok, en iyi orta saha.
2: Yani teknik kapasite anlamında. Fiziksel farklı değerlendirebiliriz. Teknik kapasite de yok mesela. Ama... İşe hiçbir şey yapamadım.
1: Adem Bey demiş ki Türkiye, Uruguay, Portekiz gelemediği için oynayamadı Arjantin. Hatırlatın demiş.
0: Türkiye'nin evet Arjantin'le eşleşme ihtimali vardı devam etseydik.
1: Biz yani çıksak yolumuz vardık. Arjantin'den evet, geçiyordu.
2: İki seçim, birinin iki de değişiyor ya.
1: Diyor. Az önce bizim konuştuğumuz konu, bakıyorum açıklamalar olursa tabii onları da ekranlara getireceğiz.
2: Ya ben sadece şunu söylemiştim. Arjantin İspanya'nın tablosunda olsaydı finali görebilir miydi? Yer değişikliği olsun.
0: Ama bir de şöyle turnuva şu hikayeleri
1: Arjantin
0: seviyor.
1: Arjantin isabetli şut atamadan tamamlamış maçı.
0: Furkan şunu da söyleyeyim.
1: Toplam şutu da iki.
0: Bence yarı finalde bütün enerjisini boşalttı Arjantin. Muhteşem bir geri dönüştü İngiltere'yi son 30 dakika. Orada hepimiz mest olduk. Yani. Ben İngiltere isterdim finale çıksın ama adamlar oynadı dedim yani hiç.
2: Son 10 dakika ama ya orada Tuel'in de yaptığı inanılmaz bir olay yani.
0: Hani hayır, bütün enerji orada bitti.
1: Tuel'in asla kabul etmemesi de çok
2: ama 6 tane stoperi yani. Bir anda oyunu aldı, şey bekledi yani, evet. Kenar ortalara kafa.
1: Orayla aldı oyuna, bir ara sol önünde oynatmaya başladı.
0: 2006 dedi ya yeni turnuva. 2026'yı da yalnız şöyle hatırlayacağız Furkan. Hep gol attılar. Harry Kane, Mbappe.
1: Yıldızların damga vurduğu turnuva
0: yani
1: oldu. Evet.
0: Harry Kane, Mbappe, Haaland, Messi. Bu dört oyuncu hep gol attı. Taşıdı. Harry Kane'i de daha çok sevdim. Dün oynamadı. Başkası ne olsa bilmiyorum. Cezalı değildi herhalde. Rotasyon İngiltere'ye gitti. Sonuçta golleri saka attı. Mbappe yine gol sayısı. Şu an Mbappe galiba en fazla Dünya Kupaları tarihinde değil mi?
1: 22 oldu toplamda. Messi'yi geçti. Bu turnuvada da 10 golle Mbappe gol.
0: Bir de daha Mbappe'nin önünde 2 turnuva daha var minimum.
1: Yaşı 28.
2: Yani. Tabii bir de şunun faktörü var. Maç sayısı arttı.
0: 3 olmaz herhalde ya.
1: Oynar. Maç sayısı olmaz. Arttı. Bugün Messi oynuyor 39.
2: Değişecek yani. Geçmişte 64 bu kadar
1: olacak galiba değil mi? 64 takım olacak gibi.
2: Bütün dünya içerisinde.
1: Öyle diyor Infantino.
2: Gruptan başlıyorum. Biz elimi gruptan başlıyorum zaten turnuvaya.
1: Dünya Kupası

0: final mücadelesinin özeti şimdi A-Spor ekranlarında. Hoşçakalın.
1: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek Rodri. Tek paslaşmalar Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Mirino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Top ağlarda ancak gol geçersiz. Mirino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve top ağlarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.

1943 yılında tüm dünyayı sarsan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla, sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı, Fenerbahçe'nin klasik çubuklu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçeli'nin 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Doktor Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Doktor Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstabli Amire adıyla anılan eski saray has ahırlarının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten İstabli Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu. Vietti Violi 1939 yılında daha 2. Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan Yüksek Mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığı

hazırlığında başladı. Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı. İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk Milli Futbol Takımı'nın yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç 2. Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdiğinde Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya'yla özel bir maç yapılacaktı. Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten 1948 yılında futbolu bıraktı. O sadece Beşiktaşların değil, futbolu seven herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunluğun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O... Bu yüzden baba hakkıydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı, hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı, büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri, Beşiktaş'ın karakteri olmuştu.
artık

2008'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah beyazlı formanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, iki milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı. 17 yıl boyunca formasını terletti. Beşiktaş Futbol Kulübü'nde 439 maçta tam 382 gol atarak imkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başlandı. İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalıya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi: "Ben Türk'üm. Adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum." Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sualler sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray Kulübü'ne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle "ben basketbolcuyum" diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansı çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin milli basketbol takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 Olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere, organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra, savaş sonunda 1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından, erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948

Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk Olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı Olimpiyat Oyunları'nda büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de 1 bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde atletizm pistlerinden, daha doğrusu atlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu. Maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kur'un en seçkin 44 atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu. Ahmet, Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşçileri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güleç çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtılan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref direklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu.

Fransa'nın üstlendiği 1938 Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra, yani 1942'deki kupa oynanamamıştı. Nasıl oynanabilirdi ki? Dünya Kupası'nın yerini Dünya Savaşı almıştı o zamanlar. Masum futbol topları vahşi bombaların yıktığı binaların altında kalmıştı. Onlarla oynayacak genç

0: gençlerle beraber. İkinci Dünya Savaşı dünyaya dair pek çok güzellik gibi 4. Dünya Kupası'nı da ezip geçmişti. Zaman durmuştu sanki. ...1949 yılı, 1950 Dünya Kupası hazırlıkları açısından ülkeler için çok önemli bir yıldı. Çünkü futbol tutkunları 4. Dünya Kupası'na kavuşmak için tam 12 yıl, yani 1950'ye kadar beklemek zorunda kalmışlardı. Türk Milli Futbol Takımımız, futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finallerine katılma hakkını ilk kez 1949 yılında kazandı. 1949 yılındaki Dünya Kupası elemelerinde Avusturya ve Suriye ile aynı gruptaydık. Avusturya kupaya katılmaktan vazgeçtiğini bildirince grupta sadece Suriye ile oynayacaktık. Yani Suriye'yi yendik mi Rio yolu Türk milli takımımıza açılıyor olacaktı. Futbol tarihimizde ilk kez bir Dünya Kupası oynama onurunu taşıyorduk o zamanlar ve takvimler 20 Kasım 1949'u göstermişti. O gün milli takımımız tarihi bir maçtan tarihi bir zaferle ayrılacaktı. Ankara 19 Mayıs stadında Suriye milli takımının karşısına çıkan Ay Yıldızı 11'imiz şöyleydi. Kalede Fenerbahçe'den Erdal Kocaçınar, sağ bekte Galatasaray'dan Naci Özkaya, sol bekte Beşiktaş'tan Doktor Vedi Tosuncuk, sağ hafta Harp Okulu'ndan Mustafa Ertan, santrafta Galatasaray'dan Bülent Eken, sol hafta Beşiktaş'tan Hüseyin Saygun ya da namı diğer Çengel Hüseyin, sağ açıkta Fenerbahçe'den Erol Keskin, sağ işte Fenerbahçe'den Lefter Küçük Andoniadis, santraforda Galatasaray'dan Gündüz Kılıç, sol işte Beşiktaş'tan Fahrettin Cansever, sol açıkta da yine Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin. Bu maç 1925 yılındaki Türkiye-Sovyetler Birliği maçından sonra Ankara'daki ilk milli maçımız olduğundan başkent seyircisi maça büyük ilgi göstermişti. 24 yıl sonra başkentte sahaya çıkan tarihi milli kadromuz, tribündeki muhteşem seyirci atmosferinin de etkisiyle rakibi karşısında baştan sona kadar hakim, hatta ezici bir oyun çıkardı. 12. dakikada Fahrettin'in golüyle açılan perde, 72. dakikada Gündüz'ün golüyle kapanırken, maç tamamlandığında skor tabelasında şu yazıyordu: Türkiye 7, Suriye 0. En az bu kadar da gol kaçırmıştı milli takımımız o gün. Bu galibiyetle Türk milli takımı kendisine Dünya Kupası finallerine giden yolu açmıştı. Ama işte hepsi bu kadarla kalacaktı. Öyle de oldu. Bu tarihi maçımız sadece tarihe geçti. Dünya Kupası hayalimiz de sönüp kayboldu. Çünkü bize Rio yolunu kapatan bir duvar dikilmişti. Parasızlık, imkansızlık. Futbol Federasyonu tüm çabalarına rağmen takımımızı Brezilya'da yapılan finallere götürüp getirecek parayı sağlayamamıştı. Ayağımıza gelen fırsat bir anda heba olup gitmişti.
1: Türk sporunun, öyle diyelim, içindeki Türk futbolunun en acı anılarından biri, bilmiyorum, belki de bir numarasıdır. 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edip maddi imkansızlıklar yüzünden gidemeyişimizdir. O Dünya Kupası'na katılabilme adına baraj maçı dediğimiz, işte şimdi baraj, şimdikiler anlasın diye söylüyorum, baraj maçı diye adlandırdığımız maçta Ankara'da Suriye'yi 7-0 yendiydik. Ve vizeyi aldık, yani 50 Dünya Kupası'na gideceğiz. Fakat gidemiyoruz, para yok. Öylesine bir dönem ki, işte 2. Dünya Harbi'nden yeni çıkılmış, daha 5 sene olmuş, acıları, aksilikleri de hala hayatta. Avrupa kulüpleri, Avrupa milli takımları, 8-9 tane yanlış hatırlamıyorum, ortak gemi kiralayıp Brezilya'ya gemiyle gittiler. Düşünebiliyor musun? Bir ay seyahat. Paraları toplayıp ortaklaşa gemi tutup gemiyle gidiyorlar Rio'ya, Brezilya'ya. Biz o kafileye dahil olamadık.

0: Olamadık o zamanlar, olamamışız diyeyim daha doğrusu. O gemide ortaklık elde edip gemide yer bulacak para bile yok. Yok. Dolayısıyla katılma hakkını elde etmiş olmamıza rağmen Dünya Kupası'na gidemedik ve o koca Dünya Kupası bu imkanlar, bu imkansızlıklar dolayısıyla sadece 13 takımdan oynanabildi. Yani Türk spor tarihinin içindeki ünitelerden biri olan Türk futbol tarihinin en acı anılarından biridir. Şimdi Dünya Kupalarına katılabilmek için Türkiye futbolda ne mücadeleler veriyor değil mi? Efendim antrenörler değişiyor, antrenörler geliyor, işte yurt dışında doğmuş, büyümüş, oralarda oynamış oyuncularımızı getiriyoruz buraya, Türkleri oynatıyoruz gidebilmek adına. Orada gitmişiz, yani gitmeyi hak etmişiz ama parasızlık yüzünden maalesef gidemedik o Dünya Kupası'na.
1: Tıpkı bizim gibi Brezilya'daki Dünya Kupası'na gideceğini bildirip de parasal engelden dolayı bu arzusunu yerine getiremeyen birçok ülke olmuştu. Avusturya, Belçika, İskoçya, Burma, Filipinler, Hindistan, Arjantin, Peru ve Ekvador. Şampiyonadan çekilen diğer ülkelerdi onlar. 1950'deki 4. Dünya Kupası finalleri böylece sadece 13 takım arasında oynanmıştı. Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra tüm dünyanın gözleri Türk güreşine çevrilmişti. Ülkemizde yapılacak ilk Avrupa Şampiyonası'nda kendi seyircimizin önünde en iyi dereceleri elde etmemiz gerekiyordu. Bu sebeple 1949 yılında Türkiye Güreş Federasyonu, Türk güreşçilerimizin bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanması için bir Avrupa turnesi düzenledi. Turne bir ay sürecekti. Türk güreşçilerimiz bu turnede 5'i Grokoreben, 1'i serbest stilde olmak üzere yaptıkları 6 milli karşılaşmada 34 galibiyete karşı 14 yenilgi almışlardı. Bu, güzel başarılar elde edeceğimiz 1949 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası öncesinde büyük ümitler vadeden bir sonuçtu hiç kuşkusuz. Tarihler 3 Haziran'ı gösterdiğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz ülkemize hazırlık turnuvasının da etkisiyle çok güzel temsil etmişlerdi. Yalnızca erkekler serbest müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Türkiye'nin adı 8 madalyayla ilk sırada yer alıyordu. Türk milli basketbol takımımız için 1949 önemli bir yıl oldu. İlk kez 1949 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmıştık. O tarihlerde bir tek Mısır'da basketbol oynanıyordu ve Mısır aynı yıldaki Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonunu üzerine almıştı. Savaş sonrasının bu 3. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na sadece 7 ülke katıldı. Türkiye de bu ülkelerden biriydi. İlk kez böylesine büyük bir şampiyonaya katılmak oyuncularımızın üzerinde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Milli basketbol takımımız ev sahibi Mısır'ın şampiyon olduğu ve Fransa ile Yunanistan'ın arkasından Avrupa dördüncüsü olurken Hollanda, Suriye ve Lübnan'ı geride bırakabilmişti. ...1949 yılı futbol turnuvaları adına da bir ilki barındırıyordu. Yunanistan tarafından düzenlenen Akdeniz Kupası futbol turnuvasının ilki 1949 yılı Mayıs ayı içinde Atina'da Türkiye, Mısır, Yunanistan ve İtalya arasında oynanmıştı. Atina'da Panathinaikos stadının toprak zeminli sahasında ve sıcak hava şartlarında oynanan bu turnuvada Türk milli takımı ilk maçını Mısır'a karşı oynayacaktı. Bu maç bizim için ayrı bir anlam taşıyordu ve 21 yıl önce Amsterdam Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'a 7-1'lik yenilgimizin rövanşı niteliğini taşıyordu. Millilerimiz müsabakayı çok güzel bir oyunla 3-2 kazanmıştı. İkinci maçı ev sahibi Yunanistan'la oynadık. Rakibimiz karşısında güzel bir oyun oynamıştık ama Yunanlılar ne yapıp edip bu kez Türk milli takımını yenme azminde ve hırsındaydılar. Yunan seyircisi de buna şartlanmış görünüyordu. Yunan takımının sert oyunu ve seyircinin taşkın hareketlerine rağmen Türk milli takımı çıkardığı güzel ve şuurlu oyunla rakibine bu fırsatı tanımadı. Yunan milli takımını bir kez daha yenmiştik.

0: maçtan sonra Taşkın Yunan taraftarlarının Türk futbolcularına saldırmaya yönelik teşebbüsleri memlekette infiale yol açacak ve İstanbul'da gençlik, toplantılar, mitingler düzenleyerek bu davranışları protesto edecekti. Milli takımımız son maçını 20 Mayıs 1949 günü İtalya milli takımına karşı oynadı. İkişer galibiyeti bulunan bu iki takım arasındaki maç bir bakıma turnuvanın finali anlamını taşıyordu. Maalesef bu zorlu karşılaşmada İtalya tecrübesiyle üstün geldi. Yunanlı hakemin de aleyhimize verdiği kararlarıyla bozulan takımımız maçı 3-2 kaybederek şampiyonluğu İtalya'ya kaptırdı. ...1930-1931 sezonundan beri İstanbul Ligi'nde şampiyonluğu kazanamayan Galatasaray, 18 sene sonra şeytanın bacağını kırıp sarı kırmızılı bayrağı şampiyonluk direğine çekmeyi başarmıştı. Galatasaray şanssız yıllar geçirmiş, ateş güneş meselesi gibi büyük ve tahribatı yüksek badireler atlatmış, bu dönem zayıf dönemleri olmuş ve bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı. İngiliz antrenör Peter Molyneux nezaretinde sıkı ve disiplinli bir çalışma yapan Galatasaray, o yıl tarihindeki 11. lig şampiyonluğuna Erdoğan Atlıoğlu, Osman İncili, Necmi Erdoğdu, Fazıl Göknar, Musa Sezer, Bülent Eken, Doğan Koloğlu, Muzaffer Tokaç, İsfendiyar Açıksöz, Halis Etçi, Reha Eken, Gündüz Kılıç, Orhan Can Polat, Koçi Konditis ve Süreyya Görke ile ulaşmıştı. 1949 yılı Fenerbahçe için de çok önemli bir yıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptırdığı 15 bin kişilik beton açık tribünle 25 bin seyirci alabilecek hale getirdiği yeni Fenerbahçe Stadı 13 Şubat 1949 günü törenle açıldı.
1: Fenerbahçe'nin bugünkü stadı bir önceki stat bir ucubeydi. 14 senede yapılabildi. Maalesef. Ondan evvelki stat tahta tribünlü stat. Öyle tanınır. Şöyle bir tribünü tahta, hakikaten bildiğiniz tahta, tahtadan yapılma. Bir tane şimdiki otoban tarafı diyelim. Açık tribün küçük. Bir de tahta tribünün karşısında kapalı bir açık tribün daha. Stadın girişi, bugünkü girişlerinden biri olan Deraz tarafından diyelim oluyor. Orada tribün yoktu. Şimdi stadın açılışı derken, tabii bunları ben şimdiden geriye giderek anlatmaya çalıştım. O stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından, devrin başbakanı. Şükrü Saracoğlu tarafından Fenerbahçe kulübüne hibe edilmiştir. Bila para, öyle derler eskiler, parasız. Hibe edilmiştir. Ve kendisi de Fenerbahçe kulübünde, yanlış hatırlamıyorsam 13-14 senede başkanlık yapmıştır Şükrü Saracoğlu aynı zamanda. Ve orayı kulübe hediye etmiştir. Ve işte 49 falandı galiba, açılmış. O zaman daha biz çocuğuz. Ve o bir tahta tribünü, iki açık tribünü, bir tarafı tribünsüz Fenerbahçe stadı hizmet etmiştir. Ama şöyle, orada ağırlıklı olarak 19 Mayıs gösterileri yapılırdı. 23 Nisan'da zaman zaman yapılırdı. Fakat orada imkansızlıklar, teknik eksiklikler, adını ne koyarsanız koyun, lig maçı pek oynanmazdı. Fenerbahçe takımı, futbol takımı orada antrenmanlarını yapar. Bir de yazın ölü sezonda hazırlık maçlarını oynardı.
0: Törende Fenerbahçe kurucularından ve hayatta kalan en yaşlı üyesi bulunan Muallim Enver Bey de bir konuşma yaptı. Bando, İstiklal Marşımızı çaldıktan sonra açılış günü maçının oynanacağı Avusturya'nın ünlü Veker takımıyla Fenerbahçe sahaya çıktı. Fenerbahçe, Şubat ayı ortasında olmasına rağmen bu güzel ve güneşli günde tribünleri tamamen dolduran 25 bin seyirci önünde çok güzel bir maç çıkarmıştı. Kadrosunda Pelikan, Henapi, Wagner, Brinek, Zvazli gibi Avusturya

İyi takımının en ünlü futbolcularının yer aldığı Veker takımı, Salacverti takımımız karşısında adeta şaşkına döndü. Tarihi maçı Fenerbahçe 4-2 almıştı.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerle rezil dediği rezil ediliyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. Sadece spor olsun diye.
12: Genel izleyici için uygundur.
13: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
14: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik ve o da pası yapmasın. Yani daha başlarken Bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
13: Pinto bıraktı. Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti, sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
15: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
13: Christian Baroni'nin ortası şimdi bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru, İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden, kale sahası ve gol! Gol Semih Şentürk!

0: 58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
1: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. 5'te ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian. Yeniden Olcan. Orta şansı. Yaptı ortasını. Egemen. Boşta kalan top. Gol pozisyonu. Son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet. Ara pası Musa Sol'a doğru. Musa Sol gole gidiyor. Musa Sol ve gol. 9. dakika. Fenerbahçe bir geldi. Tam geldi, golü buldu.
2: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Bebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
2: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor, Emre orada, Emre yerde göğsünü tutuyor, Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
2: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
2: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Bebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
2: Ceza sahasında Bebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine. O topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Bebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Bebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
2: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sol'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belir.

0: İki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Zira Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek ilk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar, söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş, yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
1: Çok güzel çıkardı.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da top oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerinde bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
1: Snyder.
0: Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder

0: sağ tarafa doğru, orada Volkan var ceza sahasında, 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde, Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursaspor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernandao vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernandao. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursaspor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş, topu alana gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele, kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernandao, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş, çok güzel.
0: Josue, Belushi, Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında, Bakambu sıyrılma uğraşında. Sedik Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı olur.
0: Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernandao vurdu direk. Fernandao direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Zira Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak, bir duran top organizasyonu.

Galatasaray'dan geldi. Kaspodosyu uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurdu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şencu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basçarak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Geldi bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor hata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu, Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı, kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Etriano topun gerisinde. Etriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
3: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu
0: ana kadar Şansiperhane bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar.

0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda da hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak. Gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Solda doyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı. Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada. Bu kez arta direğe doğru. Kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. Yani dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol, top ağlarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan. Solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu top ağlarda. Top ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor.

0: İkinci hamle, oyun devam ediyor. Fuat Aslan bu oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Top ağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +90+4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
2: Serbest vuruş Bakayesef Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafon'a. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika, arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol.
2: Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2.45 dakika başlıyor.

0: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Sonra pek de yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa top ağlarda gol. Sisi abi offside. Offside bayrağı kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
2: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
2: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurdu.

0: Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o doğruya vurur.
1: Gezal, Atiba hareketlendi, onun bulduğu bölgeye. Atiba, gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
0: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
1: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sidney Sam bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Joseph de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş, direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol. Ramazan Civelek, Yukater Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol. 60. dakika.

0: Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Kemen yerden Galonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Galonovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Grader bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Grader gidiyor. Max Grader! Max Grader! 95. dakika. Max Grader. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Grader. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika. Değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı. İyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf. İkisi de offside değil.
1: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen.
1: Evet hocam. Yani
2: hallederiz bu işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı, iki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerinde gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi! Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
1: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi.

0: Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozaytsa Mihazayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle hocam, bir
1: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrol iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Gol

0: Payı çok büyük ve Muleka savunmanın arkasında Sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onuaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezeguet soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezeguet aldı, bıraktı. Visca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Visca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: işte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedik. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaş futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol, 6. dakikada.

0: Finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
1: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
1: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
1: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçı rakibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde. İkinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın üçüncü golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş. Davinson var karşısında. Ceza alanına. Vişça. Vişça çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top ile Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleciyi de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol. Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol sever.

0: Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet, tartışmasız futbolcusu Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera. Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

0: kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler. İlk düdük Trabzonspor finale başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz.
1: Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muşil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Naçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümosen Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Trabzonspor'da müthiş orta asiste dönüştü Pina'dan. Onu açı topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
0: Deniz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Katılım.com.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven.

0: A Spor Radyo. Bir reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Dünya basketbolu 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. 4 ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin,

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 115 milyar doların üzerinde arttı. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve borsalarının yönünü belirleyen Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. ABD, Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğine yönelik endişeler de şirketlerin hisselerindeki yön arayışında etkili oldu.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Aspor Radyo.

0: hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Güzel bir sabah, güzel bir hafta diliyorum hepinize öncelikle. 20 Temmuz Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya birlikte programımızla başlıyoruz. Dünya Kupası diyerek başlayalım. Bir Dünya Kupası'nın daha sonuna geldik hep birlikte. Sıklıkla takip ettik bütün karşılaşmaları gece gündüz demeden. Ve dün final mücadelesi oynandı. İspanya ile Arjantin dün akşam New York'ta MetLife Stadyumunda karşı karşıya geldi. Ve İspanya tek gollük galibiyetle uzatmalara giden maçta karşılaşmayı kazanarak 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakarak başlayalım.
1: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek Rodri. Tek paslaşmalar Olmo sektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı, Ferran Torres kafayı vuruyor, top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü, Kubarsi vurdu, Emiliano Martinez top sahada kaldı. İşte Kubarsi, kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister, yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal, Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresinde Pedri, Williams'ın kafası.

0: Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Mirino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Top ağlardı ancak gol geçersiz. Mirino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve top ağlarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana ısıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağlarlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: İspanya 2026 Dünya Kupası'nda normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir gol bularak Arjantin'i mağlup etti ve 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu.
2: İspanya 16 yıl sonra yeniden dünyanın en büyüğü oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf İspanya oldu. Matadorlar ilk yarıda 3 şut çekerken bunların ikisinde kaleyi buldu. Arjantin ise devreyi şut atamadan tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya baskısını arttırdı. Üst üste geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi zorlayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri ikinci yarıda 12 şut girişiminde bulundu. Arjantin ise 90 dakikayı şut çekemeden tamamladı. 90+3. Dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez, Kubarsi'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmazken İspanya ikinci uzatma devresinin hemen başında golü buldu. 106. dakikada Nico Williams'ın kafayla kale sahasına indirdiği topu önünde bulan Ferran Torres vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İspanya Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olan Matadorlar, aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götürerek futbolun zirvesine bir kez daha çıktı. İspanya 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta 14 kez ağları havalandırmayı başarırken kalesinde ise sadece bir gol gördü. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen Luis de la Fuente'nin öğrencileri, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun da tek sahibi oldu. İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte halk sokaklara döküldü. İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlamalar yapıldı.

0: İspanya'nın ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan etmesi Amerika ve İspanya'da coşkuyla kutlandı. Başkent Madrid'de final mücadelesini izlemek için toplanan taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan İspanyol taraftarlar 16 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nı dolduran taraftarlar da şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşadı. Sevinç gösterisi sırasında Filistin'e destek sloganları atılırken bazı taraftarların Filistin bayrağı taşıdığı görüldü. Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'e geçelim. Galatasaray'ın transfer gündeminden bahsedeceğiz. İlk hedef orta sahaydı biliyorsunuz. Listede de birçok isim var ama gündeme gelen son isim Phil Foden oldu.
1: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol 8 asist yaptı. 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
0: Galatasaray'la Mario Lemina arasındaki sözleşme görüşmeleri imza parası talebi nedeniyle henüz sonuçlanmadı.
2: Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılırken sürecin bir türlü noktalanamamasının nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı idarecilerle Lemina arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri 32 yaşındaki futbolcunun imza parası talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi geri adım atmazken ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 1+1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşan taraflar Gabonlu orta saha oyuncusunun imza parası talebinin ardından fikir ayrılığı yaşadı. Yönetimin yaklaşık 2 milyon euroluk bu isteğe sıcak bakmadığı öğrenildi. Mario Lemina 2019-2020 sezonunda kiralık forma giydiği Galatasaray'a Şubat 2025'te bonservisiyle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.
0: Portekiz ekibi Alverca'nın Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Niaga ile ilgilendiği öne sürüldü.
2: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekortta yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
0: Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktör İsmail Kartal 4. döneminin ilk resmi mücadelesine yarın çıkacak. Yarın Kadıköy'de Gornik Zabze ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

0: Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. İlk maçtan turun kapısını aralamak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri rövanş için 29 Temmuz'da Polonya deplasmanına çıkacak.
1: 23 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalabilir. Sarı lacivertlilerde geleceği henüz belli olmayan Fred'in de talipleri artıyor.
2: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
1: Beşiktaş, Muhammed Salah'la mali konularda anlaşma sağladı ama sonrasında Mısırlı Yıldız'ın menajeri fiyat yükseltti ve strateji değişti. Başkan Serdal Adalı Mısırlı Yıldız'la bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlar Mısırlı Yıldız'la mali konularda anlaşma sağlamıştı. Ancak menajerinin imaj hakları ve imza parasındaki absürt istekleri sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Serdal Adalı'nın direkt Muhammed Salah'la görüşerek transferi noktalaması bekleniyor. Arap basınına bir açıklama yapan Serdal Adalı, menajer kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yunanistan'da tatiline devam eden Salah yarın Mısır'a gidecek. Transfer konusunda son pürüzler giderilirse Başkan Adalı Mısır'a gidip Salah'la birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Beşiktaş kulübü savunma hattını Brezilyalı stoper Leo Pereira ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.
0: Beşiktaş Brezilyalı stoper Leo Pereira ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun tecrübeli stoperiyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Flamengo ile bonservis görüşmelerini olumlu şekilde tamamlaması halinde Leo Pereira transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo forması giyen Pereira, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı. 1.89 boyundaki 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2372 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
1: Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Marsilya forması giyen Danimarkalı Yıldız Højbjerg'i listesine ekledi.
0: Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız Pierre-Emil Højbjerg'i transfer listesine aldı. Beşiktaş tecrübeli orta saha için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Müzik 30 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi Milan'da ilgi gösteriyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer

0: yarışında elini güçlendirmek adına temaslarını sıkılaştırdı ve Højbjerg transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg'in transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan deneyimli orta saha, geride kalan sezonda 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Danimarkalı yıldız bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.
1: Beşiktaş kulübüne geri dönen Semih Kılıçsoy Sabah gazetesine samimi açıklamalarda bulundu. İtalya'da kendini geliştirdiğini belirtti. Henüz 20 yaşında olduğunun vurgusunu yaptı. Neler söylemiş gazeteye bakalım.
2: Kiralık gittiği Cagliari'den Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, siyah beyazlı takımdan ayrılış sürecini, İtalya serüvenini ve yeni sezon hedeflerini Sabah gazetesine anlattı. İtalya'da oynamanın kendisine katkı sağladığını söyleyen Semih, "İtalya benim için farklı bir tecrübe oldu. Kolay bir lige gitmedim, zor bir lig. Oraya gitmem hem oyunuma hem mentalime çok katkı sağladı. Mentalimi toparladım ve kuvvetlendim. Futbolumu geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum," dedi. Sezon hazırlıklarından bahseden Semih, "Hocamızın bizden istediği şeyler var. Hücum futbolu, önde pres, tempolu oyun gibi. Alışıyoruz. İdmanlarımız da hem ağır hem de tempolu ve keyifli geçiyor. Şu an her şey yolunda. Hocamız da çok hırslı. İdmanlarda da bu hırsını çok belli ediyor. Onun bu hırsı bize de geçiyor," şeklinde konuştu. 20 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan ayrılık sürecini, "Sezon öncesi aslında istediğim gibi gitmedi. İstatistik olarak da kötü bir performans sergilemiştim. Bir genç futbolcuya göre 4 gol atıp penaltılarla birlikte 6 da asist yaptım ama beklenti fazlaydı. Çok baskı olmuştu üzerimde. Kendimi de geliştirmek için kısa bir ayrılığın iyi geleceğini düşündüm ve çok da iyi geldi," sözleriyle anlattı.

0: tecrübe olarak yaşının ötesinde olduğunu kaydeden Semih, 110'dan fazla maçım var. Bunun içinde Süper Lig, Serie A, Milli Takım, Avrupa Ligi, Konferans Ligi var. Bazen 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Genç oyuncuyum, daha çok gelişeceğiz. Hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli ifadelerini kullandı. Milli takımda olmak istediğini ancak bunun için çok şeyler yapması gerektiğinin farkında olduğunu belirten Semih Kılıçsoy, geleceğe dair şu an hiçbir planım yok. İnşallah burada bu sene başarılı olmak istiyorum. Tekrar kendimi kanıtlayıp iyi oyunla takıma, gollere, asistlerle katkı sağlamak istiyorum dedi.
1: Çaykur Rizespor Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tayyip Talha geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı. Beşiktaş'ın 2022 yılında 1,5 milyon euro karşılığında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha, ağır sakatlıklar yaşadığı siyah beyazlarda 52 maçta forma giydi. Trabzonspor Kulübü, fil dişi sahili futbolcusu Cristo Lai'nin Fiorentina Kulübü'ne satıldığını açıkladı. Cristo Lai Fiorentina'da. Trabzonspor fil dişili futbolcunun 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon 61 euro karşılığında İtalyan ekibine transferini duyurdu. Bordo maviler ayrıca oyuncunun bir sonraki satışı olması durumunda net bedelin %10'unu da kasasına koyacak. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bastia'dan transfer olan Olay'ı, Bordo Mavili formayla 31 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un önceliği şu anda Dario Ozzario oyuncu artı 4 kuralına da uyuyor.
2: Sol kanadını Saviolo ve Aral Şimşir'le güçlendiren Trabzonspor, sağ kanat içinde nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Cristiani transferinde Benfica ile anlaşma zemini

0: oluşturamayan Bordo Mavililer, Dario Osorio için girişim yapmıştı. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda odak noktası oyuncu tarafı. Çünkü Osorio kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Yetkili bir menajer artı 4 kontenjanına da uyan futbolcunun ailesini ikna edebilmek için Şili'ye gidiyor. 22 yaşındaki Şilili yıldızın Avrupa'dan da birçok talibi var. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke de Dario Osorio'yu kadroda görmek istiyor. Genç oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Profesyonel kariyerine Universidad Şili'de başlayan Osorio 4 sezondur Midtjylland forması giyiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen kanat oyuncusu 7 gol atıp 4 asist yaptı.
1: Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Aroko Dare ismi de öne çıkmaya devam ediyor. Fiorentina da bu oyuncuyu istiyordu ama Fiorentina geri çekildi.
0: Trabzonspor Nijeryalı forvet Tolu Aroko Dare transferinde önemli bir avantaj yakaladı. (Gülüyor) 25 yaşındaki golcüyle ilgilenen Fiorentina'nın Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanını Ulayi transferiyle doldurmasının ardından yarıştan çekildiği öğrenildi. Böylece Bordo Mavililer Aroko Dare transferinde rakipsiz konuma geldi. Felipe Augusto'nun boşluğunu bir an önce kapatmak isteyen Karadeniz ekibinin 1.97'lik santrforla anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Aroko Dare'nin Trabzonspor'a evet demesinde vatandaşı Paolo Nacho'nun etkili olduğu belirtildi. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bordo Mavililerin 1.97 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ve kısa süre içinde resmi girişimlerini hızlandıracağı aktarılıyor. (Gülüyor) 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. 2024-2025 sezonunda gösterdiği 23 gol 7 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Aroko Dare, 26 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün ada macerası istediği gibi geçmedi. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu sarı siyahlıların küme düştüğü sezonu 6 gol 2 asistle tamamladı.
1: Günün gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Seçtiğimiz 5 gazetede gündeme bakacağız. Çoğunlukla İspanya'yı ve tabii ki transfer gündemini görüyoruz. Foto maçla başlayalım. Sür manşete bir bakmak istiyorum. 3 isim var. Aslan'da Leao bombası. Galatasaray Milan'ın 27 yaşındaki sol kanadı Rafael Leao'yu istiyor. Portekizli Yıldız da sarı kırmızı formayı giymeye sıcak bakıyor. Kartal'da da Salah heyecanı var. Beşiktaş ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşarak görüşmeleri son aşamaya getirdi. Yönetim bu hafta içerisinde 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanatla 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Fener'de de Rashford hedefi var. Greenwood ve Ake ile ses getiren Fenerbahçe, Manchester United'dan 28 yaşındaki Rashford'u da gözüne kestirdi. Dünya Kupası'ndan dönen İngiliz yıldızla temaslar kurulacak. Dünya şampiyonu İspanya, Arjantin'in isabetli şut bile çekemediği dev finali uzatmalarda kazanarak şampiyon oldu. Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın zaferini kutlayıp 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına ülkem ve milletim adına selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Fanatik'teyiz. Aslan'da şov başlıyor. 1. Bruno Fernandes, 2. Jamal Musiala, 3. Can Uzun. Bruno Fernandes transferinde tüm şartları zorlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da devreye giriyor. Sarı Kırmızılı Hoca'nın Portekizli Yıldız'la görüntülü görüşme yaparak Şampiyonlar Ligi hedefini ve projeyi anlatarak transferi bizzat bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Alman devinden kiralanabileceği belirtilen genç yıldız konusunda sarı kırmızılar Bruno Fernandes operasyonuna öncelik verirken Musiala dosyasını da açık tutuyor. Can Uzun, Galatasaray

0: Yabancı 10 numara transferine rağmen Can Uzun'dan vazgeçmiyor. Okan Buruk'un çok yönlü yapısı nedeniyle kadroda görmek istediği milli yıldız için yönetim fırsat kollarken yerli oyuncu kalitesini arttırma planı da hız kesmeden devam ediyor. Sabah gazetesindeyiz. Son Avrupa şampiyonu, dünyanın da en büyüğü olduğu. Ödülleri de topladılar. En iyi kaleci Unai Simon, en iyi genç oyuncu Kubarsi, en iyi futbolcu da Rodri seçildi. Messi 2016'da Copa Amerika'da kaybettiği stadda yine kabus yaşadı. Turnuvanın gol kralı Kylian Mbappe oldu. Matadorlar son dünya şampiyonu Arjantin karşısında 90 dakika sessiz kaldı ama 90+3'te Fernandez'in kırmızı görmesiyle uzatmalara avantajlı bir şekilde girdi ve sonrasında da golü buldu. Hürriyet gazetesindeyiz. Dünyanın kralı İspanya başlığı var burada da. Tarihin en tek taraflı finalinde rakibine kaleyi göstermeyen İspanya 20 şut çekerken Arjantin ancak 120. dakikadan sonra 2 şut atabildi. Messi ve Yamal da tarihe geçti. Biri 39, diğeri 19 yaşında. Gençlik fotoğrafları, hatta daha doğrusu çocukluk, bebeklik fotoğraflarını yan yana görmüştük bu ikilinin. Şimdi finalde karşılaştılar ama kazanan 19 yaşındaki Lamine Yamal oldu. Madonna, Shakira, Justin Bieber sahne aldı, gösteri uzadı. Devre arası 27 dakikayı aştı. Konserler gerçekleştirildi. Maçı Tom Cruise, Kylie Jenner, David Beckham gibi ünlüler de stadyumda izledi. Takvimdeyiz. Dünyanın en büyüğü İspanya matadorlarının son şampiyonu Torres'le devirdi. Messi gözyaşlarıyla veda etti. Arjantinli süper yıldız takımını Dünya Kupası finalinde zafere ulaştıramadı. Tangocular İspanya'yı 1-0 yenilerek şoku yaşadı. Takımı buraya kadar getiren Messi kupaya uzanamadı. Süper yetenek 8 golle turnuvayı bitirse de milli takım kariyerini mutsuz noktaladı. Maç sonunda Messi'nin üzgün görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Kylian Mbappe tarihe geçti. Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Turnuva tarihinde 22 gole ulaşan yıldız isim 21 gollü Lionel Messi'yi de geride bırakarak ünvanın yeni sahibi oldu. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerimize geçelim değerli izleyenler. Bugün önemli bir gün. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
1: Avrupa Kupalarında 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. turunda Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ya da Avusturya ekibi Sturm Graz'la İskoçya temsilcisi Hearts eşleşmesinden galip gelen bir takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi 3. eleme turunda Jagiellonia Białystok, Karabağ, CSK Sofya, Anderlecht, Hammarby, Pafos, Hajduk Split eşleşmelerinin galibi ya da Hearts, Sturm Graz eşleşmesinin kaybeden takımıyla karşı karşıya gelecek.

0: Konferans Ligi ikinci eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla kozlarını paylaşacak Başakşehir, turu geçmesi halinde güçlü rakiplerle eşleşebilir. Apollon Limassol, Sengalen, Sion, Anderlecht, Avusturya Wien ve Tobol Başakşehir'in 3. turdaki muhtemel rakiplerinden bazıları olarak dikkat çekiyor.
1: Çaykur Rizespor Kulübü Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusu Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. Karadeniz ekibi Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Ahmet Kutucu kısa süre içinde Rizespor'un Slovenya kampına katılacak. Eyüpspor'da sergilediği performansı

0: Performans sonrası Galatasaray'ın dikkatini çeken ve 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Ahmet, sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. Dünya Kupası'nda oynanan Fransa-İngiltere karşılaşması birçok yönüyle Dünya Kupası tarihine geçti.
1: İngiltere Fransa'yı 6-4 mağlup ederek Dünya Kupası'nı 3. bitirdi ve şampiyon olduğu 1966'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük maçına çıkan İngilizler o karşılaşmalarda İtalya'ya 2-1 ve Belçika'ya 2-0 kaybetmişti. Toplam 10 gole sahne olan Fransa-İngiltere karşılaşması Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük maçı olarak tarihe geçti.

0: Üçüncülük maçlarındaki gol rekoru daha önce 1958'de Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 mağlup ettiği karşılaşmaya aitti. Fransa, İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapatarak tam 58 yıl sonra bir maçın ilk devresinde kalesinde 4 gol gördü. Fransızlar son olarak 1968 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Yugoslavya karşısında ilk yarıda 4 gol yemişti. Bukayo Saka 1958'de 3 gol kaydeden Pelé'nin ardından Fransa'ya Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
1: Yıldır aralıksız Fransa milli takımını çalıştıran Didier Deschamps 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrıldı.
0: Fransa milli takımında 14 yıllık dönem sona erdi. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenilen Fransa turnuvayı 4. sırada tamamladı. Turnuva sonrası görevini bırakacağını daha önce açıklayan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps bu müsabakayla birlikte görevine veda etti. 2012 yılında Fransa milli takımının başına geçen tecrübeli teknik adam 187 karşılaşmada 122 galibiyet, 32 beraberlik ve 33 mağlubiyet aldı. Deschamps 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nı futbolcu olarak kazanırken Rusya 2018'de bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etmişti. Yaşındaki teknik adam tarihte hem futbolcu hem de antrenör olarak Dünya Kupası'nı kazanma başarısını gösteren 3. isim olarak yer alıyor. Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer bu ünvana sahip diğer efsaneler. Deschamps yönetiminde Fransa milli takımı 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16, 2022 Dünya Kupası'nda final ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynadı. Deschamps'ın öğrencileri ayrıca 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Başarılı antrenör meslektaşları arasında Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan kişi olarak rekoru elinde bulunduruyor. İngiltere karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'nda 27. müsabakasında görev alan Deschamps, aynı zamanda 20 galibiyetle turnuva tarihinin en çok kazanan teknik direktörü konumunda.
1: Fransa milli takımında Zinedine Zidane'la yeni bir dönem başlıyor. Efsane ismin teknik direktör olarak ilk resmi maçı ise Türkiye karşısında İzmit'te olacak.
2: Dünya Kupası üçüncülük maçının ardından 14 yıllık görevinden ayrılan Didier Deschamps'ın yerine Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane geçiyor. Fransa'nın önemli spor gazetelerinden L'Équipe'te yer alan haberlere göre Zidane'ın göreve gelişi önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Yeni teknik ekip 1 Eylül'de işbaşı yapacak. Zidane'ın Real Madrid'deki yardımcılarının teknik ekipte yer alması beklenirken, kaleci antrenörlüğü içinse Fransa futbolunun bir başka efsanesi Fabien Barthez'in adı ön plana çıkıyor. Zidane'ın Fransa milli takımı teknik direktörü olarak ilk resmi sınavı da Türkiye karşısında olacak.

0: Ay Yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi kapsamında 25 Eylül'de Fransa'yı İzmit'te konuk edecek. Futbolculuk döneminde Fransa'yla 1998'de şampiyonluk yaşayan Zinedine Zidane, teknik direktör olarak sadece Real Madrid'de görev aldı. Zidane, İspanyol ekibiyle 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga zaferi yaşadı.
1: Formula 1'de sezonun 10. yarışı Belçika Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.
2: Formula 1'de sezonun 10. yarışına Belçika'nın 7 kilometrelik Spa pisti ev sahipliği yaptı. ...44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Kimi Antonelli... ...1 saat 24 dakika 42.479 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc yarışı liderin 1.952 saniye arkasında ikinci... ...Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ise liderden 11.586 saniye farkla 3. sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 204 puanla ilk basamakta bulunuyor. 159 puanı bulunan Lewis Hamilton ikinci, 154 puanlı George Russell ise üçüncü sırada yer alıyor. Formula 1'de 2026 sezonu 26 Temmuz Pazar günü koşulacak Macaristan Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Amiri erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finallere katılmaya hak kazandı.
3: Filenin efeleri Milletler Ligi'nde tarih yazıyor. Milliler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. etabın son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-17 kaybeden Ay Yıldızlılar sonraki 3 seti 25-22, 25-16 ve 25-19 kazanarak galibiyet sayısını 8'e çıkarttı. Bu sonuçla grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayan Amirli voleybol takımı ilk 7'ye girerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finallere kalmayı başardı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek final etabında Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçların tamamlanmasının ardından belli olacak. Eleme etaplarında 3. kez mücadele eden Filenin Efeleri 2024'te 1, geçen sezonsa 3 galibiyet almıştı.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündoğan mücadele sonrası açıklamalar yaptı.
4: Bana çok şu soru soruluyordu. Kadınlar gerçekten çok olağanüstü bir başarı var ama erkekler nasıl bu başarı olacak? Biraz sabır dedik. Şöyle ki jenerasyon değişiklikleri her zaman çabuk olamayabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada erkek voleybolunun da temelleriyle birlikte çok önemli başarılar elde ediyor. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi final etabına kaldık. 3 yıl önce bu takım Milletler Ligi'ne çıktı. 12 maç 11 mağlubiyet 1 galibiyetle o sezonu kapattı. Ama bugün geldiğimiz geçen yılda daha da deneyim kazanarak bu yılda 12 maç 8 galibiyet elde ederek final etabını garantiledik. Son dünya şampiyonasında 6.'lıkla kapattık. Aldığımız bu puanlarla dünya sıralamasında geldiğimiz yer 9. 10. sıradayız ki burada onun içinde kalmak bizi olimpiyata götürecek demektir. Bugün baktığınızda İran maçında kritik yerlerde hakem hataları da oldu. Fakat biz onlara takılmayacağız, onlara bakmayacağız. Bu mücadeleyi, bu hırsı, bu azmi devam ettirdikleri sürece bizim başaramayacak, yenemeyeceğimiz hiç kimse yoktur diyorum.
1: Sabah sporunda ilk saat dilimimizin sonuna geldik. Kısa bir aramız var ve sonrasında saat 9'da tekrar buradayız.

El Clasico'da Barcelona Real Madrid'i konuk ediyor. Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlıyor mücadeleye. Savunmadan çok büyük hata, karşı karşıya pozisyon. Mbappe yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Kubarsi sektirdi. Sonrasında karar penaltı, Kylian Mbappe ile Real Madrid 1-0 önde. Şezni'nin çabasına rağmen top Vilelerle buluştu. Lamine Yamal'dan top kaybı. Vinicius Junior, nefis bir pas, Mbappe karşı karşıya, Kylian Mbappe, 2-0. Real Madrid 14 dakika içinde kaydettiği 2 golle Barcelona deplasmanında avantajı yakalıyor. Korner kullandı Barça, kafayı vuran oyuncu Eric Garcia. Ferran Torres arkaya sektirdi topu, Eric Garcia doğru zamanda doğru yerde. Barcelona geliyor yine. Ferran Torres bıraktı Yamal'a, Lamine Yamal. 2-2. Beraberliği yakaladı Barcelona. Pedri'den pas Rafinha'ya. Rafinha vuruşunu yapıyor. Barcelona öne geçiyor. Barcelona 2-0 geriye düştüğü mücadelede devre bitmeden üstünlüğü yakaladı. Lamine Yamal. Muhteşem bir pas. Rafinha topu dışarı gönderdi. Büyük hata Real Madrid savunmasından. Ferran Torres bıraktı, Rafinha attı golü. 4-2. Devrenin son bölümünde Barcelona farkı 2'ye çıkartıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Kylian Mbappe top dışarıda. Luka Modric'ten pas Vinicius Junior'a. Vinicius bıraktı, Mbappe. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Durum 4-3. Yamal ayağının dışıyla Rafinha'yı buldu ama Rafinha topu dışarı gönderiyor. Lamine Yamal ceza alanında, Lamine Yamal vurdu kaleci Courtois, ikinci pozisyon. Tchouaméni'den döndü top, penaltı bekliyor Barcelona. Mücadelenin hakemi Alejandro Hernandez pozisyonu inceledi. Penaltı yok diyor Alejandro Hernandez. Real Madrid Victor Muñoz'la bu pozisyonu değerlendiremiyor. Barcelona rakibini 4-3 mağlup ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
9: dünya katılım var.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Hangi

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
0: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
7: var. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net Sigortam.net.
9: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline, istediğin enerji olsun.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Reklam.
13: A Spor Radyo.
14: A Spor Radyo.

0: Sabah spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Aspor Televizyonu ve Radyo ortak yayınımızla birlikte programımızın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Dünya Kupası final mücadelesinden bahsedelim. Dün İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. New York'ta MetLife Stadyumunda karşılaşmanın normal süresinde gol görmedik. Sonrasında uzatmalarda İspanya golü buldu ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.
1: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek Rodri. Tek paslaşmalar Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı, Ferran Torres kafayı vuruyor, top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü, Kubarsi vurdu, Emiliano Martinez top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası, Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Top ağlarda ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve top ağlarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağlarlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki iki

0: ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: İspanya milli takımının şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte halk sokaklara döküldü. Hem İspanya hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlamalar yapıldı.

0: İspanya'nın ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan etmesi Amerika ve İspanya'da coşkuyla kutlandı. Başkent Madrid'de final mücadelesini izlemek için toplanan taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan İspanyol taraftarlar 16 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nı dolduran taraftarlar da şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşadı. Sevinç gösterisi sırasında Filistin'e destek sloganları atılırken bazı taraftarların Filistin bayrağı taşıdığı görüldü. Fenerbahçe'de dördüncü döneminin ilk resmi karşılaşmasına Salı günü Kadıköy'de Gornik Zabze karşısında çıkacak olan teknik direktör İsmail Kartal'ın 11'i de netleşmeye başladı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında Salı akşamı saat 21'de ikinci eleme turunda Gornik Zabze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal'ın Polonya temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde ve Levent'e şans verecek. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. Fransız yıldızın yanındaysa Fred'in forma giymesi bekleniyor. Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfancan Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. İlk maçtan turun kapısını aralamak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri rövanş için 29 Temmuz'da Polonya deplasmanına çıkacak.
0: 23 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe bazı oyuncularla yolları ayırmak zorunda. Sarı lacivertlilerde geleceği henüz belli olmayan Fred'in talipleri de artıyor.
2: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
0: Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Phil Foden oldu.
1: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City

0: City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol 8 asist yaptığı 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
1: Galatasaray'la Mario Lemina arasındaki sözleşme görüşmeleri imza parası talebi nedeniyle henüz gerçekleşmedi.
2: Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılırken sürecin bir türlü noktalanamamasının nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı idarecilerle Lemina arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri 32 yaşındaki futbolcunun imza parası talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi geri adım atmazken ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşan taraflar Gabonlu orta saha oyuncusunun imza parası talebinin ardından fikir ayrılığı yaşadı. Yönetimin yaklaşık 2 milyon euroluk bu isteğe sıcak bakmadığı öğrenildi. Mario Lemina 2019-2020 sezonunda kiralık forma giydiği Galatasaray'a Şubat 2025'te bonservisiyle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.
1: Gazete manşetleri bölümümüze geçtik. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bakalım burada tekrar. Fotomaç gazetesiyle başlayalım bu bölüme. Leao'yu görüyorum hemen ilk sayfada. Galatasaray yönetimi Portekizli futbolcu için yeniden harekete geçme kararı aldı. İtalya'da yayın yapan Sport Italia'nın haberine göre Milan'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Rafael Leao için Galatasaray'ın ısrarı da devam ediyor. Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgili nabız yokladığı iddiaları var haber içerisinde. Osimhen'in izinde Rafael Leao da tıpkı Victor Osimhen gibi Fransız ekibi Lille'de patlama gerçekleştirdi. O da Osimhen gibi adından İtalya'nın yolunu tuttu. Kader yine rotayı Serie A'dan Süper Lig'e çevirecek mi? Göreceğiz. Ponomarenko formülü, Dinamo Kiev'in golcüsü. Ponomarenko için bu sezon bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, Leslie transferinde olduğu gibi şarta bağlı opsiyonla mutlu sona ulaşmak istiyor. Şöyle bakıyorum sayfaya. Golcü oyuncu dünden razı. 20 yaşındaki Ukraynalı futbolcu kulübünden ayrılarak Galatasaray'a transfer olmayı çok istiyor. İki kulübün anlaşmasını bekleyen ve parçalı formayı giymek için adeta gün soyan Ponomarenko hem Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak hem de Süper Lig'de kupa kaldırmak istiyor. Niyaga ile ilgili iddialar var. Portekiz'de yayın yapan Record gazetesinin haberine göre Alvarca Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Niyaga'yı kiralamak istiyor. Transfer olduğu Udinese'de maaş krizi nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Nicolo Zaniolo'da mutlu sona ulaşılıyor. İtalyan basınına göre Udinese ile Zaniolo orta yolu bulacak. İki tarafın maaş konusunda anlaşma sağlamasının beklendiği ifade edildi. Çalışmalar da sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk tarafından futbolculara verilen bir günlük izin sona ererken çalışmalara kaldığı yerden devam ediliyor. Kemerburgaz tesislerinde gerçekleşen çalışmada saha ve salon çalışmaları gerçekleştiren Sarı Kırmızılar 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek. Fanatik gazetesiyle devam edelim. İkinci sayfaya geldik. Girasi Fenerli oluyor. Geri sayım başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda golcü transferine öncelik veren Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un yıldızı Serhu Girasi için yeniden harekete geçti. Sarı lacivertliler Gineli santrforun yıllık 10 milyon euroluk maaşını ve 30 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelini de hazırlamış durumda. Forma savaşı başladı. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forma rekabeti şimdiden başladı. Kadro yapılan yıldız transferleriyle birlikte hemen her bölgede rekabet ararken teknik heyeti en çok orta sahadaki oyuncu bolluğu düşündürüyor. Kartal bugün konu.

talebinde bulunuyor. Süper Lig'de geçen sezon 19 maçta sahaya çıkmıştı Singo. Performans olarak oynadığı maçlarda iyiydi. Sakatlıkla ilgili bazı sorunları vardı. Son olarak milli takımda da ufak bir sakatlık geçirmişti ama şu anda durumu iyi. Manu düştü, Aslan tetikte. İngilizler Bruno Fernandes için 40 milyon euroya indi. Galatasaray'da oyuncu için harekete geçti. Ahmet Kutucu da Rize Spor'a kiralandı. O da önümüzdeki yıl Rize Spor forması giyecek. Milliyet gazetesindeyiz. Hedef büyük sistem 4-3-3. Fenerbahçe bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini de bitirmek istiyor. Devler Ligi sportif, ekonomik ve psikolojik açıdan büyük önem taşıyor. İsmail Kartal dar alanda tempolu oyun ve 4-3-3 sistemini yerleştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Gurnik mesaisi devam ediyor demiştik. Burada da antrenmana dair bazı bilgiler yer almış. Galatasaray bölümünde ise Bruno Fernandes var. Galatasaray Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes için 35 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Sarı Kırmızılar 3+1 yıllık sözleşme teklif edilecek. 31 yaşındaki Portekizli yıldıza Osimhen'le aynı ücreti ödemeyi planlıyor. Takvime de bakalım. Fransa'da Kante tepkisi. Fenerbahçe'nin yıldızı Kante, Fransa milli takımında kariyerini Dünya Kupası'nda süre alamadan noktaladı. Didier Deschamps'ın kararı Fransız medyasında da tepki çekti. Kante forma şansı bulamadan da Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Sarı lacivertlerin orta sahaya formülü belli oldu. Fener'de Andre operasyonu. Fred takımdan ayrılırsa kapı aralanıyor. Sarı lacivertler orta saha transferi için Corinthians'ın genç yıldızı Andre'ye yoğunlaştı. Fred'in ayrılması halinde açılacak yabancı kontenjanı ise yeni bir santrfor transferinin de önünü açmış olacak. Muriç son sürat. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bir açıklama yapıldı. Vedat Muriç'in salonda bireysel kuvvet çalışmasına başladığı bildirildi. Ayrıca Nene'nin de kademeli olarak antrenmanlara katılacağı belirtildi. Carlos dünkü idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken Yiğit Efe ve Livakovic'in tedavilerine de başlandığı belirtiliyor.

0: Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye baktıktan sonra Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Gündemde Muhammed Salah var. Muhammed Salah'la mali konularda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Mısırlı Yıldız'ın menajerin istekleri sonrası stratejisini değiştirdi. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Muhammed Salah'la bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlar Mısırlı Yıldız'la mali konularda anlaşma sağlamıştı. Ancak menajerinin imaj hakları ve imza parasındaki absürt istekleri sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Serdal Adalı'nın direkt Muhammed Salah'la görüşerek transferi noktalaması bekleniyor. Arap basınına bir açıklama yapan Serdal Adalı, menajer kendi komisyonunu %35 yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yunanistan'da tatiline devam eden Salah bugün Mısır'a gidecek. Transfer konusunda son pürüzler giderilirse Başkan Adalı Mısır'a gidip Salah'la birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Beşiktaş kulübü savunma hattını Brezilyalı stoper Léo Pereira ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
1: Beşiktaş Brezilyalı stoper Léo Pereira ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun tecrübeli stoperiyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Flamengo ile bonservis görüşmelerini olumlu şekilde tamamlaması halinde Léo Pereira transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo forması giyen Pereira, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı. 1.89 boyundaki 30 yaşındaki stoper bu maçlarda

0: 2 gol kaydederken toplam 2372 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
1: Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız oyuncu Højbjerg'i transfer listesine ekledi.
0: Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş rotayı Fransa'ya çevirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız Pierre-Emil Højbjerg'i transfer listesine aldı. Beşiktaş tecrübeli orta saha için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. (Gülüyor) 30 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi Milan'da ilgi gösteriyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer yarışında elini güçlendirmek adına temaslarını sıkılaştırdığı ve Højbjerg transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg'in transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan deneyimli orta saha, geride kalan sezonda 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Danimarkalı yıldız bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.
1: Trabzonspor fil dişi sahili futbolcusu Cristo Lai'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. Cristo Lai Fiorentina'da. Trabzonspor fil dişili futbolcunun 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 euro karşılığında İtalyan ekibine transferini duyurdu. Bordo Mavililer ayrıca oyuncunun bir sonraki satışı olması durumunda net bedelin %10'unu da kasasına koyacak. Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bastia'dan transfer olan Olayi, Bordo Mavili formayla 31 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un yeni hedefi Dario Osorio. Bordo Maviller artı 4 kontenjanına uygun olan Şilili oyuncu için yoğun bir mesai harcıyor.
0: Sol kanadını Saviolo ve Aral Şimşir'le güçlendiren Trabzonspor, sağ kanat içinde nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Cristiani transferinde Benfica ile anlaşma zemini oluşturamayan Bordo Maviller, Dario Osorio için girişim yapmıştı. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda odak noktası oyuncu tarafı. Çünkü Osorio kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Yetkili bir menajer artı 4 kontenjanına da uyan futbolcunun ailesini ikna edebilmek için Şili'ye gidiyor. 22 yaşındaki Şilili yıldızın Avrupa'dan da birçok talibi var. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Dario Osorio'yu kadroda görmek istiyor. Genç oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Profesyonel kariyerine Universidad Şili'de başlayan Osorio 4 sezondur Midtjylland forması giyiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen kanat oyuncusu 7 gol atıp 4 asist yaptı.
1: Tekrar manşetlere döndük. Beşiktaş ve Trabzonspor için haberleri size aktaralım. Fanatik 4. sayfaya geldik. Beşiktaş'la ilgili çoğunlukla Muhammed Salah bölümleri var. Yine Trabzonspor adına da transfer gündemi yoğun. Fırtınada sağ kanat haftası 11. transferini Cenk Özkoçer'e alarak yapan Trabzonspor bu hafta sağ kenar konusunda da artık mesafe kat etmek istiyor. Midland forması giyen Osorio için yoğun uğraş var. Ayrıca Sigankov ismi de tekrar gündeme girdi. Fatih Tekke her iki oyuncuyu da çok beğeniyor ve takımda görmek istiyor. Sağ tarafta Salah var. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. Siyah beyazların bonservisi elinde bulunan Mısırlı yıldızı yıllık garanti ücret ve bonuslardan oluşan yüksek maliyetli bir paketle ikna ettiği iddia edildi.

34 yaşındaki oyuncunun eşi de Türkiye'ye gelmeyi çok istiyor. Suudi Arabistan'dan daha yüksek fiyatlı teklifler de vardı oyuncu, ancak oraya gitmek istemediğini de söylüyor. Leo Pereira, az önce haberlerimizde de bahsettik. Anlaşma sağlandı bu oyuncuyla. Siyah beyazlı yönetim Flamengo'nun bonservis talebini aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürürken Brezilyalı stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da söylenmiş. Oyuncu gelirse Udoka'ya gidecek. Fotomaç gazetesindeyiz. B planı Sigankov. Sağ kanat transferine önem veren Trabzonspor'da Sigankov da gündemde bulunuyor. Başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın İspanya'da Girona kulübüyle görüşmeler yapması da bekleniyor. Fırtına Şilili sağ kanadın transferi için zamanla yarışıyor. Osorio mesaisi. Trabzonspor Osorio'yu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Danimarka temsilcisi Midland'le görüşmeler devam ederken 22 yaşındaki yıldızla da temaslar yoğunlaştı. Pazarlıkların bu alanda devam ettiği haberleri var. Seri başı beklentisi. Avrupa Ligi'ne playoff aşamasından katılacak Trabzonspor'da gözler seri başı olmaya çevrildi. 3 Ağustos'taki kura öncesinde ikinci ön elemede oynanacak maçlar Bordo Mavilleri direkt etkileyecek. Fırtınada transfer döneminde kadroya katılan genç hücumcu Thierry Karadeniz takımı ısınmaya başladı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin sağ kanatta ve en önde değerlendirdiği genç oyuncunun çalışkanlığı da göze battı. Avusturya'da yapılacak olan yurt dışı kampına da katılacak olan Thierry Karadeniz'in buradaki performansına göre takımdaki geleceğiyle ilgili de kesin bir karar verilecek. Sabah'la devam edelim. Salah'ta menajer oyunu. Taraflar bonuslarla birlikte 12 milyon euroya el sıkıştı. Tam iş bitti derken menajeri alacağı komisyon için fahiş rakamlar talep etti. Bu gelişmeyle birlikte yapılan anlaşma askıda kaldı. İlerleyen günlerde bir yüz yüze görüşme gerçekleşmesini bekliyoruz. Başkan Serdal Adalı ve Muhammed Salah arasında. Vlahovic'den de geri adım haberleri var. Görüşmeler yapılmıştı, haber bekleniyordu aslında bu oyuncudan. Ancak herhangi bir ses çıkmadı denmiş haber içerisinde. Fenerbahçeli Oğuz Aydın paylaşılamıyor. Herkes onun peşinde. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yoğun ilgi gösterdiği milli sağ kanat için son olarak Ajax ve Feyenoord kulüpleri de devreye girdi. Hürriyet gazetesine geldik. Salah menajer engeli. Beşiktaş Başkanı Adalı Mısırlı Yıldız'ın transferinin henüz bitmeme nedenini bu şekilde açıkladı. Kartal Salah'a 15 milyon euro önerirken menajeri 5 milyon 250 bin euro komisyon istiyor. Muhammed Salah hem teknik direktörümüzde hem de sportif direktörümüzde konuştu ve transfere onay verdi. Ancak medyada Salah transferlerinin tamamlandığı yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi. Menajer Abbas komisyonunu %35'e kadar çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde asla kabul edilemez diyor Serdal Adalı. Takvime de bakalım. Mısırlı Yıldız'ın menajeri istekleriyle resmi imzayı geciktiriyor. Salah'la ilgili aslında benzer haberler var. Dediğimiz gibi Başkan Adalı, Muhammed Salah'ın bu komisyon ücretinin artmasıyla ilgili konudan haberdar olmadığını söyledi. Kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecek ilerleyen günlerde. Felix Schalke'ye Bundesliga ekibinin Alman stoperi satın alma opsiyonu kiralamak için görüşmelere başlandığı öğrenildi. Vincenzo Italiano Udoka'yı kadroda düşünmüyor. Schalke oyuncuya talip oldu. Alman temsilcisinin satın alma opsiyonu kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlamak amacıyla Beşiktaş'la görüşmelere de başladığı söylendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midland'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör İtalyano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Amir Hacı Ahmetoviç ile de yollar ayrılıyor. Geçen sezonu kiralık olarak Hull City'de geçirmişti. Yönetimin takımda düşünülmeyen boşnak orta sahayla yaptığı görüşmede kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Manşetler.

0: da baktıktan sonra tekrar haberlere geçeceğiz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. Saatler ve detaylara haberde bakacağız.
1: Avrupa Kupalarında 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. turunda Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ya da Avusturya ekibi Sturm Graz'la İskoçya temsilcisi Hearts eşleşmesinden galip gelen bir takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi 3. eleme turunda Jagiellonia Białystok, Karabağ CSKA Sofya, Anderlecht Hammarby, Pafos Hajduk Split eşleşmelerinin galibi ya da Hearts Sturm Graz eşleşmesinin kaybeden takımıyla karşı karşıya gelecek.

0: Konferans Ligi ikinci eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla kozlarını paylaşacak Başakşehir, turu geçmesi halinde güçlü rakiplerle eşleşebilir. Apollon Limassol, Sengalen, Sion, Anderlecht, Avusturya Wien ve Tobol Başakşehir'in 3. turdaki muhtemel rakiplerinden bazıları olarak dikkat çekiyor.
1: Teams bağlantımızla sabah sporundaki yayınımıza devam ediyoruz. Biraz gündemi, transferleri ve Dünya Kupası'nı konuşalım. Haldun Domaç bizlerle birlikte haftanın ilk gününde. Günaydın, iyi haftalar dilerim. Nasılsınız bu sabah?
2: Günaydın Demet, çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. Sıcak bir haftaya başlıyoruz. Evet. Dikkatli olalım, suyumuzu bol bol içelim, sevimli canlılarımıza su verelim. Yani biraz böyle orman yangınlarına dikkat edelim. Dünyada gerçekten çok ciddi sıkıntılar var bu konuda. Onun için dikkatli olmamız gereken bir haftaya başlıyoruz. Ama yaz ayının güzelliği de burada. Onun keyfini çıkaranlara da keyifli bir hafta dileyelim.
1: Kesinlikle. Peki Dünya Kupası ile başlamak isterim. Artık sonuna geldik, bitirdik. Bir aylık bir serüven uzun da sürdü. Çok fazla maç izledik hep birlikte. Yazın keyfini bu şekilde çıkardık biz çalışanlar olarak ama keyifliydi de. Dün İspanya Arjantin'i bir golle mağlup etti. Ama Arjantin'in etkisizliği çok fazla dikkat çekti. Final mücadelesinde İspanya'nın net bir şekilde hak ettiğini sanırım herkes söyler diye düşünüyorum. Siz nasıl bir maç izlediniz? Nasıl buldunuz finali?
2: Yani senin de söylediğin gibi İspanya'nın hak ederek kazandığı bir Dünya Kupası bu, çok net bir şekilde. Hatta ben biraz abartılı bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Arjantin'in buralara kadar gelmesi, oynadığı futbola baktığında evet, Messi etkisi desem yanlış olmaz.
1: Ya
2: yani
1: da kura etkisi mi desek ya da ağaçtaki yolu sebebiyle de olabilir.
2: Doğru söylüyorsun. Yani turnuva ağacı ile ilgili son maçta işte Messi'nin sahne alması İngiltere maçında. Hmm. Yani Arjantin'in buralara kadar gelmesi çok da fazla beklediğimiz bir durum değil. Yani genel olarak futbol kültürü olarak bekleriz ama oynadığı oyun olarak beklediğimiz bir durum değildi. Yani ben baştan turnuva başlarken tabii turnuva ağacının azizliği, ben bir İspanya-Fransa finali bekliyordum zaten başlarken. Benim gibi birçok kişi bekliyordu ama turnuva ağacı bunu yarı finale taşıdı. Yarı finalden sonrasına gelemedik. Dünkü maça baktığımızda Arjantin gerçekten de çok etkisiz kaldı. Senin de söylediğin gibi futbolda tabii ki topun sende olması çok değerlidir değildir tartışması var ama %65'i 35 gerçekten çok büyük bir yüzde, evet, İspanya lehine. Ve maçın yıldızı Emiliano Martinez, yani Arjantin kalecisi, hani derler ya, klasik bir tabir vardı, dünyaları çıkardı diye. Yani gerçekten dünyaları çıkardı. 11 kurtarışı var. Yani bu bir takımın diğer takım üzerine nasıl bir baskı yaptığının, nasıl bir zulüm yaptığının bir göstergesi, öyle söylememiz lazım. Tabii burada Messi'nin de hiçbir etkinliğinin olmaması dikkat çekti. 2.29 gol beklentisine 0.22 gol beklentisi var ki, yani bu da çok ağır bir istatistik. Bütün bunlara baktığımızda İspanya'nın 8 maçta 7'sinde kalesini gole kapatması gerçekten çok önemli.

0: Kubarsi ve özellikle Rodri'nin performansları bir takım bütünlüğü olması. Yani her şeyden önce İspanya bir takım bütünlüğünde oynadı. Aslında bir ders mahiyetinde söyleyeceğimiz bir durum. Demek ki sadece yıldızlarla olmuyor. Bir takım olacak ama onun içerisinde bazı oyuncuların öne çıktığı, sahne aldığı maçlar olacak. Onu söyleyebiliriz. İşte Merino gibi bazı isimler zaman zaman sahneye çıkacak ve oyunun gidişini değiştirecek. Oyarzabal gibi. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. İspanya dünya futbolunda bir takım bütünlüğünün ne anlama geldiğini bize gösterdi. O oyun disiplinini kendi şöyle söyleyelim analım hem de Cruyff'tan bu yana başlayan o tiki-taka'nın aslında uzantılarını zaman içerisinde nasıl ofansif girişimlere dönüştürdüklerini net bir şekilde gördük. Ve İspanya bence hak ettiği bir dünya şampiyonluğunu kazandı. Zaten son 10 yılı domine eden bir İspanya'dan bahsediyoruz. Bakalım o İspanya'nın yanına yaklaşabilecek futbol felsefesini ortaya kim koyacak? Yani şu anda ne dünya çapında baktığımızda şöyle söyleyebilirim. Ne Arjantin ne Brezilya şu anda hatta Avrupa'da da yani tek yaklaşan takım biraz Fransa. Bu felsefeyi bir şekilde karşılayabilecek. Onun dışında çok da fazla biraz İngiltere'nin hareketliğini gördük ama onun dışında başka bir ülke yok. Gerçekten de dünya futbolu hak ettiği ülkeye madalyasını verdi, kupasını verdi diyebilirim.
1: Siz de istatistiklerden biraz bahsettiniz. Şöyle ilk maçın ilk bölümüne 90 dakikasına yani baktığımda neredeyse Arjantin'in birçok istatistiği sıfır. İspanya'da 13 şuta 8 isabet varken Arjantin'de hiç şut yok. Yani 90 dakika boyunca İspanya'nın da hiç gol kaydedememesine ne diyorsunuz? Yani bir anda bir Arjantin golü gelebilirdi ve Arjantin aslında kupayı da kazanabilirdi.
0: Çok doğru söylüyorsun. Tabii ki şimdi şunu söylemek lazım. Bir final maçı oynuyorsunuz. Risklerin çok önde olduğu bir maç oynuyorsunuz. Hı hı. Az önce senin de söylediğin gibi bir anda yiyeceğiniz gol çok büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Oyunu domine etti ama şöyle söyleyelim Arjantin de savunmayı çok üst düzeyde yapmaya çalıştı. Sert bir savunma yaptı. Dikkat edersen faullerde çok önde, ikili mücadelelerde çok önde. Yani istatistiklere baktığımızda Arjantin. Ama işte bunlar sadece rakibi durdurmaya yönelik hamleler. Ama onu şunu da söylemek lazım. Evet gol atamadı ama yani bir kalecinin 11 kurtarış yaptığı bir maç da herhalde bilmiyorum. Dünya Kupaları tarihinde kaç tane vardır finalde bilemiyorum. Yani çok net cümleler kurmayayım ama gerçekten de ben şu açıdan söylüyorum. Etkin bir hücum performansı da sergiledi İspanya. Burada kaleciyi Emiliano Martinez'i ki maçın oyuncusu bence onu geçemedi desek doğru olabilir. Çünkü çok pozisyonda üretti Emiliano Martinez'le karşı karşıya. Sonuç itibariyle şunu söylemek lazım. Tabii ki bir Dünya Kupası finali oynuyorsunuz. Kolay bir iş değil. Yiyeceğiniz bir gol sizi çok ciddi bir paniğe sürükleyebilir. Öyle baktığımda İspanya kontrollü oyunuyla da bir yandan savunmadaki kontrollü oyunuyla da hücuma çıkarken de çok top gezdirdi. Belki biraz İlk yarı iyiydi ama Lamine Yamal'ın biraz daha Tagliafico karşısındaki üstünlüğünün az olması birçok faktör söylenebilir ama netice itibariyle hani şu maçı kim kazanır derseniz baktığımızda zaten İspanya kazanır göründü yani istatistiklere baktığımızda maça da baktığımızda İspanya kazanır kazanmasa büyük sürpriz olurdu bence öyle söyleyebilirim.
1: Peki bir de enlerden bahsedeyim hızlıca. Gol kralı Kylian Mbappe oldu. Asist kralı Michael Olise. En iyi futbolcu Rodri. En iyi kaleci Unai Simon. En iyi genç futbolcu Kubarsi. En çok gol katkısı veren Kylian Mbappe ve en çok gol pozisyonu yaratan isim de Trossard olmuş.
0: Evet. Yani o tabii Trossard'ın olması Beşiktaşları mutlu etti tabii ki. O ayrı bir yerde. Doğru yani şöyle söyleyeyim. Ben bu maçta da çok özel olarak Rodri'ye ve Kubarsi'ye işaret etmeye çalıştım. Rodri gerçekten bir hani klasik bir tabir vardır bizde futbolda. Önce dalga kıran olacak. Yani müthiş bir dalga kıran bir kere ön tarafta. İkincisi topu kullanma açısından baktığımızda da o kadar rahatlatıyor ki takımını hem sağa sola oyunun yönünü değiştirme açısından Gerçekten çok özel bir oyuncu. Şimdi biz genellikle hep hücum oyuncularını çok öne çıkarırız Demet, biliyorsun yani. Genelde evet. İşte Mbappe öne çıkar.

0: Messi öne çıkar, Cristiano Ronaldo öne çıkar. Yani bu tür bir beklenti vardır ama mesela işte oyunun görünmeyen kahramanları bu tür isimler. İşte Trossard görünmeyen kahraman, dikkat edersen. Yani o lise,
1: Evet.
0: yani belki o lise için farklı şeyler söyleyebiliriz ama Rodri için söylememiz gerekiyor bu isimleri. Ama işte son maçta kale konusunda da Emiliano Martinez'i ben ayrı bir yere yazdım. Yani onu da özellikle söyleyeyim. Unai Simon da hani gol yemeyen kaleci olduğu için istatistiklerde çok öne çıktı.
1: Tabii,
0: Gol
1: aynen.
0: yemedi yani. Bir tane gol yedi. Öyle bir durum söz konusu. Orada da İngiltere'ydi golü atan. Demişlerdir ki herhalde bir tek gol atan biziz dünya şampiyonu diye mutlu olmuşlardır yani
1: Bence
0: herhalde.
1: de. Peki Trossard demişken oradan Beşiktaş'a geçelim o halde. Beşiktaş'ta da gündemde
0: Geçelim.
1: Muhammed Salah var. Sayın Serdal Adalın Arap basınına yaptığı bir açıklama vardı. Orada menajerin isteklerinin yani komisyonunun %35 olduğu ve bunu sonradan arttırdığına dair bazı haberler ve açıklamalardı. Eğer böyle olursa tabii biz bunu karşılayamayız da diyor Serdal Adalı. İlerleyen günlerde bir görüşme gerçekleştirilebilir ama bu durum sizce neye evrilecek Muhammed Salah transferinde?
0: Şimdi tabii menajeriyle Muhammed Salah arasındaki o iletişimin ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Başkan Serdal Adalı da şu cümleyi söylüyor. Muhtemelen Salah bunu bilmiyordur diyor. Yani böyle bir durum var. Acaba bu kadar birbirlerinden kopuklar mı? Onu ben de bilmiyorum. Yani şimdi bizim cevap vermemiz gereken soru bu. Yani Salah'ın bilgisi dahilinde mi bu para isteniyor? Yoksa Salah'ın bilgisinin dışında mı bu para isteniyor? Bunu bilmiyoruz. En önemli nokta bu. Ama istediği rakam gerçekten de Rami'nin %35 inanılmaz bir rakam. Yani böyle bir rakam menajerlik ücreti olarak biliyorsun 5 gibi 10 gibi rakamlar kullanılırken bu rakamı istemesi çılgınlık yani onu özellikle söylememiz lazım. İşi bozmaya yönelik bir durum. Ama şunu da söyleyeyim eğer bu iş buradan bozulursa Beşiktaş camiasının taraftarının morali de çok bozulacak. Yani öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Tezahüratları bile hazırlamışlar, her şey hazırlanmış. Yani etrafımda tanıdığım bütün Beşiktaşlıların ilk sorduğu soru, yani artık Beşiktaş diye sormuyorlar, Muhammed Salah
1: Muhammed
0: tamam mı diye
1: Salah.
0: soruyorlar. Yani bu noktaya geldikten sonra zaten dikkat edersen Serdal Adalı'nın bir cümlesi var. Demet diyor ki yani bizim Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun bu kadar heyecanlanması bizim aleyhimize oldu diyor. Yani aleyhine olması şu manada ha bunlar zaten alacaklar, mecburlar. Zaten camia da baskı yapacak, taraftar da baskı yapacak. Biz ne istersek kârdır noktasına gelmiş durumda
1: Evet.
0: menajerin tavrı. Ben öyle görüyorum. Ama netice itibariyle bu noktadan sonra artık Muhammed Salah'ın ki Başkan Muhammed Salah'la bir görüşme yapacakmış. Muhammed Salah'ın bu noktada kesinlikle yapması gereken bir konu var ki menajeriyle konuşacak. Çünkü ben bu tür durumlarda biraz şuna da bakıyorum Demet. Bilmiyorum yanılacak mıyım bu kez. Bazen eş durumundan olur bu tür transferler. Hatta bu tür tayinler vesaire eş durumundan olur. Yani eşinin İstanbul'da yaşamayı, Türkiye'de olmayı istemesi bence yani Beşiktaş adına çok önemli bir avantaj olacak
1: Evet, ya
0: diye
1: zaten
0: düşünüyorum.
1: Türkiye'yi çok seviyorlar. Hem evleri de varmış bu güney kesimlerinde,
0: Evet.
1: onu biliyoruz.
0: Evet. Bodrum'da
1: Bir de
0: bir
1: kültürel
0: evleri.
1: anlamda da belli ki seviyor burayı Muhammed Salah.
0: Yani şimdi söyleyelim çok yanlış bir durum değil. Diyor ki ben Müslüman bir insan olarak
1: Evet.
0: Müslüman bir ülkede futbol oynamak istiyorum diyormuş. Yani ezanın okunduğu bir ülkede futbol oynamak istiyorum diyor. Bu noktada işte beklentiler onun menajerini ikna etmesi doğrultusunda. Eğer menajerini ikna ederse bu transfer olur ve bize de heyecan verir. Otururuz konuşmaya başlarız. Son günlerde hatta Salah oldu olmadıdan daha çok konuşulan listeler oluşmaya başladı. Yani
1: Evet.
0: Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük en kariyerli futbolcu kim diye tartışılmaya başlandı. Acaba Salah burada birinci sırada olur mu, olmaz mı, iki mi olur, üç mü olur? Yani o kadar eski defterler açıldı ki gerçekten bu belli ki sadece Beşiktaş taraftarının değil Türkiye'de futbolla ilgilenen, futbolu izleyen, seven herkes için de bir beklenti oluşturdu diyebilirim.
1: Peki buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe için de yarın önemli bir karşılaşma var değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi eleme turunda Górnik Zabrze ile karşı karşıya.

0: Köşeye gelecek temsilcimiz. Artık böyle 11 kadroda belli olmaya başladı. Zaten yeni transferler yok. Eldeki isimlerle acaba nasıl bir kadro kurabilir İsmail Kartal? Sizin de beklentilerinizi alalım bu konuda.
1: Şimdi eldeki isimlerle bir kadro kurma şansı olduğu bir maç bu. Gornik-Zabze
0: evet.
1: maçı. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kamp döneminin başından bu yana çalışan oyuncuları var. Bu oyuncular da geçen sezonun önemli oyuncuları. Hatta onların arasından bile yedekler olabilecek, yedek kalabilecek oyuncular var. Yani Fenerbahçe'nin şu anda elinde 3 tane kalecisi var. Yani 3 kaleci hangisini koysanız 3'ü de oynayabilecek durumda kalecisi var. Savunma hattı geçen sezonun oynadığı savunma göbeği Skriniar, Osterwold'de duruyor. Kanatlarda, kanat beklerinde zaten milli takım beki var. Diğer tarafta geçen sezon ara ara da olsa, çok sürekli olmasa da Levent Bercan oynadı.
0: Evet.
1: Ön tarafta Guendouzi sezon başından beri kadronun içerisinde. Fred'e ayrı bir parantez açmak lazım. Gidecek mi, kalacak mı? İsmail Kartal o noktada duygusal bir davranış mı sergileyecek, ona bakacağız. Çünkü bu yabancı tercihleri ya da yabancı konusundaki kalabalıklık bazı şeyleri istemeye istemeye yaptırmak zorunda kalacak Fenerbahçe'ye. Yani bir tek orada soru işareti yine Fenerbahçe'nin santroforsuz bir oyun mu oynayacak? Hı hı. Yani 4-6-0'a yakın bir oyun mu oynayacak? Yoksa acaba sonradan oyuna aldığı Sıdıkı Şerif'i kullanır mı? Ben çok Sıdıkı Şerif öncelikli düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Yani Tarişka öncelikli bir oyun olacakmış gibi geliyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde geçen sezonu şampiyonlukta sürükleyen, Avrupa'da da oynayan bir kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Bu kadro Gornik-Zabze için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii her maçın kendi konsantrasyonu var. O konsantrasyonun içerisinde kaldıkları sürece.
0: Bu konuyla ilgili bizim haberimiz içerisinde de hücumda sağ kanatta Musaba ya da İrfan, 10 numara pozisyonunda Asensio, sol kanatta Kerem, ileride de Talisca ihtimali yer alıyordu.
1: Doğru, benim de düşündüğüm bu. Yani hı hı. İrfan Can'ı düşünür mü, Musaba'yı mı düşünür? Galiba Musaba'yı biraz daha önceliyor. Daha savunma sırtı koşulları yaptığı için. Ama şöyle bir gerçek de var. Hani bir tarafta Kerem koşucuysa o zaman İrfan'ı topu tutan oyuncu olarak daha önce yaptığı gibi kullanabilir. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin Gornik-Zabze için yeterli oyuncu profili var. Yani o oyuncu profili elemek için yeterli olabilir ama bundan sonraki turlar farklı olacaktır diye düşünüyorum. Ya özellikle tabii kadroyu değiştirme şansı da olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Her tur için ayrı konuşacağız. Önce bu turu geçsin Fenerbahçe, sonra sonraki turlar için konuşabiliriz. Kağıt üzerinde bir sonraki tur ki haberlerimizde söylediniz. O turda da Fenerbahçe'nin şanslı olabileceği bir durum söz konusu. Tabii Fenerbahçe'nin bu noktada yapacağı bir iki transfer var. O transferlerde gerçekleşirse kadro yapısı gerçekleşmiş, oluşmuş olacak diye düşünüyorum.
0: Yani eldeki yabancılardan da bu dönemde belki bazı isimlerden çıkılırsa yeni transferlerde hızlıca gelir. 21'inde yani yarın ilk mücadele oynanacak. Sonrasında 29'unda bir sonraki haftada rövanş mücadelesi deplasmanda oynanacak. Değerli izleyenler, bunu da hatırlatmış olayım. Size de teşekkür edeyim.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Artık Avrupa Kupalarında mücadele eden, orası başladığı için tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdiden ne kadar uzun yol gidersek o kadar ülke futbolu açısından da değerli olacaktır.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Haldun maçında dediği gibi Avrupa haftası başladı. Yarın Fenerbahçe, Perşembe günü de Beşiktaş'ın Midland karşılaşması var. Takipteyiz, her şeyi konuşacağız. Buradayız. Kısa bir ara, saat 10'da stüdyo konuğumuz Taner Karaman olacak. Buradayız. Bir yere ayrılmayın.

0: cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Dayı.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle...

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
4: getir. Böyle bir dünya var.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede yılının ilk yarısının küresel ekonomide belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, jeopolitik risklerin ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazandığı ve ülkelerin yeni büyüme alanları aradığı bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatler 10 oldu. Son saat dilimize giriş yapıyoruz. Taner Karaman'la bugün gündemi konuşacağız. Dünya Kupası'nı bitirdik. Ligde de yine biliyorsunuz transfer gelişmeleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Demet.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Valla koca bir 40 gün bitti.
1: Evet.
2: Bitmez gibi geldi bir ara, böyle içinde boğulduk. Entrikalar, olaylar, tabii güzellikler de vardı içinde ama finalinde hak edenin kazandığı bir kupa olması da sevindiriciydi.
1: Peki şimdi bir saat boyunca buradayız. İlk önce Dünya Kupası bölümümüzle Sabah Spor programına başlamış olalım. Evet Taner, senin de söylediğin gibi uzunca bir maceraydı bizim için. Çok fazla karşılaşma izledik. Çok tartıştık bütün mücadeleleri. Golleri sıklıkla takip ettik. Yani gecemiz gündüzümüz oldu.
2: Gerçekten
1: bir ara.
2: Öyle oldu.
1: Gerçekten öyleydi.
2: Bir daha
1: İlginç
2: da
1: bir deneyimdi.
2: Mümkünse Avrupa kıtasında olsun yani.
1: Peki final mücadelesi, İspanya maçı tek golle kazandı. Evet. İstatistiksel olarak ilginç bir Arjantin istatistiği var. Birazdan detaylandırırız evet. Ama maçı nasıl buldun genel olarak?
2: Valla fazladan bir 30 dakika izledik, öyle söyleyeyim. Aslında ilk 90 dakikada bitmesi evet. gereken bir oyun üstünlüğü vardı İspanya. İlk yarı biraz daha denge ve çok da normal bu arada. Oyunun, bu tarz maçların ilk yarıları genelde rakiplerin birbirini tarttığı bir oyun ortaya koyarken, işin finalinde ikinci yarıda İspanya'nın ağırlığını iyice ortaya koydu. Uzatmalarla birlikte, uzatmanın son 5-10 dakikası dışında da yine İspanya'nın oyuna büyük anlamda domine ettiği bir futbol vardı.
1: Aynen.
2: Ve belki de ilk yarıdan çok daha, ilk 90 dakikada oyunun açılıp başka yere gideceği bir futbolda da Martinez'in kurtarışları aslında Arjantin'in Dünya Kupası macerasını uzatmış oldu. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet.
2: Ki zaten de Arjantin, açık söylemek gerekirse, bu oynadığı futbolla eğer ağacın İspanya tarafında olsaydı, İspanya ağacın Arjantin tarafında olsaydı muhtemelen finale kadar bile gelemezdi.
1: Fransa'nın tarafında olsaydı da bence.
2: Evet, yani Fransa, işte ondan aslında bahsediyorum. Eğer sol, ağacın sol üst tarafında olsaydı Fransa'yı falan geçemezlerdi bu oyunda.
1: Peki şimdi detaylandırmadan önce dün oynanan İspanya-Arjantin karşılaşmasının özet görüntülerini ekranlarınıza getirelim. Sonra buradayız.
3: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek. Rodri. Tek paslaşmalar. Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı, Ferran Torres kafayı vuruyor, top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü, Kubarsi vurdu, Emiliano Martinez top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinčić, sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinčić o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal, Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Topu alardı ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına, arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve topu alarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: Evet, özet görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Yani maçı izlerken sürekli ya bu kadar tek taraflı olmamalıydı bu final evet, deyip durdum de. Kendi kendime. Ama çok fazla tek taraflı ve bir tarafın ciddi şekilde hak ettiği bir mücadele oldu Taner.
2: Gerçekten İspanya bir şampiyona takımı. Yani oradan bahsedeyim. Şimdi son ya da son demeyeyim ama tabii 7 tane çok üst düzey final oynadılar.
1: Evet.
2: 6'sını kazandılar. Arjantin ise gerçekten bu finallerde başaramama serisini sürdürüyor. Tarihe geçtiler bu anlamda. Ve Dünya Kupası tarihinde İspanya yediği gol miktarı ile biliyorsun derse gol yemiyorlar. Yani bir tane gol yediler.
1: Bir tane aynı.
2: O ve tarihe geçtiler. Önemli bir başarıydı. Sistem kazandı, hak eden kazandı, oyun kazandı, doğru oynayan kazandı ve bu işe akıl yoranlar aslında kazandı. Yani İspanya hem teknik direktör açısından çok önemli bir ismi. Aslında geldiğin zaman Fuente için Huente diye yazan gazete manşetleri vardı. Kim bu Huente? Yani Fuente'yi böyle mecazi olarak Huente diye yazan İspanyol gazeteleri vardı.
1: Evet.
2: Ve aslında İspanya Futbol Federasyonu da altyapıdan ve uluslararası neredeyse deneyimi hiç olmayan, hatta yok yani öyle söyleyeyim sana, bir üçüncülük deneyimi var. Genellikle alt yaş kategorilerinde milli takım nezdinde çalışmış bir ismi. Sistemine güvenerek ve o puzzle'ın parçalarını tamamlayacağına inanarak amili takım başına getirdi. Ve o dönemde çok eleştirildiler. Arkasında durdular ve finalinde başarı geldi. Ve oynanan oyuna bakıyorsunuz. Gerçekten de Arjantin gibi ve Messi'ye yani 120 dakikanın en az 110 dakikası Messi sahada yoktu.
1: Ya ben acaba bir yere artık hani uzatmalara da gitti bir şekilde. Uzatmalarda en azından Messi oyundan çıksa mı diye hep kendi içimde düşündüm ama cesaret böyle bir şey yapacak bir teknik direktör yoktu sanırım.
2: Scaloni Messi oyundan alsaydı muhtemelen Scaloni de görevden alınabilirdi. Öyle bir güçten bahsediyordu. Bir de son Dünya Kupası'nı muhtemelen yaşadığı düşünülen bir Messi'ye izleme heyecanını bir 10 dakikada olsa elinden almak demek Scaloni için çok riskli bir şey olurdu. Ama her şeyin sonunda biraz üstü kapalı kurtulduk. onu hislerimden bir tanesi budur. Ama diğer taraftan da dünya ne kazandı bu kupadan dersek.
1: Devre arası şovu.
2: Devre arası şovları kazandı. Yeni
1: ama.
2: Kuralları kazandı. Yeni kurallar da Süper Lig'de bir bölüm uygulanacak. Hangilerinin uygulanacağıyla alakalı da artık bugün itibariyle kupanın finali sonrasında tam anlamıyla düğmeye basılacaktı. Onunla alakalı şu bilgiyi paylaşayım. UEFA Hakem Komitesi ülkelerin Merkez Hakem Kurulu başkanları ve üst düzey yetkilileri, hakem yetkililerini bir araya getiriyor. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta olabilir bu toplantı. Bu toplantıda alınacak kararlarla UEFA'da hangi kurallar uygulanacağı belirlenecek. Yani şu anda somut bir şekilde şu kural bu kural diye bir durum yok. Onu söyleyeyim. Eğitimler veriliyor. Yani isteyen kulüplere kamp dönemleri içerisinde uygun bir zaman diliminde Merkez Hakem Kurulu tarafından bir eğitim veriliyor. Ama herkesin kafasında şu olabilir. Daha kural belli değilken neyin eğitim veriliyor? O da şu. UEFA bir kitapçık gönderiyor federasyonlara.
1: Evet.
2: Diyor ki bu kuralları kulüplerinize öğretin. Ha, içinden ben şunu uygulamam, bunu uygulamam, o benim ilgilendirebilecek konu diyor. Yani bunu
1: istediklerinizi
2: ama siz bir kere şunu bir öğretin diyor. Yani buradakileri öğrensinler. İçinden o 100 birim kuralın 90'ını ben uygularım, onunu uygulamam kısmı benim alacağım bir karar. Ama benim organizasyonuma gelene kadar da öğrensinler diyerek federasyonlara, bütün UEFA'ya bağlı federasyonlara bir kitapçık gönderildi. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'na da geldi.
1: Evet.
2: Ve bu kural kitapçığı üstünden de isteyen kulüplere şu anda eğitimler veriliyor Türkiye'de. Dediğim gibi bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta içerisinde %100 haline gelecek hangi kuralların uygulanacağı, ama somut bir şey, en azından beklenti şu, su molaları uygulanmayacak.
1: Evet.
2: Onu çünkü bizzat UEFA kaynakları yaptığı açıklamalarda da dile getiriyor. Ama yine de %99 uygulanmayacak diyeyim. Bazen yayıncı kuruluş baskıları.
1: Bir yayıncı kuruluş bunu talep ederse
2: o zaman dengeler değişebilir. Çünkü sevgili Demet, 1 milyar euro kazanacağınız bir oyunda, evet, eğer bir anda bir kural değişikliğiyle 3 milyar euro kazanacaksanız bazen ideolojiler kenarda bırakılıp o 2 milyar euro için o araları verirsiniz. O yüzden de şu an UEFA'nın aklında bu kuralı uygulamak yok. Ama yayıncı kuruluşlar bastırır, olsun, bize bir ekstra reklam pastası çıksın gibi bir niyet olursa da buna sırtını döneceğini zannetmiyorum UEFA'nın.
1: Sence Dünya Kupası serüveni boyunca bu yıl özellikle bu su molaları izleyiciyi biraz ekrandan aldı mı?
2: Valla bunu yani rakamlar aslında şöyle, izlenme oranlarında çok büyük bir değişiklik yok.
1: Evet, hatta aksine ya, rekorlar Amerika var. Birleşik Devletleri için rekorlar var, evet.
2: Rekorlar var ve insanlar belki de bu araları istiyor. Ya yani ben şöyle söyleyeyim, oyunun doğası gereği oyuncuların istemediğiyle ilgili zaten bilgiler geliyor. Özellikle evet, ikinci yarıdaki vardı. Evet, ikinci yarıdaki oyunla alakalı var. Yani ikinci yarının ortasında olan aranın oyuncuların o temposu içerisinde oyuncuları çok zorladığı söyleniyor. İlk yarıdaki araya göre çok fazla bir ses çıkartan yok.
1: Evet.
2: Ben izleyen olarak şunu düşünüyorum. Ben o aralardan dolayı biraz mutluyum. Öyle söyleyeyim. O 20 dakika sonra kalkayım, bir hareket edeyim, bir telefonuma bakayım, 2 dakika ne mesaj gelmiş, bir maillerime bakayım arası benim hoşuma gidiyor. Ve benim böyle aralıksız, işte 15 dakika ara var ama böyle 45 dakika bir şeye konsantre olup da en son aralıksız izlediğim çok nadirdir. Ve bunu şimdi özellikle yeni kuşağa adapte etmek çok daha zor.
1: Evet.
2: O yüzden 20 dakikanın sonrasında, 22 dakikanın sonrasında verilen arayı ben normal ve iyi karşılıyorum. Benim biraz futbola bakış açım da bu yönde aslında. Yani bana kalsa ben oyunu da kısaltırım. O yüzden bana kalmıyor. Ben peki, oyunu da kısaltırım ya.
1: Şimdi tekrar finale döneceğim. Biraz istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Önce şöyle bir ilk 90 dakikayı sana aktarayım. %67'lik İspanya'nın toplu oynama yüzdesi var. %33 Arjantin'de.
2: Evet.
1: 90 dakika boyunca gol beklentisi, duran top beklentisi, şut, isabetli, isabetsiz, engellenen, direkten dönen, kaçan, net pozisyon hepsi sıfır Arjantin'de.
2: Evet.
1: İspanya tarafındaysa 1-11 gol beklentisi, 0-56 duran top gol beklentisi, 13 şuta 8 isabet, 3 isabetsiz, 2 tane de engellenen top var.
2: Şimdi bu turnuvada 2 tane kaybeden var. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin o kırmızı kart iptali sonrasında ortamda oluşan negatif enerji. Ve bu Amerika'ya bence bir PR kaybıdır. Çok güzel girdiler turnuvaya. Mükemmel giderken organizasyona olan o dokunuş biraz insanların evet, antipatisini kazandı. Diğer tarafta da Arjantin'in o süreç içerisinde Mısır'la olan karşılaşmada yaşanılan olaylar. Bazen hassas damarlara olan dokunuşların toplumlarda oluşturabileceği reaksiyonlar bazen sizi antipatik kılabilir. İsrail bayraklarının açılması, buna Arjantin cephesinin ses çıkartmaması, federasyonun belli noktalarda kınamaması, orada Mısır teknik heyetiyle Filistin ve İsrail üstünden bir kışkırtmaya varılmaya çalışılması, oyunun içerisinde bunun bu şekilde dahil edilmeye çalışması gibi durumlarda Arjantin'in antipatik kalması sebebiyet verdi. İspanya'nın sempatiklerin de altı yatan şey şudur aslında. Hiç kaosa girmediler.
1: Evet.
2: Çok temiz oyun oynadılar. Doğru oyun oynadılar. Ve bu süreçte aslında bütün dünyanın büyük ölçüde hemfikir olduğu İsrail-Gazze sürecinde de doğru tarafın destekçisi oldukları için de birçok kesim tarafından sempatik karşılandılar.
1: %100.
2: O yüzden de bu Arjantin-İspanya rekabetinde hiç aklımın köşesinden Messi romantizmi üstünden de Arjantin kazansın geçmedi. Onu söyleyeyim. Yani kendileri bu turnuvaya bunu karıştırarak, o İsrail bayraklarını vesaireleri karıştırıp Mısır teknik heyetine karşı yapılanlardan sonra zaten o antipatiyi de birçok dünyadan kesimden de aldılar. Finalinde de hak edenin kazanmış olmasından da mutluyum. Yani orada olası bir 1-1'e uzatmalarda gelecek bir sonuçla, penaltılarla Arjantin kazansaydı Dünya

0: Onlar da süper yıldızlardan bahsediyor. Süper yıldızlar başlığıyla bugünkü kapaklarına başlamışlar.
1: Yani İspanya'da şu anda tabii iki tane mutlu var. Birisi İspanya, biri Mbappe. Messi'nin varlık gösterememesiyle birlikte Mbappe de gol kralı oldu.
0: Evet.
1: Trossard bu arada Beşiktaş'ta futbolcu en fazla gol pozisyonu üreten oyuncu oldu. 10 gol pozisyonuyla, 10 net gol pozisyonuyla.
0: En iyi 11 içerisinde yer alıyor Trossard.
1: Bu da çok kıymetli bir şey ve Beşiktaş'ın vitrini açısından, oyuncunun vitrini açısından, market değeri açısından da kıymetli bir durum. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Ve organizasyonda kusurlar var mıydı? Vardı. Bence başka bir kusur da şuydu. Bu organizasyon Amerika'da düzenlendi sanki sadece. Yani Meksika ile Kanada'da oynanan maç sayısına baktığımız zaman özellikle gruplardan sonra yanılmıyorsam 4 maç falan oralarda oynandı. Hep Amerika'da. Şimdi FIFA burada da kendiyle çelişti. Yani şimdi biz niye 3 ülkeli bir turnuva düzenliyoruz? Herkese topu ulaştırmak, futbolu her kesime ulaştırmak için değil mi?
0: Evet.
1: Peki neden o zaman adaletsizce oyunun %70'i %80'i Amerika'da oynanıyor? Yani burada iki tane ülkeye %20'lik pasta verip %80'i Amerika'da oynattığınız zaman bu sefer kendi hedeflediğiniz planın da dışına çıkmış oluyorsunuz.
0: Belki oradaki stadyumlarla.
1: O zaman vermeyin turnuvayı. Mi? Yani Kanada ile Meksika'yı vermeyin. Orada da bir tezatlık vardı. Ve açıkçası bitmesinden dolayı da mutluluk duydum. Çok uzundu. Yani Dünya Kupası için uzundu. Ve 60 takımın üstüne çıkartmayı planlayan bir FIFA'nın da açıkçası ne yapmaya çalıştığını çok anlam veremiyorum. Yani bu 60 takım üstü demek çok ciddi bir zaman, çok ciddi bir maç sayısı, insanların Dünya Kupası'ndan artık soğumasına kadar gidebilecek.
0: Ama çok ciddi bir gelir.
1: Tabii maç sayısı artacak. Maç sayısı maç günü gelirlerini, sponsor gelirlerini, yayıncı gelirlerini arttıracak. Doğal olarak da FIFA biraz da şunu istiyor. Bir sonraki FIFA seçimlerinde daha fazla delegeyi Dünya Kupası'na dahil edip onlardan oy almaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani aslında Dünya Kupası'na ayak atamayacak ülkeleri kural değişikliğiyle ya da talimat değişikliğiyle Dünya Kupası'na alıp onlara bir ödül verecek. Sen de bana oy ver diyecek sonrasında.
0: Evet.
1: Aslında hedeflenen şey özünde bu gibi gözüküyor. Ama bu futbolumuzu kirletiyor. Böyle bir gerçek de var.
0: Peki İspanya biraz da Avrupa futbolda artık bayrağı eline aldı diyebiliriz değil mi? Yani eski zamanları biraz hatırlarsak çoğunlukla Hollanda, İtalya, Almanyaları konuşurdu.
1: Evet.
0: Şu an İspanya ve Fransa'yı konuşuyoruz.
1: Yani aslında şöyle bir durum da var sevgili Demet. Liglerle milli takımlar artık çok bağımsız yürüyor. Yani İspanya La Liga dünyanın bir numaralı ligi değil. Ama milli takım nezdine baktığımız zaman o İspanya liginden gelen oyuncular ki Atletico Madrid'den çok ciddi oyuncu vardı. Arjantin'de de vardı gerçi Atletico Madrid oyuncular ama yanılmıyorsam 7 isim vardı. Liglerden çok bağımsız ilerliyorlar. Ve ligi hiç karıştırmıyorlar aslına bakarsan. Yani lig aslına bakarsan Premier Lig'in çok gerisinde. Fransa Lig 1 bence 5 büyük lig içerisinde İtalya'nın da gerisinde aynen 5. sırada. Ama baktığımız zaman sıralamaya ilk sıraya İspanya yazıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra Fransa'yı yazıyoruz. Sonra yavaş yavaş gidiyor. İtalya kupaya da katılamadı. O zaman bizim belki de şu çıkarımı yapmamız lazım. İspanya neyi doğru yaptı? Biz Türk milli takımı olarak neyi yanlış yaptık? SWOT analizini yapıp buradan bir yol almamız lazım. Çünkü 2021'den 2026'ya kadar İspanya milli takımı Uluslar Ligi şampiyonluğu elde etti. U19'larda 2026'nın Avrupa şampiyonu. Geldi dünya şampiyonu oldu şimdi A milli takım seviyesinde. Yine finalleri var, kazandığı kupalar var. Şimdi bunları tesadüflerle açıklayamayız artık.
0: Evet.
1: Ve oyuncu kalitesi olarak baktığımız zaman kendilerinden çok daha kaliteli kadroları, işte Fransa bence öyle, kadroları domine ediyorlar. Messi'ye top göstermiyorlar. İşte o zaman bunun altında yatan matematiği bizim şifresini çözmemiz ve yavaş yavaş kendimize biraz uyarlamamızda fayda var diye düşünüyorum.
0: Önümüzde bir büyük turnuva daha var Eylül ayında.
1: Evet.
0: Bakalım orada neler değişecek. Değerli izleyenler, şimdi Dünya Kupası bölümümüzü noktalayalım Sabah Spor programında. Sonrasında kendi ligimize ve transferlere döneceğiz. Evet, Dünya Kupası bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi şöyle lige dönüyorum. Ligde de artık ilk resmi karşılaşmalar, daha doğrusu Avrupa'da ilk resmi karşılaşmalar bizim için başlayacak. Bu hafta Salı günü, yani yarın, Fenerbahçe, Górnik Zabrze, Perşembe günü de Beşiktaş, Midland karşılaşması var.

0: Fenerbahçe'nin gündemiyle bu bölümümüze başlamış olalım. Biraz kadro planlamasını ve rakibi konuşalım Taner Sener'le birlikte. İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki 4. dönemindeki ilk resmi maçına çıkacak yarın. İlk 11'de onun gözünden biraz netleşmeye başladığı haberlerini izleyicilerimizle aktarmıştık. Sana da soracağım ama yarınki karşılaşma ile ilgili ne düşünüyorsun, önce bunu sorayım.
1: Yani şöyle, tabii normal şartlar altında Fenerbahçe'nin çok daha rahat bir şekilde geçmesini bekledim müsabaka.
0: Evet.
1: Oradan gireyim. Fakat rakibi de iyi tartmak lazım. Çünkü ligi açmadılar ama sezonu açmalarının üstünden bir ay geçti. Hı hı. Yani bir aydır antrenman yapıyorlar. Yani Fenerbahçe kadrosuna göre yaklaşık 60-70 bandında daha fazla antrenmana çıkmış olan, ilk resmi maçını geçti 2 gün önce Süper Kupa'da, 3 gün önce Süper Kupa'da çıkmış olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Böyle daha oturmuş durumdalar. Yani görece Fenerbahçe'ye göre biraz daha oturmuş bir kadroları var. Hı hı. Önemli kayıplar yaşadılar özellikle orta sahada. Ama işin finalinde sezonu çok erken açmış olan takımların bizim oyuncularımıza karşı zorluklar çıkarttığını biliyoruz. Bu çok uzak tarihlerde değil, yakın tarihlerde de deneyimlediğimiz şeyler. Yani erken sezon açıp fiziksel kapasitesine erken erişmiş takımlar genellikle Türk ekiplerine karşı zorluk çıkartıyorlar.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ve Gornik de bunlardan bir tanesi. Ve muhtemelen de Fenerbahçe'nin buna özel de bir planı olması gerekiyor.
0: Peki İsmail Kartal için muhtemel 11'de neler gerçekleşebilir, kimleri tercih edebilir diye biraz bunun üzerine konuşalım. Hı-hı. Haberimizde de sizlerle paylaşmıştık bir önceki saat dilimimizde. Yeni transferler zaten UEFA listesinde yok biliyorsunuz. Sonrasında muhtemelen eklenecektir zaten. Ama ilk mücadelede beklemiyoruz. Kalede Mert, savunmada Mert Müldür, Şikrinyar, Osterwold'e Levent'e şans verebilir. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi olacak. Fransız yıldızının yanında da Fred'in forma giymesi bekleniyor. Fred konusu takımdan ayrılmasıyla ilgili bazı soru işaretleri var ama İsmail Kartal onunla çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Performansı oldukça beğenildi. O yüzden kalabilir mi diye de düşünüyoruz ama ilk mücadelede bence de kesin oynar diye düşünüyorum.
1: Mecbur oynuyor. Yani aslında mecburluktan da ziyade hoca da görmek isteyecektir.
0: Tabii.
1: Bir de Fred'in hazırlık maçı performansları çok iyiydi. Yani ben açıkçası normal şartlar altında Fred'i göndermezsiniz. Hı hı. Ama yeni yabancı kuralından kaynaklı olarak da göndermek zorunda kalma ihtimaliniz de var. Çünkü Fenerbahçe şu anda diğer ekiplere göre, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzonspor'a göre daha dezavantajlı durumda.
0: Evet.
1: Yabancı sayısından dolayı. Ve şöyle bir gerçek var. Tırnak içinde atıl diye adlandırabileceğimiz yabancı sayısı da Fenerbahçe'de çok az. Yani tahtaya yazdığımız zaman neredeyse bütün oyuncular ilk 11 düzeyinde.
0: Evet,
1: yani kimden çıkarsın diye düşündüğün zaman yani neredeyse konu Kante'ye kadar gidiyor.
0: Varsa yabancı listesi alabiliriz onu da.
1: Yani Kante'ye kadar giden bir durum var. Şimdi bu kadar fazla kaliteli yabancıdan çıkmak zorundaysanız eğer, hı hı, orada biraz iş, ibre, biraz mevki kalabalığına doğru gidebilir. Orada da Fred tercihinde hoca bulunmak isteyebilir ama neden bu tercihin bulunma ihtimali zayıf? O da şu: İsmail Kartal'la Fred'in son İsmail Kartal döneminde oynadığı oyun,
0: evet,
1: ve o yokluğunda İsmail Kartal'ın oyun tarzının ve sisteminin çok büyük sorunlar yaşadığını gördük. Ne zaman Fred sakatlandı, Fenerbahçe o dönem şampiyonluk yolunda çok büyük puan kayıpları yaşadı.
0: Hı hı.
1: Ve İsmail Hoca'nın oyun tarzında Fred gibi rakibi durdurmak üzere çok ciddi aksiyonlar alabilen bir oyuncunun varlığı da önemli. Ki burada da işte solda 17'de 10. 7 tane oyuncuyu çıkartmakta zorlanıyorsun.
0: Evet, şöyle bir saydığımızda Ederson, Livakovic, Bekao, Carlos Ake, Osterwolde, Semedo, Şikrinyar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muriç dediğin gibi. Yani şu an sadece böyle net olarak sayabileceğim Livakovic, Bekao ve Carlos olabilir diye düşünüyorum.
1: Aşağı doğru iniyorum.
0: Amrabat.
1: Yani belki Amrabat olabilir. Musaba olabilir. Bu kadar.
0: Evet.
1: Yani 5 tane oyuncuyu hadi çıkarttın üzülmezsin gibi bir durum var.
0: Hı hı.
1: Ama onun dışında konu işte Kanteler, Talişkalar, Asensio'lar. Şimdi Talişka ile Asensio'dan çıkamazsın normal şartlarda. Yani geçtiğimiz yıl iki oyuncu da gol ve asist rakamlarına çift tanelere ulaştı.
0: Evet.
1: Müthiş bir performans gösterdi. İşte ikisi orada duruyor. Muriç'i yeni aldın 3. Greenwood 4. Ederson 5. Ake yeni transfer 6. Osterwolde'yi gönderme düşüncesine gireceğini zannetmiyorum Fenerbahçe'nin.
0: Orada biraz fiyat ve teklif,
1: evet,
0: ilgili.
1: O çünkü orada bir de oyuncunun var. Çok joker bir oyuncu olması, hı-hı, önemli. 7. Guendouzi 8. Kante 9. Şikrinyar 10. Daha işin içerisine denkleme, Semedo falan girmedi.
0: Evet.
1: O yüzden zor.

0: Bir de diğer tarafta da 6'da 4, 23 yaş sınırı var. Şimdi orada da kimden çıkacaksınız?
1: Yani Nene Şerif, Archie Brown, Mimovic Diouf ve Omar Fayed var. Evet. Şerif zaten kalır. Nene de kalır bence artık diye düşünüyorum.
0: Şerif'e yatırılan paradan dolayı ben de aynı düşüncedeyim.
1: Mimovic'i kullanacak mı mesela? Mimovic'i merak ediyorum, kullanacak mı acaba hoca diye.
0: Bakalım, ben de merak ediyorum.
1: Peki hücum hattı için yarınki karşılaşmada beklentini sorayım. Şöyle biraz da bahsedeyim detaylardan. Sağ kanatta Musaba ya da İrfan Can Kahveci detayını konuşabiliriz. 10 numara pozisyonda Marco Asensio, sol kanatta Kerem. İleride de Talisca Fenerbahçe'nin 11 ihtimalinde yer alabilir diyoruz.
0: Evet, yani aslında bu biraz daha bize bu 17'de 10'un dışında kim kalacağı da gösterecek. Hmm. Muriç'in riske edilme, ya daha doğrusu Muriç'in olmadığı bir durum oluştuğu için
1: evet.
0: Muhtemelen Talisca'nın santfor oyunu görme ihtimalimiz yüksek.
1: Bence de. Şerif var ama Şerif'i dener mi sence?
0: Yani çok açıkçası şöyle bir durum var. İşte burada az önce bahsettiğim gibi rakibin bir aydır antrenman yapıyor olması, sezonu erken açıyor olmasından da kaynaklı. Biraz fiziksel kapasitesi yüksek bir hücum hattıyla oynamak rakip savunmalara karşı avantaj oluşturabilir.
1: 25'inde bu arada onların da ilk lig maçı var.
0: Evet, yani şimdi bu oyun içerisinde eğer Şerif'in fiziksel kapasite problemi varsa ben açıkçası tercih edilmemesini daha doğru bulurum. Çünkü rakip savunma karşısında yok olabilir.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak.
1: Peki şimdi son oynadıkları Lech Poznan karşılaşmasından bahsetti Taner. Süper Kupa mücadelesinde 3-1 kaybettiler geçtiğimiz günlerde oynanan maçta. Orada tabii dikkat çeken 14. dakikada gol atıp 1-0 öne geçip sonrasında 3 gol yiyen bir takım var mesela.
0: Şimdi bir de
1: sakatlık da yaşandı.
0: Gornik şöyle bir takım sevgili Demet. Senle daha önce değerlendirmiştik. Neredeyse her maç gol atıyorlar. Yani rakip Salzburg'ken de gol atıyor. Poznan kendi gol atıyor. Bir şekilde gol atmayı başarıyorlar.
1: Evet.
0: Hazırlık döneminde de galibiyetler elde ettiler. Bir beraberlik, bir yenilgi aldıkları o Salzburglu maç denkleminin olduğu günde iki maça çıktılar. Belki de o yüzden galibiyetle ayrılamadılar. Ve biraz daha yakından inceleme şansımız video analizi olarak olmadı ama veri analizi yaptığımız zaman ise takımın performans değerlerinin azımsanmayacak kadar iyi olduğunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Yani böyle elinizi kolunuzu sallayarak geçebileceğiniz bir tur olarak da görmemeniz lazım. Yani dikkatli olmakta fayda var. Tabii başka bir motivasyon şu. Şimdi Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası, Avrupa Ligi ayak bastı parası ya da Konferans Ligi ayak bastı parası kimine göre az bir değer ama kimi takımlar için tamamen sezon hedefi.
1: Evet.
0: Yani sen katılayım gruplardan çıkayım hedefliyorsun ama adamın tek amacı bir şekilde grupta kalayım, gerekirse 0 puan bile alsam ayak bastı parası beni 2 sene idare eder gözüyle bakıyor konuya.
1: Ya bizim gibi öyle yüksek paralı transferleri yok bu takımların.
0: Yok, o yüzden de aslında oradan gelecek bir 30 milyon euro gibi rakamlar onlar için devasa bir para.
1: Evet.
0: Şimdi bu yüzden de bu takımları kuranlar olduğunu biliyorum. Yani neden Podolski bu takımı satın alıyor? Ya da neden Kuzey Makedonya'dan bir takımı dünyanın başka bir ülkesinden bir iş adamı gidip satın alıyor. Hedef şu, şampiyon olayım o ligde. Ortalama bir yatırım zaten şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum, Süper Lig'de ligde kalmak için yapacağınız yatırımı Kuzey Makedonya'da şampiyonluk yarışı için yaparsınız.
1: Evet.
0: Ya burada 10 milyon euro harcayıp 8. 9. 10. sırada kalıyorsunuz ya. O parayı Kuzey Makedonya'da harcadığınız zaman şampiyon oluyorsunuz. Şampiyonlar Ligi ayak bastı paraları üstünden de bir mücadeleye girip eğer orada da istediğinizi alırsanız 30-40 milyon euro kazanıyorsunuz.
1: O kadar bile bunların harcadıklarını düşünmüyorum. Mesela
0: yok, harcamıyorlar. Ben
1: baktım.
0: İnanılmaz büyük rakamlar söylüyorum. Yani 10 milyon euroyu geçtim. 2-3 milyon euroluk rakamlarla orada şampiyonluk kovalıyor takımlar.
1: Şöyle bu sezonki şu ana kadar yaptıkları transferler var ve en önemli transferleri Slavia Prag'dan santrfor Erik Prakop ve oyuncuyu sadece 1 milyon euroya transfer ettiler ve onlar için en net transfer şu anda
0: evet.
1: Bu.
0: O yüzden de motivasyon para.
1: Evet.
0: Yani geçtiğimiz sezonun şampiyonluk hedefi vesaire öncelikli hedefleri para. O paraya gitmenin yolu da gruplara kalmak. Bu yüzden de biraz saldırgan oynama ihtimalleri var.
1: Peki şimdi yine bir sakatlık da yaşandı son oynanan Süper Kupa maçında. Kubitski orta saha oyuncusu, onun da koluyla ilgili önemli bir sıkıntı var. Zaten bizim mücadelelerimizde sonrasında onu oynanacak rövanş maçında da forma giymesini beklemiyoruz.
0: Evet, yani burada muhtemelen o değişiklikler biraz Fenerbahçe'nin lehine olacaktır. Ama

0: Başa döneyim. Fenerbahçe'nin kazanamayacağı bir maç değil. Ama ciddiye alması gereken bir maç. Daha önce deneyimlediğimiz maçlar var. İşte Vardar vakası gibi.
1: Evet.
0: Molde vakası gibi. Bunlardan dersler çıkartıldığı kanısındayım zaten. O yüzden ilk maç kaza olmaması lazım. İkinci maç avantajlı çıkmak için de ilk maçı çok tedbirli bir şekilde oynamakta fayda var.
1: Teknik direktörleri bizi biliyor. Daha doğrusu evet. Fenerbahçe'yi biliyor. Daha önce gelmişti
0: Spartak Tırnava ile iki maça çıktı Fenerbahçe'ye
1: karşı. Evet, ikisini de Fenerbahçe kazandı.
0: Evet ve Spartak Tırnava'dan daha iyi bir takım şu anda Gornik.
1: Evet.
0: O yüzden de görece biraz daha iyi bir takımla geliyor Fenerbahçe rakip olarak. Dikkatli olmakta fayda var.
1: Peki, şimdi Fenerbahçe'de ekleyeceğim bir şey var mı? Beşiktaş'a geçelim istersen. Siyah beyazları konuşarak devam edelim değerli izleyenler. Orada da Salah'la buradaki gündeme başlayalım. Dün de çok konuşulan konulardan biriydi. Sayın Serdal Adalı'nın bir Suudi basında yaptığı bir açıklama.
0: Evet.
1: Arap basında daha doğrusu diyeyim, daha doğru olur. Orada menajer ücretinin bir anda yükseldiğinden bahsediyor ve eğer böyle olursa biz bu ücretleri karşılayamayız da diyor aynı zamanda. Sence bu transfer nereye gidecek?
0: Yani bu transfer biter diye düşünüyorum ama çok fazla artık konuşulmaya başlandı. Yani bu kadar ayyuka çıkmış yıldız transferlerinin sonuçlanma ihtimallerinin hep düştüğünü biliyoruz zaten. O yüzden bugüne kadar bu işi bitirip belki de ondan sonrası olsa daha iyi olurdu ama bir gerçek var, sızdıran Beşiktaş kulübün içinden değil, sızdıran menajerler gibi gözüküyor. Çünkü Salah ismi Galatasaray'a önerildi, Salah ismi Fenerbahçe'ye önerildi, Salah ismi Beşiktaş'a önerildi. Belli ki Türkiye pazarında oyuncuya yer edindirmeye çalışan bir menajer var ve bu menajerin kamuoyuna bir şekilde bu bilgiyi paylaşmış olması da ne amaçla bunu yapıyor? Çünkü eğer Salah ismini kamuoyuyla paylaşmasa binlerce kişi imza töreninde, Trossard'ın imza töreninde tribünlerden Salah diye bağırmayacaktı.
1: Evet.
0: Tribünler Salah diye bağırdığı zaman ise yönetim kendini baskı altında hissediyor ve bu transferi yapma zorunluluğu varmışçasına düşünerek menajerin eline koz geçmiş oluyor. Aslında istediği plana menajer ulaştı. Yani konu çok net. Evet, Salah'ı Beşiktaş istiyor. Salah da Beşiktaş istiyor ama %35'lere varan menajerlik komisyonu
1: çok fazla.
0: Doğal değil. Beşiktaş da bunu da indirime gitmeye çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünen bir Beşiktaş yönetimi her zaman şu adım atması lazım. Finansal anlamda eğer birileri Beşiktaş'tan menfaat sağlamaya çalışıyorsa, bu isim Salah'ın menajeri ya da Salah'a bağlantılı bir durumsa bile bazı transferler rafa kalkabilmeli. Bu duruş meselesidir. Ve Beşiktaş şu anda o seviyeye doğru gidiyor. Taraftarların da ben bu konuda anlayış göstereceği kanısındayım ama iş %99 bitti. O %1'lik ihtimali büyütmeye çalışıyor şu an menajer nedense. İstekleriyle.
1: Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz diyor.
0: Yani %35 yüksek bir oran. Yani Salah,
1: menajerle oyuncu arasında bu tip konuşmalar gerçekleşmesi gerekmez mi?
0: Bazı oyuncularda gerçekleşir ama belli bir seviyenin üstteki oyuncular bunlara kafa yormak çok istemiyorlar sevgili Demet. Yani eğer Salah'sanız ben tatilimi yaparken bir de onun yüzde kaç komisyon aldı falan gibi şeyleri düşünmek istemiyorum diye bilirsiniz. Muhtemelen öyle bir durum var. Çünkü koca bir sezon, yüksek bir maç performansı, üstüne Dünya Kupası, uzun seyahatler, döndünüz tatil yapıyorsunuz Yunanistan'da şu anda. Bir de gidip senin menajerin Beşiktaş'tan yüzde kaç komisyon istediğinin de takibini yaparsanız vay halinize. O yüzden muhtemelen bütün topu menajerine atıp Salah sen gerekeni yap dedi. Menajer de bunun verdiği bir fırsat ve güçle %35 istiyor.
1: Ya bu kadar yüksek komisyon istiyorsa keşke Suudi Arabistan'a yönlendirseydi oyuncusunu. Oradan istediği parayı alırdı.
0: Zaten muhtemelen eğer Beşiktaş ben istemiyorum arkadaş derse o 10-15 milyon euro bandında, ki Beşiktaş'a bu arada Salah'ın muhtemelen vergilerle maliyeti senelik 20 milyon euroyu bulabilir. Bu paraları ancak zaten Suudi Arabistan'dan bulur bundan sonra.
1: Peki Salah'ın geldiği senaryoyu konuşacak olursak, evet, sence Italiano onun daha çok nasıl değerlendirme planı yapar? Çünkü Salah haberleri çok net şekilde konuşulduğunda hemen acaba bir santrfor transferi de yapılır mı? Vlahovic gelir mi? Konuları gündeme gelmişti. Salah şimdi sağ kanatta da önemli bir oyuncu. Forvet hattında da oynatabilirsiniz.
0: Şimdi Trossard'ı sola, Salah'ı sağa, Raşika'yı gönderdiğiniz bir hikayede ileride bir yeni transfer olabilir. İki, sen kal Raşika deyip Raşika'nın sağda, Trossard solda, ileride Salah'ın olduğu, dönem dönem Salah'ın geriye geldiği ve devre arasına doğru yapılacak bir santrfor hamlesiyle biraz daha güçlendirili bir denklem olabilir.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim, Salah'ı bu şekilde konu

0: konumlandırdığınız zaman dönem içerisinde zorluk yaşama ihtimaliniz var. Çünkü Salah orta sahanda ihtiyacı olacak. Salah gibi profili aslında biraz daha orta sahada değerlendirmek onun verimlerini arttırdığını dünyada biliyoruz. Bu yüzden de Beşiktaş çok yüksek bir ihtimal bir santfor daha alacak.
1: Evet.
0: Salah'ı santfor olarak değerlendirmiyorum. Hı hı. Ama gerektiğinde santfor oynayacak oyuncu olarak değerlendirmek gerekiyor. Gerekmediği sürece orta sahada Trossard Salah yapıp ileride bir santfor konumlandırmak biraz daha isabetli olabilir.
1: Peki Salah olursa Vlahovic gündeme gelir mi? Yani o da çünkü yüksek potansiyelli ve ücret anlamında yüksek bir oyuncuydu. İşte bu kadar maddi yükün altına girer mi?
0: Yani burada işte finansal olarak nasıl yapılandırıyor? Sponsorlarla nasıl anlaşmalar yapılıyor? Finansal kaynak olarak ne ayarlandı? Buna bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ve Beşiktaş'ın hedefi bu sezon gördüğümüz en azından kontrat süresi ve Salah'a önerilen o 1 artı 1'den de anladığımız kadarıyla Beşiktaş sezona ben sezon sonu şampiyon olacağım parolasıyla çıkacak yine.
1: Evet.
0: Mutlak şampiyonlukla çıkacağı için de biraz gözünü karartmış olma durumu da var gibi duruyor.
1: Peki Beşiktaş'ın da yine o yabancı listesi varsa onu rica edeyim. Gündemde çünkü yabancı oyuncular var transfer edilebilecek ki Leo Pereira ile anlaşıldığı haberlerini de sizlerle paylaştık. Savunma attığı için stoper oyuncusu kendisi 30 yaşında 3 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı söyleniyor siyah beyazların. Yine gündemde orta saha için konuşulan isimlerden biri var. O da Marsilya forması giyen Højbjerg. O da transfer listesine eklenmiş durumda. Ama tabii yabancı isimleri konuşuyoruz ama Beşiktaş'ta şu anda 14 yabancı var. Nübel, Agbadu, Calo, Udokai, Murillo, El Musrati, Amir Onana, Ndidi, João Mario, Černý, Rashica, Oyangyu ve Trossard.
0: Yani burada tabii Amir muhtemelen gidecek. Onana, evet. Eyüpspor görüşmeleri vardı. İki tane oradan eksiltiyorsunuz. Rashica az önce bahsettiğim gibi Rashica'nın ayrılma ihtimali var. Üç isim oradan zaten denklemden çıkıyor gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın 10 yabancıya dönmesi biraz daha pratik. Ama Beşiktaş için 10 yetmez gibi gözüküyor. Çünkü senin de saydığın isimlerin gelmesi için, Salah için artı başka transfer yine yabancı hamleleri yapacak gibi gözüküyor. Beşiktaş burada 6 tane yabancıdan çıkması lazım.
1: Evet.
0: Yani 6 tane yabancı oyundan çıkmak demek de biraz takımın da dengesini biraz sarsmak anlamına geliyor. Bu denli yüksek transferler yapmak, takımın ahengini biraz sarsmak sezon başlangıçları için çok riskli olduğu için de eğer bu sarsıntı yaşanacaksa da bir an önce yaşanılıp sezon başlayana kadar da takımın biraz olsun dengesini sağlaması lazım.
1: Az önce Fenerbahçe'yi konuşurken çok fazla oyuncu olduğunu söyledik ve sen de çoğu da 11 oyuncusu demiştin.
0: Doğru.
1: Beşiktaş için ne dersin? Ya Beşiktaş, bu yabancı isimlerle ilgili.
0: Beşiktaş'ta az önce söylediğim gibi vazgeçilebilecek yabancılar var. Planlamanın dışında çıkacaklardır gibi gözüküyor. Tekliflerin olduğu oyuncular olduğunu da biliyoruz. Ki az önce söylediğim gibi Rashica bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Muhtemelen bu denklemde Beşiktaş 10 yabancıya döner ama daha fazlası için biraz ilk 11 oyuncularından da vazgeçme ihtimali var. İşte Černý için de tekliflerin olduğunu biliyoruz. Ama ben açıkçası Černý kalitesindeki bir oyuncunun da bu oyunda, bu oyuncu grubuyla çok daha iyi işler yapacağını düşüncesindeyim. O yüzden kalması sanki biraz daha isabetli olur.
1: Peki, Amir Hadzi Ahmetoviç ile yollar yakın bir zamanda ayrılabilir.
0: Aynen.
1: Bunu söyleyelim. Felix Udokai ile ilgili de Schalke iddiaları var. Orada da görüşmelere başlandığı haberleri vardı. Bunu da aktarmış olayım. Stoper attığı için Agbodu, evet önemli bir oyuncu. Onun yerine az önce bahsettiğim Leo Pereira ismi gündeme gelmişti. 30 yaşında 1.89 boyunda bir oyuncu. Sol ayaklı bir defans stoper oyuncusu. Son olarak Flamengo forması giyiyordu. Anlaşma sağlandığı haberleri var bu oyuncuyla da ilgili, evet. Brezilya kökenli.
0: O yüzden de biraz mevki mevki gidecek Beşiktaş. Buradan stoper hamlesi yaptığında belki de ona göre bir oyuncudan çıkacak. Çünkü bu yeni kural bunu zorunlu kılıyor. Çünkü siz eğer stoper hamlesi yapıp merkezden bir adam eksiltirseniz ya da orta sahadan bu sefer denklem çok böyle bambaşka bir yere geliyor. Satranç hamlesi gibi. Bu yeni yabancı kuralı. O yüzden de futbol akıllarına çok iş düşecek. Beşiktaş'ta transfer bitmeyecek ama onu söyleyelim. Yani Salah hamlesi gelse de gelmese de Beşiktaş en az bir iki transfer daha Salah dışında yapma planı içerisinde. Senin de söylediğin gibi bu isim stoperden bir hamle olma ihtimali var ama orta sahada da yine ki santfor mevkisi de bunlardan bir tanesi. Evet. Transfer görüşmeleri yapan bir Beşiktaş bulunuyor.
1: Peki Semih konusuna geleceğim buradan. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a döndü zaten. Kampta da takımla birlikteydi. Sabah gazetesine yaptığı açıklamaları var. Biraz üzerine kısaca konuşmuş olalım. İtalya'da kendini geliştirdiğinden bahsetti. 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli.

0: önemli. Yeni bir sezonun yeni heyecanı var onda da.
1: Evet, yani Semih de çok iyi bir sezon geçirdi bu arada. Yani geçtiğimiz yılki performans çok iyiydi. Bu sezon bir santfor hamlesi bekliyoruz diyoruz ama Semih de belki çok iyi bir ivme yakalarsa orada çok büyük bir rahatlama da sağlayabilir. Ve geçtiğimiz yılki o kiralık sürecindeki oynadığı maç sayısı, yaptığı antrenman miktarı, attığı skoller onların bence özgüvenini de yukarıya çekti diye düşünüyorum Semih'in. Evet. Çok genç ama o gençlik artık biraz geride kalsın. Yani genç sıfatı üstünden kendini deneyimsiz diye konumlandırmaması lazım. Çünkü oynadığı maçların miktarı ve oynadığı yerlere baktığımız zaman kendi yaş grubu için çok deneyimli bir Semih var şu anda. Bu deneyimi de bu sene sahada gösterecektir.
0: Peki Semih konusuyla da Beşiktaş bölümünü bitirmiş olalım. Galatasaray'ın gündemine geçeceğiz değerli izleyenler. Çok fazla Galatasaray ile ilgili yazdığınız sizin de sorular var. Galatasaray neden hala transfer yapmadı demiş Ömer Bey. Bu soruyu ben sana yönelttim, bununla başlayalım.
1: Çünkü sezon açılışı diğer takımlara göre daha geç. Yani Fenerbahçe yarın maça çıkıyor. Şimdi yarın maça çıkan Fenerbahçe'nin transfer yapma konusunda elbette bundan 10-15 gün öncesine kadar adım atması gerekiyordu.
0: Evet.
1: Galatasaray ne zaman açacak Avrupa defterini? Yani Galatasaray'ın zaten şu anki mevcut kadrosu lig için yeterli bir kadro. Büyük oranda. Galatasaray zaten ligi dert etmiyor çok fazla. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak istediği için ve Şampiyonlar Ligi arenasına çıkmasına bir ay kadar süre olduğu için, yani daha vakti olduğu için, daha doğrusu bir aydan fazla vakti var hatta, olduğu için de çok daha rahat hareket ediyor. Çok da normal. Yani Galatasaray yavaş kalmadı. Rakipleri sezonu erken açmanın bir dezavantajıyla hızlı davranıyorlar. Mevzu o. Yani emin olun şu anda İsmail Kartal'a ya da İtalyano'ya sorsanız o da beklemek isterdi. Ya bir görelim. Yani bir bakalım. Dünya Kupası bitsin. Kim ne yapıyor? Fırsatları kaçırmayalım. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Şimdi acele davranıp bugün aldığınız oyuncudan yarın bir çok İyi seviyedeki bir fırsat transferi kaçırma ihtimaliniz de var. Bu yüzden sakin kalmak gerekiyor. Galatasaray'ın zaten 4 yıldır parolası bu. Ve 4 yıldır bu işe yarıyor. Ha, lig için yarıyor. Avrupa'da da adım adım Galatasaray, ki bu sezonki Liverpool maçları da bunun bir göstergesidir. Geldiği seviye. Orada da bence görece yavaş yavaş işe yaramaya başladı. Çünkü yaptığı transferlerin boyu da çok farklı yerlere gitti. Evet. Ben hiç sıkıntı görmüyorum. Galatasaray için süreç doğal ilerliyor. Görüşülen oyuncular var ama görüşülen oyuncular Dünya Kupası segmentinden oyuncular olduğu için de mecburen bekliyordunuz.
0: Peki şimdi hazırlık maçı oynamıştı geçtiğimiz günlerde zaten. Onun ardından bir günlük ara verilmişti takıma. Çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Ve 23-29 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'da kamp yapacak Galatasaray. Belki kampa dahil etmek isteyecekleri oyuncular olabilir. Bence olabilir. Bu anlamda o zamana kadar bazı hamleler gelebilir diye düşünüyorum.
1: Bu önemli işte. Yani bu kısım, çünkü takımın, evet beklersiniz beklersiniz ama bir kere takımla kamp yapmak denilen şeyin kıymeti zaten malum. O yüzden evet. De bunun için birazcık hedef aslında o kampa yetiştirmek gibi gözüküyor bazı isimleri.
0: Peki 10 numara transferine geleyim. Orada gündemde şu anda Phil Foden var değerli izleyenler. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Can Uzun, Enzo gibi isimler gündeme gelmişti biliyorsunuz. Foden da bu listeye dahil edildi.
1: Ve Fernandes ismi yine sıcaklaşmaya başladı. Onu evet, da söyleyeyim. Evet. Foden var, Fernandes var, ki bu isimlerin de beklentisi aslında biraz süreci görmek. Galatasaray finansal anlamda çok büyük bir zorluk içerisinde değil. Oyuncular adına biraz bonkör davranmaya da razı. Çünkü olası bir Fernandes hamlesinin takımı çok daha hızlı şampiyon yapabileceğine inanılıyor. Bu kadar rahat geçiş oyununu oynayabilen, geçtiğimiz yıl ilk aydan alınamamış olan o oyunu rakip ceza sahasına yıkma performansını Fernandes'ten alabileceğini düşünüyor Galatasaray. Foden, Fernandes, biraz daha profil, geçiş oyununda o hücumu iyi yapabilecek oyuncuları bulmak. Buna göre bir liste çalışması yapıldı. Fernandes bugünün konusu değil. Fernandes zaten geçtiğimiz yılda gündeme gelmişti. Bu sezonda ısrarlı bir şekilde sezonun transferin bitmesiyle birlikte Galatasaray bazı görüşmeler gerçekleştirdi ama bir süreç. Bazı transferler kolay bitmiyor. Salah transferi nasıl Beşiktaş'ı bekletiyorsa doğal olarak Fernandes gibi isimleri getirmek de biraz süreç istiyor ve beklemeniz gerekiyor. Çünkü oyuncular sadece sizi beklemiyor. Listeden takım seçiyorlar.
0: Evet.
1: Yani çok fazla teklif var. Diğer taraftan bir de Suudi Arabistan pazarı da kafa karıştırıyor.
0: Foden'la ilgili söylenene göre Başkan Dursun Özbek menajer Gardi'yi yönlendirdi bu transfer için. Ve konuşulan paralar da 50 milyon euroya kadar çıkılabilecek seviyede.
1: Evet, yani Gardi de zaten bu

0: Galatasaray'ın da o 4 yıllık süreçteki belki de şampiyonlukları bu denli almasını sağlayan kadronun temelinde oyuncuları getiren isim. Hı hı. Yani birçok bahsettiğimiz ismi de getiren Gardi'ydi ve Galatasaray aslında burada doğru bir isimle yürüyor gibi de gözüküyor. Ve getirebileceği oyuncular konusunda da Osimhen'den de gördük ki Gardi'nin çok da sınırı yok.
1: Peki Fernandes'i konuşuyoruz, Foden'i konuşuyoruz, Enzo'yu konuşuyoruz ama Can Uzun bu denklemde sence
0: biraz
1: denklemin ne kadar isteniyor?
0: Dışına doğru çıktı. Sebebi de şu aslında, Eintracht Frankfurt'un 50 milyon eurolara kadar varan hatta beklentileri. Hı hı. Bunu çok kez konuştuk, hatırlarsın. Yani Can Uzun transferi zor bir transfer. Biter mi? Bitebilir. Bu özellikle yeni yabancı kuralı ile birlikte Can Uzun gibi bir isme ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray bir taraftan da şunu söylüyor. Acaba bu 40 milyon euroları vermek çok mu fazla? Çünkü bundan 3 sene önce Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeden önce Can Uzun'un Galatasaray'la masaya oturduğunu biliyoruz. O gün masaya oturulduğunda konuşulan rakam 500 bin euroydu. Bugün 50 milyon euro.
1: Ama bunu Dünya Kupası öncesinde mesela bu şekilde bir belirlediler.
0: Evet. Ama şunu farkındalar sevgili Demet. Can Uzun bugün 50'ye satmazsan zaten birkaç sene sonra alacak birisi.
1: Doğru, evet.
0: Can'ı. Bu potansiyeli zaten gösteriyor. Adam da bu potansiyeli satacaksan ben ancak bu rakama satarım diye bir değer belirlemiş.
1: Peki kaç dakikam kaldı? Bir onu hızlıca sorayım. Ona göre konulara geçeceğim. Bir de Niyega'yı sorayım. Kalan 1,5-2 dakikam var. Onda Alverka'ya transferi gündemde ama bilmiyorum artı 4'e uyduğu için.
0: Evet, biraz kalıyor gibi gözüküyor. Son dakika sürpriz olmazsa, işte az önce Can Uzun gibi başka alternatifler de denklemin içine girmezse Niyega takım için sevilen bir isim.
1: Evet.
0: Kalma ihtimali biraz daha gitme ihtimalinden daha fazla gözüküyor şu an için ama çok fazlaca isim konuşuluyor. Hı hı. Kimin geleceğine göre de bazen planda kalsın dediğiniz oyuncuları göndermek zorunda da kalabilirsiniz.
1: Yani artı 4'e uyuyor ama kullanacak mı o konuca mesela, o konuda soru işaretlerim
0: ben
1: var.
0: Kiralarım aslına bakarsan. Yani evet. Benim futbol mantığımda Niyaga'nın bu sezon Galatasaray'da kalmak yerine aynı Yunus Akgün'ün Leicester'a vaktiyle kiralandığı gibi, hı hı, iyi bir takıma kiralanması Niyaga'nın gelişimi için de bence daha iyi olabilir.
1: Peki süremiz de böylece bitti Galatasaray'la birlikte. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: Sağlık. Değerli izleyenler, Sabah Sporu programını noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Spor Ajansı programı var. Size iyi seyirler dileriz ve iyi haftalar. Hoşçakalın.

0: Radyo. Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Ajans'a hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Dünya Kupası ile başlıyoruz. 2026'da şampiyon İspanya oldu. İspanya, Arjantin'i uzatmalarda geçti ve kupaya uzanmayı başardı.
1: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek Rodri. Tek paslaşmalar Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Topu alardı ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına, arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve topu alarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
0: İspanya Arjantin'e geçerek mutlu sona ulaştı ve 16 yıl aradan sonra yeniden kupayı havaya kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.
2: İspanya 16 yıl sonra yeniden dünyanın en büyüğü oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf İspanya oldu. Matadorlar ilk yarıda 3 şut çekerken bunların ikisinde kaleyi buldu. Arjantin ise devreyi şut atamadan tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya baskısını arttırdı. Üst üste geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi zorlayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri ikinci yarıda 12 şut girişiminde bulundu. Arjantin ise 90 dakikayı şut çekemeden tamamladı. 90+3. Dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez, Kubarsi'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

0: Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmazken İspanya ikinci uzatma devresinin hemen başında golü buldu. 106. dakikada Nico Williams'ın kafayla kale sahasına indirdiği topu önünde bulan Ferran Torres vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İspanya Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. ...2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olan Matadorlar... ...aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götürerek futbolun zirvesine bir kez daha çıktı. İspanya 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta 14 kez ağları havalandırmayı başarırken... ...kalesinde ise sadece bir gol gördü. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen Luis de la Fuente'nin öğrencileri, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun da tek sahibi oldu.
1: İspanya'nın şampiyonluğuyla birlikte hem finalin oynandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de başkent Madrid'de büyük sevinç gösterileri vardı.

0: İspanya'nın ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan etmesi Amerika ve İspanya'da coşkuyla kutlandı. Başkent Madrid'de final mücadelesini izlemek için toplanan taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan İspanyol taraftarlar 16 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nı dolduran taraftarlar da şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşadı. Sevinç gösterisi sırasında Filistin'e destek sloganları atılırken bazı taraftarların Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.
1: Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde strateji değiştirdi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlar Mısırlı Yıldız'la mali konularda anlaşma sağlamıştı. Ancak menajerinin imaj hakları ve imza parasındaki absürt istekleri sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Serdar Adalı'nın direkt olarak Muhammed Salah'la görüşerek transferi noktalaması bekleniyor. Arap basına bir açıklama yapan Serdar Adalı, menajer kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yunanistan'da tatiline devam eden Salah bugün Mısır'a gidecek. Transfer konusunda son pürüzler giderilirse Başkan Adalı Mısır'a gidip Salah'la birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Aynı zamanda Beşiktaş'ta orta sahayla da ilgili girişimler var. Hedefteki isimse Pierre-Emile Højbjerg.
2: Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş rotayı Fransa'ya çevirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız Pierre-Emile Højbjerg'i transfer listesine aldı. Beşiktaş tecrübeli orta saha için oyun

0: oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. (Gülüyor) 30 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi Milan'da ilgi gösteriyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer yarışında elini güçlendirmek adına temaslarını sıkılaştırdığı ve Højbjerg transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg'in transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan deneyimli orta saha, geride kalan sezonda 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Danimarkalı yıldız bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.
1: Beşiktaş stoper bölgesi için Leo Pereira ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
0: Beşiktaş Brezilyalı stoper Leo Pereira ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun tecrübeli stoperiyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Flamengo ile bonservis görüşmelerini olumlu şekilde tamamlaması halinde Leo Pereira transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo forması giyen Pereira, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı. 1.89 boyundaki 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2372 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
1: Yeniden Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy Sabah gazetesine samimi açıklamalarda bulundu.
2: Kiralık gittiği Cagliari'den Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, siyah beyazlı takımdan ayrılış sürecini, İtalya serüvenini ve yeni sezon hedeflerini Sabah gazetesine anlattı. İtalya'da oynamanın kendisine katkı sağladığını söyleyen Semih, "İtalya benim için farklı bir tecrübe oldu. Kolay bir lige gitmedim, zor bir lig. Oraya gitmem hem oyunuma hem mentalime çok katkı sağladı. Mentalimi toparladım ve kuvvetlendim. Futbolumu geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum," dedi. Sezon hazırlıklarından bahseden Semih, "Hocamızın bizden istediği şeyler var. Hücum futbolu, önde pres, tempolu oyun gibi. Alışıyoruz. İdmanlarımız da hem ağır hem de tempolu ve keyifli geçiyor. Şu an her şey yolunda. Hocamız da çok hırslı. İdmanlarda da bu hırsını çok belli ediyor. Onun bu hırsı bize de geçiyor," şeklinde konuştu. 20 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan ayrılık sürecini, "Sezon öncesi aslında istediğim gibi gitmedi. İstatistik olarak da kötü bir performans sergilemiştim. Bir genç futbolcuya göre 4 gol atıp penaltılarla birlikte 6 da asist yaptım ama beklenti fazlaydı. Çok baskı olmuştu üzerimde. Kendimi de geliştirmek için kısa bir ayrılığın iyi geleceğini düşündüm ve çok da iyi geldi," sözleriyle anlattı.

0: tecrübe olarak yaşının ötesinde olduğunu kaydeden Semih, 110'dan fazla maçım var. Bunun içinde Süper Lig, Serie A, Milli Takım, Avrupa Ligi, Konferans Ligi var. Bazen 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Genç oyuncuyum, daha çok gelişeceğiz. Hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli ifadelerini kullandı. Milli takımda olmak istediğini ancak bunun için çok şeyler yapması gerektiğinin farkında olduğunu belirten Semih Kılıçsoy, geleceğe dair şu an hiçbir planım yok. İnşallah burada bu sene başarılı olmak istiyorum. Tekrar kendimi kanıtlayıp iyi oyunla takıma, gollere, asistlerle katkı sağlamak istiyorum dedi.
1: Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Tayyip Talhasan Uçuk kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tayyip Talha geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı. Beşiktaş'ın 2022 yılında 1,5 milyon euro karşılığında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha, ağır sakatlıklar yaşadığı siyah beyazlarda 52 maçta forma giydi.

0: rakibi olacak. Diyelim kura çekimi de bugün gerçekleşecek. Galatasaray transfer listesine yıldız bir ismi Phil Foden'ı ekledi.
1: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol 8 asist yaptı. 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
0: Galatasaray Lemina ile görüşmelerini sürdürüyor ama imza parası ile ilgili bir çıkmaz var.
2: Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılırken sürecin bir türlü noktalanamamasının nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı idarecilerle Lemina arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri 32 yaşındaki futbolcunun imza parası talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi geri adım atmazken ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşan taraflar Gabonlu orta saha oyuncusunun imza parası talebinin ardından fikir ayrılığı yaşadı. Yönetimin yaklaşık 2 milyon euroluk bu isteğe sıcak bakmadığı öğrenildi. Mario Lemina 2019-2020 sezonunda kiralık forma giydiği Galatasaray'a Şubat 2025'te bonservisiyle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.
0: Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Niaga'ya Portekiz'den Alverca talip oldu.
2: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekortta yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
0: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına yarın Kadıköy'de Gornik Jarbe'ye karşısında çıkacak. İsmail Kartal'ın ilk 11'i de netleşmiş durumda.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında salı akşamı saat 21'de ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal'ın Polonya temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde ve Levent'e şans verecek. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. Fransız yıldızın yanındaysa Fred'in forma giymesi bekleniyor. Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. İlk maçtan turun kapısını aralamak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri rövanş için 29 Temmuz'da Polonya deplasmanına çıkacak.
0: Müzik Fenerbahçe'de geleceği belli olmayan Fred'in talipleri

0: aktör.
1: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
0: Fenerbahçe'nin Gorni elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde olası rakiplerine hep birlikte bakalım. Hangi takımlar var? Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ya da Sturm Graz, Harz galibiyle Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Eğer Gornik Jarbre'yi elerse Union, Sparta Prag, NEC Nijmegen ya da Sturm Graz, Harz turunun galibi Fenerbahçe'nin rakibi olacak diyelim. Ve Fenerbahçe bir kez daha yani iki maçta başarı dileğinde bulunalım. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor Osorio transferi için yoğun mesai harcıyor.
2: Sol kanadını Saviolo ve Aral Şimşir'le güçlendiren Trabzonspor, sağ kanat içinde nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Cristiani transferinde Benfica ile anlaşma zemini oluşturamayan Bordo Mavililer, Dario Osorio için girişim yapmıştı. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda odak noktası oyuncu tarafı. Çünkü Osorio kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Yetkili bir menajer artı 4 kontenjanına da uyan futbolcunun ailesini ikna edebilmek için Şili'ye gidiyor. 22 yaşındaki Şilili yıldızın Avrupa'dan da birçok talibi var. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Dario Osorio'yu kadroda görmek istiyor. Genç oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Profesyonel kariyerine Universidad Şili'de başlayan Osorio 4 sezondur Midtjylland forması giyiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen kanat oyuncusu 7 gol atıp 4 asist yaptı.
0: Trabzonspor santrafor noktasına da takviye yapmayı planlıyor. Hedefteki isimse Tolu Arakodare.
2: Trabzonspor Nijeryalı forvet Tolu Arakodare transferinde önemli bir avantaj yakaladı. (Gülüyor) 25 yaşındaki golcü ile ilgilenen Fiorentina'nın Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanını Ulay'ı transferiyle doldurmasının ardından yarıştan çekildiği öğrenildi. Böylece Bordo Mavililer Arakodare transferinde rakipsiz konuma geldi. Felipe Augusto'nun boşluğunu bir an önce kapatmak isteyen Karadeniz ekibinin 1.97'lik santrforla anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Arakodare'nin Trabzonspor'a evet demesinde vatandaşı Paolo Nacho'nun etkili olduğu belirtildi. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bordo Mavililerin 1.97 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ve kısa süre içinde resmi girişimlerini hızlandıracağı aktarılıyor. (Gülüyor) 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. 2024-2025 sezonunda gösterdiği 23 gol 7 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Arakodare, 26 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün ada macerası istediği gibi geçmedi. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, sarı siyahlıların küme düştüğü sezonu 6 gol 2 asistle tamamladı.
0: Trabzonspor, Chris Ulay'ın Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. Chris Inai Ulay Fiorentina'da. Trabzonspor, fil dişli futbolcunun 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonus

0: Juventus'la birlikte toplamda 30 milyon 61 euro karşılığında İtalyan ekibine transferini duyurdu. Bordo Mavili takım ayrıca oyuncunun bir sonraki satışı olması durumunda net bedelin %10'unu da kasasına koyacak. Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun başında Fransa Ligi 2 ekibi Bastia'dan transfer olan Ulay'ı Bordo Mavili formayla 31 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Başakşehir Konferans Ligi'nde yarın Inter Turku'yu konuk edecek. Başakşehir Inter Turku'yu elerse rakipleri kim olabilir? Hep birlikte bakalım. Vaduz, Athletic Club, DS Caldes galibi, Tromsø, Radek Kralove galibi, Gais, Nordsjælland galibi ya da Shelburne, Nømekalju galibi Başakşehir'in Konferans Ligi'nde bir sonraki turunda olası rakiplerinden olacak. Başakşehir'e de yine Inter Turku karşısında başarı dileyelim. Bu takımlardan birisi Başakşehir'in Turku'yu elemesi halinde bir sonraki turda rakibi olacak. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. Karadeniz ekibi Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Ahmet Kutucu kısa süre içinde Rizespor'un Slovenya kampına katılacak. Eyüpspor'da sergilediği performans sonrası Galatasaray'ın dikkatini çeken ve 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Ahmet, sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. Fransa'da bir dönem kapandı. Fransa Didier Döşan'a veda etti.
1: Fransa milli takımında 14 yıllık dönem sona erdi. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenilen Fransa turnuvayı 4. sırada tamamladı. Turnuva sonrası görevini bırakacağını daha önce açıklayan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps bu müsabakayla birlikte görevine veda etti. 2012 yılında Fransa milli takımının başına geçen tecrübeli teknik adam 187 karşılaşmada 122 galibiyet, 32 beraberlik ve 33 mağlubiyet aldı. Deschamps 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nı futbolcu olarak kazanırken Rusya 2018'de bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etmişti. ...57 yaşındaki teknik adam tarihte hem futbolcu hem de antrenör olarak Dünya Kupası'nı kazanma başarısını gösteren 3. isim olarak yer alıyor. Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer bu ünvana sahip diğer efsaneler. Döşan yönetiminde Fransa milli takımı 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16, 2022 Dünya Kupası'nda final ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynadı. Döşan'ın öğrencileri ayrıca 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Başarılı antrenör meslektaşları arasında Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan kişi olarak rekoru elinde bulunduruyor. İngiltere karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'nda 27. müsabakasında görev alan Döşan, aynı zamanda 20 galibiyetle turnuva tarihinin en çok kazanan teknik direktörü konumunda.
0: Didier Döşan'ın ayrılığının ardından Fransa'da Zinedine Zidane dönemi başlıyor.
2: Dünya Kupası üçüncülük maçının ardından 14 yıllık görevinden ayrılan Didier Deschamps'ın yerine Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane geçiyor. Fransa'nın önemli spor gazetelerinden L'Équipe'te yer alan haberlere göre Zidane'ın göreve gelişi önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Yeni teknik ekip 1 Eylül'de işbaşı yapacak. Zidane'ın Real Madrid'deki yardımcılarının teknik ekipte yer alması beklenirken, kaleci antrenörlüğü içinse Fransa futbolunun bir başka efsanesi Fabien Barthez'in adı ön plana çıkıyor. Zidane'ın Fransa milli takımı teknik direktörü olarak ilk resmi sınavı da Türkiye karşısında olacak. Ay Yıldızı Dar UEFA Uluslar Ligi kapsamında 25 Eylül'de Fransa'yı İzmit'te konuk edecek. Futbolculuk döneminde Fransa'yla 1998'de şampiyonluk yaşayan Zinedine Zidane teknik direktör olarak sadece Real Madrid'de görev aldı. Zidane İspanya

0: İspanyol ekibiyle 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga zaferi yaşadı.
1: Sırada tarihi bir başarı var. Filenin Efeleri İran'ı 3-1 ile geçti ve Milletler Ligi'nde ilk kez finallere katılmaya hak kazandı.
2: Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde tarih yazıyor. Milliler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. etabın son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-17 kaybeden Ay Yıldızlılar sonraki 3 seti 25-22, 25-16 ve 25-19 kazanarak galibiyet sayısını 8'e çıkarttı. Bu sonuçla grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayan A-Milli voleybol takımı ilk 7'ye girerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finallere kalmayı başardı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek final etabında Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçların tamamlanmasının ardından belli olacak. Eleme etaplarında 3. kez mücadele eden Filenin Efeleri 2024'te 1, geçen sezonsa 3 galibiyet almıştı.
1: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarihi zaferle ilgili Aspor'a önemli açıklamalarda bulundu.
3: Bana çok şu soru soruluyordu. Kadınlar gerçekten çok olağanüstü bir başarı var ama erkekler nasıl bu başarı olacak? Biraz sabır dedik. Şöyle ki jenerasyon değişiklikleri her zaman çabuk olamayabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada erkek voleybolunun da temelleriyle birlikte çok önemli başarılar elde ediyor. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi final etabına kaldık. 3 yıl önce bu takım Milletler Ligi'ne çıktı. 12 maç 11 mağlubiyet 1 galibiyetle o sezonu kapattı. Ama bugün geldiğimiz geçen yılda daha da deneyim kazanarak bu yılda 12 maç 8 galibiyet elde ederek final etabını garantiledik. Son dünya şampiyonasında 6.'lıkla kapattık. Aldığımız bu puanlarla dünya sıralamasında geldiğimiz yer 9. 10. sıradayız ki burada onun içinde kalmak bizi olimpiyata götürecek demektir. Bugün baktığınızda İran maçında kritik yerlerde hakem hataları da oldu. Fakat biz onlara takılmayacağız, onlara bakmayacağız. Bu mücadeleyi, bu hırsı, bu azmi devam ettirdikleri sürece bizim başaramayacak, yenemeyeceğimiz hiç kimse yoktur diyorum.
1: Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı.
4: Formula 1'de sezonun 10. yarışına Belçika'nın 7 kilometrelik Spa pisti ev sahipliği yaptı. ...44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Kimi Antonelli... ...1 saat 24 dakika 42.479 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc yarışı liderin 1.952 saniye arkasında ikinci... ...Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ise liderden 11.586 saniye farkla üçüncü sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 204 puanla ilk basamakta bulunuyor. 159 puanı bulunan Lewis Hamilton ikinci, 154 puanlı George Russell ise üçüncü sırada yer alıyor. Formula 1'de 2026 sezonu 26 Temmuz Pazar günü koşulacak Macaristan Grand Prix'si ile devam edecek.
1: Spor Ajansı'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında hem önemli transfer gelişmeleriyle hem de tabii ki İspanya-Arjantin finalinin yankılarıyla konuklarımızla birlikte yeniden karşınızda olacağız.
5: Müthiş bir gol Eric Kane'den.

0: sağ köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu.

geldi cezalanına her

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçluyum. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Disney az bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafana gol! 12. golü Harry Kane!

Bischoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kaan cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol! Bayern 4 yaptı. Harry Kane de sahnede.

Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Kane mükemmel çekti. Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika. Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor. 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise Harry Kane.

geldi öndeye doğru. Kafa Kane, Harry Kane. 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

savunma ayak koydu. Kimi iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

yapayım? Nightmare. Hurricane. Hurricane. Hurricane.

Francisco. Burası Harry Kane'e. Harry Kane!

çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal ceza alanına. Lamine

geldi aradan Rafinha ya. Rafinha.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

Maradona'yı

ayrıldı. Dokundu. Vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça. Harika.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: yansın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
7: Aspor.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat diliminde konuklarımızla birlikteyiz. Mahmut Alp Aslan ve Cem Kerpiçler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
3: Teşekkürler. Hep iyi sabahlar. İyi akşamlar.
1: İyi haftalar diye.
3: İyi haftalar.
1: İyi haftalar. Her şey olur.
3: İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkürler. Mutlu bir pazartesi mi? Gönlünüzden geçen takım mı kazandı finalde?
2: Benim gönlüm Arjantin'den yanaydı ama aklım İspanya'dan yanaydı. Net olarak da İspanya'nın domine ettiği, Arjantin'i sağdan sildiği bir maç gördük.
1: Yok.
2: Çok net olarak söyleyelim, Arjantin bir duvar kurmaya çalıştı ama o duvarı bir şekilde artık uzatmalarda yıkıldı. Ama İspanya'nın hakkını verelim, teslim edelim. Aslında Arjantin'i paralize etti. Arjantin maçın birinci dakikasından oynanan son dakikasına kadar bir dakika bile kazanabileceğini hissetmedi. Her yeri işgal ettiler. Her yeri kapattılar. Arjantin'e nefes aldırmadılar. %65'le top oynarsa İspanya, Messi nasıl ortaya çıkacak? Ben kendi penceremden biraz Messi adına üzüldüğümü söyleyeyim. 39 yaşında daha farklı bir vedası olabilirdi ama hak eden kazandı diye kısaca özetleyeyim.
1: Valla dün şöyle söylemiştim. Tam o minvalde de bir maç oldu açıkçası. 10 işçi bir süperstar karşısında da 11 yetenekli ve kitabi oynayan bir takım
2: %100
1: olacak demiştim. Gerçekten İspanya ezberini bozmadı ve Arjantin'e hiçbir şekilde ayak uyduramadı.
3: 9 kişiye karşı ancak o kadar olur. Oynarsın 9 kişi.
1: Messi de yok diyorsun hocam. Ya hocam normal, şu karara ne diyorsun? Yani Scaloni normal. Bir yerden sonra 10 kişi kaldıktan sonra ya Messi ile kaybedecekti.
2: Evet.
1: Ya da Messi'siz bir şey deneyecekti. O Messi ile kaybetmeyi tercih etti.
3: İlk devre bir 20. dakikadan sonra oyunun dengesi İspanya'ya doğru gitmeye başladı. O döneme kadar hep böyle orta sahada kapatmalar. Zaten bu turnuvanın en büyük özelliklerini böyle analiz edersek yok şu şöyledir, böyledir, buradan bu böyle değil. Müdafaa ve orta saha sistemleri nin ön plana çıktığı bir turnuva izledik.
2: Doğru.
3: Yani o tarzda bir turnuva oldu. Oralarda çok kitlemeler yapıldı. Dünkü maçtan da daha doğrusu dün de bugün diyelim. Dün başladık, bugün bitirdik maçı. Yani nasıl söyleyeceksin? O ilk 20 dakikadan sonraki olayda biraz İspanya ikinci devre değişiklikle birlikte Arjantin'de oyuna hakimiyet geldi Arjantin. Ta ki 10 kişi kalana kadar. O anda gidiyordu. 10 kişiden sonra abi İspanya gibi oyunu hep domine eden, geçenlerde de dün de Schweinsteiger şunu söylüyordu. Ya İspanya bu yeni değil ki bu oyunda. 50 seneden beri vardı. Yani İspanya'nın oyunu bu dedi. Yani biz şimdi herkese İspanya'nın oyunu ballandırma ama İspanya hep böyle oynuyor dedi. 50 seneden beri oturtmuş bir düzeni var. Bunlarla hangi takım karşısına çıkarsa, yensen de yenirsen de bunlardan feragat etmiyorlar. Oyun düzenleri bu. Kim giderse gitsin. Değişkenlikler dün tribünleri bir gösterdi protokolü. Oradakiler çıksa gene ayrısını oynar. Yani öyle bir bu yoldan tut ki hepsi orada yani.
1: Hocam Iniesta biraz fazla yaşlanmış ya. Herkes tamamdı da sanki 2010 şampiyonluğu böyle mumyalanmış gibi iyi herkes de Iniesta biraz fazla yaşlandı.
3: Ya tabii insanlar olduğu gibi kalmıyorlar. Şu fizyonomisi değişiyor.

0: Ama şöyle bir bakıyorsun, bütün ekip orada. O meşhur, tabii, tabii. Hep anımsadınız ama ben Schweinsteiger'in söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Her turnuvada hep aynı İspanya, her maçta aynı İspanya. Oyunda hep top onlarda olan, hep oynayan çok rahat. Ya adam 18 yaşında, 19 yaşında stoperi görüyorsun. Ya biz daha neyi bahsederim, biz daha hala gençlerden konuşuyoruz. Bırakın gençleri, adamlar oynatıyorlar ya. Birisi 18 yaşında, birisi 19 yaşında ve oynadıkları, hadi önde tamam. Önde topu kaybettiğin zaman arkada telafisi falan, adam stoper oynuyor. Yani düşünün, böyle bir oyuncuları sunuyorlar. Hakikaten iki takım da hak etti. Yani burada Arjantin de şampiyon olsa kimsenin söyleyecek bir laf bulamazsın. Öbürleri de tipik bir Güney Amerika futbolunu sergiliyorlar. Sertlikte de, agresiflikte de, ikili mücadelede o nasıl görünmeyen demeyeyim, kaçak fauller, onların hepsi var. Çünkü onların özlerinde bu var yani. Bir de lig maçlarını falan seyrettiğiniz zaman, canlı da seyrettiğiniz zaman görüyorsun. Ben turnuvanın bize belki teknik direktörlük açısından baktığım için iyi bir müdafaa ve orta saha turnuvası olduğunu gördük. Forvetler zaten belli. Kaç tane santrafor sayarsın? Şöyle bir bak, bütün turnuva boyunca.
1: Doğru.
0: Bir de şey, hani yıldızlarıyız ya biz, herkese yapıştırıyoruz yıldızları. Yok artık öyle bir şey. Hepsi mekanik topçular. Hepsi sistematik topçular. Bundan evvelkilerine bir say, Hollanda milli takımını say, kaç tane çıkar? Arjantin milli takımını say, kaç tane çıkarırsın? Yani her turnuvada bir şeyler kapılıyor, bir şeyler öğreniliyor ama futbol artık tamamıyla prensipler, dizilişler ve sistem oyununa çok fazla gitmeye başladı. Dinamiklik ve mekaniklik oyununa gitmeye başladı. Herkes pozisyonlarında mükemmel oynuyorlar. Hele bilhassa bu tarzdaki rakipleri görünce işte o itmeler, o kapamalar. Doğru. Hani biz diyoruz ön alan baskısı, görüyor musun ön alan baskısı? Nasıl yapıyorlar? Bütün takım birden yapıyor. Boş alay yok.
2: Şöyle İspanya 2000'lerin başında aslında hep böyle iyi kadrolar ya da iyi sonuçlar vaat eden ama büyük hayal kırıklığı yaratan bir takımdı. İşte Raul'u kadro, Hierro'lu kadro. Ama sonrasında açıkçası İspanya'da 2010'da gelen başarı, ki şunu tabii unutmamak lazım, 2010'dan sonra da hani 2020'ye kadar yine duraklamaya giren bir İspanya var. Tamam, 2012'yi kazandılar. Daha doğrusu 2012'den sonra diyelim biz ona. 2014'te Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadılar. Euro 2016'da yine kötü bir elenme yaşadılar. Euro 2018'e, Dünya Kupası 2018'e geldiğimizde Rusya'ya ev sahibine çok acayip bir maçın sonunda, tamam çok pas, inanılmaz bir hakimiyet ama penaltılarla elendiler.
1: Doğru.
2: Euro 2020'de ev sahibi İtalya'ya elendiler ama Luis Enrique ile birlikte, Euro 2020'de Luis Enrique vardı ama onunla birlikte yeniden başlayan bence İtalya'nın, İspanya'nın bu tiki takası diyelim tekrardan, ya da topa sahip olup bu dominasyonu yaratma oyunu diyelim biz ona. Oradan sonra da De La Fuente ile birlikte tamamen doruk seviyeye ulaşmış bir hale geldi. Yani aslında 2012'den nereden baksan Euro 2020'de de bu arada yani yine hani erken elendiler, son 16'da elendiler. Yani 2000 şöyle Avrupa 2024'e kadar diyeyim ben ona. Yani resmen 12 sene bir duraklamaya girdi İspanya, ki çok önemli yıldızlar da var yani 12 senede. Ama işte 2024'ten sonra bir duble daha yapmayı başardılar. O zaman Dünya Kupası'nı önce kazanıp sonra Avrupa Şampiyonası eklediler. Bu kez tersten yaptılar. Önce Avrupa Şampiyonası, sonra Dünya Kupası.
3: Taktiksel olarak kabaca şunu da çok net söyleyebiliriz. Teknik duyguya karşı ağır bastı. Messi'nin askerleri bu sefer geri dönemedi. İspanya'nın en önemli özelliği, bu turnuvayı sadece bir gol yiyerek kapattılar. Rodi'ye apayrı bir paragraf açmak gerekiyor.
2: Belçika'yı tebrik ediyoruz. İspanya gol atan teknik olarak. Evet.
3: Gol atan oyuncu. Çok doğru. Onların da ünvanını bir kenara koyalım. İspanya rakiplerine karşı alan ve zaman vermeyerek bize oyunda alan işgal etmenin önemini bir kez daha gösterdi. Özellikle Arjantin karşısında ben Arjantin'in sertliğine karşı nasıl bir önlem alacaklarını düşünüyordum. Bir kere çok net olarak oyuncular çok sakindi. Yapılan sert faullere rağmen genelde mümkün mertebe olay yerinden uzaklaşma, daha çok hemen oyuna başlama gibi özellikler gördük. Ve topu çok hızlı dolaştırdıklarından Arjantin'in kendine faul yapmasına da izin vermediler. Yani topu ayağında tutan

0: çok fazla oyuncu görmedik. Sürekli çok net olarak oyunun yönünü çok hızlı değiştirdiklerini gördük. Tabii çok önemli oyuncular var. Ya İspanya milli takımında saydınız ama şunu söyleyelim. Dünkü maç özelinde kolektivizm bireyselciliği de yendi. Yani bir bireysel isim, bir Messi çıkıp maçı Arjantin lehine çeviremedi. İspanya ise kolektif oyun. İspanya'da bir isim ortaya çıkıp maçı almadı. İspanya bir takım olarak maçı kazandı. Bu da dünyadaki oyunun gidişatı hakkında bize emareler sunabilir. Özellikle İspanya'nın turnuva boyunca sadece tek gol yiyerek şampiyon olması, savunmanın da bu oyunun içerisinde ne kadar önemli bir parametre olduğunu bir kez daha görmemize sebep oldu. Messi penceresinden de bakmak istiyorum. 39 yaşında bir oyuncu, bence kahraman. Bu maçta da evet belki istenilenleri yapamadı ama burada tüm meseleyi Messi üzerinden okumak da haksızlık. Ne kadar top geldi, ne kadar topla buluştu. Özellikle ben bir ilk yarı hatırlıyorum, neredeyse topla bulaşamadı Messi. Tabii. Arjantin'in isabetli şutu yok. Yani neredeyse maçın sonuna kadar.
1: Maç boyunca yok.
0: Maç boyunca yok. Uzatmalarda fırsatlar buldu. Şöyle de bakabiliriz oyuna. Scaloni, bir yandan da De La Fuente. Scaloni, De La Fuente'nin öğrencisi. Ben
1: 2017'de lisansı alırken
0: acaba De La Fuente'ye karşı farklı bir oyun sergileyebilir miydi? Bana kalırsa benim penceremden Arjantin sadece kapatmayı seçti ve mümkün mertebe oyunu ne kadar berabere götürürsem benim için o kadar iyi, bir fırsat bulup atayım dedi ama acaba zaman zaman da oynaması gerekmiyor muydu? Eldeki oyuncu grubuyla, ben hocamın, senin de fikirlerini çok merak ediyorum. Arjantin bence oynayabilirdi. Yani oynayarak da kaybedebilirdi. Arjantin oynamadan kaybetti. Bence Arjantin penceresinden tartışılması gereken nokta bu.
2: Arjantin oynaması için sizin elinizdeki bu şartta böyle kreatif oyuncuların çok fazla ve hatta oyun bilgilerini çok üst seviye. Şimdi biz mesela İspanya milli takımdan bahsediyoruz ama İspanya milli takımdan önce İspanya lig takımlarına bakmak lazım.
0: Barcelona.
2: Genel. Sadece Barcelona değil, hepsi. Atletico Madrid, Bilbao'su, Valencia'sı, Sevilla'sı. Bunlar milli takımı teşekkül ediyorlar. Buradan bu oyuncular çıkıyor. Ve bir sürü altyapıdan çıkardıkları genç oyuncular sundukları. Bundan da böyle bir işte bir milli takım çıkıyor ortaya. Milli takımınızın siz nereden getiriyorsunuz? Uzaydan gelmiyor ki bunlar. Hepsi kendi lig takımlarınızdan yurt dışında oynayan, elit yerlerde oynayan oyuncuları gelip getiriyorsunuz, oynatıyorsunuz. Ruiz başladığı zaman oynuyor muydu? Turnuva boyunca. Sonradan yavaş
0: yavaş.
2: Oyun derecesi yükseldikçe pat attılar yavaşça, çünkü adam pozisyonu Rodri ile birlikte ne şekilde oynayacağını çok iyi biliyor. O da çok iyi bir oyuncu.
0: Bayern'i tercih etti
2: Paris
0: hocam.
2: Paris oynayamıyor. Yani esas birisi bu böyle bir takım teşekkül ettiği zaman lig takımlarınızın serüveni çok önemli. Başarı serüveni önemli. Adamlar hep yukarıdalar. Hep Avrupa liglerinde yukarıdalar, yani aşağı hiç düşmüyor. Ya yarı final, ya çeyrek final, ya final. Böyle olunca da buradan sizin şu seviyesi çok aşağılarda olacak, hiç çıkmayacak takım yetiştirme şansınız yok milli takımda. Siz hoca olarak sadece belli onlara oyun prensiplerini öğretirsiniz. Rakiplerinizin analizini öğretirsiniz. Zaten İspanya'da oyunlar hiç değişmiyor. Oyunlar, örnek biz kendimizden pay biçelim. Üç takımın haricinde diğer takımlarla öyle bir öylelik mi? La Plata ile La Palma'sa baktı. Adam küme düşüyor ama top oynuyor. Oynuyor. Oradan sen dünyanın milli takım düzeylerine oyuncu seçiyorsun, alıyorsun oralardan. Onun için Arjantin'de şöyle dikkat edelim. İki tane var Arjantin'de oynayan. Birisi Paredes, birisi de Otamendi. Onlar da döndüler. Yeni döndüler Arjantin. Geri kalan hepsi yurt dışında oynuyor. Hepsi değişik değişik bölgelerde, artık Arjantin mentalitesinden, futbol mentalitesinden çıkmış, atıyorum İngiliz mentalitesinde uzun dönem İngiltere'de oynayan var, atıyorum Fransa'da oynayan var buralarda ve sürekli yeni gitmiş değiller onların tekrardan, ama İspanya'dakiler öyle değil. İspanyollar o kadar çok iyi eğitim alıyorlar ki aşağıda.
1: Orası net hocam, ama zaten şimdi hani Paul McAllister ve Enzo ile çıktığım gün merkezde zaten, yani o İspanya'ya karşı bir oyun üretme şansın yok.
2: Ama onlar niye öyle çıkıyor? İspanya'nın biliyor ne kadar aktif olduğunu, orta sahadaki topları onlar da kendi takımlarında dahil, bu turnuvada da gördük. alanları daraltma ve pozisyonlarda rakipleri karşılama değiller. Çabuk oyuncular. Onun için onlarla oynuyorsun. Ondan şeyi beklemiyor. Hani top fazla yapayım. İspanya gibi değilsin. Burada alırım, öne oynayabilirsem oynayamadığını, düşündüklerinin hiçbirini yapmamakla. Ya toplasan Messi'ye bak işte 105 dakika ne kadar oynasan 120 dakikada 20 kere topla buluşmamıştır. Böyle bir ortamda siz nasıl yaratı, bir tane yaratıcı oyuncunuz kalıyor elinizde. Öbürleri hepsi işte kovalamakla meşhur, alan kapatmakla meşhur, şey meşgul ve oradan da öne çıkarabileceklerine çıkacaksınız. Arjantin böyle bir maça çıktı karşısındaki İspanya'nın, dedim ya 20. dakikadan sonra tamamıyla bütün dizginler. Bir 5 dakika 10 dakika ikinci devre o kırmızı karta kadar, ha dedi geliyor Arjantin, gelecek galiba ama.
0: Hocam İspanya merkezi bir kapattı, kanatlara yönlendirdiler Arjantin'i uzaklardan da, ama ben şunu kabul edemiyorum. Arjantin takımı da bir tane şut atar ya, biraz bir ceza sahasına bir koşu yapar.
2: Gidemediler ki oraya.
0: Hocam bu kadar da yani çok aciz kaldılar. Ben bu kadar silinmelerin de oyun mantalitesi açısından da başka bir şey yapabilirsiniz.
1: Yani Arjantin tamamen maçı penaltılara götürmek kaynaklı.
0: Kapatayım, yani soğutayım.
1: O düşünceyle sahip.
2: Oraya gitti. Şimdi şöyle, siz teknik direktör olarak da oyuncu olarak da oyunu elinizden kaybettiğiniz anda anlarsınız. Bu bizlerin önemli. Burada konuşu gibi değil. Burada siz önemli. Maçta bunu anlarsınız. Biz burada bir şey yapamayacağız. Burada biz kapatmaya gidelim. Kapatmaya gidelim bulabildiğimizi. Yani size belli eder bu. Oyuncu grubuna da belli eder. Oynadığınız futbol ve karşıdaki rakip o gün tutmayacak sizin hesaplarınızı. Oyununuzda istediğiniz kadar dışarıdan da katkı sağlayacak. Kaç tane var? Oyunu yönlendirecek oyuncu, işte Simone'yi atıyorsunuz çabukluğundan o alanı kapatsın, evet, diye sol tarafta orasını kapatsın onun hızından istifade etmek için, ama elinizde tek bir tane Messi ile bütün işi götürmeye çalışıyorsunuz.
0: Laura Martinez niye atmadı hocam mesela?
1: Martinez hiç düşünmedi.
2: Hiç düşünmedi yani. Mesela ama ne oldu, bak tekrar söylüyorum, kaybettiler, bütün her şeyi kaybettiler, oyunu kaybettiler, evet. Kaybettikleri için orta sahayı ve müdafayı sağlam tutmak, bir de sakatlık gelince, ki Otamendi çok kurt bir stoperdir. Sakatlık gelince belki adam onu hiç düşünmeyecekti. Orada başka bölüme kullanacaktı. Orta saha veyahut da forvet hattını kullanma. O sakatlığın erken gelmesi, Otamendi'yi mecbur orada bir gol. Ve kırmızı kartın gelmesi. Bütün, ama o da olmasa bile oyun sizi teknik direktör olarak da dışarıda ve oyuncular hepsi kurt oyuncu. Bunlar diyorlar ki, demişlerdi yani, bunlar tamam bizi dağıtacak böyle her pas yüzdelerini
0: kapatalım.
2: O ki fazla efor sarf etmeden alan kapatmak, çünkü sizi koşturuyor. Siz ne yapacaksınız? Topu kazanacaksınız, rakiple mücadele edeceksiniz, tamam. Ve kazandığınız topla da hücuma çıkacaksınız ve oyun kurmaya çalışacaksınız. Bu kadar çok fazla, ama İspanya'da öyle bir şey yok ki, İspanya devamlı oyun kuruyor.
0: Hocam İspanya'nın topu geri kazanma süresi 12 saniyeden az.
2: Herhalde yani.
0: İkinci topları mıknatıs gibi çeken merkez oyuncuları var.
1: Dün turnuvada bu anlamda kendi rekorlarını kırdılar zaten.
0: Çok önemli.
2: Ama şimdi tek dediğim ve karşınızda top yapan değil yani oyun kuran değil. Oyunu bozmaya veyahut da alanlarla çok fazla efor sarf eden bir. İspanya efor sarf etmiyor ki. İspanya gayet rahat bir 120 dakika daha oynar.
0: Tabii.
2: Çünkü hep oyun toplumlarda çok rahat oynuyor. Bütün hepsi yorulmadan oyun oynuyor. Ama öbür türlü bakın İspanya'da rakibiniz sizden daha fazla efor sarf ediyor. Çünkü topu kazanacak, topla sizi geçecek, zaten oyunu hocam kuracak vesaire vesaire vesaire.
1: Az önce ekranda olan işte o Fernandez'in kartı da artık o fazla efordan kaynaklı. Yani tamamen bir anda o bilincin gittiği diyelim. Çünkü yani Dünya Kupası finalinde duraklamanında sarı kartın varken şey cebinde ya, öyle bir giriş yapmazsın yani.
0: İmkanı yok. Yapılmaz. Çok doğru söylüyorsun. Ya bir de aslında İspanya'nın ben golünün de gol olduğunu düşünüyorum yani. O ilk attığı gol de goldü bence.
1: Ya orada İspanya bence görüntü bizi çok doyurmadı. Yani bir ayağa basma var mı yok mu tam ben bir şey diyemiyorum açıkçası.
2: Onu kabul edeceğiz yani. O şekilde kabul edeceğiz artık VAR'dan döndüğü için VAR'ın söylediğine. Ama şöyle genelinde bakıyorsun oynatmak isteyen Avrupalı hakemlerin, daha doğrusu buraya gelen hakemlerin o sertliklerle bizde 5 kere düdük çalınacağı yerlerde adamlar oyuna yani devam ediyor. Şöyle zırt pırt düdük çaldıkları yok.
0: Ama bir ara dengesini kaybetti gibi hakem de. Yani Arjantinli oyuncular bence ikinci itirazdan kırmızı da görebilirler
2: O tuttu. Bak şimdi burada şey önemli. Ne derler? oyunun dosyası

0: algıladığım, gördüğüm müdafaa ve orta sahanın oyun düzenleri daha çok ön plandaydı bu turnuvada.
1: Peki, şimdi arkamda Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler var. Ben de ayağa kalkayım. Şöyle bir beraber bakalım. Dünya Kupası'nı kazanan ülkelerde Brezilya 5 kez kazanmayla hala zirvede. Brezilya hala bu konudaki unvanını koruyor. 58, 62, 70, 94, 2002 ama 2002'den sonra ortada yok Brezilya. Almanya 4, İtalya 4. Dün Arjantin bu kümeye dahil olmak çabasındaydı ama olmadı. Son şampiyon Arjantin. Son şampiyondu daha doğrusu düne kadar. Uruguay 2 ama şimdi bu Uruguay ile ilgili bambaşka tartışmalar var. 24-28 olimpiyat oyunlarını kazanan Uruguay o dönem hani olimpiyat oyunlarının aslında Dünya Kupası'ndan daha üstün olduğu düşünüldüğü için Uruguaylılar bizim 4 şampiyonluğumuz var diyorlar. Orası biraz karışık. Fransa tüm ihtişamına rağmen 2 şampiyonlukta İspanya dün 2 şampiyonluğa geldi ama İspanya 2 final 2 şampiyonluk boşu yok. Final oynadığı zaman kupayı aldı hep 2010 ve dün 2026'da. İngiltere hala 1966 ile tek şampiyonlukta. Ya aslında bu liste bize şunu gösteriyor. Hep favori gördüğümüz takımların şöyle bir listeye baktığımız zaman aslında ne kadar az kazanabildiklerini. İşte Fransa, İspanya bunlar hani gerçekten de baktığımızda yani düşündüğümüzden daha az kazanmış gibi görünen ülkeler değil mi? Bu da enteresan. Dünya Kupası'nı kazanmak zor iş yani.
2: Çok güzel bir istatistik. Ben de şöyle bir ek yapayım. Almanya, Arjantin 4 kere final oynayıp kaybeden takımlar olarak da var. Bu da ilginç. Mesela Arjantin açısından da bir ızdırap. Yani 4 final oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz. Almanya'ya o alanda yetiştiniz. Ama burada senin söylediğin çok kıymetli. Fransa, İspanya'nın sadece 2 kere mesela aldığını görüyorsunuz. İngiltere'nin makus kaderi. Hani ya
1: İspanya'nın şöyle bir şey var. İspanya'nın sadece 2 yarı finali var bu arada. Hani yarı finallere de çok çıkabilen takım. Zaten 2010 çıktı, kupayı aldı. 2026 çıktı, kupayı aldı. İngiltere 60 yıl sonra tarihindeki en büyük başarıyı yakaladı düşünce olarak.
2: Hocam İtalya yoktu bu kupada.
0: Şimdi böyle bakıyorum ya burada sen diyorsun finaller falan. Hollanda'ya 2 veya 3 tane finali var. Ama hiç kupası yok. Şimdi Uruguay ne dedin sen olimpiyatları mı kazandı?
1: 24-28.
0: Olimpiyatları kazanan bir sürü takım var ya.
1: Yok şöyle hocam 1930'a kadar Dünya Kupası düzenleninceye kadar ilk kupaya kadar olimpiyat oyunları zaten kupanın çok daha önünde görülen bir organizasyon olarak yani tüm dünyada Dünya Kupası yokken aslında Dünya Kupası kabul ediliyor.
2: Kabul ediliyor.
1: Olimpiyat oyunları. İşte Uruguay'da diyor ki biz orayı kazandık falan bayağı bir Uruguay noktasına
0: onlar
1: tartışma var.
0: Onlar ilk kazananlar ama Dünya Kupası.
1: Evet evet.
0: İlk kazan.
2: Brezilya kalp kıran istatistikleri.
0: Ben de 62'den bu tarafa gel ben de var hepsi de öbürü.
2: Çok iyi hocam ya.
1: Şimdi 2030'da ne olacak tabii bu tablo üzerinden biraz da onu anlatalım. Ben de yerime geçerken.
0: Ya bunlar gene her zaman olduğu gibi Dünya Kupası'nın favori ekipleri. Yani bunlar
2: Fransa'nın çok iyi kadrosu var hocam.
1: Doğal Fransa. Favori. Fransa Zinedine Zidane'la gelecek.
2: Çok iyi.
1: Almanya Jürgen Klopp'la gelecek.
0: Müthiş olmuş. Şimdi bak şu tabloda bakıyorsun Uruguay'ı geçelim bir tarafa. Arjantin tekrardan bir yeni yapılanma mecbur yapacaklar. Çünkü çok yaşlı oyuncuları var. Yani bir iki tanesini çıkar geri kalanı. Gene şey
1: gruptan, bir sonraki kupanın da favorisi olacaklar yani.
0: Buraya bunların yanına gelecek çok pek nadir.
1: Ama şöyle bir şey var. İspanya noktasında bence. Şimdi 2030'da da bence şimdiden favori İspanya. Çünkü hani yaş ortalamasına baktığın zaman şu kadronun çok büyük bir bölümü yine taşınacak tabii oraya.
2: Doğru, çok doğru.
1: 2028 Avrupa Şampiyonası'nda yine şimdiden en büyük favorilerden tabii bir tanesi olacak İspanya. Bence 2032 ve yani bizim ülkemizde de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ve 2034 Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda içeren bir süreçte İspanya bence sürekli favori konumunda olacak
0: abi,
1: yani.
0: Ya Allah razı olsun. Bir 2030'a gidelim öbürlerini bırak.
1: Yok hocam şöyle söylüyorum yani bu kadro bir 7-8 sene en üst seviyede
2: oynar.
1: Yani ya, oynayabilecek çok da değişime ihtiyaç duymayan bir kadro gibi görünüyor.
0: Şey hiç belli olmaz. Öyle bir dönem gelir ki 2 sene sonra senin şu anda bahsettiğimiz oyuncuların çoğunu tanıyamayabiliriz de. Düşüş de yaşayabilirler.
1: Evet ben yaş olarak söyledim.
0: Hani yaş olarak şimdi bak burada olarak bakıyorsun Fransa bir değişiklik yaşar. İspanya pek nasıl İngiltere şöyle diyoruz Almanya bir değişikliğe girecek. İtalya olmadığı için bir şey diyemiyoruz.
2: Tabii onlar da yani
0: Arjantin çok fazla bir revizyona gelecek Arjantin'de yani epey bir değişiklik yaşar

0: Tabii ki Dünya Kupası'nı seviyoruz ama şimdiden şunu söylemekte fayda var. Tarihin en görkemli Euro'larından birisi geliyor 2028'de. Yani zaten İngiltere'ye futbol bu sefer evet gerçekten geri dönüyor ev sahibi olarak 96'dan sonra. Ve yani yenilenen İngiltere olacak. Dediğim gibi yenilenen Almanya, yenilenen Fransa, favori müthiş İspanya derken çok acayip bir turnuva.
1: Müthiş bir
0: İtalya muhtemelen bir turnuva tabii, özlemiyle tabii tekrar gelecektir.
2: Almanya'ya yenilenecek falan diyoruz ama Almanya hiçbir zaman hiç şu son dönemlerde bilhassa devşirme oyuncular, orada doğan oyunculardan bahsediyor. Onlar olmasa o takımı çıkaramayacaklar.
1: Yine Fransa, İspanya
2: karşılaşacak. Kalmadı yani
0: Almanya. Bu arada İspanyol gazetelerine bakıyoruz. Evet, süperstarlar. İki kez şampiyon başlığı Mundo Deportivo Bicampeones marka süperstarlar demiş. Sport şampiyonlar demiş ve yine baktığımızda AS gazetesi de El Mundo Es Nuestro, dünya bizim demiş. Dünya Kupası.
1: Dört manşetin ortak noktasını söyleyeceğim. Çok çok iyi yapmışlar. Çok,
0: çok sade manşetler
1: bu
0: ama güzel manşetler değil mi?
1: Hepsinin kadrajında Trump'ı kenara atmışlar. Evet. Dün inanılmaz bir şekilde Trump neredeyse oyuncularla birlikte havaya zıplayıp
0: neyse, Rodri ile biraz arka şöyle bir kenara
1: çekildi. Herkes ikaz yani etmesine rağmen
0: Infantino tutmaya çalıştı.
1: Infantino çekti, tutmaya tamam çalıştı de ama bir fake attı Trump, özellikle eliyle gösterdi gideceği yeri. İnanılmaz ya, inanılmaz ya, inanılmaz. Cümle kurmakta zorlanıyorum. Hani dünyanın en önemli organizasyonunda lütfen yani her zaferin içinde de olmak bu nedir yani? Çok anlamsız bir durum.
0: 2038'e talip Amerika. Yani bundan sonra da zaten yine çok fazla organizasyon olacak, orası net. Yani bayağı, yani şöyle söyleyeyim, kupa ile ilgili en önemli ve kritik nokta hiç bu kadar hani Amerikan az, yani nasıl söylesek onu, yani Amerikalılaşmamıştı öyle söyleyeyim yani. Söylemesi de zor da.
1: Evet, zor bir cümle.
0: Yani hiç bu kadar hani futbolun dışına çıkan şeyleri bu kadar da konuşmamıştık 2022'de dahil olmak üzere.
1: Bence. Devre arası 24 dakika yanılmıyorsam yani. Şarkılar, konserler, aslında oyuna bir müdahale var.
0: Ya bu biraz fragman olduğu için.
2: Amerika'dan başka her yerde yapsınlar. Yakışmıyor Amerika'ya.
1: Yok hocam ya. Amerika'yı futbola bulaştırmasınlar.
2: Futbolla
1: ya
2: alakası yok.
1: Hala soccer mı futbol mu tartışması yürüyen bir memleket
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii bu FIFA'nın ne tarzda bir karar vereceğini bilemem ama yani Güney Amerika'da yap. Avrupa'da yap.
1: Tabii canım.
2: Daha üzülüyor, daha verimli.
0: Şimdi 2030 hocam zaten şey karman çorman bir
2: evet,
0: şey olacak.
2: O da bir
0: yani İspanya, Fas ve Portekiz, bu güzel.
2: Şey de kalmıyor.
0: Fakat aynı zamanda Arjantin, Paraguay, Uruguay'da da birer maç oynanacak açılış maçı.
2: Şimdi
0: maç
2: şöyle bakıyorsun, çoklu bir turnuva izledik değil mi? 48 takımda.
0: Evet.
2: Çoklu bir ilk defa olan bir şey, tamam, bazı enteresan takımlar ama kalite de düşüyor abi şimdi. Oyun kalitelerinde falan hakikaten yani eskiden olan normal şu ana kadar gelen bir düzende gitmiş olsan belli dörtlü gidiyorsun, orada belli herkes çatır çatır maçlar tamam çıkıyor, iyi maçlar ama burada da kaliteler ve zaten kafadan belli çıkanlar her türlü çıkıyorsun, ne bileyim şimdi 48 yaptın, o vakit geleceklerde daha fazlalaştıracağım mı, bunda mı kalacaksın, bu standart mı kalacak?
1: Hocam manşetlere bakarken bir ayrıntı daha var aslında. De La Fuente'nin de o coşkuyu oyuncularına bırakıp aslında böyle daha kenarda durma çabası, bu alçak gönüllülüğün ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuların De La Fuente'ye güveni, hepsi çocukları neredeyse o gelişme aşamasında ve bu dünyanın en büyük başarısında biraz da tevazu bence çok alkışlanması gereken bir tavır.
2: Profesörler eğitirler, eğitmencilerdir, hazırlarlar. Ondan sonra kenara çekilirler.
1: Müthiş.
2: Öğrencilerinden o başarıyı böyle oturursun şekilde seyredersin. Haz alırsın onlardan. Onlardan bir tanesini görüyoruz burada.
1: Hocam zafer tablosunu bir adım geri atıp çekilip aslında seyrediyor zaferin mimarı olan isim.
2: Neyse bir şey söyleyeceğim de girmeyeyim o konulara. Bunlar sanatçılar. Bunlar sanatçı. Sanatlarını icra ediyorlar, çıkıyorlar. 70 bin kişi milyarlar izliyor. Sen de onların eğitmenisin, profesörüsün. İşte ünvanın neyse orada. Ondan sonra sen de bütün dünyanın izlediği gibi kenara çekilip öğrencilerinin okutlamalarını izliyorsun.
1: Müthiş.
0: Öyle

0: Sana ve şey değil mi, turnuvanın en yaşlı hocası.
1: Evet.
0: 65 yaşında.
1: De La Fuente demişken de İspanya ile U19 Avrupa Şampiyonluğu 2015. Çok 2019 U21 Avrupa Şampiyonluğu İspanya. 2023 Uluslar Ligi Şampiyonluğu. 2024 Euro Şampiyonluğu. 2026 Dünya Kupası Şampiyonluğu. Yani büyük patron diyelim.
0: Benim merak ettiğim bir şey var. İspanyollar, yanlışım varsa düzeltin, hatırladığım kadarıyla hiç yabancı teknik direktör milli takımlarına barındırmadı, çalıştırmadı galiba.
1: Şöyle hocam, şimdi De La Fuente, ondan önce Enrique, biraz geriye gidersek Lopetegui olmadı, turnuvada zaten başlayamadı, Hierro yaptı. Ondan önce 2014'te yine Del Bosque, 2010 Del Bosque.
0: Yani kendi.
1: Benim hatırladığım 2000'lerin başlarına kadar hep şey.
2: Abi ansiklopedi gibisin ya.
0: Ondan, saydın yani. Ondan evvel de yani benim bildiğim evet. kadarıyla yoktu. Niye bunu söyledim? Kendi hocaları, kendi eğitmenleri, kendi teknik direktörleri bir şeyler verirler. Yani yabancılar gelip de kuş yok ya bunlarda, bir yere konacaklar. Demek ki olması gereken o, kendi öz evlatlarına fazla fırsat vermen gerekecek. İşte bak, eğitmenci adam çıktı, altyapıdan aldı, takır takır geldi, yukarı kadar çıktı. Bizde de bir dönem onu kim yapmıştı, başarmıştı? Fatih Hoca başarmıştı değil mi?
2: Fatih Hoca.
0: Akdeniz Olimpiyatlarından. Doğru. O takımı kurdu, o takım epi bir yukarı çıktı. Başka da yok yani, hep yabancıları da fazla getirmeye baktık. Yani Dünya Kupası, Dünya Kupası.
1: Hocam şöyle söyleyeyim. Tarihinde İspanya'nın sadece ve sadece
0: belki bir Arjantinli gelmiştir.
1: İki tane var. O da şöyle. Aslında dört tane var ama iki tanesi bunların aynı zamanda Arjantin pasaportu olan isimler. Eduardo Teus 41-42'de yani iki tane pasaportu var. Bir tanesi bir tanesi Filipinli ama İspanyol pasaportu da var. Bir de Paulino Alcantara var. O da yine aynı zamanda Filipinli. Enteresanmış bu yıllar. Ama biraz daha yaklaştığımızda Helenio Herrera, çok önemli bir teknik adam zaten tabii. dünyada. Evet. Arjantin pasaportu olan bir isim. Bir de Uruguaylı 80-82 zaten son olmuş Jose Santamaria var. Ondan sonra hep İspanyol.
0: Düşün abi, 3 tane 4 tane tamam. bir öbürleri pasaport. Yani evet, İspanya evet. pasaportu ama.
2: Son 38 maçı galibi kazanıyor. Yani evet. İspanya'nın inanılmaz bir rekoru var. Bence artık bundan sonra tartışılması gereken konu, İspanya ortaya müthiş bir tez koydu. Ama bu tez karşı antitez nasıl yazılacak? Yani şu anda İspanya karşısına çıkan her takım İspanya'nın alanı işgal ettiği, karşısında bir oyuncu varken rakipten İspanya'da 3 oyuncu olduğu, İspanya takımda bir oyuncu topu aldığında en az 3 seçenek görüyor. Buna karşı nasıl bir antitez üretecekler? Aslında dünya bunu tartışması gerekiyor.
1: Ben başka bir tartışma konusu sunayım burada.
2: Tabii ki.
1: Dün şimdi Unai Simon en iyi kaleci seçilince bayağı bir tartışma konusu oldu da.
2: Evet.
1: Ya bu biraz şöyle. Ben de seçsem bu arada.
2: Seçmem.
1: Çok içime sinmeyerek de olsa Simon'u seçmenin doğru olduğunu düşünürdüm şundan dolayı. Yani öyle ya da böyle, tamam bu adam kalesine her maçta 10 tane şut gelip de kurtarmadı.
2: Evet.
1: Ama sadece bir tane gol yedi. Böyle bir gerçek var ortada. Ama tabii ki bu İspanya savunması, yani takım savunmasına bağlı bir şey. Simon'un performansından tamamen bağımsız olarak. Yani Cem Kerpiçliler İspanya kalesinde olsa o da maksimum işte iki tane yerdi yani. Hadi bir tane yemezdi de Simon'la aynı söyleyeyim.
2: 3-4 yerdim.
1: Ben yerdim 3-4, sen iki tane yerdin. Ama yani hani öyle bir durum vardı İspanya'da. Ama yani şimdi kazanmış takım, şampiyon takım zaten kalesine doğru düzgün pozisyon vermiyor falan. Simon'u seçeceksin. Yani kim seçeceksin?
0: Oradan yani? Alırsın tabii mutlaka. Stoperler olur, ne bileyim orta sahadan olur, santroforlarından olur. Mesela gol kralı başka bir yerden çıkıyor. Bu tarafta bunların da bak mesela santrofor yok, direksan bir santa o zaman tamam var da, ama herkesin tasarruf ettiği böyle bir santrofor model. İspanyollar çok uzun dönemden beri santroforsuz oynuyorlar.
1: Öyle.
0: Adamların öyle. Oyunları oyun kaliteleri öyle. İşte bunu da oturtan o dönem son dönemlerde oturtan rahmetli Johan Cruyff'un Ajax modelini olduğu gibi oraya taşıması evet. ve süreçte gelen işte Schweinsteiger'in anlatması o. Onunla birlikte İspanya'daki oyun düzeni değişti. Hollanda modelinin tamamıyla gelmesi ve bundan hiç geriye atmadılar bak. Gocunmadılar da. Onunla devam ettiler ve o modeli bütün İspanya'da bütün takımlara oturttular. Tabii bunu en iyisini yapan Barcelona. Başka bir olaydı. Ama hepsi de oynuyorlar. Hepsi de oynuyorlar abi. Topla şey bunlar. Bunlar Restial'ye topla. Bütün ama bak stoper hatları öyle.
2: Topu çok iyi.

0: oynayan, dar alanda, geniş alanda teknik kapasiteleri, bir orta saha oyuncusu gibi stoperleri var.
1: Arasın.
0: Adamları o şekilde yetiştirmişler. Öyle. Bak, gidin izleyin antrenman, bırakın maçları, antrenmanlarını izleyin. Sırf ara tiki tak filan diyorlar ya, stoperleri sırf orada dar alanlarda çalıştırıyorlar. Teknik kapasiteleri, topun hakimiyetine sahip olsa, bam gün vurma diye. Ha, yeri geldiği zaman onu da yapıyor. O da var. Ama hep bak dikkat, hep teknik top hakimiyetleri çok üst seviyede.
2: Hocam Cem Kerpiçileres olur senin. İspanya kalesine geçtin abi.
1: New Jersey Panther Martinez'den bahsetmeden bu bahsi kapatmak istemiyorum.
2: İyi oynadı.
1: Eğer Martinez olmasaydı İspanya çok daha erken hikaye fişi çekebilirdi hocam. Çok iyi kurtardı ya.
2: Ya Martinez'de de şu var işte, bu Dünya Kupası'nın kalecisi yani. Hani tamam normal sezonlarda kötü oynuyor demiyorum ama böyle performans olmuyor. Her kupada böyle yani.
1: Livakovic benzeri
2: gibi.
1: Turnuva tabii dünya.
0: Her takımın, her ülkenin şeyleri, internasyonalleri de eksik oluyor. Vatanın için oynuyorsun yani.
1: Aha.
0: Bayrak için oynuyorsun, ülken için oynuyorsun. Ülken. Görmüyor musun? Şey maçlarını okurken nasıl o çok suratlarını bir görüyorsun yani, adam o kadar şeyler ki, azimler, bizler de öyle yani. Onun için takdir etmek lazım. Tekrardan söyledim, 4 tane büyük takım bunlar, önümüzdeki turnuvada da bunlar gene buralarda olacaklar. İngiltere, Fransa, Arjantin, İspanya. İşte burayı verdiler ya listeye onların işte.
1: Hocam ben itiraf ediyorum. Ben büyük yanıldım. Ben Fransa'nın kazanacağını düşünüyordum başına itibaren. İspanya Fransa'yı nasıl bitirdi. Paralize etti. Yani gerçekten.
2: Az önce bana doldu. Amerika'nın sansasyon diyemedim. Diyemediğimiz kelimelerden bir bugün fragman ortaya çıkarabiliriz yani.
0: Bazı öyle oluyor, tutuluyor.
2: Yok hocam, mesela şeyi kabul ediyorum. Ben bu iki saat içerisinde bu kelimeyi söyleyemeyeceğim diye kabul ediyorum. Olmuyor yani şu an.
1: Ugo Çukbu'da takıldım. O zor oluyor gerçekten.
0: Neydi?
1: Ugo Çukbu'da.
2: Tam doğrusunu söyleyecektim. Sen o kadar yanlış söyledin ki doğrusunu söyleyemedim şu anda. Ugo Çukbu diyecektim. Ama sen yanlışını söyleyince doğrusu neydi diye bir an için düşündüm yani.
1: Leicester'den devam. Bazı oyuncular için
0: peki, doğru. Eskiden hep öyleydi ya. Ön isimler söylenirdi. Ondan sonra biz tabii soyadlarına başladık konuşmaya. Eskiden öyle.
2: Gelelim
0: büyük
2: biz,
0: Mehmet, küçük Mehmet.
2: Transfere İspanya'yı tebrik edelim. Dünya Kupası'nı uğurladık. Bir 4 yıl daha bekleyeceğiz ama tabii ki ligler geri dönecek. Evet. Ve Uluslar Ligi yine geri dönecek.
0: Yarın başlıyoruz.
2: Turkuaz medya ekranlarında.
1: Aa, çok önemli.
2: Ki Zinedine Zidane Fransa'nın başına geçecek. İlk sınavı Türkiye ile olacak. Orada İtalya, Belçika çok acayip maçlar oynayacağız. Bunların heyecanını Eylül ayından itibaren Turkuaz medya ekranlarında yaşamaya başlayacağız diyelim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Biz geçelim.
0: Belçika'da yenilenecek değil mi?
2: Hocam Belçika demişken dün turnuva tamamlandı ve artık turnuvanın en fazla şans yaratan oyuncusu, ki yani en az 2-3 maç eksik oynadı, Leandro Trossard.
1: Trossard.
2: 10 fırsatla.
1: Şut pasları inanılmaz.
2: Ya Trossard o anlamda listeye girdi. Belçika yenilenir ama Belçika bayağıdır yenileniyor. Bitmedi yenilenme.
0: Onlar hep yenileniyor.
2: Fakat Lukaku olmaz. Bundan
0: biz de yenileneceğiz değil mi?
2: Birkaç oyuncu olmaz.
0: Biz yenileneceğiz mi?
2: Bilmiyorum. Teknik direktöre bağlı, bakacağız.
1: Doğru.
2: Montelli'ye bağlı, bir şeyler değişecektir mutlaka yani.
0: Yukarıdan aşağı kadar yenilenmemiz lazım her türlü. İnşallah bir şeyler çıkarız.
2: Yani mutlaka canı daha hani uzun
0: izleyeceğimiz
2: bir dönem olacaktır. Birkaç yeni isimin, ben ilk 11'in de artık tabii, hani Aral gibi falan yeni yüzler olacağını kesin düşünüyorum açıkçası.
0: Şeyde bizim sıkıntı esas arkada. Orayı nasıl toplayacağız? Müdafaa hattında stoper hattı.
1: Ozan kesin oynar hocam.
0: Ozan oynar da bak, çok eksiğimiz var burada. Türkiye'de yetiştiremiyoruz yani. Yok. Yok. Beğenmediğimiz Cengiz nereye imza attı? Şey Cengiz diyorum. Zeki.
1: Nereye gitti? Juventus'a gitti.
0: Nereye gitti? Nereye?
1: Bir daha söyle. Bir daha söyle.
2: Ya işte o,
0: biz beğenmiyoruz yani. İşte topçu değil. Bunu oynar mı oynamaz mı?
2: Ya bir de şöyle bir şey var hocam. Oyunda yani şimdi Zeki'nin fark yaratacağı takımlar var. Fark yaratacağı planlar var. Aha. Hani yani Aykut Kocaman'ın sözüne bence sürekli geliyoruz. Yani her çeker toprakta açmıyor diye. Yani her oyuncuda, her ortamda ya da her oyun stilinde fayda sağlayacak diye bir şey yok.
0: Ömer, yani. Milli oyuncular, daha doğrusu üst seviyede oynayan oyuncuların her türlü oyun, karşıdaki rakibin oyununa göre oynarlar. Bunlar çünkü bu resmi seviyeye gelmişler. Değişkenlik olmaz belli, çünkü oyun formatları var. Şimdi sen Messi'ye karşı atıyorum kimi oynatacaksın, oynatıyorsun, belli onu yapacaklar. Lamela karşı oynayacaksın, kimle oynayacaksın, arkasını mutlaka kademelerle tabii, geleceksin. Yani internasyonel seviyeye gelmiş oyuncular zaten boşuna oraya gelmiyor. Şimdi bahsettiğimiz oyuncu senelerden beri Avrupa'da oynuyor, kaç seneden beri Fransa'dan transfer olduğu yer neresi? İtalya. İtalya'da, Roma'da kaç sene oynadı? 2 veya 3 sene oynadı. Bitti mukavelesi. Hiç. Bak Juventus kaptı.
1: Süper Lig oynamadı değil mi?
0: Yok.
2: İstanbul Spor'dan geçti yani.
0: İstanbul Spor'dan.
2: Peki dönelim biz Muhammed Salah transferine. Beşiktaş Trossard'dan sonra bizim de yazdığımız gibi Salah'ın peşinde. Transfer bitmeye yakındı ama sonrasında menajerle ilgili bir sorun çıktı, ortaya çıktı. Dün başkan adalı Yunanistan'a gitti. Salah Yunanistan'da tatildeydi. Burada bir görüşme oldu. Bakalım bu hafta içinde transfer olumlu bir şekilde sonuçlanacak mı? Aslında bu hafta kritik bir hafta Salah transferi için. Perşembe maç var. Dün Efecan'la da konuşurken çarşambaya kadar sonuçlanabileceğini söyledi. Ama tabii ki kolay bir transfer olmadığı için de belki hafta sonuna kalabilir dedi. Ama yani bu hafta olumlu ya da olumsuz bir şekilde, ki olumlu tamamlanmaya tabii ki çok daha yakın görünüyor Cem. Salah Beşiktaş'a imzayı atabilir.
1: Abi çok heyecanlı bir süreç. Ya, inanılmaz bir transfer. Beşiktaş'ın bir meydan okuması, aynı zamanda Salah'ın da bir meydan okuması. Salah da diyor ki ben Avrupa'da kalacağım. Ben halen 5 büyük lig topçusuyum. Beşiktaş için de, Beşiktaş da şunu söylüyor. Bana bir sınır çiziyorsunuz ama beni bu sınıra hapsedemezsiniz. Bir anda Trossard'lı olacak, bir anda Salah oynayacak. Çünkü Galatasaray'a bakıyorsunuz, Osimhen'i, Sané'si var. Fenerbahçe, Kante, Gündüz'ü, Greenwood alırken ben de Trossard'ın yanında Salah'la oynayacağım. Ben de bu işin içinde varını çok net olarak masaya koyuyor. Ben Beşiktaş'ın süreci bu noktaya getirdikten sonra Salah'tan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ben bu transferin olumlu biteceğini düşünen taraftayım. Ki Beşiktaş'a inanılmaz katkısı olacak oyuncunun. İki tane ön tarafta topu attığınızda çok rahat topun oyuncularda kalacağı, Beşiktaş'ın ön tarafa çıkacağı, Orkun'un çok net olarak iç koridoru attığı topta Salah'ın buluşup kaleciyi terse yolladığı senaryoları göreceğiz. Trossard soldan merkeze kayacak. Yine bir iç koridor koşusunu yapan Salah'ı görecek. Salah topla buluşacak. Salah Beşiktaş'ın penaltıcısı. Terse çok net penaltılar atacak. Bir kere oyun sıkıştı, topu Salah'a verin. Zaman zaman maç sıkıştı, Salah mutlaka size orada o işi çözecek. Beşiktaş ön tarafta müthiş yeteneklerle, merkeze de onları destekleyecek müthiş bir enerji deposuyla birlikte. Zaman zaman bu Olaytan olur mu? Evet, Olaytan destekler. Salih, Orkun, Beşiktaş'ın geometrisini anlayalım. Salah, Trossard kanatlarda, onlara yaklaşacak üçgenler. Ön tarafta şu da olabilir. Salah bir gezen santrafor modeli. 4-3-3 oynatabilirsiniz.
2: Tabii ki.
1: Salah'la ilgili çok farklı özellikleri olan bir oyuncu ve sahanın her yerinde Beşiktaş'a çok büyük faydası olur. Bu oyuncudan da öte ben Beşiktaş'ın bir meydan okuması olarak görüyorum diye özetleyeyim.
0: Hocam. Geçen gün burada Salah'ı çok anlattım artık. Bir daha tekrar getirmiş.
1: Hocam izlemeyenler vardı, siz anlattınız.
0: Salah burada...
2: İzlemeyenler varsa...
0: Salah burada seyretmek çok büyük bir zevk olur. İnşallah bitirir. Bu tabii menajerden mi kaynaklarına falan, bize en ufak bir şey de menajerler ön plan atıyoruz ama burada onların şartları şurtları bellidir yani. Bunlar önceden menajerlerinde bir sürü planları vardı. Ben de çok fazla her şeyde transferi menajerlere toplatmakta, çünkü internasyonel bir menajer bunlar. Öylesine gezen menajerler değil bunlarla. Bütün prensipleri, bütün şartları bellidir. Önemli olan Beşiktaş'ın burada ivediği bir şekilde Salah transferini bitirmek. Evet, gelirse muhteşem bir transfer olur. Bir, yani biz herkese yıldız diyoruz ya, dünya yıldızı. Son dönemlerde gelen yıldızın da yıldız olacak. Kimse bana anlatmasın başkalarına. Hepsinin üzerinde. Kariyer olarak tepsinin üzerinde. Yanına yaklaşan yok şu anda. Gelenlere bak. geçmiş dönemde yanına yaklaşacak yok.

0: böyle bir karakter şey geliyor, kalite getiriliyor. Yaşı tamam, yaşına hepimiz var ama yok abi, yapacak bir şeyimiz yok. Bizim futbol kültürümüz bu. Genç, herkes burada anlatıyor. Aa, alt tip, gençler. Ey, boş ver, bırakın abi, gitme. Alıyorsun gençleri, gittiğin zaman bu sefer de yuvalanıyorsun. Bunlara gidiyorsun ki bu sizi, işte bunu aldıktan sonra yapılacak planlama, eğer aklı senin davranırsa, hazırlığını bundan sonrakine ne şekilde yaparsın, oraya gideceksin. Burada muhteşem bir transfer kesin olur. Emin ol, geçen gün de söyledim, yine söyleyeyim. Ben şahsen Salah'ın formasını alıp evimin bir köşesine koyarım.
1: Harika.
0: Beşiktaşlı değilim.
1: Çok güzel hocam.
0: Fenerbahçeli de değilim. Galatasaraylıyım. Her zaman söylerim onu. Herkes gururla takımını söyleyebilir. Ben söylerim. Bunlardan bir tanesiyim. Ama zevkle giderim, izlerim. Ki bundan evvel çok gittim. O Pepe'lerin oynadığı dönem. Abi zevkli futbol. Biz futbol, evet, futbol izlemeye gidiyoruz.
1: Temaşa sanatı.
0: Görmeye gidiyoruz. Bu kaç kere Salah'ı izledim. Bazıl'da izledim ben bunu. Belki insanların çoğu bilmiyorlar.
1: Ya tabii.
0: Bazıl'da oynadığı dönemler, ama o dönemde bu da bak oradan nerelere geldi.
1: Tabii.
0: Abi 4 kere gol kralı olunur mu ya Premier Lig'de? Santrafor'dan bahsetmiyoruz. Tabii, bakın tabii. Santrafor değil. Santrafor'dan bahset, açık oynayan bir adamın 4 kere İngiltere'de gol kralı olmak. Onun için ben şunu söylüyorum. Gelen en kariyerli topçu. Gelecek olan. Gelen diyorum ben, artık bu işten geri dönüş olmaz.
1: Son
0: başka ne yapacaksa yap. Al
1: çözsün bu işi.
0: Menajer midir nedir, getir kebap mebap getir onu, adır, onu onura getir, orada getir onu, bitir bu işi. Yani Salah muhteşem bir oyuncu.
2: Son 4 yılda 101 gol 62 asist, ki geriye ben, gittiğin zaman da ortalamalar da düşmüyor, daha da artıyor.
0: Şimdi şöyle, bazı Salah gibi oyuncuları, o tarzdaki oyuncuları anlatma, ben zulüm bulurum abi diye anlatacağım herkese.
2: Zaten hocam Salah'a şu anda anlatmaya gerek, yani aslında şunu konuşmaya gerek
0: buraya
2: var.
0: Geldikten sonra ne? Ha şu var. Bazı geçen konuştuk işte gene Cem'le birlikteydik.
1: Evet hocam.
0: Santrafor, abi santrafor hiç düşünmeyin Salah. Salah santraforda kitlemeyin. Salah'tan verim almak istiyorsun, tamam 10 numara deniliyor ya, o alanda oynatın. Yüzü kaleye dönük olsun, size işi orada bitir. Pek sıkıştınız ettiniz oyun içinde, hadi atın ama bırakın abi, ya dışarıda oynatın. Dışarıdan ziyade de Mısır'da da oynadığı gibi son dönemde o boş alanda, geniş alanda serbest hareket etsin. Ya geldikten sonra
2: şimdi bu transfer olursa, ben de aynı görüşteyim, dün de söyledim, bana yani benim için de Türk futbol tarihinin en büyük transferi.
1: Kesinlikle.
2: Ama
0: gerçek bu.
2: Eğer bu transfer tamamlanmazsa şöyle bir durum ortaya çıkacak. Bu da Beşiktaş için tabii ki biraz zor olacak. Şimdi Nübel, Trossard hani gerçekten Beşiktaş etkili transferler yapıyor, yaptı. Hep nokta transferler, doğru, yaptı. Hızlı aynen transferler yaptı. Hızlı aksiyon aldı. İşte konuşulan hala önemli isimler var.
0: Stoper geliyor mu?
2: Konuşacağız hocam onu da. Ama buradaki soru işareti şu. Bu transfer tamamlanmazsa, ki tamamlanmış bir transfer gibi görüldü.
1: Evet.
2: Bu noktadan sonra hani Beşiktaş'ın yakaladığı o hava transfer döneminde bozulur mu? Biraz Beşiktaşlı taraftarlar bunun tabii çekincemesini yaşıyor.
1: Çok önemli bir konu, altını çizdiğim. Bana kalırsa ben bu havanın kaybolmaması adına da Beşiktaş'ın bu transferi tamamlayacağını düşünüyorum. Bu transferlerle birlikte, hatta ileri de gideyim. Solda Trossard, sağda Salah, ön taraf Vlahović, arkada Orkun'u düşünün. Yani böyle bir dörtlü. Beşiktaş İnanılmaz işlere imza atar, ki ben Beşiktaş'ın bu transferde artık geri adım atacağını düşünmeyen taraftayım.
2: Doğru, ama bu arada tabii şimdi şuraya da gelmek lazım. Yani üst taraf takım elbise, alt taraf şort olmaz.
1: Olmaz.
2: Şimdi Endide ve bence stoperle ilgili Beşiktaş'ın mutlaka hamle yapması lazım. Yapılacak, yapılacak da zaten. Oradan stopere gelebiliriz hocam. Beşiktaş bir sol stoper almayı planlıyor zaten. Beşiktaş sol stoperi alacak da, merkez de bence en az stoper transferi kadar şu an kritik bir noktada.
0: Ya şu anda elinizdeki olanlar mevcut, o dörtlüyü bahsedelim. Şu anda dört tane var orada oynayanlar. Orkun da dahil edelim ona. Bu şekilde kalırsanız belli bir yere kadar idare edersiniz. Tamam, önde çok çok çok iyi olurlar. Ya tabii şimdi büyük bir takıma geliyor. Salah büyük bir oyuncu ama geldi takımda büyük bir takım.
1: Tabii, çok
0: verelik ilki olmadı. Burada çok fazla sükut hayale de uğramamak lazım. İnsanlar hayal kırıklığı ise, ama Beşiktaş gene istese bu seviyede olmasa bile, onun bir tık aldığında gene piyasada bilinen
1: bulur.
0: Şimdi Salah Avrupa'da değil, dünyada bilinen bir oyuncu. Trossard'dan bahsedelim. Avrupa'da bilinen oyuncu.
1: Doğru.

0: Ama bu dünyada bilinen oyuncu. İki kere Afrika yılın sporcusu seçiliyor. Tamam. Bakın internasyonale bir bakın. Tromsat'a bir lafım yok. Ama Avrupa'da biliniyor. Bu tekrar vururum. Dünyada bilinen bir oyuncuyu getir. Olmadığı zaman da ona yakınını ya da çeyreğini bulup yarısını bulup getirmeye bakacaksın. Yetmez. Çünkü orada eksiğin var senin.
1: Hocam Trossard da dünyada biliniyordur ya. Şampiyon, bak şimdi Şampiyonlar bu kadar Ligi finali oynamış, Premier Lig şampiyonu
0: sevgili,
1: olmuş.
0: Sevgili kardeşim, yani benim anlatmak istediğim biliniyor da Salah'ın arasında dağlar ya, kadar ki, fark var. Yani benim anlatmak yani istediğim o. Salah 7'den 70'e herkes bilir. Bilinmez çünkü senelerden beri bu piyasada ve hep üst seviyede.
1: Şu hocam Salah,
0: seviye hep yukarıda.
1: Salah ikon yani. Yani ikon tabii, derecesinde ikonik oyuncular.
0: Yani tabii, çok doğru. O var. İkonik. Öbürü mesela bu kadar değil. Onu da biliyorlar. Bilmiyorlar diyor. Mesela Osimhen'i bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Snyder'i bilmiyorlar mı? Yok mu? Bu abi bu çok farklı bir şey. Bu devamlı hep yukarıda. Hiç inmemiş aşağıya. Ve en son ineceği yer işte Türkiye Ligi'ne gelecek. Gelirse o da. Olursa biterse işi. Adam hep yukarılarda, hep yukarı bulutlarda dolaşıyor. Uzayda. Böyle bir oyuncu. Tabii yaş faktörleri falan diyorsun ama taş gibi adam da hala da oynuyor.
2: Hocam çok doğru bir planlama. Uttara'yla beraber düşünüyorsunuz Trossard'ı.
0: Trossard şöyle yapacağız.
2: Merkeze bunu koyacak.
0: Bundan sonra
2: önde ama bence mutlaka Brezilyalı stopere gidilecek.
0: Özellikle bundan sonrası var önemli. Bunları arka aldıktan
2: tarafı
0: sonra.
2: Hocam şu da önemli. Orkun Salih'i düşünüyorsunuz. Ya yani Orkun Salih arka tarafı kapatıp ön tarafta Trossard'ın, zaman zaman Salah'ın belli bir metrajda oynamasını sağlayacak bir ekip kurmaya çalışıyorlar.
0: Şimdi Brezilyalı sol stoper gelirse
1: Leo Pereira.
2: Şef stoper hocam.
0: Nasıl diyoruz şöyle orta sahada oyun kurucu falan. Bu da müdafaanın oyun kurucusu. Çok iyi öne topları çıkaracak ve orada bir kere rahatlar. Kaleci zaten bir orta saha oyuncusu gibi mükemmel bir kaleci aldılar. Sol bek işte onu bilemiyoruz. Trossard'da onun oyun prensipleri nasıl? Burada bütün iş bundan sonra Salah geldikten sonra hocanın o sol tarafını nasıl kullanacağına bağlı.
2: Evet hocam.
0: Çünkü çıkan bir oyuncu arkasında çok fazla defansif bir sıkıntıları var. Yani çok böyle defansifte hep şeyi kızıyorlar diye dönemiyor diye. Bundan evvelki giden neydi? Masuaku'ya. Tamam genç oyuncu ama bu da öyle. Şimdi önde senin Trossard varsa orada geçen gün söyledim çarpışan araba gibi oluyorsun. Çünkü orasının o bölgeyi çok iyi biliyor.
2: Hocam Trossard merkeze kaysın. Uttara'yı koridora verelim. Salih de arkalarını kapatsın.
0: Merkezde de çok fazla içeri girdiğiniz zaman zaten seni rakiplerin mecbur orasını sıkıştıracaklar. Kalabalık bir alan. Biz ne deriz çok kalabalıksa hep kendini çizgi ki geniş alan yaratılır. O da farklı bir konu. Orada işte burada bütün hüner bizlerde oluyor, teknik direktörlerde. Ne şekilde oyun kuracaksınız? Nasıl kullanacaksınız? Şimdi Salah'tan dedik. Sağ tarafta mı oynatacaksın? Orta sahada serbestlik verip daha doğrusu ön hatta. Evet. Santrafor değil ama. Onun arkasında işte oradan geldi mi bizim birlikte. Sağ tarafta da artık bilmiyorum da. Bir de santrafor problemleri var tabii Beşiktaş'ın. Orasını nasıl halledecekler? Ve geçen gün de seninle yerinde söyledik. Ne dedik?
2: Evet hocam.
0: Salah, Trossard, oha da çeker yukarı.
2: Çeker.
0: Peki, çift hanelere devre oldu.
1: Araya gidiyor. Bizim devremiz, spor ajansının devresi oldu. Saat başına karşınızda olacağız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix. Reklam.
3: Aspor Radyo.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Dünya basketbolu 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti.
0: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Fenerbahçe'nin kurası az sonra çekilecek ki kura çekimi de canlı bir şekilde ekranlarınıza taşıyacağız, onu söyleyelim. Kura çekimi başladığında kura çekimine döneceğiz ama Salah transferini konuşalım ve o konuyu da tamamlamış olalım. Yani tamamlayalım diyeceğim ama çok tamamlanmaz. Yani birkaç gün daha gider. Transfer olduktan sonra bayağı bir gider. Yani biz sadece bu program için en azından tamamlamış oluruz, onu söyleyelim Cem. Yani tabii ki Trossard, Salah öne gelecek bir santrofor ama dediğim gibi yani Beşiktaş merkezle birlikte savunmaya da bir takviye yaptığı noktada, evet çok fazla takviye belki hani olmuş olacak. Mutlaka mali şartlar zorlanacak ama aynı zamanda Beşiktaş'ın da şimdi bu kadar önemli Trossard, Salah takviyesi yapıyorsun. Bu kadar iyi bir kadro kuruyorsun, kaleye Nübel'i alıyorsun. Herhalde o eksik kalan noktaları da sanıyorum es geçmeyecektir diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle çok haklısın. Beşiktaş en önemli transferi Önder Özen, arkasından Italiano ile yaptı. Ve Beşiktaş hızla yola koyuldu ve işlerini çok net olarak yaptı. Bir kere düşünmediği oyuncuları kampa bile götürmedi. Çok rahat sadeleşti. Şimdi hedeflere yönelik olarak Nübel çok konuşulmadı ama bence Beşiktaş'a senelerce kalesini koruyabilecek. Çok emin, çok önemli bir kaleci aldı. Özellikle ben Salah geldiğinde Nübel'in attığı uzun toplarda, tek toplarda Salah'ın yakalayıp kendisinin götüreceği, asist yapacağı çok fazla pozisyon yaşanacağını düşünüyorum. Gelecek Brezilyalı stoperle birlikte bir şekilde oradaki tandemin doğru kurulacağını düşünen taraftayım. Uttara özellikle ön tarafta Beşiktaş'a çok katkı sağlayacak. Beşiktaş'ta işler bence çok yolunda ve adım adım doğru hedeflere doğru yolunda gidiyor. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş lige siyah beyaz bir damga vurmak için çok iyi hazırlanıyor. Ve burada Önder Hoca'nın yereli çok iyi bilmesi, İtalyano'nun internasyonel oyuna bakışı ve bu birliktelik bence Beşiktaş'ı doğru adreslere götürebilir. Beşiktaş'ın ön tarafta yapacağı santrofor eklemesi Beşiktaş'ın ligdeki hikayesini çok net olarak belirleyecek. Ben Trossard bir kenardaysa, Salah bir kenardaysa ön tarafa da Vlahovic eklemesi, Vlahovic benzeri A plus bir santrofor mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Stoper konusunda da evet şef bir stoper. Yanında artık kim oynayacak dönüp bakacağız. Hani Beşiktaş'ın stoper bölümüne baktığımız zaman da Akbadu'yu görüyoruz. Jalo var. Önemli. Ben Emirhan'ı mesela beğendiğim bir oyuncu. Zaman zaman pozisyon hataları yapıyor. Ama Beşiktaş yapacağı eklemelerle birlikte lige damgasını vurabilir bu sezon. Önemli olan tek şey var. Bizim ülkemizde eksik olan konu sabır. Ama Beşiktaş taraftarı bence bu transferleri gördükten sonra takımına o sabrı mutlaka gösterecek ve biz bu sezon Beşiktaş'ı

0: zirve yarışını asla erken bir noktada bırakacağını düşünen tarafta değilim.
1: Bunlar olunca ikisi de, Salah ve Trossard zaten geldi. Öyle dili dolu önde baskı uygulayacak bir takım görmeyiz.
0: Doğru hocam.
1: Bunlar olayı o kadar çok iyi biliyorlar ki. O bizim o var ya böyle bas öyle bir şey göremezsin bunlarda.
2: Öyle bir şey de ihtiyaç çok zaten aslında.
1: İhtiyaç çok da hani diyorlar ya hoca o şekilde oynuyor. Sanki herkes hocaya çok gitti devamlı izledi 10 kere 15 tane maçlarını da bu şekilde yorumlar yapıyoruz. Elindeki oyuncu neyse oyuncu kapasitesi neyse ona göre oynarsın. Hocalık da budur zaten. Elindeki materyale karşı sen oyunlarını değerlendirirsin. Bunlar o kadar çok iyi o gitmeleri yapıyorlar ki arkadaki de işte oyun grubu da oyuncu grubu da çok önemli. Yani şimdi öndekini tamamladın diyelim. Santrafor'da geldi. Onların arkasında oynayacaklar şimdi ön plana çıkıyor. Kim var burada? Salih Orkun. Örnek. Onun yanında kim oynayacak? Şu andaki takımdan çıkıyoruz. Endidi. Hepimiz kötülüyoruz Endidi ama kötülenecek bir oyuncu değil. Kaç senelerdir İngiltere'de top oynamış adam ya. Hani Nijerya milli takımının takım kaptanı. Bütün ortalığı temizlemiş bir oyuncu. Biz beğenmiyoruz. Hani bak şimdi dedik ya Dünya Şampiyonası'nı izledik. Rodri'yi falan izledik. Nasıl yeri geldiği zaman kalecisini oynuyor, alıyorlar, yan pas yapıyorlar. Biz o futbolu çok iyi keşfettiğimiz için bunları kabul gör. Adamlar dünyanın number one'ları ya. Oyun her bizim öyle paldır küldür gitli olmuyor. İşte zaten gördük biraz evvel ne bahsettik. Müdafaa ve orta sahaların öne çıktığı bir organizasyon izledik. Burada da işte onu, burada da Salih yapar mı? Yapar. Eğitimi oradan. Orkun yapar mı? Yapar. Endidi'den daha aktifini bulup getiriyorsan aminle. Olayı o tarzda toparlayacak diye. Çünkü Salah gibi oyuncuları sen fazla geri çağıramazsın. Yani önde tutup onun özelliklerini orada alacaksın. Zaten bunu yapmaya kalktığın zaman da bütün olayın, onların bütün oyun düzenlerini bozarsın. Şimdi tekrardan söylüyorum. Sol taraftaki oyun şeklini ne şekilde ceyran edecek? Bunlar ligler ya daha doğrusu maçlar başladıktan sonra göreceğiz. Çünkü arkanızda sizin çok öne çıkmak isteyen bir oyuncu var. Trossard da orasını çok iyi kapatan bir oyuncu. İçeride, dışarıda, rakibine karşı, rakibin ne şekilde oynuyor ona göre kafada analiz edip oynayan oyuncu bunlar.
3: Tabii.
1: Bunlar öyle paldır küldür oynayan oyuncular değil. Sen şimdi burası kapalıysa, sen buradan gidersen onun olduğu yerde aynı alanda kalacaksınız.
3: Tabii, çarpacak.
1: Yani biz biraz bunların oyun düzenlerine göre hoca oyunları sergilemesi gerekecek, oyun planlarını. Peki. Bir de şeyi de unutmayalım, malum bizim ligimizde gene 8-9 kişi kapanan takımları göreceğiz. Burada da oyunlar ne şekilde çıkar artık bakacağız orada.
2: Kura çekimi başlamak üzere, şu an seri başarılı sistem anlatılıyor. Biz de muhtemel rakipleri konuşmaya başlayalım zaten. Canlı bir şekilde de Fenerbahçe'nin rakibini hep birlikte göreceğiz değerli izleyenler, öğreneceğiz diyelim. Cem, Union Saint-Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen ya da Sturm Graz, Hearts turnuvunun galibi Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bir tanesi olacak.
0: Fenerbahçe'nin
2: tabii ki Gornik'i elemesi.
0: Gornik Zabce'yi geçtikten sonra ben bu ekipler arasından bana hangisi gelmesin diye sorsanız ben hangisi gelirse gelsin Fenerbahçe'nin bu ekiplere elemesi gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Hepsi gelsin diyeceksin.
0: Ama Union Saint-Gilloise diğerlerinin arasında bence çok daha takım oyununa yatkın bir ekip. Daha önce onları seyretme şansını çok fazla bulduk. Hani onların arasından
1: eskisi
0: benim tercihim. Yine de hocam ya diğerlerine nazanla bana sorsanız kim gelmesin derseniz ben onu tercih ederim ama Fenerbahçe'nin öncelikle Gornik Zabrze'yi geçmesi gerekiyor. Gornik Zabrze elemesi de çok yakınlaştı. Onlar da 4-3-3 oynuyorlar genelde. Özellikle bu takıma karşı Fenerbahçe'nin ön alan baskısını çok doğru yapması gerekiyor. Fenerbahçe baskı yaptığında topu kazanıp hızlı geçişlerle golü bulabilir Gornik'e karşı. Bunu söyleyelim. Ve özellikle takımın bir yaptığı iş var. Ceza alanında çok derin savunuyorlar. Bu derin savunurken çok fazla şut imkanı veriyorlar. Ve Fenerbahçe şutörleriyle, Talisca'yla çok net söyleyelim, Kerem'le mutlaka burada atılan uzun toplarla savunma arkasına Fenerbahçe'nin ben Gornik Zabrze'yi geçeceğini düşünüyorum. ama diğer takımlar arasından da şunu çok net söyleyelim. Fenerbahçe'nin yoluna mutlak devam etmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir yatırım yaptı. Mason Greenwood, Kante, Guendouzi, kalenizde Ederson var. Artık bahane istemiyorlar Fenerbahçe taraftarı ve bence ülke futbolu da. Ya bu takımlarla çıkacakları maçlarda evet ben takımlara, tarihlerine saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'nin de Avrupa'da olması bir meydan okuma açısından da çok önemli. Çünkü sadece lig değil Fenerbahçe'nin hedefi olmamalı. Bu vizyon tartışmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben şu fikirde değilim. Fenerbahçe önce bir ligi kazansın da sonra Avrupa'ya bakalım. Asla benim savunduğum bir nokta değil. Siz Avrupa'da başarı kazanmak için zaten o takımı yaratırsanız o size ligde başarı getirir. Ama şöyle bir anlayış görüyorum ben. 12 sezondur Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Hani ligi öncelik verelim. Bu asla doğru bir anlayış değil. Fenerbahçe Avrupa'ya yönelik olarak çalışmalarını sağlamalı. İyi yaşar.
2: Beraber. Yani ben de Avrupa'dan bağımsız bir şekilde hani lig konusunu çok düşünmüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki.
0: Tabii ki.
2: Çünkü Avrupa'da devam ettiğine birlikte, o dev adımlarla birlikte, o yürüyüşle birlikte lig yürüyüşün aslında bence daha iyi bir noktaya gidiyor ama bu kanının aksine de uzun yıllardır görüş belirtenler var.
0: Evet.
2: Ama Fenerbahçe böyle değerli bir kadro kurmuşsa, yani senin elinde Mason Greenwood'un varsa, Şikirtel'in, yani Şikirtel diyorum, Şikirtel,
0: Şikrinyar.
2: İkisi de şey 37 numara evet, ya, böyle 37. enteresan isimleri de yakın.
0: De
2: aynı ülke zaten hani baktığında. Şikrinyar'ın varsa, Akem varsa, Ederson'un varsa, Greenwood'un varsa, Guendouzi, Kanten varsa, gelecek bir santroforun varsa, daha saymadığım bir dünya isim var.
0: Tabii.
2: Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa'da zaten başarılı olmaktır.
0: Tabii. %100.
1: Ya oraya çıktıktan sonra orada devamlılık önemli. Biz işte maalesef hep değiştirdiğimiz için kadrolarımızı o sürekliliği de bulamıyoruz. Başarı sadece birkaç oyuncunun ayaklarına kalıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Burada gittikten sonra da seneyi de aynı yerde kalmanız lazım. Sükut eğerler uğramamak için de sezonu da iyi başlamak için bu maçı geçeceksin. İçeride dışarıda geçeceksin. Ondan sonra da biraz evvel saydığın takımlar yani karma yapsan deriz ya biz mücadele ama futbol o kadar bir ters bir işlem ki. Sen mesela arkaya atılan toplar bakalım ne kadar arkaya sana bırakacaklar o topları. Sana olur da onlara olmaz. Onlar çünkü deplasmanda nasıl oynanıyorsa o şekilde oynayacak. Sen ucuma geçeceksin. Bir de biz de biliyoruz bizim takımları arkaya atılan topları. O zaafları da var Fenerbahçe'nin.
0: Hocam duran toplarda çok iyiler. Şimdi, ama biz de aynı şekilde duran toptan gol bulabiliriz onlara
1: karşı. Duran toptan ziyade biraz evvel senin söylediğin ilgili arkaya atılacak toplarda onlar çoğunlukla yerleşik müdafaada oynayacaklar.
2: Şu bilgiyi aktarayım hocam. Önemli kura çekimiyle ilgili. Şimdi şampiyonlar yolu çekiliyor.
0: Hı hı.
2: O yüzden bu kısımda yok Fenerbahçe ama az sonra o şampiyonlar yolu belli olduktan sonra da Fenerbahçe'nin rakibini öğreneceğiz. Onu söyleyeyim. Şu anda işte solda seri başı olanlar, sağda seri başı olmayanlar, eşleşmeler bu şekilde gerçekleşiyor diyelim. Yani bir yandan kurallar çekiliyor canlı önemli bir şekilde. Bir yandan da biz Gornik maçını konuşmaya devam ediyoruz. Zaten hocam Gornik çok iyi başlamadı sezona.
1: Şunu anlatmak
2: istedim. Zayıf bir başlangıç yaptılar.
1: O başka bir olay. Sen oyunu kuran o sen olacaksın. Sen olacaksın. Sen de hakimiyeti sende. Ama işte Avrupa takımlarında da en fazla bizim zaaflarımız verdiğimiz noktalar müdafaamızı paldır küldür çıkardığında oralara gidenler. Orada arkaya atılan toplar. İşte burada da esas Fenerbahçe'nin o dar alandaki oyunu esas yarın sana bir şeyler çıkaracak. Greenfoot oynar mı bilemiyorum. Direkt kafadan yok. Oynatırlar mı?
0: Yok hocam.
1: Niye?
0: Yok. Zaten kadroda yok galiba benim.
2: Evet.
1: Neden?
0: Gönderi bildirilmedi.
1: Neden?
2: Muhtemelen.
0: Hocam çok yeni geldi. Bir antrenmana çıktı.
1: Yeni gelsin tabii. Adam şey antrenman yapmadan gelmiyor ki hazırladı yapmış.
2: Belki Greenwood'un isteği de olabilir. Bilemiyoruz yani.
0: Yani evet.
1: O ya bilemem konuda yani o kendisi istediyse burada oynama orada oynama mı olacak yani böyle
2: yok,
1: bir şey yok.
2: Ben taze hani ya muhtemelen teknik heyetle oyuncunun tabii konuşarak aldığı karardır yani diye düşünmekteyim.
0: 14 lig şampiyonlukları var. Gornik geçmiş dönemde aslında kuvvetli bir takım. Hani Poldi ile falan biliyoruz evet, biz evet genelde. Ama Polonya Kupası'nı aldılar. 4-3-3 oynuyorlar. Gasperik aslında teknik direktörü 2025'te geldi. Yaş ortalaması 24.

0: buçuk yaş. Zaman zaman bu sol bekleri özellikle bu iç koridor bindirmeleri yapıyor. Fenerbahçe orada kuvvetle muhtemel gerekli önlemleri alacak. Ben İsmail Kartal Hoca'nın onlara bir tuzak da kurabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de zaman zaman geride bekleyip kendi üstlerini alıp o boş alanlar üzerinden özellikle arkaya atacağı toplarla sonuç bulacaklar. Ama bu maçın en net senaryosunu söyleyeceğim. Özellikle baskı yaptığınızda rahat çıkamıyorlar. Çok top kaptırıyorlar ve çok gömülüyorlar. Ceza sahası dışından Fenerbahçe'nin çok iyi şut çeken oyuncuları var.
1: Bekletemezsin. Sen
0: Kerem
1: beklemezsin.
0: Vurur hocam. Talişka vurur ceza sahası dışından. Ben böyle bir golle Fenerbahçe'nin kendisine yetecek skoru alabilecek konuma da geçebileceğini
1: Mert
0: düşünüyorum.
1: Kalede Mert oynayacak değil mi? Büyük olasılıkta.
0: Hocam Mert de oynar. Tarık'ın da performansı.
1: Ederson geldi. Mert de oynar. İnternasyonel seviye olarak düşünürsek sağ bek Mert Müldür oynar. Sağ stoper Belli Şükünyer. Solda Osterwolde. Sol tarafta orasını bilmiyorum. Levent de mi başlarsın bilmiyorum.
0: Levent'i oynattı hazırlık maçlarında.
1: Engüzi ile Mateo ile oynarsın. Onun yanında kimi getireceksin? İsmail olmaz herhalde. İsmail herhalde izinli daha. Çünkü daha yeni düğün oldu.
0: Bartu'yu sürekli kullandı.
1: Efendim?
0: Bartu'yu sürekli kullandı.
2: Ve işte Fenerbahçe'nin de kura çekimine geliyoruz yavaş yavaş. Fenerbahçe'nin Gorni'yi geçmesi halinde muhtemel rakibini öğreneceğiz. Fenerbahçe bu kurada seri başı olacak. Olympic Lyon, Bodo Glimt, Olympiakos ve Fenerbahçe Gornik turundan gelecek takım. Saint-Gilloise, Sparta Prag, Nijmegen ve yine orada Sturm Graz Hart turundan gelecek takımla eşleşecek. Bunu söyleyelim. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti ile birlikte kulüp turnuvaları yönetim başkanı Tom Barlow kurayı çekiyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin rakibini öğreneceğiz. Az kaldı artık. Önce Olympiakos çekildi. Olympiakos bakalım kimle eşleşecek? Olympiakos Nijmegen'le eşleşti.
0: Onlar da Tadic'i istiyorlardı. İlginç bir eşleşme olurdu Fenerbahçe'de.
2: Evet. Ahmetcan Kaplan Nijmegen'de geçirmişti geçen sezonu. Geçen yılın Hollanda Eredivisie'de sürpriz yapan takımlarından, çıkış yapan takımlarından bir tanesi. Çok acayip bir hücum futbolu oynuyorlar. Olympiakos'la karşı karşıya gelecekler.
1: Ferdi'nin takımı.
2: Evet. Çıkış yaptığı takım hocam. Union Saint-Gilloise. Bakalım onlar kimle karşı karşıya gelecekler? Bodo Glimt'le oynayacak.
0: İyi oldu.
2: Union Saint-Gilloise. Ve şimdi geriye benim Sparta Prag ya da Sturm Graz
0: istemediğim takım olmadı. Geldi.
1: Sparta Prag gelmesin.
0: Evet, onlar da bir ekol takım sonuçta hocam.
2: Marchetti bıraktı. Barlow kurayı çekecek şimdi.
0: Barlow iyi çeksin bize ya.
2: Marchetti çekiyor da Barlow karıştırıyor genelde. Fenerbahçe'nin rakibini öğrenebiliriz değerli izleyenler. Bakalım Marchetti kimi gösterecek.
0: Marchetti göster bakalım.
2: Evet, Fenerbahçe Gornik turunun galibi. Sparta Prag mı yoksa Sturm Graz Hearts turundan gelecek takımla mı eşleşecek şimdi göreceğiz. Evet, Sparta Prag olmadı. Sturm Graz Hearts turundan gelecek.
0: Çok iyi.
2: Takım Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Fenerbahçe Gorni'ye geçerse Sturm Graz Hearts turundan gelecek takımla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik'ten sonra Sturm Graz ya da Hearts olacak.
0: Yalnız Hearts iyi takım. Çok net söyleyeyim ben onu ya. İyi oynuyorlar.
2: Hearts iyi takım ama çok önemli. Yani hem Devlin'i kaybettiler hem kaleci Şavalov'u kaybettiler. Önemli kayıp verdiler geçen yıl o şampiyonluk mücadelesinden sonra. Sturm Graz tabii şöyle, ben yine kısmen Hearts'ı isterim. Ya İskoçya'da o atmosferde hani oynamak kolay olmasa da Sturm Graz yıllar sonra Salzburg'un o hani hanedanlığını yıkan demeyeyim de sallayan takımlardan bir tanesi. Yani evet, LASK şampiyon oldu Avusturya'da. Neyse. Ama Sturm Graz hep işin içerisindeydi. Sanki ya gerçi burada, yani Fenerbahçe iki takım da eleyecek kalitede
1: burada
2: ama
1: ikisi de Sparta Prag'ın gelmemesi. İkisini de elemedim. Hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı elemedim Sparta Prag.
2: Sparta Prag Galatasaray'ı eledi yakın zamanda.
1: Fenerbahçe'yle de oynadı onlar burada. Yendiler galiba Sparta Prag. Ve onlar 2-3 sene evvel böyle bir

0: Sonrasında da playoff turunda.
1: Kesinlikle başarılar diliyoruz. Ben Fenerbahçe'nin Gorni geçmekte zorlanacağını düşünen tarafta değilim. Fenerbahçe ile Gornik arasında bence büyük bir kalite farkı var. Tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz.
2: Maça gidiyor musun maça?
1: Bakacağız hocam.
2: Ne demek?
1: Şimdiden erken konuşmayalım.
2: Maç yarın ya ne erken
1: hocam? Bizim için her şey değişebilir hocam.
2: Aa, niye?
0: Yayıncı hocam her şey olabilir Cem'le ilgili yani.
1: Maç önü burada oluruz hocam mesela.
0: Vallahi ben bu arada yarın dolu tribünler önünde Fenerbahçe'nin güzel bol gollü bir galibiyetle
2: nasipse gideceğim herhalde büyük olasılıkla. Maça gideceğim.
1: Katılıyorum bol gollü. Gideceğim. İnşallah. Bol gollünün altını çiziyorum.
2: Bol bol.
0: Yani Süper Kupa'da izledim Gorni'yi Polonya'da. Çok zayıf bir görüntü verdiler.
2: Leşpoznan'la
0: yani aldanmamak. Evet hocam 3-1 bitti. 3-1. Yani 3-1 bitti ama bir 6-7 olurdu yani. Hani bayağı bir fırsat tanıdılar. Fenerbahçe zaten Gorni'nin çok üzerinde bir takım. İsmail Hoca'nın da hazırlık maçlarıyla birlikte o son dönemindeki oyun sanki kaldığı yerden devam ediyor gibi hücum anlayışı. Ben Fenerbahçe'nin yarın hücum gücü yüksek bir takımla ve o skoru da alan bir Fenerbahçe olarak stadyumdan ayrılmasını bekliyorum.
2: Şimdi telaffuzum bile zor.
0: Gornik-Jarbe.
2: Yani neyi konuşacağız? Fenerbahçe'den bahsediyorsun. Elindeki oyunculardan şöyle bir baksana ya. Yarısına çıksan yarısı yener yani. İsmail Hoca atsın torbayı çıkarsın onunla hangi takımla oynayacaksa oyuncuyla oynarsın. Yani elindeki hakikaten kaliteli oyuncular var. Bilhassa bak hep söylediğim yayınlarda geçen sezondan beri de Türkiye'nin en iyi orta sahalarına sahipler. En kaliteli orta sahalarına sahip. Ha burada tabii oyun düzenleri tutar tutmaz onlar başka ama fert fert bakarsan hakikaten çok iyi oyunculara sahipler. Buradan da artık bir şeyler çıkarın abi ya. Çıkın gidinler burada. Şampiyonlar Ligi'ne gelinsin yani.
1: Hocam Gornik doğru yerleşemiyor. Doğru savunma yapamıyorlar. Ceza sahası içinde çok fazla birikiyorlar. İlginç bir şekilde yenilen gollere bakın. 7 oyuncuyla falan ceza sahası içinde kalabalıklar ama doğru müdahale yapamıyorlar. Burada mesela Kerem o iç koridorda topla buluşur. Mutlaka iş yapar. Ben Ömer'e %100 katılıyorum. Ben gollü bir galibiyet. Uzaktan şutlar da gelecek. Bence goller bekliyorum. Bir 23 yaşında Ukraynalı bir oyuncuları var. Kan sol kanat oynuyor. İçeri devriliyor. Zaman zaman sağ tarafta da kullanıyor. Mesela rakip takım adına da o oyuncu önemli görüyorum.
2: İçeri devrilir abi. Kalır orada çıkar.
1: Kalır mısınız ya hocam?
2: Yerleşemiyor da nereye yerleşecek abi? İstanbul büyük bir yer yerleşmeler. Öyle bir de şeyde Şükrü Saraçoğlu'nda.
1: Doğru hocam.
2: Tabii insanlar şimdi susadılar. Aç taraftarlarda. Yeni bir heyecan. Yeni bir yönetim, efsane başkan geri döndü. Yani hepsi hep efsaneler toplanıyor tekrardan. Bakalım yani inşallah. Artık bunun inşallah maşallah yok. Çıkacaksın, oynayacaksın abi, yeneceksin. Yani rakibin A'sı B'si yok. Çünkü biz sürprizlere açık bir ülkeyiz. Takımlarımızı demiyorum, takımlarımız zaten de. Sürprizlere açık bir ülkeyiz, o sürprizleri yaşatmasınlar bize. Daha sezonun başında.
1: Yok yaşatmazlar hocam. Ya işte, ama önlemde almaları Urbanski var mesela.
2: Görüyor musun?
1: Eklemeler, sürprizlere
2: açık bir ülkeyiz. Oluyor. Bunları çok yaşadık.
1: Yaşatmazlar hocam.
2: Gerçi Mateo falan olduğu zaman bunların abi orta sahaya geçmeleri bile zor. Hakikaten zor ya. O çok o kadar güzel bir itmeler, o kadar iyi bir sezgisi çok var ki.
1: Hocam abi.
2: Ben onu ilk maçta daha ilk çıkacağım maçta bahsetmiştim.
1: Evet.
2: Ondan sonra biliyorsun dedi.
1: Biliyorum hocam onu.
2: Çok izledim ben onların canlı maçlarını. Çok güzel. Burada bak şeyde izledik. Kupa maçlarında izledik. Nasip olmadı lig maçında izleme. Geçen sezon yani fazla da gidemedim Şükrü Saraçoğlu'na. Bir tek şeyde izlemişti işte. Olimpiyatta.
1: Beraberdik hocam.
2: Süper Kupa maçında. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu tabii fersa önde. Biz şu anda onu rakibi anlatıcı falan ne anlatacaksın abi 90 dakika sonra orada tabelada yazacak Fenerbahçe 3 işte ismi neyse 0 bitti yani çok zor gelirler kaleye biz öyle düşünüyoruz da
1: sol bek Janza tecrübeli onun evet. Altını çizelim sürekli iç koridordan bindiriyor onu topla buluşturmaya çalışıyorlar
2: hangi ama... takıma karşı oynuyor onlar ya sen öyle mi söylüyorsun ki
1: hocam
2: sağ bek kim oynayacak Fener'de Mert oynayacak
0: tabii. Sağda Mert görünüyor. Oynar. Ya şöyle
2: muhtemel
0: İrfan Can 11'de olabilir deniliyor. Fred 11'de bekleniyor.

0: Talisca en uçta bekleniyor.
1: En uçta bekleniyor.
0: Belki Sidik Şerif de oynar hoca ama sanki Talisca ile
2: Guzzi oynayacak. Fred de Guzzi mecbur oynayacak. Santrafor bölgesinde Talisca oynar.
3: Talisca'yı oynatır hocam.
2: Şeyi oynatır mı Asensio? Onları Fred'le Mateo'nun önünde.
0: Asensio hocam 11 beklenmiyor çünkü evet. Hani hazırlık maçlarında da hoca 11'de değerlendirmedi. Ya
2: değerlendirmeyebilir de o hiç belli olmaz. O belli olmaz yani.
0: Evet, bir sakatlığı var diye.
2: Yani onlar Asensio böyle maçların kilit adamı. Arkasında zaten iki tane bir devamlı dolaşanlar var. Mateo ile Fred. Onların önünde eğer Asensio'suz oynayacaksan, önde Fred şeyle oynayacaksan Talisca ile, Mateo yanında kim olur? İsmail de yok. Sol tarafta sol bek kim oynar?
3: Levent'i oynatabilir hocam. Levent'i işte sürekli Levent, forma
2: zaten
3: veriyor.
2: Levent bir de Brown var. İkisinden birisi tercih edeceksin. Şeyde kullanır mısın?
0: Niye Alçı hiç ilk tercih olamıyor? Yani şeyi, tartışmasız bir şekilde.
2: Bir dakika öyle diyoruz da. Fred, Mateo, önlerinde Talisca, onların önünde Şerif.
0: Olabilir tabii ki.
2: Bence de en ideali de öyle olabilir. Talisca'nın arkadan gelip de oyunlarını orayı kitlemeden sağ tarafta kimi kullanırsınız?
3: İrfan Can'ı kullanacak bence. Sağ öne atabilir İrfan Can'ı.
2: Sol tarafta Kerem zaten belli. Hep büyük olasılıkta bir tek sağ ve santrafor bölgesinde bir değişkenlik olabilir.
3: Hoca Talisca'yı daha önde tutuyor. Şerif'ten daha önde kuvvetle muhtemelen.
2: Ya mutlaka doğru da ama şimdi Asensio'yu oyun aklı kim olacak ama orada?
0: Peki bir telefon değil. Görüntülü bağlantımız olacak. Ozan Zeybek'le. Ozan abi hemen merhaba diyelim. Ozan abi hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Selamlar herkese.
0: Teşekkürler. Fenerbahçe sezonu açıyor Ozan abi. Yarın rakip Gornik olacak. Hem Gornik maçının bir değerlendirmesini hem de Gornik'i geçerse Fenerbahçe Sturm Graz ya da Hars'la oynayacak. Kura da belli oldu. Bu değerlendirmeyi de alarak başlayalım.
4: Şimdi Ömer zaten kesinlikle geçerse veya eğer olursa bu düşüncelerin içinde değilim. Net konuşuyorum. Yani duygusal bir yorum olarak da düşünmesin kimse lütfen. Yani Fenerbahçe bu bütçelerle, bu yarattığı sinerjiyle, enerjiyle bu takımları hala biz konuşuyorsak geçer mi, ne yapar, yoksa başımıza bir kaza mı gelir, hazır mıyız, değil miyiz? Karşı takımda yani aynı periyottan geçti. En fazla 2-3 gün oynamıştır toplanması kamp dönemi. En fazla 2-3 gün Fenerbahçe'den fazla kamp yapmıştır. Ben adaylara baktığında kimler çıkabilir diye kura aşamasında bu takımların hepsini toplasak bütçe olarak bir Fenerbahçe yapmıyor. O yüzden ben fazla uzatıp orta sahada top dolaştırıp işte Fenerbahçe şunu yapabilir, Fenerbahçe'nin şöyle stratejisi olması lazım, Fenerbahçe'nin şöyle planı olması lazım, Fenerbahçe ilk maçta şunu, ikinci maçta, kesinlikle bunları düşünmüyorum. Ben iki ayakta da bu tur için söylüyorum, Fenerbahçe'nin galip gelerek turu geçeceğini düşünüyorum Ömer.
0: Fenerbahçe bütçesi etmez dedin tüm takımları toplasan ama Sturm Graz mı Hart mı, yine de ben sana sormuş olayım, hangisini istersin bu turdan sonra?
4: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, bir anket yapmışlar Fenerbahçeliler oy kullansın bu takımlardan hangisini istersin diye, en düşük seviyede de oy oranı bu elemenin sonundan gelecek takım. Ben Hart'sı tercih ederim. Sturm Graz'ın ne kadar da hani böyle Fenerbahçe'nin dengi bir takım olarak görmüyorum desem de yani ben Çek takımıyla Avusturya takımından her zaman bir risk teşkil edebilir diye diğerleriyle kıyasladığım zaman bunu düşünebilirim. O yüzden ben İskoç takımıyla oynamayı tercih ederim.
0: Peki şunu soracağım Ozan abi, çok konuşulan bir konu, her sene de konuşuyoruz Fenerbahçe ile ilgili ve tabii ki bazen Avrupa'da yarışan diğer kulüplerle ilgili. Şimdi Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğa hasret, Aziz Başkan geldi bu sene, çok önemli transferler yapıldı, daha da yapılacak ki Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi'nde de görmek istediği bir Fenerbahçe var tabii ki. Bir yanda bu var ama bir yanda da kamuoyunda ya ne olursa olsun önemli olan lig algısı yine oluşturmaya çalışılan bir nokta da var. Sen hangi noktadasın burada onu sormak istiyorum.
4: Şimdi rakamsal olarak konuşmak istiyorum. 5 her yerde 5, 10 her yerde 10. Ama sen Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında sana gelecek o 50 milyon euro, örnek veriyorum 50 milyon euro katılma payı senin cebinden, kasandan, yöneticilerin koyacağı 150 milyondan daha değerli. Hem resmiyet açısından hem senin önünü açması açısından. Transferler anlamında söylüyorum, incelemeler anlamında söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon daha da büyük bir hevesle bu Şampiyonlar Ligi'nde artık oynayacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle şunda değilim. Ya işte Avrupa şampiyon olabilmek istiyorsa Avrupa'dan erken elensin, lige odaklansın. Kesinlikle bu kanada olan birisi değilim. Bu yorumu asla tasvip etmiyorum Ömer.
0: Zaten Ozan abi şöyle bir durum yok mu şimdi? Senin kalende tabii ki yani devam edip etmeyeceği belirsiz olsa da şu an için Ederson var. Skriniar, Ake, Greenwood, Guendouzi, Kante, gelecek bir santrafor. Yani böyle bir kadroda herhalde Avrupa'da başarı hedefleyen bir kadro olsa gerek.
4: Ya kesinlikle zaten bunun temelleri atıyor ama hep şunu anlatıyorum. Fenerbahçe her sezon bir şey eksik yapıyor. Yani şampiyon olabilmek için 5-6 tane done varsa... Yani bu transferler, düzen, sistem, planlama her zaman bir şey eksik yapıyor. Bu sezon umarım bunu, mesela hoşuma giden şeyler var. Gövde gösterisi, şov peşinde koşmayan bir Fenerbahçe var. İmza törenine çıkmayan bir başkan var. Tesislerde televizyondan izleyen bir başkan var. Bir strateji sergilemeye başladı Fenerbahçe. Yani bunu alkışlarsın, takdir edersin veya akıllı bir iş dersin. Tarifeli uçaklı da oyuncu getirmekten tut. Bir planlamanın içinde Fenerbahçe. Yani şu yaptığı tarihin en büyük transferlerinden biri bonservis olarak bu oyuncu transfer etmesi ve burada da kalmayacak. Yani yeni bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yeni bir düzen, panik halinde olmayan, akil, oturaklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ben kamp döneminde iyi geçtiğini duyum olarak, yani bu hazırlık maçları her zaman aldatıcıdır. Türk milli takımını da düşünelim. Hazırlık maçlarında neler yaptı? Gitti Amerika'da nasıl futbol oynadı? Aldatıcıdır ama ben hazırlık maçlarında hem fizik kondisyon açısından hem motivasyon açısından iyi geçtiğini duyumlarını alıyorum Ömer.
0: Son olarak da şunu sorayım Ozan abi. Sen dedin ki Fenerbahçe her sezon özellikle son yıllarda bir şey eksik yapıyor. Kaç transfer yani daha onu, olursa...
4: Onu tamamlamak istiyorum. Yani bunu şarja takılmış bir telefon gibi düşünelim. Fenerbahçe 90'a geldiğinde şarjdan çıkarıyor. Bu sezon artık bunu 100'e getirmesi lazım. Geçen sezon bir devre arasını düşün. Bir santrafor, bir stoper alsa iki oyuncuya kalmış gibi şampiyonluk. Fenerbahçe'nin kaybettiği sezonlara bakın. Büyük puan farklarıyla kaybetmiyor. Küçük müdahaleler büyük etki yaratabilir. Bugün bana soruyorlar, Greenwood ne yapacak? Tek başına mı bir şey yapacak? Hayır. Burada yoğunluğu, kaliteyi, seviyeyi biraz daha arttıracak. Örnek veriyorum, yani rakamlarla konuşayım. %70'lerde bir kalite varsa Greenwood bunu %78'e çıkaracak. Yeni bir transfer daha yaparsan, Greenwood sikletinde bir oyuncu daha getirirsen santrafor olur bu. Örnek veriyorum, başka bir kanat oyuncusu olabilir veya hiç fark etmez. Fenerbahçe'nin 11'inde katkı sağlayacak 85'e çıkarabilirsin. İstikrarı da üst düzeye getirebilirsin. Atletik yapıyı da üst düzeye getirebilirsin. Fenerbahçe şu anda yaptığı bu üç transferle doğru işler sinyalini veriyor bana.
0: Ben de şöyle soracaktım soruyu. Muriç geldi, Ake geldi, Greenwood geldi. Hangi bölgelere daha Fenerbahçe net takviyeler yaparsa senin dediğin gibi Ozan abi Fenerbahçe şarjını %100'e takmış olur.
4: Yani şimdi hala mı doymadınız? Bu kadar kadro var. Burada Fenerbahçe'nin almadan önce satması çok önemli. Göndermesi, vedalaşması önemli. Fenerbahçe'nin sırtında sepet değil, küfe değil. İnanılmaz ya, bir tanker yetiyor. Bunları taşımak çok zor. Bu oyunculardan nasıl vedalaşacaksınız? Şimdi stüdyoda 3 kişisiniz mesela. Birer A4 alsak, ben de 4. kişi olarak. Kimler gitmeli, kimler kalmalı? İddia ediyorum. Yani Fenerbahçe'yi hepimiz yakından tanıyoruz. Bir iki tane isimde bile orada kararsız kalabiliriz. Fenerbahçe'nin çok akıllı bir şekilde ve şansın da yaver gitmesi lazım bu tercihlerinde. Vedalaşmayı da iyi yapabilmesi lazım. Transfer döneminde biz en çok gelenleri merak ederiz. Sansasyonel işler nasıl olacak diye. Son yıllara baktığımızda bu gönderebilmek içmek için çok büyük paralar harcadı. Fenerbahçe'de de böyle bir durum var ama Vedat
0: evet, bağlantıda bir sorun yaşadık. Ozan abiye teşekkürler, Ozan Zeybe'ye. en azından hani gönderilecekler kısmı daha önemli cümlesini almış olduk. Tabii ki onu da konuşacağız. Fenerbahçe yönetimi

0: ya da teknik heyette bu konuda planlarını yapıyorlardır.
1: Fenerbahçe Aziz Başkan'la birlikte, yeni yönetimle birlikte çok doğru adımlar atıyor çok net olarak. Fenerbahçe bir kere en büyük sorununu çözdü. Nathan Ake, Fenerbahçe'yi birinci bölgeden ikinci bölgeye çok net olarak çıkartacak oyuncu. Bunu hazırlık maçında 60'tan sonra girdiğinde bize net olarak gösterdi. Bir kere Guendouzi oh be dedi, dünya varmış dedi. Ben dedi, o dedi, artık dedi iki stoper arasına girip top çıkartmaktan kurtuldum dedi. Hı hı. Zaten dünyada oyun hep artı biri bulmak üzere. Siz orada iki tane stoper arasına bir de geriye bir oyuncu sokuyorsunuz. Böylece bir oyuncudan aslında eksiliyorsunuz. Nathan Ake burada bu işi çok düzgün yapar. Bir kere oyun bilgisi çok yüksek ve Fenerbahçe'nin eksikliğini savunmada kapatabilecek nitelikte bir oyuncu. Bir sol stoper. Mason Greenwood için o kadar çok şey anlatırız ki çok uzun saatler Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye yapacağı katkıları anlatabiliriz. Bir kere bir çilingir. Özellikle kanatta Fenerbahçe artık kapalı savunmalara karşı zorlanmayacak. O klişe ortadan kalkacak. Mason Greenwood her iki ayağını çok iyi kullanıyor. Sola devrilir, sağa devrilir. Onu bir yere yöneltirsiniz. Kendisi anlatıyor, benim için daha kolay oluyor. Beni bir yere daha yolladıklarında her iki ayağımı da çok iyi kullanıyorum diyor. Ön tarafa çok önemli bir ekleme yapılacak. Artık ben bu ismin gün geçtikçe daha fazla Gracia'ya yakın olduğunu düşünüyorum. Gracia konusu daha da netleşir gibi oluyor ama tabii ki BC planları var. Oli Watkins var. Fenerbahçe zaten kadrosu öyle çok kötü bir kadro değildi. Doğru eklemeler, İsmail Kartal Hoca, her zaman söylüyorum bunu. 4-2-3-1 gözüküyor ama 3-2-5 oynuyor. Fenerbahçe ön tarafta 30 metre üzerinden anlatılan bir oyun var. Oyunun genelinde bu olmayacak ama hibrit bir oyun anlayışıyla Fenerbahçe rakiplerini geri itmeye çalışacak. Ön tarafta sürekli pozisyon bulan ve gol atan, zaman zaman gol atarken, hücum yaparken bazı riskleri de alan takım olacak. Fenerbahçe için en önemli mesele 2026-2027 Fenerbahçe'sinde o topu kaptırdıkları anlarında nasıl savunacakları. Rest defense, güvenli geçiş, özellikle merkezde kaptırılan toplardan sonra Fenerbahçe'nin merkezi nasıl kapatacağı bu senenin Fenerbahçe adına en önemli tartışılan noktası olacak. Kantesi var, Guendouzi var, hocamın çok önemli söylediği İsmail'i var ki ben takımda kalırsa İsmail'in mutlaka süre alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de işler çok doğru gidiyor fakat Fenerbahçe en önemli meselesi o merkezde kaptırılan toplar sonrası o savunmayı nasıl kurgulayacağı. Fenerbahçe'nin ön tarafta Vedat'ı var. Fenerbahçe çok önemli bir santrofor aldı. Ben Vedat'la birlikte Kerem'in performansının çok artacağını düşünüyorum. Fenerbahçe doğru işler yapıyor. Fenerbahçe sakin. Fenerbahçe 3 oyuncusunu aynı anda imza attırıyor. Fenerbahçe sakin. İsmail Hoca çok çalışkan bir hoca. İstediklerini yapabilmesi için onun da tabii ki belli bir zamanı var. Ama hikayelerin kaderini başlangıçlar belirler. Gornik Zabrze karşısında alınacak bir galibiyet, iyi başlamak her zaman iyi sonuçlar getirir Ömer Sarak.
0: Evet, Fenerbahçe'ye başarılar. Tabii ki Fenerbahçe'nin Gornik turunu hem bugün hem yarın konuşuyor olacağız diyelim.
2: Burada önemli olan ne biliyor musun? Teoride çok şeyler anlatıyoruz. Evet. Pratik esasen de burada Fenerbahçe tek bir dizilişte mi kalacak? Tek tane rakamları
1: çok... Hibrit.
2: Şimdi sen rakamlara çok giriyorsun.
1: Evet çok hocam çok çalışıyorum
2: üçlü falan ama üçlü müşlü değil. Bak tekrar söyledim. Ona iyi bir
1: hocam orada anlaşılmışsınız.
2: Şimdi burada üçlü oyna, beşli oyna, yedili oyna, neyle oynarsın? Önemli olan sizin topu ne kadar çok önde tutacağınız.
1: Doğru.
2: Burada tabii bu santraforla da başlıyor, açıklarla da başlıyor. Tabii. Şu anda bir tanesini aldınız. Zamp gibi yapışır oraya. Ama o topla mücadele ederken, topla haşır neşir olurken sizin geri kalanlarınız neler yapacak? İşte burada bütün işler burada pratikte çözülür.
1: Doğru hocam.
2: Her maç bize değişik. Şimdi senin söylediğin Greenford'dan mı bahsediyoruz? Greenford buraya bir gelecek, şaşıracak adam. 9 kişi 10 kişiye karşı mücadele edecek kapalı bir alanda, tek bir alanda oynayacaksın. Alışık değiller ki bunlar böyle oyunlara. Hı. Bir de bunun bir süreci var. Bir de bu oyun süreci var burada. Şimdi Fred alışık. O üçüncü, dördüncü seneye giriyor neredeyse. Biliyor Türkiye'de ne şekilde oynan. Kaç tane takımın size karşı cevap vereceğini oyunsal olarak.
1: Tabii.
2: Samsun bunların içinde var.
1: Göztepe, Başakşehir.
2: Göztepe var, Başakşehir var. Tabii, öbürleri zaten senin rakiplerin, hepsi rakipleri. Trabzon.

0: Mümkün rakipler. Bunlarla oynuyor. Ama öbürleri işte burada onunla oyun o sıkıştığı andaki vereceğin sana serbestlik. Çünkü adam alışmış serbest oynamaya. Burada işte hocalıklar ön plana çıkıyor.
1: Tabii.
0: Ne anlatacaksın sen? Kante'ye mi bir şey anlatacaksın? Buna mı bir şey? Önemli olan oyunu oyun içinde değiştirebilirsek Fenerbahçe gibi takımlar, büyük takımlar, işte o vakit siz rakiplerinizde sürklase ediyorsunuz. Ama tek kalıpta kaldığınız zaman seyrediyor. Tamam, Greenford'un oyunu bu. Bunu böyle getirdim mi burada kilitledim ben. Arkasından gelen yok. Oyun değişmiyor. İşte o vakit sıkıntılar oluyor.
1: Tabii hocam, çok değişik oyun formülleri de göreceğiz sahanın içerisinde. Hibrit oyun anlayışları göreceğiz.
0: Şu anda hiçbir takımımızda görmedik ama biz onu.
1: Göreceğiz hocam.
0: Bak şu anda hiç görmedikleri, hiçbir takımımızda standart neydi? Sadece oyuncu değişikliklerini görüyoruz. Oyuncu değişiyor. Mesela Akede bunlardan bir tanesi. Akede bütün formatları oynayan bir oyuncu.
1: Tabii üçlünün sol stoperi oynar.
0: Bütün formatları, üçlü solu molu falan bütün formatları oynamıyor. Diğer yüzünde ne oynanıyorsa hepsini oynayan
1: çok
0: ve
1: iyi oyuncu.
0: Oynamış oyuncu. Ama bunların ikisi de hemen hemen birbirlerine yakın stoperler. Bizde vardır o tabir, lap diye yapıştırırız. Hı. Ağır oyuncu diye. Evet. Ama işte öyle bakmamak lazım.
1: Hava toplarında sıkıntı yaşayabilirler. Ya, Fenerbahçe'nin en büyük sorunu Akede'de hocam, o yüksek toplarda sıkıntı var.
0: Şöyle onlar şöyle akıllı bir oyuncu, o toplara fazla girmiyor.
1: Alan bilgisiyle yönetmeyeceğiz.
0: Pat atıyor kendini arkaya ki arkaya pozisyonunda kalıyor. Ya bunlar tabii, biz bunları oralarda gördüğümüz, izlediğimiz, canlı izlediğimiz için bunları anlatmaya çalışıyorum. Evet, bizim oyun formatlarımız, çünkü Fenerbahçe hiçbir zaman için bekleyerek oynayan bir takım olmaz. Olmamıştır da. Hep agresif, hep önde. Zaten oyuncu potansiyeli seni rakip ister istemez itiyor oraya.
1: Tabii.
0: Mecbur sana seni kovalamaya mecbur kalıyor rakipler. Bakalım ligler başı. Önemli olan yarınki maç abi. Yani Şampiyonlar Ligi maçıdır. Buraya bir girmek önemli. Evet Ömer, şimdi lafını kestim.
2: Yok estağfurullah hocam. Şimdi Phil Foden'ı konuşacağız. Cem Phil Foden'ı Galatasaray listesine ekledi. Yani Musiala, işte Bruno Fernandes zaten uzun zamandır konuşuluyor. Şimdi Phil Foden, yani belli ki Galatasaray buraya çok önemli bir 10 numara takviyesi yapacak.
1: Galatasaray'ın yapacağı transfer beni çok heyecanlandırıyor.
2: En çok oraya para harcanacak gibi görünüyor.
1: Ya, o ismi geçen oyuncuları Türkiye'de izleyebilmek inanılmaz ki Galatasaray'ın ben transfer stratejisinde de bekleyip turnayı gözünden vurmak olduğunu hep gördük. Şimdi Bruno Fernandes için gerçekten yani cümleler tükenir buraya geldiği zaman. Phil Foden diyorsunuz. Phil Foden benim aslında çok beğendiğim bir oyuncu. Ama kendisinin de her zaman o bir tane bir basamak var, bir eşik var. Onu hep olmadı. Ben aşamadığını düşünüyorum yani. Bir aşsa orayı bambaşka şeyler izletecek. Belki Türkiye'de.
2: 10 numara gibi hiç gelmedi
0: evet,
2: ya.
0: D2 zaten. Evet. Onu, onun neden ismi geçti ben de anlamadım. Ya yani o pozisyonu.
1: Değil mi?
0: Burada en ideali şey Fernandes.
1: Tabii. Bruno Fernandes ama
2: genelde
1: ben...
2: hani çalım yeteneği olan biz her oyuncuyu 10 numarada oynayabilecek gibi düşünüyoruz. Böyle bir enteresan nokta
1: var. Sen geçen gün çok güzel tanımladın. Odegaard'ın forma numarası 10 diye. 10, evet. Onu 10 olarak görüyoruz mesela.
0: Çok iyi bir geriden gelen bir oyuncu.
2: Yok.
1: Ya ama Galatasaray'da isimler
0: öyle de ihtiyacı var ama Galatasaray'ın.
1: Hocam
0: Odegaard
1: ben,
0: gibi oyuncuya ihtiyacı
1: halen
0: var.
1: Mesela ben Kamavinga'dayım mesela. Kefler Turam'dayım mesela.
2: Yani Lemine imzası hani gelecek gibi bakıyordu herkes.
1: Yok galiba.
2: Orada da öyle bir kriz var. Sanki yani bu arada mutlaka o numarayı birisini alacak Galatasaray ama bir de merkeze takviye yapmak gerekiyor.
0: Şu anda en akıllısı şey Fernandes Bruno.
1: Çok iyi oldu.
0: En iyisi. Ben Musiala'nın olmayacağını söyleyeyim baştan, kafadan söyleyeyim onu. O burada şu anda olma ihtimali yok yani Türkiye. Can'la Fernandes'in ikisini de bitirirsen bir de Odegaard gibi bir oyuncu veyahut da o işte ana noktalar oraları.
1: Hocam Okan Hoca ikisini istiyor, siz üçünü de istiyorsunuz.
0: Ben üçünü de istiyorum. Tabii. Ne istemeyeyim ki abi? Parayı ben de veriyorum. Ama bunlar da topçu abi. Bunlarla da kesinlikle sen bir, bunlarla da zirvede oluyorsun. Zaten hep zirveye oynuyorsun da bunlarla Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler hayal etmeye çalışırsın. Odegaard çok iyi bir pozisyon oyuncusu. Çok iyi bir oyun kurucu geride. Yani keşke İlk önce ona bir yatırımını yapıp ikna edip getirebiliyormuşsun. Ondan sonra Bruno zaten boşta olan bir oyuncu şu anda bildiğim kadarıyla. Yok pardon, mukavelesi var değil mi de?
2: Var var. Bir mukavelesi, yıl daha var.
0: O da çok zor bir transfer de.
2: Bir yıl daha var ama 50 milyon euro civarı bir beklentisi var.
0: Abi o 50 milyon, öbürü 50 milyon etti 100 milyon. Öbürüne 30 milyon etti 130. İyi hayda. 3 tane ama şey Odegaard mükemmel bir oyuncu.
1: Hocam tam bir şef. Zaten Norveç'in maçlarından sonra bandonun başına da geçti.
0: Zaten bak en başta yapacağın transfer orası olması lazım. Bak en başta. Öbür türlü o tarafta içeride de belli bir döneme kadar halledebilirsin. Biz takmışız 10 numara 10 numara da değil. İşte Odegaard tipinde, Odegaard'ın da Fernandes tipinde o Bruno gibi oyunu her tarafını oynayan oyuncu. Şimdi senin elinde tabii diyecekler ki ama biz İlkay falan var. Bu da çok üst seviyede bir oyuncu.
1: Hala İlkay'ı çok
0: beğendim. Çok üst seviyede bir oyuncu. Odegaard, Modegaard falan olduğu zaman bunların oynama tabii bize geldi bir sakatlık yaşadı. Buradaki oyun prensipleri, beklentiler çok değişik formatlardayız biz ama ben bana şahsen sorsan yetkili birisi olsam ilk yapacağım iş Odegaard olur. Öbürlerini sonra düşünürüm.
2: Peki Phil Foden'ı Galatasaray transfer ederse Cem, sence kullanımı nasıl olabilir? Yani dediğimiz gibi tam net bir on numara olmadığı için şimdi Sané Barış kanatlarda.
1: Evet. Sané'yi ona atıp
2: biraz da 9.5 rolü gibi. Tam doğru. 10 değil ama 9.5 daha hani biçilmiş kaftan gibi geliyor bana Phil Foden anlamında.
1: Bir kere çok iyi bir oyuncu. Ön tarafta sizin kullanım kılavunuza göre Galatasaray'a mutlaka çok büyük fayda sağlar. Ama orada artık o yerleşimler. Mesela acaba Sané'ye ona atıp hani Foden'ı mı sağa atar?
0: Çok hocam fazla Sané ile oynayamazsın orada.
1: Hocam Sané...
0: Bak ben sana söyleyeyim mi? Bak kusura bakma.
1: Rica ederim ama olur mu hocam? Lütfen.
0: Furt'la falan ulaşacağım ya Fernandes'i atarım. Bütün olayı oynayan bu çünkü...
1: Her şeyi oynar.
0: Bütün çok belli bir bölgede oynuyor bak. Biraz da oyunun o şablon tarafına bakmak lazım. Şimdi Can'ı konuşmuyoruz mesela.
1: Tamam.
0: Ben
2: o biraz gündemden düştü hocam.
0: Düştü. O tarafa olacağım mı mesela Can'la alınması zor bir transfer. Şöyle zor transfer yani. Frankfurt tok satışı hep söyledik mi buralar. Ama alacaksan bunlar çünkü çok geniş alanda, geniş kapsamda oynayan oyuncular. Öbüründe daha çok açık mevkinden faydalı olan oyuncu.
1: Tamam.
0: Sizi o taraflarda daha yetebilir. Abi varsa şimdi biraz evvel Odegaard'dan bahsettim. Bakın ilk yapacağın transfer olması lazım. Orayı sen çok sağlam alacaksın. Bakın evet Torreira, Lemina işte orada kim varsa ama bir yerde de artık daha dinamiklik gelmesi gerekiyor. Çünkü bunlar artık çok stabil kalmaya başladılar.
1: Hocam Odegaard o hatların arasına girer, alır topu, oyunun yönünü değiştirir.
0: Onlar hepimizin bildiği olan ama transfer olarak eğer biz düşünüyorsak, transfer yapmayı düşünüyorsak yetkili olsam ben ilk önce koşacağım, peşine koşacağım adamı olur.
1: Peki Torreira var elinizde. Lemina var elinizde. Kimden çıkıyoruz hocam?
0: Abi
1: sürekli alıyoruz. Bir de sadeleşin.
0: Ötesi olur. Lemina'yı bekletirsin. Şeyde bir de kulübeyi de düşüneceksin. Şimdi
1: kaç yabancı olacak hocam?
0: Geçen sezon herkes ne dedi? Kulübesi çok zengin. Nereye zengin de? Neye göre zengin? Neye göre zengin? Adamların kulübelerine bir bakıyorsun. Ben çıkarım sen giriyorsun. Hiçbir şey aratmıyor. Evet. Takır takır top oynanıyor. Zenginlik budur. Ama öbür türlü idare etsin diye düşünüyorsan isim olarak o vakit işte başına gelenleri görüyorsun.
1: Bir transfer stratejisi olarak Phil Foden'ı konuşturup perde arkasından aslında kafada olan başka isimlere mi gidiliyor sorusunda konuşabiliriz.
2: Bu soruyu konuşamayız ama güzel bir soru olarak
1: teşekkür ederim.
2: Burada kalabilir. Geçsin.
0: Teşekkür ederiz sağ olasın.
2: Çünkü sırada kim bilir var.
0: Ay o var sahibi.
2: Evet, sorularımızla hemen başlayalım. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Tabii Dünya Kupası finali vardı dün. Dünya Kupası ile ilgili bir soru. Hangi yıldız Dünya Kupalarına daha fazla gol atmıştır? Neymar, Fernando Torres, Pauleta, Hernan Crespo. İyi soru, zor soru.
1: Zor soru ya.
2: Ama burada, iyi soru.
0: Burada öyle bir şey oyun var.
2: Bazı
0: ki,
2: trikler var.
0: Oyun var ki şeye Crespo'ya getirmişler mesela oraya.
1: Fernando Torres var.
2: O değil de İngiltere-Arjantin maçından önce biraz 98'in İngiltere-Arjantin maçını izliyordum. Ya Crespo, Veron, Ortega, Simeone çok acayip ya. Takım
0: bak, bak,
2: ya.
0: Bak şimdi kaç tane isim saydı? Hepsi yıldız bunları. Şimdi say bakayım bana kaç tane sayacağım. Hocam, seni saydım bir takımda sadece.
2: 8 takımı bence dünkü takımın çok üstünde bir takım.
0: Bak, bak bir dakika sen bir takımdan yıldız tabii, saydın. Tabii. Bir o 98'deki yıldızları say. Şimdi nasıl sayabiliyor musun?
2: Ronaldo'su, Zidane'ı.

0: boş ver, fazla geldi. Ay, yeter bu kadar.
1: Fazla geldi. Fazla ama benim geldi. Sevdiğim bir oyuncu var burada ya. Pauleta, ben çok severdim.
2: Evet.
1: Portekiz'in de hep en zor döneminde oynadı. Yani böyle mesela şu kadroda olsa çok gol atabilecek bir oyuncuydu bence Enuş'ta.
2: Pauleta diyorum.
0: Abi Torres o dönem Torres yok ya.
1: Peki alalım cevapları.
2: Neymar.
1: Neymar mı diyorsun?
2: Neymar diyorum.
1: Nedir bu dönüşün sebebi son anda?
2: Tırıyı
1: bir şey
2: aldım.
1: Olmuş olmalı.
0: Crespo da çok az oynadı dünya şampiyonasında. Ya akla mantıklı Neymar geliyor. Ben de Neymar diyorum.
1: Peki ona. İki Neymar cevabı var. Bakalım doğru cevap neymiş? Neymar. Üzüldüm. İki doğru cevap geldi.
2: Neymar ama da... beni geri gönderilmeye çalıştın hemen.
0: Neymar daha fazla oynadı dünya şampiyonasında.
1: 9 gol var Neymar'dan. Diğerleri 4 golde. İşte Cem'in de beni yavaş yavaş tanıması tabii benim işime çok fazla gelmiyor yani açıkçası. Sıradaki soru gelsin ekrana. Ayrıca Neymar'cız, onu da söyleyeyim yani. Serhou Girassi Fransa'da hangi takımda forma giymemiştir? Auxerre, Nice, Lille, Rennes.
0: Auxerre.
2: Ona da öyle geliyor ya.
0: Auxerre.
2: Mahmut Hocam bilir.
0: Auxerre'de
2: değilse.
1: Auxerre de bu sezon iyi golcü çıkardı. Sinan Yoko.
0: Bir zamanlar Auxerre neydi ya? Böyle oyuncular çıkıyordu.
1: 2000'lerin başına sonra tamamen ortadan kayboldular.
0: Evet,
1: ama hala düzenli olarak Avrupa'da altyapısına yıllık 5 milyon euroluk yatırım yapan bir kulüp yoktur.
2: Çok iyi.
1: Geçen olursa olsun alt ligde de
0: geçen
1: olsa.
0: Geçen gün şeye baktım. Real Madrid 4 tane altyapıdan oyuncu satmış 150 milyon euro. Bak altyapıda Liverpool'a falan gidenler var.
2: La Fabrica.
0: Abi.
1: Oynatmadıkları bile işte Real
0: bir de oynatmadıkları
1: olunca...
0: yani bir de oynatmıyorlar Liverpool'a gidiyor transfer.
2: Fabrika kurmuşlar hocam.
1: Auxerre. Var mıdır bir fikrin?
2: Auxerre diyorum. Hocama katılıyorum.
1: Peki. Son saniyeler yine mi ortak karar?
0: Evet
2: ortak karar verdik hocamla.
1: Peki. Döndüremedik Auxerre'den. Gelsin bakalım doğru cevap ekrana. Doğru cevap Nice'ti.
0: Sen bana takım gördün ne oldu?
2: Hocam yaktın beni.
1: Ya Girassi de bu arada yani hem Auxerre hem Lille hem Rennes. 2015 Lille, 2016 Auxerre'de kiralık. 2020-23 arası Rennes var zaten işte, ama.
0: Yanılmışım kiralık gitmiş ben mallını.
1: En güzel yerde Fransız Riviera'sında Nice'de oynamamış oynasaymış. Yani tam vay yaşanacak yer.
2: Vallahi süper.
1: O Girassi için bence eksik kalmış. İki sorumuz vardı değil mi arkadaşlar? Kim bilirdi? Var mıymış? Bir soru bende yok. Bana ben burada kandırılmışım. Yani bir soru, iki soru verilmiş bana sadece. Bu arada hangi takımın altyapısında oynamıştır? Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad.
0: Lan geçen gün Atletico Madrid olacak. Atletico Madrid'den çıktı. Geçen gün baktım ben bunu. Atletico, bir dakika, Atletico Bilbao, Atletico Madrid. Hep A'dan gidiyorum bak. A
1: hatırlamak
0: ister
1: misin hocam?
0: Hadi gel.
2: Ama bu sefer diyor ki hocam baktım diyor. %100 diyor. Ama bu değişik arada, olsun. İzleyiciler de eğlensin.
1: Ne diyecektin?
0: Karıştırmadıysam atletik
1: olmadı. Gaza geldi söyleyecekti. Ben girdim araya ya.
2: Real Sociedad.
1: Sociedad'ı dün yani şimdi ışıklarda görünce daha doğrusu İspanya milli takımı da atanın tutanı Basque yani Unai Simon, Bilbao, Santrafor, Oyarzabal.
2: Oyarzabal.
1: Değil mi?
2: Çok,
1: enteresan.
2: Çok iyi oyuncu ama ya Oyarzabal.
1: Ha şöyle yani atan tutan hep deriz ya böyle evet. Baktığımıza. Basque. Atan tutan ne Barcelona ne Real Madrid ne başka büyük bir kulüp. Atletik Bilbao, Real Sociedad.
0: İyi ama onlarda da yabancılar oynuyor abi. Atletico Madrid'e falan nerede Casillas falan bitti yani yok onda. Senelerce gittiler orada.
1: Peki ne diyorsunuz?
2: Hocam Atletico Madrid, ben Real Sociedad diyorum. Farklı olsun.
1: Peki. O zaman doğru cevap gelsin ekrana. Neyse ki bir doğru cevabımız var Cemson.
0: saf
1: değiştirdi.
0: Bakmıştım ona hep ikinci takımda evet. Falan ondan sonra.
1: Evet, yani. Sonrasında Villarreal'den sonra zaten
2: hocamı bambaşka tebrik
1: bir
2: ediyoruz,
1: kariyer
2: Mahmut
1: yani.
2: Hocam.
1: Rodri ya da Rodrigo bir Dünya Kupası şampiyonu.
2: Rodrigo müthiş.
1: Dünya Kupası kazandı, Premier Lig kazandı, Ballon d'Or kazandı, Avrupa Şampiyonası
2: başka
1: kazandı.
2: Kazanmadık bir şey bırakmadı.
1: Kazanmadık bir şey.
0: Başka var mı?
1: Var hocam.
0: Ne var?
1: Her futbolcunun kazanamadığı bir şey. Konferans Ligi kazanmadı
0: biz
1: mesela.
0: Şey
1: Avrupa Ligi kazanmadı.
0: Bizde diyorlar. Yani işte 4 sene şampiyon falan.
1: Vardır yani bir
0: şeyler. Şey doyuma eriştiler falan. Halbuki bu topçu doyuma erişmez abi. Topçu öbür sene de
2: hep ister zirvede.
1: Yani kazanmadığı başka ister. Bir şey. Bir de Neymar'ın gönlünü Vinicius'un gönlünü kazanmadı.
2: Yani kazandı.
1: Balondurdu. Tamamlıyoruz. Cem Kerpiçler, Mahmut Alparslan. Ağzınıza sağlık.

0: Teşekkürler. Programın sonuna geldik. Mutlu günler. Hoşçakalın.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top. Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top. İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu. Tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 20 Temmuz 1969 yılında tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong oldu. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine hep birlikte haberlerimizde bakacağız. Dünya Kupası ile başlayalım. Hemen şöyle sizleri dün akşama götüreceğiz. Uzun bir macera artık son buldu. 2026 Dünya Kupası finalinde dün akşam New York'ta Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi. Bu maçın normal süresi eşitlikle bitti 0-0. Sonrasında uzatmalarda İspanya bir gol kaydetti ve maçı kazandı. 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek Rodri. Tek paslaşmalar Olmo sektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı. En

0: Enzo Fernandez'i. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinčić o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamin Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası, Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Topu alardı ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına, arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve topu alarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: İspanya-Arjantin final karşılaşmasının ardından iki takımdan yapılan açıklamalara bakacağız.
2: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, dünyanın en iyi takımı olduklarını, herkese kanıtladıklarını söyledi.
3: Öncelikle herkesi derin duygular, gurur ve mutluluk dolu bir şekilde selamlamak istiyorum. Dünya şampiyonluğunun başından beri bize yazıldığını düşünüyorum. Tarihe geçmeye aday olağanüstü futbolcularla çalışmak benim için bir onur. Sürekli tekrarladığımız bir cümle vardı. Beyler, tarihle bir randevumuz var. Önce oraya varalım. Uzatma dakikalarından önce de onlara harika bir iş çıkardığımızı, ancak Arjantin gibi bir rakibe karşı böyle bir finalde en ufak bir konsantrasyon bozukluğunun gole mal olabileceğini hatırlattım. Şimdi dönüp geriye baktığımızda kat ettiğimiz yolculuğun değerini daha iyi anlıyoruz. Bizi bu noktaya getiren şey yıllar öncesine dayanıyor. Sahip olduğumuz bu oyuncu grubu gerçekten harika. Dünyanın en iyi milli takımlarına karşı oynadık, ancak dünyanın en iyi takımı bizdik ve bunu kanıtladık. İyi takımlar iyi insanlardan oluşur ve bireysel çıkarlardan ziyade ortak ilkelere sahiptirler. Scaloni'yi anlıyor ve onun adına üzülüyorum. Ama Arjantin milli takımı mutlu olmalı. Her rekoru kırdılar ve önlerinde hala uzun bir yol var. Scaloni'ye de söyledim. Sen gençsin. Benim daha az futbol oynama zamanım var. Bu yüzden şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum.
2: İspanya'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal ise çarpıcı sözleriyle Arjantin'in oyununa gelmediklerini vurguladı.
4: Daha önce finalizma maçından çekilen rakibimiz bugün de oynamak istemedi. Sürekli faul yapıp bizi sakatlayarak durdurmak istediler. Haksız kırmızı kart aldırmak istediler. Ama yaptıkları bir işe yaramadı. Sahada futbol oynayan tek bir takım vardı. Sonuçta hak edenin kazandığını herkese gösterdik. Lionel Messi benim idolüm. Maç bitince yanına gidip onun adına üzgün olduğumu söyledim. O da beni tebrik etti ve daha fazlasını hak ettiğimi söyledi. Sonra da sarıldık ve onu teselli ettim. Bu tür anılar futboldan daha büyük.
2: Altın eldiven ödülünün sahibi İspanyol kaleci Unai Simon, başarısını takım arkadaşlarına borçlu olduğunu söyledi.
5: Bu Dünya Kupası'nda kullandığım eldivenlerin dili olsaydı, herhalde diğer kaleciler kadar çok çalışmak zorunda kalmadıklarını söylerlerdi. Yanılmıyorsam 6 veya 7 maçta kaleyi kapamama yardımcı oldular. Bu rakamları geçmek gerçekten zor olacak. Ama bu sadece benim bireysel başarım değil. Namağlup ve sadece bir gol yediğimiz bu seriyi tüm takım arkadaşlarıma borçluyum. Dünya Kupası eşsiz bir zafer. Avrupa Şampiyonası ya da Milletler Ligi ile kıyaslanamaz. Bunun için 16 yıl beklemek zorunda kaldık. Umarım bundan sonra sadece 4 yıl bekleriz.
2: Basın toplantısı sırasında gözyaşlarına boğulan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni konuşmasını güçlükle tamamlayarak salondan ayrıldı.

0: de estar en el lugar que estoy, es el lugar.
1: Ne diyebilirim ki? Kupayı kazanamadığımız için çok üzgünüz. Hak eden taraf İspanya oldu. Onlara hakkını vermek zorundayız. Hep söylerim, kazandığınızda her şey harika olur. Ama kaybettiğinizde de her şey kötü değildir. Finalde birçok faktör bir araya geldi. Birincisi rakip takımın iyi oynaması, bu inkar edilemez. Sakatlıklar ve kırmızı kart nedeniyle değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu yüzden istediğimiz taktikleri uygulayamadık. Oyuncularımı eleştirmeyi asla düşünmem. Onlara minnettarım. Bu takım çok zor bir iş başardı. Bu pozisyonlarda olmak hepimiz için bir hayaldi. Hepimiz son ana kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. Federasyon başkanıyla konuşacağım. Sözleşmemi tamamlayıp ne yapmak istediğime sonra karar vereceğim. Bir daha böyle büyük bir şey başarabilir miyim bilmiyorum. Her şeyi sıfırlayıp böyle bir takımı baştan kurmak çok zor olacak. Bu durumda olmak içimi acıtıyor. Özür dilerim.
2: İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i uzatma dakikalarında attığı tek golle mağlup etti ve 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu.
3: İspanya 16 yıl sonra yeniden dünyanın en büyüğü oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf İspanya oldu. Matadorlar ilk yarıda 3 şut çekerken bunların ikisinde kaleyi buldu. Arjantin ise devreyi şut atamadan tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolü elinde tutan İspanya baskısını arttırdı. Üst üste geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi zorlayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri ikinci yarıda 12 şut girişiminde bulundu. Arjantin ise 90 dakikayı şut çekemeden tamamladı. 90+3. Dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez, Kubarsi'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmazken İspanya ikinci uzatma devresinin hemen başında golü buldu. 106. dakikada Nico Williams'ın kafayla kale sahasına indirdiği topu önünde bulan Ferran Torres vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İspanya Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

0: 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olan Matadorlar, aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götürerek futbolun zirvesine bir kez daha çıktı. İspanya 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta 14 kez ağları havalandırmayı başarırken, kalesinde ise sadece bir gol gördü. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen Luis de la Fuente'nin öğrencileri, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun da tek sahibi oldu.
1: İspanya milli takımının şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte halk sokaklara döküldü. Başkent Madrid ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlamalar yapıldı.

0: İspanya'nın ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan etmesi Amerika ve İspanya'da coşkuyla kutlandı. Başkent Madrid'de final mücadelesini izlemek için toplanan taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan İspanyol taraftarlar 16 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nı dolduran taraftarlar da şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşadı. Sevinç gösterisi sırasında Filistin'e destek sloganları atılırken bazı taraftarların Filistin bayrağı taşıdığı görüldü. Dünya Kupası heyecanının sona ermesinin ardından finalde yer alan ekiplerin detaylarına bakacağız şimdi.
1: Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği ve 39 gün süren Dünya Kupası'nın finali birçok ilke sahne oldu. İspanya'nın Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek şampiyon olduğu karşılaşma, devre arası sahne performansıyla da çok konuşuldu. 80 bin kişilik New Jersey stadında oynanan finalin devre arasında Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi ilk kez sahne şovu düzenlendi. Madonna, Shakira ve Justin Bieber gibi ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteri nedeniyle ikinci yarı 12 dakika gecikmeyle başladı. FIFA devre arası şovunun 11 dakika süreceğini açıklamış ve dünya çocukları için harcanacak 100 milyon dolar toplanmasının hedeflendiğini kaydetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya şampiyonu İspanya'nın kupasını Kaptan Rodri ile birlikte teslim etti. Trump'ın sahaya gelişi sırasında tribünler tarafından yuhalanması dikkat çekti. 38 maçtır yenilmeyen İspanya milli takımında Lamine Yamal ve Pau Cubarsí finalde ilk 11 başlayan en genç oyuncular arasına girdi. 39 yaşındaki Lionel Messi ise 3. finaline çıkarken Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı 2. oyuncu oldu. Listenin zirvesinde 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff yer alıyor. Dev finalin kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal aralarındaki 19 yaş farkla turnuva tarihine geçti. Arjantin milli takımı çıktığı 7. Dünya Kupası finalinde 4. mağlubiyetini yaşadı. 1978, 1986 ve 2022'de şampiyon olan tangocular 1930, 1990, 2014 ve 2026'da kupayı finalde kaybetti. Lionel Scaloni'nin ekibi son 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmemişti. Ancak aynı takım Dünya Kupası tarihinde bir final mücadelesinde 90 dakika boyunca rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.
0: Lionel Messi Dünya Kupası sahnesine dün akşam muhtemelen son kez çıktı. Arjantinli yıldız 3 final, 1 şampiyonluk ve kırdığı rekorlarla futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Lionel Messi kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda final oynadı. Ülkesini bir kez daha finale taşıyan Arjantinli yıldız ikincilikle yetindi. Messi böylece Dünya Kupası tarihinde Brezilyalı Cafu'dan sonra 3 final oynayan ikinci futbolcu oldu. 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol ve 4 asist üreten süper yıldız altın ayakkabı yarışını 10 gollü Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi. Messi'nin Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısı 21'e yükselirken 22 gole ulaşan Mbappe listenin zirvesine yerleşti. 39 yaşındaki Messi Cezayir karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası tarihinde bu başarıyı gösteren en yaşlı futbolcu oldu. Dünya Kupası serüvenine 2006'da başlayan Arjantinli yıldız 2014 finalinde Almanya'ya kaybeden kadronun lideriydi. 2007, 2015 ve 2016 Copa Amerika finallerinden de eli boş döndü. Messi kupalarla dolu kulüp kariyerine rağmen 34 yaşına kadar Arjantin milli takımıyla

0: Olay siyasetçiler ve futbol kamuoyu Messi'nin kararından dönmesi için uğraşmıştı. Kısa bir süre sonra kararını değiştiren Messi, ülkemi ve bu formayı çok seviyorum. Arjantin futbolunda düzelmesi gereken çok şey var ama bunu dışarıdan eleştirmek yerine içeriden yardımcı olmayı tercih ediyorum diyerek milli takıma döndüğünü açıklamıştı. 2021'den sonraysa milli takım kariyeri tamamen değişti. 2021'de ilk Copa Amerika zaferini yaşayan Messi, 2022'de Fransa karşısında dünya şampiyonluğuna ulaştı. Messi 2022 finalissima ve 2024 Copa Amerika şampiyonluklarının ardından 2026 Dünya Kupası ikinciliğiyle milli takım kariyerine bir başarı daha ekledi. Maradona'dan sonra Arjantin'in başka bir 10 numara miti olan Lionel Messi'nin milli takımdaki bütün başarılarını Maradona'nın ölümünden sonra yaşaması da kaderin başka bir cilvesi. Muhtemelen son Dünya Kupası'na çıkan Lionel Messi henüz milli takım kariyerini noktalamış değil. Bakalım efsane isim Arjantin milli takımıyla daha hangi başarılara imza atacak?
1: Evet değerli izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Burada tabii ki bizi ilgilendiren Beşiktaş'ın bir sonraki turdaki rakibinin kimin olacağıydı. Ve Beşiktaş Midland eşleşmesini geçtiği takdirde bir sonraki turda Tromso Hradec-Králové karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. Hradec-Králové Çekya ekiplerinin bir karşılaşması olacak. Tromso ise Norveç Ligi'ndeki ekiplerden biri. Bu iki maçın ardından Beşiktaş'ta Midland takımını geçerse eşleşmiş olacak. Şimdi Ogün Şahinoğlu telefon attığımızda kendisiyle bu eşleşmeyi konuşacağız. Zaten Teams bağlantımızdaymış. Hazırsa eğer hemen ekrana getirelim. Teşekkür ederim. Ogün hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar. İyiyim, teşekkür ederim, sizleri sormalı.
1: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Tabii ki Perşembe günü oynanacak, evet. Midland karşılaşmasının ardından eğer bu turu geçerse, ki geçeceğini düşünüyoruz, sonrasında Hradec-Králové Tromso karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek. Çekya Norveç ekiplerinin mücadelesi olacak bu karşılaşma. Senin de ilk düşüncelerini alalım.
2: Yani şu an çekilen kuraya baktığım zaman Midland bu iki takımdan da daha güçlü diyorum.
1: Hı hı. Yani bana da öyle geldi, evet.
2: Nasıl düşünüyorsunuz ama yani asıl zor eşleşme 3. turdan ziyade 2. ön elemede şu an. Hı hı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın Perşembe gününe çok uzun zaman öncesinden zaten odaklandığını biliyoruz. Kamp süresince de Vincenzo Italiano olsun, sportif direktör Önder Özen olsun, yönetim kurulu üyeleri olsun, hep Midland maçı özelinde açıklamalarda bulundu dikkat ederseniz. Ve hatta Italiano'nun şöyle bir şeyi var, yani ikinci ön eleme turu kurası çekildiğinde çekebileceğimiz en şanssız kurayı çektik demiş.
1: Evet.
2: Beraberindekilere. Hakikaten de öyleydi. O kuraya bir hatırlarsanız Midland orada çekilmemesi gereken belki de bir, hadi bilemedin, ikinci takımdı. Hmm. İşte şöyle bir kura çekti. Ama şu an taraftar, camia motive olmuş durumda. Yani biraz belki yeni transferlerin büyük bir bölümünü Perşembe günkü maçta görmeyeceğiz ama yine de bir hava geldi farkındaysanız Beşiktaş'a. Dolayısıyla herkesin beklentisi, senin de programın bağlantının hemen önünde söylediğin şey, yani turu geçeceğine inanıyoruz, evet. Çünkü evet. Beşiktaş'ın artık Avrupa'da bir şeyler ortaya koyması gerekiyor, değil mi? Çok uzun yıllar oldu. Beşiktaş Avrupa arenasında ne yazık ki çok arda düştü ve yani kendisine yakışmayan, tarihine, kimliğine, hiçbir şeyine yakışmayan sonuçlar aldı. Bu sonuçlar Beşiktaş'ı ikinci ön elemelerde, üçüncü ön elemelerde seri başı olmaktan çıkardı farkındaysanız. Yani hani playoff falan konuşmuyoruz. İkinci ön elemeye girerken dahi seri başı olamaz duruma getirdi. Dolayısıyla bir an önce aynı lig kadar önemli bir pozisyonda Avrupa'ya da odaklanıp Beşiktaş oralarda varlığını göstermeli. Bugün çekilen eşleşmeyle ilgili sorarsan ben hani Çekya ekibi çok fazla Avrupa arenasında belki denk geldiğimiz, karşılaştığımız, evet, adını duyduğumuz bir ekip değil. Ama Tromsø'yu yakından biliyoruz. Geçmişten de bıraktığı izler var. Yani Tromsø biraz daha sanki o eşleşmede ağır basıyor. Tabii bu tarz elemelerde sonuçlar çok önden belli olmaz ama Beşiktaş Midland'ı geçerse bana gelen şey, hissiyat, yani Danimarka'dan sonra bir Norveç'e olacak gibi duruyor. Hı hı. Çok genç bir takım. Yani genç ve potansiyelli oyuncuları da bundan bir takım. Hatta bir tane oyuncusu vardı. Hemen hatırladım.

0: bahsettim size. Jens Heyerdahl Beşiktaş'ın gündemindeydi devre arası, hatırlarsınız belki. Orta saha oyuncusu Beşiktaş istiyordu. Tromsø'nün oyuncusu. Eğer Beşiktaş bu eşleşmeyi geçerse, ki geçmesini ümit ediyoruz, öyle de olacağına inanıyoruz. Karşısına da Tromsø çıkarsa Dal'ın da nasıl bir oyuncu olduğunu görürüz, izleriz.
1: Peki bir virgül koyacağım. Fenerbahçe ile ilgili de yine eşleşmeler belli oldu. Zaten bir önceki saat dilimimizde biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turun eşleşmesini sizlere aktarmıştık. Eğer salı günü, yani yarın oynanacak mücadele kaybedilirse UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe yoluna devam edecek. Ve buradaki eşleşmede Twente Ferencvaros karşılaşmasının galibi olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Ama tabii ki öncelikle şu anda hedefi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yarınki mücadeleyi geçmek, sonrasında rövanşı da geçmek, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek olacak. Ama eğer Avrupa Ligi'ne düşerse Twente Ferencvaros karşılaşması olacak. Bu iki takımı da aslında
0: eşleşmelerden
1: tanıyoruz. Evet.
0: Yani artık Türk futbolu Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı temsili hak etmesi gerekiyor. Yani bunu elde etmesi gerekiyor. Çok büyük ekonominin döndüğü bir ortamdayız. Artık öyle bir yere geldik ki İtalyan futbolunu geride bıraktık. Yani bu transfer ücretlerinde, maaşlarda, bonservislerde vesaire mesela hep 5 büyük lig diye adlandırırız, öyle değil mi? Lig içerisinde evet, ekosistemi başka, ama şimdi büyük takımlarımız üzerinde düşünürsek artık yani harcamalar yapıyoruz. Gayet bonservisler, maaşlar. Dolayısıyla hani bu tarz aşamalarda sonrasını görmek gerekiyor. En son zaten 2009 muydu? 2008-2009 muydu? Zico'nun olduğu dönemde iki takımımız birden Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Çok uzun yıllar oldu. Artık umarım Fenerbahçe'de yoluna devam eder. Onların rakiplerini zaten çok yakından tanıyoruz. Ama Twente, evet, ama Ferencvaros son yıllarda bizim ekiplerimize sürekli olarak rakip oldu zaten.
1: Peki tekrar bir Beşiktaş'a döneceğim. Şöyle bir takımların da bir önceki yıl son durumlarına bir baktım. Hradec Králové Çekya Ligi'nde geçtiğimiz yılı 5. sırada bitirmişti. Tromsø'den zaten o gün de bahsetti. Onlar da bir önceki yılı Norveç Ligi'nde 3. sırada bitirmişlerdi. Viking ve Bodø Glimt'in ardından. Yine karşılaşmaların tarihlerini de hemen aktarayım. İlk maç 20 Ağustos, diğeri 27 Ağustos'ta oynanacak. İlk maç deplasman, sonrasında da İstanbul'da oynanacak o gün.
0: Şimdi bu sezon Beşiktaş geçen sezonun benzerini yaşıyor. Temmuz ayının sonunda sezon açıyor. Beşiktaş adına çok üzücü bence. Sürekli aynı durumu yaşıyor. Yani bu sezon öncesi hazırlıkları etkiliyor. Yani kamp programlarını etkiliyor. Transfer süreçlerini etkiliyor. Yani dolayısıyla iki ayağı bir pabuca giriyor Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaş'ın bu girdaptan bir an önce çıkması lazım. Bunun birinci yolu tabii ki ligdeki başarı. İkinci yolu Avrupa'da da kendi varlığını gösterip ileri aşamalara kendini taşıyarak yani oralarda başarı elde edip o geriye döndüğümüzde o 2016'ları falan hepimiz hatırlarız zaten, o süreçleri. İki yıl üst üste Avrupa'daki gidişatı.
1: Evet.
0: Onları elde edip yeniden camiasına bir sinerji kazandırması gerekiyor. Yani kazanan takım hüviyetine yeniden dönmesi lazım. Biz yani Beşiktaş'ın peş peşe sezonlarda Temmuz ayının sonunda sezona başlaması bence Beşiktaş adına üzücü. Bunun durumdan çıkması gerekiyor artık. Ve şöyle 32 takıma çıktı artık ligler, evet, Avrupa'da. Beşiktaş 27. bitirmişti. Ne kadar üzücüydü değil mi? Yani gittiği sezonda 27. bitirdi. Sonra zaten sırasıyla geçen sezon elenerek hiçbir şey yapamadı.
1: Çok erken veda etti.
0: Tabii. Yani gittiği sezonda da bu arada 27. olmuştu yani. Zaten kaç takım var? Bu Beşiktaş'ın kimliğine yakışan bir şey değil. Tarihine yakışan bir şey değil. Dolayısıyla bu sezon kurulan kadroya dikkat ederseniz yeniden geriye dönüşün sinyallerini vermeye başlayan bir kadro. Çok ciddi oyuncular transfer ediliyor Beşiktaş'ta. Alman milli takımından Nübel transferi gerçekleşti. Zaten savunmada yine Dünya Kupası'nda boy gösteren oyuncuları vardı kendi mevcudunda. Üzerine milli takımımızdan Salih Özcan eklendi. Onun üzerine Belçika'nın yıldızlarından Trossard geldi.
1: Evet.
0: Yerli rotasyona farklı oyuncular. İşte onun dışında tabii Otlara gibi genç oyuncu da transfer edildi. Yani Beşiktaş şu an uzun zaman sonra bana çok ciddi her kulvarı oynayabilecek bir takım kuruluyor.

0: havası verdi. Yani tek odaklı değil. Yani bazen hı-hı, bazı takımlar kurulur. 11, 12, 13 oyuncu bulursunuz takım içerisinde. Öyle değil mi? Ve tek odaklısınızdır. Ligde başarı istiyoruz bu sezon. Ama şimdi mevcutta kurulan ve kurulmaya çalışılan, evet, devamlı Salah gibi süreçler var.
1: Tabii. Şimdi Salah demişken ben onu kısaca bir sorayım. Transferde de senin taraftar da çok merak
0: hayal
1: ediyor.
0: Yani.
1: Salah transferinde bir son durumu bize paylaşır mısın? Çünkü dün Serdal Adalı'nın Arap basınına yaptığı açıklamalar ortaya çıkmıştı. Onları konuştuk ama sonrasında evet, durum ne olacak?
0: Şimdi Sayın Serdal Adalı'nın bahsettiği %35 konusu var değil mi? Menajerinin evet, ek talepte bulunduğu istediği. %35 dediğimiz şey, yani yüzde olarak verilince belki insanlar zihninde canlandıramıyor. Şöyle söyleyelim, yaklaşık anlaşılan rakamın üzerinden yaklaşık 5 milyon euro gibi bir ek maliyet doğuruyor. Hı hı. 5-6 milyon euro arası. Dolayısıyla Beşiktaş zaten prensipte anlaştığı bir konu var ortada. Prensipte anlaşılmış, oyuncunun zaten temsilcisi buradaydı birkaç gün, görüşüldü, her şey tamamdı. Sonrasında böyle ek taleplerle gelmesinin ardından bir rahatsızlık oluştu. Bahsettiğimiz ek talep de hani 1 milyon, 1,5 milyon vesaire, hani bu tarz bir talep değil. Çok yüksek bir ücret, astronomik dediği kısım tabii, bu. Bu arada zaten menajerlikte normalde %10'dur en fazla maksimum pay.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Sayın Başkan bunu vermek istemiyor ama bugün yine bir görüşme olacak. Yarın, daha doğrusu asıl beklenen görüşme ben yarın yüz yüze tekrar bir görüşme olma ihtimali var. Buraya gelme ihtimalleri var.
1: Evet.
0: Salah'ın değil, temsilcisinin diye bahsediyorum. Beşiktaş bu transferi bu hafta bitirmek istiyor. Bu hı-hı, hafta içi. Hatta şöyle söyleyeyim, Perşembe günü mümkünse, imkanı doğarsa o ıslak imzaları Perşembe gününe kadar attırmak istiyor.
1: Maçtan önce bitirmek
0: çünkü
1: istiyor.
0: Perşembe, evet, yani maçtan önce taraftarı evet, bir hediye gibi. Ya Salah tarafında çok olumsuz bir durum, düşünce yok. Çünkü İtalyano ile ve Önder Özen de yaptığı görüşmede çok olumlu ifadeler kullanıyor. Kendisinin durumundan bahsediyor. Hı-hı. İtalyano planlamasında Salah'a verdiği önemden bahsediyor. İki taraf çok olumlu bir toplantı yapıyor.
1: Evet.
0: Yani burada hiçbir problem yok. Hatta Salah'ın kısmında da finansal olarak bir şey yok. Sadece menajerle ilgili bir konu var. Onun da çözüme kavuşması bekleniyor.
1: Peki, o gün çok teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık, hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Evet değerli izleyenler, o gün Şahinoğlu ile birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemine değindik ve tabii ki 3. eleme turundaki muhtemel rakiplerine de baktık. Tekrar edelim. Tromso, Jade Kralove karşılaşmasının galibiyle bir sonraki turda Beşiktaş geçerse karşı karşıya gelecek. Buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Bir önceki saat dilimimizde de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olmuştu. İkinci eleme turunda Gornik Zabze ile karşılaşacak Fenerbahçe. Rakibini elerse üçüncü eleme turunda Sturm Graz Hearts galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Gornik Zabze'yi geçemezse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ve bu turda da Ferencvaros Twente karşılaşmasının galibiyle karşılaşabilir. Evet, Fenerbahçe için sezonun ilk resmi karşılaşması yarın oynanacak. Avrupa perdesi açılıyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın akşam Gornik Zabze ile karşı karşıya gelecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe taraftarı önündeki rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Ayrıca Devler Ligi'nde son olarak 2008-2009'da mücadele eden Sarı Lacivertliler 17 sezon aradan sonra Avrupa'nın en büyük kupasında boy göstermeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de bu tur için yeni transferler Greenwood, Ake ve Muriç UEFA'ya bildirilmedi. Sarı Lacivertliler bir sonraki turda listesini güncelleyebilecek. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze geçen sezon Polonya Ligi'ni ikinci bitirdi. Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Gornik 10 transfer yaparken sadece 2.4 milyon euro harcadı. Polonya ekibi gönderdiği oyunculardansa 9.1 milyon euro kazandı. 25 milyon euroluk kadroya sahip Gornik Zabrze'nin en fazla öne çıkan oyuncusuysa

0: 4 milyon euroluk piyasa değeriyle Ukraynalı sol kanat Maxim Hlan. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Gornik-Zabje mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjansukas yönetecek.
1: Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk resmi mücadelesine yarın çıkacak olan teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu karşılaşmayla ilgili 11'i büyük oranda netleşti.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında salı akşamı saat 21'de ikinci eleme turunda Gornik-Zabje'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal'ın Polonya temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde ve Levent'e şans verecek. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. Fransız yıldızın yanındaysa Fred'in forma giymesi bekleniyor. Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfancan Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. İlk maçtan turun kapısını aralamak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri rövanş için 29 Temmuz'da Polonya deplasmanına çıkacak.
1: Fenerbahçe'nin 23 yabancı futbolcusu bulunuyor ve bu sayı çok fazla. İlerleyen günlerde birçok yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor Fenerbahçe'de. Fred konuşulan isimlerden biri ama hep iyi bir kamp dönemi geçirdiğinden bahsediyoruz. Oyuncuya birçok talip kulüp de var.
2: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
1: Beşiktaş kulübü orta saha transferinde Bitello için ısrarcı. Siyah beyazlar Dinamo Moskova'nın Brezilyalı futbolcusunun bonservisi konusunda inadını kırmaya çalışıyor.
0: Beşiktaş Bitello transferi için pazarlık masasında. Yeni sezon öncesi orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar Dinamo Moskova forması giyen Brezilyalı yıldız için temaslarını sürdürüyor. 26 yaşındaki futbolcu için Rus ekibiyle yapılan görüşmeler devam ederken taraflar henüz bonservis bedelinde anlaşma sağlayamadı. Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Bitello için Dinamo Moskova'nın 15 milyon euro talebinden geri adım atmadığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise bu rakamı yüksek buluyor. Siyah beyazlıların tek haneli bir bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlanması halinde transferi sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Dinamo Moskova formasıyla 37 maçta forma giyen Bitello 7 gol 10 asistlik performans sergiledi. Gremio'nun altyapısında parlayan futbolcunun Rus ekibiyle sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.
1: Beşiktaş savunma hattını Brezilyalı stoper Leo Pereira ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.
0: Beşiktaş Brezilyalı stoper Leo Pereira ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun tecrübeli stoperiyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Flamengo ile bonservis görüşmelerini olumlu şekilde tamamlaması halinde Léo Pereira transferini kısa süre içerisinde

0: resmen açıklaması bekleniyor. Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo forması giyen Pereira, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı. 1.89 boyundaki 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2372 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
1: Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Marsilya forması giyen Danimarkalı Yıldız Højbjerg transfer etmek istiyor.
0: Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız Pierre-Emile Højbjerg'i transfer listesine aldı. Beşiktaş tecrübeli orta saha için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Yaşındaki futbolcuya İtalyan devi Milan'da ilgi gösteriyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer yarışında elini güçlendirmek adına temaslarını sıkılaştırdığı ve Højbjerg transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg'in transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan deneyimli orta saha, geride kalan sezonda 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Danimarkalı yıldız bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.
1: Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Phil Foden oldu.
0: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol 8 asist yaptığı 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
1: Napoli kulübünde Frank Anguissa'nın ayrılık ihtimali Gabriel Sara'yı onların transfer gündemine taşıdı. İtalya basınından yer alan iddialara göre Serie A temsilcisi Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızını orta saha adayları arasında değerlendiriyor.
2: Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara İtalya'da transfer gündemine girmeye devam ediyor. Serie A ekibi Napoli'nin Frank Anguissa'nın takımdan ayrılması ihtimaline karşı orta saha rotasyonunu şekillendirmeye başladığı öne sürüldü. İtalyan basınındaki haberlere göre yönetim Kamerunlu yıldızın olası vedası halinde alternatif isimleri belirledi. Napoli'nin listesinde ilk sıralarda Adrien Rabiot gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı belirtilirken Fransız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle transferinin kolay olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Gabriel Sara da kulübün değerlendirdiği adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Brezilyalı orta saha Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımına davet edilmesiyle de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. İtalyan basını Sara'nın teknik kapasitesi, oyun görüşü ve iki yönlü orta saha özelliklerinin Napoli yönetimi tarafından beğenildiğini yazıyor. Şimdilik resmi bir teklif ya da kulüpler arasında başlayan bir pazarlık bulunmuyor. Anguissa'nın geleceğinin netleşmesinin ardından Napoli orta saha transferi için harekete geçecek.
1: Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme görüşmeleri imza parası talebi nedeniyle henüz netleşmedi.
3: Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılırken

0: Sürecin bir türlü noktalanamamasının nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı idarecilerle Lemina arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri 32 yaşındaki futbolcunun imza parası talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi geri adım atmazken ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 1+1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşan taraflar Gabonlu orta saha oyuncusunun imza parası talebinin ardından fikir ayrılığı yaşadı. Yönetimin yaklaşık 2 milyon euroluk bu isteğe sıcak bakmadığı öğrenildi. Mario Lemina 2019-2020 sezonunda kiralık forma giydiği Galatasaray'a Şubat 2025'te bonservisiyle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.
1: Portekiz ekibi Alverca kulübünün Galatasaray'ın genç oyuncusu Renato Niaga ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.
0: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekortta yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
1: Trabzonspor Cristo Olay'ın Fiorentina ekibine gönderildiğini açıkladı.
2: Je suis vraiment heureux de rejoindre ce club mythique de l'Italie.
1: Cristo Olay'ı Fiorentina'da. Trabzonspor fil dişli futbolcunun 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon 61 euro karşılığında İtalyan ekibine transferini duyurdu. Bordo Maviler ayrıca oyuncunun bir sonraki satışı olması durumunda net bedelin %10'unu kasasına koyacak. Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bastia'dan transfer olan Olay'ı bordo mavili formayla 31 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor kulübü sağ kanat transferine odaklanmış durumda. Gündemde iki isim var. Birisi Osorio, diğeri ise Sigankov.
3: Trabzonspor'da sağ kanat operasyonu iki koldan devam ediyor. Bordo Mavililer Dario Osorio transferinden vazgeçmezken Girona forması giyen Viktor Sigankov için de girişimlerini hızlandırdı. Midtjylland'ın 22 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Dario Osorio'nun transferle ilgili kararını Ağustos ayında vermek istediği öğrenildi. Yeni sezon planlamasını geciktirmek istemeyen Trabzonspor yönetimi ise futbolcunun kararını daha erken vermesi için temaslarını sürdürüyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, İspanya'ya geçerek Girona yetkilileriyle Viktor Sigankov transferi için görüşmeler gerçekleştirecek. Bordo Mavililer sağ kanat için Osorio ve Sigankov dosyalarını eş zamanlı olarak yürütürken, hedef en kısa sürede iki isimden birini kadroya katmak. Her iki futbolcunun da 15 milyon euro seviyelerinde transfer piyasası bulunuyor. Osorio'nun Midtjylland'la sözleşmesi 2030'a kadar sürerken Sigankov'un kontratı ise gelecek sene bitiyor.
1: Forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'da Arokodare ismi ön plana çıkmaya devam ediyor.
3: Trabzonspor Nijeryalı forvet Tolu Arokodare transferinde önemli bir avantaj yakaladı. ...25 yaşındaki golcü ile ilgilenen Fiorentina'nın Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanını Ulay transferiyle doldurmasının ardından yarıştan çekildiği öğrenildi. Böylece Bordo Mavililer Arokodare transferinde rakipsiz konumlandı.

0: Numa geldi. Felipe Augusto'nun boşluğunu bir an önce kapatmak isteyen Karadeniz ekibinin 1.97'lik santrforla anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Arokodari'nin Trabzonspor'a evet demesinde vatandaşı Paolo Nacho'nun etkili olduğu belirtildi. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bordo Mavililerin 1.97 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ve kısa süre içinde resmi girişimlerini hızlandıracağı aktarılıyor. ...2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. 2024-2025 sezonunda gösterdiği 23 gol 7 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Arokodare, 26 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün ada macerası istediği gibi geçmedi. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu sarı siyahlıların küme düştüğü sezonu 6 gol 2 asistle tamamladı.
1: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: A Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede, yılının ilk yarısının küresel ekonomide belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, jeopolitik risklerin ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazandığı ve ülkelerin yeni büyüme alanları aradığı bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Kanal Spor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Stüdyo konuklarımız Zafer Tüzün ve Murat Özbostan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Dünya Kupası bitti artık.
1: Evet. Artık tatile çıkıyoruz.
0: Evet artık.
2: Dün tempo yapmaktan var ya şu anda fiziksel olarak en yorgun insanlardan.
0: Çok yoğun geçti gerçekten bu Dünya Kupası. Yani bizim için erken bitti.
1: Dünya Kupası'nın ötesinde tabii lig şampiyonu belli oldu. Şampiyonluk, Galatasaray seçimleri, Fenerbahçe seçim bayağı hareketli geçti.
0: Doğru.
1: Bir ay neredeyse. Çok ciddi böyle her iki adayın her gün bir yerde açıklamaları,
0: tabii.
1: işte transfer isimleri filan derken böyle bir seçim geçti. Arkasından Dünya Kupası başladı. Milli takımın 10 günde elenip gitmesi ve yaşanan hayal kırıklığı, onun sarsıntıları derken normal bir Dünya Kupası'nın içine girdik. Onu da bitirdik ama yarın Fenerbahçe, Perşembe, Beşiktaş maçları
0: artık
1: var.
0: Sezonu açıyoruz.
1: Sonra, evet yani olarak. Sezon da açılıyor. Arada belki biz de bir 3-5 gün bir şey ayarlayacağız.
2: Tabii Fenerbahçe bölümünde bu Greenwood transferine bizleri inandıran Hakan Safiye ve onu Fenerbahçe'ye kazandıran, bu transferi gerçekleştiren Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür etmek lazım. Kalite kattı.
0: Doğru, kesinlikle hocam.
2: Bu isim kalite kattı yani.
0: Fenerbahçe için iyi bir transfer dönemi oluyor şu ana kadar da. Amare Diouf'la birlikte 4 takviye yapılmıştı şu ana kadar. Bundan sonra tabii Santrafor'a yine gözler çevrildi yapılacak olan takviyede. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Bu arada saatler 16'yı gösterdiğinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da yarın akşam oynanacak olan Gornik Zabze maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Fenerbahçeliler bir yere ayrılmasın. Saatler 16'yı gösterdiğinde İsmail Kartal'ın basın toplantısı Aspor'da olacak. Dün final maçını beğendiniz mi? Nasıl bir final maçı oldu sizce?
1: Yani çok, buyurun hocam.
2: Estağfurullah, lütfen müdürüm.
1: Ya çok kaliteli, böyle beklenildiği heyecan ölçüsünde olmadı. Genel olarak bakıldığında herkes Arjantin nasıl buraya kadar gelmiş diye böyle bir yorumlar yapılmaya başlandı. İspanya ise böyle taşları döşeye döşeye gerçekten bileğinin hakkıyla gelmiş bir şey çizdi, görüntü çizdi. Son uzatmaların son bir

0: kaç dakikası hariç Arjantin'i gören de olmadı. Şutunu gören de olmadı. Pozisyonu Doğru. gören de olmadı. Hiçbir şeyini gören olmadı. 0-0-0-0'la gidiyordu. O yani son böyle 92-93'lere kadar. Sonra zaten 10 kişi kalmaları uzatma bölümü, ilk bölüm aslında maçın yani neredeyse hemen hemen büyük bir kısmını İspanya domine etti. Pozisyonlar buldu, fırsatlar yakaladı. Arjantin kalecisi çok başarılıydı ama o da bir noktada pes etti ve bir golle teslim oldular. Bence şu an dünyada yani bu finalin hakkının İspanya olduğunu, kupanın hakkının İspanya olduğu konusunda hemfikirler. Tabii Messi'nin için son Dünya Kupası oldu. Son herhalde isterdi ki üst üste ikinci kupasını almayı elbette isterdi. Onun için bence en çok onlar için, onun için dramatik oldu bu son. Kötü bir sondu. Tabii tören, Amerika aslında turnuvanın biraz da kısa geneliyle ilgili bakıldığında ben bizim adımıza bir kez daha çok üzüldüm. Türk milli takımı adına. Bu turnuvada bizim de bir şeyler yapabilen, çeyrek finale, yarı finale gelebilen takımlar kadar bizim de aslında iyi ve kaliteli bir takım, kaliteli oyunculardan, yıldızlardan oluştuğumuz gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Ama talihsizlik mi diyelim, taktik hatalar mı diyelim, teknik direktör mü diyelim, kamp mı diyelim, bunların hepsi tabii unutuldu bu süreç içerisinde. Aslında bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekiyordu. Sonuçta biz bu turnuvada çok daha başarılı olmalıydık. Bu bazı takımları görünce biz onlardan daha iyiyiz, iyiydik. İspanya'yı tebrik etmek lazım. Ayrıca genel olarak İspanya'nın Filistin'e olan ilgisi, oradaki yaşananlara karşı hep başından beri ülke olarak da işte Namal'ın, Barcelona'nın şampiyonluğundaki Filistin bayrağını açması, gördüğü tepki ve dün maçtan sonra da yapılan bütün büyük paylaşımlara bakıldığında ona olan sempatinin, ilginin, sevginin kat ve kat arttığını da görmek lazım.
1: Doğru hocam, sizden de bir yorum almak isterim. Sonrasında maçın özetini bir kez daha hatırlayacağız kaçıranlar için de.
2: İspanya bana göre topa sahip olmayı amaçlamadı. Oyunun ritmini kontrol etmeyi amaçladı ve buna da ulaştı, başardı. Yani Rodri ve orta sahadaki diğer ona yardımcı olan arkadaş da o üçlü Arjantin'in presini boşa çıkardılar. Şimdi Arjantin topu kazandığında hızlıca geri kazanmayı bildiler. İkincisi Messi'yi izole ettiler. Sahada Messi yoktu.
1: Ceza sahası içerisinde beri hiç topla buluşamamıştı.
2: Yani ceza sahası çevresinde de çok fazla topa sahip olamadı. Neden? Çünkü kademeli kontrol ettiler onu. Pas bağlantısını kestiler. Aynı zamanda da kademeli olarak kontrol ettiler onu. En büyük silahtı Messi. Onun ceza sahası çevresinde topla buluşmasına izin vermeyince Arjantin de otomatik olarak pozisyon üretemedi. Pas kanallarını kapattı. Yani uzatmalarda gelen İspanya'nın yaptığı takviyeler bana göre Nico Williams başta olmak üzere oyunun yönünü değiştirdi. Williams'ın atletizmi Arjantin savunmasının dengesini bozdu.
1: Doğru.
2: İyi bir performans gösterdi. Torres'in golü de zaten baskının sonucunda geldi. Yani Arjantin orta saha üstünlüğünü kaybettiğinden dolayı turnuvada oynadığı en kötü maçı oynadı. İspanya'nın oyunun ritmini kontrol etmesi bunu engelledi. Yani hücumda geçiş oyununu Arjantin hiç oynayamadı.
0: Hocam Arjantin'i yok ettiler ya.
2: Yok ettiler. Hele o Enzo Fernandez değil mi o?
1: Evet, kırmızı
2: kartı uzatmalarda takımın direncini İyice çok düşürdü. Ciddi bir şekilde düşürdü. Yani o ya şimdi baktığımızda iki tane ekol takımı Arjantin'de, İspanya'da oynadıkları futbolla fark yarattıkları tartışılmaz bir gerçek. İkisi de bu turnuvada fark yarattılar. İki tane güçlü oyun sistemi, iki güçlü futbol ekolu karşılaştı ama altyapılardan itibaren

0: en alt seviyeden itibaren devamlı gelişmeye odaklı İspanya takımını düşündüğümüzde meyvesini aldığını düşünüyorum.
1: Tesadüfen elde edilmiş bir şampiyonluk değil zaten. Evet, önce Avrupa şampiyonluğu vardı 2024'te. Bugün Dünya Kupası şampiyonluğu. Hatta bu yıl birkaç gün önce yine U19'da da İspanya şampiyon oldu. Yani yine altyapıdan aslında gelen bir yapı, bir oluşum var İspanya'da.
0: Tabii nesilden nesile aktarılan bir oyun ekolleri var, oyun kimliği var İspanya'da.
1: Doğru. Hocam şöyle yapalım mı? Bir özeti hatırlayalım değerli izleyenler. İspanya'nın tam 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın önemli anlarını kaçıranlar ya da yeniden hatırlamak isteyenler için bir kez daha ekranlara getirelim.
2: 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek Rodri. Tek paslaşmalar Olmo sektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal, çizgide Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi, kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi, kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister, yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Topu alardı ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve topu alardı gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana ısıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı bir kez daha hatırlamış olduk. 16 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk. Özellikle neden hak edilmiş bir şampiyonluk diyebiliriz. Çünkü bence yol anlamında da yani zorluk anlamında en zor yolculuk İspanya'nınki oldu bence hocam. Grup aşamasından sonra Avusturya'yı yendiler, evet. 32 turunda. Sonra Portekiz'i yendiler 16 turunda. Belçika'yı yendiler çeyrek finalde, yarı finalde Fransa, finalde de Arjantin'i yenip İspanya kupayı kazandı.
0: Bence doğru takım şampiyon oldu. Niye? Topa en iyi hükmeden, savunmada en az hata yapan, rakibine en az pozisyon veren, büyük maçlarda da en istikrarlı performansı sergileyen takım İspanya'ydı. Onun için de bence bu yüzden kupayı hak ettiklerini düşünüyorum. Ha, finaldeki tek eksik bana göre biraz daha bol şöyle bol pozisyonlu geçseydi, biraz daha seyir zevki
1: biraz
0: olsaydı.
1: Biraz kısır bir maç oldu evet, pozisyon zenginliği açısından.
0: Ama onun dışında hem organizasyon, atmosfer, futbol kalitesi açısından da çok başarılı bir Dünya Kupası izledik diye düşünüyorum. İspanya takımının tabii ki

0: bütün ülkelere, buna Arjantin'i de bir nebze dahil edebiliriz, örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Niye? Bir oyun aklı, bir fikri, bir ekolü yaratıyorlar ve o ekol doğrultusunda kesitler halinde futbolcuları en alt yaş grubundan alışkanlık haline getirerek bu sistemi ezberlerine sokuyorlar futbolcuların ve futbolcu da çok üst düzey yetenekli, çok kalbur üstü futbolcular olmasa da o sisteme alışkın futbolcu grubuyla kaliteli futbolcularla da sonuç elde ediyorlar ama orta seviyede takımlar sadece sonuçları görüyorlar. Bu İspanya gibi seçkin kalbur üstü takımlarsa bir gün öncesinden daha iyi nasıl olabiliriz düşündüğü için hep gelişme odaklılar. Çünkü futbol hiçbir zaman tamamlanmış bir oyun değil. Onun için büyük takımlar hep gelişme odaklı oluyorlar. İspanya gibi. Onlar bir oyun kültürü, bir ekol yarattıktan sonra o ekolü geliştire geliştire, oyuncu bazında da geliştirerek, teknik taktik açısından da geliştirerek yollarına devam ediyorlar. Onun için İspanya'nın gücü bana göre futbol aklının olması, bir ekol, bir sisteminin olması onları farklı kılan tarafları. Bizse, bizim ülkemizde maalesef biz hala oyuncu bazlı gidiyoruz. Ondan sonra hiçbir zaman biz bir ekol, bir sistem takımı olamadık. Bunu yaratmak isteyen Göztepe, Samsun takımı bir nebze. Ama hala büyüklerimizde dahi Okan Hoca belli bir kültür oturttu. Evet, 4 senedir aynı oyun kültürüyle, aynı oyun fikirleriyle bir ekol yarattı. O ekol doğrultusunda da eksik olan yerlere transfer yaparak yoluna devam ediyor. Her takım örnek almalı İspanya takımını. Onun için bizim milli takımımız açısından baktığımızda hayal kırıklığı, takımımızın potansiyelini tam olarak sahaya yansıtamaması hayal kırıklığı.
1: Hiç hocam, yani potansiyelimizin yanından dahi geçemedik.
0: Yani kaliteli bir oyuncu grubumuz vardı ama kritik anlarda hem bireysel hata hem de taktik tercihler yanlış olduğundan dolayı başarılı olamadık. Taktik tercihler derken üstüne basa basa söylüyorum. Bunun müsebbibi teknik direktör.
1: Evet, bazı ısrarlar.
0: Yani onun için hem oyunu okumak, oyuna sonradan müdahale edebilmek gibi teknik direktör becerileri lazımdır. Bu konuda biraz zafiyet yaşadığımızdan dolayı belki de bu jenerasyonun çok şey başarabileceğini düşünen 85 milyon Türk milletinin arkasındaki gücü almasına rağmen hayal kırıklığı yaratan bir milli takımımız oldu. İnşallah bu Avrupa Kupası'nda
1: bunun bir tecrübe olmasını en azından temenni ediyoruz. Yani ders alırsan. Bundan sonraki süreçlerde.
0: Ders alırsan,
1: evet.
0: Yani futbol ders verir insana. O dersi iyi alırsan ve çalışırsan. Bizim milli takımımız bir kere bak. Türk futbolunda fiziksel tempo hala Avrupa'nın gerisinde. Bir kere bunu kabul edelim. Yani oyun zekası ve teknik kalite farkı kapatmaya çalışıyor ama olmaz. Yüksek tempoda 90 dakika aynı yoğunluğu sürdürme konusunda üst düzey ülkelerin maalesef çok gerisindeyiz. Geliştirmemiz gereken nokta bu. Yani Dünya Kupası gibi platformda da bu fark net ortaya çıktı.
1: Hocam,
0: adamların mücadele gücünü görüyor musunuz ya?
1: Tekrar döneceğim Dünya Kupası'na ama evet. Bir son dakika gelişmesi var. Bir yandan tabii ki Avrupa Kupalarında temsilcilerimizin 3. eleme turu kura çekimi gerçekleşiyordu bugün. Birazdan konuşuruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zaten bu tura atlamaları halinde rakipleri belli oldu. Başakşehir'in de Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu değerli izleyenler. Eğer temsilcimiz Inter Turku'yu bu turda 2. eleme turunda elemeyi başarabilirse Vaduz Descaldes eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Yeri gelmişken o zaman hatırlatayım ben. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi ise Tromsø Radets Kralove eşleşmesinin galibi oldu. Fenerbahçe yarın sezonu açıyor. İlk resmi maç Kadıköy'de Gornik Zabze maçıyla Sarı Lacivertler başlayacaklar sezona. Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, eğer Beşiktaş'ta Midyulent elemeyi başarırsa Twente Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle 3. eleme

0: kriter midir? Değildir. Ama bazı şeyleri de belirtir. Şimdi savunma organizasyonu açısından kazanmasına rağmen Fenerbahçe'nin çok ciddi soru işaretleri olduğunu gördüm ben. Onun için maç boyunca bilhassa merkezde set oyununda ve birinci bölgeden de çıkarken inanılmaz yan pas, dikine pas hiç yapmayan, denemeyen bir Fenerbahçe gördük. Onun için basit pas hatalarıyla oyunun ritmini kaybeden bir Fenerbahçe gördük. Bunlar tabii giderilmesi gereken sorunlar. Kolay değil. Sezonu erken açıyorsun. Erken bir kupaya dahil oluyorsun. Henüz yükleme antrenmanlarının yanı sıra takımın uyum süreci de dar olduğundan dolayı bunlar eksikliklerdir. Avrupa Kupası maçından önce. Ama bu eksiklikleri her zaman olduğu gibi en azından bireysel yeteneklerini takım oyununa adapte ederek bu maçı geçmesi en büyük dileğimiz Fenerbahçe'nin. Çünkü 3. bölgede de üretkenlik Fenerbahçe adına çok sınırlıydı. Oyunu hızlandıramayan bir Fenerbahçe gördük. Ha bunlar demin de söylediğim gibi kriter midir başlangıçta? Değildir ama.
1: Hocam bu arada çok özür diliyorum. Ben ters okumuşum az önce. Özür diliyorum çok. Fenerbahçe turu geçerse Twente, Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle oynuyor. Beşiktaş turu geçerse Tromsø, Rades, Krelova eşleşmesinin galibiyle oynuyor. Ben ters okumuşum bir an. Özür diliyorum. Şimdi düzeltmiş olayım. Yanlış anlaşılmasın.
0: Yani bu dikey öne doğru pas ritminin çok düşük olduğu, bunun futbolculardaki oyun zekasının artı düşünce hızının farkı olduğunu düşünüyorum.
2: Siz Fenerbahçe'yi beğenmediniz mi hocam?
0: Beğenmedim ben. Şu
2: hazırlık
0: görmedim.
2: Maçlarında fırtına gibi esiyor diyor Fenerbahçeliler.
0: Vallahi
2: galip geldik, algı, goller attık, şöyle oldu, böyle oldu.
0: Bu ölebilir ama o 2-1'lik maçı özellikle sonradan özetini izledim. Şimdi rakibin senin seviyende olmamasına rağmen 8 tane %100 net gol pozisyonu verdi savunmada. Elin adamı gelir atar. Öyle yakaladığı zaman pozisyonu her zaman hücum gücü çok yüksek olmayan bir takım olmayabilir karşında ama bunu değerlendirebilen bir rakip olduğu zaman ondan sonra gol yedikten sonra onu çıkarmak adına savaşmak en az 2 katı enerji harcamaktır. Orada bir zafiyet gördüm. Yani pas temposu bana göre düşüktü. Belki bu transferlerle bu eksiklikler giderilecek. Takımın her zaman dediğim
2: ama gibi. Gerçek olan bir şey var. Yani artık şu anda maç yarın ve bir transfer yok.
0: Yok.
2: Yani yapılan 3 tane transfer yapıldı. Bir tanesi Vedat zaten sakat. Yani diğer oyuncular da listede değiller. Yani sonuçta elindeki mevcut kadroyla çıkacak.
0: Mevcut kadro kötü mü? Değil.
2: Değil.
0: Değil ama ben bu hazırlık maçlarında seyrettim Fenerbahçe'de. Hücum organizasyonlarında çok zayıf gördüm. Üretemeyen bir Fenerbahçe gördüm. Daha fazla yan pasla set oyunu oynayan ama dikine gidemeyen bir Fenerbahçe gördüm. Ve savunmada verdiği zafiyetleri gördüğüm zaman bunlar sıkıntı. Genelde senden alt seviyede olsa dahi Avrupa takımları sistem takımları olduğu için sistem takımları yeteneği bozuyor. Böyle takımlara karşı bireysel becerine o gün o evet. itibariyle formda değilsen, o gün maça iyi başlayamadıysan o zaman skor üretmekte de sıkıntı yaşıyorsun.
2: Evet.
0: Bence Fenerbahçe tedirgin başlamalı maça ama
2: bakalım hoca ne diyecek birazdan. Ben de çok evet. merak ediyorum ilk basın toplantısını.
0: Yani tabii şimdiki ümit veren olması doğru bir şeydir Fenerbahçe teknik direktörünün. Ama bir potansiyel yaratacağını ben düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Bu potansiyeli de istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtabileceğini de düşünüyorum. Ama bu maç itibariyle bu konuda net değilim. Hı hı. Onun için bekleyip göreceğiz. Eldeki mevcut kadro da bu turu geçebilmesi adına yeterli bir kadro. Yani onun için Fenerbahçe takımında bütün oyuncular

0: çocuklar oyuna dahil olurlarsa, o zaman toplu halde oyunu belirleyebilirler. Ama geçen sene hep ne yaptık? Takım oyununun organizasyonun oturmadığını, bireysel becerilerle skorlar alındığını, yani kazanmasına rağmen oyun olarak iyi olmadığını söyledik Fenerbahçe'nin. Ama bu sene itibariyle, sezon açılışından itibaren Topuk Yaylası kampında taraftar ambiyansıyla takımın birleştiğini gördük. İki tarafın da çok coşkulu olduğunu gördük. Arzulu olduğunu gördük. Zaten Fenerbahçe forması giyen adam üst düzey savaşmayı emreder o forma. Onun için de en azından harmonisi iyi olan bir Fenerbahçe bu turu geçer diye düşünüyorum, ama çok da dikkatli olması lazım. Çünkü o 2-1'lik maçtaki zafiyetler beni düşündürüyor. Düşündürmüyor desem yalan olur. Onun için tabii ki Fenerbahçe artık yeni seçilen başkanıyla, ki Aziz Yıldırım Fenerbahçe ile sorunlarda en fazla baş edebilen başkan profilidir. Onun varlığı bir güven verir. Onun teknik direktöre desteği, Sayın İsmail Kartal'a olan camianın güveni Fenerbahçe için artık hiçbir bahanenin kalmadığı, sadece en büyük müjdenin şampiyonluk olacağı bir sene olduğundan dolayı potansiyelin istikrarlı olması Fenerbahçe için olmazsa olmazlardan. Bu maçta da henüz uyum sürecini tam olarak atlatamayan bir Fenerbahçe olduğunu düşünürsek, ama eski kadroyla çıkmanın da bazı alışkanlıklar dolayısıyla
1: hocam nasıl
0: bu maçı kolaylayacağını düşünüyorum.
1: Nasıl bir kadro bekliyorsun yarın?
0: Ya şimdi Skriniar'ın yanında
1: Oster, Greenwood, Ake ve Muriç UEFA'ya bildirilen listede yoklar. Bu turda oynamayacaklar.
0: Şimdi Fenerbahçe adına ben İsmail Kartal'ın Osterwalde'yi Skriniar'ın yanında düşüneceğini, Mert'le ve Levent'le devam edeceğini kanatlarda, orta sahada Guendouzi büyük ihtimal ben Fred'i oynatacağını düşünüyorum, ama İrfan Can'ı kullanacağını, Kerem'i
1: sağ önde,
0: İrfan, Asensio ve Talisca şeklinde bu şekilde çıkacağını.
1: Bu kadro çok değişecek gibi ama sanki ilerleyen
0: değişir
1: süreçte. Ya şimdi eksilecek gibi yani birçok oyuncu. Ya işte
2: burada şöyle bir durum var. Yani bu maç önemli bir maç. Şimdi transferler yapıldı. 3 transfer de yok. Yani tamam, biri sakatlandı. İkisi de kadroya alınmadı. Yani listeye bildirilmedi. Yani bakıldığında Fenerbahçe geçen seneki işte elindeki mevcut kadroyla bu maça çıkacak. Evet, hocamın dediği gibi iyi bir kadro. Ederson çalışmalara başladı. Yarın 11'de yani muhtemelen olur diye ben tahmin ediyorum.
1: Ederson mu?
2: Ederson.
1: Yani Mert'in oynaması bekleniyor
2: yani,
1: ama
2: o olur diye tahmin ediyorum, ama hoca işte hazırlık maçlarına şans verdiği isimler var. Mert'e daha çok şans verdi. Orada bir değişime gider mi? Ya yani bu maç bir hazırlık maçı değil.
0: Evet.
2: Bu maç önemli bir maç.
1: Çok
2: ve bu
1: telafisi
2: maçta,
1: olan maçlar da değil.
2: Genç bir takım. Yaş ortalaması 25. Diri bir takım. Ama Fenerbahçe ile mukayese edildiği zaman, yani mukayese bile edilemez.
0: Seviye farkı var.
2: Seviye farkı çok ciddi. Biz bu maçtan, ilk maçtan işi bitirmesini, rövanşı da yine galip gelip ülke puanlarımız adına güzel sonuçlar almasını bekliyoruz. Ama işin bir de madalyonun öbür tarafı var. Yani futbol sonuçta rakip de sizi ekarte edebilir. Yani burada Fenerbahçe'nin bu kadar transferlerine ihtiyacı olduğu bir süreçte, işte seçim bitti, bir ay oldu neredeyse olacak. Yani bir kere tüm planlanan transferler buraya yetişmedi.
0: Gecikti.
2: Yani olmadı. Şimdi eldeki hocamın biraz önce dediği gibi, yani Osterwolde, Skriniar, Brown da oynayabilir. Archie Brown da oynayabilir. Olur. Yani orta sahada Asensio, Fred,
0: Guendouzi.
2: Cengiz'e şans verirse şaşırmam.
1: Ben şaşırırım. Kamp dönemi geçirdi ben ama şaşırırım. Tabii
2: vallahi

0: Ben şaşırmam hocam, Cengiz'e yani şans verirse.
1: Kadrodaki
0: ileride yani Talisca mı, Şerif mi? Şerif'in arkasında Talisca mı, onun arkasında Asensio mu? Yani onlar değişebilir, bilmiyorum.
1: Bulmaca.
0: Çünkü bu maçta ilk defa Fenerbahçe'yi göreceğiz ki kanatlarda Kerem'le Cengiz de yapabilir.
1: Vallahi.
0: Yani ileride de Şerif yaparsa şaşırmam mesela. Ona da şaşırmam ben.
2: Peki şu, ben şaşırırım. Şu çok tartışılıyor mesela. Fenerbahçe'de şimdi birçok oyuncuyla yolların ayrılması da gerekiyor. Zaten 23 tane yabancısı var şu anda Fenerbahçe'nin. Ve ilerleyen günlerde takımdan ayrılması neredeyse kesin olan oyuncuların şu anda rotasyonda kullanılması nedenli sağlıklı bir durum diye de konuşuluyor Fenerbahçe'ye dair.
0: Şimdi bu kadronun geniş olduğu biliniyordu zaten. Bunu şu anki mevcut yönetim de biliyor. Herhalde bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyordur. Yani bir yurt içi kampı yapıldı Bolu'da. Sonra Avusturya'da bir kamp yapıldı. Hazırlık maçları oynandı. Şimdi ilk ciddi ve önemli bir maç. Hedefi olan bir maç. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım dedi ki biz Şampiyonlar Ligi'nde olacağız dedi. Yani olmak istiyoruz dedi. Bunun ekonomik açıdan da önemli. Prestij açısından da önemli. Ve Fenerbahçe'nin geçeceği 3 tane tur var. Şimdi bu ilk turda biraz önce dediğim gibi, yani bir kere ben bu transferlerin hepsinin yetişmesini beklerdim. Yani tabii ki transfer yapmak kolay bir şey değil. Yetişenlerin de oynamasını beklerdim. Demek ki başka şeyler var. Artık onlar neyse bilmiyorum. 10 tane Fenerbahçe oyuncu satmayı planlıyor. Yani 10 tane oyuncudan kurtulmayı planlıyor. Şimdi bu kimisi bunu sözleşmesini feshedecek. Kimisiyle işte kiralık yollayacak. Kimisini satacak. Sonuç itibariyle bir şeyleri azaltması lazım. Bir yandan da bunun çalışmalarını yaparken tabii ki bu maçta belki de gidecek bazı oyuncular da forma giyecek. Yani olabilir. Her ne kadar Osterwolde'nin mesela kadroda tutulması yönünde bir fikir şeyi olsa da teklifler geldiği de söyleniyor Osterwolde'ye. Yani bir şimdi şunun bir kere altını çizelim. Fenerbahçe oyuncu satmak zorunda.
2: Tabii. Minimum 9-10
0: yani
2: oyuncuyu.
0: Yani oyuncu satmak zorunda ve harcamaları kadar bir artıya demeyeyim de, yani oyuncu geliri de elde etmek zorunda. Kadrosunu da azaltmak zorunda yabancı konusunda. Ve bunları yapacak yani. Bunları artık bugün mü yapacak, yarın mı yapacak, önümüzdeki bir hafta mı yapacak?
2: Şimdi ekrana yani geldi mesela. Gelebilirse, bu arkamızdaki ekrana da verebilirsek.
0: Yani bakıldığı zaman şimdi bu,
2: şu anda 23 tane sözleşmeli yabancısı var.
0: Yani Ederson mevzuu mesela tam belli değil. Nedendi? İşte Sayın Başkan'la konuşacak ama şu an devam ediyor Ederson. Yani gördüğümüz kadarıyla Ederson devam ediyor. Livakovic'in gideceği söyleniyor. Yani 10 gündür söyleniyor.
1: O gider herhalde.
0: Yani Becao aynı şekilde gidecek. Diego Carlos gidecek. Ama hocam bunların, yani hep bunları burada konuşuyoruz da bunların bir sözleşmeleri de var yani. Bedava gitmeyecekler herhalde. Ake transfer edildi. Maçta yok. Osterwolde zaten dediğim gibi eğer ciddi bir teklif gelirse satılırsa valla hiç şaşırmam. Semedo yine aynı şekilde satışı gündeme gelirse şaşırmam. Şikrinyar kalır. Genduzzi kalır. Avramat yine zaten düşünülmeyen oyunculardan
2: belki
0: bir tanesi.
2: Oyuncu.
0: Kante'de de bir çıkış arıyor Fenerbahçe. Evet. Yani 14 milyon euro vermek istemiyor yani Kante'ye.
1: İsteyen çıksa yani, diye düşünüyor. Keşke bir isteyeni çıksa diye.
0: Ya isteyenden öte 14 milyon euro hocam ya. Bir yıllığı 14 milyon euro. Evet büyük oyuncu, ona hiçbir lafımız yok. Ne yazık ki Dünya Kupası'nda bildiğim kadarıyla bir dakika süre bile almadı diye biliyorum. Kötü geçti onun içinde. Yani moralmen kötü geçti. Fred, şimdi Fred'le ilgili işte gönderilmesi gönderilmemesi böyle bir ikilem vardı ama yani ben hocanın Fred'i takımda
1: hocayla
0: tutmak istediğini
1: yakaladı da İsmail'in
0: evet, tutmak istediğini
1: yakalamıştı.
0: De biliyorum yani duydum. Asensio aynı şekilde takımda. Talisca, bak Talisca'dan da Fenerbahçe bir kopuş olursa ki bugün Brezilya
2: keşke
0: basınları vardı. Brezilya basınında
2: Corinthians
0: evet,
2: iddiaları
0: teklifler
2: var
0: diye haberler vardı ki geçen hafta da bayağı böyle bir haberler çıktı. Yani Musaba muhtemelen gönderilecek.

0: oyunculardan bir tanesi. Yani Greenwood zaten ve Muric. Yani bakıldığında öbür tarafa işte Mimović'i hazırlık maçlarındaki... 7
1: kişi gitmek zorunda değil mi?
0: Efendim?
1: 7 kişi mi gitmek zorunda burada?
2: Takviye yapılırsa en az 8.
0: E şimdi bir tane daha oyuncu golcü alacaklar. Santrafor alacaklar.
1: Girassi düşünülüyorsa yani burada Mimović, 8 oyuncu gidecek.
0: Mimović'i beğenilmiş. Mimović yani performansı hoca memnun kalmış ama devam eder mi etmez mi? Bak. Yani Diouf, Nene bence devam edecek. Şerif de devam edecek. Başka ne olacak ki zaten?
1: O düşünceler şimdi Mimović beğeniliyorsa Cengiz'den, İrfan Can'dan, şundan bundan hala Çağlar'dan performans bekleniyorsa ben de derim ki orta seviye takımların düşüncesidir bu. Kalbur üstü seçkin takımlar, üst düzey takımlar böyle düşünmez. Kendini büyütecek oyuncuları belirler, öbürleriyle çat çat çat ayırır yolunu. Şimdi
0: hocam
1: bugün itibariyle
0: değil ki ya ayırmakta. Nasıl
1: ama bir şey söyleyeceğim
0: ya.
1: Şimdi hazırlık maçlarındaki performansa baktığımız zaman oyunun kalitesi geleceğe belirler değil mi? Ben de diyorum ki o eleme öncesindeki performans bana hiç güven vermedi. Ve hala uğraşılan oyunculara bakıyoruz şimdi. Ya tamam, sen şimdi transferleri yetiştirmemiş olabilirsin süreç dar olduğu için. Bu iş süreci yönetmek
2: hocam,
1: değil mi?
2: Hocam kampa 36 oyuncu gitmişti 39. Fenerbahçe'de. Sonraki eklendi işte 37-38 civarı. Bunun zaten yarısı devam etmeyecek gibi görünüyor. Yani yerli yabancı hepsinin totalinden, toplamından bahsediyorum.
1: Abi 3 kulvarda savaş verecek Fenerbahçe istikrarı, bu oyun seviyesiyle istikrarı yakalayabileceğini düşünmüyorum ben. Oyun kalitesini yükseltmek zorunda.
0: Hocam yeni şimdi, hoca geldi, daha yükseltir ya.
1: İşte ama bak şimdi hazırlık maçlarında göremedik.
2: Sen o sinyalleri alamadın.
1: Alamadım. Ben onun için tedirginim şimdi bu maçta. Rakibi çok tanımamakla beraber Polonya Ligi sert bir lig.
2: Hocam sen bunlar, çok daha tabii hani senin yanında Fenerbahçe'ye dair yorum yapmak çok haddime değil ama
0: takımın değeri bu arada 25 milyon euro rakibin değeri.
1: Evet. Born Greenwood bile değil.
2: Evet. Yani bir Greenwood kadar bile değeri yok aslında. Ben Fenerbahçe'ye baktığımda seçimden sonra işte ilk takviye Vedat Muriç olmuştu ama sonra böyle bir durağan bir dönem yaşadı Fenerbahçe camiası. Fakat son özellikle Greenwood takviyesiyle beraber ben biraz Fenerbahçe'de yeniden özgüvenin arttığını görüyorum dışarıdan bir göz olarak baktığımda.
1: Evet, beklentiler.
2: Yani yarına dair de hani benim adım en azından Fenerbahçe'yi çok daha favori görmemdeki sebeplerden birisi de son dönemde özgüveni tekrar yükselmiş bir Fenerbahçe var bence.
1: Şimdi ihtiyaç
2: camia olarak.
1: İhtiyaç doğrultusundaki transferlerle de takım olunur. Fenerbahçe'nin kanat ihtiyacı var mıydı? Vardı. Greenwood. Tamam. Takım olma yolunda iyi bir adım. Santifor eksiği var mı? Alındı.
2: Var.
1: Bir tane daha
2: hala
1: yapacak.
2: Var.
1: Tamam. Yani şimdi çok para harcamadan da takım kurulur. Sen bunu süreç bittikten, sezon bittikten sonra başlarsan bunu planlamaya olmaz.
2: Şu ana kadarki maliyetler bence fena değil hocam.
1: İşte yani.
2: İyi bir transfer dönemi geçiriyor bu anlamda da. Hani Greenwood'u 39 milyon euro bonservisle transfer etmek bence
1: büyük
2: önemli
1: başarı.
2: Bir başarı. Ake'yi yine sanırım 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis ödemişti tabii. Fenerbahçe. Bence o da artı bir değer.
1: Onun için söyledim. Dedim ki yani çok para harcanmadan da takım kurulur demek istediğim buydu.
2: Katılıyorum.
1: Yani,
2: evet.
1: Yani ihtiyaç doğrusunda transferler yapılıyor. Böyle takım olmak daha doğrusu. Fenerbahçe ihtiyaç doğrultusunda yapıyor transferlerini. Tabii ki ben hazırlık maçlarındaki performansı baz alarak bunları söylüyorum. Tedirgin olduğumu söylüyorum. Yani o Şampiyonlar Ligi ön elemesinin öncesindeki oynanan maçlardaki performans bana güven vermedi. Takımın düşünce hızı zayıftı. Takım çok yan pas yaptı. Takım savunmada çok açık verdi. Rakibine çok gol pozisyonu verdi. Ve ön bölgede çok üretemedi. Bunlar giderilecek sorunlar mı? Giderilecek sorunlar. Transfer edilen oyuncuların kalitesiyle bu eksiklikleri daha da kolay halledebilirsin. O süreci daraltırsın ama nihayetinde bir şampiyonlar ön elemesi oynayacaksın yani. Üçüncü ön eleme değil mi bu?
2: Bu iki hocam.
1: Bu iki mi?
2: Evet. Devam ederse üç. Sonra da playoff inşallah. Yani, ondan sonra da lig etabı.
1: Abi var. Mevcut kadrosunda da bu potansiyel var Fenerbahçe'nin. Onu kolay geçebilir. Ama gerçeklerle yüzleşerek gidilsin diyorum ben yani. Şimdi bu
0: Bilmiyorum.

0: Bilmiyorum, siz net seyredebildiniz mi maçı? 2-1'lik maçı, Fenerbahçe'nin hazırlık maçını.
1: Yok hocam.
0: Ya ben özellikle, hatta evde bile dedim ki bir ses çıkarmayın, konsantre olamıyorum dedim. Şöyle baktım şimdi ne yapıyor takım. Takım rakibe, rakip alt seviyede bir takım. Net %100'lük ya 8 ya 9 pozisyon verdi. Şimdi orta sahada bakıyorum, devamlı yan pas. Geriden çıkamıyor. Ön bölgede aksiyon yok fazla. Pozisyon üretemiyorsun. Onun için ben tedbir alınsın diye söylüyorum. Tabii ki bunları Sayın İsmail Kartal da görüyordur. Eldeki hocam, mevcut basın kadrolarla alternatif
2: basın
0: düşünce.
2: Toplantısında bu yani anlatacak ilk defa bakalım. Medya ile böyle karşılıklı bir toplantı olacak.
0: Diyalog olacak. Evet.
2: Birçok şeyi merak ettiğimiz soruları da herhalde arkadaşlar sorur. Yani çünkü bayağı yani şimdi bir kere ben şeye şaşırdım. Yani hazır oyuncu tabii bir Vedat da herhalde, o da sakatlandı, şanssızlık tabii ki. Daha onun bu arada bir 10 günü falan var. Rövanşlı da yok yani. Rövanş maçta da yetişme umudu yok. O riski almazlar. Şimdi Greenwood'un eksiklikleri var. İdman eksiği. Hazır değil diye zaten yazılmamış. Yine hem geçen ay sakattı yanılmıyorsam okay. O. Evet, onun da bir sakatlığı vardı. Yani şimdi tabii ki rakibe bakıldığı zaman eldeki mevcut oyuncular fazla bir tamam. Şekilde. Ama biz geçen sezondan beri neyi konuşuyoruz Fenerbahçe'de? Lig bittiğinden beri biz neyi konuşuyoruz Fenerbahçe'de? Golcü, santrafor. Evet. Herkesin, hatta şampiyonluğun kaçmasının temel nedenlerinden biri olarak bundan önceki yönetimin adeta bir harakiri yaparak iki tane oyuncuyu devre arasında satıp bir santrafor almaması ve buna bağlı olarak da ikinci dönemde yaşanan hayal kırıklığı ve şampiyonluğun kaçması. Şimdi teşhis bu kadar netken, ortada net bir teşhis varken şimdi bu maça bakıyoruz, yarın yine Fenerbahçe'nin santrafor yok. Yani bu tuhaf bir şey. Evet, bir şanssızlık var.
3: Talisca'ya şu anda.
2: Yani bir sakatlık var.
3: Yakın.
2: Ama ben o bölgeye hemen, yani bu sakatlık herhalde 15 gün oldu. 15 gün falan oldu sakatlık. Yani
3: Topuk yaylasında olmuştu,
2: evet,
3: o sakatlık.
2: Yani bir takviye yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama tabii burada hocanın, ya benim elimde de zaten oyuncuda işte Talisca var, Şerif var, işte skorörtün Kerem oynatırım gerekirse kardeşim. Santrafor'da bak abi, yani işte skor üreten Asensio var mesela, yani
0: çok denendi devşirme santrafor, olmuyor
2: yani,
0: olmuyor.
2: Şimdi cevap burada alınmıyor. Hayır, burada bu planlamanın içerisinde tabi bazen sürpriz şeyler oluyor, ama bu maça ben isterdim ki tüm transferler de eksiksiz hazır olsun, gelenler de oynayabilecek potansiyelde olsun. Mesela ismi işte yazılmayan stoper Ait'le
3: Greenwood
2: rövanşa anca hazır olabilirlermiş, rövanşa. Şimdi kardeşim burada bir kaza maza olursa ne olacak? Şimdi bu sefer ses, bak biraz önce programın ilk bölümünde dediniz ki hedef şampiyonluk. Zaten Sayın Başkan hedefin şampiyonluk olduğunu değil, biz şampiyonuz dedi. Yani şampiyonuz dedi. O başkan bu söylemle kongrede çıktı, konuşmalar yaptı. Biz şampiyonuz dedi. Eksikler giderilecek dedi. Evet, eksikler gideriliyor, transferler yapılıyor ve daha da yapılacak. Yapılması da şart bu arada. İsmail Kartal da 48 saatte, siz de biliyorsunuz hocam, hatta 24 saatte takımın başına geldi. Herkes Aykut Kocaman'ın geleceğini son ana kadar böyle bir beklenti içerisindeydi.
0: Ben ona da katılmıyorum müdürüm ya.
2: Neye katılmıyorsun?
0: Bence İsmail'le daha önceden de bir irtibat kuruldu yani.
2: Neyse hocam, onlar geçmişte kalmış. Artık önümüze o takımın hocası sonuçta.
0: Yani tarz yanlış oldu.
2: Ben şu cümleyi şuraya getirmek istiyorum. Bu maç önemli maç. Bu maç moral olarak önemli, camiaya verilecek olan bir
3: yeni
2: mesaj.
3: Bir dönem.
2: Yeni bir dönem. Yarın herkes pür dikkat bakacak, lan nasıl oynuyor bu İsmail'in takımı? Nasıl tabii. Oluyor? Takımda bir değişiklik var mı? Yok, bu yok. Takım aynı takım bu bir kere. Geçen sezonki takım, oyuncular.
3: Ekleme yok isim olarak.
2: Yani yok, ekleme yok. Şimdi Buradan bir

0: küçücük bir şey yaşarsanız, ki asla öyle bir şey olmasın, bunun şeyi, sarsıntısı çok küçük bir şeyde yaşasanız büyük olur. Çünkü camianın beklentileri çok çok çok çok çok büyük. Bak, oldukça büyük. Ve öyle bir şeyden geçiyoruz ki birazdan ilerleyen dakikalarda da konuşacağız. Beşiktaş aradan böyle bir koşudaki sessiz, gibi hop diye geldi böyle önden gidiyor. Yani
1: son,
0: geçti ikisini.
1: Son düzlükte mi?
0: Son düzlükte atak yaptı yani. Galatasaray şu an, bence Galatasaray biz kimi, hangi uçağa indirelim, ne yapacağız filan diye plan yapıyor. Çünkü orada ciddi bir homurdanma var ve ciddi bir eleştiri var şu anda. Fenerbahçe'nin de yarın maçı var. Bu çok önemli bir maç. Yani ilk maçlar, ilk sonuçlar, ilk oyun, her şey çok önemli.
2: Başlangıçlar önemlidir, katılıyorum evet. Bu anlamda. Bir de yeni bir dönem olduğunu düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin böyle güçlü bir oyunla, güçlü bir zaferle, galibiyetle başlaması da önemli. Ama bence Murat Özbostan'ın değindiği nokta kıymetli. Yani kadroya baktığımızda aslında geçen sezonu tamamlayan kadroyla İsmail Hoca yarın sezonu açacak. Yeni evet, transferler UEFA'ya verilen listede yok bu turda.
3: Yani yeterli mi kadro? Yeterli.
2: Yeterli bu arada, evet. Oyun, biz bunu da hocam bu arada konuşmuştuk zaten. Yani Fenerbahçe'nin her defansında zaten iyi bir kadrosu var. Çok fazla transfere ihtiyacı yok. İşte santrafor eksikliğini konuşuyorduk. Stoper eksikliğini konuşuyorduk. Aslında belki hoca da buna güveniyor. Hoca da belki bizimle aynı fikirde.
3: Fenerbahçe'nin eksiğinin de önce agresiflik ve ön bölgede baskılı oynamadığını söylüyorduk. Şimdi İsmail'in düşüncesinde, Sayın İsmail Kartal'ın, bu var. Eldeki mevcut kadroya da bunu oyunculara alışkanlık haline getirdi mi bilemiyoruz. Çünkü 39 kişi çalıştı. Ya şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe kadrosundaki kaliteli yerli oyuncu sayısı çok sınırlı. Çok sınırlı. Yani düşündüğümüzde işini en iyi yapanların başında İsmail geliyor.
2: Evet.
3: Çağlar.
2: Kerem
3: gerçek performansını bir türlü yansıtamadı. İrfan Can son dakikalarda Fenerbahçe'deyken, kiralık gitmeden önce vakit geçirmek için kullanılan bir adamdı.
2: Doğru.
3: Cengiz nereye gitse
2: tutunamadı.
3: Kendisinde var olan yeteneklerin %1'ini sergileyemiyor. Ondaki Allah vergisi yetenek, beceri bizim ligimizi tozu duman attırması lazım ama yok, olmuyor. Demek ki kendine iyi bakmıyor. Yaşantısı futbol için. Futbol kendisine adamazsan ödül vermiyor sana. O açıdan baktığımda efendim, hazırlık maçlarındaki performansa baktığım zaman Fenerbahçe'nin hem savunmadaki kompaktlığı o gidermesi lazım. Şimdi Skriniar falan bir alışkanlığı olduğu için geçen seneden onu atlatabilir. Maçın ciddiyeti de tabii burada önemli. Ama bu üçüncü bölgedeki Fenerbahçe'nin üretkenlik açısından geçen seneki verimsizliği devam ediyor. Onu da gidermesi lazım. Greenwood ilaç olabilir mi? Olur ama ben şöyle bir şey söylüyorum. Biz Greenwood'u aldı Fenerbahçe şampiyon olur diyemeyiz.
0: Niye hocam öyle diyorlar?
3: Diyemez. Öyle bir şey yok.
0: Öyle diyorlar hocam.
3: Vallahi
0: şampiyon yapacak diyorlar.
3: Onu diyenler yüzünden işte hep böyle
0: ama
3: oluyor.
0: Ama büyük oyuncu aldı hocam.
3: Hayal kırıklığı oluyor. Büyük oyuncu ama tek başına çözüm üretecek diye bir şey yok. O takım kompaktlığı.
2: Hocam bu arada özür diliyorum. Tekrar döneriz Fenerbahçe'ye ama canlı görüntüler şu anda. Dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü. Havalimanında şu anda İspanyol oyuncular, işte Rodri'yi görüyoruz. Luis de la Fuente, Rodri kupayı tekrar havaya kaldırıyor. Zannediyorum ki orada tabii ki İspanya kafilesine bir karşılama durumu da söz konusudur. Tarihinde ikinci kez İspanyollar dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı. Son olarak 2010 yılında İspanya Güney Afrika'da şampiyon olmuş ve 16 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştılar. Rodri'nin elinde Dünya Kupası'nı görüyoruz. Avrupa şampiyonu olmuştu Luis de la Fuente ile birlikte İspanya 2024 yazında ve aradan geçen 2 yıldan sonra bu kez Dünya Kupası'nda da yine kupaya uzanmayı başardı bu ekip. Aslında alt yaş gruplarından itibaren birlikte evet, oynayan bir takım. Aslında hep turnuva boyunca da konuşmuştuk. İşte oynama alışkanlığı, birlikte oynama alışkanlığı, oyun ezberi, teknik direktör yine alt yaş takımlarından A takıma geldi de la Fuente. Bir sistem, bir organizasyon.

0: rotasyon ve günün sonunda da kupaya ulaşmayı başardı İspanyollar ya, Zafer Hocam.
1: Hatırlıyor musunuz? İspanya takımı bizi 6-0 bizi yendiği zaman 6-0 galip geldiği zaman Fuente ne dedi? Geliştirmemiz gereken çok şey var dedi. Bak 6-0'lık maçtan sonra söylüyor adam bunu. Ya bu nedir?
0: 6-0'dan sonra neyi?
1: Bu gelişim odaklı bir gelişim odaklı bir şeydir yani. Düşüncedir.
0: Doğru.
1: Sistem takımları böyle
2: değilmiş mi ya? Bu nasıl karşılama töreni böyle?
0: Şu an muhtemelen apron olduğu için.
2: Orada bile dolu olması lazım ya uçağın dibinde insanların.
1: Onu biz yaparız. Onun uçağın kanatlarına bile çıkarız vallahi.
2: İyi de yani onu da hak ediyorlar. Tabii hocam canım. Yani böyle bir karşılamayı.
1: Ya Muratçım Fuente'yi gördün mü? Takımına nasıl böyle alicinap şekilde en arkada duruyor, onların sevinmesine müsaade etti. Hak ettiler onlar dedi. Adam ön plana çıkmaya çalışmıyor. Kupayı alıp da kulübünden tutmaya çalışmıyor.
0: Hocam İspanya turnuva eleme grubunda yani eleme turlarında ve Dünya Kupası'nda toplamda sadece 3 gol yemiş. İkisini zaten bizden yemişti eleme grubunda. Deplasmandaki maçta 2-2 bitmişti. Bir tane de Belçika'dan yediler Dünya Kupası'nda. Yani sadece 3 gol yiyerek Dünya Kupası sürecini tamamlamışlar.
1: Bunu alışkanlık haline getirmek gibi ne kadar güzel bir şey var mı? Alışkanlık haline getirmek kadar güzel bir şey var mı bunu? Düşün. Kalecine olan güveni. Elbette ki hata yapabilirsin. Takım organizasyonunu bazen kaybedebilirsin. Oyun ritmini kaybedebilirsin. Oyun inisiyatifini kaybedebilirsin ama mükemmel bir kalecin var.
0: Hocam bizim de işte hayallerimiz vardı. Acaba Dünya Kupası bittikten sonra biz de milli takımımızı böyle işte havalimanında karşılar mıyız? İşte giderken mesela çok güzel görüntüler vardı. Uğurlarken konvoy yapılmıştı. Ya. Ama dönüş çok sessiz sedasız oldu tabii. Ne yazık ki. Yani bu arada İspanyolların az önce Murat Özbostan hani kimse karşılamıyor mu dedi. Mesela Yeşilburun Adaları ülkeye döndükten sonra büyük bir karşılama coşku yaşanmıştı havalimanında. Norveç yine.
2: Mısır da öyle.
0: Evet Mısır da aynı şekilde. Bunlar... Norveç döndükten sonra ülkede bir tören yapıldı. Çeyrek finalde eğlenmişti Norveç. İspanyollarda şu an en azından apronda gördüğümüz kadarıyla böyle bir sessizlik var. Sanırım orada ya, bir hatıra fotoğrafı çekilecek.
2: İnsanlar olmasın da en azından yani bir
0: havalimanı çalışanları
2: bir protokol
0: mi
2: olur, ne bileyim biri bir çiçek verir. Yani boyunlarına bir çiçek şey atarlar. Yani ne bileyim yani.
0: Doğru katılıyorum.
2: Sakin normal sanki almışız geldik kupayı. Yani. Zaten herkesin elinde geziyor kupa. Yani
0: her
2: anda
0: gün dünya şampiyonu oluyormuş yani, evet, şu anda.
1: Alışkanlık yaratmış adamlar için çok önemli detay değil yani.
0: Doğru tabii. Ya bu arada tarihte ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oluyorlar ama çok yakın zamanda bir Avrupa şampiyonluğu da yaşamışlardı işte 2 yıl önce.
2: Evet.
0: Avrupa'da da Avrupa Kupası'nda da şampiyonluk yaşamıştı İspanya. Yine aynı kadro. Hocam
1: ne yapıyorlar? Doğru eğitimin
0: kesinlikle
1: sistemli oyuncu yetiştirip geliştirmenin karşılığını alıyor.
2: Ve hocam genç ve tecrübeli ekibi
1: karıştırdı.
2: Bir şey yaptı hoca. Disiplini ön plana koydu. Prensiplerini ön plana koydu. Otoritesini oluşturdu. Yani İspanya'nın altyapı kültürünü tekrar hayata geçirdi ve sonuçta bakıldığında bir Avrupa şampiyonluğu, arkasından Dünya Kupası şampiyonluğu, yani bu çok güzel bir hikaye. Yani bir test konusu yine olabilecek konulardan bir tanesi ve diğer yaptığı önemli bir şey de güçlü iletişim. Yani iletişimin güçlü olması, sağlıklı iletişim, oyuncularla yine aynı şekilde düzgün iletişim. Yani bakıldığında bu başarı için asla ve asla tesadüf denemez.
1: Kesinlikle. Yani büyük futbolcular da tesadüfen yetişmiyor
0: zaten. Hocam bu arada
1: zaten
0: tarihin en iyi İspanya kadrosu değil bence. Mesela değil bu kadro. Yani tek tek isim isim bakarsak mesela özür diliyorum. Siz çok daha hatırlarsınız hocam. 2010 Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya kadrosu mesela çok daha görkemli bir kadroydu. İşte Iniesta'sı vardı, Xavi'si vardı, Casillas'ı vardı. Savunmada Puyol, işte Pique, Ramos, santraforları David Villa, Fernando Torres. Mesela bu kadroya baktığımızda böyle biraz daha takım oyununu gerçekten çok iyi uygulayan bir kadro görüyoruz İspanya'ya
1: aslında
0: baktığımızda.
1: Aslında orada da
0: yani en büyük yıldızları yamaldı. O da çok iyi bir turnuva geçirmedi. Ama buna rağmen şampiyonluğa ulaşmaya başardılar.
1: Ama işte takım organizasyonunu bozmadan kolektif aklı sahaya yansıtabiliyorlar. Bu da eşittir sistem işte, ekol. Yani bunlar artık küçük yaştan beri ezberine alındığı için
0: doğru.
1: Xavi gibi oyuncuların kalitesi takım kalitesini artırıyor ama hiçbir şekilde oyuncu profili

0: ne olursa olsun takım organizasyonunu bozmuyorlar. Kolektif aklı sahaya yansıtıyorlar. Doğru olan da bu artık. Baskete dönmeye başladık ya.
1: Doğru.
0: Abi devamlı takım içerisindeki pozisyonların rotasyonunu görüyor musunuz? Hiçbir oyuncu olduğu yerde değil.
1: Hep hareketli.
0: Şimdi Rodri'ye bakıyorsun. Sahanın her tarafını karış karış geziyor. Bütün oyuncular böyle. Topun oynandığı yere göre.
1: Özel bir oyuncu bu arada.
0: Tabii dizilişleri değişiyor. Takımın. İnanılmaz pozisyon değiştiriyorlar. Sayısal üstünlük oluşturuyorlar. Bak takımın topun olduğu yerde en kalabalık her zaman İspanya takımı. Çok enteresan. Ne zaman geldin oraya diyorsun. Ne zaman geliyor biliyor musun? Takım boyunu kısa tutunca biz diyoruz ki ulan ne tempo yapıyor adamlar. Aslında mesafeyi daraltıyor ve daha fazla koşuyor gözü ama aslında daha iyi mücadele ediyor.
2: Kardeşim biz Dünya Kupası'na burada 50 bin kişi olurdu şu anda yani bu pistte. Ya. Uçuşlar dururdu filan yani bu yani çantaları mantaları da elemezlerdi. Baklava, börek, lokumlarla karşılanırlardı yani gül sularıyla. Bu biraz fazla evet, şey olmuş.
0: Çok
2: herhalde de içeride dışarıda bekleyenler vardır yani bilmiyorum da.
1: Çok sade bir ülkeye dönüş evet, izlemiş evet, olduk evet. İspanya'dan. Bir kez daha tebrik edelim tabii. İspanyolları da Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmaya başardılar. Havalimanında apronda bir hatıra fotoğrafı çekildi. Birazdan da zannediyorum ki artık dış kısma çıkacaklar ve orada halkıyla buluşacaktır İspanyol futbolcular. Reklam vaktimiz gelmiş. Araya giderken de İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın geride bıraktığımız sezon attığı golleri bir hatırlayalım. Saat başında yeniden birlikte olun.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam. A-Spor.

0: A-Spor Radyo canlı yayın.
1: Spor Arena öncelikle başarılar. İsmail Hoca ile kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmiştin. Onun dönüşü senin için neler ifade ediyor? Teşekkürler.
2: Tabi hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan, en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
3: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İrfancan, hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirdiler. Taraftar için söylemek istediğin bir şeyler var mı bu yeni merhaba için?
2: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
4: Bak, kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol 10 asist, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
2: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de, yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
5: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler.
6: Kolay gelsin.
7: Eyvallah.
5: Hocam, maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
7: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Turnuva maçıyla ilgili onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızla iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi, biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kamp

0: Da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
1: Beril
2: Hanım. Beril Böke, Play Spor. Öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can çok heyecanlı olduğunu, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
0: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun, yani benim oyunculara çok net söylemlerim var, çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyuna aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini ve bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
3: Onur Çubukçu, Bein Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda. Yeni sezonda hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'ya bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncularla yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
0: Listeyi biliyorsunuz galiba.
3: Yok hocam, bilmiyorum. O yüzden sormak istedim.
0: Liste bu akşam belli olacak ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbut olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Gürümbut oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gürümbut daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
4: Samaçıyor, Fanatik.com.tr. Öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplamış maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi var sakatlıktan yeni çıktığı için. Yarın onu ilk 11'e görebilecek miyiz, yoksa hazır olması için daha fazla vakite ihtiyacınız var mı? Teşekkürler.
0: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
5: Selin Koca, Türk Spor Sesler. Öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyon tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı gişeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neler söylemek istersiniz?
0: Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatında da antrenörlük hayatında da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu senede o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.

0: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yaylası kampında futbolcularımdan talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan ve taktiksel açıdan da Avusturya kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu grubu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz Fenerbahçe'nin.
1: 70.
0: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
1: 70'e kadar gidebilir.
0: Evet.
1: Yani.
0: İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor ve futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archi Buruhan yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımda normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
2: Süha Gür Anadolu Ajansı. Hocam başarılar diliyorum. Daha çok analizleriyle ön plana çıkan bir teknik adamsınız ki zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
1: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimize, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
3: Serkan Özcan, Türkiye Mecra Gazetesi. İsmail Hocam tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam, ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
1: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğim yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığım zaman kulübün kasasına para girecek hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final, artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerinin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. Yani işin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz.
4: Eleştiriler vardı hocam. Siz nasıl görüyorsunuz kendi
1: o sezon?

0: Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. İçeri orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğum maçta 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı. Altyapıdan kimse tanımaz bilmezken sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim, Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarımı da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış? Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
1: Son soru olsun.
2: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3-3 planı var mı?
0: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3-3 de oynayabiliriz. 4-2-3 de oynayabiliriz. 4-4-2 de oynayabiliriz. 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
2: Üçlü savunma planınız var mı hocam?
0: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Gornik Zabze maçı öncesi açıklamaları böyleydi. Açıklamaları tekrar tek tek değerlendirelim istiyorum. Özellikle kadroya dair sorulan bir soru vardı. Yeni transferlerden Ake ve Greenwood yarınki maçın UEFA'ya verilen kadrosunda olacaklar mı diye bir soru geldi hocaya. Çünkü ilk verilen kadro maça 24 saat kala ekleme yapılabiliyor. İki değişiklik yapma hakkınız oluyor maç başlamadan 24 saat önceye kadar. Nathan Ake ve Greenwood ilk verilen listede yoklardı ama hoca dedi ki yarın büyük ihtimalle kadroda olacaklar. Greenwood %100 hazır değil. Ake ona göre biraz daha hazır durumda. İkisi de kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına yarın sabah karar vereceğiz dedi İsmail Kartal.
4: Evet. Asensio'nun oynamayacağını
3: Asensio söyledi. Asensio ilk 11'de olmayacak dedi. O da %100 hazır değil dedi. Kadroda olacak ama kesin olarak oynayacak diye bir durum
5: neye
3: yok dedi.
5: Sakat dedi. Brown toparlanıyor ancak dedi.
3: Aslında Fenerbahçe'nin hazır olmadığını anladık bu basın toplantısında henüz. Evet. Yani ideal kadrosu Fenerbahçe'nin şu an hazır değil. Yarın çok bu anlamda eksik ve değişik bir kadro tercihi gelebilir İsmail Kartal'dan.
4: Şimdi ne olursa olsun antrenmanlarda fark yaratan, takımın kaderini belirleyen kişi teknik direktördür. Şimdi Fenerbahçe'nin kalitesi değişti. Negatif futbol ortamı Fenerbahçe'de bitti. Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra kazanmaya ihtiyacı var. O sakat, bu hazır değil, şu falan, bunlar ucuz bahaneler. Fenerbahçe artık sahaya çıkacak ve kazanacak. Ha öldeki kadro bunun için yeterli mi? Bana göre de yeterli. Yeterli olan kadroda da...
3: Hocam aynı fikirde. Başlangıç için iyi bir kadro dedi.
4: Pardon. Evet, yani geçen sene zaten kötü kadro değildi Fenerbahçe. Ama o kadroya dokunuş yapabilen teknik direktör olmadı. Yani Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun, gelmiş geçmişine dair Fenerbahçe'ye aidiyet duygusu çok fazla yaratılamadı yerli oyuncu azlığından ve hücumda da pozisyon zenginliği ve üretme adına üretemeyen bir Fenerbahçe'yi gördük geçen sene. Bu sene bu kültür değişmeli. Şöyle bir topa gelen

0: Açı bu sene her kulvarda şampiyonluğu ve birinci olmayı hedefler. Hedefleyecektir. Çünkü hakikaten Fenerbahçe adına şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı gelen oyuncuya baktığımız zaman bizim ligimize çok uygun Fenerbahçe'nin ihtiyacı doğrultusunda bir Greenwood transferi, Ake transferi, olası Cirasi transferlerine baktığımız zaman Fenerbahçe hakikaten kalite kazanarak ve ön bölgede daha fazla üreten bir takım olacağını düşündüğümüzde şampiyonluğun en büyük adayı olacak Fenerbahçe. O yüzden eğer ki sezonun açılışındaki ambiyansı devam ettirebilir ki skor olarak da skorlar buna yardımcı olur, taraftara güven duygusunu iyice aşılayabilirse Fenerbahçe çok şeyi hak eder.
1: Hocam bir yorum okumak istiyorum, hatta birkaç yorum. Ayşe Karatepe YouTube üzerinden yazmış yayınımıza. Bu oyuncular nasıl hazır değil? Bu takım neden hazırlanmaz ki diye sormuş. Bir izleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe'nin mi hazır olmadığını anladık yoksa bazı futbolcuların mı? Aslında ikisi zaten aynı durum. Yani bazı oyuncular hazır değil. Haliyle takım da ideal kadroda hazır değil Fenerbahçe'de şu an. Zaten yeni transferler de hazır değil. İsmail Kartal gayet net konuştu. Tebrikler demiş yine bir izleyicimiz. Yani özellikle kadronun henüz işte bugün 20 Temmuz, ilk resmi maç yarın 21 Temmuz. Bazı isimlerin hazır olmaması konusunda taraftarın biraz basın toplantısı sonrası eleştirisi var. Murat Özbostan.
2: Şimdi önce kötü bir basın toplantısı oldu, onu söyleyeyim. Ha, benim fikrim. Yani hocanın daha pozitif, daha güler yüzlü, çünkü bak bu enerjik, buluşmalar ilk, biraz önce programı ilk bölümde dedik ki ilk maç, ilk sonuç, ilk oyun, taraftarla ilk buluşma, resmi maç, bunlar önemli dedik. Şimdi burada bir kere niye toplantıyı bitiriyorsunuz ki, ben anlamadım ya. 4 tane soru soruldu, başka soru almayacağız. Niye almıyorsunuz soru? Yani çekindiğiniz ne? Yani bu başka soru alınmamasını hoca mı istiyor, öncesinden planlanıyor 4-5 tane soruya yanıt vereyim diye. Ya bu önemli bir basın toplantısı. Spontane İnsanlar gelişti. Soru soracak kardeşim. Yani herkes merak ettiği şeyler var. Ben Ederson'u merak ediyorum. Belki biri soracaktı. Yani Ederson'da durum nedir hocam? Nedir son durum nedir? Takımda gidecek kalacaklarla ilgili gerekli bir de analizi yaptınız mı? Raporu verdiniz mi? Bu iki kamp döneminden sonra. Belki maçın konusu değil ama bunlar da merak ediliyor. Niye Asensio hala hazır değil? Ne yani? Kaç ay olmuş? Niye hazır? Hala ne sakatlığı var? Ya niye hala sakat? Ne sakat dedi, yanlış duymadıysam.
1: Doğru. Brown için de yine
2: yani,
1: hazır değil dedi.
2: Niye hazır değiller? Mayıs bitti. Haziran, Temmuz'un sonuna geldik. 50 gün olmuş. Yani burada ciddi bu kadar problemleri mi var? Sorunları mı var? Bir de bir kere ben bu basın toplantısında biraz önce dediğim gibi daha şey olurdum. Yani daha
0: enerjik
2: olurdum ve yüz ifadem bu ilk buluşma açısından daha şey olurdum. Yani bir gülmek lazım ya, neyse hocanın şeyi. Bir de şimdi diyor ki hoca bu elimizdeki mevcut kadro yeterli diyor şu anda. Belki diyor bir iki transfer daha yaparız diyor. Ha, buradan şunu anladık. Bir tanesi de diyor zaten 10+4'ün 4'üne uyacak bir isim olur diyor.
1: UYM3'e.
2: Demek ki bir tane santrafor alacak Fenerbahçe. Bir tane de genç bir oyuncu alacak. Evet. Yani ve transferi de böyle kapatacak diye ben algıladım. Ya yani ben o şekilde düşünüyorum. Tabii işte bir soruya verdiğim geçmiş dönemde de şimdi bak Fenerbahçe'nin başına yeni iletişimciler geldi. İşte medya ile ilgili departmanlara kişiler geldi. Bunlar bence hocayı uyarsınlar. Ya bu geçmişte kaldı kardeşim. Bu kadar hoca daha önce de yaptığı basın toplantılarında işte ben şunu başardım, ben bunu başardım. Ya bunlara gerek yok hocam. Yani şimdi tabii gazeteci soru soruyor. Siz diyor Avrupa'da başarılı değildiniz diyor. O da diyor ki yok diyor. Böyle oldu, şöyle oldu diyor. Ben kendimi başarı orada gerildi mesela.
1: Yani ister istemez sondan bir önceki
2: önceki soruda gerildi. Neden bunları anlatıyorum? Ya şimdi yeni bir sayfa açıldı. Her şey yeni.

0: Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç. Ama ben burada sanki eski Fenerbahçe'yi gördüm. Geçen seneki Fenerbahçe'yi gördüm. Yani sorunlar var. Yeni transfer Greenwood hazır değil. Ayk biraz daha hazırmış. Önümüzdeki saatlerde isimleri kadroya dahil edilebilirmiş. Ne dedi? Gece mi bakacağım dedi durumuna öyle.
1: Yarın sabah bakacağım
0: dedi. Yarın sabah durumuna bakacağım dedi. Nenenin sakatlığı sürüyor dedi. Asensio oynayacak durumda değil dedi. Efendime söyleyeyim. Brown dedi yeni toparlanıyor dedi. Yani daha belki sorulsaydı Ederson'a başka isimler sorulsaydı mecburen onları da yanıtlamak zorunda kalacaktı. Buradan İrfan Can toplantıya çıktığına göre herhalde 11'de genelde bu tür şeylerde evet. Toplantılara katılan oyuncular 11'de de olur. Herhalde sağ kanatta oynayacak.
1: Genelde öyle oluyor. İrfan da bu arada onun da açıklaması şöyle. Biraz heyecanlıyım. Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuş gibiyim. Gibi bir
0: tabii yani o da
1: toplantısında tabii gülerek söylüyor.
2: Kadro... Futbol güzel kelimelerden ibaret değildir abi. Ya ben de kurarım şimdi.
1: Performansa güzel. Bakar diyorsun.
2: O kadar basit.
0: Şimdi tabii o da kadro dışı kaldı. Sonra Kasımpaşa'ya gitti. Sonra döndü. Bu sene kadroda yer almak istiyor. Oynamak istiyor. Yani o demek ki sağ kanatta olacaksa sol kanatta Kerem olacak. Asensio yok. Hocam Talisca ve önlerinde Şerif mi olacak?
2: Evet.
1: Ya da bence üçlü bir orta saha. Genduzi, İsmail, Fred. Santrafor'da Talisca.
0: Bir de orada olabilir. Tuhaf bir yanıt verdi. Hocam aslında onu daha iyi analiz eder. Trendi takip ediyoruz mu dedi. Yani şimdi değil mi öyle bir şey dedi.
1: Üçlü için de hazırlıklarınız var mı dedi.
0: Evet not almışım. Trendi. Ben başarılıyım. Kadro ile ilgili son soruda sistemsel olarak birkaç tane sistemden bahsetti. Trendi takip ediyorum dedi. Ya hocam sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Ya bak geçmişte yaptın bunları yapma gerek yok. Neyi trendi takip? Yani neyi orada söylemeye çalışıyorsun? Şimdi konuşmasından şu çıkıyor. Ya siz beni sanki küçümsüyorsunuz da ben de trendi takip ediyorum. Ya siz merak etmeyin. Gerek yok ki bu tür söylemlere ya. Biz seni Fenerbahçe'nin başkanı almış tepeye koymuş. Sen bu takımın teknik direktörüsün. Bak bunları neden söylüyorum? Daha ilk günden bu belki ilk olur. Bundan sonraki toplantılarda bu hataları yapmaz. Ben bir iletişim açısından bakıyorum olaya. Söylemleri de var ama biraz da iletişim açısından bakıyorum. Yani trendi takip ediyoruz. Sen ya yani biz yatmıyoruz. Her şeye bakıyoruz. Ekibim ne Ferrari. Ne gerek var? Ya bunu söylemeye ne gerek var hocam? Gerekli sistemleri hazırız. Ne uygunsa onu oynarız. Hepsine biz hazırız. De geç gitsin.
2: Vallahi sevgili Murat Müdürüm gibi bir insanı bile daralttıysa bu toplantı demek ki iyi geçmiyor. Ama şu eklemeyi yapacağım. Teknik direktör yapamadıklarını fark etmediği sürece aynı hikayeyi yazar. Bak. Bütün o söylediklerinin toplamı bence bu. Benim söylediğim. Şimdi sen artık kendi zaten her şey yolundaymış gibi böyle ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak çok basit bir savunma örneğidir. Onun için sen işte ben çalışıyorum, geliştiriyorum, şöyleydi, böyleydi falan. Ondan sonra bugüne kadar Allah nasip etti dördüncü gelişin. Ondan sonra yapamadıklarını fark etmiyorsan hala hazırda aynı hikayeyi tekrar yazarsın. Yeni bir sayfa demek bu işte. Başka bir hikaye yazmak zorundasın. Fenerbahçe onun için ön alanda agresif, baskılı oynayan bir oyun. Bu Fenerbahçe takımının taraftarının beklentisi de bu. Yani büyük boş alanlar, temassız oyun. Rakibe tanınan sürelerle karşılaşırsa Fenerbahçe takımının taraftarı. O zaman tepkiler başlar tekrar. Bu da baskıyı artırır. Birikmiş, hocam, birikmiş bir stres var.
1: Şöyle hocam, bir soru soruluyor.
0: Tepki boyutuna özür dilerim. Tepki boyutuna tabii gelinecek bir nokta yok. Biz sanki bunu çağırıyormuş gibi de olmayalım da.
2: Yok.
0: Bizim burada yani dikkatimizi çeken nokta daha doğrusu benim. Yani daha pozitif, daha bir kere gerçekten kısa sürede bitirilmesi yanlış bir şey. Ya bırak bir saat sürsün kardeşim. İnsanlar soru soracak ya. Merak ediliyor. Bu takım merak ediliyor. Bu takımdan ne olacak? Ne bitecek bundan sonrası için? Nasıl bir hazırlık dönemi geçti? Mesela hazırlık maçlarında Cengiz'e şans verdiniz. Yarın oynatmayı düşünüyor musunuz? Kafanızdaki Cengiz'i nasıl değerlendireceksiniz? Ederson'un durumu ne olacak? Yarın kalede Ederson'u mu göreceğiz? Yani defanstaki stoperlerle ilgili beklentinizde, yani ne bileyim, insan bir sürü soru sorabilir. Niye orada bitiriyorsunuz kardeşim? 4 tane soru, 5 tane sınırlama mı var ya, bilmiyorum, sınırlama mı var? Yeni bir kural mı
1: geldi? Yani bildiğim kadarıyla yok.
0: Yani artı yani size gazeteciler bazı soruları sorabilir ve şey yapabilir. İşte Avrupa'da siz başarısızsınız filan. Yani aslında o bakıldığında şey bir soru. Ya bu sefer de başarısız olursanız mı filan gibisinden de. Burada işte nasıl diyeyim? Ya bu tür şeyler sorarsa ben başarılıyım deyip geçersiniz. Ben sistemi sistem bizim sorunumuz yok. Her sisteme göre de hazırız kardeşim. Fenerbahçe her sisteme göre de oynar. Elindeki mevcut kadroya göre, evet, zengin bir kadrosu vardır. Yarın da çıkacağız. Kadıköy'de şovumuzu yapacağız. İlk başta işi bitireceğiz. Bitti.
2: Evet. Her türlü alternatif fikirleri
0: zaten normali bu.
2: Yapabiliriz.
0: Yani bu rakiple mukayese edilebilecek bir noktanız yok ki. Tamam, izlettirin takımı. Evet, genç bir takım. Fizik gücü işte yüksek, duran topları iyi değerlendiriyorlar. Özellikle iç sahada taraftarları ile beraber güzel bir, ama onun için bu ilkteki maç önemli yarınki. Önemli. Sen burada fişi çekeceksin kardeşim. İşi hiç rolantiye bırakmayacaksın. Bak hocam, yoksa ben değil ama seni kendi camiandan çok sert eleştirmeye başlarlar. Taraftar bile şu an işte biraz önce okudun, yani o hazır değil, bu hazır değil, onun eksiği, evet, var. Bunun idman sorunu var. Vedat sakatlandı. Santrafor yok. Yani tabi bunların hiçbirisi bahane olamaz elbette. Yani ben inşallah yarın farklı bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Ya
1: şunu kabul ediyorum. Kendi adıma en azından tabii ki. Bir işte seçim yaşandı Haziran ayının ilk haftasında. Yaklaşık bir ay gibi bir sürede tabii ki çok takımı bu noktada hazır hale getirmek kolay değil. Çünkü bir teknik direktör seçildi, kadro planlaması, yeni yönetim. Ama bugün tabii taraftar her zaman talep eder, bekler. Takımın hocanın açıklamalarından hazır olmadığını birçok oyuncunun görüyoruz. Bu noktada taraftarın da bazı sistemleri var. Bunu da doğal karşılamak lazım. Taraftar çünkü hep ister hocam.
2: Fenerbahçe formasını da zaten giydiğin zaman sana mücadele etmeyi emreder. Onun için bu önümüzdeki maçları kayıpsız geçmesi, bugüne kadar yapılan yanlışların üstünü çizer bak. Yeni bir sayfa o zaman açar. Takım da taraftarıyla yeniden bütünleşir. Bu doğrultuda beyanatlar tabii ikna eder taraftarı. Şimdi hocam, herkes merakla bekledi.
0: İki transfer de diyor yani gerekirse. Sizce de Fenerbahçe'ne bir iki transfer yeter mi yani? Bir tane artı 23 yaş ve bir tane de kadroya, santrafor. Bitti, bu kadar mı?
2: Şimdi 10 artı 4'ün getirdiği zorunlu planlamadan dolayı o 23 yaş altı oyuncu, o mecburiyet olduğundan dolayı o transfer tamam ama.
0: Hayır, siz genelde bu kadroya 2 kişi yeter mi şu an? 2 takviye ya da hiç yapılmayacak. Bitti yani Fenerbahçe
2: Greenwood'la transferi. Greenwood'la Ake'den sonra mı?
1: Evet şuankilerin üstüne ekleme.
2: Bir santrafor daha Fenerbahçe.
0: Yok için. O Dortmund'lu oyuncuyu almışlar zaten.
1: Giresi.
2: Evet. Tamam, o hem takıma kalite katar hem ihtiyaç.
1: Tamam, bir de ondan o zaman sonra, bir tane daha o 23.
2: 23 ama bir kanat daha alırsa
1: hangi
2: Fenerbahçe.
1: Hangi mevki acaba? O 23. Hangi bölgeye yapılacak?
2: Bence o 23'ten bir oyuncu alıp da Fenerbahçe'ye direkt katkı sağlayacak oyuncu ben göremiyorum şu anda. Hem maliyet açısından bence 10 artı 4 zorunluluğu
1: ihtimali var. Böyle belki de sürpriz, beklenmedik bir ayrılık olasılığı mı acaba var içeride? Hoca bunun için mi acaba işte iki takviye dedi şu an için?
0: Ya şimdi bu kadro çok geniş bir kadro.
2: Evet.
0: Biraz önce
1: biraz fazla geniş bir kadro.
0: Bölümünde ekrana getirdi. Bu şimdi ben de takımın teknik direktörü olsam onu tekrar ekrana da getirebiliriz.
1: Evet, yabancı oyuncuları.
0: Yani evet, yani şimdi benim de bu uykularımı kaçırır. Ya yani ben şimdi burada geniş bir kadro var ve bunların bazılarından vazgeçmek zorundayım. Tamam, bazılarından kolay vazgeçiyorum ama bazılarından da kolay vazgeçemem. Kalması lazım bu adamların. Yani şimdi işin şey tarafında liste var. Yani sözleşmeler var.
1: Geldi.
0: Bedeller geldi. Var. Yani biraz önce dedik Ederson. Şimdi benim Ederson'la ilgili yani yeni bir bildiğim top Ederson'da. Yani Ederson teklif istediği gibi bir teklif alırsa ayrılmayı istiyor. Yani kalmak istemiyor. Sözleşmesi devam ettirmek istemiyor. Fenerbahçe'de buna çok bence şey bakacağını ben düşünmüyorum. Yani aman sen kal, gitme, bizimle beraber ol demez. Neden demez? O 12 milyon euroluk bir maliyet var. 12 milyon euro. Bak bu parayı hafife almayın. Livakovic'i geçtim. Bekayu geçtim. Diego Carlos'u geçtim. Ek zaten yeni transfer eke.
2: Amrabat'ı geçtim.
0: Osterwolde'yi geçtim. Yani orada Avramat'ı geçtim. Kante. Bak bir Ederson'dan bahsediyorum. Bir de Kante'den bahsediyorum. Bak bu ikisi şu anda buradaki soru işareti olanlardan oyuncular. Artı Musaba yine soru işaretli. Talisca soru işareti. Şimdi Fenerbahçe söylüyorum, eğer Ederson kulüp bulup da ayrılmak isterse Fenerbahçe kal demez. Çünkü ciddi olarak ekonomik olarak bir tasarruf sağlar. Bu bir. İki, Kante 14 milyon euro alıyor. Bugün Fenerbahçe'nin kapısını çalsa ben bir kulübe gidiyorum. İşte Fransa'dan bir kulübe gidiyorum. Sizinle olan sözleşmemi feshediyorum. Para mara da istemiyorum kardeşim. Siz de benim bonservisimi verin, ben gideyim.
1: Kal denme.
2: Hemen yarabbi şükür.
0: Kal deneceğini sanmıyorum ama imza parası falan var.
2: Var.
0: Onlar ne oldu bilmiyorum. 14 milyon euro bu neydi? 12 milyon euro açıklanmıştı. Bir de hemen imza para ödendi mi? Edeyim. Yarısı mı verildi, verilmedi mi bilmiyorum. Eğer sezon sezon ödeniyorsa 14 artı 5 desek 19 milyon. Yani atıyorum. Yani açıklanmıştı imza parası.
1: Evet evet, bakıyorum hemen şimdi. Futbolcuya toplam 14.400 bin avro tutarında imza parası ödenecekmiş. 2025-2026 sezonunun yani yarım sezon için 5.5 milyon euro garanti ücret ve her bir sezon içinde yıllık yine garanti 11 milyon euro ücret alacakmış.
0: Tamam,
1: yani 2.5 yıllık maliyeti yaklaşık 42 milyon euro.
0: Yani bu imza parasının 14.4'ün herhalde hepsini ödememişlerdir. Yani
1: muhtemelen
0: geçen sezon bir kısmında bu sezon ödenecektir. Yani biz şöyle bir hesap yapalım. Muhtemelen 15 milyon euroluk bir maliyeti var. Şimdi Fenerbahçe zaten hocam orta sahada da ihtiyacı yok değil mi? Yani var orası, yok, zengin yok. Yer.
2: En zengin.
0: Yani dolayısıyla Fenerbahçe orada da hocam, yani İsmail hocam ondan vazgeçebilir. Ederson'dan bence istemez vazgeçmeyi ama ekonomik koşullar oraya bu işi götürebilir. Talisca geçen sene alelacele sözleşme yenilendi. Bir dendi 7 milyon, bir dendi 6 milyon euro yıllık ücreti. Artık bilmiyoruz, açıklanmadı bildiğim kadarıyla rakam.
1: Evet.
0: Bir teklif gelirse ve Fenerbahçe bunu paraya çevirme imkanı olursa vazgeçebilir Fenerbahçe. Musaba'nın zaten kalıp kalmayacağı çoğu yoruma göre kalmayacak deniyor ama yani ekonomik olarak bence uyuyorsa kalır. Niye şey olsun?
2: Biraz
0: yani
2: da mecburiyetten kalmıyor yani.
0: Ama kalmalı diye düşünüyorum ben de mesela. Yani şimdi burada ben hocayım, önüme alıyorum. Bu takımdan kim gidecek? Yani Kante mi gidecek? Ederson mu gidecek? Musaba'yı mı yollamak zorundayım? Talisca'ya teklif gelirse yollarlar mı? Fred'i tutuyorum, oynattım. Yani bir zor bir işte ya. Hoca için de zor, yönetim için de zor. Kesinlikle. Bir iş. Yani bunun muhasebesini yapmak.
2: Kadro şimdi bu tarafa da zor ama bir şey söyleyeceğim şimdi teknik direktör olarak. Bu o kadar zor değil. Senin bir oyun kimliğin olur, bir sistemin, belli bir ekolün vardır. O ekol doğrultusunda hangi oyuncu bana yarayacak burada belli. Bana en fazla
0: ya hocam siz de bir 10 kişi seçsenize buradan. Merak ettim düşüncenizi. 10 kişi.
2: Ederson eğer giderse, Ederson'u tamam, sayarsak bir.
0: Kalıyor değil mi Ederson?
1: Bunlar kalanlar mı, gidenler
0: kalanları
1: mi?
0: Kalanları mı yolluyor musunuz?
2: Yolladıklarımı görüyorum.
0: Yok siz saçın 10 kişi kalanları, seçin hocam.
2: Ederson kalırsa
1: bir.
2: Bir. Ake 2.
1: Evet. Osterwolde.
2: Osterwolde 3.
0: Evet.
1: Evet. Semedo.
2: Skriniar 4.
1: Semedo gitti mi hocam?
2: Gitsin abi.
1: Tamam.
2: Gündüz'ü
1: 4, Gündüz'ü 5.
2: Fred.
1: Fred kaldı mı?
2: Kaldı.
0: Kaldı.
1: 6.
2: Asensio
1: 7.
2: Greenwood
1: 8.
2: Muric
1: 9. Hadi bir tane de bonus hocam.
2: Ben tekrar Semedo gene.
1: Semedo.
2: Evet.
1: Kimlerden yani vazgeçtin? Livakovic, Bekao, Diego Carlos,
2: evet.
1: Kante, Amrabat,
2: evet.
1: Talisca ve Musaba.
0: Evet. Şu tarafa hiç ellemedin hocam.
2: Ömer Fayet tarafına mı?
0: O tarafa ellemedin hiç.
1: Hocam.
2: O tarafta
0: iki de oradan gidecek hocam.
1: Hocam sen bence Semedo'yu da bence tutma. Çünkü oraya bir tane de santrafor da eklenecek. Bence sen
2: o zaman Semedo da gider.
1: Evet, o da dışarıda kaldı.
2: Evet. Bu arada tabii Ömer Fayet'le Mimovic zaten
1: yok.
2: Bence bellidir.
1: Bence Diouf da
2: eğer kiralık olarak gidebilir. Eğer bir piyasa bulabilirlerse Nene'den de çıkma ihtimali olabilir Fenerbahçe'nin. Geçtiğimiz sene hem eleştirildi hem de büyük, büyük performans vermişti.
1: 25 milyon euro sanırım bonservisi.

0: Şerif'in
1: ama
0: maliyeti...
1: Hocam nene yaşa uyuyor yani. O bence uyuyor. Onu elden çıkartamaz.
0: Yok yok.
1: Çıkartmak şey da istemez yani. Ha, teklif gelirse bilemem.
2: Bonservis bedeli Fayette nenenin 18 milyon euro. Bonuslarla birlikte 22 milyon euro toplam. Ve bonservisi.
0: Bonservisi.
2: Evet, 18 milyon euro net bonservis, bir de 4 milyon euro bonus varmış. Yani toplam 22 milyon
0: abi
2: euro.
0: Abi böyle bir şey yok ya. Kasaları boşaltmışlar abi. Fenerbahçe'nin kasasını boşaltmış ya.
1: Kim boşaltmış?
0: Vallahi enkaz bırakmış. Daha önceki başkan.
2: Ve 2030'a kadar da sözleşmesi var Fenerbahçe'yle. Yani bir 3,5-4,5 sezon daha burada görüyorum.
1: Ben nenenin transferlerini... gözden çıkartılacağını düşünmüyorum. Yani hem yaş olarak, çünkü hoca 10+4'ten dedi bütün kulüplerin sıkıntıları var dedi. Fenerbahçe'de en çok sıkıntısı olan bir kulüp olduğu için neneyi ben gözden çıkartacağını düşünmüyorum. Ama bu tarafa geldiğinde bu iş bu 10 tane bir tane de santrafor geleceğini düşünürsek 11, yani 11 kişiden 18 kişiden vazgeçeceksiniz bu tarafta. 8 tane adamı yollayacaksınız kardeşim. Bu zor. Bunların içinde yollayacağınız 8 adamdan bir tasarruf yapacaksınız. Bütçe kulübe 2 para kazanacaksınız. Bir de böyle bir şey yapmanız lazım. Yani şu anki genelde değerli başkan tecrübeli bir isim. Elbet bunun hesabını kitabını ekibiyle yapıyordur. Muhasebesini yapıyordur. Yani kim gidecek, kim kalacak, kimin bütçesine. Yani ben, ama ben size duyumlarımdan söyleyeyim. Habersel olarak söyleyeyim artık. Analiz değil. Yani Kante'den gitme olasılığı, daha doğrusu Fenerbahçe yollamak istiyor. Ederson zorlu, eğer zorda kalırsa Fenerbahçe ya da kulüp Ederson bir kulüp bulursa onunla da pek tamam bir el sıkışıp yollar ayrılabilir. Diyeceksiniz ki kaleci. Yani elde zaten iki kaleci var. Bir Mert var, bir Tarık var. Livakovic tam daha ayrılmadı herhalde. Yani onu da bir şu an orada duruyor o da.
3: Evet, Dinamo Zagreb'de görüşüyor
1: ama bir şey yok yani.
3: Orada bir sakatlık da yaşadı. 2-3 haftada yani, sakatlıktan dolayı uzak kalacak.
1: Ya burada Livakovic'le Ederson'un arasındaki fark maliyet farkı. Yani birinin ücretiyle diğerinin ücreti arasında uçurum var zaten. Yani
0: var.
1: Elbette ki kaleci önemli ama şunu da unutmayalım. Zafer Hocam. Geçen sene Ederson taraftarla bir türlü şeyi barışmadı.
0: Evet evet.
1: Tamam mı? Şimdi tamam, bu sene yeni bir sayfayı açtık diyelim. Beyaz bir sayfa açtık.
2: Ederson'un da bu arada yıllık ücreti 11 milyon euro. Yani net.
0: İlk hatasında tamam, yine şey çıkacak.
1: Ya hatayı bırak. Evet hocam, bir hata, bir şey olduğunda hemen bir şeyi başlayacak. Çünkü bazı şeyler unutulmaz. Rize maçı unutulmaz. Başka orada
2: Kasımpaşa,
1: en büyük Kasımpaşa. Yani bunlar
2: maçı
1: unutulmaz. Bazı oyuncular eğer mimlendiği zaman yani kolay kolay ondan şey bir kenara bırakamıyor mesela. Yani dönüyor dolaşıyor, en ufak yaptığı bir şeydi, ay sen zaten kötü kaleciydin, zaten sen bizi burada yakmıştın, şöyle olmuştu böyle olmuştu dedi. Bunun için Fenerbahçe burada doğru yolu bulacaktır diyorum ama şu listeden yani Kante, Fred, Brezilya'dan çok isteyen kulüpler bak. Fred'i hoca kalmasını istiyor olabilir ama Fenerbahçe çıkarsa da yine şaşırmam.
0: Ama ben bana iyi bir Fred'in Fenerbahçe çok katkı sağlayacağını düşünenlerdenim.
2: Hocam ben şu noktada, yani yanlış anlamayın, hani Fred'le ilgili ya da diğer isimlerle ilgili bence artık biraz performansın da dışında bir konu var. Yani kadro mühendisliğinden dolayı da bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda Fenerbahçe. Yani Fred kalsa çok büyük katkı verebilir. Hoca da belki kalmasını istiyor olabilir ama vazgeçmeniz gereken isimler de var.
0: Vazgeçemiyor. Hala Cengiz'den, İrfan Can'dan, Çağlar'dan bahsediyoruz ya Fred'e gelene kadar.
2: Yani Fred bu takımda kalırsa mesela kim gidecek o zaman? O zaman
1: hocam,
2: ekstra bir isim göndermeniz
1: ya
2: gerekiyor.
1: Dediğiniz oyuncular oynayacak mı yani? Çağlar,
0: işte
1: İrfan Can,
0: bak,
1: Cengiz.
0: Basın toplantısına çıktı İrfan.
1: O zaman hocam yani
0: zorunluluktan oynuyorsa tamam. Şimdi gönderilecek oyuncular Fenerbahçe kasasını boşaltma açısından düşünürsek ederini bulur mu, bulamayabilir.
1: Türkler
0: ama karşılığı olan oyuncular genelde. Şimdi Nene de, Musaba da, efendim gönderilecek Bekaosu'dur, şuyudur, buyudur. Onların aslında karşılık bulabilecek oyuncular yani.
1: Musaba'ya 5 milyon euro verdiler canım. Ne bedava mı olacak
0: artık ona şey yani.
1: Alacağı ücrette taş çatlasa 1,5 filandır yani. Ben olsam yollamam yani. İşin bu tarafına bakarsam Kante'ye 11 milyon artı 14.4 işte, imza parası varsa onu yollarım
0: katkı
1: yani.
0: Katkı sağlayacak oyuncudan vazgeçmek zorunda kalacaksın o zaman.
1: Hocam ortada İsmail...
0: Burada teknik direktörle şeyin yönetimin işbirliği çok önemli. Şimdi İsmail oynatacağı belli bir diziliş yok mu abi? Var. Kafasında var. Şimdi ben o oyunu hani 3-5'e de dönerim, 5 bilmem kaça da dönerim. 3-2-5'e de dönerim diyor ya.
2: Trenleri
0: aslında
2: takip
0: şunu söylemek
2: diyor.
0: İstiyor. Şimdi belli bir dizilişi vardır. Zaten bu kuraldır futbolda. Topun oynandığı yere göre diziliş değişir.
2: Oyun içinde.
0: Değişir. Şimdi bunu böyle açıklamak lazımdır. Ama bana şu oyuncu bu bölgede mutlak lazım. Bu oyuncu da rekabet açısından onun yanında bu da lazım aynı bölgeye diye vermiştir yönetim herhalde listesini. Hala düşünülüyorsa burada sıkıntı. Olmaz böyle bir şey yani. Ben yola devam edeceklerimi belirleyip yönetime sunarım. Yönetimin işi artık onları.
2: Hocam transfer dönemi 4 Eylül'de bitiyor bizde. Ben 5 Eylül sabahı Fenerbahçe'de bugünkü kadrodan çok daha farklı bir kadro göreceğimizi düşünüyorum.
0: Tabii. Bir 10 oyuncuya en yakın değişiklik
2: en az 10-15 yani. İsim yani yerli yabancı toplam bence en az 10-15 isimle yollar ayrılacak ya zaten çok, ayrılmak da çok, zorunda
1: bu,
2: tabii.
1: Bak, bu da çok sağlıklı bir şey değil yani değil. Şimdi sizin rakibiniz Galatasaray 4 yıldır şampiyon
2: son
1: bir kadrosu var, istikrarlı bir kadrosu var, hocası var, 4 yıldır şampiyon yapıyor. Bu bir. İki, Beşiktaş, evet Beşiktaş'ta bir yenilenme içerisinde. Trabzonspor önemli takviyeler yaptı. Şimdi Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ama Fener'deki tek farklı durum ne? Başkan dedi ki şampiyon olacağız. Yani bir şeylik var. Tabii. Bu yönetimi de belirleyecek. Başkanın durumunu belirleyecek. Doğru. Camiayı belirleyecek. Her şeyi belirleyecek.
2: 2027'de yeniden bir seçim var Fenerbahçe'de. 2027 Mayıs'ta yine sandığa gidecek Fenerbahçe. Reklam vaktimiz gelmiş. Beşiktaşlılar Muhammed Salah'ı soruyorlar. Bir reklam aramız var. Ardından Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşmaya devam edelim.
4: A Spor Radyo.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo. Bir reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşacağız değerli izleyenler. Beşiktaşlılar sosyal medyadan da YouTube üzerinden de soruyorlar. Yayın boyunca hep sordular. Salah transferi ne oldu? Beşiktaş'ta Salah konusunda bir gelişme var mı diye sorular geldi. Ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'a bir bağlantı yapacağız. Haber merkezimizde Efecan bizleri bekliyor. Efecan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Beşiktaşlılar bize soruyorlar ama eminim ki sana da birçok soru sosyal medya üzerinden de hatta sokakta da belki Beşiktaşlı taraftarlar sana sık sık bu soruyu yöneltiyorlardır. Beşiktaş'la Muhammed Salah arasındaki görüşmelerde son durum nedir? Bir görüşme gerçekleşmesini bekliyorduk. Sayın Başkan'la Salah arasında birebir bir görüşme olmasını bekliyorduk. Bu görüşme gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse neler konuşuldu? Sana bırakayım sözü.
2: Evet, Furkan Yıldız, Muhammed Salah'ın temsilcisi prensip anlaşmasının dışına çıkarak ek bir komisyon isteğinde bulundu. Bunu zaten Sayın Başkan Serdar Dalı Arap basınına yaptığı açıklamalarda belirtti. %35'lik bir komisyon istediğini belirtiyor Sayın Başkan Serdar Dalı. Bu talep de 5-6 milyon euroluk maliyet artışını gerektiriyor, onu söyleyelim. Bu 5-6 milyon euroluk maliyet artışı da Beşiktaş'ın planlarının dışında gelişen bir durum olduğu için Beşiktaş kulübü bunu kabul etmiyor ve Muhammed Salah'ın da bu durumlar haberdar olmadığını ifade ediyor. Oyuncu cephesinden ilk taleplerini geri çekmelerini talep edecek Beşiktaşlı yöneticiler ki ettiler de bunu söyleyelim. Salah'la yapılan birebir görüşme sonrasında da bu taleplerin geri çekilerek menajeriyle konuştuğundan sonra Muhammed Salah menajeriyle konuştuktan hemen sonra bu taleplerin düzeltilerek Beşiktaş'a bir geri dönüş yapılması artık bekleniyor. Burada Beşiktaş yakın zamanda Sayın Başkan'ın bir görüşme yapmasını bekliyor diyorduk. Ben yapıldığına dair bir bilgi aldım. Bunu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Bu görüşmede de dediğim gibi o komisyon ücreti, menajerin istediği, forma satışından istediği yüzdelik payın giderek arttırılması bu gibi konuların konuşulduğunu duydum. Bu konularda Muhammed Salah da menajeriyle tekrardan bir görüşme yaparak olumlu zemine doğru artık çekmesini bekliyoruz durumu. Bunu ifade edebilirim. Tabii ben Önder Özen'in de yakın bir zamanda yurt dışına gitmesini bekliyorum bu transfer için. Onu da belirteyim. Furkan Yıldız ki Beşiktaş'ın sportif direktörü Muhammed Salah'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti FaceTime üzerinden ve ardından da Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın teknik direktörü, İtalyan teknik adam da Muhammed Salah'la ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirmişti. Olumlu geçen bir hava vardı. Ardından menajeri taleplerini yükseltti ve süreç birazcık sıkışmaya doğru ilerledi ama Beşiktaş taraftarlar süreci sürekli olumsuz mu yoksa bu transfer gerçekleşmeyecek mi diye soruyorlar. Ben bu transferin olumlu seyirde ilerlediğini söyleyebilirim. Onların da işlerini rahat tutmalarını gerektirdiklerini belirtelim. Burada Sayın Başkan Serdar Dalı zaten daha önce gerçekleştirdiği büyük transferler vardı. Ricardo Quaresma, Sima Sabrosa, Guti Hernandez ve şu anda da Trossard ismini Beşiktaş'a kazandıran en büyük isimlerden biri Sayın Başkan Serdar Dalı. Bu transfer görüşmelerini zaten daha önce de gerçekleştiren bir isim. Burada da menajerinin aslında Beşiktaş'a karşı takındığı tavrı en iyi benimseyebilecek, en iyi yönetebilecek isimlerden biri de Sayın Başkan gibi duruyor. O yüzden ben Muhammed Salah'la yapılan bu görüşmenin olumlu geçtiğini tekrardan söyleyeyim. Muhammed Salah'ın eşi İstanbul'a gelmek istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Türkiye'de yaşamak istiyor. Bu da Muhammed Salah'ın fikrini etkileyen en büyük noktalardan biri Furkan Yıldız. Oyuncu Arabistan'dan gelen 20-25 milyon euroluk tekliflere şu an itibariyle hala sıcak bakmıyor. Ben hafta içerisinde en geç hafta sonuna doğru bu sürecin olumlu bir şekilde tamamlanmasını bekliyorum Furkan Yıldız.
1: Efecan, merak ettiğim bir konu var. Aslında özellikle menajerinin işte son saatlerde, son birkaç gündür özellikle komisyonda artış istemesindeki sebeplerden birisi. Bunda işte Sayın Başkan Arap medyasına da hatta bir açıklama yapmıştı dün. Özellikle Futbol AŞ'deki bir ismin yapmış olduğu bazı sosyal medya paylaşımları var. Mesela hiç bununla ilgili kulüpte bir bu paylaşımlarla alakalı olarak bir rahatsızlık olduğunu hissediyor musun? Ya da bununla ilgili bir görüşmen oldu mu kulüpteki isimlerle?
2: Evet, süreci zaten bizzat Sayın Başkan Serdar Dalı yönettiği için herhangi bir yöneticinin ya da Futbol AŞ üyesinin bu yaptığı paylaşımı başkanın doğru bulmadığını söyleyelim. Ki menajerinin fiyat artışında da bu paylaşımların olduğu belirtiliyor. Yani daha önce şu konuşuluyordu sosyal medyada, bizim yaptığımız haberler üzerinden menajeri aslında fiyatı arttırdığı söyleniyordu ama biz de gelen bilgileri kamuoyuna yansıtmakla mükellefiz. O yüzden Beşiktaş yönetiminin, özellikle Futbol AŞ üyesinin birisinin bu paylaşımları yapması menajerinin elinin güçlendirdiğini ifade ediyor Beşiktaş tarafı, onu söyleyeyim Furkan Yıldız. O yüzden ben bir uyarı yapıldığını da söyleyeyim bu Futbol AŞ üyesine. Tabii ki ama menajeri de bunu koz olarak kullandı ve şu anda 135'lik bir komisyon payı istiyor. Bu da az önce de söylediğim gibi 5-6 milyon euroluk daha Beşiktaş'ın kasasından çıkabilecek bir paraya mükabil ediyor. O da Furkan Yıldız Beşiktaş için aslında bir oyuncu transferinde daha kullanabileceği bir rakam. Çok ciddi bir rakam olarak duruyor Beşiktaş için. O yüzden burada az önce de söylediğim gibi Muhammed Salah'ın duruşu, özellikle Trossard transferindeki Trossard'ın duruşu gibi bir duruşla beraber Beşiktaş'ın bu transferi olumlu şekilde bitirmesine doğru, ilerlemeye doğru ilerletiyor diyebiliriz. Trossard konusuna değineyim. Hatta oradan bir özet vereyim. Belki buradan da Beşiktaş taraftarlarının içini rahatlatmış oluruz. Trossard'ın menajeri absürt isteklerde bulunmuştu. Neydi bu absürt istekler? Bonservisi elinde olmayan bir oyuncuya, Arsenal'de bonservis olan bir oyuncuya Beşiktaş'tan imza ücreti istedi Trossard'ın menajeri ve daha sonrasında da tekrardan yine bir forma satışından pay gibi rakamlar talep etmişlerdi. Menajeri kendisine komisyon istemişti ekstra olarak. Beşiktaş da bu talepleri kabul etmemişti. 2+1 yılına Beşiktaş anlaşma sağlamak istiyordu Trossard'la. Daha sonrasında bu anlaşma süresi 4+1 olarak güncellenmişti. En sonunda 3+1 yıllık bir anlaşma sağlanmıştı Trossard'la. Tabi bundan Trossard'ın haberi yokmuş Furkan Yıldız. Biz bunu zaten Aspor ekranlarında dile getirmiştik ilk olarak ama Beşiktaş Ali Naibi üzerinden Arsenal kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu. Daha önce de Beşiktaş'ta görev alan bir isimdi Ali Naibi. Şu anda menajerlik görevini üstleniyor. Ali Naibi Beşiktaş'ta Arsenal'in arasındaki ilişkileri sağlayan ve anlaşma zeminini oluşturan kişiydi. Ve Sayın Başkan Serdal Dalı burada kendisine durumu anlatıyor. Daha sonrasında Ali Naibi Trossard'la bir iletişim sağlıyor ve Trossard menajerinin bu isteklerinden haberi olmadığını söylüyor. Muhammed Salah'ta da aynı bu gelişmeleri şu an yaşıyor. Siyah beyazlı yönetim ve siyah beyazlı taraftarlar. O yüzden ben burada Muhammed Salah'la yapılan bu görüşme sonrasında sürecin daha da olumlu bir şekilde artık tamamlanmasını bekliyorum diyebilirim. Ki benzer bir süreçte dediğim gibi Trossard'da da yaşanmıştı. Şu anda Muhammed Salah'ta yaşanıyor.
1: Efecan, Salah tabii ki çok büyük bir isim. Çok büyük bir yıldızdan bahsediyoruz. Tabii ki şu anda konsantrasyonun büyük kısmı Beşiktaş yönetiminde Salah transferi üzerinde olabilir. Ama eminim ki diğer bölgeler için de devam eden transfer çalışmaları var. Mesela stoper bölgesini Beşiktaşlı taraftarlar çok merak ediyor ki senin paylaştığın bir isim vardı bundan günler önce. Leo Pereira konusunda yeni bir gelişme var mı? Bir de çok fazla sorulduğu için sana sormak istiyorum. Çok fazla basında da yansıdı. Van Dijk iddialarının aslı astarı nedir? Yani bu iddialar doğru mu? Beşiktaş'ın gündeminde olan bir isim mi Van Dijk?
2: Evet, Leo Pereira ile başlayayım. Leo Pereira ile Beşiktaş 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Flamengo tarafına da Beşiktaş resmi teklifini iletti. İlk teklif Beşiktaş'ın 8 milyon euro bir rakamdı. Ama Brezilya ekibi şu an bu teklife çok sıcak bakmıyor. Biraz daha yükseltilmesini talep ediyor. Beşiktaş burada görüşmelerini sürdürüyor. İlerleyen günlerde Muhammed Salah transferinden hemen sonra ben sol stoper konusunda Beşiktaş'ın daha net adımlar atarak artık transferleri somutlaştırmasını bekliyorum. İlk aday Leo Pereira. Dediğim gibi Brezilyalı oyuncu. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyordu. Önemli bir isim. 1.89 boyunda. Hem ayağını iyi kullanabilmesiyle ön plana çıkıyor. Oyunu arkadan iyi kurabilmesiyle ön plana çıkıyor. Vincenzo Italiano'nun da beğendiği profillerden biri ki boy uzunluğundan dolayı da duran toplarda etkili olan bir oyuncu. Vincenzo Italiano'nun onayladığı ismim. Bunu söyleyebiliriz. Ama Önder Özen'in listeye aldığı, uzun süredir takip ettiği, yorumculuk dönemlerinde de zaten bahsettiği bir oyuncuydu Leo Pereira. Aynı zamanda da scout ekibinde bulunan Gökhan Keskin, Önder Hoca'nın da yardımcısı olarak

0: olarak bulunuyor. Gökhan Keskin de kendisini takip eden, raporlayan bir isim. Raporlarda da iyi bir rapor sunulduğunu söyleyelim. Beşiktaş'ın gündemine girdi. Beşiktaş oyuncu tarafıyla anlaştı. 3 artı 1 yıllık. Oyuncu tarafı da Türkiye'de İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Dediğim gibi Flamengo şu anda Beşiktaş'ın teklifini yükseltmesini bekliyor. İlk bekledikleri rakamlar 12 milyon euro gibi bir şeydi ama şu anda 10 milyon euroya bu transfer bitebilir. Tabii Beşiktaş'ın burada takınacağı tavır da önemli. Görüşmeler sürüyor. Ben Muhammed Salah transferinden sonra da daha da net bir adım atılmasını bekliyorum. Van Dijk konusuna geçeyim. Van Dijk'ın menajeri İstanbul'a geldiğine dair iddialar vardı ama Van Dijk Beşiktaş için şu an gündemde değil. Tabi ilerleyen günlerde gündeme gelirse belirtiriz ama bu iddialar doğru değil. Onu söyleyeyim Furkan Yıldız. Oyuncunun menajeri aynı zamanda Leao'nun menajeri. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için belki ilerleyen günlerde bir gelişme olabilir ama Beşiktaş'ın da gündeminde olmadığı için bu isim çok da dillendirmeye gerek yok. Dediğim gibi Van Dijk şu an Beşiktaş'ın gündeminde bulunmuyor Furkan Yıldız.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Efecan tüm merak edilen sorulara, konu başlıklarına yanıt vermiş oldu. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş bizlerle birlikteydi. Teşekkür ederiz bir kez daha. Salah'la başlayalım Murat Özbostan. Herkes Salah'ı merak ediyor. Beşiktaşlısı veya diğer takım taraftarları da aslında son birkaç gündür Salah konusundaki gelişmeleri merak ediyorlar. İngiltere Futbol Ligi'nde tarihe geçmiş, adını tarihe yazdırmış isimlerden birisinden bahsediyoruz. Çok büyük bir yıldız. Bu transferi gerçekleşme olasılığını siz nasıl görüyorsunuz?
2: Yani taraftar yolunu gözlüyor. Dolayısıyla yolunu gözlenen bir oyuncudan olmalı demek bu saatten sonra büyük bir hayal kırıklığı ve travma yaşatır. Çünkü çok yüksek perdeden açtınız. Kimsenin çok da böyle aklında olmayan bir son, belki son bir haftalık falan bir transfer öyküsü olan bir gelişmeydi. Ki her ne kadar Sayın Başkan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı olduğu için Gazi Koçsu'nda çevresiyle yaptığı sohbetlerde bunun bir hayali olduğunu ifade etmiş o günlerde. İşte son Trossard'ın imza töreninde de tribünlerin bu evet, oyuncuya yönelik ciddi bir isteği, arzusu ve tezahüratı vardı. Yani gelinen 3 günlük boyutta son 3 güne baktığımızda işte 10 milyon dendi, 12 milyon dendi, 1 artı 1 dendi, 2 dendi. Son olarak da başkan işte çıkan haberler nedeniyle Türkiye'deki menajerin ekstradan %35'e çıkarttığını komisyonu söyledi. Bu oran bilindiği üzere %10. Ama yani ben Türkiye'deki haberlerle bunun bir alakası falan olduğunu bir kere düşünmüyorum. Yani bu menajer, Mısırlı menajer, Rami Abbas İssa 2012'den beri Salah'la beraber Chelsea'den ayrıldığı dönemden beri avukat.
1: Evet.
2: Bütün Liverpool'la yaptığı sözleşmelere imza atan, görüşmeleri yapan kişi. Yani bunları neden anlatıyorum? Adamın hem kariyer şeyini belirlemiş hem de hukuki olarak bütün anlaşmalarına ve görüşmelerini yapan bir isim. Yani dolayısıyla yok medyada bu çıktı, şu şöyle oldu filan, biz de burada rakamı, komisyonumu böyle yapayım filan derdinde olduğunu ben düşünmüyorum. Salah'tan da habersiz bir şey yapacağını hiç aklımın ucundan bile geçmez. Tabii bonservis elde. Elde olunca da rakamlar, menajer her zaman en yüksek rakam ister. En yüksek komisyon ister. Ama bir gerçek var. Beşiktaş'ın işte söylenen 10 milyon 12 milyon euroları şu an kendisine Avrupa'da hiçbir kulübün vermeyeceği de bir gerçek. Yani İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, orada, burada hiçbir ligden bu parayı alamaz. Bunu sadece Türkiye'den alır. Türkiye'den de Beşiktaş teklifte bulunmuş. Suudi Arabistan işine gelirsek olsa olurdu. Yani ortada somut bir şey yok. Zaten adam ben Suudi Arabistan'a da gitmek istiyorum diye bir şey söylemiyor. Yani işte siz de verdiniz. Çıkan haberlerde hem Bodrum'da bir yazlık alması 12 milyon dolara.
1: Evet.
2: Hem orayı çok sevmesi, eşinin İstanbul'da yaşamak istemesi. Yani bir pazarlık
1: para. İnancından evet. Dolayı da Türkiye'de yaşamaya tabii yani ailede sıcak bakıyorlar.
2: Bu bir pazarlık süreci. Ciddi bir pazarlık süreci. Burada bence herkes bir satranç oynuyor. Beşiktaş'ta yani 12 değil 15 verir. Bu işi bitirir diye düşünüyorum. Burada aslında Beşiktaş'ın işte böyle bir oyuncuyu alırken, büyük bir yıldızı alırken de sadece oyuncu dışında 67,5 milyon takipçisi olan, yani bu şu demek, Beşiktaş'la ilgili yaptığı en ufak bir paylaşım 67 milyon kişiye ulaşıyor. Minimum. Yani bu işin bir de PR çalışması var. Bu işin forma satışı var. Bu işin dünyada tanınırlığı var. Yani bakıldığında İngiltere'de şunu yapmış, bunu yapmış diye anlatmanın bir şeyi yok. Adam zaten orada bir döneme damga vurmuş, şampiyonluklar yaşamış. Puskas ödülünü almış, yılın futbolcusu seçilmiş, efendim işte Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış.
1: Gol kralı olmuş.
2: Gol kralı olmuş bir isimden bahsediyoruz. Bu da Beşiktaş'ın bu transferi de gündeme getirmesi aslında bir isyan, bir şey. Yani ben rakiplerimin gerisinde zaman zaman kaldım, istediğim gibi transferler yapamadım ama ben de artık bir dünya yıldızını, hem kulübün sahada mücadele edecek, bana katkı sunacak bir dünya yıldızını, hem de kulübün dışarıdaki tanıtımında bize büyük katkısı olacak bir futbolcuyu transfer ederek yola çıkılmış bence bir plan bu. Bunun getirileri Beşiktaş'a sponsorluk düzeyinde de olur, forma satış düzeyinde de olur, ürün satış düzeyinde de olur. Yani bugün Salah'ın uçaktan indiğini düşünürsek Beşiktaş adına, kombinesi yok satar, locaları yok satar. Yani böyle bir şey de Beşiktaş herhalde planlıyordur. Yani bu kulübü yönetenlerin de bir ticari düşüncesi %100 vardır. Hepsi iş adamı diye düşünüyorum. O nedenle yani 12 olur, 15 olur, 16 olur biter diye tahmin ediyorum. Bitmezse büyük bir travma olur bu saatten sonra. Oyuncu Yunanistan'daydı en son.
1: Evet.
2: Sayın Başkan da Bodrum'daydı. Yani orada ortak bir noktada da buluşabilirler yakında.
1: Zaten bir görüşme adada olmuş, yüz yüze görüşme.
2: Yani evet. Şimdi burada bir hocanın ilk başlarda İtalyano'nun bir isteksizliği oldu. Yani nereden çıktı gibisinden bir şey oluyor. Daha sonra hem işte Önder Özden hem kendisi oyuncuyla da görüşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani kim istemez kardeşim böyle bir adamı diye. Ama illaki o da kafasında bir plan yapmıştır. Yani takviyelerle ilgili. 10 numara alma düşüncesi vardı Beşiktaş'ın. Herhalde bu transfer gerçekleşirse sadece kanatta oynayacak hali yok. Forvet arkasında da oynatır. Beşiktaş'ta orta sahaya bir ön libero olur ki orada da bir isimler gündeme geliyor. Beşiktaş bu sezon büyük oynuyor. Yani taraftarını mutlu etmek adına ve şampiyonluk yarışında olmak adına hep şu ana kadar ringde Galatasaray'la Fenerbahçe vardı. Üçüncü bir takım, dördüncü bir takım bana göre yoktu. Yani bu ikisi boks maçı yapıyorlardı. Şimdi Beşiktaş dedi ki yani bir saniye dedi, ben de geldim. Şöyle sırayla bir ringde kozlarımızı artık şey yapalım dedi. Yani bu transfer, yineliyorum, olmasa bile Beşiktaş bu transfer olursa bir tane de stoper santrafor alacağını söyleyelim. Çünkü böyle bir kanat şeyinde biri Arsenal'den, biri Liverpool'dan ön şeye de en uca da bir tane baba oyuncu alması lazım. Onu da işte Lukaku ismi gündemdeydi.
1: Evet, Vlahovic var.
2: Vlahovic zaten 1,5-2 aylık bir hayal ve hayal demeyeyim de yani her türlü teklif yapılmış ama oyuncunun nezaketen teşekkür edip yani ben bir bakayım edeyim sonra bir görüşürüz durumu yaşanmıştı. Ki o da babası da bir kulüp bulamamış şu anda. Yani istediği gibi bir kulüp. Yoksa adam kulüp bulmayacak bir oyuncu değil.
1: Tabii ki.
2: Beşiktaş orada da 10 milyon euroları,
1: teklifleri alamamış.
2: 10 milyon euroları gözden, o Barcelona'ya giderim, Real Madrid'e giderim falan diye düşünüyordu. Yani orada kafası öyleydi. Eğer bu paraları alacaksa 10 milyon euro, 11 milyon euroları ve imza parasını, o da Beşiktaş'a gelecek. Yani bu sürpriz olmaz. Dediğim gibi yani Beşiktaş yıllardır, 4 yıldır, 5 yıldır Aralık ayında, Kasım ayında havlu atıyor. Ve bu taraftarı üzüyor, kahrediyor. Yani biz niye yokuz diyor kardeşim. Niye hep Fenerbahçe ile Galatasaray şey yapıyor şampiyonluk yarışında diyor. Yani biz de olmuyoruz.

0: Kulübü zaten 26-27 milyar TL borcu var. O borç çıkar 50 milyar TL'ye. Ondan sonra ne olur onu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü biz böyle konuştuğumuz zaman ya zaten ekonomik olarak batmış filan yorumları da yapılıyor. Ama Salah transferinde benim bildiğim bir sponsor hikayesi de var. İş adamları da var, Beşiktaşlı. Destek olacak. Artı başka projeler var bu transferle ilgili. Ekonomik acı. Ya Beşiktaş Salah'ı alırsa onun parasını çıkartır. Ya Beşiktaş bir kere...
1: Bu arada imaj hakları konusunda evet, da önemli yani bu, teminatlar zaten verebilir.
0: Zaten buradaki biraz önce bahsettiğim hem menajer hem avukat olan kişinin temelde bu sorunlar var. Yani biraz iş menajerlik şeyi var ama bu imaj hakları ile ilgili de bu reklam çekimleriyle ilgili, bu reklam çekimlerinde gelecek gelirlerle ilgili de şeyler var. Yani bu sözleşme öyle bir sayfalık sözleşme olmaz. Bu 50-60 sayfalık sözleşme olur. Yani maddeleriyle, ıvırı zıvırıyla. Dolayısıyla kolay bir anlaşma da değil. Yani bugünden yarına, yarından akşama hadi bitirdik, uçağa bin de gel denmez. Yani sonuçta aldığınız adam hala yüksekte olan bir isim, marka bir isim. Yani bir renk. Bugün Türkiye'ye gelmiş, gelecek olan bence en önemli yabancı futbolculardan bir tanesi olacak. Yani herkes Roberto Carlos diyor, Drogba diyor, Snyder diyor, yani Anelka diyor mesela, isimler konuşuluyor ama
1: ilk beşe ama, girer. Bana kesin ama, girer.
0: Yani ilk beşe değil, bana göre ilk üçe girer. Yani sonuçta yaptıkları, başarıları ve gündemdeki şeyiyle tamam yaşı 34-35 olabilir ama hala önemli bir isim. Yani ne olursa olsun çift taneli rakamları da ulaşır Beşiktaş formasıyla. Gole katkısal açıdan hem atar hem asist yapar. Yani ölü bir yatırım asla olmaz. Dolu dolu bir yatırım olur. Ama zor bir iş. Çabalıyor Beşiktaş.
1: Biraz o zaman bu transfer olursa hocam nasıl bir katkı sağlar? Yani biraz daha hani Salah'ı çok burada uzun uzun anlatmaya gerek yok tabii ki meziyetlerini ama hani Beşiktaş'a ne gibi katkı sağlar saha içinde, bunu da konuşalım istiyorum sizin pencerenizden.
2: Salah dikine oynamayı seven, kanatları işleten, pozisyon zenginliği yaratan, gol atan attıran bir profilde olduğundan dolayı geçtiğimiz sene boyunca dinamizm ve tempo olayını çözen Beşiktaş'ta kaliteyi artırma adına isabetli bir transfer olur Salah. Bir kere bu tür oyunculara geldiği zaman hem camiaya hem taraftara hem de takım içerisinde coşku yaratırlar. Böyle bir adamla oynamak oyun kalitesinin artması demektir. Bunlar sıradan oyuncular değiller. Onun için oyunu domine eden oyuncular sınıfına girer Salah. Ve bu oyuncunun maliyetine bakılmadan Beşiktaş'ın kaliteyi artırması gerektiğini düşündüğümüzde bence olması gereken bir transfer ama bunun yanında daha net bitirici bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
1: Santrafor.
2: Şimdi burada konuşulan Lukaku, evet, Trossard'la birlikte daha çabuk uyum sağlayacağından dolayı o da isabetli bir seçim olur. Aynı zamanda Trossard, olası Lukaku ve Salah transferleri, bu kaliteli oyuncular ne demek? Sana çözüm üretebilmek demek. Bu oyuncular çözüm üretirler. Ama burada bu yapılan transferlerle evet kaliteyi artırıyor Beşiktaş ama
1: hocam bu arada bir hatırlatma yapabilir miyim müsaadenizle? Trossard demişken Dünya Kupası'nda yani Opta verilerine göre, istatistiklere göre Leandro Trossard'a altın 11'e seçilmiş. Sol kenarda, sol kanatta altın 11'de Trossard ismi var.
2: Bence
1: Dünya Kupası'nın altın 11'inde.
2: Bence Arsenal'deki performansının üstünde bir performans sergiledi. Evet. Dünya Kupası'nda. Ya sıkışan hele bizim ligimizin dinamiklerini düşündüğümüzde sıkışan oyunu açacak özellikleri olmalı transferlerin. Şimdi bahsettiğimiz isimler evet sıkışan oyunu açabilecek dinamizme sahip oyuncular. O üretkenliğe sahip oyuncular. Burada bu transferler olası gerçekleştiğinde büyük iş teknik direktöre düşer. Kaliteli teknik adamları diğerlerinden ayıran en büyük özellikleri fikirleridir. Eldeki mevcut şimdi Salah meselesi

0: içerisinde ben istemiyorum çok istekli gözükmemesi İtalyano'nun, onun oyun fikirlerine öncelikli uymadığı, nasıl ikna edildi bilmiyorum. Ha, kalite olarak sana kalite katar ama modern futbolda yani dinamizm, üst düzey mücadele her zaman olmazsa hocam, olmazlardan. Şimdi bu turada
1: hoca da kusura bakmasın İtalyano. Hani bazen futbolda böyle tamam, teknik direktörlerin tabii ki raporu, isteği önemlidir ama bazen başkanların da transferleri olur mesela. Yani Salah da öyle bir transfer gibi. Başkanın çünkü hayal ettiği, hayalini kurduğu isimlerden birisiydi Muhammed Salah.
0: Ya şimdi o Beşiktaş takımının senelerdir erken ligden kopması sonucu planlamaların doğru ilerlediğini düşünüyorum ben şimdi. Önder Özen'le sevgili bizim Gökhan Keskin birlikteliği ve İtalyano'nun onlarla organizasyonu, planlamayı doğru yaptıklarının göstergesi bunlar. Hangi yaşta olursa olsun ben yaşa takılanlardan değilim hiçbir zaman. Salah bu yaşta da performans verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Allah vergisi bir çabukluğu var, dinamizmi var. Onun için bu oyuncu her an oyunu domine edebilir. Her an oyunsal olarak duygu durumunu kaybettiğinde Beşiktaş'ın devreye girip takımına kimlik kazandıracak bir oyuncu olduğu için bence gerekli bir transfer. Aynı zamanda havayı da bir dağıtmış olur Beşiktaş takımı ya. Bu tür bir kaliteli oyuncunun gelmesiyle birlikte bir bağlılık ve sadakat duygusu çoğalır taraftarların takımına karşı. Böyle oyuncular kalite katarlar.
1: Tabii.
0: Onun için bence dikine oynamayı çok beceremediğini düşündüğümüzde Beşiktaş'ın özlenen bu tür oyuncularla birlikte Trossard'la, Salah'la dikine oynayan bir Beşiktaş takımı seyredeceğimiz için özlenen Beşiktaş ortaya çıkar. Taraftarlar da böylelikle takımına daha fazla aidiyet, bağlılık duygusuyla birlikte doğru destekler. Onlar da şampiyonluk yarışının içinde olurlar.
1: Beşiktaş da sezonun ilk maçında perşembe akşamı İstanbul'da Midtjylland'ı ağırlayacak. Beşiktaş Midtjylland'ı elerse Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsø Radets Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu arada birazdan Galatasaray'a geçeceğim. Son olarak şunu aktarmak istiyorum. Mesela Salah'ın yaşı işte neden hani bir kriter değil, şöyle örneklendirelim. İşte 37 yaşında mesela Edin Dzeko geldi Fenerbahçe'ye çok yakın zamanda. Bence iyi bir performans verdi. Işte. Mertens 35 yaşında Galatasaray'a geldi. İz bıraktı gitti.
2: Drogba da geldi.
1: Drogba 34 yaşında gelmiş. Şimdi onlara bakıyordum ben de. Tadic 34 yaşında gelmiş. Guti Hernandez 34 yaşında gelmiş Beşiktaş'a 2010 yılında. Pepe yine Beşiktaş'a Real Madrid'den geldiğinde 34 yaşında geliyor. Yani yaş çok da tek başına bir kriter değil. Salah da bence bunu yıkabilecek, bu ön yargıyı yıkabilecek örneklerden birisi.
0: Salah adına enteresan bir şey söyleyeceğim. Salah rakiplerinin hoşuna gitmeyen alışkanlıkları olan bir futbolcu. Rakibin üstüne gidiyor. Sağından da geçiyor, solundan da geçiyor. Her yer, her tarafa aksiyon alabiliyor. Defans oyuncularının en sevmediği oyuncu tipidir. Onun için hem ligimize kalite katar hem Beşiktaş'ın kalitesini artırır. Ya, bu tür adamlar gelsin. Transfer oluyorsa ligimize böyle adamlar gelsin.
1: Doğru ya. Bakalım hocam. Süreci takip ediyoruz. Bir görüşme olmuş yüz yüze. Efecan da sürecin olumlu devam ettiğinden bahsetti. Bu hafta içi çok yüksek olasılıkla artık bu süreç şekillenecektir. Hep birlikte göreceğiz. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray sessiz. Lezli takviyesi yapıldı merkez orta sahaya. Ayrılacak isimler noktasında işte Icardi'ye veda edildi. Teklif olabilecek ya da beklenen bazı isimler var. Gabriel Saro isimlerden birisi ki bugün İtalya basınında bir iddia vardı. Napoli, Zamboangissa orta sahada oynayan ismi Napoli'nin. Eğer ayrılırsa alternatiflerden birisi Gabriel Saro'ymuş Napoli'de. Ama tabii resmi bir teklif henüz yok.
0: Zaman böyle bir şey. Napoli başkanı şimdi gelecek
1: evet,
0: mi?
1: Şimdi işler terse döndü süreç. Galatasaray özellikle 10 numarayı kimi transfer edecek? Bu çok merak ediliyor Murat Özbostan. İşte kimileri Bruno Fernandes isminden bahsediyor. Can Uzun'la uzun süredir devam eden görüşmeler olduğunu biliyoruz. İşte yedek santrafor için Ponomarenko konuşuluyor. Julian Sisa konuşuluyor. Ama Galatasaray'da da Lezdi takviyesi dışında çok somut bir gelişme yok. Galatasaray'ın transfer planlaması sizce nedir?
2: ekonomik planlama diyelim biz buna. Yani Galatasaray yani elbette transfer yapacak ama bakıldığında önünde uzun bir süreç var, zaman var. Bu nedenle de bir rahatlık olduğu gerçek. Zaman zaman takımın teknik direktörü, başkanı, yöneticileri transfere yönelik açıklamalar yapıp işte mesela Okan Buruk diyor Can Uzun tabii ben isterim diyor. İşte Fernandez'i isterim diyor. Yani ikisi birlikte gelsin diyor. Bu tür açıklamalar yapılıyor. Ama Galatasaray tabii Icardi meselesi oldu. Bu gündemi neredeyse böyle bir 45 gün meşgul etti. Yani işte yanıt verdi mi vermedi mi? Ne olacak? Gelecek mi? Gidecek mi? Daha sonra bir Duran meselesi oldu. İşte anlaşıldı, anlaşılmadı. Sonra bir tepkiler oldu. Sonra iki kulüp arasındaki Arabistan takımıyla Galatasaray arasındaki anlaşma olmadı ve zaten bildiğim kadarıyla Benfica'ya gitti ya da gidiyor. Gitti diye biliyorum.
1: Gitti evet. Yani resmi açıklama gelmedi şimdi, ama gitti oyuncu
2: yani
1: Lisbon'a.
2: Bu böyle bir süreç yaşandı ve şu anda da tabii Galatasaraylılar bakıldığında yani ben çevremde de görüyorum oldukça ya biz niye transfer yapmıyoruz? İşte Beşiktaş'ın tabii burada çok gaza basması rakiplerinin yani bana göre şu anda en iyi transferleri yapan kulüp olarak düşünüyorum. Tabii ki Trabzonspor da yaptı ama ses getiren, yıldızı daha parlak oyuncular alan takım Beşiktaş. Yani hatta Beşiktaş eğer Salah ve iyi bir santraforda alırsa o zaman şu cümleyi de kurarım. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin üzerine bile bir adım çıkmış olur. Yani bu yapılan transferlerden sonra Salah da biterse rahatlıkla çıktığını söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray işte bir de Can Uzun meselesi var. Daha böyle Dünya Kupası'nın Haziran'ın ilk haftasından beri Can Uzun alınıyor, alınacak, şöyle oldu, sözleşmesi böyle. Can Uzun'la ilgili ya gerçek şu. Galatasaray burada 25-30 milyon euroluk bir rakam var kafasında, düşüncesinde. E biz bu rakamın üstüne çıkmayız diyor. Yani biz bu oyuncuyu alacaksak bu transferi bu şekilde yaparız diyor. Ama karşı takımda yani işte önce bir zaten serbest kalma maddesi 60 milyon euro. İşte 50 dendi. Şu an 45 konuşuluyor. 40'a indiği söyleniyor. Yani bunlar tabii Almanya basın alanında çıkıyor. Burada çıkıyor. Yani ne kadar da sağlıklı ve doğru olduğunu bilmiyoruz ama gerçek olan benim net olarak bildiğim ise şu. Biz bu oyuncuyu alacaksak yani bizim için işte 30 milyon sınırımız 30 milyon euro. Yani 30'un üstüne biz çıkmayız kardeşim. Yani Can Uzun için. E şimdi burada da böyle bir durum var. Ha sıcak bir pazarlık var mı? Sıcak bir diyalog var mı? Kulüpler oturup işte masada avukatlar görüşmeler bilmem ne. Yani böyle bir şey bildiğim kadarıyla yok şu anda ama diğer Manchester'daki
1: Bruno Fernandes
2: evet birkaç gündür o tekrar ısınmaya başladı bu konu. Çünkü Galatasaray'da bir bomba transfer yapmak istiyor. Yani ve bu istediği isimlerden bir tanesi de en kuvvetlisi de bu Bruno Fernandes transferi de neredeyse 50 gündür gündemde olan bir isim. Yani yeni bir şey olmadı bu da. Ama dönüp dolaşıp hep Galatasaray'da bu sezon şunu görüyoruz. Yani ya bu parayı harcasak mı harcamasak mı ona göre bir ne yapsak ne etsek bir hesap kitap var Galatasaray'da. Yani gerçekçi olalım. Geçen sene işte transfere hızlı başlayıp Sané'yi transfer eden ona imza parası 10 milyondu yanılmıyorsam ücreti yine 10 milyon euro civarlarındaydı. Daha sonra işte Osimhen günlerce alacağım mı almayacağım mı tak 75 milyon euroluk bir bonservisin altına giren bir kulüp. 21 milyon euro da Osimhen'in yıllık ücretini ödeyen bir kulüp. Yani bu sezon biraz daha şeyli davranıyor. Ben ona cimrilik demeyeceğim. Hesaplı kitaplı davranıyor.
1: Normalde davranıyor.
2: Yani normalde bu zaten. Yani bakıldığında Galatasaray'ın kalede sorunu yok. Bence stoperleriyle ilgili bir sorunu yok. Bekleriyle ilgili bir sorunu yok. Orta sahasında işte zaten Leslie'yi aldı. Direkt bence oynayacak bir oyuncu olarak transfer etti.
1: Evet.
2: Yani kanatlarında sorun yok. Barış duruyor. İsteyen takım falan yok. Evet, yani öyle bir pazarlık masasında bir şey yok. Sané. Diğer kanatlarda Yunus Akgün de oynatabiliyor. 10 numara da oynattı zaman zaman. Evet orada bir sıkıntı var ama. Oraya bir takviye İlkay var. Yani herkes İlkay'ı unutuyor yani.

0: Yani Galatasaray'ın burada yapması gereken bir golcü transferi. Icardi'yi yolladı. Yani yollarını ayırdı daha doğrusu. Oraya bir
1: yedek santrafor
0: ama iyi bir yedek santrafor almayı planlıyor. Çünkü yarın Osimhen sakatlanabilir de, yani ne olduğu belli mi yani? Bu işte Vedat Bolu kampında sakatlandı. Bir aydır yok. Yani olmayacak. Roma en önemli maçlarda adam yok. Onun için oraya da kalite düzeyi yüksek bir oyuncu arıyor ama şu anda şu oyuncuyla masada ve benim bildiğim yok yani masada olduğu. İsimler var, dolaşıyor da, yani şunu alalım bunu alalım demiyor ama Okan Hoca'nın geçen hafta 10 numara için bir de Paraguaylı evet yani oyuncu listede olduğu. Tabii burada o tepki doğurur eğer o transferi, yani kötü bir transfer demiyorum. Yani siz Bruno Fernandes'lerden, Can Uzunlar'dan buralara gelirseniz, çünkü Galatasaray'da geçmişte bir gecede transferler iptal edildi. Akşamına açıklanan transfer işte sosyal medya tepkileri yüzünden sabah bundan vazgeçtik denildi. Geçmişte bunlar oldu. Ben Galatasaray'ın Bruno Fernandes üzerinde yoğunlaştığını, pazarlık şeyini tamamen bunun üzerine kurduğunu, eğer bu oyuncuyu alırsa da bir tane de golcü transferi, başka bir oyuncu transfer edeceğini de düşünmüyorum açıkçası.
1: Galatasaray bu arada bu beklentiyi biraz hani yükseltip sonrasında biraz eleştiri konusunda çok benzer bir durum devre arasında yaşadı orta saha transferinde. Yine çok gündemde farklı isimleri konuştuk ve günün sonunda mesela Niyaga transferi gerçekleşmişti. Evet. Ve sonrasında da biraz eleştiri olmuş.
0: Bir de o var bak, o da var kadroda.
1: Evet, o da merkez orta sahada.
0: Yani kadroda var. Stoper olarak şey var. Nelson var ki Nelson'dan çıkmak istiyorlar. Yani şu an Nelson çalışıyor. Ya şimdi Lemina'nın durumu da bir tuhaf. Ben bunu da anlamadım. Yani
1: belirsiz.
0: Yani neyi belirsiz? Yani anlaştınız mı? Kimi diyor Kemerburgaz'da gelip tek başına çalışıyormuş, idman yapıyormuş. İşte demişler biraz beklesen. Yani bu doğru mu değil mi? Bu böyle bilgiler de var. Yani anlaşılmayan bir oyuncu ne diye idmana çıksın? Vallahi yani bana tuhaf geldi yani.
1: Dün Mehmet Özcan'la beraber yayındaydık son sayfada. Kulaklarını çınlatayım onun da. Aradaki yani rakamın, Lemina'nın istediği ve Galatasaray'ın verdiği rakamın arada çok büyük bir fark olmadığından ve ben anlaşma olasılığını daha yüksek görüyorum demişti. %51 demişti Mehmet Özcan dün son sayfada.
0: Ya, şimdi bir oyuncuyla, özür dilerim hocam, ya anlaşırsınız. Yani ya anlaşması, tam buradaki belli ki 10 artı 4'ün planı yapılıyor. Yani şimdiki Galatasaray'ın kadrosu var mı bilmiyorum, elimizde de yabancı kadrosu. Yani bir şimdi burada 10 numara, eğer bak şöyle diyeyim, Muhammed Salah Beşiktaş yarın indirsin, bu hafta indirsin, vallahi Galatasaraylar ayağa kalkar. Onu söyleyeyim sana. Kardeşim nasıl, biz niye bir alamıyoruz, ne oluyor filan der. Yani bizim hocamızın bile röportajda Salah'ın Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum deyip Beşiktaş o uçağı indirirse, o havalimanına 15 bin 20 bin kişi karşılar, imza töreni de statta 50-40 bin kişiyle yapar. Ya şimdi bunların ne önemi var diyeceksiniz. Bunlar artık futbolda psikoloji var, psikoloji. Psikolojik üstünlüğü konuşuyoruz biz burada. 5 sezondur bir hafta Fener üstünlüğü alıyor, bir hafta Galatasaray alıyordu.
1: Bizde çok hafta daha keskin bir konu özellikle.
0: Yani şimdi artık bir sosyal medyada oynanan bir maç var. Sahada oynanan bir maç var. Bir de yöneticilerin oynadığı bir maç var. Yani kulüpler birliğinde biri A diyor, biri B diyor, biri C diyor. Sonra bakılıyor hiçbir şey olmamış. Yani hiçbir şey planlandığı gibi gitmemiş. Yani futbolun artık öyle bir tarafı var ki PR çalışması var, sponsorluk çalışması var, kombine çalışması var, loca çalışması var, forma satışı var, ürün satışı
1: geldi,
0: var.
1: Galatasaray'ın da yabancı.
0: Yani bir sürü
1: toplam 12 yabancı
0: yan şeyleri var. Şimdi Galatasaray burada bir tane bakıldığında bak, Nelson buradan çıkarsa
1: evet,
0: yani
1: oluyor.
0: Yani Singo kaldı, Sanchez kaldı, Salah kalır, Torreira kalıyor, Jacobs kalıyor, Sara kalıyor, Sané kalıyor, Osimhen kalıyor.
1: 8 tane banko.
0: Yani bir tane yabancı bir santrofor alacak.
1: 9.
0: 9, bir tane de 10 numara alacak.
1: 10.
0: 10.
1: Tamam.
0: Yani böyle bir durum var.
1: Kontenjanda bir sorun yaşamıyor.
0: Yaşamıyor, evet yaşamıyor. Bu tarafta da bir tane daha oyuncu transfer edebilir mi? Edebilir.
1: Hatta
0: sürpriz olmaz.
1: Hatta 2 bile edebilir. Hatta yani Niyaga'dan da çıkartıp 3 bile edebilir.
0: Jelert'ten çıkabilir. Yani ve bakıldığı zaman diyelim ki Nelson'da kaldı. Bir tane golcü aldı.

0: düşünelim ama yok, 10 numara için olmuyor. Ya yani, artı 4'e uyan bir 10 numara alırsa
1: numaraya...
0: o Paraguaylı uyuyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet, doğru. 2003 doğumlu. 2003 hatta doğumlu. Canı alırsa mesela hiç zaten
0: o da o da uyuyor. Olur. Evet, o da uyuyor. Ama burada Lemina yok. Şimdi Lemina kalacaksa burada 10-10 oluyor şu anda. Bence bu bundan dolayı, bu hesaptan dolayı Lemina'yı bekletiyorlar. Yani anlaştılar herhalde, bekletiyor, bilmiyorum yani. Yarın bir gün başka bir takım, gel kardeşim bon servisin elinde, biz de oynayız, arada şu kadar veriyoruz dese ne olacak diyebilir de yani, sürpriz riskli, olmaz.
2: Bak, riskli bir planlama Lemina planlaması. Niye? Okan Hoca çünkü Lemina ile oyun üstünlüğünü ele alıyordu.
0: Vazgeçemez diyorsun hocam.
1: Hocam Ümraniyespor maçı vardı, hazırlık maçı, 2 gün önceydi sanırım. Maç sonu hocaya Lemina'yı soruyorlar. Hoca aslında oyundaki ne kadar pozitif etkisi olduğundan bahsediyor orada Lemina konusunda.
2: Okan'ın organizasyonunu
1: hoca belli ki istiyor.
2: Sağlamlaştıran bir oyuncu. Şimdi o açıdan baktığında o bölgeye o takviye yapamazsan sen oynamak üstüne kurulmuş bir takımsın zaten. Yani oyunu kontrol edip zaman zaman hızlı geçişlerle rakip kalede tehdit oluşturuyorsun. Ama bunun en büyük bir sebebi Lemina. O senin garantörün arkada. Olası atak dönüşlerinde orada savunmayı başlatamazsan orada koridorları kontrol eden bir Lemina var. Ve bunu başarıyla da becerdi. Şimdi ön attığın atletizmi zaten iyi Galatasaray'da. Ona rağmen evet, oraya, o bölgeye o atletizmi artırabilecek, daha da üst seviyeye çıkarabilecek bir oyuncu takviyesi yapıldığını düşünürsek, ki şimdi can maliyet açısından bakıldığında bu kadar uzadıktan sonra ben o transferin çok biteceğine inanmıyorum. Veya 10 artı 4 planlamasından dolayı onu da bekletiyor olabilir Galatasaray. Ama Galatasaray şu an itibarıyla hedef yükselttikten sonra şu anda eksik olan Mertens sonrası pozisyonu hala bulamadılar. Can'la bunun bu aslında oturuyor ama
0: Can'da tam 10 numara mı ki hocam ya?
2: Değil. Ama forvet bölgesine yakın. Ondan sonra forvet arkasında.
0: Ben oraya Bruno Fernandes'i alacaklarını düşünüyorum.
2: Ha, Bruno yani, Fernandes
0: ama ben onu alacaklarını düşünüyorum.
2: Yani o oyun aklı iyi.
0: Bir yıldız.
2: Katkı yapar mı yatar? Yapar. Yıldız mı yıldız ama şimdi tempo açısından düşündüğümde çok aşırı tempo yapan bir adam değil. Şimdi burada agresif Torreira Lemina ikilisini düşündüğümüzde ona uyum sağlayan Sara ile birlikte bir kurgu oturuyor. Performansını yükselten bir Sara var. Şimdi İlkay büyük futbolcu, çok kaliteli bir oyuncu olmasına evet, rağmen olmadı. Bak,
0: herkes unuttu onu ya. Galatasaray'ın kadrosundaki bir yıldız,
2: İhtiyaç
0: star.
2: Değil. İhtiyaç doğrultusundaki transfer o değildi. Bruno Fernandes için de ben aynı şeyi düşünüyorum. O zaman Sara'dan çıkarsın.
1: Hocam burada ama yani profiller biraz farklı değil mi Galatasaray'da şimdi? Gündemde Can Uzun diyoruz mesela aynı bölge için. Çok farklı bir oyuncu. Bruno Fernandes çok daha farklı bir oyuncu.
2: Tabii
1: yani mesela burada acaba Okan Hoca gelecek olan transfere göre mi bir oyun planı inşa edecek? Yoksa oyun planına göre mi bir oyuncu transfer edecek?
2: Zaten oyun kimliği var Galatasaray'ın. Okan oturtturdu onu 4 senedir. Şimdi burada defans önündeki Lemina'yla oyun kurgusunu daha da oturtturmuştu. Şimdi ne yapacak? O profile yakın Torreira var değil mi yanında?
1: Evet.
2: İkisinden birini kullanabilirim diyor. Ama Sara'dan beklentiyi Bruno Fernandes'le daha kolay sağlayabilir mi düşünüyor bence Okan. Şimdi Sara oyunun iki yönünü oynamaya çalışan bir oyuncu.
1: Doğru.
2: Bruno Fernandes'den çok fazla defansif katkı bekleme.
1: Yok, daha çok 8-10'u
2: biraz daha oyun aklı
1: oynayan
2: olur.
1: Bir oyuncu.
2: Biraz daha oyuna kimlik katar Galatasaray'ın oyununa. Ama ön bölgede atletizmi çok iyi olan bir Galatasaray'ı düşündüğümüzde Bruno Fernandes'in burada faydası olur. Derine atılan toplar bunu becerebilir. O delici Galatasaray oyuncuları kanatlardakini onları işletebilir. O da ne olur? Katkı sağlar. İlkay'dan farkı bu olur. Ama İlkay'ın kalitesi, İlkay 6-8-10 sahte santifor oynayabilen bile bir adamdı. Buna rağmen çok katkı veremedi Galatasaray takımına. Onun için ya organizasyon, hücum organizasyonları var ya. Galatasaray'ın şeyi ne?

0: agresif baskıyla erken skor üretmek değil mi? Evet. Ön bölgede baskı yapıyor. Şimdi bunu becerebilen kanat oyuncuları ve öndeki Osimhen başta olmak üzere bir karakter oyuncuları var. Osimhen'in yanına bir takviye mutlaka gerekiyor. Bir sezonun süreci düşündüğünde o süreci yönetme adına tek başına Osimhen'den...
1: Bir değil iki tane belki de takviye lazım.
0: Belki hocam. De evet.
1: Yani sonuçta birinden biri iki tane diyelim ki Icardi ile Osimhen vardı. Birinden biri sakatlandı da bir alternatif olmadı.
0: Olmadı.
1: Yani Icardi'nin geç gelişi, arada işte ülkesinde daha fazla tatil yapması, o sırada kolunun kırılması. Yani Galatasaray'ı hatırlayın o günlerde ne kadar sancılı günler yaşadı. Yani evet, sıkıntılar, ya. Stres yaşadı. Bence
2: Barış oynadı
1: Galatasaray oraya hala da o oynayabilir. Hala da onu düşünüyordur ama ben yine de şu transfer şeyinde, politikasında şunu anlamıyorum. Yani işte bizim zamanımız var. Tamam güzel zaman var. İşte hesaplı Dünya Kupası da bitti. Artık onu planlıyorlar. Yani hesap kitap işleri tabii ki kolay işler değil, zordur ama ligin başlamasına da artık az bir zaman kaldı. Yani bir aydır az bir zaman kaldı. Şimdi siz yine son anlarda herhalde golcü alacaksınız ya da 10 numara alacaksınız ya da başka bir şeyde bulunacaksınız. Yani bilmiyorum, bunların hep önceden belirlenip bir sistemsel olarak işlemesi gereken, bana göre planlı işler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bak ilk bölümde Fenerbahçe'yi de konuştuk. Sonra İsmail Kartal toplantı yaptı. Ve işte o sakat, bu eksik, bu daha hazır değil, bu şöyle. İşte gelen transferlerin hazır olmadığını ifade etti. Biri sakat. Yani baktığımda bir anda sanki sezonun ortasında falan zannettim ben kendimi. Lig açılmış. Beşiktaş yeni bir yapılanma kuruyor. Aslında çok da bilmiyoruz Beşiktaş'ı. Yani nasıl oynayacak, ne yapacak? Gelen oyuncuların verimi nasıl olacak? Evet, çok büyük gövdeli transferler yapıyor ama uyum hocanın süreci, performansı nasıl olacak? Yeni bir hocayla yola devam ediyor. Hoca nasıl bir şey yapacak? Beşiktaş'a enerji katacak? Bak bunlar da soru işareti. Burada aslında en şey Trabzonspor. Yani transfer yapıyor. Bazı önemli oyuncularını sattı. Elindeki oyuncuları, işte hocası ve yine yarışta iddialı olmak istiyor. Bir de böyle bir açı var. Ya ben şunu demek istiyorum. Galatasaray gibi bir takımın bence şu anda transferleri bitirmiş olması lazım. Benim demek istediğim bu.
0: Tabii daha erken planlama yapması lazım ama eldeki kaliteli oyuncularla...
1: Ama hep geç yapmış. Arşive baktım. Hep geç yapıyor.
2: Özellikle yakın geçmişte.
1: Hep geç. Hep doğru. Geç yapıyor. Hiç yakın yapmıyor.
2: Icardi örneği var. Osimhen örneği var.
0: Ya şimdi mesela Osimhen yalnız ya, şimdi santrafor takviyesi düşünürken eldeki oyuncularla alternatif fikir üretme, ki en başta bu Barış mesela. Barış'la o bölgeyi doldurmaya çalışılıyor ama ben futbolcunun var olduğu pozisyondan başka bir pozisyonda yaratılmak istendiğinde kimliğini kaybettiğini düşünüyorum. Barış olmuyor mesela o bölgede. O çocuğun takımına olan katkısı da kayboluyor orada. Var olan yeteneklerini o bölgede sergileyemiyor. Ki bizim ligimiz Avrupa Ligi'ne göre biraz daha basit bir lig gözükse de bizim ligimiz sert bir lig. Santfor özellikleri değişik özelliklerdir yani. Santfor sırtı dönük oynayabilmeli. Ama Barış irade oyuncusu. İstediğini gücüyle, hırsıyla elde etmeye çalışıyor ama santfor bölgesinde değil. Şimdi kanatlarda ben büyük fayda sağlayan oyuncu, onun takıma olan katkısından vazgeçip de santfor bölgesinde niye oynatayım? O bölgeye takviye yaparım daha iyi. Ama Galatasaray evet, şimdi süreç olarak daha geç rakiplerinden başladığı için biraz daha mantıklı olabilir şimdi transferin gecikmesi. Ama akşam yatıp da kimi alacağız acaba diye düşüneceğime çabuk çabuk işi bitiririm.
1: Ondan ya hocam, sonra eminim ki kafadaki isimler zaten hoca geçen hafta röportajlar veriyordu. İsimleri söyledi. Evet. Yani işte Can Uzun isterim dedi. Bruno Fernandes'i isterim dedi.
2: Enzisoy
1: isterim dedi. Ya o listemizde dedi.
0: Hangi hoca istemez ki dedi.
1: Yani şey yapıyor ama orada önemli olan noktalardan bir tanesi, bence en önemlisi oydu. Icardi ile aksiyon alamadık ve zaman kaybettik dedi. Bence en önemli itiraf ve yönetimin mesajı da oydu.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna gelmişiz Zafer Hocam. Ağzınıza sağlık. Murat Özbostan, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, spor gündemini bugünlük noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
2: Dünya katılım var.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Dünya basketbolu 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. 4 ayrı kategoride çifthaneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki
3: TEP. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
8: Aspor Radyo.

0: İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Fenerbahçe yeni sezonu Avrupa perdesiyle birlikte açıyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında yarın 21'de Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe taraftarı önündeki rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Ayrıca Devler Ligi'nde son olarak 2008-2009'da mücadele eden Sarı Lacivertliler 17 sezon aradan sonra Avrupa'nın en büyük kupasında boy göstermeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze geçen sezon Polonya Ligi'ni ikinci bitirdi. Mihail Gasparik'in çalıştırdığı Gornik 10 transfer yaparken sadece 2.4 milyon euro harcadı. Polonya ekibi gönderdiği oyunculardansa 9.1 milyon euro kazandı. 25 milyon euroluk kadroya sahip Gornik Zabrze'nin en fazla öne çıkan oyuncusu ise 4 milyon euroluk piyasa değeriyle Ukraynalı sol kanat Maxim Hlan. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Gornik Zabrze mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjansukas yönetecek.
0: Fenerbahçe ilk resmi maçını Avrupa'da çıkıyor dedik. Avrupa sahnesinde açıyor daha doğrusu Şampiyonlar Ligi yolunda. İlk adım olacak, ilk basamak olacak. Bu karşılaşma öncesi Sarı Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.
2: İyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbut olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Grimit oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Grimit daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok. Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum çünkü sadece bir kupa kazanabildim. Süper kupa. Şampiyonluk kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupaları kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu Başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek, hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. İçeri orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğumuz maçta 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattık. Altyapıdan kimse tanımaz, bilmezken. Sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra oynatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0 penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarımı da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış, nerelerde elenmişler. En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendimi başarısız görmüyorum orada.
3: Önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için. Tabi hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan, en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak. Onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
0: Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Beşiktaş'ta da gündemin ana maddesi Muhammed Salah siyah beyazlı formayı giyecek mi? Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bu transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Adalı son olarak Muhammed Salah'la da görüştü ve önümüzdeki günlerde de menajeriyle yeniden masaya oturacak. Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Olumlu ilerleyen görüşmeler, Salah'ın menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle sıkışmıştı. Başkan Serdal Adalı transferde bizzat devreye girdi ve Salah'la bir görüşme gerçekleştirdi. Mısırlı Yıldız, menajeriyle konuşup transfer konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. Salah'ın ailesinin de İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yönetim kısa süre içinde Salah'ın menajeriyle bir araya gelerek transferdeki pürüzleri gidermek ve bu hafta içinde Salah'a imza attırmayı hedefliyor. Dördü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. İki kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı.
4: Evet, transfer haberleri tabii gündemde bir yandan ama diğer yandan da artık takımlar sezonu açıyor. Avrupa sahnesiyle birlikte temsilcilerimizin Avrupa kupalarında 3. eleme turu eşleşmeleri de belli oldu.
0: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuralları çekildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabze'yi geçerse Sturm Graz Hearts galibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibine elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe bu durumda Kupa 2'de Twente Ferencvaros eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı elerse Tromsø Hradec Kralove galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar elenmesi durumunda Konferans Ligi'ne geçiş yapacak ve Bohemian Balkani eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turundan Inter Turku'yu elerse Vaduz Athletic Club Descaldes eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.
4: 10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi Bruno Fernandes. Sarı Kırmızılılar bu transfer için şartları zorlamaya hazırlanıyor.
0: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Sarı Kırmızılı yönetim kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Galatasaraylı yöneticiler Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak üzere şartları zorlama kararı aldı. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray, Manchester United'la yeni sözleşme için anlaşamayan Bruno Fernandes'i renklerine bağlayarak 10 numara arayışında nokta atışı yapmayı hedefliyor. Fernandes'e yapılacak teklifin ise 3+1 senelik olacağı belirtildi. Galatasaray'dan Ocak ayında bonuslarla beraber yıllık 25 milyon euro garanti ücret isteyen Portekizli yıldıza Victor Osimhen'le aynı tarifenin teklif edileceği öğrenildi. Sarı Kırmızılı idarecilerin Fernandes'e 15 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı ve ayrıca sadakat primiyle imaj hakkıyla beraber ücretin 21 milyon euroya kadar çıkacağı ifade edildi. Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. Suudi ekiplerinin Portekizli futbolcuya astronomik teklifler yaptığı ileri sürülüyor.
4: Trabzonspor sağ kanat transferi için iki ismi gündeminde tutuyor. Bordo Maviller Osorio'dan vazgeçmedi. Bir diğer yandan da Sigankovic'in ise İspanya'da masaya oturmaya hazırlanılıyor.
1: Trabzonspor'da sağ kanat operasyonu iki koldan devam ediyor. Bordo Mavililer Dario Osorio transferinden vazgeçmezken Girona forması giyen Viktor Sigankovic'in de girişimlerini hızlandırdı. Midtjylland'ın 22 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu Dario Osorio'nun transferle ilgili kararını Ağustos ayında vermek istediği öğrenildi. Yeni sezon planlamasını geciktirmek istemeyen Trabzonspor yönetimi ise futbolcunun kararını daha erken vermesi için temaslarını sürdürüyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, İspanya'ya geçerek Girona yetkilileriyle Viktor Sigankov transferi için görüşmeler gerçekleştirecek. Bordo Mavililer sağ kanat için Osorio ve Sigankov dosyalarını eş zamanlı olarak yürütürken, hedef en kısa sürede iki isimden birini kadroya katmak. Her iki futbolcunun da 15 milyon euro seviyelerinde transfer piyasası bulunuyor. Osorio'nun Midtjylland'la sözleşmesi 2030'a kadar sürerken Sigankov'un kontratı ise gelecek sene bitiyor.
4: Şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine bakacağız. Günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da spor endeksi yazdı. Yaklaşık %2,93'lük bir yükseliş söz konusu. 4 kulübün hisse değerlerine de hemen göz gezdirelim. Burada da Beşiktaş 1,85'lik değeriyle günü %7,56'lık bir yükselişle, ki çok ciddi bir oranla yükselerek tamamladı. Fenerbahçe'de yine günü yükselişle geçiren kulüplerden birisiydi. 3,24'lük hisse değeri, %2,53'lükte bir çıkış söz konusu bugün. Galatasaray'da %2 değer kazandı bugün ve 1,020 değerle günü tamamlamış oldu. Trabzonspor'da diğer 3 hisse gibi günü yükselişle tamamlamayı başardı ve %2,13'lük bir artış söz konusu Bordo Mavili Futbol AŞ hisselerinde. Şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine baktık. Canlı yayınımızda ana habere devam ediyoruz. Fenerbahçe oynayacağı Avrupa karşılaşması öncesi, Gornik Zabje maçı öncesi bir antrenman gerçekleştiriyor. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş ve konuğu yanında, sözü ben Erdem'e bırakayım.
5: Koray Baloğlu, Samandıra'dan selamlar. Fenerbahçe basına açık bu sezonun ilk Samandıra'daki ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu öncesi Sarı Lacivertler Gornik Zabre ile karşılaşacak. Yarın saat 21'de bir mücadele öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Yanımda Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür var. Süha Gür'le beraber Fenerbahçe'deki son durumu değerlendireceğiz. Süha, kampı takip ettin. Topuk Yaylası'ndaydın, ardından Avusturya'ya gittin. Fenerbahçe yoğun bir kamp süreci geçirdi. İsmail Kartal'la beraber sezon başladı. İyi çalıştığını biliyoruz Fenerbahçe'nin. Sen çok daha fazla nota hakimsin. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Öncelikle şunu ekleyerek sana pas atacağım. İsmail Kartal şunu diyor. Şu an diyor, kendi oyunumu yaklaşık bir 35-40 dakika net bir şekilde oynatabiliyorum. İkinci yarılardaki o LASK maçında, ikinci yarıdaki o takım düşüşü aslında İsmail Hoca'nın felsefesinin tam olarak oturmamasından dolayı. Bu da çok normal. Sezon başlangıcındayız. Fenerbahçe sezonu açtı. Yeni başkan, yeni teknik direktör, yeni teknik heyet, yeni futbolcular. Neler bekliyorsun? Sözü sana bırakayım.
6: Evet, öncelikle hayırlı olsun diyelim tabii ki. Hem Fenerbahçe için hem de tüm futbol takımlarımız için. Sevgilerden bir kere şunu belirtmek lazım. İsmail Hoca hem Topuk Yaylası'nı hem Avusturya'yı takip ettik. Topuk Yaylası'na beraberdik. Bildiğin gibi İsmail Hoca'nın 4. dönemi ve daha önceki dönemlerinin her birinde başarısız olunsa da, sonuç olarak başarısız olunsa da İsmail Hoca'nın bir oyun felsefesi var. Bu felsefede de erken skoru bulmak, önde oynamak, rakibi boğmak, rakibi yarı sahada fazla top yapmak, bunlar bulunuyor ve hazırlık maçlarında da aslında İsmail Hoca'yı bıraktığımız gibi oyun felsefesini aynı şekilde gördük. Açıkçası İsmail Hoca'yı özellikle basın toplantısında birazcık farklı gördüm. Şöyle normal şartlarda biliyorsun iletişim konusunda eleştiriler almıştı İsmail Hoca ama özellikle bu basın toplantısında o konuda da kendini geliştirdiğini, daha net, daha kendine güvenilir açıklamalar yaptığını gördüm. Bazı oyuncuların oynamayacağını söyledi. Yine bazı isimlerin listeye eklenebileceğini söyledi. İsmail Hoca bu konularda birazcık daha temkinli daha önceki dönemlerinde yaklaşan bir teknik direktördü ama bugünkü haline baktığım zaman açıkçası İsmail Hoca'nın da daha kendine güvenli, daha inanmış bir tarzda olduğunu gördüm açıkçası. Elbette Gornik Zabrze biliyorsun çok bildiğimiz, tanıdığımız bir takım değil. Hoca analiz konusunda her ne kadar dediğim gibi başarısız olduğunda eleştirilse de hiçbir zaman rakip analizin noktasında geride kalmış bir isim değil. Rakip analizini çok iyi yapan, ona göre bir ekip oluşturan bir teknik adam ve Gornik Zabrze'yi bize anlattığı zaman şunu anladık. Daha çok yarı sahasında bekleyecek iki tane hızlı kenar oyuncusu olan, güçlü bir santraforu olan bir takım dedi ve 8 numaralarını sık sık ceza sahasına soktuklarından bahsetti. Elbette İsmail Hoca da buna göre tedbirlerini alacaktır. Tabii ki kabul edelim, Fenerbahçe'nin ayarında kadro kalitesinde bir takım değil. Fenerbahçe eksiklerine rağmen yeni transferlerinin en azından ilk 11'de oynamayacağını biliyoruz. Oynamayacaklarına rağmen Gornik Zabrze karşısında elbette favori. Ben çok zorlanacağını da düşünmüyorum. Her ne kadar dediğim gibi rakibin önemli silahları olsa da İsmail Hoca'nın belirttiği gibi. Ama buradan Fenerbahçe avantajlı skoru alarak ikinci maça geçecektir. Muhtemelen orada da kazanacaktır. Çünkü şunu biliyoruz. Fenerbahçe her geçen gün daha hazır oluyor. Elbette tüm takımlar aynı şekilde ama Fenerbahçe'nin kadrosunun güçleneceğini önümüzdeki dönemlerde biliyoruz. Gerçekten kulübün çok ciddi bir Şampiyonlar Ligi özlemi var. Aynı zamanda Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin ekonomik açıdan Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'ya ne kadar önemsediğini de biliyoruz. Çünkü beraber uzun süre seçim dönemi takip ettik. Orada başkan adaylarının hep aynı ifadesi vardı. Yani bizim rakibimiz Galatasaray ve biz Galatasaray'dan işte şu kadar rakam gerideyiz. Bunun en önemli sebebi de Şampiyonlar Ligi gelirleri. Doğal olarak Fenerbahçe taraftarının özlemini de düşünürsek aynı zamanda yine İsmail Hoca ve takım taraftara da bir mesaj vermek isteyecektir daha ilk maçtan. Bu şartlar altında baktığımızda 3 hazırlık maçında da

0: sorun çözecek birçok oyuncusu var. Çok bir problem yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Süagül, ben hızlıca şu notları da paylaşayım. Vedat Muriç tedavi süreci devam ediyor. Pozitif de ilerliyor. Bu maçlarda olmasını beklemiyorum. Listeye de yazılma ihtimali yok zaten. Eğer liste iki oyuncu yazılacaksa Greenwood ve Nathan Ake olacak. Dorgeles Nene ağır bir ameliyat geçirdi. Fizyo eşliğinde devam ediyor. Kuvvetlendirme çalışmaları yapıyor. Yani bir iki haftalık daha sürece var diye tahmin ediyorum. Diego Carlos dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmıştı. Yavaş yavaş o da takıma katılacak gibi gözüküyor. Yiğit Efe Demir zaten hafif ağrıları var. Bugün İsmail Hoca da açıkladı. Livakovic milli takımdan sakat döndü. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ederson burada. Birazdan Ederson konusunda pas atacağım sana. Bu isimler dışında bir de Beko yok. Viral enfeksiyon sebebiyle. Şimdi Ederson konusuna değineceğim. Ederson geçen sezon çok fazla eleştiri aldı. Haklı veya haksız eleştirileri değerlendirmek ayrı bir konu. Devamında oyuncu giderken birazcık da Fenerbahçe'den böyle mental olarak uzaklaşarak gitmişti. Bunu ben haber olarak da paylaştım. Burada da yayında tekrarlayalım. Sayın Başkan Aziz Yıldırım Ederson'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi seçimden sonra. Önümüzdeki süreçte bir daha bir araya gelecek ve Fenerbahçe Ederson'la devam etmek istiyor. Bu fikrini oyuncuya da zaten iletti. Ederson'un da illa ben ayrılacağım diye de bir talebi yok. Ama menajerinin Juventus'ta olan ilgiyi oyuncuya getirdiğini de biliyoruz. Fenerbahçe Ederson'a devam etmek istiyor. Bu kesin. Bu %100 olan durum bu. Livakovic sakat. Elbette Mert Günok, Tarık Çetin çok değerli kaleciler ama şimdi sen ön tarafa, sağ tarafa Greenwood, işte Asensio, işte Gündüz'ü, Kante'yi aldın. Şikrin yer yanına Ake'yi getirdiğin yerde bu takımın kalecisi de Ederson gibi bir isim olmalı. Hayal ettirdiklerinden dolayı Ederson olmalı. Performansı eleştirilebilir. Ederson'u kazanmak istiyor Fenerbahçe. Bence bu kadronun kalecisi de bu ayarda bir kaleci olmalıdır diyorum ben.
0: Ya sana katılıyorum. Bir kere şunu belirtmek lazım Erdem. Fenerbahçe savunmasıyla son yıllarda eleştirilen bir takım. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir zaman gol atmak konusunda bir problemi olmadı. Her ne kadar işte santraforsuzluk uzun süre konuşulsa da eleştirilse de Fenerbahçe skoru bulma noktasında çok da problem yaşamadı. Ben sadece kaleciye yıkmayı bu işi doğru bulmuyorum. Yani sonuçta savunma bir hata yapıyor. İş son noktada kaleciye kalıyor. Evet Ederson iyi bir sezon geçirmedi. Ben de aynı görüşteyim bu arada. Ama senin de dediğin gibi unutmayalım. Bugün Juventus'un istediği bir kaleci. Yani Juventus bir şeyleri bilmiyor da biz mi biliyoruz? Bence öyle değil. Ederson çok değerli bir oyuncu. Bugün konuştuğumuz insan Brezilya milli takımın kalecisi. Yani oynadı oynamadı önemli değil.
2: Alisson sakattansa Ederson.
0: Yani kesinlikle öyle. Çok değerli bir oyuncu. Senin de dediğin gibi yani bu kadar iyi kaliteli bir kadro kurmuşken bu kadronun kalesine de Ederson yakışır. Ben açıkçası İsmail Hoca'nın birazcık oyun felsefesiyle de Ederson'un kariyerinin uyuştuğunu, örtüştüğünü düşünüyorum. Çünkü hakikaten Fenerbahçe'nin oyunu ön alanda oynayacağını düşünürsek Ederson'un da Fenerbahçe hücumuna katkı sağlayacağını öngörebiliriz. Elbette geçen sene bu beklentinin dışında bir performans imzattı. Yani burada savunmak için söylemiyorum ama sonuçta Ederson çok tehlikeli, çok değerli, önemli bir kaleci, önemli bir kariyer. Açıkçası ben ne olursa olsun Sayın Aziz Yıldırım'ın Ederson'a devam etmeyi planladığını düşünüyorum. Çünkü elindeki bir değer. Yani Erdem bugün Ederson'u göndereceksin de bir de Fenerbahçe'nin kaleci derdi olacak.
2: Evet.
0: Her ne kadar dediğim gibi Mert Günok, İrfan Can olsun bunlar çok değerli kaleciler olsa da Ederson gibi bir ismi kaybetmemek, tam tersine kazanmak lazım. Ben Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin de bu noktada bu yolu izleyeceğini düşünüyorum. Ederson'la bir görüşme yapacaklar. Görüşmenin neticesinde zaten son karar verilecek. Dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi Ederson'u bir değer olarak görüyor. Zaten şunu kabul edelim. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir yabancı problemi var. Bu problem içerisinde yeni problemler de yaratmamak lazım. Yani elindeki değerli oyuncuları tutabilmek, problemli gördüğün yerlere takviye yapmak gerekiyor. Çünkü çok fazla takviye şansın da yok. Şimdi Fenerbahçe hem oyuncu göndermeye çalışıyor, göndermek zorunda. Hem bunları gönderirken aynı zamanda bu kadroya takviye yapmaya çalışılıyor. Bir de kaleci problemi çıkarsa bence bu da Fenerbahçe'sinden olumlu bir gelişme olmaz. Bu kadar iyi oyuncu varken Ederson'u da kazanmak, onu burada tutmak. Çünkü şunu kabul edelim. Eğer yönetim Ederson'un arkasında durursa, ki duruyor, Ederson bunu hissederse, buna inanırsa onun performansı da doğal olarak artacaktır. Bu arada 5-2'de başladı.
1: Greenwood orada hemen bizim önümüzdeki, evet. 6-2 diyelim hatta, orada Kayıt da orada. Kayıt da antrenmanlarda

0: Sürekli yelek alıyor, işte dahil oluyor.
1: Özlemiş.
0: Yani kayta lisansız çıkarsa oynayacak gibi çok.
1: Ya şeyi biliyorsun, sohbet toplantısında beraberdik. Dört kayıtlı sohbet toplantısı yaptık, seninle beraberdik. Hakikaten son belki 10 yılda birçok sohbet toplantısında Fenerbahçe'yi çalıştıran hocalarla, yardımcı antrenörlerle görüştük, konuştuk. Futbola bakış açısından gerçekten çok hayran olduğum bir insan. Çünkü her şeyi çalışmak olarak biliyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ne dersen de çalışmak diyor. Çok özel bir insan. Özellikle yabancı futbolcularla da iletişimi çok kuvvetli. Çok önemli bir kariyer olduğu için tabii doğal olarak ekstra bir saygı da duyuluyor. Ama dediğin gibi sürekli bu tür oyunlara katılıyor. Hakikaten biraz fit olsa bu arada kayda oynar.
0: Futbolu büyük bir aşkla zaten yaşıyordu. Bence teknik direktörlüğüne de bunu yansıtıyor ki Kayt'ın da Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardı.
1: Muhakkak.
0: Şimdi seviye atlamak isteyen bir teknik adamdı ve Fenerbahçe ona bir fırsat sundu. Sayın Aziz Yıldırım'la çok özel bir ilişkisi var Kayt'ın. Zaten buraya gelmesindeki en temel faktörlerden bir tanesi de Aziz Yıldırım'la olan bağıydı. Bu anlamda biraz Kayt üzerinde konuşacağız. Şimdi yabancı bir oyuncu Greenwood. Bugün Kayt Barcelona'ya gittiğinde ya da Arsenal kulübüne gittiğinde ya da Porto kulübüne gittiğinde bütün kulüpler tarafından kapıda karşılanacak
1: tabii
0: bir isim.
1: Ki,
0: bugün yabancı oyuncuların da ülkemizde en azından bugün 11 tane 10 tane yabancı oyuncuyla sahaya çıkabileceksiniz ligde en azından. Çok fazla yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu bir düzen var. Bugün bu yabancı oyuncuları da aslında birazcık daha böyle sistemin içine dahil ederken onları düştüğü yerde hadi kaldıralım bak biz o sezonda bunu yaşamıştık
1: diyebilecek anıları var.
0: Evet. Bu sebeple Kayt hamlesi kıymetli.
1: Ya Erdem, o gerçekten çok önemli bir konu. Biliyorsun sohbette de aynı şeyi konuşmuştuk. Şimdi bu oyuncuların hiçbirisi Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamadı. Belki şampiyonluklar yaşadılar ama Kayt'ın da söylediği gibi Dört Kayt'ın Fenerbahçe ile şampiyon olmanın tadı başka. Yani o eğlenceyi, o keyfi, işte o başarıyı, o duyguyu anlatabilmesi için çok önemli bir insan. Yani çünkü onu hem yaşadı hem aktarabilecek iletişime sahip biri. Bence Kayt'ın varlığı İsmail Hoca'yı da oyuncuları da çok rahatlatıyor gerçekten.
0: Yani geldiği ilk günden itibaren de İsmail Kartal'ın da zaten tüm ekibiyle beraber hızlı bir şekilde adapte olduğunu Kayt'ın görebiliyoruz. Aldığımız bilgiler de yönde. Gayet de bu arada paslar yerinde.
1: hala çok iyi.
0: Gerçi sağ kanatta da bir yoğunluk var. İşte Greenwood, İrfan Cengiz. Kayt'ı da sağ kanat rotasyonuna dahil edebilir İsmail Kartal.
1: O yüzden şu an futbolcular çekinmiyor bence. Orada bir boşluk olsaydı bu konu daha fazla konuşulabilirdi. Hakikaten 5'e 2'de bakıyorum da zaten yani diyorum yani kariyeri boyunca çok iyi çalışmış. Neredeyse her teknik adamı tarafından böyle parmakla gösterilen bir futbolcuydu. Aynı şekilde o çalışkanlığıyla teknik adam olarak da devam ediyor. Dediğim gibi yani iletişimi de kuvvetli bir insan zaten. Burada görüyorsun yani 5'e 2'de bütün futbolcularla baktığım zaman gayet keyifli vakit geçiriyor. Futbolcularımı benimsemiş. Doğal olarak Fenerbahçe'ye fayda sağlamam ama ihtimali bence çok az. Bak şunu söyleyeyim Erdem, ben bununla ilgili tweet de atmıştım. Başarılı olur olamaz Kayt kariyerinde bundan sonra onu bilmiyorum ama şuna eminim. Kayt hep çok çalışarak devam edecek. Belki başarısız olacak ama gerçekten çok çalışkan bir insan. Yani İsmail Hoca ile bu arada sohbet toplantısında söylemişti. Yani iletişimi çok kuvvetli. İsmail Hoca ile bir şey söylediğinde onun dönüşlerini dinlediğini söyledi. İsmail Hoca'nın kendisini dinlediğini söyledi ki bu açıdan iyi de bir ekip oluşmuş durumda. Artık birazcık yerden bundan sonrası futbolcularda çünkü bakıyorsun tesis yenileniyor. Bu futbolcular için yapılıyor yani bu başka kimse için değil. Tesisler yenileniyor. İşte yabancı bir teknik adam önemli bir star zamanında. Futbolda önemli bir figür. Futbolcularla beraber oluyor. Onlarla beraber çalışıyor. Artık bu dakikadan sonra bu iletişim kurulmuşken biraz da iş futbolculara düşecek.
0: Futbolculara düşüyor. Bir de çalışmak dedi. Şimdi 99 puanlı sezonda hatta bu YouTube'da var bu video. Fenerbahçe'nin o sezon attığı golleri derlendiği bir video. Uzun bir video. Şimdi gözlerini kapattığın zaman 99 puanlı sezondaki set hücumlarını işte Tadic'in tuttuğu, Ferdi'nin bindirdiği, Merkezden giden o Fred İrfan Can Kahveci bağlantısıyla içeri girdiği golleri bir hayal et. Şimdi bunu 3 antrenmanda 5 antrenmanda yapamazsın. Bu çalışmakla çok fazla pratikle çok fazla tekrarla olan şeyler. Bugün de Fenerbahçe'nin çok fazla tekrar yapmaya ihtiyacı var teknik anlamda ki bunu da en azından şunu görüyoruz. İsmail Hoca geldiği günden itibaren bunu yapıyordu.

0: Topu verdi oyunculara ve topla çok fazla pratik yapıyor Fenerbahçe. Bunu ne kadar fazla artık benimsemiş göreceğimiz ilk maç. O bu oyunla alakalı. Çünkü bu oyun kolay bir oyun değil suya. Yani talepkar, İsmail Hoca'nın tabiriyle talepkar futbol kolay bir oyun değil. Zamana ihtiyacı var.
1: Arşi Brown'un Fenerbahçe TV'ye bir açıklaması vardı. Top hikayesini hatırlıyorsan. Tam olarak bu bölümden bahsetmişti. Daha çok toplu idmanlar yapıyoruz demişti. Biliyorsun sezon başı antrenmanlarında daha çok fiziksel yüklemeler, yükleme ağırlıklı antrenmanlar yapılır ama İsmail Hoca tam tersine bu yüklemeleri de topla yapmayı tercih eden birisi ve futbolcu doğal olarak yani topla oynamayı seven insanlar fiziksel açıdan zaten bir problemleri yok. İsmail Hoca sezon başından beri bizimle beraber olan futbolcular şu anda hazır durumda demişti. Zaten böyle bir maç öncesinde geçen seneki kadro da gayet yeterli. Burada Vedat'ın eksikliğinin birazcık hissedilebileceğini düşünüyorum. Erdem daha demin yorumlarken olası bir kötü senaryoda Fenerbahçe'nin gole ihtiyaç duyduğu anlarda özellikle kenar oyuncularına vereceği katkı itibarıyla Vedat'ın değerli olduğunu düşünüyorum. Vedat'ın olmaması bu açıdan bir dezavantaj ama dediğim gibi yani zaten uzun süredir beraber çalışan bir takım. Geçen seneden birbirini çok fazla tanıyan isim var. Doğal olarak çok da bir problem yaşanacağını o açıdan düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde şu ana kadar iyi çalıştığını, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü sergilediğini ve Gornik Zabra'ya karşı da çok fazla problem yaşamadan bu turu geçeceğini düşünüyorum.
0: Süagür, yavaş yavaş sözlerimizi noktalamadan önce ben sözü stüdyoya doğru bırakacağım. Süagür, ağzına sağlık. Yarın Fenerbahçe çok kritik bir maça çıkacak. Biz de stadyum ve çevresinde yayınlarımız devam edecek diyelim. Sözü stüdyoya bırakalım.
2: ...2026 Dünya Kupası'nın sahibi... ...dün akşam oynanan maçla birlikte belli oldu... ...İspanya finalde Arjantin'i mağlup ederek... ...kupaya uzanan taraf oldu.
3: 2026 Dünya Kupası finalinde... ...İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor... ...Lamin Yamal içeriye girdi... ...Lamin Yamal vurdu Emiliano Martinez... ...iki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor... ...Emiliano Martinez... ...İspanya yüklenecek Rodri... Tek paslaşmalar Olmo sektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve... Kırmızı kart, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün. Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Mirino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Top ağlardı ancak. Gol geçersiz. Mirino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına. Arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve top ağlarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana ısıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağlarla buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside.

0: Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: Altın Top Ödülü'nün sahibi Rodri 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Dünya Kupası'nda da muhteşem bir performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu birçok istatistikte zirvede yer aldı.
2: İspanya milli takımının kaptanı Rodri bireysel ödülleri toplamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu Arjantin karşısında hücumları yönlendirmesinin yanı sıra orta sahadaki mücadelesiyle de takımı için ne kadar önemli bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımının zafere ulaşmasında önemli rol oynayan tecrübeli isim turnuvanın oyuncusu seçilmişti. Rodri aynı yıl Ballon d'Or'un da sahibi oldu. 2026 Dünya Kupası'nda da kusursuza yakın bir performans sergileyen Rodri bir kez daha altın top ödülüyle objektiflere poz verdi. Üst üste iki büyük turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen 30 yaşındaki Yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda birçok istatistikte zirvede yer aldı. Toplam 747 başarılı pasla tüm zamanların Dünya Kupası rekorunu kıran Rodri, defansif aksiyonlarda da takımına büyük katkı sağladı. 2024-25 sezonunda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli orta saha, geçen sezon Manchester City'de ritmini yakalamaya çalışsa da eski görüntüsünden uzaktı. Ancak turnuvaya çok iyi hazırlanan ve 8 maçta 726 dakika sahada kalan Rodri, takımının elde ettiği Dünya Kupası zaferinde başrollerden biri olmayı başardı.
1: ...2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın vatandaşları tabii ki büyük coşku yaşadı. İspanya'da halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulundu. Başkent Madrid ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük sevinç yaşandı.

0: İspanya'nın ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan etmesi Amerika ve İspanya'da coşkuyla kutlandı. Başkent Madrid'de final mücadelesini izlemek için toplanan taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan İspanyol taraftarlar 16 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı'nı dolduran taraftarlar da şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşadı. Sevinç gösterisi sırasında Filistin'e destek sloganları atılırken bazı taraftarların Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.
1: İspanya'da büyük coşku vardı. Manşetlerde de tabii ki Dünya Kupası şampiyonluğu. Şimdi İspanya'daki bugün çıkan gazetelerin hem şöyle kapaklarına bakacağız hem de hangi başlıkları atmışlar. Sizinle onları paylaşacağımızı söyleyelim. AS gazetesini görüyorsunuz. AS gazetesi El Mundo Es Nuestro, Dünya Kupası bizim diyor. Rodri'nin ellerinde havaya kalkan kupanın o büyülü anın fotoğrafını kullanmış. Sport gazetesinde de Campeones, şampiyonlar başlığı atılmış. Yine aynı kürsüdeki fotoğraf 4 gazetede olduğu gibi burada da yer almış ve şampiyonlar diyerek tek kelimeyle birlikte duyurmuş. Tıpkı Mundo Deportivo gibi. Mundo Deportivo Avrupa Şampiyonası'na da göndermede bulunmuş. Son Avrupa Şampiyonu'ydu hatırlayacağınız üzere İspanya ve çifte şampiyonlar başlığını atmış. Bir Campeones başlığıyla birlikte ve Marca gazetesi yine aynı fotoğrafı kullanıyor. Rodri'nin elinde kupa havaya kalkmış. Büyük coşku var ve Super Estrellas, yani diyor ki Marca, süper yıldızlar. İspanya'da coşku büyük. Tabii ki halk bunu kutluyor dedik. Herkes kutluyor. Hakikaten sempati de topladı son dönemde İspanya. Çok ciddi şekilde Türkiye'de de çok fazla destekçisi vardı. Yine mutlu olan belki de milyonlar.

0: insan oldu dün İspanya'nın galibiyetiyle birlikte. Ama iş tabii ki sadece görsellikten ibaret değil. Sahada oynanması gereken bir futbol var. Ve İspanya dün Arjantin karşısında tıpkı daha önce Fransa'ya karşı oynadığı gibi çok etkileyici bir oyun ortaya koydu. Dünya futbolunun da efsane isimleri İspanya'nın zaferini nasıl değerlendirdi? 3 ismin yorumunu sizin için derledik ve bir araya getirdik. İngiliz golcü, efsane isimlerden Alan Shearer dün İspanya'nın kupa zaferini şu sözlerle değerlendiriyor. Doğru takımın kazandığına şüphe yok. Bu oynadıkları oyun tarzı nedeniyle futbol için İyi bir sonuç demiş Alan Shearer. Dünkü oyuna dikkat çekmiş Zlatan İbrahimovic. İbrahimovic'in sözleri ise şu şekilde. Finalde kazanan futbol oldu. Turnuva öncesi İspanya demiştim. Benim söylediklerim gerçek olur diyerek yine Zlatanlığını yapmış. Egosundan da her zamanki tarzından da vazgeçmemiş ama ilk cümle çok değerli. Finalde kazanan futbol oldu ki bu konuyu ilerleyen dakikalarda ciddi şekilde konuşacağız. Çünkü dünyanın dört bir yanında dün Arjantinli futbolcuların saha içinde rakiplerine, kendi atlarına zorladıkları pek çok kişi tarafından da, hatta bugün Mirror gazetesinde okudum, utanç verici olarak bazı şeyler nitelendirilmiş. Çok ciddi tepkiler de var Arjantin'e. O yüzden finalde kazanan futbol oldu cümlesi de buraya bir gönderme Zlatan İbrahimovic'den. Thierry Henry, Fransız futbolunun efsane ismi. Premier Lig'de yaptıklarıyla onu asla unutmuyoruz. Her zaman akıllarda olan süper yeteneklerden birisiydi. En iyi olan kazandı diyerek o da İspanya'nın hakkını veriyor ve şöyle devam ediyor. İspanya'nın topsuz alanda yaptıkları çok etkileyici diyor. Biz hep topun olduğu yerleri konuşuyoruz ama hakikaten topsuz alanda da çok ciddi meziyetler var. Bir takım olarak acayip başarılı bir turnuva geçirdiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. İspanya'nın şüphesiz bu başarıda en büyük paylardan biri de teknik direktör De La Fuente'ye ait. Luis Enrique'nin kurduğu sistemi altyapıdan tanıdığı oyuncularla mükemmelleştiren başarılı teknik adam dünya futbolunun da zirvesine çıktı.
1: 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16'da elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan İspanya'da teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrılmıştı. 2008-2012 yılları arasında iki Avrupa bir dünya şampiyonu yaşayan boğaları yeniden en üst sahneye kim çıkaracaktı? İspanya Futbol Federasyonu çoğuna göre sürpriz bir tercih yaptı ve pek tanınmayan Luis de la Fuente'yi takımın başına getirdi. De la Fuente'nin hayat hikayesi İspanya'nın kuzeyinde La Rioja'nın küçük şehri Haro'da başladı. Babası Alberto de la Fuente ticaret gemisinde çalışan bir denizci ve Bilbao doğumlu bir atletik taraftarıydı. 16 yaşında Atletik Bilbao'nun altyapısına katılan Luis, 1983 ile 84'te ard arda 2 lig şampiyonluğu elde eden kadronun önemli bir parçasıydı. Sol bekte görev alan de la Fuente, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in de tekliflerine rağmen 1987'de Sevilla'ya transfer oldu. 1991'de Atletik'e geri dönen Luis de la Fuente, 1993'te Alaves'e gitti ve 1994'te 32 yaşında futbolu bıraktı. La Liga'da toplam 254 maçta 6 gol atan Luis'in teknik direktörlük kariyeri, bölgesel lig, 2. lig ve gençlik takımlarında devam etti. 2011'de kısa bir Alaves denemesinin ardından 18 aylık işsizlik dönemi başladı. İspanya Futbol Federasyonu'nun altyapı milli takımları için teknik direktör arama ilanını gören De La Fuente bu işi almayı başardı ve bambaşka bir hikayenin temelleri atıldı. 2015'te U19'da Avrupa şampiyonluğu, 2018'de U18'de Akdeniz oyunları altın madalyası, aynı yıl U21'in başına geçiş ve 2019'da bu takımla bir Avrupa şampiyonluğu daha. 2020'de ise Tokyo Olimpiyat oyunlarında gümüş madalya. Bu süreçte çalıştırdığı oyuncular arasında Ansu Fati, Pedri, Gavi, Marco Asensio ve Dani Olmo gibi isimler vardı. 20 yıla yakın bir süre boyunca kimse ona büyük bir takımın kapısını açmadı. Ama gençlerin arasında gençlerle beraber sabırla bir sistem inşa etti. Luis Enrique sonrası dönemin federasyon başkanı Ruiz Rubiales, Ruiz de la Fuente'yi göreve getirdi. Riskli bir tercihti. Kariyerinde hiçbir büyük kulübü çalıştırmamış bir isim İspanya'yı nasıl yönetecekti? İspanyol teknik direktör sözleşmenin imzalandığı basın toplantısında bu sorulara, "Profesyonel futbola 15 yaşında başladım. 13 yıl 1. ligde oynadım, kupalar kazandım. Federasyonda 10 yıldır çalışıyorum. Avrupa şampiyonalarını, olimpiyatları gördüm. Son Dünya Kupası'nda kadroda olan 16 futbolcuyla birlikte çalıştım. İspanya'da İspanyol futbolunun geçmişini ve geleceğini tanıyan biri varsa o da karşınızda oturan benim şeklinde sakin bir yanıt verdi.

0: De La Puente, Selefi Luis Enrique'nin Center Forces 4-6-0 dizilişine dayanan sisteminde pragmatist değişiklikler yaptı. Takıntılı bir oyun düzeni olmayan De La Puente, daha geleneksel bir center for kullanmayı, kanatlardan hızlı hücumu ve ceza sahasına daha fazla orta yapmayı tercih etti. İspanya hala topa sahip olmada üstünlüğünü korusa da daha doğrudan ve etkili bir hücum anlayışını benimsedi. Boğaların oyun düzeni ve net oyunu son yıllarda futboldaki iyi oynayan her zaman kazanmaz sözünü devre dışı bıraktı. Sakinliğini cesaretiyle harmanlayan, futbolcularla ilişkileri üst düzeyde olan Luis de la Fuente, bakalım daha ne kadar dünya futboluna damga vurmaya devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nın mutlu sona ulaşan takımı İspanya oldu dedik. Tabii ki biz de bu turnuvada yer aldık. Uzun süreli bir hasret sona erdi. İnşallah bir gün biz de şu listeye gireriz. Hangi listeye? Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler listesine. İspanya bu zaferle birlikte tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Zirvede ise Brezilya var. Gelin şöyle hemen Dünya Kupası'nı kazanan ülkeleri bir yıllarıyla birlikte hatırlayalım. Hafızaları tazeleyelim istedik. Brezilya 5 defa Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı ve müzesine götürdü. 1958, 1962, 1970, 1994 ve son olarak 2002 yılında bu başarıyı yaşadılar. 2002'de zaten biz de o başarıya yakından şahitlik etmiştik. Bizi eleyen takımdı yarı finalde Brezilya. Almanya 4 defa bu mutlu sona ulaşan takımlardan biri oldu. İtalya ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyorlar. Almanya'nın zaferleri 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında geldi. İtalya ise uzun süredir Dünya Kupası'na dahi gidemiyor ama listede ikinci sırada dedik, Almanya ile birlikte paylaşıyor. 1934, 38, 1982 ve 2006'da Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantin 3 defa bu başarıyı gerçekleştirdi. 1978, 1986 ve 2022 yılında Katar'da. Uruguay 2 defa, Fransa ve İspanya yine 2 defa kazanan ülkeler. Uruguay 1930'da, 1950'de, Fransa 1998 ve 2018'de kazandı. İspanya'da 2010 ve 2026 yıllarında, İngiltere'de bir defa 1966 yılında Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Tabi Dünya Kupası'nın dünkü finalin, kupayı kimin kazanacağı merak ediliyordu. İkinci ana başlık konusuysa bir süper yıldızın Dünya Kupası sahnesine vedasıydı. Lionel Messi muhtemelen Dünya Kupası sahnesine dün son kez çıktı. Arjantinli futbolcu 3 final, 1 şampiyonluk ve kırdığı rekorlarla futbol tarihine adını yazdırdı.
2: Lionel Messi kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda final oynadı. Ülkesini bir kez daha finale taşıyan Arjantinli yıldız ikincilikle yetindi. Messi böylece Dünya Kupası tarihinde Brezilyalı Cafu'dan sonra 3 final oynayan ikinci futbolcu oldu. 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol ve 4 asist üreten süper yıldız altın ayakkabı yarışını 10 gollü Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada bitirdi. Messi'nin Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısı 21'e yükselirken 22 gole ulaşan Mbappe listenin zirvesine yerleşti. 39 yaşındaki Messi Cezayir karşısında hat-trick yaparak Dünya Kupası tarihinde bu başarıyı gösteren en yaşlı futbolcu oldu. Dünya Kupası serüvenine 2006'da başlayan Arjantinli yıldız 2014 finalinde Almanya'ya kaybeden kadronun lideriydi. 2007, 2015 ve 2016 Copa Amerika finallerinden de eli boş döndü. Messi kupalarla dolu kulüp kariyerine rağmen 34 yaşına kadar Arjantin milli takımıyla büyük bir turnuva kazanamadı. Arjantin İspanya'ya yenildiği New Jersey Stadyumunda 2016'da Şili'ye penaltılarla kupayı kaybetmiş, maçtan sonra duygularına hakim olamayan Messi milli takımı bıraktığını söylemişti. Açıklamasında bu kararımı kendim ve bunu isteyen pek çok insan için aldım. Çok denedim, çok uğraştım ama artık milli takım kariyerime nokta koyuyorum diyerek Arjantin milli takımına sitem dolu sözlerle veda eden Messi'nin bu kararı herkesi şoke etmişti.

0: Yıldız oyuncunun milli takımdan emeklilik açıklamasından sonra Arjantin'de büyük bir destek kampanyası başlamış. Taraftarlar, eski futbolcular, siyasetçiler ve futbol kamuoyu Messi'nin kararından dönmesi için uğraşmıştı. Kısa bir süre sonra kararını değiştiren Messi, "Ülkemi ve bu formayı çok seviyorum. Arjantin futbolunda düzelmesi gereken çok şey var ama bunu dışarıdan eleştirmek yerine içeriden yardımcı olmayı tercih ediyorum." diyerek milli takıma döndüğünü açıklamıştı. 2021'den sonraysa milli takım kariyeri tamamen değişti. 2021'de ilk Copa Amerika zaferini yaşayan Messi, 2022'de Fransa karşısında dünya şampiyonluğuna ulaştı. Messi 2022 finalissima ve 2024 Copa Amerika şampiyonluklarının ardından 2026 Dünya Kupası ikinciliğiyle milli takım kariyerine bir başarı daha ekledi. Maradona'dan sonra Arjantin'in başka bir 10 numara miti olan Lionel Messi'nin milli takımdaki bütün başarılarının Maradona'nın ölümünden sonra yaşaması da kaderin başka bir cilvesi. Muhtemelen son Dünya Kupası'na çıkan Lionel Messi henüz milli takım kariyerini noktalamış değil. Bakalım efsane isim Arjantin milli takımıyla daha hangi başarılara imza atacak?
1: Ana haberde ilk bölümü noktalıyoruz. Birazdan diğer haberlerimizde ve bağlantılarımızda yine karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.
2: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle

0: A-Spor Radyo. Bir reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden

0: emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
7: Reklam.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
8: A-Spor Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
16: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ana haberin ikinci saat dilimine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Yine Dünya Kupası ile başlıyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya normal süresi golsüz beraberlikle biten maçın uzatma dakikalarında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu.
1: İspanya 16 yıl sonra yeniden dünyanın en büyüğü oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf İspanya oldu. Matadorlar ilk yarıda 3 şut çekerken bunların ikisinde kaleyi buldu. Arjantin ise devreyi şut atamadan tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya baskısını arttırdı. Üst üste geliştirdiği ataklarla rakip kaleyi zorlayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri ikinci yarıda 12 şut girişiminde bulundu. Arjantin ise 90 dakikayı şut çekemeden tamamladı. 90+3. Dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez, Kubarsi'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmazken İspanya ikinci uzatma devresinin hemen başında golü buldu. 106. dakikada Nico Williams'ın kafayla kale sahasına indirdiği topu önünde bulan Ferran Torres vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İspanya Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

0: 2010 yılında Güney Afrika'da Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olan Matadorlar, aradan geçen 16 yılın ardından kupayı yeniden müzesine götürerek futbolun zirvesine bir kez daha çıktı. İspanya 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta 14 kez ağları havalandırmayı başarırken kalesinde ise sadece bir gol gördü. Mart 2024'ten bu yana oynadığı 38 maçta yenilgi yüzü görmeyen Luis de la Fuente'nin öğrencileri, daha önce İtalya ve Arjantin'in ortaklaşa sahip olduğu 37 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakarak rekorun da tek sahibi oldu.
1: Dünya Kupası heyecanının sona ermesinin ardından finalde yer alan ekiplerin detaylarına göz atalım.
2: Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği ve 39 gün süren Dünya Kupası'nın finali birçok ilke sahne oldu. İspanya'nın Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek şampiyon olduğu karşılaşma, devre arası sahne performansıyla da çok konuşuldu. 80 bin kişilik New Jersey stadında oynanan finalin devre arasında Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi ilk kez sahne şovu düzenlendi. Madonna, Shakira ve Justin Bieber gibi ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteri nedeniyle ikinci yarı 12 dakika gecikmeyle başladı. FIFA devre arası şovunun 11 dakika süreceğini açıklamış ve dünya çocukları için harcanacak 100 milyon dolar toplanmasının hedeflendiğini kaydetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya şampiyonu İspanya'nın kupasını kaptan Rodri ile birlikte teslim etti. Trump'ın sahaya gelişi sırasında tribünler tarafından yuhalanması dikkat çekti. 38 maçtır yenilmeyen İspanya milli takımında Lamine Yamal ve Pau Cubarsí finalde ilk 11 başlayan en genç oyuncular arasına girdi. 39 yaşındaki Lionel Messi ise 3. finaline çıkarken Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı 2. oyuncu oldu. Listenin zirvesinde 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff yer alıyor. Dev finalin kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal aralarındaki 19 yaş farkla turnuva tarihine geçti. Arjantin milli takımı çıktığı 7. Dünya Kupası finalinde 4. mağlubiyetini yaşadı. 1978-1990

0: 1986 ve 2022'de şampiyon olan tangocular 1930, 1990, 2014 ve 2026'da kupayı finalde kaybetti. Lionel Scaloni'nin ekibi sonun 3 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmemişti. Ancak aynı takım Dünya Kupası tarihinde bir final mücadelesinde 90 dakika boyunca rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.
1: Dünya Kupası'ndaki finali ve finalde yaşananların detaylarını şimdi Aspor yorumcusu Reha Kapsal'la birlikte konuşacağız. Reha Kapsal'la dün akşamı biraz değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Koray. İyi programlar.
1: Teşekkür ediyorum. Finali nasıl buldunuz? Beklediğinize değdi mi?
2: Vallahi tek taraflı bir maç oldu işin gerçeği. Yani Arjantin'in bu oyunu çıkaracağı 3 aşağı 5 yukarı İspanya'ya karşı rekabetçi bir oyun oynayamayacağı da belliydi. Nereden belliydi? Zaten bundan herki özellikle grup aşamasından sonra hem Yeşilburnu Adası ile beraber Mısır'ı İsviçre'ye karşı oynadıkları oyunla daha gerilen bir Arjantin vardı. Buna İngiltere milli takımın son sekansı bölümü hariç tabii son bölüm o da İngiltere'de yani Tuchel'in yaptığı çok büyük hatalardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bunun için hak eden turnuvanın başından sonuna kadar oyun standardı olan İspanya kazandı. Hatta geçen bağlantıda da ilk bağlantıda da hatta Dünya Kupası başlarında söylemiştim. İspanya diye biraz da tabii aynı şekilde Fransa favoriydi. Ama İspanya'nın hak ettiği bir turnuvayı kazandı.
1: Evet, Arjantin açısından da konuşacağız tabii ki. Dünkü maçta yani İspanya'nın şimdi hocam kazananla başlayalım da öncelikle. Şimdi Fransa maçı mesela bana göre turnuvanın favorisi Fransa'ydı. İkinci İspanya yani ya Fransa ya İspanya. Bireysel yıldızlardan dolayı Fransa'yı düşünüyordum ama ciddi anlamda çok başarılı bir takım oyunu ortaya koyan İspanya var. Yani şuraya getireceğim sözü. Pek çok kişiye göre ya İspanya ya Fransa diyordu herkes. İkinci favoriyi bile domine ettiler bir önceki maçta. Finalde yine rakibe bayağı üstünlük kurdular. Bu işin sırrı nedir? Yani neyi çok iyi yaptı İspanya da bugüne kadar? Final maçını bile kolaylıkla kazanır hale getiriyor. Rakibinin kafasını kaldırtmıyor.
2: Ya şunu böyle açayım. Hatta dün maç yarısında da o başlığı koydum Koray. İki tane kelime üstünlük kuruyor. Ya bu üstünlük kuruyor. Mesela İspanya nasıl bir üstünlük kuruyor saha içinde? Tabii bunu aşmak gerekir. Yani üstünlük kuruyor. Oynadığı bütün takımlara karşı özellikle 2 sene önce 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda da biz bunu gördük. Ve de bu süreçte de gördük ve Dünya Kupası'nda da gördük aynı şekilde. Üstünlük nasıl kuruyor? Bir kere yani sağ içinde pozisyonu okuyan bir oyuncu topluluğu var. Oyun bilgileri, oyun yorumları mükemmel. Aynı şekilde birebir de rakibe üstünlük sağlıyorlar. Alan bulma yaratmada aynı şekilde sahte 9 nerede derinlik verecek stoperleri alacak götürecek Oyarzabal. Nerede gelecek? Stoperleri yerinden oynatıp özellikle çizgi oyuncuları stoper ve karısı koşu yapacak. Neredeyse ne zaman sayısal üstünlük yapacak. Yani saha içinde özellikle oyunu okuduklarını üçüncü adam koşusu ne zaman olacak? Savunmanın sırtına ne zaman koşu olacak? Ne zaman savunma önüsünde top alacaklar? Ne zaman takım halinde kontak duracaklar? Ne zaman doğru bir şekilde şiddetli pres yapacaklar? Bu pres kırıldığı zaman hem normal yani sağ içindeki her türlü presi söylüyorum. Yani hem karşı pres de buna dair bölgesel pres, takım halinde aynı şekilde. Yani bu yapılan birebir presler, bloklar halinde presler kırıldığında ne yapıyorlar? Çok doğru bir oyun akılları var. Doğru bir şekilde diagonal olarak koşarak tekrar pozisyon alıp pres sinyallerini sistem üzeri pres yapmak için onları değerlendirip tekrar pres yapıyorlar. Bir kere nerede ne zaman hep bu sayısal üstünlük derdindeler. Ya sağ içinde bu sayısal üstünlükte aynı şekilde yoğunluk çok doğru bir şekilde rakibe kuran ve yoğunluğu da top ayağında ve top rakipteyken kurabilen atletik oyuncularla ve teknik oyuncularla bezenmiş çok doğru bir sağ içindeki dizilişle beraber en önemli oyun prensipleri var. Yani bizde hala 4-3-3 oynayacak mısın hocam? 4-2-3-1 oynayacak mısın? 4-4-2. Bundan daha önemli Koray. Yani bizim ülke maalesef ya biz mucizelerle işte futbol veya işte konuşuluyor diyor. Bundan sonra da 50 yıl geçse de konuşulur. Yani Dünya Kupası'na bu oldu vesaire diye. Ya oyunun bir prensipleri vardır ya. Bir ilkeleri vardır. Bunun üzerine zaten 10-12 yaşından beri İspanyollar eğitim alıyor. İspanya şu anda mesela anlatıyorlar. Ya İspanya Ya işte antrenörler şu anda çok revaçta, çok başarılı falan diye. Çünkü eğitim dairesi müfredatı buna çok uygun. Muazzam çalışıyorlar. Bizdeki federasyondaki gibi değil. Çok doğru eğitim veriyorlar. Ve de bu eğitimleri hem teori hem de pratik çok doğru bir şekilde veren çok üst akıllar, eğitim dairesinde çok tecrübeli insanlar var. Antrenör yetişimi, yetiştirmesi, gelişimi, genç oyuncu gelişimine federasyon çok önem veriyor. Bizdeki federasyon hiç böyle bir şey yok ki. Biz işte Dünya Kupası'na gidemedik, o olay. Bizim federasyonun derdi oyuncu yetiştirmek, antrenör yetiştirmek değil ki. Adamlar 16 yaşında. Ben de Ümit Milli Takım'da çalıştım bir bölümde. O zamandan beri adamlar 16 yaş, mesela 16 takımı hakemsiz oynamayı öğretiyorlar. Koray, hakemle hiç muhatap olmuyor saha içinde, ne karar verirse versin. Bu 19 takımları nasıl? Birazdan konuşuruz. Luis de la Fuente şampiyon yaptıysa bu sene de Almanya'yı yendiler. Finallerde daha yeni 2-0 yenip yine şampiyon oldular. Evet. Yani adamların böyle bir çok doğru bir şekilde sürdürebilir, doğru bir sürece güvenmek ve bu güvenin sonucunda da çok doğru sahaya sağlıklı işte jenerasyonlar çıkıyor. Az önce de söylediğim gibi bu da rakiplere karşı, sen söyledin ya Fransa, Arjantin, ben de konuşmamın başında söyledim, üstünlük kuruyorlar Koray. Bu anlattığım oyun içi parametrelerini doğru yaptıkları için.
1: Ve şeylere takılmıyorlar, yani illaki takılınıyor da bütün turnuva boyunca onu konuşmuyorlar. Real Madrid'den oyuncu almadın sen bu takıma De La Fuente diye mesela. Ya normalde biz uçağı indirmezdik mesela Amerika'ya. Uçak inmeden geri dönerdi herhalde. Öyle bir durum
2: Sergio
1: da var.
2: Sergio, ben seni top, çok güzel söyledin. Hatta seni destekleyeyim. Hatırlarsın, Sergio Ramos'u da almamıştı. O zaman çok yazıldı. Doğru. Yani çizildi. Marka başta olmak üzere birçok gazete almadı adam.
1: Evet.
2: Yani adam bir kere bak çok mütevazi, çok iyi. Bak yani başarılı olur olmaz. Dün bir kere bir oyuncu değişikliği yapıyor, mükemmel. Mükemmel oyuncu değişiklikleri yaptı turnuva başından sonuna kadar. En önemli de ama nasıl hatırlıyoruz? Mesela Del Bosque de geldi, çalıştı. Hatta ben Ankara Gücü'nde çalıştığım dönemlikte Beşiktaş teknik direktörüydü. Ankara'da karşılaştık lig maçında. Ben şimdi karşıdan geliyor, çekindim. Koray, çıkayım hani selam vereyim. Yani çekiniyorsan o zaman da genç bir teknik adamsın. Bizim bench'e geldi maç başlamadan önce, selam verdi, biliyor musun? Yani doğru. Adamlar bazı şeylere, efendim?
1: Evet evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Yani adamlar, ben orada gördüm Del Bosque'yi, o kadar mütevazi. Aynı şekilde Luis de la Fuente, o da çok mütevazi. Bizde maalesef tabii hepsi değil, bazı antrenörler veya bazı eski futbolcular, bunların da hepsiyle ama bazıları maşallah koltuk altlarına karpuz sığmıyor. Yani bu kadar olur mu ya? Adamlar ne kadar yalın mütevazı. Pep Guardiola'yı görüyorsun. Adam ne yapacağını şaşırıyor hareketlerinden, şuradan buradan. Yani Klopp öyle. Yani İspanyolların, bir daha söylüyorum. Yani muazzam bir tabii antrenörleri var ama en önemli temelleri var. Ya bu temelleri çok doğru kullanılıyor. Yani hiçbir şekilde baktığında olimpiyat şampiyonu var. Olimpiyat şampiyonluğu var. U19 var. U21 var. Ve üzerine diyorlar ki yani bu jenerasyonlarla geldi. Biz aynı şekilde devam edelim. Yani bu teknik adamlık bizde, evet. Üçünü değil yani bütün genç takımları şampiyon yapsa onu getirilmez. Yani biz bu kafalardan bir kere çıkmalıyız ama dediğim gibi çok İspanya'nın oyundan, saha içi oyunun durumunu okuyabilen, az önce de söyledim, pozisyonu okuyabilen, çok yüksek pozisyonu güncelleyebilen, nereye gideceğini bilen, çok iyi bir farkındalığı yüksek bir oyuncu topluluğu var.
1: Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Hemen şeyi hatırlatayım. Ekrandaki bu görüntü ne diye düşünenler olabilir bir yandan sizle konuşurken. İspanya'da Madrid'den canlı görüntüler izliyorsunuz. İspanya dün Arjantin'i mağlup ederek uzatma dakikalarında 1-0 kazanmıştı ve Dünya Kupası'na, müzesine ikinci defa götürüyor matadorlar. Onun büyük coşkusu var. Yoğun da bir kalabalık var. Orada da kutlamalar sürüyor. Biz bir yandan sohbet edeceğiz. Diğer yandan da siz bu canlı görüntüleri de aynı anda takip edebilirsiniz. De La Fuente'den bahsettik. İspanya adına turnuvanın yıldızı kimdi sizce? Rodri ödülü aldı. Katılıyor musunuz?
2: Kesinlikle tartışmasız.
1: Lamine Yamal biraz sönük turnuva mı geçirdi hocam, yoksa
2: beklentiyi çok yukarı koydu değil mi? Beklentiyi çok yukarı koydu. Özellikle 2 sene önce düşünebiliyor musun? Yani 16-17 girme yaşlarında Avrupa Şampiyonası'nda muazzam oyunlar oynamıştı Yamal. Ama burada istenilen performansı vermedi. Sakatlıktan da döndü ama Yamal bir tehdit midir? Tehdittir. Arkadaşları için, bir saha içinde bir enerji ve güç müdür? Güçtü. Rakip için ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir mi sahada olması? tedbir

0: mısın? Alırsın. Ama Yamal evet oynamadı ama yani yine de diyorum ya, yani bak ne var biliyor musun Koray? Arjantin'de bak şunu bir kere belirtelim, bak bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Arjantin milli takımı çok doğru birlikte duran bir takım görüntüsü verdi. Ama en önemlisi bir oyuncu anlara karar verebilir bak. Messi gibi. Altını çizelim, doğru mu? Turnuvada bir oyuncu anlara karar verebilir. Messi bu kararları verdiğinden takımını finale taşıdı diyebilir miyiz? Taşıdı. Ama maçlara bir takım karar verir. İspanya'da işte o direkt maça karar verebilen bir takım görüntüsü var. Biri anlara, biri de maça direkt karar veren iki tane takım seyrettik değil mi finalde?
1: Evet.
0: Hatta Fransa maçında da bunu hatta seyrettik, İspanya Fransa maçında. Bunun için aradaki net fark ortaya çıktı. Yani Yamal kötü de oynadı. Baktığında Nico Williams 2 sene önce o da yıldızdı mesela biliyorsun.
1: Doğru.
0: Almanya'da şampiyon oldu. O da oynamadı. Mesela sonradan girdi. Sonradan girdi. Sonradan
1: Yedekti.
0: girdi. Evet yedekti. Yani yani ona rağmen düşünebiliyor musun? Yani çok, yani kadrodan daha önemli işte çıksın yıldız oyuncu gol atsın
1: Evet.
0: vesaire. Tabii ki yıldızlar çok önemli futbolda ama dediğim gibi esas maçlara bir takım karar verir. O anlardan daha önemli, Messi'nin verdiği anlardan bir İspanya takımı seyrettik.
1: Evet.
0: Saha içinde yani müthiş bir saha içinde bir oyun bilgisi olan ve de bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyen bir takım seyrettik. Ya yani performans evet önemli. Performanslar zaten bireysel performans takım performansını yukarı taşıyacak. Ama takım performansları o kadar yüksek ki yani direkt böyle yani bazı oyuncular senin söylediğin gibi
1: Evet.
0: işte Yamal gibi istenilen performansının altında kalsa bile şampiyon oldular.
1: Şimdi bir de Arjantin boyutu var. Şimdi dün maçın ardından mesela az önce ana haberde de verdik. Zlatan İbrahimovic futbol kazandı diyor. Toni Kroos'u gördüm ben, tweet attı dün. Futbol kazandı diye. Buradaki bu futbol kazandığının aslında bir diğer karşılığı, biz İspanya'nın oyununu konuştuk, hakkını verdik o ayrı. Bir de yazmalarının sebebi hocam, Arjantin'in saha içinde inanılmaz sert, agresifliğin ötesine geçen hatta yaptığı işler. Yani bugün mesela Mirror gazetesinin tweetini gördüm sabah. Şey çok tartışılıyor. Seremoni sırasında Arjantinli futbolcuların kendi tribününe yüzlerini dönmesi ve İspanya'nın madalya ve kupa aldığı sırada sırtlarını, o anlar boyunca sırtı dönük bir şekilde seremoni yapılan kürsüye bulunmaları mesela utanç verici olarak nitelendirenler var. Siz Arjantin'i nasıl gördünüz bu turnuva boyunca? Aslında bu vardı ama finalde herhalde artık iş iyice zirveye çıktı.
0: Ya ben en yani ucuz tabiriyle söyleyeyim yaptıkları büyük edepsizlik ve terbiyesizlik bak. Ya başka tabirler yani insanlar çoğu kullanmıştır yaptıkları bu. Ya bu kadar saygısızlık olur mu? Bir kere final maçına gelin. Bak final maçında Fernando Torres gol attı ofsayt mı ofsayt doğru mu?
1: Doğru.
0: Ofsayt tamam arkasından gol attılar. Yani aynı şekilde baktığında evet faul var mı? Faul var. Evet. Yani o gol de iptal edildi. Sanki hem ofsayttan hem de faul olan pozisyondan gol atmış gibi. Hem rakibi ciddi anlamda dominasyonu vardı İspanya'nın. Baştan sona hak ederek oynadılar. Rahat rahat yani daha erken bir gol olsa farklı galip gelecekler. Hakem yanlış karar falan hiçbir şey vermedi. Çift sarıdan Enzo Fernandez'i daha önce atması gerekirdi. Hatta biliyorsun sarı kart gösterdikten sonra Kore alkışladı hakemi.
1: Evet.
0: Orada çift sarıdan atılması gerekir. Hakem bunları da es geçti. 5-6 tane sarı kartı Arjantin'de daha önce göstermesi gerek. Bunları geçti. Vinicius yani neler yaptı Arjantin'in lehine? Buna rağmen İspanyollar ne yaptı? Gidip bir onların kulübesiyle Arjantin'i sataştı mı? Hayır. Ya bir faul oluyor. Bütün teknik adam Scolari dahil. Bütün kulübe ayağa kalkıyor. Tahrik ediyor. Oyuncular ittiriyor. Vuruyor. Kırıyor. Yani şimdi bunlar da unutulmaz. Şimdi bunlar böyle her ülkenin böyle yapacağı işler değil. Arjantinler bunu yaparak bana göre bütün sempatizanlıklarını Messi'de dahil olmak üzere yitirmiştir. Ya şöyle bir şey var mı? Kukuraya bir şey yani bir şey söylüyorum. Messi gitti. Ya Messi gibi yani bir oyuncu 40 yaşına artık gelmişsin. Yani dünyanın en büyük oyuncusu diye düşünebiliyor musun? Söylenen bir oyuncuya yakışıyor mu ya gitti hakemden at dedi bunu falan diye. Yaptıklarını bir seyretsin sonra ya
1: Ya
0: Messi'de.
1: saniyelik şöyle
0: Yani bu
1: yaptı. Şöyle bir şey dedi. Şu kadar el gitti
0: evet.
1: geldi.
0: Evet. Dudane dediği aynen.

0: Yani bu normal gibi böyle hiçbir şey seviliyor falan, ama ben bir şey söyleyeyim, bu saatten sonra onun bile yani çoğu böyle bıraktıktan sonra da bu olayla anılacağını düşünüyorum. Ve de bunun paralelinde şunu söyleyeyim. Ya Paredes'in yaptıklarını görüyor musun? Ya
1: İnanılmaz.
0: gencecik çocuğa düşünebiliyor musun? 18 yaşındaki çocuğa gidip saldırıyor, vuruyor, olmalara vuruyor. Paredes arkasından Gabi'yi yere yatırıyorlar. Öbürsü çembe takıyor. Yani ya bunlar normal mi? Boğazına sarılıyor. Ne yaptı bu adamlar ya? Gelip kulübeye bir hareket mi yaptı bizim görmediğimiz? Hayır. Ya bu Gabi'ler yani bunlar gencecik oyuncular ya. Barcelona bir kere temel olarak eğitimini almış ya bu oyuncular ya.
1: Zaten o
0: Yani
1: yani
0: sen
1: Paredes'in darp ettiği anlar var, resmen yerden yere attığı rakibini. Ona rağmen mesela ben şeyi merak ettim, acaba ne yapacaklar diye. Hiçbir tepki göstermeden mesela o koridoru oluşturdular. Arjantinleri alkışlayarak, tebrik ederek kürsüye çıkardılar. Aynı ama centilmenliği Arjantinli futbolcular gösteremedi.
0: ya, ya takım halinde bu kadar affedersin pislik yapılır mı ya? Ya bu kadar terbiyesizlik yapılır mı ya? Rakibe saygısı. Ya en sonunda gittiler, dediğin gibi tribüne döndün. Messi sana yakışıyor mu ya? Seni bu dünya var ya, el bebek gül bebek, evet sen büyük yeteneksin. Herkese saygı duydu, hakkını verdi. Ya sen orada ne yapıyoruz diye söylemiyor musun? Sen İspanya'da Barcelona'ya getirdiler. Barcelona'dan yetiştin. Büyük bir yıldızsın tartışmasız. Ama bu hareketler futbolu farklı yapan bu hareketler. İspanlılar dediğin gibi alkışladı. Onlar arkasını dönüyor. Ya Messi sen bunları İspanya'da yaşamış çocukluğundan beri bir insan olarak 30 küsur yaşından oradan Paris Saint Germain'e gitmişsin. O zamana kadar bu insanlar ne düşünür? Dünya ne düşünür? Hiç düşünmüyor musun? Dönün demiyor musun? Ya ben sana ufak bir şey söyleyeyim. 1986'da Arjantin hepimizin bildiği şampiyon oldu. Sonra
1: Evet.
0: 90 yılında biliyorsun İtalya'da Almanya ile final oynadı Maradona. 3 tane de eksiği vardı. Caniche falan galiba sarı kart cezası falandı. 90'da Bremen'in toprağı bol olsun biliyorsun rahmetli oldu Bremen. Attığı golle 1-0 yendiler. Doğru mu, şampiyon oldu? Hiç Arjantin arkasını falan dönmedi. Maradona böyle bir liderdi. Sosyal mesajlar veren muazzam bir liderdi. Yani sen Messi olarak ya ben 1989 yılında işte ayağım 88'de ayağım kırıldı Almanya'ya gittim. Ben Maradona'yı çıplak seyretme şansına sahip oldum. Bayern Münih ile kupa galipleri yarı finalinde karşılaştılar. 2-2 bitti bak Koray. Carragher'a 2 tane gol attırdı. Münih eski Münih olimpiyatlarında. Ben
1: Evet.
0: bunu niye anlatıyorum? Nagbaik vardı sağ bek sarışın. 2 tane hata yaptı. Maradona asist yaptı. O ara tribünler ıslıklamaya başladı. Döndü tribünlere, ne yapıyorsunuz dedi. Bayern Münih tribünlerine. Nagbaik de alkışladı, sarıldı falan ona. Ya böyle bir insandan Messi düşünebiliyor musun? Ya ayıp, bu adamlar İspanyollar ne yaptı ya? Ya ne yaptı yani size? Sanki Paraguay'la oynadınız. Paraguay da zaten pislik yapıyor, ediyor vesaire falan. Agresiflik, öyle bir maç oldu. İspanyolların ağzı var, dili yok. Adamlar çıkmışlar futbol oynamaya. Ya bunlar böyle yani sen Messi orada sorumlu alsana, ne yapıyorsunuz siz de ya? Ne yapıyorsunuz, bunu kim söyledi? Dönün de yürü gidiyoruz da, bize yakışır mı? Biz Arjantiniz de. Ya tavır, duruş bu çok önemli. Senin kazanacağın 10 tane Dünya Kupası'ndan. İnsanlar bütün dünyada, az önce söyledim, bütün mesela bir bölümüdür o. Daha çok bölümü de herkes böyle ayıplamıştır. Herkes Arjantin düşmanı olmuştur ya. Bu kadar saygısızlık,
1: Tabii.
0: vuruyorlar, yerde dövüyor. Olmanın boğazına sarılıyor Paredes. Biliyorsun değil mi? Boğazını sıkıyor. Ne görüntüler var ya. Ayıp ya.
1: Ya
0: Ne
1: maç
0: yaptı bu
1: içindeki
0: adamlar
1: şeyleri
0: abi?
1: geçiyoruz bir de. Yani maç içinde gösterilen toleranslar hariç bir de.
0: Hiç.
1: Tagliafico'nun mesela kart görmediği pozisyonlar vesaireler, yaka paça. Bir de
0: Otamendi.
1: şey dikkatini çekti mi hocam, mesela böyle yan yana olduğumuzu düşün birebir. Top ayağına geliyor rakibin. Adam tekte mesela pas, her pas verdiğinde biri itiyor direkt adamı. Hep bir el kol
0: Aynı.
1: teması sürekli böyle ve hakem de omuz atma. Arkasından işte Paredes gidiyor, göğüsle vuruyor, bir şeyler söylüyor. Sürekli bir tahrik ve bütün turnuva boyunca buna göz yumuldu. Yani bazı şeyler alenen penaltıdır, ofsayta, gole gerek yok yani. Bu zaten sen takım savunmasını adamların inanılmaz seviyeye çıkarıyorsun. Her türlü faale, temasa rağmen uyarmıyorsun, etmiyorsun, kart göstermiyorsun. Ama finalde patladılar yani, bir yere kadar işe yaradı o da.
0: Ya sahada dün tek bir takım vardı. İspanya milli takıma ikinci bir rakip falan yoktu. Silindir gibi Arjantin üzerinden ezdi geçtiler ya. Arjantin milli takımı rekabet edemedi. Koraycığım bak, İspanya milli takımıyla rekabet edemedi. Ya bu kadar ya, sanki ne biliyor musun? Yani İspanya milli takımı oradaki çok zayıf takımlardan biri, saygısızlık olmasın ismini vermeyeyim, elenen takımlardan
1: Evet.
0: biriyle oynuyormuş görüntüsü vardı.

0: ya. Bu ama niye? Arjantin'in bir de yolu çok daha rahattı. Öbür tarafta düşünebiliyor musun? Ronaldo'lu Portekiz, Belçika toparlanmış,
1: Evet.
0: Amerika'ya fark yapmış, çok iyi oynamışlar. Arkasından Fransa. Bunlar neyle oynuyor? İsviçre'ye bakıyorsun, uzatmada 10 kişi gidiyor kulübenin, orada hakem hemen atmaya meraklı atıyor. Mısır'ı resmen 2-0'da yediler çiğ çiğ ya. Resmen yediler. Yeşil Burnu Adaları neredeyse uzatmalara gidecekti ya. Ya uzatmada 3-2 oldu biliyorsun. Uzatmada Cabral golü attı, Trabzon'u aldı. Arkasından 3-3 olacak, gol kaçırdı adamlar ya. Yani bir
1: Evet.
0: düşünebiliyor musun? Hangisinin yolu daha zor? Sen bir Belçika ile, Fransa ile, Portekiz'de oynasaydın, yani buradan çıkamazdı bak Arjantin, iddia ediyorum. Hem fikstürün rahat gelmişsin, hakemler kıyak yapmış. Hakem olsaydı Otamendi'nin ayağına basıldı diye, evet, golü de iptal
1: Evet.
0: etmiş. Yani daha ne yapacak? Hakemlik hiçbir şey, oyunluk yok, ama yaptıkları, ben yani bu bak dünya kupalarında falan olacak bir şey değil. Normal hiçbir yerde de olacak bir şey değil. Ya bunlar nerede olur biliyor musun? Ara sıra seyrediyorum maçları. İşte Güney Amerika elemeleri var ya biliyorsun, oynuyorlar orada. Oradaki maçlarda olabilir. Yani orada evet oluyor. Orada çok agresif takımlar, kavga, dövüşler falan orada olur. Bir Dünya Kupası finalinde bir Messi'nin liderliği yaptığı bir takımda sırtını dönmek, saygısızlık, orada oyunculara bir şeyler söylememesi, saha içindeki kavgalar, dövüşler,
1: Evet.
0: Messi'nin müdahale edilmemesi. Yani bunlar normal değil. Sonuçta iyilik her zaman kazanır. Hem iyi bir takım, hem de yaptıkları mükemmel iş, saygı duyulacak iş.
1: Evet.
0: İspanyollar hak ettiği kazandı. Ama turnuvanın en kaybedeni bana göre 48 takımlı bu turnuvada 48. olacak Arjantin'dir, final oynamasına rağmen.
1: Reha Kapsal, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Rica ederim Koraycığım. İyi programlar, iyi akşamlar.
1: Sağ olun, görüşmek üzere. Reha Kapsal'la birlikte hem İspanya'nın hakkını verdik hem de Arjantin'in yaptıklarının da konuşulması gerekiyordu. Onları da detaylı şekilde konuşmuş olduk. İspanya'nın hakkını verdik dedik ama futbol anlamında dün tabii ki futbol takımı erkekler seviyesinde o anlamda hakkını verdik ama asıl ülkenin de gerçekten spora bakış açısı, yetiştirdiği sporcular noktasında hakkının verilmesi gerekiyor. Belki de rol modelde alınması gerekiyor. 21. yüzyılda spora İspanyollar damga vuruyor şu anda. Sadece futbolda değil, futbol dışındaki branşlarda da. Şu tabloyu şimdi seslendireceğim. Bakar mısınız? Yani her alanda varlar neredeyse. Futbolda İspanya 21. yüzyılda, yani 26 yıllık son periyotta 2000 yılından bu yana 2 Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Kadınlar futbolunda bir kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadılar. Futbolla sınırlı kalmadı. Erkek basketbolda 2 Dünya Kupası, 4 Avrupa şampiyonlukları var. Kadınlar basketbolda da 3 Avrupa şampiyonası finalinde yine kazanmayı başardılar. Sadece peki basketbol ve futbol mu? Değil. Formula 1'de yine bir İspanyol pilot Fernando Alonso 2 kez dünya şampiyonu oldu son 26 yıl içerisinde. Teniste zaten inanılmaz bir başarı var. 31 tane Grand Slam turnuvası toplamda kazanmış İspanyol raketler. 22 Grand Slam şampiyonluğu Rafael Nadal'a ait. 7 Grand Slam şampiyonluğu Carlos Alcaraz'a. Birer Grand Slam şampiyonluğu da Juan Carlos Ferrero ve Garbine Muguruza, yine toplam 31 tane Grand Slam şampiyonluğu var son 26 yılda. Motor sporlarında Fernando Alonso dışında da yine başarı elde eden sporcular var. MotoGP'de 7 dünya şampiyonluğu var Marc Marquez'in. 3 dünya şampiyonluğu Jorge Lorenzo'nun var. Bir dünya şampiyonluğu Joan Mir'in, bir dünya şampiyonluğu da Jorge Martin'in bulunuyor. İspanya futbol dışında da sporun her alanında gerçekten 21. yüzyıla damga vurdu. Tebrik etmek gerekiyor, belki de araştırmak da gerekiyor nasıl bunu başarıyorlar diye, rol model olarak da uygulanabilir. A milli takımımızın da yer aldığı Temmuz ayı dünya sıralamasındaki liste değişti. Bakalım Türkiye kaçıncı sırada bulunuyor?
2: FIFA Temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. A milli takım 1582 puanla 27. sırada yer aldı. A yıldızlılar Dünya Kupası öncesi 22. sırada bulunuyordu. UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakiplerimizden Fransa 1948 puanla 3. Belçika 1778 puanla 8. ve İtalya 1704 puanla 15. oldu. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından

0: 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren İspanya 1995 puanla birinciliğe yükseldi. 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin 1970 puanla ikinciliğe geriledi. Fransa'nın ardından İngiltere 1922 puanla dördüncü ve Brezilya ise 1804 puanla beşinci sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 7 Ekim'de açıklanacak. Ana habere Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferine dair merak edilenler var. Siyah beyazlar bir süreç içerisinde. Bu süreci de şu anda telefon hattımızda bulunan A-Spor yorumcusu, Beşiktaş'ın da eski yönetim kurulu üyelerinden Erol Kaynar'la birlikte konuşacağız. Erol abi hoş geldiniz.
1: Koraycığım iyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Muhammed Salah ismi çıktığından beri herkesin sorduğu soru bu. Siz de çok fazla bu soruyla muhatap oluyorsunuzdur, karşı karşıya geliyorsunuzdur. Bizim elimizdeki bilgiler Salah'la ilk etapta anlaşma sağlandığı mali şartlarda ama menajerinin ekstra istekleri yüzünden bu sürecin şimdilik biraz daha yavaşladığı yönündeydi. Başkan Serdal Adalı yine bizzat bu transferle ilgileniyor. Dilerseniz ilk başta istihbarat kısmıyla birlikte sorumu yönelteyim size. Sizce Salah Beşiktaş forması giyecek mi?
1: Koraycığım, öncelikle şunu söylemek istiyorum o cevabı vermeden önce. Şimdi malum menajerin fiyat arttırması, kendi alacağı paranın çok yüksek bir meblağ söylemesi tabii başkanı haklı olarak frenledi ki doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü anlaşılan bir rakam üzerine tekrar konuşmak zaten çirkin, hiç de hoş bir şey değil. Aslında umut ederim ki başkanım bu konuşmalarımızı dinliyordur ya da iletirler. Şunu söyleyeyim ben, bir kere Muhammed Salah'ın menajeri hukukçu birisi ve bu işleri iyi kıvıran, iyi bilen birisi ve süreci bu şekilde yönetmesi zaten sürpriz de değil. Diyeceksin nedir sürpriz, nedir yönetim? Bir kere Muhammed Salah'ın bu işten haberi olmaması söz konusu değil. Bir kere bunu ortaya koyalım. Yani menajer kendi kafasından bu işi yükseltmiş olup da kendi istediği parayı söylemiş olması ve bundan futbolcunun haberi olmaması benim şahsen kabul edeceğim bir şey değil. Zaten bu tip davranışlar ilk defa olmuyor bu menajerin, bu arkadaşın. Tahmin ediyorum artık bir de tabii yönetim kurulundan, AŞ'nin yönetim kurulundan bir dostumuzun da paylaşımda bulunması olayı biraz belki tetiklemiş olabilir ama başkan da bunu anlatmaya çalıştı. Kaldı ki basın artık bunu Muhammed Salah'ın Beşiktaş'la ilgilendiğini, Beşiktaş'ın bundan ilgilendiğini bilmeyen sağır sultanlar kaldı zaten. Dolayısıyla herkes biliyor. Dolayısıyla yorumcular da tabii ki yorum yapacak. Sayın Başkan orada katılmıyorum. Yani bu duyulduğu zaman yorum yapılır. Gazeteciler gazetede yazar. Televizyonlar haber yapar. Bu çok doğal ve normaldir. Bu herkes için geçerli. Bu her sizin yönetiminizden birisi bu konuda bir açıklama yapmışsa bu iyice ayyuka çıkar. Ama yine de şöyle söylüyorum, demin söylediğimi bir kere daha söylemek istiyorum. Muhammed Salah menajeri maalesef bu konuları iyi kıvıran bir menajer. Dolayısıyla yani şimdi kimsenin günahını almayalım ama bu aradaki fark, yani menajerin alacağı paranın üstündeki bir paranın bence paylaşılmaz söz konusu diye düşünüyorum. Bunlar tabii benim şahsi yorumum ama menajeri tanıyan bir dostumuzun bana verdiği feedback'ten, bilgiden kaynaklı konuşuyorum. Kendi kendime yorum yapmıyorum. Dolayısıyla bu biraz haklı olarak başkanı frenledi. Bence restini çekmesi lazım başkanın. Çünkü bu anlaşılan rakamın üzerinde tekrar bir rakam konuşulmaz. Salah'la anlaştığını söylüyor başkan ki doğru anlaştı. Menajeriyle de anlaşılmış. Menajerin alacağı para belliydi zaten. Bunun üzerine menajer tekrardan fiyat yükseltmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben inanıyorum ki başkan frenledi. Daha da frenlesin. Hiç çekinmesin. Çünkü kamuoyundan, çünkü herkes bu Salah'ın artık geleceğini çok kendine benimsettiği için başkan da birdenbire böyle çok karşıymış gibi durmak istemiyor. Ama ben yerinde olsam başkanım bazı erken yorumlara göğüs geren beklerim. Çünkü Salah Avrupa'da çok bir

0: şu anda talip olan bir futbolcu değil. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Salah bir dünya markasıdır. Ve Beşiktaş'a transferi de bütün dünyada ses getirecek bir transfer olur. Hele burada havasını bulursa ki Beşiktaş taraftarı bunu gayet güzel havaya sokar. Teknik direktörümüz de kabullenmiş istemiş. Şimdi ben bir tweet atmıştım, onu biraz açayım müsaadenle hemen iki satırla.
1: Evet.
0: Onu şunun için yazmıştım, yani demiştim ki teknik direktörün de onayı alınacak demiştim, kabul ederse demiştim. Aslında bunu belki ben yanlış anlattım ya da yanlış anlaşıldı. Şu konu şu, teknik direktör bu konuda gayet iyi niyetle söyledi şu. Diyor ki ya bu maliyetle birini alırsak ya da daha yüksek bir maliyeti olursa biz başka transfer yapamayız. Onun için Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünerek bunu söylüyorum diyor. Yani adam yoksa Muhammed Salah'ı kim istemez? Evet. Tabii ki istiyor. Ama parasal ekonomik yönünü de düşünerek bunu söylemiş başkan, teknik adam. Yoksa istemediği ya da düşünüyor düşünmüyor diye bir şey söz konusu değil. Ama benim son noktayı söyleyeyim. Benim kanaatim Sayın Serdar Adalı Başkan'ı yakinen tanıyan birisi olarak bu işi bitireceğine eminim.
1: Bu işi bitireceğine eminim diyorsunuz. Serdar Adalı'yı yakından tanıyan birisi olarak dedi Erol Kaynar. Evet. Şimdi bu sürecin yürütülme şekli bundan sonrası için nasıl ilerlemeli peki? Siz daha önce yönetim kurulu da üye olarak görev yaptınız, yöneticilik yaptınız Süleyman Seba döneminde. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda başkanın iletişim danışmanıydınız yine Ahmet Nur Çebi'nin.
0: Evet.
1: Şimdi bu kısmını da biliyorsunuz az çok Erol abi, artık bizle de birliktesiniz.
0: Biliyorum.
1: Basın, kulüp, taraftar yönetimi, burada bir süreç yönetimi gerekiyor. Sizce Beşiktaş bundan sonrasını nasıl idare etmeli? Menajerinde hem madem böyle istekleri, arzuları var, onun da iştahını kabartmayacak şekilde nasıl süreç devam etmeli?
0: Yani anlaştığımız fiyat budur. Bu fiyatlar, bu şartlarda geliyorsanız buyurun başımın üstünde yeri var demeli başkan. Masa yumruğunu vurup onun dışında bizim ilerleyebileceğimiz başka bir şey yok deyip kestirip atsın. Eminim ki belki bunu söylediği için de belki sosyal medyada biraz uğrayabilir. Linç demek istemiyorum ama maalesef çok kötü niyetli insanlar da var. Ama Beşiktaşlı taraftarlar da, sosyal medya kullanıcıları da, spor yorumcuları da, Beşiktaş özellikle yorumcuları da bu konuda birazcık Beşiktaş'ı düşünerek hareket etmelerinde fayda var. Başkanı bu anlamda destek verirlerse eminim ki bu söylenen ekonomik koşullarda bu işi başkan bitirir.
1: Evet. Erol Kaynar, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Koray'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Erol Kaynar'la birlikteydik. Muhammed Salah sürecini konuştuk Beşiktaş'ta. Şimdi Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde de Ederson geçen sezonki performansıyla birlikte tartışmaların odak noktasındaki isimlerden birisiydi. Ederson kalacak mı? Devam edecek mi? İşte bu sorunun cevabı belli oldu.
2: Fenerbahçe Ederson'u bırakmayı düşünmüyor. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun başında transfer ettiği Brezilyalı kaleci çok fazla eleştiri almıştı. Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ederson'un durumu kısa süre içerisinde belli olacak. Başkan Aziz Yıldırım deneyimli kalecinin takımda kalması gerektiğini ifade ediyor. Yıldırım seçim sonrası telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Ederson'la bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki Ederson'la yollar ayrılacak gündeminin tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Ederson'la ilgili transfer iddialarının kuvvetlenmesinin nedeni ise Juventus.
3: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
2: Serie A ekibi deneyimli kaleciyle yakından ilgileniyor. Fenerbahçe ise 25 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenmediği sürece Ederson'la kesinlikle yolları ayırmayı düşünmüyor. Ederson'un da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum gibi bir talebi yok. Sarı lacivertliler doğru iletişimle Brezilyalı kaleciyi kazanıp takımda tutmayı hedefliyor. Dünya Kupası sonrası takıma katılan Ederson, özellikle Nate Naked transferiyle birlikte çok daha motive bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'da listenin ilk sırasında Nantes forması giyen Matisse

0: problem bulunuyor.
1: Galatasaray'da kanat transferi için rota Fransa'ya çevrildi. Sarı Kırmızılılar Fransız ekibi Nantes'ın 23 yaşındaki oyuncusu Matisse Aiblin için teklif yapacak. Galatasaray'ın önceliğinin Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu belirtildi. Okan Buruk'un çok istediği Aiblin, geçen sezon Lig 1'de 32 maçta 6 gol 5 asist kaydetti. Genç oyuncu takımının küme düşmesi nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor. 2003 doğumlu Aiblin'in yabancı kuralındaki artı 4'lük kontenjana uygun olması transferini cazip kılıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Nantes'la sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Matisse Aiblin, Fransa milli takımının alt yaş kategorilerinde forma giydi.
0: Napoli'de orta saha oyuncusu Frank Anguissa'nın takımdan ayrılık ihtimali Gabriel Sara'yı transfer gündemine taşıdı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Serie A ekibi Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızını orta saha adayları arasında değerlendiriyor.
2: Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara İtalya'da transfer gündemine girmeye devam ediyor. Serie A ekibi Napoli'nin Frank Anguissa'nın takımdan ayrılması ihtimaline karşı orta saha rotasyonunu şekillendirmeye başladığı öne sürüldü. İtalyan basınındaki haberlere göre yönetim Kamerunlu yıldızın olası vedası halinde alternatif isimleri belirledi. Napoli'nin listesinde ilk sıralarda Adrien Rabiot gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı belirtilirken Fransız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle transferinin kolay olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Gabriel Sara da kulübün değerlendirdiği adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Brezilyalı orta saha Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya milli takımına davet edilmesiyle de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. İtalyan basını Sara'nın teknik kapasitesi, oyun görüşü ve iki yönlü orta saha özelliklerinin Napoli yönetimi tarafından beğenildiğini yazıyor. Şimdilik resmi bir teklif ya da kulüpler arasında başlayan bir pazarlık bulunmuyor. Anguissa'nın geleceğinin netleşmesinin ardından Napoli orta saha transferi için harekete geçecek.
0: Trabzonspor genç orta saha futbolcusu Cristolai'nin Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. Cristina Olay Fiorentina'da. Trabzonspor fil dişili futbolcunun 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonusla birlikte toplamda 30 milyon 61 euro karşılığında İtalyan ekibine transferini duyurdu. Bordo Maviller ayrıca futbolcunun bir sonraki satışı olması durumunda net bedelin %10'unu da kasasına koyacak. Trabzonspor'a geçtiğimiz sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bastia'dan transfer olan Ulay'ı Bordo Mavili formayla 31 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Fiorentina Olay'ı transfer etti. Avrupa'da da transfer gündemi Dünya Kupası'nın dün akşam artık finalden sonra tamamlanmasıyla birlikte iyice hız kazanacak. Gelin şöyle kulislerde neler konuşuluyor hep birlikte bir bakalım. Arsenal John Stones'u bedelsiz olarak transfer etmeyi düşünüyor. 32 yaşındaki İngiliz stoperin 2016'da transfer olduğu City ile sözleşmesi sona erdi. Şu anda John Stones serbest statüde. Arsenal'da da 25 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Saliba'nın sakatlığının uzun sürmesi ihtimaline karşı önüne almak istiyor. İngiltere'nin son şampiyonu, Premier Lig'in son şampiyonunun gündemindeki isim John Stones. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Chelsea'de Maxence Lacroix için Crystal Palace'la görüştü. 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu için yaklaşık 55 milyon sterlin bonservis bedeli belirlendiği de konuşuluyor. Burada da bu şekilde ilerliyor. Bir başka transferde ismi oldukça fazla anılan isim Rafael Leao, Türkiye'yi değil Premier Lig'i tercih ediyor diyor transfer kulisleri. Orada da Milan'ın 27 yaşındaki Portekizlisi için Aston Villa potansiyel bir adres olarak ortaya koyuluyor. Bakalım ama Leao konusunda yeni sıcak gelişmeler olacak mı? Yani şu an için Aston Villa'nın da ciddi bir ilgisi var oyuncuyla ve dün gözyaşları içerisinde veda etmişti.

0: Arjantin Dünya Kupası'na. Martinez yine başarılı bir turnuva geçirdi. Emiliano Martinez, onun da ismi transferde. Bu kez İtalyan devi Juventus'la anılıyor. Juventus'un bir numaralı kaleci hedefi Emiliano Martinez. Aston Villa'nın yine aynı şekilde Arjantinli milli oyuncusu, az önce Rafael Leao transferinde bahsetmiştik. Aston Villa'nın kalecisi için Juventus ve Fiorentina'nın devrede olduğu konuşuluyor. Fiorentina'nın ayrıca 35 yaşındaki İspanyol kalecisi David De Gea'yı da takip ettiğini söylemiş olalım. Transfer söylentileri, kulislerdeki haberler böyleydi. Süper Lig'e gelen bir yabancı futbolcu var ki son dönemde hakikaten ben şahsen çok beğenerek takip ediyordum. O da Samsunspor forması giyen Van Drongelen. Samsunspor Hollandalı futbolcusunu Yunan ekibi Panathinaikos'a gönderdi.
1: Rick Van Drongelen'in yeni adresi Yunanistan oldu. 3 yıldır Samsunspor'da forma giyen tecrübeli stoper Panathinaikos'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibinin bu transferden bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro kazanacağı belirtildi. Geçen sezon 47 maça çıkan Van Drongelen 2 gol 1 asist kaydetti. (Gülüyor) 27 yaşındaki oyuncu Samsunspor'un 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3. sırada bitirmesi ve 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına katılmasında önemli rol oynadı.
0: Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor'un yeni rotası Hollanda oldu. Emre Mor kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Avrupa'da devam etme kararı alan 28 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibi Nijmegen'le anlaşmaya vardı. Eredivisie ekibi bir süredir antrenmanlarda takımla birlikte çalışan kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada deneme sürecindeki performansıyla teknik heyetten tam not aldığı belirtilen Emre Mor'un yeteneklerine de güvenildiğine dikkat çekildi. Nordsjælland formasıyla adını duyuran Emre Mor, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Fenerbahçe, Olympiakos, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formalarını giymişti.
2: A Milli Erkek Voleybol takımının ilk kez yükseldiği Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi de belli oldu.
1: Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. 3. hafta maçlarının ardından normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez yükseldiği çeyrek finalde 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti. Baş antrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip, Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. VNL final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-ABD oldu. Ev sahibi olması nedeniyle çeyrek finale katılma hakkını elde eden Çin, normal sezonu son sırada tamamlamasına rağmen ilk 8'de yer aldı. Böylece son sıraya gerileyen Kanada, VNL'e veda etti. 2027 VNL'de Kanada'nın yerine bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler sıralamasının en üstündeki takım mücadele edecek.
0: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz, 20 Ağustos tarihleri.

0: arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro. Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Geri otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.
1: Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Fransa, Göker eşli İshak'lı İsveç'te son 32 turunda karşılaşıyor. Lager Bielke'den büyük hata. Olise'nin pasında Mbappe hareketlendi. Kaleciyle karşı karşıya Mbappe topu ağlara gönderdi ama bayrak havada. Offside. Rabiot. Sert bir şut sol ayağıyla. Kaleci Zetterström gole izin vermiyor. Dakika 32. Kunde çevirdi. Mbappe vurdu, direkten döndü top. Fransa akın akın geliyor İsveç kalesine. Rabiot'un pası savunmadan sekti. Michael Olise harika bir vuruş ancak direğe takıldı. Sonrasında Dembele tamamlayamıyor. Belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel golü olacaktı ama direğe takıldı Michael Olise. Sonrasında Dembele'nin sol ayak içiyle plasesi direğin hemen yanından dışarı çıktı. Kylian Mbappe çekti sağına. Mbappe! Fransa'nın golcüsü saymaya devam ediyor. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı Fransa. Olise'den Dembele'ye, tek topta Mbappe. Ceza sahası içinde onu durdurmak çok zor. Dünya Kupalarında 17. golü Mbappe'nin ve Miroslav Klose'yi geçerek Messi'nin arkasında ikinci sıraya yerleşiyor Mbappe. Görüntüler ikinci yarıdan. Olise'nin pası Barcola, 2-0. İlk yarıyı golle kapattı Fransa. İkinci yarıya da golle başlıyorlar. Olise'den bir asist daha. Grup aşamasında 2 asist yapmıştı. Son 32 turunda da gol katkısına devam ediyor Michael Olise. Dakika 61. Olise vurdu Zetterström. İyi uzandı İsveç kalecisi. Sol kanattan geliyor Fransa. Mbappe'nin pası Olise'ye. Olise vurdu. Savunmada Gudmundsson ayak koyuyor. Yine Fransa atakta olan taraf. Mbappe'den Barcola'ya. Michael Olise çekti soluna. Mbappe koşu yaptı. Harika bir pas. Kylian Mbappe. 18. Messi'nin hemen arkasında Kylian Mbappe. Bırakmıyor yakasını Arjantinli'nin. Maçta ikinci golünü atıyor Fransız Yıldız. Michael Olise'den de bir asist daha. 89. dakika, artık maçta son anlar. İsveç atağı. Gökereş'in vuruşunda Mike Maignan gole izin vermedi. Son anlar. Oyuna sonradan giren Mateta gole yaklaştı ama iyi bir vuruş yapamadı. Son düdük geliyor. Fransa İsveç'i 3-0 yenerek son 6 turuna yükseliyor. Dünya Kupası'nın

Da son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den. Sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında. Yamal vurdu. Kaleci başarılı. Atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta. Kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo, bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e. Savunmadan sekti. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandes yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas. Gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino. 90 artı 1'de sahne alıyor Mikel Merino. Derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı. Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta, Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatli'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Lukadin vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci gol atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde
2-0'a yakın.

0: alıyor.
1: Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı. Unai'ye. Unai vurdu. Menyan. İyi yer tuttu Menyan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu. Barcola köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklama anlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Foro çevirdi. Olmo vurdu. Kurtuğa'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Kastanye'ye de çarpıyor top, ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Kastanye yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanye'den orta, ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lammens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu, top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu, Schelderup, orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu, Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere.

0: Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nilant'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yokluyor. Nilant'tan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nilant'tan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: ...2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve top ağlarda. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları. Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3, İsviçre 1.

0: Yamal, Olmo. Nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda. Korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro. Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro. 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde. Karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin, Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu, az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'den. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor.

0: geliyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez gol attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. ...2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı, Declan Rice. İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top. Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor. Fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu. Ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top. İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu. Tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
1: ...2026 Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek. Rodri. Tek paslaşmalar. Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide. Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu. Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal Emiliano Martinez.

0: Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Topu alardı ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına, arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve topu alarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma diye henüz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
1: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Kartal Yiğit ve Kaya Temel bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Furkan. Hoş
1: güzel
2: bulduk.
1: Bir yayın olsun. Oldukça hareketli bir transfer dönemi yaşıyoruz. Tabii ki Beşiktaş'ta bir numaralı gündem Muhammed Salah konusu. Galatasaray'daki Lezli transferinden sonra oluşan sessizliği yine Kaya Temel'e soracağız. Fenerbahçe yarın sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabze'yi sahasında konuk edecek. Trabzonspor'da da yine hareketli bir transfer dönemi sürüyor. Biz bugün dilerseniz Beşiktaş'la yayına bir giriş yapmış olalım. Muhammed Salah konusu tabii ki siyah beyazlarda en çok merak edilen konu. Hem Kartal Yiğit'e hem de Kaya Temel'e son detayları soracağız ki Kaya'yı da yeri gelmişken bir kez daha tebrik edelim. Bu görüşmeyi ilk olarak duyuran isim de spor medyasında Kaya Temel. Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmeleri bu ekranlarda aktarmıştı. Önce bir haberimizi izleyelim. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdal Adalı ve Muhammed Salah arasında ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti ve bu görüşmenin detayları nelermiş haberimizi bir izleyelim. Sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Olumlu ilerleyen görüşmeler Salah'ın menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle sıkışmıştı. Başkan Serdal Adalı transferde bizzat devreye girdi ve Salah'la bir görüşme gerçekleştirdi. Mısırlı Yıldız menajeriyle konuşup transfer konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. Salah'ın ailesinin de İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yönetim kısa süre içinde Salah'ın menajeriyle bir araya gelerek transferdeki pürüzleri gidermek ve bu hafta içinde Salah'a imza

0: hedefliyor. Dördü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. 2 kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı.
1: Evet, haberimizde de bahsettiğimiz gibi artık Muhammed Salah transferi için kritik haftaya girmiş durumdayız. İlk yüz yüze görüşme gerçekleşmiş. Kartal Yiğit ve Salah da bu görüşmede Sayın Başkan'a menajeriyle görüşüp kolaylık sağlamasını isteyeceğini, ifade edeceğini yine söylemiş. Her ikinizde de aslında Salah konusunda bilgiler olduğunu biliyorum ama izninle Kartal Yiğit'le başlayalım Kaya Temel. Salah ve Beşiktaş arasındaki son durum nedir görüşmelerde?
2: Şimdi ben de sonradan gördüm Kaya'nın haberini. Yani 13 Temmuz'da bu ekranlarda
1: son sayfada
2: senin de olduğun bir son sayfada Kaya söylemiş. Hakikaten ben de tebrik ediyorum Kaya'yı.
3: Teşekkür ediyorum, eksik olun.
2: Gerçi sonradan sahiplenenler oldu habere ama
1: genelde öyle oluyor.
2: İlk söylendiyse o ayrıdır. Yani onun zevki ayrıdır bu işte. O nedenle hakikaten önemli bir transfer gelişmesiydi. Daha sonra detaylar ortaya çıktı. Ya şimdi öncelikle geçmişten gelen böyle bir değerlendirme yaparsam, bu tarz transferlerin bir anda oldu bittiğiyle gerçekleşme ihtimali her zaman zayıftır. Kolay bir transfer değil. Yani şimdi bakıyoruz, dünya futbolunda önemli bir ismi olan, İngiltere'de Premier Lig'de yıllardır üst düzey oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte haberimizde vardı, ödüller kazanmış, yılın futbolcusu seçilmiş.
1: Dünyada 4 kez gol krallığı var Premier Lig'de.
2: Kolay değil
1: 2 tane lig şampiyonluğu, 1 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Puşkaş ödülünü kazandı.
2: Mısır milli takımı.
1: Evet, yani çok gerçekten... Hani burada anlatmaya kalksak çok uzun uzun anlatacağımız çok farklı rekorlar, tabii, rekor başlıkları da var, konu başlıkları da var ama gerçekten yani İngiltere Premier Lig tarihinin adını yazdırmış, Liverpool tarihinin adını yazdırmış çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Bu lige çok böyle özel oyuncular geldi gitti, çok büyük transferlere şahit olduk. Salah da o isimlerden birisi.
2: Bir tanesi olacak, son dönemdeki belki birincisi. Yani ben bugün Libero TV'de de çıktığımızda söyledim. Yani tabii ki işte Drogba'lar geldi, Anelka'lar geldi, işte Guti geldi, Quaresma geldi, birçok isim geldi. Mario Gomez geldi. İşte son bakıldığı zaman tabii ki Salah gibi değil ama katkı olarak Osimhen şu an Türkiye Ligi'nde. Bunlar önemli şeyler. Ya bu oyuncuların bir anda getirilmesi dediğim gibi çok kolay olmuyor maalesef. Yani bir süreç var. İşleyen süreçte zaman zaman böyle sorunlar çıkabiliyor. İşte Beşiktaş'ta olduğu gibi menajere diyor ki fiyat arttı diyor. İşte sözde işte başkanın dedi, biz başkanın yalancısıyız. Medyada çıktığı için menajeri para talep %35 arttırdı falan diyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Ya bunlar olacak, gayet doğal. Yani çünkü hemen bir anda oldu bitti dediğim gibi getirilecek oyuncular değil.
3: Kolay bir transfer değil.
2: Değil zaten. Yani oyuncunun istekleri oluyor. Özel istekleri olacak şimdi yani. Yalnız iş şeyde bitmiyor böyle. İmza tabii atmayla bitmiyor. İşte gelecek, evini beğenecek mi, beğenmeyecek mi? İşte ne bileyim imaj şoförü hakları olacak, imaj hakları olacak. Ne bileyim işte bonuslar olacak. Forma satışlarından pay isteyecektir. Bunlar olabilecek şeyler. Ya bunların hemen böyle 2 günde, 3 günde falan bitmesi zaten beklenemez. Ama tabii ki şimdi taraftarlar da şunu diyor. Medyada gördükleri için işte bitti, geldi, gidiyor, uçaklar iniyor, kalkıyor falan. Bunları görünce insanlarda beklenti en üst seviyeye çıkıyor. Olmadığı zaman da hayal kırıklığı yaşanıyor. Gayet haklılar. Yani yalnız bu şey değil. Futbol anlamında söylemiyorum. Hepimiz mesela insanın günlük hayatında da bir şeye odaklanıyor. O olmadığı takdirde hayal kırıklığına uğruyorsun. Aynı şey burada da geçerli. Yani ben bu saatten sonra tanıdığım için de söylüyorum. Serdal Adalı

0: Başkanın buradan bu işi döndüreceğini düşünmüyorum. Bakın hala Beşiktaş'ta diyemem. Çünkü bu imza olayı olmadan bunu dersek işte o zaman tepkiler oluyor. Yanıltmış oluyoruz insanları ki haklılar. Duyum alırız. Biz mecburuz yani gazeteci olarak. Medyamız sen nasıl söyledin? Duyum alırız. Görüşülüyor, ediliyor. Çok yakın dersin. Bitecek gibi dersin. Bunlar konuşulabilir ama bitti. Bitmeden bitti demek tabii ki yanlış. O yüzden kısa süre içerisinde bu işe nokta konulacaktır. Eğer uzarsa da yani hakikaten Salah menajerinin o kaprislerine diyelim ayak uydurursa o zaman teşekkür edeceksiniz, vedalaşacaksınız. Bu işin doğrusu budur. Yani şimdi tamam Salah büyük oyuncu, dünyanın yıldızları arasında. Ama Beşiktaş kulüp olarak Salah'tan da üstün. Ya Beşiktaş bir çınar, yüzyılın da üzerinde. Fenerbahçe, Galatasaray da öyle. Avrupa'da, dünyada da örnekleri var. Kulüpler her zaman şahıslardan üstündür. Salah tabii ki gelsin. Mesela ben şimdi Trossard gelince heyecanlandım. Çok muhteşem bir oyuncu. Takım oyuncusu. İnanın yani o imza töreninde de işte Salah diye bağırdı. Taraftar bağırabilir ama Trossard'ın önüne geçmesinin engellenmesi lazımdı. Şimdi Salah bir haftadır 10 gündür herkes Salah'la yatıyor, Salah'la kalkıyor. Trossard'ın da gölgede kalmaması lazım, onu söyleyeyim. Yani Trossard o derece Salah kadar.
1: Biraz kaldı gibi.
0: Kaldı.
1: Birkaç
0: kalmaması gündür. Lazımdı. Ben şey beklerdim. O imza töreninden sonra da Trossard böyle bir rüzgar devam etsin. Avrupa'da da konuşursun, daha çok konuşursun ama olmadı. İşte o taraftarların bağırması olayı kesti orada. Başkanın da orada taraftarlara uyması, mimikleriyle, jestleriyle taraftarlara uyması, sanki bu transferin bitecek, hemen bitti gibi algılanmasına neden oldu ve gündem bir anda değişti, Salah'a döndü. Halbuki Trossard çok konuşulması var. İnanın Trossard Salah kadar çok çok önemli bir, değerli bir transfer. Hatta ve hatta belki şimdi izleyenler ya ne diyorsun falan da diyebilirler ama takım oyunu anlamında Salah'tan da önde görüyorum ben Trossard'ın. Oyun stilini ve Vincenzo Italiano'nun felsefesine göre onu söylüyorum ama Salah zaten ayrı bir yetenek yani. Tek başına bir maç alabilecek bir oyuncu Salah. Yani o şova dönük bir oyuncusu
1: farklı
0: daha çok.
1: Farklı oyuncular.
0: Salah farklı oyuncular.
1: İkisi de bence ihtiyaç Beşiktaş için. Trossard da ihtiyaç.
0: Trossard kesin ihtiyaç zaten.
1: Salah
0: yani sol
1: gibi
0: tarafa.
1: Bir görkemli isme de bence yeniden bu camiayı heyecanlandırmak için ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir Beşiktaş'ta öyle bir transfer
0: yoktu.
1: Hatırlamıyoruz.
0: İnsanlar yani
1: işte kim geldi? En son Rafa Silva geldi ama Rafa Silva da aslında isim olarak bu kadar sükseli bir oyuncu değildi.
0: Yani tabii ki Salah kadar değildi şimdi doğruya doğru ama Rafa Silva da bence büyük oyuncuydu.
1: Çok yetenekli yani, bir oyuncuydu. Yani
0: çok iyi
1: özel
0: oyuncuydu.
1: Bir yetenekti.
0: Kesinlikle çok iyi
1: kısa
0: oyuncuydu.
1: Kısa sürdü Türkiye
0: yapamadı.
1: Macerası.
0: Yani
1: yapamadı mı yoksa artık yani
0: Beşiktaş,
1: tam olarak ne yaşandı bilmiyoruz.
0: Beşiktaş krizi yönetemedi ve oyuncuyu küstürdü. O anlamda söyleyeyim, oyuncu da gitmek durumda kaldı. Onun da hataları vardır. O ayrı mesele. Ona çok fazla girmeyelim
1: bak,
0: ama.
1: Bak bir soru var. Bir yorum var daha doğrusu. Katılacak mısınız? Her ikinize de sormuş olayım. Yılmaz Hüsrev demiş ki Salah mutlaka alınmalı. Salah olayını çıkmaza sokan sosyal medyadır.
0: Doğru demiş. Katılıyorum.
2: Sadece sosyal medyada değil. Yöneticilerin tutumu da öyle.
0: Tabii.
1: Doğru. Yani futbol o şeydeki bir isim Beşiktaş'ta. Şimdi burada ismini de tekrar etmeyelim.
0: Ya
1: hani
0: işte o herhalde bir şeyle bir
2: yapılmaması lazım.
1: Yapmış olduğu bir paylaşım var Salah sürecinde.
2: Ya bir de şöyle bir hesabı. Durum var. Şimdi bu haberi paylaşalı biz bir hafta oldu.
1: Tam bir hafta oldu.
2: Tam bir hafta oldu. Şimdi bir haftalık süreç içerisinde Salah gibi bir ismin hemen bitti geliyor. Bir gün sonra imzalar atılıyor vesaire. Şu ana kadar uzaması sürekli bu tür haberler çıkmasında tabii ki etki sağladı. Bunların yapılmaması gerekiyordu. İkincisi Beşiktaş işte Sportif AŞ'de kim artık, yönetim kurulunda kimi tam olarak
0: bilemiyorum.
1: Futbol AŞ.
0: Futbol AŞ.
2: Ha, Futbol AŞ'de yani o paylaşımın ıslak imzayı görmeden yapılması ben çok şaşırdım. Şimdi taraftar bunu yapar. Bir reklam içerisine girer. Bu paylaşımı yapabilir.
1: Medyada
2: ama
1: yapabilir.
2: Medyada yapabilir,
1: yapabilir.
2: Ama oyuncu cephesi bunu gördükten sonra bunu her türlü kullanır. Şimdi bu süreçle alakalı ben şunu paylaşacağım. Salah şu ana kadar menajeriyle sürekli yol yürüyen, aslında Salah'la menajerin arasındaki ilişki, diyalog bir menajer gibi değil.
1: Değil.
2: Çok sıkı dostlar.
1: 2012'den bu yana
2: evet.
1: Çok farklı bir ilişkileri var.
2: Aynen öyle. Bütün kararlarını zaten.
1: Rami Abbas menajeri.
2: Evet. Rami bütün kararlarında Salah'ın zaten yanında.

0: buluyor. Bütün kararlarında destek çıkıyor. Şimdi burada örnek veriyorum. Beşiktaş Başkanı Sayın Başkan Serdal Adalı Salah'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirse bile gerçekleştirebilir. Buna yanı sıkıntı yok. Zaten telefonla gerçekleştirdiler bu konuşmaları. İşte rakamsal boyutta şikayetlerini zaten dile getirdiler menajerinin. Ama günün sonunda bu Salah ve menajeri beraber yol yürüdüğü için etkilemez. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Biz şimdi bu haberi paylaştığımızda hemen bitiyor. Şu kadar para, bu kadar kontrat geliyor. Ben günlerdir gerek sosyal medyada gerekse burada anlatmaya çalışıyorum. Yani kısa bir özet geçeyim izninle.
1: Tabii ki.
0: Beşiktaş kulübünün beklentisi 1+1 kontrat, 12 milyon euro da maaş. Salah cephesinin beklentisi 2+1 kontrat, 13 milyon artı bonuslar. Salah'ın sadece. Üzerine menajerlik ücreti. Ve başkanın bu söylediği en sondaki rakam, astronomik rakamlara çıktı bu sosyal medyadaki haberler demesi. 20 milyon euroya yakın bir paketten bahsediyoruz burada. Bir beklentiye girdi oyuncu cephesi.
1: Tüm ücretler dahil.
0: Her
1: yani
0: şey dahil.
1: Yani menajerlik ücreti, imza parası, tabii, yıllık ücreti, tabii, yaklaşık 20 milyon euro.
0: Evet.
1: Salah cephesinin beklentisi.
2: Doğru, ben de öyle. Ben baştan beri öyle olduğunu biliyorum. Yani, 20'den aşağı olmaz bu iş. Bak,
0: ve şu da
2: söyleyeyim.
0: Var. Şimdi hep şu konuşuldu. İşte oyuncuyla anlaşıldı. Şimdi oyuncuyla anlaşıldı derken şu tabii ki Salah'a soruldu. Başkan da bu görüşmeyi yaptı, konuştu. Beşiktaş'ta forma giymek ister misin? Evet. Salah zaten evet dedi buna. Şimdi burada hemen anlaşıldı. Ya nereye anlaşıldı? Rakamsal boyutta konuşuyorsunuz. 1+1 kontrat isteyen Beşiktaş. 12 milyon euro maaşı olsun diyen Beşiktaş. Oyuncu cephesinin de burada talepleri var. Yani bir iki gün içerisinde bu transfer bitti geliyor. Bu yıldız transferlerde, büyük transferlerde böyle olmuyor süreç.
2: Olmaz.
0: Yani Kartal abi sen bizden daha da deneyimlisin bu meslekte. Ama geçmişte baktığımızda da şimdi yayının başında güzel bir şey söyledim. Bu oyuncuya tamam dediğin anda bu sefer oyuncu İstanbul'daki evini, işte arabası, çocuğu varsa okulu,
1: tabii, yaşantısı, eğitim hayatı, çocuklarının,
0: her şeyi talep edecektir.
1: Sosyal hayatı.
0: Yakın zamanda Icardi örneği var Galatasaray'da.
1: Doğru.
0: Osimhen örneği var, Sané örneği var. Yani hep talepler böyle oluşabiliyor. Bu transfer bir iki günde bitti. Beşiktaş'a imzalıyor. Şu an geliyor. Öyle bir ortam şu an oluşmadı yani.
1: Yani
0: ama olumlu gidiyor.
1: Burada aslında bir simülasyon oyunu oynamıyoruz. Yani hani teklif yaptık, işte o şu rakamı bekliyor, biz de şunu veriyoruz. Orta yolda buluştuk, hadi o zaman sözleşme imzalayalım gibi bir durum değil yani. Bunun bir sürü, tabii, parametresi var. İşte İstanbul'daki hayatı nasıl olacak, nerede yaşayacak, hangi evde oturacak, dediğin gibi çocuklarının eğitim hayatı nasıl olacak. Evet, zaten burada yaşamak istediğini biliyoruz. Daha doğrusu burada yaşamaya sıcak baktığını biliyoruz. İşte geçen yaz Bodrum'dan zaten bir yazlık satın alıyor. Yani Salah'ın Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlar da var. Dini inancından dolayı da zaten Türkiye'de yaşamaya ailece sıcak baktıklarını biliyoruz. Ama anlaşıldı denilen şartlar senin bahsettiğin gibi aslında Beşiktaş'ın önerdiği şartlar.
0: İstediği şartlar tabii, evet, ki. Ve şu bilgi de var.
1: Arada farklılıklar var yani.
0: Evet, yani şu bilgi de var. Zaten Salah Dubai'de tatilini gerçekleştiriyordu. Şimdi İstanbul'a gelmek istiyor Bodrum'a tatilini sürdürmeye, ama bu transfer konusundan dolayı oyuncu şu an çekiniyor.
2: Gelemez.
0: Çünkü İstanbul'a geliyor dediğin anda transfer bitti olarak algılanacak.
1: Vlahovic geldi mesela. O dönem hatırlayın. Değil,
2: tatile
1: bir ay önce Bodrum'a geldi tatil için. Bir anda yine böyle Beşiktaşlı adının çok sıcak anıldığı bir dönemdi. İşte transfer bitiyor mu? Beşiktaş acaba işte Bodrum'da bir görüşme olur mu gibi bir anda beklenti ve gündem oluştu. Hiçbir görüşme de olmadan. Vlahovic zaten görüşmeyi kabul etmedi o tatil esnasında Beşiktaşlı yetkililerle. Yani. Görüşmeden direkt tatilini yaptı, geri döndü mesela.
0: Tabii
1: ama
0: yani
1: hemen böyle
0: oyuncuda
1: bir beklenti ve gündem oluşuyor. Evet,
0: evet, evet.
1: Ki Salah da
0: biraz
1: çok daha
0: tedirgin yani şu an. Gelirsem,
1: yaşanır,
0: evet,
1: evet,
0: böyle anlaşılır diye mantık olarak da tabii ki doğru. Ama şunu ekleyeceğim, yani çok yıldız bir oyuncu, büyük bir oyuncu. Kolay kolay bu süreçler hemen böyle 3-5 güne bitmiyor. Süreç devam edebiliyor. Benim şahsi düşüncem, benim de anladığım Sayın Başkan Serdal Adalı öyle ya da böyle bu transferi bir şekilde bitirecektir. Çünkü bu kadar çok yüksek sesle konuşulması, hani bu noktalara gelmesi bu konunun, artık hani deriz ya 3'e 5'e bakmadan da gerekirse bu sezon Salah için bir yine bütçede esneklik gösterip bu oyuncuyu bence kadrosuna katacaktır. Ama tabii menajeriyle alakalı, Salah kendi arasında bir görüşme gerçekleştirebilir. Hani bu tür şeyler sürekli konuşulur. Diyalog halinde ilerlenebilir. Tekrar edeyim, Suudi Arabistan'dan 40-45 milyon euro bandında zaten Salah'a teklif var. gel burada oyna diye. Salah Suudi Arabistan'ı öncelik olarak görmüyor. Türkiye'de devam etmek istiyor. Burada oynamak istiyor. Beşiktaş'ta da görüştüğü ilk günden beri zaten bunu söz ediyor. Beşiktaş'ta da oynarım dedi oyuncu. Bunlardan yani hiçbir problem yok. Ama buradaki tek sorun zaten Sayın Başkan da söyledi. Sosyal medyadaki bu bitiyor, geliyor, imza atılıyor konusu bu durumlara getiriyor. Rakam ama yükseltir.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu olaya buralara kadar gelmeden Başkan Serdal Adalı'nın olaya müdahale etmesi lazımdı. Çıkıp konuşacaktı. Ya ben olsam derdim ki yani Salah bize önerildi. Doğrudur arkadaşlar.
1: Ama çok bence
2: menajeri önerdi.
1: Baskı oluştu. Şimdi
2: ama işte
1: Salah'la ilgili bir baskı oluştuğunda çıkıp
0: hani ama şunu yaptı Furkan, özür diliyorum.
1: Ya da işte gündemimizde yok demek de
0: dedikodu var demişti, hatırlıyor musun? Biz haberi söyledikten
2: kampta
0: sonra
2: kampta şey
0: zaten
2: dedi.
0: Doğrulamamıştı orada.
2: Evet.
1: İlk sen yayında bahsettikten sonra evet.
2: Evet.
0: Açıklama yaptı, doğrulamadı orada zaten. Dedikodu var dedi. Saklamaya zaten çalıştı başkan zaten.
1: Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz ama bence Beşiktaş'ta Salah arasındaki görüşmeler çok böyle kısa sürede çok
2: bir yere geldi.
1: Ciddi aşamaya, boyuta geldi gibi. Yani ne zaman ki Trossard'ın imza töreninde bir anda tribünler işte ya Allah bismillah Muhammed Salah diye bağırmaya başladı. Bir anda Beşiktaş'ta transfer ve Salah gündemi oluştu gibi çok suni gündemden çıkıp böyle çok daha somut bir gündeme dönüştü Salah konusu ve bir buçuk gün içerisinde de bu transfer sanki bitmiş gibi bir havaya büründü.
2: Evet. Öyle işte yani başkan da işte onu diyorum ben. Mesela kampta şey demiş başkan arkadaşlarla yemek yerken. Ya demiş tamam var ama biz öyle bir niyetimiz yok gibi bir cümle kurmuş. Yani orada öyle dedi. O zaman devamında da şöyle bu olay buraya gelmeden önce diyebilirdi Serdal Adalı. Ya tamam menajer önerdi bize. Bakıyoruz bütçemize göre değerlendireceğiz mesela. Öyle anlaşma yok. Bunları deseydi belki bunların önü kapanabilirdi. Şimdi bu kadar her yerde çıkınca işte oldu bitti anlaşıldı 1+1 geliyor salı günü geliyor falan bilmem ne denilince tabii ya taraftar zaten beklentinin de ötesinde. Adamlar istiyor yani böyle bir şey istiyor. Sen bunlara o imkanı o şeyi verdiğin zaman ipucunu derler yani isterler olmadığı zaman da hayal kırıklığına yaşanır. Yani o yüzden bu saatten sonra maddi olarak ben bir şey yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası. Beşiktaş şeye çıkacaktır. Ne derler? Fiyat arttıracaktır. İlla ki arttıracaktır. Yani bir orta yolda bulunacak. Ha şu olabilir. Yani bu transfer nasıl olmaz derseniz bana. Anca işte senin de dediğin gibi Arabistan'dan o ciddi astronomik parayı düşünüp ya ben artık 34 yaşına geldim. 2 sezon, 3 sezon oynayacağım. Parayı düşünmem lazım. İyi para kazanmam lazım. Ancak öyle veya ne bileyim tekrardan bir Premier Lig'den bir kulüp Salah isterse belki o zaman oyuncunun fikri değişir.
1: Zannetmiyorum ama.
2: Ya yani onu diyorum işte. Ben de o yüzden oyuncunun fikrinin değişeceğini düşünmüyorum. Yani
1: ben Avrupa'dan bu kadar ciddi rakamlar kazanabileceğine ihtimal vermiyorum.
2: Hayır rakam anlamında söylemiyorum. Belki Salah kendi kulüp düşüncesi tabii kulüp anlamında yani ne bileyim İngiltere'den yine hatırı sayılır bir kulüp. İşte bir yerde gördüm Chelsea falan deniliyor işte konuşuluyormuş. Yani oldu da Chelsea istedi mesela tekrardan. O zaman belki gidebilir paraya bakmadan. Ya ben bu işi burada bitireyim diyebilir. Çünkü ama Beşiktaş'ın şu ana kadar verdiği paraları da bence de Avrupa'da kimse vermez. Hele şimdi yok Roma falan diyorlar. Yani İtalya'dan mı İtalya'dan? Yani
1: Roma'da artık
2: yani kimse yani veremez. Kimse veremez.
1: Transfer döneminde böyle tırnak içinde bela olmaya başladı. Yani kulüpler kime talip olsa Süper Lig'den bir anda Roma yani, o oyuncuya da yani talip oluyor. Artık bilmiyorum arka planda bir menajer.
2: Çok şey var yani.
1: Var.
2: Bilgi kirliliği var Furkan. Yani ben sana söyleyeyim. Yani hem anlaştık kısmında hem anlaşmadık kısmında. Yok o istiyor bu istiyor. Bunlar bilgi kirliliği.
0: Ya başkan yani, zaten iki kere açıklama yaptı bunun üzerine. Yani İkisinde de birinde söyledi. Herhangi bir tam Salah'la biz konuştuk görüştük. Tamam evet dedi. Onun üzerine görüşme devam ediyor dedi. Ama hala onun üzerine anlaşıldı bitti yani sosyal medyada hani
2: olmaz
0: işte haber atlatma durumları vesaire tabii ki haberin devamı gelir ekleyebilirsin yeni bilgiler vardır ya, güncel şeyler yani, bunlar
1: bence
0: oluyor.
1: Bence biraz artık iş rezervasyon haberciliğe döndü yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hani işte herkes bir gün yazıyor işte kimisi çarşamba diyor kimisi perşembe diyor
2: herkes
1: kimisi hafta
2: şey
1: sonuna kadar
2: yani
1: diyor. Herkes bir rezervasyon yapıyor şimdiden hani hep konuşuyoruz ya işte ben demiştim
2: ben vermiştim diyebilmek için. Ben yazmıştım.
1: Muhtemelen tabii evet. Böyle bir
0: ya ona düştü konusu. Şu an yani.
2: Ya olur ya olur.

0: gitti. Adam teklifini verdi yani.
1: Hani
0: ne yapsın yani ya, gelmiyorsa adam.
1: Madem olmayacaktı niye olur gibi oldu diye.
0: Ya burada ya bu, hatası
1: bu
0: şu tabii.
1: Eğer olmazsa ki biz bu arada şimdi ya burada taraf değiliz hani, ama bir futbol sever olarak ya, tabii ki de ben Süper Lig'de Muhammed Salah'ı izlemek isterim.
0: Olmazsa isteriz da yani.
1: Ki diliyorum olur ki sizin ya ikinizin de anladığım
2: yani
1: kadarıyla zaten beklentisi
2: olacak yani.
1: Olacak.
2: Bence de olur. Olacak. Başkan yani bir şekilde bitirecek bu transferi.
1: Olmazsa da bir hayal kırıklığı olur.
0: Geçici ya. Ben ya sana
2: şu
0: söyleyeyim.
2: Şu da var şu an ama. Şimdi Beşiktaş Salah transferiyle bu kadar çok ilgili ilgilenirken Beşiktaş'ın farklı takviyelerde yapacak şimdi olmasını da bu durum biraz daha geciktiriyor.
0: Geciktirdi, evet. geciktirdi Kaya. Ya onu söylüyorum ben. Yani biz 10 gündür bak 10 gündür transferde geçtim. Perşembe günü Beşiktaş'ın bana göre çok çok hayati bir Avrupa maçı var. Niye bana göre diyorum? Hocanın lafından giderek. Hoca bu maçı çok önemsiyor. Ama korkuyor bir yandan, çekiniyor. Zor bir rakibe karşı eksik bir kadroyla oynayacak Vincenzo Italiano. Perşembe günü Beşiktaş yıllardır o Şenol Güneşli Şampiyonlar Ligi'nde namalup çıkan Beşiktaş daha sonra yıllardır hayal kırıklığı içerisinde Avrupa'da. Beşiktaş Avrupa'da yok. Eylüllerde, Ağustoslarda havlu atıyor ligde.
1: Geçen sene
0: ligde olduğu gibi.
1: Eylül'ü göremedik.
0: Tabii. İşte Ağustoslarda, Eylüllerde havlu atıyor ligde olduğu gibi. Bu sene Beşiktaş'ın hedeflerin arası da muhakkak Avrupa olması lazım. Şimdi siz çok çok önemli bir Midland maçına çıkıyorsunuz. Ya 10 gündür herkes Salah'la yatıyor, Salah'la kalkıyor ya. Tamam, kimse Salah gelmesin demiyor. Muhteşem bir transfer olursa. Çok yetenekli bir oyuncu. Ligimizde böyle gözlerimizin pasını alabilecek bir oyuncu. Ben en son işte Quaresma'yı öyle derim. Quaresma da bizim gözlerimizin pasını alırdı. Öyle bir oyuncu. Hele ki sen sol tarafa Trossard'ı almışsın. Sağda da düşünsenize Salah'ı. İstiyor, herkes istiyor. Fenerbahçe'de Greenwood geldi, gördük. Muhteşem bir şey olacak. Rekabet olacak. Ama arkadaşlar, şimdi gündem bir numarası Salah. Ya bu takım 2 gün sonra 3 gün sonra maça çıkacak. Böyle hiç olmasa artık bırakın da maça konsantre olsun camia ya. Ne taraftar konsantre olmuş, ne camia konsantre olmuş. İnanın futbolcular da etkilenecektir. İnanın hoca da etkilenecektir. Ya önce şu maç bir bitsin. Salah gelir. Doğru. Ya bitsin şu maç ya. Perşembe günü. Ya inşallah Beşiktaş Perşembe günü burada yener de ikinci i̇nşallah maça kalmaz. Çünkü işi kolay değil Beşiktaş'ın. Ya Avrupa'da artık bir yol kat etmesi lazım ya ülke adına da. Hakikaten yani bunu hepimizin de istemesi lazım. E şimdi siz Allah korusun Perşembe günü istenmeye bir sonuç olduğu zaman ne olacak? Kimin eline ne geçecek? Yani Salah şu an 5 yaşın oyuncusu değil. Gelse bile oynayamayacak zaten. O yüzden bırakın artık bari işte öyle bir rahatlasın olay ya. Şey de rahatlasın, başkan da yönetim de rahatlasın. Bu kadar baskı kurulması iyi değil. İyi değil. Olmadığı zaman işte o zaman nahoş şeyler ama yaşanabilir baskının yani şey anlamında camiayı etkileyecektir, yine geriye döndürecektir, o anlamda söylüyorum.
1: %100 katılıyorum sana ama bu baskının iletişimini de işte profesyonellerin yapması gerekirdi. Bu
0: onlar da
1: yaklaşık bir haftalık süreçte
0: ya kimse yapamadı, ben sana söyleyeyim bu süreç iyi gitmedi, onu söyleyeyim. Tıpkı Rafa Silva'da olduğu gibi, Rafa Silva sürecini Beşiktaş iyi yönetemedi, bu krizi iyi yönetemedi. O süreçte hocanın yanlışları vardı. Bence başkanın da yanlışları vardı. O süreçte yönetemediler. Çok çok değerli bir oyuncu elinden kaçırdın. Ben ya yani belki sistem mistem diyorlar şimdi uymaz diyorlardı ve ben hiç öyle bakmıyorum. Rafa Silva olsa şimdi Vincenzo Italiano hayır mı diyecekti? Benim yok, sistemime uymuyor mu diyecekti?
1: Konuşuluyor mesela.
0: Müthiş olurdu.
1: Trossard geldi, sağ öne Salah gelebilir.
0: Düşün, önde Rafa
1: arkada
0: Silva.
1: Arkada Okun var. Acaba Rafa Silva kalsaydı tabii nasıl olurdu
0: ben
1: diye
0: söyleyeyim.
1: Hayal kuran dream, acaba diyen Beşiktaşlar
0: dream kadro
1: var.
0: Olurdu ya, dream team ya, ciddi söyleyeyim olurdu yani.
2: Ama şu da var, şimdi Beşiktaş'ın bu kadar çok açık oynamasını gerektiren durum da son günlerde bu kadar çok şuna yoruyorum ben. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun, Sané gibi maliyetli bir oyuncusu var, Salah denklemi Galatasaray'da yok. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, ilk önce zaten Fenerbahçe'li olacaktı bu iş. Yönetim değiştikten
1: sonra olmadı. Bir önceki yönetim, Saadettin Saran yönetimi zaten.
2: Evet.
1: Ertan Torunoğlu
2: olmadı orada. Şimdi Beşiktaş zaten bu kadar çok rahat, hani biraz daha hareket etmesi, pazarlıkları sürdürmesinin nedeni bu. Şimdi son günlerde şu da konuşuluyor. Bu transferin içerisinde bir şekilde Galatasaray çekilmeye de eklenmeye çalışıyor. Zaten şöyle bir durum var burada. Salah Beşiktaş'a önerildi. Altını çiziyor.

0: önerildi derken de burada zaten Fenerbahçe ile başlayan süreç Galatasaray'a da soruldu. Ama Galatasaray elimde Sane gibi bir oyuncu var dedi maliyette. Düşünmedi Galatasaray. Şu anki pazarlık meselesinde de şunu görüyoruz daha çok sosyal medyada. Ya Galatasaray'da bu transferde masada olur, Beşiktaş olmazsa. Ya Beşiktaş eğer ki Salah konusunda zaten anlaşma sağlayamazsa bu oyuncunun seçeneği Suudi Arabistan olacak. Tabii Beşiktaş'tan canım. İstenilen rakam 20 milyon euroya yakın diyoruz burada. Galatasaray'da bu parayı gidip Salah'a vermez ki
1: niye
0: zaten.
1: Niye versin canım? Fenerbahçe'de vermez.
0: Tek bir denklem olur burada, örnek veriyorum. Yani ben burada işte oyuncuyu takımlara karşı ortalığı alevlendirmek değil amacım. Sosyal medyada gördüğüm için bunu anlatmaya çalışıyorum daha çok. Sane olmaz, çıkarsın, bir fırsatın olur. O zaman senin masana gelir, değerlendirirsin. Ama şimdi zaten Sane'ye verilen yıllık ücret belli. Salah'ın istediği ücret zaten yüksek paket halinde. Bu oyuncunun zaten Türkiye'de Beşiktaş'ı olmazsa Suudi Arabistan olacak. Bunun lamıcım yok yani. Ne konuştuk? Fırsat Avrupa'dan işte büyük takımlardan biri, ya acaba hadi alalım.
2: Yani yerel pazarda bir Salah rekabeti yok.
0: Yok. Yok.
2: Tek ilgilenen takım şu anda Beşiktaş.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani burada fiyat artmasının nedeninin de diğer kulüpler olmadığı aşikar. Yani medyada işte çıktı diye falan fiyat artılıyor. Ben çok ona da katılmıyorum.
0: Ya Aziz Bey şunu söyledi Sayın Başkan da 30 milyon euroyu buluyor dedi paket. Salah'la alakalı
1: hatırlıyor. Ya ben ilk duyduğumda 25 diye duydum. İmza parası işte yok bonuslardı. Tabii bir yıllık 25. Ha belki o ilk sene 25'tir işte imza parası olduğu için. İkinci sene ne bileyim atıyorum 16-17 yani. O yüzden çok yani maliyetli bir transfer. Ama bu tarz oyuncuya gidiyorsan zaten maliyetini düşüneceksin. Yani Salah buraya 7-8'e, 9'a, 10'a, 11'e falan gelmez. 11 falan yazlar, gelmez. Ha gelirse, yapılıyorsa mesela Trossard'da nasıl 6.5 dendi açıklanan resmi rakam. Bonuslar falan varmış. Ben biraz daha yüksek olabilir. Ama yine de önemli bir iş. Bak yine de önemli bir iş. Şey söyledim ben hatta bir gün yayında o gün geldiğinde. Agbo'ya 18 milyon euro verdim bonservis. Ya Agbo diyor 18 milyon euro bonservis verdiysen Trossard bedava. Trossard'ı 18 aldıysan bonservisini bedava demiştim ki hala aynı düşüncedeyim. Trossard bedava.
3: Rafa Silva 10 milyon euro alıyordu sanırım Beşiktaş'ta.
1: Tamam işte. Yani o zaman bedava yani Trossard'ın geçişi. Ona kimsenin yani, lafı olamaz.
3: Hatırlıyorum. Şimdi yanlış tabii bilgiler çok.
1: Şimdi Salah doğal olarak yani isteyecektir. Yani ben onları falan eğer ona 11'e falan hakikaten bu iş bitiyorsa yıllık maliyeti bence imza parası ihtimal. Falan yoksa müthiş
0: onlar,
1: iş.
0: 11'ler çok zor.
1: Yani, oluyorsa müthiş iş.
0: Tabii ki kesinlikle.
1: Bak, müthiş iş. Helal olsun derim yani ama olacağını zannetmiyorum.
3: Evet, imza parasıyla birlikte Rafa Silva'nın her sezon maliyeti Beşiktaş'a 9 milyon euro.
1: 9 milyon şey gibi Trossard gibi yaklaşık yani. Olur ya bu oyuncular olur bak.
0: Ya, bu tam bir fırsat transferi bence yani. Bunlar Beşiktaş olur. Için tabii. Doğan bir fırsat olarak da bakmak gerekiyor. Gerekiyor bunu. Böyle bir sezonda böyle
1: bir oyuncuya gidiyorsan
0: herkesin kadrosu zaten hani dolu, zengin. Beşiktaş'a şu an zaten hani Süper Lig'de de Galatasaray'da da oynasa tabii ki örnek veriyorum. Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da ben isterim Salah'ı burada izlemek. Yaşı konuşuluyor da adamın zaten bir fiziğine baktığınızda, çalışmasına baktığınızda, disiplinine baktığınızda, yani saha içerisindeki yaptıkları.
2: Yaşı da konuşmayalım. Neden konuşmayalım? Şimdi tekrar düşüyor gibi
0: çok
2: oluyoruz ama.
0: Çok oyuncu geldi yani.
2: Yani mesela işte 37 ile başlayayım. Hadi en yüksekten başlayayım. 37 yaşında Edin Dzeko geldi Fenerbahçe'ye.
1: Takır takır da
2: oynadı. Hatta yani Fenerbahçe gittikten sonra aradı bile Dzeko'yu.
1: Kesin.
2: Mertens geldi 35 yaşında.
0: Evet.
2: Şu an hala yeri dolmuyor mesela. Galatasaray hala Mertens profilinde bir oyuncu arıyor. Geçmişte 34 yaşında
1: şey, Mario Gomez işte yanılıyorsan geldiğinde
2: Mario Gomez 30'ların başında geldi.
1: 30'un üstündeydi.
2: Guti geldi 34 yaşında.
1: Guti geldi.
2: Drogba geldi 34
1: tabii
2: yaşında.
1: Tabii canım hepsi.
2: Yani
1: Pepe dediğin
2: şu yaş konusuna takılmaktan vazgeçelim. Bunu değerlendirirken bence biraz Süper Lig'in de seviyesini düşünerek değerlendirmekte fayda var.
1: Ya şimdi kesinlikle bak geçen sene Premier Lig'de oynamış adam. Gelip de burada bak en azından diyorum ilk senesinde bence muazzam işler yapar. Yapması gereken de o.
2: Yapar. Salah için de bu arada ideal sözleşme 1+1'dir bence.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü maliyet yüksek, açık konuşayım. Tamam şimdi insanlar bu işin maliyetine girdiğin zaman taraftarlar falan ya size ne kardeşim maliyet falan filan diyorlar. Bak gelsin gelmesin kimse demiyor. İlk senesi muhteşem, ver parasını 1+1 yap. Oyuncu da kalmak istiyorsa seneye de kalsın ama ondan sonrası biraz soru işaretidir. Yüksek maliyetli oyuncu bunlar. Yani oyuncu yavaş yavaş fizik olarak düşmeye başlayabilir. Etkilenebilir bazı şeylerden. Oyun düşüş

0: işleri başlar. Sonra verdiğim para havaya gider. Ya biraz da bunu düşünmek lazım. Ya şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, özellikle üç büyükler zirve yarışını geçtim, artık transfer masadaki yarışa başladılar. E bu da ne oluyor? Paraların devamlı yükselmesine neden oluyor. Sonuçta bu paralar da bizim ülkemizden çıkıyorlar. Yani az buz paralar değil bunlar. Kulüplerin borçlarına baktığımız zaman hepsi borçlu. Hepsi borçlu. Hiçbir gelir, yani gelir doğru dürüst yok. Ama 40 yılda bir böyle oyuncu alınır mı? Alınır. Tabii daha önce de alındı. Alınsın. O ayrı mesele.
1: Isimler. Yani tabii, bunlar için çok alınır fazla abicim. Bütçe vesaire maliyet hesaplaması yapılmaz. Böyle yapılmaz. Bir fırsat oluştuysa
2: tabii şartları
1: alınır.
2: Bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı bu transferin bitmesi lazım. Yani ilk, hani diyorum ya, Türkiye'de Fenerbahçe ile de adı anıldığında burada bu haberi paylaşmıştık. 30 milyon euro Sayın Başkan'ın demesi, Aziz Yıldırım'ın demesi zaten. Ben daha orada hani örnek veriyorum, genç oyuncuya giderim demesini anlayabilirim. Daha uzun yıllar devam etsin Fenerbahçe'de, öyle bir kadro kuralım. Evet, vergilerle beraber zaten o parayı bulabiliyor, o paket halinde. Şimdi öyle bir durumdan tekrardan Beşiktaş'a önerildiğinde ya da Beşiktaş'ta masaya oturulduğunda diyelim, konuştuğumuz rakamlar şu an zaten hani 30 nerede, 12 nerede? Tamam, vergisi de var bu işin içinde ama burada paylaşıyoruz. Son bilgi 20 milyon euro yakın bir para talep etmeleri paket halinde. Bundan dolayı bu görüşme devam ediyor. Ama Beşiktaş zaten ilk baştaki o konuşulan rakamlar, Beşiktaş'ın sunduğu teklif kabul olsaydı zaten bu transfer hemen biterdi. 1+1 kontrat, 12 milyon euro maaş artı bonus. Hani çok iyi bir, bence bu arada sözleşme konusu
0: öyle bir
2: olsa.
0: Şey olsaydı herhalde,
2: harika olur
0: canım,
2: yani.
0: Diyorum yani.
2: Ya bunun üzerine de tabii menajerlik ücretini verir Beşiktaş. Konuyu bir şekilde kapatır.
1: Tabii.
2: Hani ama burada da şuna bakmak lazım. İlişkileri biraz daha iyi tutup menajeriyle de temasları sıkılaştırıp yine bazı şeyleri göstererek, anlatarak projeleri, ya da işte bunun içerisinde tabii ki Salahsız Zenet olarak forma da sattırır. Onu da yapar. Bunu da, daha konular buralara gelmedi.
1: Hoca sattırır.
2: Tabii,
1: global
2: her şey
1: anlamda
2: yani.
1: Buraya taraftar
0: herhalde
1: çeker,
0: yani,
1: izleyici çeker.
0: Aynen
1: yani
0: öyle. Zaten Mısır, işte daha önce geçmişte geldi buraya bir sürü
1: tabii,
0: Mısır.
1: Kuzey Afrika'dan.
0: Ahmet Hasan geldi, şey geldi, El Saka geldi, şeyde oynadı.
2: Elneni
0: geldi en son. Trezeguet geldi, Kasımpaşa falan. Yani bunları gördük. Ben mesela bu olaylar...
1: Yani Salah'ı izlemek için... Sadece Salah'ı izlemek için Beşiktaş maçında
0: dünyanın her yerinden
1: tabii ki, o sever gelir. Salah öyle bir transfer. Yani
2: çıkarırsınız o bütçeyi, bir türlü çıkarırsınız. Formadan çıkarırsınız, işte lojadan çıkarırsınız. Hadi Şampiyonlar Ligi ihtimali, şansı, örnek veriyorum hani her sezon devamlılığı olsa rahatlı. Mesela Galatasaray Osimhen'e yatırım yaptı 75 milyon euro. Bu sezon çıkardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro yakın, hatta geçkin yanlış hatırlamıyorsam bir rakam koydu kasasına. Beşiktaş'ta da bu bir şekilde yıldız bir transfer gelince formadan çıkarırsın, biletten çıkarırsın. Yani bir proje yaparsın.
1: Kesinlikle.
2: Yani
1: bir şekilde onu
2: bir türlü yolu vardır
1: bunun
2: yani. Finanse
1: edersin oradaki maliyeti.
0: O nedenle bunun için söylüyorum, Avrupa'da özellikle devam etmesi lazım. Şimdi bu tarz oyuncular Avrupa'yı da ister, Avrupa'da oynamayı.
2: Ya tabii o
0: sadece yerellikte değil yani. Şimdi siz Salah'ı alıyorsanız, Trossard'ı alıyorsanız, şimdi Trossard'a da sorsanız, Salah'a da sorsanız, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğine göre Avrupa Ligi fırsatı var Beşiktaş'ın önünde. Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Avrupa Ligi'nden elendik, konferansa kaldık. Konferanstan elendik, öyle olmaz.
1: Orada konferans liginin de tabii ki Avrupa Ligi'nde devam etmesi çok daha iyi olacaktır ama bu sezon konferans liginin de Beşiktaş için şöyle bir durum söz konusu. Final mücadelesi Beşiktaş stadında oynanacak. Yani ya Ankara'daki yeni stadyum ya da Beşiktaş stadı, ama çok yüksek olasılıkla Beşiktaş stadyumunda oynanacak gibi görünüyor. Çünkü Ankara'daki stadın yetişmeme ihtimali var. Bir anlamda yani
0: çok
1: kendi evinde
0: yani
1: final oynama durumu canım. Böyle bir motivasyon da oluşabilir sezon devamında.
2: Salahlı kadro varsa yani, Avrupa'da
1: ya favorilerden de birisi olabilirsiniz hatta bu anlamda.
0: Sen bu kadroyu kuruyorsan eğer, işte Salah'a,
1: hocanın da böyle bir tecrübesi, deneyimi
0: hoca
1: var.
0: Hoca zaten bu işi, bak ne diyorum, hoca çok önem veriyor Avrupa'ya. Yani yalnız konferans değil, Avrupa Ligi'ne önem veriyor. Yani tur atlamayı çok istiyor ama atlar mı atlaz mı şu an itibariyle bilinmez. Çünkü daha takım tam anlamıyla hazır değil. Artık kadro kuramadın tam. Yani bütün transferler, eksik bölgeler dolmadı. Hoca da zaten kendi ağzından diyor, hazır değiliz daha diyor.
1: Son yorumları alayım Beşiktaş'a.
0: O yüzden yani Salah gelirse tabii ki bir çeyresi değişir. Kulübün böyle bir 4-5 senedir ölü toprağı üzerine serpildi Beşiktaş'ın. O böyle bir dağılır. Her şey güzelleşir. Ondan sonra ama bu kadroyu kuruyorsan da o bölgeleri de dolduracaksın. Çok iyi bir santrofor alacaksın ve şampiyonluk yarışını geçtim. Bakın iddialı olacak ama Beşiktaş'ın şampiyonu.

0: olması lazım. Yani sen Salah'ı alıyorsan, Trossard'ı alıyorsan, öne Vlahovic'i veya ne bileyim Lukaku'yu alıyorsan, yani şampiyon olman lazım diye düşünüyorum.
1: İşte onu, ama tam onu söyledim.
0: Kolay da değil yani.
2: Süper Lig'de bir tane tabii, şampiyon çıkacak. Yani
0: kolay da değil.
2: Maliyetlerle de evet, kim şampiyon olamazsa ya, muhtemelen ama işte problem yani, yaşayacak.
0: Bu kadronun normalde şampiyon olması lazım. İşte
3: Fenerbahçeliler de yani, şunu söylüyor mesela, örnek veriyorum. Greenwood var.
0: Onlar da öyle
3: Galatasaraylılar
0: diyor.
3: Galatasaraylılar diyor Osimhen'e bu kadar yatırım yaptık işte Sané. Acaba 10 numara kim olacak beklenti içerisinde hala. Ya, bunlara baktığımızda tabii. Ha, şunu duydum ben en son. Bilmiyorum Kartal abi, senin kulağına geldi mi? Başkanın bu sezonki planlamasında teknik direktör dahil yapılacak olan transferlerle beraber 100 milyon euroyu geçik bir bütçe.
0: Daha fazla.
3: Yani 120-130 civarında yanılmıyorsam. Hani bu oyuncular için düşündüğü bir planlama varmış. O yüzden hani bu profilde oyunculara gidiyor Beşiktaş, ama şu da önemli. Şimdi sola Trossard'ı aldın. Sağ tarafa Salah'ı aldın diyelim. İyi bir santrafor da getirdin hadi diyelim. Arka planlamayı olacak, nasıl yapacaksın bu oyunculara olacak göre? Bence burası çok kritik.
0: Şu an savunman senin sakat zaten. Şu an Beşiktaş'ın savunması iyi değil ki. Hele hele bu sistemde. Bütün hücum önde olduğunu düşünsene. Bir geri toplarda, yani uzun toplarda, kontrol toplarda çok pozisyon verir Beşiktaş ki hazırlık maçlarında verdi. Gol de yedi. Yani buna bir çare bulmaları lazım. Tamam, generaller oluşuyor. Trossard general, Salah general, başkumandan gibi yani general.
3: Asker de lazım.
0: Ya, aynen oraya, ama generalleri topladın da askerler ne olacak? Hadi var askerin bir iki, Orkun var, bilmem ne var. Hadi yapabilirsin ama asker sayısını çoğaltman doğru lazım ki bizim lig asker sayısıyla oynanır. Sadece generallerle oynanmaz.
2: Bak, bir yorum.
0: O yüzden buna dikkat etmeleri lazım.
2: Seyirci stada yıldız seyretmeye gelir. Salah varsa stat her maç tıklım tıklım dolar demiş bir izleyicimiz.
0: Ya herhalde yıldız getirir ama ben ona çok katılmıyorum. Yani Salah olmasa da Beşiktaş taraftarı geçen sene bile gidiyor, doldurdu zaten yani. Gidiyor yani.
2: Yani Beşiktaş gidiyor.
0: Ben ona karşıyım. Yıldız geldi dolduralım. Yıldız gelmedi doldurmayalım. Öyle şey olmaz. Sen Beşiktaşçıysan, Fenerliysen, Galatasaraylıysan, kulübünü seviyorsan gideceksin arkadaş.
2: Bak Ayhan Bey demiş ki mesele. Beşiktaş'a Lukaku transferi büyük hata olur. Çok kilo oldu demiş. Ne yapacak Beşiktaş onu demiş.
0: Ben
2: var mı gündemde Lukaku?
0: Var. Ben şey olarak da anlaşıldığını düşünüyorum maddi anlamda yani menajeriyle. Ama
2: şu anda santraforda Lukaku mu?
0: Hayır, önde değil. Yok, önde değil Lukaku.
2: Kimi bekliyor?
0: Vlahovic önde. Vlahovic'i bekliyor. Vlahovic'in de beklentisi İspanya'dan işte Barcelona, Real Madrid ya da ne bileyim Premier Lig'den iyi bir takımdan teklif. Ana beklenti o. Şunu da söyleyeyim, ben Vlahovic olursa ne zaman olur bilemem. Ağustos'tan önce ben Vlahovic görmem.
2: Yani Vlahovic'in de Real Madrid'den, Barcelona'dan teklif beklemesi böyle hani hiç gelmeyecek olan o gemiyi böyle beklemek gibi. Lewandowski
3: de hani
2: yani
3: iyi bir oyuncuydu tabii de. Vlahovic sakatlanmasa yine yakalayabilecek bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonlarda Juventus'ta. O yüzden bir beklentisi
2: kaybetti
3: var.
2: Beklentisi evet var ama ben çok yani o teklifi bulabileceğini düşünmüyorum Avrupa'da.
0: Bence de yani Beşiktaş'ın verdiği, yani Beşiktaş'ın önerdiği paralar, bilmiyorum tam şimdi yanlış söylemeyeyim. Beşiktaş iyi paralar önerecek büyük ihtimalle, ama Lukaku konusunda da bir sıkıntı olmadığını duydum. B planında hazır bekletiliyor. Yani olur mu olmaz mı? Olma ihtimali var Vlahovic'e göre.
2: Sörlot?
0: Yani Sörlot'u biraz daha böyle sanki zor görüyorum. Yani biraz daha zaba olmaz demiyorum. Yani insanları yanıltmayayım. Başkanın zaten geldiği günden beri hedefi Sörlot. Ama olma biraz sanki onlara göre biraz daha zormuş gibi geliyor bana. O yüzden yani şu da var, başkan bu şeyleri seviyor. Bu futbolun şov kısmını seviyor. Transferin şov kısmını daha doğrusu.
2: Tabii 2010 geç, yılında
0: geçmişte
2: da
0: yaptı bunları.
2: Guti, Quaresma.
0: Guti'leri falan aldı getirdi. Yani şimdi soracaksınız, gelen transferler çok %100 katkı verdi mi o dönem Beşiktaş'a? Bence vermedi. O da var. Yani her zaman şova dönük transfer, yıldız transferi tutacak diye de bir kaide yok. Onu da söyleyeyim. Tabii. Bazen olmuyor. O uyuşmuyor. Adam burada yapamıyor. Olmuyor. Yani yıldız geldi, şampiyon oldu falan filan. Yani biraz böyle biraz da gerçekçi bakmak lazım. Bu ligin dinamikleri farklı. O yüzden ama aslında bu seneki planlama doğru gidiyor. Bu da Önder Hoca'nın katkısıyla, Graf'la ortak çalışması.
2: Gökhan Keskin
0: unutmayan. Bunların bu üçlünün çalışmasıyla, hocayla beraber iyi bir başlangıç yaptılar. Özellikle Nübel, Trossard, işte İlhan,
2: Salih Özcan.
0: Bunlar sonuçta iyi oyuncular. İyi olduklarını biliyoruz. Yani oynama süreleri biraz geçtiğimiz şeylerde sıkıntılıydı ama gelecek adına da iyi transferler. Yani şu an Beşiktaş transferde aslında iyi gidiyor ama Kayan'ın da dediği gibi sadece bir şeye Salah takılarak diğer bölgeleri unutmanın yanlış olduğunu

0: olduğunu düşünüyorum.
1: Zaten yani benim anladığım kadarıyla hocanın Salah konusuna bakış açısı biraz şöyle. Salah'a tabii ki de hayır demiyor Vincenzo Italiano, ama eğer Salah transferi bizim bundan sonraki transfer planlamamızı etkileyecekse o zaman gerek yok diyor. Çünkü hoca işte merkez orta sahaya takviye istiyor. Belki 8-10 oynayabilecek bir oyuncu.
0: Stoper acil.
1: Sol stopere bir takviye istiyor. Santrafor takviyesi
0: Tabii.
1: istiyor. Eğer Salah'ı alırsak ve bu planlama etkilenirse hoca bunu anladığım kadarıyla çok sıcak bakmıyor. Ama eğer diğer mevkilere yapılacak olan takviyeleri etkilemeyecekse tabii ki de Italiano da Salah'ı istiyor.
2: Ya doğru bir bakış açısı var burada hocanın. Neden? Çünkü ön planı her türlü istediğiniz şekilde şekillendirebiliyorsanız orta saha ve savunma kurgusunu da iyi bir şekilde planlamanız lazım. İstediğiniz kadar yıldız toplayın. Önemli olan bu takım oyununu oynayabilmek. Orta alandaki oyuncuları ön tarafı rahat bir şekilde beslemesi lazım. Özellikle Süper Lig'de her ne kadar işte beklerin performansını biz tartışsak da önlerinde oynayan futbolcuların beklere vereceği katkılar da burada önemli. Bunları da hep konuştuk. Stoper'de zaten işte Beşiktaş'ın son 3-4 sezondur bakın kalesinde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi stoperde bir tandem olmaması zaten.
1: Doğru.
2: Ve
0: Tabii.
2: sürekli şimdi çok iyi bir kaleci aldınız. Nubel. İyi bir kaleci
0: Tabii.
2: getirdiniz. İyi bir tandem oluşturmak zorundasınız onların
1: Peki.
2: önünde.
1: Sana çok fazla Bruno Fernandes sorusu geliyor. Galatasaraylılar bir yere ayrılmasın. KTM'le Bruno Fernandes'i
2: Evet.
1: soracağım bir sonraki saat diliminde, ama reklama gitmemiz gerekiyor. Reklama giderken de Beşiktaş'ın gündemindeki Muhammed Salah'ın golleriyle bu saati noktalıyoruz. Birazdan Galatasaray'ı konuşalım.
3: Şey, vuruş. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Muhammed Salah arasındaki görüşmeyi konuştuk uzun uzun. Tüm detayları Kaya Temel ve Kartal Yiğit bizlerle birlikte paylaşmış oldu. Galatasaray'da çok fazla Bruno Fernandes sorusu geliyor Kaya Temel'e. Birazdan Kaya bu konudaki son bilgileri yine bizimle paylaşacak. Programın başında ifade ettiğim gibi Fenerbahçe yarın sezonun ilk resmi maçında Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze'yi Kadıköy'de konuk edecek. Maç öncesi son durumu aktaracağız ve Trabzonspor'da da Olay'a veda edildi. Vivo transferinde son durum nedir? Yapılacak olan takviyeler neler? Tüm bunları transfer raporunda konuşacağız. Ama şu anda tabii ki İspanya'da da büyük bir coşku var. Son dünya şampiyonu İspanya. Müthiş bir kortej görüyorum şu anda. İspanya sokaklarında muhteşem görüntüler ve İspanyollar dünya şampiyonluğunu kutluyorlar. Ekranın sol kısmında konserden görüntüler, meydanda Madrid meydanı olduğunu tahmin ediyorum görüntülerin. Orada tabii ki halk kalabalık otobüsü bekliyor. Sağ tarafta ise, ekranın sağ tarafında ise takım otobüsünün o meydana olan yolculuğunu aslında sizlerle paylaşıyoruz. Çok tabii ki gurur verici bir durum olmalı. Biz çok iyi bir Dünya Kupası geçirmedik ne yazık ki. Biz de belki çok daha farklı hayal etmiştik. Belki çok güzel uğurlamıştık. Yine çok güzel bir konvoyla uğurlamıştık milli takımı İstanbul'dan. Dönüşte de acaba yine benzer görüntüler olur mu diye hayal etmiştik. Olmadı. Çok sessiz sedasız bir dönüş olmuştu. Ama İspanyollar tarihinde ikinci Dünya Kupası'nı bu şekilde coşkuyla kutluyor. Kaya seninle başlayalım.
2: Yani çok iyi bir görüntü tabii ki. Hak ettiler de. İspanya milli takımı turnuvaya da çok iyi bir şekilde başladı. Dinamik bir takımlar. Takım oyununu nasıl oynandığını. Yani son yıllarda İspanya milli takımında hangi oyuncunun yerine başka biri dahil olsa da net olarak oyun sistemleri değişmiyor. Hiç sırıtmıyorlar. Yani bunu fark ettim ben İspanya milli takımında. Ve Arjantin'e karşı da olağanüstü bir mücadele ortaya koydular. Sürekli topa sahip olan taraf zaten İspanya milli takımıydı. Fırsat vermedi Arjantin takımına. Yani Çırak Yamal, Usta Messi'yi evine yolladı diyebiliriz burada tam olarak. Kupaya da uzanan taraf, Dünya Kupası, Dünya Şampiyonu olan İspanya oldu tabii. Bunların içerisinde en önemli bence değerli olan tabii ki konular da vardı.

0: Ama genel çerçevede baktığımızda İspanya milli takımının geçtiğimiz yıllarda da bu yılda Dünya Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etmesi hem çıkardıkları futbolcular üzerinden de hem İspanya futbolunu dünyaya tekrardan gösterdiklerini ve hatırlatmaya devam ettiklerinin net olarak göstergesidir. Yamal'dan çok şey bekliyordum. İyi bir turnuvada geçirdiğini düşünüyorum yine de. Çünkü genç bir oyuncu. Geçmişte tabii ki Messi ile anıları da vardı. Daha çok onlar konuşuldu.
1: Evet. Final maçı fakat zaten biraz Messi ve Yamal üzerinden aslında okundu.
0: Herkes öyle baktı, evet. Doğru. Genel olarak. Ama finalde tabii Yamal tarafı kazandı. İspanya'yı da canı gönülden tekrardan tebrik edelim. Katılıyorum sana. Beklentimiz çok yüksekti. Hani hiç olmasa bir çeyrek final görebilir miydik? İyi yerlere gidebilir miydik? Bir ortaya karakter koyabilir miydik? Futbol koyabilir miydik? Ama maalesef ki başka konularla çok fazla meşgul olduk. Sağ içerisinde çok kalamadık. Milli futbolcularımız da zaman zaman dağıldı. Şimdi önümüzde bizim için Uluslar Ligi var. Ciddi karşılaşmalar var. Ciddi rakiplerimiz var. Bunlara artık bizim hazır olmamız lazım ama İspanya milli takımını da tekrardan tebrik ederim.
1: Bu arada İspanyollara da tabii ki şunu da hatırlatmak gerekecek. Özellikle Filistin konusundaki davranışlarından ve tutumlarından dolayı tüm dünyada aslında çok daha sempatiyle bakılan bir durum vardı son dönemde. Dünkü maçta da tabii biraz
0: ben de bir paylaşım yaptım. Mazlumu yanında olan kazandı diye. Yamal'ın Filistin bayrağı.
1: Yamal bu arada zaten Barcelona kutlamalarında da işte Filistin evet. bayrağıyla kutlamalara katılmıştı o dönemde. Yine şehirde tur atarken takım otobüsü Yamal o kutlamalarda Filistin bayrağıyla katılmıştı. Dün tabii final maçında bu anlamda yani İspanya son dönemde biraz tüm dünyanın da sempatisini bu göstermiş olduğu tutumla zaten kazanmıştı. Dün de çok ciddi bir destek de vardı İspanya'ya final mücadelesinde. Bu yüzden de tabii ki İspanya'nın kazanmasından biraz daha mutluyuz bu anlamda.
0: Kesinlikle yani %100 böyle de bakmamız gerekiyor. Az önce aslında işte konular dedim konular net olarak buydu. Yani buradaki Yamal'ın cesareti, genç yaşta bir futbolcu, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında elinde Filistin bayrağıyla bir meydan okudu. Dünyaya meydan okudu yani. Şu an milli takımıyla beraber bir şampiyonluk yaşadı. Bakalım şu an yine benzer görüntüler görebilir miyiz yine? Yani Yamal'la ilgili de. Tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. İspanya milli takımı da çok büyük bir iş başardı bence.
1: Kartal abi.
2: Ya şimdi sağ dışında zaten bu konuda.
1: Kupa şu anda Lamine Yamal'ın ellerinde.
2: Evet. Bu konuda zaten gönülleri fethettiler ama sağ içinde de bence gönülleri fethettiler. Yani turnuvanın bence en dinamik, en ne yaptığını bilen bir oyun felsefesi olan takımıydı İspanya. Hak ettikleri şekilde mutlu sona ulaştılar. Ya, final... İyi bir final değildi. Onu söylemekte
1: evet. Arjantin isabetli şut atamadan doğru söylemeli. Evet, yani iki tane şutu var ama isabetli şutu yoktu Arjantin'in.
2: Ya, koskoca maç boyu Arjantin'in bir şekilde evet, 90'lar, böyle organize 3'te 10 gittiğini
1: kişi kaldılar.
2: Evet. Görmedik. İspanya sonuna kadar hak etti. Daha böyle kompakt bir takım, daha oturaklı bir teknik adam, daha böyle oyunu çeşitli yerlere yönlendirebilen bir teknik adam. Oyuncular daha inanmıştı. Yani Arjantin hiç bu kadar kötü beklemiyordum açıkçası. Zaten Arjantin turnuva boyunca sadece Messi'ye odaklı bir oyun oynadı. Yani Messi bir şey yaparsa Arjantin kazandı. Messi yapamazsa kazanamadı. Ve dün de gördük ki Messi bir şey yapamadı.
1: Evet.
2: Yani Messi yapamadığı için de Arjantin kaybetti. Burada İspanya hakikaten kutlamak lazım.
1: Arjantin için de aslında tüm dünya futbolu için de belki de dünkü maçla birlikte de bir devir sona erdi.
2: Öyle. Yani Messi'nin son şeyiydi. Dünya Kupası turnuvasıydı. Gözyaşlarına hakim olamadı zaten maçtan sonra tabii onu da gördük.
1: Çünkü aslında önemli kolay bir değil fırsatı yani. Kolay kaçırmış değil. Oldu. Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanarak tarihe daha farklı bir rekorla da tekrar geçebilirdi. Zaten bu turnuvada hep Messi'nin kırdığı rekorları da konuştuk. Evet. Artık o da bir anlamda kendisiyle ilgili işte Ronaldo rekabeti üzerinden yapılan yorumlarda bence biraz artık o tartışmalara noktayı koydu bu turnuvadaki performansıyla.
0: Ya hem öyle hem de ben şöyle bakıyorum.
1: zaten şunu söyleyenler de var bu arada. Zaten tartışılmıyordu ki diyenler de var.

0: Ama birazcık eğer tartışılıyorsa bence bu turnuvayla beraber o tartışmalarda son bulur.
1: Doğru. Bir yandan da ben şöyle bakıyorum. Tabii burada Arjantin milli takımının bu turnuvada gerek hakemlerle olsun, gerek işte bazı pozisyonlar üzerinden olsun, kollandı mı kollanmadı mı, bunları da çok değerlendirdik. Turnuva ağacı vardı, öyle bir ağaç vardı ki Arjantin tarafına bakıyoruz, rakipler o kadar çok dişli değil. Ama diğer tarafa baktığımızda çok dişli.
0: İspanya.
1: Öyle de böyle bir noktaya geldiler. Ama İspanya'ya karşı da Arjantin şunu farkındaydı. Açık oynarsam dağılırım. Yani 4-5 tane yerdi. Net yerdi. Çok fazla takım oyununda savunmaya yönelik hamleler yaptılar. İşte Messi'nin de orada farkı. Takım arkadaşlarının da, tabii ki Messi çok iyi bir oyuncu. Ama takım arkadaşlarının da Messi'ye çalışması sürekli. İspanya milli takımına karşı hani bu rol tabii ki sökmedi saha içerisinde. Biraz da hazımsızlık oldu tabii. Bittikten sonra Arjantin milli takımı futbolcuları, İspanyol oyuncuları aynı şekilde saha içerisinde müdahale etmeleri. Tabii bunlar o anki öfkeyle ya da istekle gurur meselesi de olabilir tabii. Her şey olabilir bunun içerisinde. Çok büyük bir turnuva, Dünya Kupası çünkü. Ama günün sonunda İspanya'nın hak ettiği net olarak ortada. Disiplinden kopmadı yani bir
2: doğru
1: şekilde.
2: Şunu da söylemeliyiz daha doğrusu. La Fuente teknik direktör hakikaten bence artık İspanyalara saygı duyulması gereken bir teknik adam
3: yani,
2: oldu.
3: Önce Avrupa Şampiyonluğu 2024'te
2: kazandı. Şimdi Dünya Kupası'nı kazandı. Sadece
3: 2 yıl arayla bunu başardı.
2: Bir de şu var Furkan. Altyapılardan gelen bir teknik adam.
3: Tabii tabii.
2: Şimdi dünyada çok örneği yoktur bence. Hele bizim ülkemizde zaten olma ihtimali.
3: Yok, işte olmasın,
2: olma ihtimali zaten sıfır da. Altyapıların her kademesinde başarılı olmuş bir teknik adamı. İşte liyakat dediğim şey o. Liyakat bu.
3: Sen şu an mesela Ümit Milli Takım teknik direktörünün kim olduğunu biliyor musun?
2: Hiçbirimiz bilmiyoruz. Değişiyor çünkü bir de devamlı değişiyor. Devamlı değişiyor.
3: Doğru.
2: Yani o yüzden şampiyon olunmanın yolu işte bu işlerden geçiyor. Böyle şampiyon
3: sistem
2: oluyorsun.
3: Sistem böyle inşa ediliyor.
2: Sistem işliyor. Adamın sistemi. Altyapıdan beri aynı sistemi oynatıyor. Zaten büyük ihtimal öyledir. Altyapının hocasını da İspanya gibi bir milli takımın başına getiriyorlar. Hiç korkmadan, hiç çekinmeden. Niye? İş yapacak çünkü biliyor işte adam.
3: Doğru. Zaten bundan
2: bu özelliğe sahip.
3: U19'da şampiyonluğa ulaştı.
2: Evet.
3: Avrupa'da İspanya zaten işte sistem işlemeye devam ediyor. Madrid'den kutlamalardan canlı görüntüler böyleydi. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür edelim bir kez daha. Biz Galatasaray'a dönelim. Orada tabii ki yeni görüntüler olursa İspanya'dan, Madrid'den yine paylaşırız ama Bruno Fernandes konusunu konuşalım istiyorum. Evet. Sana dönmeden önce de bununla ilgili bir haberimiz vardı. 10 numara transferi için Galatasaray'da Bruno Fernandes konusunda çalışmalar sürüyor ve Sarı Kırmızılar Portekizli Yıldız'ı kadrosuna katmak için zorlamaya hazırlanıyormuş tüm şartlarını. Detaylara bir bakalım, dönüşte Kaya Temel'den Bruno Fernandes konusundaki son durumu öğreneceğiz.
4: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Sarı Kırmızılı yönetim kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Galatasaraylı yöneticiler Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak üzere şartları zorlama kararı aldı. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray, Manchester United'la yeni sözleşme için anlaşamayan Bruno Fernandes'i renklerine bağlayarak 10 numara arayışında nokta atışı yapmayı hedefliyor. Fernandes'e yapılacak teklifin ise 3+1 senelik olacağı belirtildi. Galatasaray'dan Ocak ayında bonuslarla beraber yıllık 25 milyon euro garanti ücret isteyen Portekizli yıldıza Victor Osimhen'le aynı tarifenin teklif edileceği öğrenildi. Sarı Kırmızılı idarecilerin Fernandes'e 15 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı ve ayrıca sadakat primiyle imaj hakkıyla beraber ücretin 21 milyon euroya kadar çıkacağı ifade edildi. Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. Suudi ekiplerinin Portekizli futbolcuya astronomik teklifler yaptığı ileri sürülüyor.
3: Evet, Galatasaray'da Bruno Fernandes süreci nedir? Ne yönde devam ediyor? Görüşmeler ne düzeyde? Bu konuda çok fazla soru vardı ve Kaya'ya dönüp sözü ona bırakmak istiyorum.

0: Ve en zor sorulardan bir tanesi Bruno Fernandes tabii ki. Galatasaray'ın burada bir planlaması, düşüncesi yıldız bir 10 numara. Bunu zaten hep söz ediyoruz, söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama tabii Bruno Fernandes konusunda şöyle bir durum var. Galatasaray yönetimi Ocak ayında Bruno Fernandes cephesiyle bir iletişime geçmişti. Ve eğer ki sezon sonuna kadar istenilen seviyede devam etseydi görüşmeler, burada daha farklı şeyler konuşurduk. Bruno Fernandes'in Ocak'tan sonra yükselen performansı, rakamları da zaten inanılmaz bir seviyelere çekti. Şu an Galatasaray yaz transfer dönemi başında sezon bittikten sonra bir Bruno Fernandes'in durumunu sormuştu. Manchester United cephesinin beklentisi 50 milyon euro bandındaydı bol servis olarak. Ve geçtiğimiz günlerde yine yayında beraberdik galiba seninle. O zaman Galatasaraylı yöneticilerin tekrardan Bruno Fernandes konusunda devreye girdiğini, oyuncu cephesiyle de ve kulübü Manchester United'la da bir rakamda herhangi bir değişiklik var mı yok mu ve tekrardan bu transferi hareketlendirmek için temasa geçti. Ama buradaki süreç şu şekilde ilerliyor. Galatasaray'ın 10 numaraya düşündüğü oyuncular Bruno Fernandes ayarında olan 2-3 ismi de yan yana koyarsak bunlardan bir tanesi Brahim Diaz. Her ne kadar kanat oynasa da Real Madrid'de 10 numarada oynayabilen bir futbolcu.
1: Milan'da da kiralık gittiği dönemde 10 numara evet, oynamıştı.
0: Diaz ismi de Galatasaray'da ciddi anlamda ön planda. Bruno Fernandes, Diaz gibi isimleri Galatasaray bitirebilirse istediği rakamlara, istediği boyutlarda. Bunun için aslında biraz daha süreç yavaş ilerliyor. Çünkü Galatasaray'ın bu noktada hedeflediği, ayırdığı bonservis rakamı belli. Var yani kenarda. Ve bu olasılıklar içerisinde Galatasaray orta sahadan bir Sara satışı gerçekleştirebilirse, yaz transfer dönemi zaten diyorum ya, başlamadan önce de biz bunları konuşuyorduk. Sara transferinde satışı da gerçekleştirirse daha doğrusu, buradan gelecek olan bol servis de bu ayarda bir oyuncu transferi gerçekleştirecek. Ama Galatasaray'ın Bruno Fernandes'te böyle 65-70 milyon euro bantları, hani bu tür rakamlar beklenmesin çıkılacağını. Çünkü şu anki görülen rakamlar tabii ki bunlar. Oyuncunun 20 milyon euro üzerinde bir maaş beklentisi var. Tabii kulübünün burada 45-50 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. Bunların hepsini düşündüğümüzde rakam gerçekten çok çok yüksek olabiliyor. Fakat arka planda bunlardan bir tanesi Diaz demiştim. Bir ay önce yine burada Pulisic ismini paylaşmıştım ben.
1: Yani, evet, yine beraberdik.
0: Evet, turnuvanın başladığı dönemde performansı da iyi bir şekilde ilerlerken Galatasaraylı yöneticiler ve tabii Okan Hoca'nın raporlamasında geniş listede Pulisic de yer alıyor. Düşündüğü isimlerden bir tanesi de ama çok fazla ön planda değildi bu isim. Çünkü burada Galatasaray taraftarının da işte beklediği flash bir isim. Çünkü
1: peki
0: taraftar artık alıştı.
1: Peki sence Pulisic hangi bölge için, 10 numara için mi yine düşünülüyor? Ya,
0: kanat oynayabilen bir oyuncu, evet, bağlantı oyununu daha fazla kurabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 10 numarada çok fazla forma giydi. Bundan dolayı işte Diaz da mesela o tür bir oyuncu. Daha çok Real Madrid kanatta oynatmış ama 10 numarada da değerlendirebilirim diye bir düşünce var. Buradan ben çok fazla hayal satmak istemiyorum. Her zaman sözümü bitirirken de şunu söylüyorum. Bruno Fernandes transferi çok çok zor bir transfer. Yani ihtimal olarak düşük bir ihtimal. Yine de bir şeyler olabilir mi diye tabii ki burası da yoklanırken arka planda Galatasaraylı yöneticiler 10 numara için adaylarıyla görüşme halinde devam ediyor. Gündeme gelen farklı isimler de var. Tabii ki kanatla alakalı da Galatasaray'da yine masada olan, gündeme tekrardan düşen bir isim var. Bu da Leao. Ama şöyle bir durum var Leao transferinde, daha doğrusu düşüncesinde. Galatasaray'ın şu anki planlamaları arasında evet kanat oyuncusu da var. Düşük bütçeli bir kanat oyuncusu düşüncesi var. Bol servisiyle değil de kiralık satın alma ya da işte biz ileri uca Icardi'nin olmadığı bir durumda, artık yok zaten Icardi. Bir nokta atışı santrafor alacağımıza kanat ya da santrafor oynayabilecek bu profilde iyi bir ismi de fırsat düşerse düşünürüz gibi bir düşünce oluştu burada. Ama şu an için Galatasaray'ın net olarak önceliği transferde 10 numara, 10 numaradan önce bitecek olan transferleri de bana soracaksan bu

0: santrafor olacak. Çünkü Galatasaray'ın bu 10 numara transferini bitirmesi zaman alacak. Yani benim son aldığım ve her zaman duyduğum gelen bilgi şu, 10 numarada Ağustos ayının ortaları bulunacağı yönünde. Ki Galatasaray'da da hep
1: yani
0: öyle zaten.
1: Yani lig başladıktan sonrayı da bulabilir.
0: Bulabilir.
1: Yani o zaman...
0: Okan Hoca'nın da zaten geçtiğimiz günlerde bir demeci vardı bu konuyla alakalı. İşte Ağustos'un ortaları 15'i gibi bütün transferleri bitireceğiz dedi. Bu 10 numarada çok işte özel isimler olunca acaba son güne kadar bir şey olur mu düşüncesi orada oluşuyor. Tabii ki burada şartlar oluşursa Galatasaray yarın da bitirir orta saha transferini. Ama hedef farklı burada. Gidilen oyuncuların profilleri farklı. Hani bundan önce santrafor transferi biter Galatasaray'da. Kanat transferi belki biter. Ama 10 numara biraz daha vakit alacak gibi görüyor.
1: Peki yedek santrafor konusundaki listede son durum nedir? Kimler öne çıkıyor?
0: Şöyle Ponomarenko ismi vardı. Ukrayna Ligi'nde forma giyen, Dinamo Kiev forması giyen
1: 2006
0: oyuncu.
1: Doğumlu sanırım.
0: Evet, genç bir oyuncu. Orada menajerlerin ve kulübün, daha doğrusu kulübünün bonservis beklentisi çok yüksek olduğu için Galatasaray o transfere şu an için çok fazla sıcak bakmıyor. Çünkü Ugo Cukwu gibi bir maliyetle bitirmeyi planlıyordu. 20 ve 22 milyon euro bandında bu sezon kiralık, önümüzdeki sezonda satın alma opsiyonu devreye girsin düşüncesi vardı. Ama şu anki rakamlar, beklentiler çok yüksek. Matisse Tel ismi var yine Galatasaray'ın. Hem kanat hem santrafor oynayabilen bir oyuncu.
1: Tottenham'dan Fransız oyuncu.
0: Evet, kontenjana duyuyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru, 2003 doğumlu olması lazım.
0: Evet, genç bir oyuncu. Galatasaray'ın zaten şu an Icardi'den çıktığı için kontenjan için bu 10 numarada bunu kullanabilir. O yüzden burada polis işleri konuşuyoruz. İşte Bruno Fernandes'leri konuşuyoruz. Biraz daha zaman alacak diyoruz.
1: 2005'miş pardon. Matisse Tel daha da genç bir oyuncu.
0: Evet.
1: 21 yaşında.
0: Sonrası kontenjana uyabilen bir oyuncu. Yani bu tür isimler Galatasaray'ın listesinde ve görüştüğü isimler tabii ki Galatasaray'da var. Diğer yandan da tabii yerli oyuncularda ayrılıklar da gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi Ahmet Kutucu, Rize Spor'a zaten kiralık olarak gitti. Genç diyebileceğimiz artık hani genç demekten ne kadar doğru 18-19 yaşındaki oyuncular için diyoruz ama Metehan Baltacı'nın yakın zamanda işte ayrılması yine bekleniyor. Süper Lig'den Gençler Birliği, yurt dışından Westerlo Kulübü bir kiralama düşüncesi var burada. Yani bir yandan hem bu yerli oyuncularla alakalı planlamalar yapılırken yabancı oyuncularla ilgili diğer yandan da transferler tabii ki devam ediyor. Lemina konusu var. Onunla alakalı da kısa bir bilgi geçelim istiyorsan. Yani Lemina ile alakalı Galatasaray yönetimi net olarak şartlarını Lemina'nın kabul edeceği düzeyde rakamları masaya koymuştu. Düzeltme yapacağınızı da zaten Galatasaray yönetimi söylemişti. Şu an Lemina'nın beklentisi toplam maaş 3,5 milyon euro artı bonus olarak son konuşulan bir durum vardı. Yani kampa katılması, bu şartı kabul ederse kampa katılacak Lemina. Ama tabii ki kabul etmezse kampa katılmaz, yollar ayrılır. Şu anki durum ama olumlu.
1: 3,5 milyon euro artı bonus Lemina'nın talebi mi?
0: Talebi. Evet.
1: Galatasaray'ın önerdiğine kadar.
0: Galatasaray'ın da 3,5 milyon euro toplam.
1: Bonus yok.
0: Yok. Sadece 3,5. Çünkü 2,5 milyon euro alıyordu Galatasaray'dan. 1 milyon euro Galatasaray burada bir düzeltme yapmış olacak Lemina'ya. Bu teklifi de yani Lemina çok fazla sosyal medya paylaşımı oldu. Burada bir karmaşa da yarattı aslında ortada. Çünkü işte Galatasaray taraftarına saygı duyuyorum. Ya da işte umduğunuz gibi değil, o değil bu değil, konu para değilse ne o zaman yani bu tabii. Güne kadar 7 Temmuz'da mesela Galatasaray topbaşı yaptı.
1: Başka bir engel yok gibi.
0: Tabii Lemina da artık şu an artık bu teklifi kabul edecek gibi de duruyor. Oradaki süreçte olumlu yönde şu an için ilerliyor.
1: Yani sen 23'ünde başlıyordu Galatasaray'ın sanırım Avusturya kampı. Teklifi kabul ederse Lemina kampta olacak,
0: evet,
1: diyorsun.
0: Evet olacak, ha, büyük ihtimalle kabul edecek. Teklifi öyle görülüyor.
1: Bugün çok konuşuldu. Rafael Leao konusunda sanırım bir güncelleme yapmamız gerekecek. Orada yeni bir gelişme var mıdır? Sendeki bilgiler ne yönde?
0: Ya şöyle, Galatasaray şu an net olarak Leao'nun üzerinde tabii ki durmuyor. Ama oyuncunun zaten takımında mutsuz olduğunu hemen hemen her zaman dile getiriyoruz. Burada Leao'nun Galatasaray'ın şartlarına uyacak bir işte kiralık satın alma opsiyonu işte. Nasıl anlatalım bu durumu? Net olarak son dönemlerde yapılan geçtiğimiz sezon Galatasaray Noah Lang transferi yaptı kiralık olarak. aynı şekilde bir opsiyon olursa o zaman Galatasaray bu oyuncuyu düşünecek. Ama şu an Galatasaray

0: süreçte neler bekliyorsun Galatasaray'da?
1: Ya şimdi tabii Galatasaraylılar, taraftarlar işte Beşiktaş, Fenerbahçe transferde hızlı gittiği için ve üst düzey oyunculara gittikleri için son 4 senenin şampiyon olmalarına rağmen böyle bir tedirginlik mi diyeyim artık, panik mi diyeyim, görünen şeylerde sosyal medya olsun, gelen haberler o yönde bir ortam var Galatasaray'da. Ama ben buna katılmıyorum. Hep söyledik, Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Deneyimli, artık ligi çok çok iyi bilen bir teknik adamı var. Bunlar hep Galatasaray'ın avantajı. Yani şimdi Fenerbahçe'de bir değişim oldu. Yönetim değişti. İsmail Hoca geldi. Beşiktaş'ta teknik direktör değişti. Yeni bir hoca. Yeni bir yapılanma. Ama bunlara karşın Galatasaray'da her şey yerli yerinde duruyor. Yani takımın bir iskeleti var. Yok değil. Evet, transferler gecikiyor mu? Tabii ki kampa gitmesi bence en doğrusu olurdu. Yani her teknik adam kampa takviyelerle gitmek ister. Yani orada eksik olan bölgeler neyse o oyuncuları görmek ister.
2: Bir tane yapıldı şu
1: zeminde.
2: An. Bu Gocuk transferi.
1: Evet, yani bir oyuncu aldı Galatasaray. Ama şu da unutulmasın. Yani Galatasaray'ın Avrupa'ya geç başlayacağı, direkt zaten Şampiyonlar Ligi gruplar, lig için zaten kadrosunun ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine iyi bir santroforları var. Yine iyi stoperleri var. Yani Galatasaray'ın çok böyle işte bir Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi çok çok eksik bölgesi zaten yoktu. He, ne olabilir? Evet, bir on numaraya, iyi bir on numaraya bence ihtiyaçları var. Yani o takımı hücum anlamında ön tarafa iyice yerleştirecek. İşte Mertens'ten sonra o boşluk bence doldurulamadı. Yani o boşluğu dolduracak bir kreatif oyuncu alınması lazım. Yani şu ana kadar da alınması lazımdı bence. Yani o konuda biraz geç kalınmışlık olabilir. Ama yine de zamanı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Şimdi hep konuşuyoruz ya kulüpler için işte ne derler, fırsat transferi falan. Yani benim şahsi fikrim Galatasaray bir fırsat transferi kovalıyor. Yani çünkü Eylül'de başlayacak olursa Şampiyonlar Ligi'ne. Lige tamam, Ağustos 14'ünde yani ona da yetiştirebilirler. Ama bir Ağustos'u bulacağını düşünüyorum ben Galatasaray'da.
2: Bunu beklersin, bunu bence çok doğal. 10 numara için tamam bekleyebilirsin ama
1: diğer bölgelerde işte, evet.
2: Kanatınız, örnek veriyorum, santraforunuz şu an sizin
1: ikinci santrafor,
2: çok tabii ihtiyacınız olan futbolcular bunlar. Bu transferleri evet, bitirip kampa bu şekilde gitseniz, 10 numara içinde çıkıp bir sağlıklı bir şekilde açıklama yapsanız, deseniz ki işte Eylül'de zaten bizim Şampiyonlar Ligi'ne direktmen katılacağız. Transfer döneminin bitmesine de zaten zaman var. Bizim 10 numaradaki hedeflediğimiz isimler çok değerli isimler. Bundan dolayı 10 numara transferini bekleteceğiz.
1: Bekletiyoruz, geciktiriyoruz.
2: Yani bu tür bir açıklama olabilir. Olsa doğru, taraftar doğru, da burada sakin
1: bence
2: olur Galatasaray
1: yani,
2: taraftarı.
1: Doğru söylüyorsun. Yani o konuda ileriye atabilirler ama ileriye atılmayacak da oyuncular var. Yani bölgeler, mevkiler var. İşte senin dediğin gibi kanat, özellikle kanat. İkinci bir santrafor dediğin gibi. Şimdi bakıyoruz. Öyle ya da böyle, hadi dedim geciktirdin, Şampiyonlar Ligi için düşünüyorum ama ligde senin Osimhen'in yediği olacak adamın yok. Gerçek anlamda orijinal santraforun yok. Bunu çözmeleri lazım bir an önce. Icardi'nin durumunun buralara geleceği zaten belliydi. Geçen sene sezon oynanırken belliydi. Bak Galatasaray bu konuda hep geç kaldı. Daha önce de geç kaldı hep Icardi konusunda da. Yani Icardi kalacak mı, gidecek mi, hep böyle bir oyalanma oldu. Ya belliydi. Okan Hoca bence kafasından atmıştı Icardi'yi. Büyük ihtimal belki başkana da söylemiştir o dönemlerde. Yani bilmiyorum, bilemiyorum. Siz o önlemi alacaktınız. Galatasaray o önlemi alamadı. Şimdi Okan Buruk bunu dile getirmiyor medyanın önünde. Ama kapalı kapılar ardında, ben Sayın Başkan'la konuşurlarken falan söylediğini, söyleyebileceğini düşünüyorum. Yani en azından bir santrafor, işte ne bileyim bir kanat oyuncusuyla, iki oyuncuyu hiç olmazsa alıp, işte daha önce alındı, üç oyuncuyla gidelim kampa. 10 numara evet fırsat olabilir, hak veriyorum, bu şekilde devam edelim diyebilirdi. Şimdi Bruno Fernandes konuşuluyor. Nasıl dedik Salah'ta da, yani böyle hemen olacak bu tarz transferler hemen olmuyor. Ya Bruno Fernandes de o tarz bir transfer.
2: Tabii şu an o kadar yani, çok sıcak bir gelişme.

0: Tabii,
1: yok zaten bir
0: yok yani, hemen görüşme böyle de yok. Görüşme de yok yani, görüşme olsa da hemen olacak diye bir şey yok.
1: Tabii.
0: Ya olma ihtimali de bence ben de zor görüyorum yani, orada oynayan bir oyuncu yani şey gibi, Salah gibi pozisyonda değil yani.
1: Ya hedeflediğiniz bir oyuncu, Ocak ayında gittiniz bir şartlarını sordunuz, işte yaz transfer döneminde bitirebilir miyiz diye düşündünüz. Yaz transfer dönemi oyuncunun tekrardan durumuyla alakalı bilgi aldınız. Rakamsal boyutta istediğiniz çerçevede olmayınca şu an tekrardan girişimlere başlıyorsunuz. Az önce görüşme yok derken hani hiç gündemde yok gibi algılanmasın. Yani sözler hep böyle cımbızla şey çekiliyor evet. Tabii ki.
0: Ciddi bir şey yok.
1: Salah'taki
0: yani.
1: Gibi
0: bir yere gelme
1: masada
0: durumu yok.
1: Net olarak bir şey yok. Ama şu var tabii ki, şimdi o 6 numara transferin, evet bir transfer yaptınız, getirdiniz oyuncu. Bu yine taraftarın baskısıyla, bence benim şahsi düşüncem, olan bir transferdi. Erken bitmesi, yoksa yine bekletilirdi. Şimdi ihtiyacınız sizin santrafor, Icardi'nin yedeğine bir oyuncu çekmeniz gerekiyor. Ve daha doğrusu Osimhen'in sol tarafa bir kanat oyuncusu almanız lazım. Bu mevkilere de çok fazla yıldız oyuncu bakmıyorsanız ki zaten yedek oyuncu, Osimhen'in arkasına getireceğiniz oyuncu ne kadar yıldız olabilir? Kabul ettirebilecek misiniz? Burası da soru işareti getirirken. Çünkü yedek beklemek istemeyecektir bu adam. Osimhen gibi bir oyuncu var. Yıllar önce nasıl Galatasaray'ın kalesinde Muslera varken ikinci kaleci gelmek istemiyordu. Aynı benzer durum böyle.
0: Tabii.
1: Bu noktalara transferi bitirip az önceki söylediğimiz durum. 10 numara için bizim planlamamız bu. Hani listemizde bunlar da var. Ama taraftar da tabii ki burada sakin olması gerekiyor. Konuşurken biz neyi konuşuyoruz? Galatasaray'dan stoperden bir satış gerçekleşebilir mi? Şimdi zaten senin İleri uçta bir belirsizliğin var. Santrafor, kanat, 10 numara. Bir de üzerine stoper ayrılığı gerçekleşirse Galatasaray'da. Bunun için de tekrardan son günlere gelip de işte panik transferleri yapılma olasılığı artacak. Önden varsa net görüştüğünüz isimler. Ugo Cukwu mesela, Okan Hoca açıkladı. Chelsea döneminden beri izlediğimiz bir oyuncu dedi. Oyuncuyu bitirdiniz. Bu şekilde formülle ilerlediğinizde bu takıma da zaten katkı sağlar. Kamp yemiş olur bu oyuncularda.
0: Tabii.
1: Böyle bakmak gerekiyor.
2: Peki, doğrusu da o zaten. Son yorumları alayım. Varsa Galatasaray'la ilgili ekleyeceğin.
1: Şu an ekstra bir durum yok. Galatasaray'da şu an aynı alt bantta geçtiği gibi sessiz bir şekilde süreç ilerliyor. Tabii en ufak bir hareketlilikte bilgilendiririz.
0: Ben peki. Unutmadan bir şey söyleyeyim. Bir bilgi şimdi aklıma geldi. Galatasaray yönetiminin düşüncesi Dünya Kupası'nı beklemekti. Dünya Kupası bitti. Büyük ihtimalle Dünya Kupası'nda oynamış oyunculara yönelecekler. Yani oradan görüştükleri isimler var. Bilmiyorum ama isim. Sadece Dünya Kupası'nın beklendiğini iyi bir yerden
2: yani
0: duydum.
2: Hareketlilik daha yeni mi?
0: Yeni başlıyor. Bence başlayacak Galatasaray'da da bir hareketlilik. Yani kamp süresince bir şeyler olabilir Galatasaray'da. Dünya Kupası'na forma giymiş oyuncular Galatasaray'ın radarında. Onu da söyleyelim.
2: Bir izleyicimiz Sara gidiyor, Bruno geliyor demiş. Sara gitsin diyenler var. Bakıyorum. Fernandes bu ligde çok etkili olur yazanlar var. Galatasaraylılar tabii. Bruno Fernandes'i bekliyor. Can Uzun genç, yetenekli ve Galatasaraylı bir futbolcu, gelirse çok faydalı olur demiş Çetin Bey. Bakalım, göreceğiz. Biraz daha herhalde yaklaşık bir ay daha sanki bu süreç devam edecek gibi.
1: Devam edecek.
2: Özellikle
1: gibi,
2: 10 numara konusu.
1: Can'da da hepsinden bağımsız bir şekilde ilerliyor görüşme. Bruno Fernandes'ten de bağımsız bir şekilde ilerliyor ama orada da bonservis rakamları çok yüksek olduğu
2: Ahmet
1: için.
2: Ahmet Kutucu gitti zaten. Davut Bey demiş ki Ahmet Kutucu gitsin, gitti zaten. Daha Ahmet Kutucu nereye gitsin? İşte
1: kiralık olarak
2: Rize'ye
1: gitti. Evet.
2: Ahmet Kutucu veda etti Galatasaray'a kiralık olarak. Yeni sezonda oynamayacak Sarı Kırmızılılar'da. Bu şekilde noktalamış olalım Galatasaray'ı. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe yarın yeni sezonun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesinde sahasında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi konuk edecek. Tabii ki önemli bir mücadele. Transferde şu ana kadar Fenerbahçe 3 takviye gerçekleştirmişti ki İsmail Kartal'ın bugün basın toplantısında özellikle Ake ve Greenwood konusunda yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Birazdan konuşuruz ama önce bir maça doğru haberimizi izleyelim. Fenerbahçe Górnik Zabrze maçı öncesindeki son detaylar, bilgiler nelermiş bir hatırlayalım.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önündeki rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Ayrıca Devler Ligi'nde son olarak 2008-2009'da mücadele eden Sarı Lacivertliler, 17 sezon aradan sonra Avrupa'nın en büyük kupasında boy göstermeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin rakibi Górnik Zabrze geçen sezon Polonya Ligi'ni ikinci bitirdi. Mihal Gasparik'in çalıştırdığı Górnik 10 transfer yaparken sadece 2.4 milyon euro harcadı. Polonya ekibi gönderdiği oyunculardansa 9.1 milyon euro kazandı. 25 milyon euroluk kadroya sahip Górnik Zabrze'nin en fazla öne çıkan oyuncusuysa 4 milyon euroluk piyasa değeriyle Ukraynalı sol kanat Maxim Hlan. Çoban İstadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Górnik Zabrze mücadelesi saat 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjansukas yönetecek.
2: Fenerbahçe yarın sezonun ilk maçında taraftarı önünde Górnik Zabrze'yi konuk edecek. Yeni bir dönem başlıyor Fenerbahçe'de. İsmail Hoca yeniden yuvasına dönmüştü ve ilk resmi maçı artık kamp süreçleri sona erdi. Taraftarı önünde Fenerbahçe yarın akşam saatler 21'i gösterdiğinde sahne alacak. Tabii temennimiz Fenerbahçe'nin de Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalması ve bu sezon iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Çok bu anlamda transfer döneminde önemli isimler ligimize geldi. Önemli takviyeler yapılıyor. Fenerbahçe Greenwood gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu arada hatırlatalım. Öğle saatlerinde basın toplantısında İsmail Hoca açıklamalarda bulunmuştu. İsmail Kartal ve tabii ki sorulan sorulardan birisi Ake ile Greenwood UEFA'ya verilen listede yoklar. Ama bir hatırlatalım. Maç başlamadan, maçın başlangıç saatinden 24 saat önceye kadar UEFA'da iki değişiklik yapma hakkına sahipsiniz. Bu soruldu İsmail Kartal'a ve Ake ile Greenwood'un UEFA listesinde olacağını, yani bu değişikliğin yapılacağını söyledi İsmail Kartal. Yani maç kadrosunda Nathan Ake ve Mason Greenwood olacaklar ama süre alırlar mı, ilk 11'de olurlar mı, bununla ilgili kararı yarın sabah vereceğiz dedi İsmail Kartal. İlk resmi maç Fenerbahçe için yeni bir dönem başlayacak Kaya. Neler bekliyorsun yarın itibarıyla sahada?
1: Şöyle bakmak lazım, ciddi bir maçla başlıyor Fenerbahçe. Kesinlikle hafife alınmayacak bir maç. İsmail Kartal da zaten bunun için çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu bilinçle takımı hazırladığını düşünüyorum. Hani ligdeki karşılaşmaları yine kötü futbolla geçeceğiniz noktalar da belki olabilir. Bu takımı, çünkü sezon başında bütün büyük takımlar çok iyi bir şekilde başlangıç yapmıyor. İlla ki oyunlarında bir kopukluk oluyor. Bazı noktalarda işte oyuncuların aksadığı yerlerde olabiliyor. Takım arkadaşlarının birbirlerine alışma süreci de yaşanabiliyor. İşte Greenwood gibi bir oyuncu transfer ettiniz. Ligde belki ilk haftadan şov yapacak. Belki de bilemeyeceksiniz. 3-4 hafta sürecek. Ama yarınki mücadelenin böyle bir durumu yok. Yani Fenerbahçe takımı çok ciddi anlamda hazırlandığını zaten düşünüyorum ben de. Çok iyi bir futbol ortaya koyması lazım ki Fenerbahçe taraftarı da artık bu sezon yine başlangıçta umutlu bir şekilde başladığında aynı şekilde devam ettirebilsin bu durumu.
4: Tabii.
1: Yeni transferlerden illaki ben süre almasını beklediğim oyunculardan bir tanesi Ake. İlk 11'i başlar diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin kampına da katıldı burada. Devam etti. Greenwood Ake'ye göre biraz daha geç katıldı takıma. Ama net olarak hocanın kafasında çizdiği bir kadro illaki vardır. Yarınki karşılaşmada da mutlaka Fenerbahçe'nin galibiyet alması gerekiyor ki bu transferleri yaptığınızda da işte santrafor transferi konuşuyoruz Fenerbahçe'de.
4: Evet.
1: Devamlılığı olsun ve bir anlamı olsun.
2: Bir iki takviye daha olabilir demişti Cihan Kamer imza töreninde bundan birkaç gün önce. Bugün İsmail Hoca da yine bir iki takviye daha olabilir vurgusu yaptı. Bir tane santrafor zaten beklentimiz var. Bir de U23 kontenjanına bir takviye olabileceğinden yine bugün İsmail Hoca basın toplantısında bahsetti. Yani çok sürpriz bir ayrılık yaşanmazsa Fenerbahçe'de sanki bir ya da iki transferle Fenerbahçe transferi tamamlayacak gibi, en azından yabancı oyuncu takviyesini.
1: Genç oyuncu takviyesini nereye yapacağı önemli. Bana göre stoper önemli. Yani bu genç oyuncu da...
2: Sen stoper mi bekliyorsun?
1: Ben yani olması gerekiyor diye düşünüyorum.
4: şu anki rotasyonu yeterli görmüyor musun yani sayı anlamında?
1: Şöyle görmüyorum. Osterwolde'yi şimdi neye göre yedekleyeceksiniz? Üçlü mü oynayacaksınız? Üçlü oynayacaksan yeterli. Bu kadro böyle oynayacaksa. Ama dörtlü oynayacaksan Osterwolde'yi sen sol bekin yedeği işte ya da sol stoperin yedeği olarak düşünürsen, geçtiğimiz sezondaki Çağlar performansları bu tür ayarda oyuncular görürsen, senin birinci oyuncun sakatlandığında senin tandemi yine bozulacak.
4: Geçen sezon bunun problemi oldu. Yaşandı. Şikrinyar sakatlandığında.
1: Yani Şikrinyar Ake tandemini oluşturdun diyelim. Arkasında da hazır tutman gereken bir oyuncu lazım. Ha, bu yani Çağlar'la olmadı Fenerbahçe'de. Şimdi Osterwolde'yi diyorum yani bek mi rotasyonu yoksa stoper rotasyonu mu? Sol stoperde. Osterwolde'nin de zaten geçtiğimiz sezonda savunmada yaptığı kritik hatalar var. Şimdi herkes hızından bahsediyor oyuncunun. Ama savunmaya dönüp baktığında aynı ayarda bir performans alamıyorsun.
0: Doğru.
1: Bu oyuncunun hızından faydalanırsın bekte. Ama stoperde sıkıntı. Hani nereye yapacaksın o 23 transferini? Başka. Orta sahan zaten çok fazla kalabalık. Bir sürü oyuncun var. Kanatların da o şekilde. Bilemiyorum nereye yapar.
4: Kartal abi.
0: Vallahi şimdi tabii yarınki maç Fenerbahçe adına da çok önemli. Nasıl dedik Beşiktaş Perşembe günü önemli. Ya
2: başlangıçlar önemlidir.
0: Tabii.
2: İyi başlamak önemli. Güçlü kesinlikle. Başlamak önemli. Çünkü yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bu anlamda biraz birbirine benzetiyorum. Hani en ufak bir işler kötü gittiğinde böyle tırnak içerisinde bu camialar, travmalar yaşıyor çünkü son dönemlerde ve akıllara ister istemez negatif, olumsuz senaryolar geliyor. Bu yüzden de güçlü başlaması şu an İsmail Kartal'ın ve yeni yönetimin elbette işte bu transferlerle beraber çok önemli yarın akşam.
0: Tabii şimdi yeni başkan gelmiş, beklentiler yüksek, yapılan transferler onların da, Fenerbahçe'nin de iyi. Akelen Greenwood'u hocanın kadro düşünmesi, bunlar önemli. Yani şimdi orada Kadıköy'de bir kere iyi bir şey olacak, atmosfer olacak. O nedenle yeni gelenlerinle beraber o taraftarlar, işte nasıl Beşiktaş'ta diyoruz, herkes koşacak salak geldiği zaman türbüne maç izlemeye. Aynısı Fenerbahçe için de geçerli. Yani onlar da Greenwood'u, işte Ake'yi, yeni Fenerbahçe'yi görmek için koşacaklar. Başlangıçlar her zaman, yani umutlu bir başlangıç için iyi sonuç alman lazım. Ben Fenerbahçe'nin bu sonucu alacağını düşünüyorum. Savunmada özellikle Ake'nin gelişiyle o lider oyuncu, lider stoper eksikliğini giderecektir Fenerbahçe. Bakıldığı zaman hep şunu söylemişizdir. Şampiyon olunan senelerde ikili, o tandemdeki ikililer belirlemiştir olayı. Şimdi Fenerbahçe bunu yaşıyordu. İşte Beşiktaş'ta yaşadı daha önce. Bu ikiliyi oturttuğu takdirde bu sene özellikle Şikrinyar, Ake birbirlerine olan uyum sorununu en kısa sürede atlatırlarsa bu Fenerbahçe'nin çok çok avantajına olacaktır. Yarınki maçta da ben tabii İsmail Hoca'nın çıkaracağı kadro da önemli. Bazı oyuncular yok. Ama
2: orada evet yani
0: o da şimdi önemli yani, ne olacak?
2: Hazır olmayan isimler de var. Bu arada Marco Asensio mesela ilk 11'de olmayacakmış.
0: Söyledi,
2: yine İsmail Hoca bugün basın toplantısında söyledi. İşte Archie Brown'un yine devam eden bir süreci var. O da henüz tam hazır değil dedi yine İsmail Hoca. Yani böyle muhtemelen bizim belki de bundan bir ay sonra ya da transfer dönemi kapandığında göreceğimiz Fenerbahçe kadrosundan çok farklı bir kadroyla yarın Fenerbahçe sahaya çıkacak. Öyle
1: yani
2: görünüyor.
1: Hem elde olan oyuncular hem de yeni yapılan transferler. Bu durumda sol bek yine Osterwolde oynayacak gibi görülüyor. Ya da farklı bir tercih.
2: Levent olabilir belki.
1: Levent olabilir. Yani Ake Şikrinyar ikilisi zaten olması gereken bir nokta.
2: Kalede Ederson olmayacak muhtemelen yarın. Evet. Mert'in oynaması bekleniyor.
1: Yani Sema da öyle başlar diye düşünüyorum. Ne de Mert olabilir. Mi? İkisinden
2: yani
1: bilemiyorum.
2: Yani şu an kadro konusu şu an çok soru işareti.
1: Aynen öyle. Orta sahada da öyle. Çok fazla oyuncu var. Hani 10 numara pozisyonda kim oynatacaksın? Burası da çok önemli. Yine santrafor transferi yaptığında sakatlık yaşadı. Net olarak
2: Vedat.
1: Burada Vedat. Hani yine orada bir belirsizlik oluşabilir mi? Kiminle başlayacağı yönünde.
2: Yani Talisca olabilir.
1: Çerenliğe çekebilir gibi.
2: İşte belki Şerif olabilir.
1: Zor bir bence bir durum ama tabii kampta bunu denemiştir hoca. Performansa göre bakmış.
0: Şerif de başlar değil mi? Şerif listede var değil mi?
2: Var.
1: Yani
2: var.
1: Şunu görecekler bence. Kampta kısacası var. Bizim bu tartışmamızın, konuştuğumuz konuların özeti şu olacak bence. yarınki oynanacak mücadeleye göre ne diyoruz ya, Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var mı acaba? Ya da işte sol bekte düşünce Osterholde'den devam edecek mi? Bu oyuncuların performansları da belirleyici olur transfer dönemi sürerken. Baktı olmuyor, mecbur değiştirecek. Hani iki transfer diyor ama o sayı belki üç de olabilir. Planlama şu an ikidir Fenerbahçe'de.
4: Tabii.
1: Süre varken. Böyle bir durum da var. Biz mesela şu an iki isim, bir bölgede iki isim söylerken hangisinin performansının daha iyi olduğunu bu sezon tabii ki bilemeyiz. Hoca bilir bunu en iyi. Çünkü ligler oynansa bizim de izlediğimiz kadar kaba taslak deriz, şu oynar bu oynar, ama net olarak burada zaten Fenerbahçe'nin yarınki karşılaşmada galibiyetten başka parolası olmaması lazım. Yani net.
4: Fenerbahçe'nin tabii yarınki maçı çok önemli bir mücadele ama 23 tane sözleşmeli yabancı oyuncusu var. Bu anlamda kadro matematiği mühendisliği için de bir planlama olacaktır ilerleyen günlerde, hep birlikte göreceğiz. Yarın saatler 21'e gösterdiğinde bu mücadele başlayacak. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Perşembe akşamı Fenerbahçe yine Midtjylland'ı konuk edecek ve Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turunda yine Perşembe akşamı sahne alacak. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. Artık resmen yarın itibariyle futbolda yeni sezon başlıyor olacak. Biz de noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Kartal Yiğit Kayatemel.
1: Biz teşekkür ederiz.
4: Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Değerli futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık süper derbinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupayı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şikrinyar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. VAR'daki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı.
6: Top Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı. Yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
5: Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Guendouzi. Guendouzi ve gol! Matteo Guendouzi. Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye.
6: 28. dakika. Mate

0: Serie A'da Lazio'da 2 golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbi'ye geldi. Derbi'de golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Torreira. Sane, Guendouzi. Pas kısa düştü. Ederson baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Beler. Guendouzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor, önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu ağlara gönderdi. Lumut Beler oyunu durdurdu.
1: Asensio koşuyor. Cunay biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle kaleci Günay'dan. 2-4, 6 Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Halil Umut Meler.
0: Çok kalabalık cezalının içi. Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, toplamlarda gol. Dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına 2 korner golü getirdi Fenerbahçe'ye.
1: Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye.
0: Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca cezalarına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan. Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek cezalarına. İsmail vurdu Günay. Guendouzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı cezalarını. Ortayı yaptı. Günay.
1: Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Geriye doğru Lemina. Ve son düdük Halil Umut Meler'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Matiye Guendouzi maçın oyuncusu seçildi. Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor. Sevinen Fenerbahçe, sevinen Fenerbahçeliler. Süper Kupa Fenerbahçe'nin.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bu akşam da keyifli, güzel bir program siz değerli Aspor izleyicilerini ve Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Teknik direktör Güvenç Kurtar hocamız ve Nevzat Dindar'la beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş
1: merhabalar.
2: İyi yayınlar. İyiyiz. Zumba gibiyiz.
1: Maşallah.
2: Yok, zumba gibi değil. Zumba, tel zumbalar eğiliyor. O değil. Zıpkın gibi diyelim.
3: Zıpkın gibi.
4: Zaten hocadan bazı tarifler almaya çalıştım.
1: Başladın değil mi sen, evet, yayından önce?
4: Hocam sağlıklı yaşam konusunda tarifleriyle bence fark
1: yaratıyor. Hocamın maşallahı var zaten.
2: Şey,
4: futbolculara da veriyor muydunuz hocam?
2: Ya, o zamanlar yoktu futbolcu bize. Yiyecek ekmek yoktu.
1: Diyetisyenin var mıydı?
2: Diyetisyen.
1: Son dönemlerde de var mıydı?
2: Vardı, şeyde vardı. Deniz Spor'da vardı.
1: Ama onlar eskiden yoktu değil mi?
2: Eskiden ne diyetisyen ya. Bir de istesem döverlerdi yönetsiler seni. Ya,
1: dalga mı geçiyorsun diye hocam derlerdi ya, değil mi?
2: Ama çok önemli ya. Ne zaman ne yiyeceksin bilmem ne falan. Mesela bir çok ağır idmanlar olduğu zaman şeyde diyetisyen bana sorardı. Bir gün şeyi sorumlu
1: şeyi, menüyü böyle, kim belirliyordu işte, yani yemek menüsünü?
2: Menüyü ya doktor. Şimdi
4: aşam var mıydı hocam? Ha? Futbolculardan böyle
2: yok,
4: kurallara olmaz, uymayan
2: yok,
4: oldu.
2: Onu anlatacağım şimdi, bak tam güzel bir şey söyledin. Şimdi şey yaptı, görevden aldırdı.
1: Kime?
2: Görevliyi. Hangi? Çünkü ağır idman, ağır idman vardı, ismini falan
1: ha, söylemeyeyim diyorsun, tamam.
2: Ondan sonra şey yapma, o dedi ağzım olmaz dedi falan filan. Başka bir şey de anlatayım. Şimdi Ramazan, şimdi oruç okuyoruz şeyler falan. Çağırdım onu, gel dedim futbolculara, dedim bir şey yap. Tamam mı? Hani oruç sonradan tutun falan filan. O gün işte antrenmanlarda benim ağır falan. Gel dedim. Tamam mı? İşte ondan sonra topladık çocukları. Böyle yaptı. Sen dedi şeysin hocam dedi. Önce dedi sen dedi şey makamısın. İcra makamısın. Sen tutmayacaksın dedi orucu dedi. Eyvah. Futbolcuların içinde ben tutuyorum zaten.
1: Evet.
2: Tutmayacaksın dedi sen dedi. Önce sen bana dedi yani. Abi bir bozulmuştu. Ya istersen tut yani çocuklara. Sonra anlattı onların şeyi falan filan. Çocuklarda 5 vakit namaz kılanlar falan vardı. Tutmadı yani, zararlarını anlattı. Ben de dedim ki bak arkadaş yani oruç tutacak başka yerde antrenman yapsın, tamam mı? Yani ben yapamam. Yarın bir gün, çünkü bizim rahmetli Müjdat vardı Avşin. Öldü biliyor musun o şeyde?
1: Allah rahmet eylesin.
2: Şimdi dedim ki yarın bir gün ölürse, şimdi diyecek ki doktorların söylediğini söylüyorum. Ya kardeşim sen bunu bilmiyor musun? Sen benim babamı nasıl antrenmana çıkarttın? Değil mi? Yani öyle diyecekler yani
1: doktor
2: bana.
1: Doktor uyarmış seni diyecek.
2: Ben ondan sonra ha doktor böyle bir şey oldu. İşte yani diyetisyen önemli yani. Yani ne yiyeceğiz, ne yapacağız?
1: Evet.
2: Bizde ya su içmek yasaktı kardeşim. Su içmek ya. Zaten biz ölelim diye her şeyi yaptılar. Bizde bir tek Ahmet Hasan.
1: Estağfurullah.
2: Buradan selam şey Mısır'a. Ahmet Hasan tutuyordu. Arkadaş ya bir gün bunu bir koşturdum. Bıksın diye tövbesi. Bir geçenlerde anlattım da birisi demiş ki ne biçim vicdansız adamsın demiş.
1: Doğru.
2: Bırakmadı ya bu çocuk ya. Aferin ya.
4: Ya şey Yamal
1: da ekstra motive oluyor. Olan
4: Yamal da Yamal bırakmadı. Yani Yamal tutuyor.
1: Futbolu bırakırım, orucu bırakmam diyenler var.
2: Yani ama
1: hiçbir şey diyemezsin, haklı.

0: Bunun da işte kan şekeri şu bu falan hipoglisemi oluyor zaten bir sürü şeyler var. Doktorlar şimdi o kadar anlamıyoruz da yani anladığımız var da.
1: Evet.
0: Yani onlara bakmak lazım. Bir de tecrübe, tamam mı?
1: Ya sana
0: Bakıyorsun.
1: şey yakışır hocam. Şimdi
0: Ne?
1: sen en son hukuk diploması aldın ya.
0: He, hukuktan bahsettim. Ya
1: bir,
0: bırak.
1: Hayır, bir de sağlık.
2: Avukat oldun.
1: Bir de sağlık
0: He,
1: ile
0: doktor.
1: alakalı bir diploma
0: Ya
1: alırsan
0: zaten
1: tamamdır.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Hocam kaç yaşında tamamladın? Bir daha
0: Ya
2: buradan
0: bırak
2: söyler
0: ya
2: misin?
0: yaşımı. Ben oğlum evde kaldık.
2: Bırak.
0: Bekarız biz de. Yaşımız belli
1: ya,
0: olmasın
1: ya. Şey yapma ya.
2: Yaşı söyleyeceğiz ki eğitim açısından
0: ya,
2: örnek
0: ya,
2: olsun
0: herkes
2: diye.
0: Örnek zaten bir rol model olayım diye herkese ya.
2: Bak 55
0: ya,
2: yaşında aldı hocam şeyi.
0: Ya, biraz daha açık.
2: Dışı mı daha?
0: Yani bak
2: 40
0: Türkiye'de
2: yaşında al.
0: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde
2: evet.
0: iki tane hukuk mezunu insan var.
2: Şu anda mı?
0: Ya gelmiş geçmiş 1900 kaç? 3'ten.
1: Beşiktaş'ta
2: evet.
1: çok vardı.
2: Bir sürü var.
0: Yok hukuk mezunu. İki kişi var avukat.
1: Hocam Beşiktaş'ta.
0: Yok
2: olmaz
0: abi.
2: Olur mu ya?
0: Birisi ben.
1: Eski anlamında
2: sporcu
1: mı acaba?
2: Olarak mı diyorsun?
0: Sporcu, futbolcu diyorum
2: sen
0: sana.
2: Futbolcu olarak diyorsun. Öyle
0: kim
2: demedin ki kulüpte.
0: Kim biliyor musunuz?
2: Ha?
1: Diğeri kim?
0: Hakkı Baba. Hakkı Yeten.
1: Doğrudur.
0: Bak, bu soruyu sorsaydık sizi bilemeyecektiniz.
2: Vardı bir tane daha. Ha?
0: Yok.
2: Okuyan vardı hukuk. Bitirdim o sırada bilmiyorum. Umut Nayır var.
0: Umut Nayır şeyden o. Beşiktaş'tı mı o ya?
2: Oynadı Beşiktaş'ta.
0: Ankara'da.
2: Olur mu? Beşiktaş'ta oynadı ya Umut Nayır.
1: Oynadı bir Beşiktaş
2: onu
1: oldu.
2: Da ekle.
0: Ankara hukuku ama İstanbul Hukuk Üniversitesi fakültesinden bahsediyoruz yani.
2: Bak bir son dakika bilgisi var hemen bir yandan kontrol ediyorum. Ertuğ senden de rica edeyim Benfica'nın Twitter hesabına bir ekrana getirirsin hazır olduğunda. John Duran'ı resmen Benfica transferini duyurdu.
0: Hayırlı olsun.
2: John Duran hoş geldin John Duran diye paylaşım yapmışlar. Resmen bu transfer duyurulmuş oldu Benfica tarafından. Nevzat nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray'la konuşmuştuk adını
1: Fenerbahçe
2: geçmiştik çok.
1: Fenerbahçe serüveni oldu. Çalkantılı sıkıntılı bir süreçten sonra ayrıldı. Rusya'ya gitti. Rusya'da Galatasaray'la temas kurdu. Galatasaray'a haber gönderdi. Gelmek istiyordu. Son ana kadar yani Galatasaray'da bir ikilem vardı. Acaba alsak mı almasak mı?
0: Orada da bir sıkıntı varmış Nevzat biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yani.
1: Yani Galatasaray değerlendirmedi. Aslında maliyet olarak baktığımızda artı işte Osimhen'i yedeklemek için doğru bir hamle gibi gözüküyordu. Bunu bu şekilde değerlendiren isimler vardı, yöneticiler vardı. Ancak günün sonunda Mario Icardi'den ayrılıyoruz. Daha üst profil ya da sorun çıkarmayacak bir oyuncu alalım dediler. Galatasaray John Duran alsaydı çok yüksek bir maliyeti olmayacaktı ki Benfica aldığına göre zaten Portekizler o paraları vermezler. Maaşının muhtemelen yarısını vereceklerdir.
2: Ekrana da getirdi ekibimiz. Teşekkür ediyoruz. Ertuğ Güveniş'e, Ali Şengün'e. Görüyorsunuz John Duran Fenerbahçe forması giymişti. Ardından temsilcimizden ayrıldı. Ve Zenit'in yolunu tuttu. Orada da başarılı olamadı. Ardından bu yaz transferi öncesi Galatasaray'a haber yolladığı, sarı kırmızılı formayı giyebileceğini, isteğini belirttiği konuşuluyordu. Benfica resmi olarak bu transferi duyurdu. Artık Portekiz ekibinin formasını giyecek bu sezon itibariyle.
1: Hep beni şaşırtan transferleri imza attı. Yani onu Suudi Arabistan'a çok kısa bir Premier League macerasından sonra astronomik bir rakama transfer olmuştu. Orada bir türlü olmadı işte Ronaldo etkisi vesaire. Daha sonra Fenerbahçe büyük beklentilerle ve yüksek bir maliyetle transfer etti. Ancak problemler yaşadı ki akıllarda böyle fantastik bir iki golü var. Galatasaray'a Beşiktaş'a attı özellikle Beşiktaş'a attığı gol akıllarda. Ama genç yaşta bu kadar takımda ulaşması açıkçası bende bir soru işareti oluşturuyor. Yani John Duran 25-26 yaşında futbolu bırakabilecek bir karakter gibi görünüyor bana göre. Yani Benfica onun için galiba son fırsat.
2: Evet. Gözüken o diyorsun.
1: Ya bir şimdi... Emre Mor'un başka bir işte Kolombiyalı versiyonu gibi.
2: Emre Mor da Hollanda'ya gitti bu arada. Nîmes'e transfer oldu.
1: Emre Mor ya çok
2: ama
1: beklentiler...
2: üzücü olan şeyi söyleyeyim sana. Mesela hatırlatalım.
1: Bir deneme süreci
2: hemen
1: oldu
2: böyle
1: yani.
2: Evet, hafızaları tazeleyelim. Antalya'da milli takım maç yapıyor. Emre Mor oyuna girdiğinde tribünler ayağa kalkıyor. Top ayağına geldiğinde stat coşuyor.
1: Yerli Messi deniyordu.
2: O seviyedeki oyuncu Dortmund'a gitti ardından hatırlarsınız. Sonra kampa geldi herkes bekledi. İşte Fatih Hoca vardı. Gazeteciler herkes böyle Emre Mor'un dönüşünü bekliyor. Çünkü inanılmaz bir yetenek geliyor Türk futboluna diye bakıyoruz. O bahsettiğimiz bu seviyedeki Emre Mor. Nek Nijmegen Hollanda Ligi'nde. Belirli bir süre antrenmanlarda denedikten sonra sözleşme imzaladı. Ya bir kariyer böyle uçurumdan aşağı yuvarlanır.
1: 27 yaşında

0: baktığım vakit.
1: Tabii.
0: Yani dünya futbolunda Türk Messi, yani Türk futbol severler tarafından bizim Messi'miz olarak değerlendirilen, yakıştırılan bir oyuncuyken 27 yaşında
2: 97 doğumlu ya.
0: 27 yaşında
2: 28 97'li.
0: İşte 28 yaşında hocam denemeyle Hollanda'da basat bir takıma transfer oldu. Yani John Duran'da da ben biraz o şeyi görüyorum. Yani çok büyük beklentiler var. Astronomik rakamlara transfer oldu ama istikrarı bir türlü yakalayamadı.
2: Bak, pişman olur mu Galatasaray sence hocam? Sana sorayım.
3: Yok, olmaz da. Galatasaray'a benim önerim var. Ama şimdi Emre Mor'la ilgili bir şey anlatayım.
2: Onu devam ederiz de John Duran üzerinden biraz daha konuşalım. Sen peki bu kadar mesela problemli olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Ya. Benfica'nın bekleme ihtimali yok.
3: Ya bu bir yedek beklemez şey. Ya yalan da olan bilmiyorum. Tedesco kafa atmış herif ya. Adam.
0: Ya kulübedeki adam yedek ya.
2: Bir iddia diyorsun. Böyle
3: iddia da yani şey... ama bir şey ulaşma var. Kafa atmıştır, atmamıştır, vurmuştur. Şey Zenit'te de bir şey var.
0: Var.
2: Zenit'te de kablo dışı kaldı zaten.
0: Zaten Fenerbahçe'yi niye gözden çıkarsın ki? Bir anda apar topar.
3: Ama ya şöyle, oynamak isteyen bir futbolcu, tamam mı? Yani oynamak istiyor. Oynatmayınca da
0: yani işte, Galatasaray için
3: bazı şeylerde ama tepkileri yanlış.
0: Benfica için doğru bir transfer olabilir. Benfica'da tutabilir. Ama yani bu Galatasaray'ın yanlış yaptığı anlamına gelmez. Yani Galatasaray'da dengeler var. Osimhen var. Osimhen'in arkasında beklemeyi kabul edecek, işte oturduğunda soyunma odasında problem çıkarmayacak bir figür arıyorsunuz. Olabilecek en kötü figürdü aslında baktığınız zaman. Maliyet olarak evet uygundu ama karakter olarak bence olmazdı. Galatasaray riskli bir karar alırdı. Transferisiydi.
3: Olmazdı. Yalnız o Galatasaray öyle bir adamı nasıl bulacak onu da merak ediyorum. Merak ediyorum. Şu Emre Mor'a geleyim. Çok üzülüyorum o çocuğa. Şimdi biz bir gün burada oturuyoruz. Bizim altyazı yazıyor. Şey buradaydı ya Fenerbahçe'nin antrenörü Jesus. Türkiye Süper Lig tarihinde ben de buradayım ha. İlk 9 haftada en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe. Aşağıda rekor Kocaelispor. Bizim burada yazıyor. Rekor Kocaelispor. Şimdi niye bunu söyledim? Arada bizim rekorumuz kırılmasın istiyorum, tamam mı? Yani ilk yarı itibariyle
0: kaç gol atmışsınız?
3: 40 gol galiba, 14 gol yemiştik.
0: İlk yarıda.
3: Şimdi bu Emre Mor oyuna girdiği zaman korkuyordum. İnanır mısınız yani?
2: Ya senin rekorun kırılacak.
3: Kırılacak diye ya bu adam var ya inşallah sokmaz diyordum. Korkuyordum adamdan yani. Gol atacak diye korkuyordum.
0: Abi. Var mıdır hocam böyle rekorum kırılır korkusu yaşar mı?
3: Yaşadım işte ya, Allah Allah. Ya çok önemli. Sen kaç defa böyle bir şey
2: yapıyorsun? Hayır. Ya o yılların kurdu olduğu için konuyu başka yere
0: ben
2: doğru getirecek.
0: İnsanlar da böyle başarılı kişilerde kendi rekorunun geçilmesi
3: ya şey. Ya öyle de yok. Ya bir sefer oldu öyle. Anladım senin de demek
0: istediğini. Ya bir şey demedik ya, istemedim yani, Allah Allah.
3: Yok. Ama ya o
2: ya
3: an için.
2: Ya ortaya bıraktı.
3: Ha, o an için. Tamam, Emre'den bahsediyorum yani ben. Çocuk evet. Kalitesinden bahsediyorum ya. İnşallah bunu oynatma diyor. Oyuna giriyordu. Tedirgin oldu. Bu şimdi bir gol atar falan filan diye attırır.
0: Ama ben
3: diye.
0: De biliyorsam hocam, kader ağlarını bir şekilde örer. Bu Duran gelir Türkiye'den bir takıma rakip olur. Ya Galatasaray ya Fenerbahçe.
2: Benfica
0: göreceğiz.
2: Denk gelir diyorsun.
0: Denk gelir. Benfica klasiktir biliyorsun. Fenerbahçe zaten.
3: Ama iyi adam.
2: Sana aynı soruyu sorayım. Gerçi demin biraz giriş yaptın ama Galatasaray daha sonra ya keşke alsaydık noktasına
0: demez, ben
2: gelir
0: karakterden
2: mi
0: dolayı. Yani Galatasaray'da bunun değerlendirmesi yapıldı. Burada. Aslında profil olarak hatta bana şöyle söylendi. Çok aslında uygun. İkinci forvet olabilir. Osimhen'i yedekleyebilir. Türkiye iyi ya da kötü biliyor. Hoca kanatlarda da oynatabilir. Yani sadece en uçta Osimhen'i yedeklemiyorsunuz. Kanatta da oynayabilme özelliği olan bir oyuncu. Ama yani karakterde biraz sıkıntı var. O yüzden de Galatasaray bu riske girmedi.
3: Bir de yani Osimhen'in sakatlandığı zaman falan veya sonradan koyduğu zaman doldurabilecek meziyetleri var yani. Golcü
0: bence de
3: falan. Yani boş bir adam değil, var anlıyor yani musun? Değil. Ya attığı gollere bakıyorsun ki Fenerbahçe'de müthiş goller attı ya. Belki de onun için adam onu oynatmadı. Hoca oynatmayınca da bu isyan etti. Ya iyi oynadı, maçları kurtardı, ondan sonra oynatmadı bunu.
2: Sinan Turut yazmış. Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz bu arada. Söyleyelim. Dileyenler yine X kullanmayanlar Instagram'dan yazabilirler Koray Baloğlu hesabına da. Güvenç hocam geçen gün ceketi gönderecektin. Ne oldu o iş demiş.
3: Kim bu ceket başka?
2: Ne, ben bu konuya hakim değilim. Benim
3: bilmiyorum,
2: olduğum
3: yok
2: değil.
3: Ceketin birisi beğendi. Vereyim dedim. Vereyim arkadaş.
2: Göndermezsin.
3: Sen de ayakkabımı
2: bak
3: beğendin.

0: sana vereyim dedim ama uyumuyor.
1: Ayağı uyumuyor hocam
0: hemen
1: senin.
0: Ver, bak, hemen ver hazırım.
1: Kaç numaraydı ayağın?
0: 43. Tamam, sağ ayağım 43, sol ayağım 42. İnan. Bak inan diyorum ya, ölçerim ya.
1: Ya hocam ya.
0: Ciddiyim.
1: Nasıl oluyor o iş?
0: Ne bileyim ben 42.
2: Ayakkabı alırken nasıl alıyordunuz?
0: Ya 43 alıyorum. 42,5 alıyorum.
1: Ayakkabıcıların kabususun. Şey... Ne yapıyorsun? Bir ondan bir ondan mı alıyorsun?
0: Ya. Nasıl ki? Mecburen 43 alıyorum ya.
1: Yani öbürüne kalıp
0: bir numara hakikaten şöyle tuttuğun zaman şu kadar bak böyle fark ediyor.
1: Allah Allah.
0: Allah ya ne yapalım.
1: Hocam her şeyin ilginç vallahi. Ne yapıyorsun? Kalıp koyup mu kullanıyorsun peki? He,
0: yok 43 alıyorum ne yapayım?
1: E tamam bol mu giyiyorsun?
0: Öbürü yok ya o kadar bir numaradan bir şey olmuyor ya.
1: Büyüyünce giyersin hocam.
0: Ceket giyince zengin gösterir diyorlar yani. Biraz bol olunca. Kim ceketi kim ben?
1: Seneye de giyersin
0: yani
1: hocam.
0: Bir şey söyleyeyim bu ceket daha güzel ya baksana rengi çok oradan güzel görünüyor. Esasında burada soluk moluk değil mi? Orada iyi görünüyor bak.
2: Ha, o evet güzel. Ekranda değil güzel mi? Gözüküyor.
0: Ekranda güzel gözüküyor. Bakmayın burada iyi değil o kadar.
1: Hocam ceketi yollamamak için.
2: Yok ceketi ya, yollamamak için.
0: Ya hemen şurada bırakırım bak. Burada bırakmam.
1: Burada
0: da.
1: Bırakmanın bir anlamı yok. İzleyiciye yok, yollayacağım.
0: Şey olacak, ne diyecek biliyor musun? Vay çakmasını bana bıraktı diyecek. Çünkü orada hakikaten çok güzel görünüyor.
1: Ekranda da güzel gözüküyor evet.
0: Ekranda güzel ya doğru bu ne bu soluk moluk bir şey ya.
2: Yok, hocam gayet.
1: Neyse iyi. Tamam hocam değil, ceketi şey vermiyor. Değil. Buradan bu mesajı
0: yok,
1: algıladık.
0: Yok bir de şey var. Bunu ben var ya bir senedir bir benim ofiste duruyordu. Şimdi bu akşam aldım. Bu arada da kahveyi de döktük buraya deki oldu. Neyse. Vallahi bir senedir duruyordu orada. Aldım. Ayakkabılarım vardı ya. 5-10 tane.
1: Bak Cengiz Han Bey'in mesajı var. İyi yayınlar üstadım. Güvenç Hoca ve Nevzat abiye selamlar demiş. Aleyküm. Bizden de size selamlar. Beşiktaş Salah için videolu paylaşım yapacak. Fotoğraflar sızmış. Bu doğru mu? Değil. Direkt net cevabı vereyim. Şu an için öyle bir şey yok. Birazdan zaten Muhammed Salah konusuna giriş yapacağız ama bugün Fenerbahçe ile başlayacağız. Çünkü artık sezon açılıyor. Transferleri de konuşacağız tabii ki. Sadece maçı değil. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda yarın sahaya çıkacaklar. O maçı konuşacağız ama bir tek hemen onu konuşmadan önce İspanya dün şampiyon oldu biliyorsunuz. Bugün de kutlamalar var. İşte şu anda canlı görüntüleri ekrana getiriyor ekibimiz. Burası Madrid. İspanya 2026 Dünya Kupası zaferini kutluyor. Sanatçılarla birlikte şampiyon 2026 yazıyor görüyorsunuz.
0: Arjantinli birazdan... futbolcuya benziyor bu atılan var ya ona benziyor şarkıcı.
1: Tabii. Ha? Bir yandan bu görüntüler de var. Bunları da yine canlı canlı sizinle paylaşacağız ara ara. Onu da söyleyelim. Hem kutlamaları görmüş olacağız hem de yine aynı şekilde gündemdeki haberler. Bakın Madrid'de İspanyol taraftarlar şampiyonluğun tadını çıkarıyor.
0: Bu Galatasaray ve
1: Grimaldo'nun şovunu izledik. Bakalım şimdi kim gelecek? Biraz ses verebiliyor muyuz?
0: Galatasaray ve Grimaldo'nun şovunu izledik.
3: Venciendo a Argentina desde el centro de la defensa, nuestro campeón del mundo
4: con el 4, Eric García.
1: Evet, tek tek isimler geliyor. Birazdan hareketlendiğinde yine devam edeceğiz. Özellikle o beklediğiniz yüzler geldiğinde. Havada sıcak.
2: Sol meydanı burası.
1: Ne meydanı?
2: Sol meydanı işte klasik.
1: Evet.
0: Madrid çok güzel yer ya. Yani beğendiğim şehirlerden bir tanesi.
1: Doğrudur hocam.
0: Bu futbolcuları da yakından şey Molina'yı tavsiye ediyorum. Galatasaray'a ve Beşiktaş'a.
1: Kimi?
0: Molina var ya bir tane.
2: Yok yok Merino.
0: Merino
1: işte. Merino'yu mu diyorsun?
0: Merino.
2: Molina'da biraz geç kaldın biraz,
1: hocam. Ha? Molina biraz geç kaldın.
0: 30 yaşında işte. Alabiliyor musun?
1: İşte onun için biraz geç kaldım pardon.
0: Hayır ya müthiş bir adam ya müthiş bir adam ya.
1: Adam turnuvanın en iyilerinden biriydi ya İspanya adına ondan ya, dolayı
2: hocam,
1: diyorum.
0: Öyle mi? Bak vallahi orasını bilmiyorum ama arkadaş nasıl
1: Yamalı da tavsiye eder misin?
0: ya
1: bu onun gibi.
0: Ama bu adam Merino neyse müthiş bir adam ya. Yine kafayı vurdu direğin dibinden geliyor.
1: Yani Arsenal'de mi? Oynuyor ya hocam.
0: Ya bu Arsenal'deki futbolcular var ya boşuna şampiyon olmamış ya. Hepsi müthiş bir adam ya.
2: Ya aslında şöyle hoca bana program öncesi dedi işte böyle böyle İspanya'da niye takımlarımız için. Ben dedim hocam yani yaşı var ama dedim ya hala piyasası olan bir oyuncu. Yani sonuçta en az bir 30-40'ı vardır dedim. Sonra bir baktım 25-30 yazıyor. Alın ama mı? Merino hakikaten de.
0: Almaz mısın? Hemen alırım ben. Ben.
2: Merino 30 milyon euro eğer.
1: Bakacağım sözleşmesi 2028'de bitiyor.
2: Şu an 25 gösteriyor ya da 30 milyon olduğunu varsayalım. Ben hani direkt gözüm kapalı alırım Merino'yu.
0: Abi sen Mertens'ten de iyi, hepsinden iyi arkadaş ya. Nasıl bir adam ya ama. Ya ben, bak mesela Odegaard mesela. Vay vay vay. Nasıl bir futbolcu ya. Ya
1: Odegaard'a hayranım, o ayrı.
0: Ya ama bu da öyle.
1: Adam
0: bu onun golcüsü.
1: Yani benim
0: ya
1: için.
0: Var ya tamam da. Yani nasıl bir adam ya. Gene girdi kafayı vurdu. Gene müthiş bir adam ya.
1: Evet.
2: Merino için diyorsan evet, Merino, evet, Merino. O golleri attı. Son dakika gollerini attı
1: bak,
2: zaten.
1: Bak geliyor senin adamın hocam işte Merino. Verelim mi sesi biraz? Merino geliyor sanırım.
0: Bu mu Merino?
1: Evet.
0: Merino.
1: Canlı ya. Şu anda.
0: Bak.
1: Sen çağırdın geldi,
0: geldi
1: hocam.
0: Geldi işte hadi. Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Direkt alırım. Al sana. Bak.
1: Attığı gollerle İspanya'ya adım adım finale doğru taşıdı.
0: Korkunç
1: sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda.
0: Finalde de vurdu direğin
1: dibinden. Güncel Merino. Gözünde de güneş gözlüğüyle geldi. Por la madriguera desde Merino al país
0: de las maravillas hasta los palacios para presentar. Görüyorsun ben nasıl adamlardan bahsediyorum değil mi? Orada bile adam.
1: Ganador en París pero bakalım de corazón bético. El pulpo del centro del
2: campo. El que lo abarca Rodri, todo. Rodri era el centrocampista de la selección. Goleador en las eliminatorias. Nuestro campeón del mundo.
1: Con el 8. Fabián Ruiz. Evet.
0: Ne diyor be?
2: Fabián Ruiz diyor.
0: Ya hepsi müthiş adamlar ya hakikaten.
1: Hepsi şarkı seçerek geliyor yine. Fabián Ruiz.
2: Bu sevinçleri bir yerden ben diyorum.
1: Bak hocam bu da güneş gözlüğüyle geldi.
0: Hepsinde gözlük var ya bunların.
1: Kalabalık tabii ki Madrid. İspanya ikinci kez bu sevinci yaşıyor. 2026 Dünya Kupası şampiyonu. Gördüğünüz üzere Madrid'de zaferi kutluyor. Canlı görüntüler şu anda Aspor ekranında. Merino'nun ardından Fabián Ruiz de geldi.
0: Ne diyor ya?
1: Gavi geliyor. Hocam bu şarkı benden sana gelsin o zaman.
0: Öyle mi? Öyle mi? Ah,
1: Bad Bunny hocam biliyor musun? Gavi popüler bir şarkı seçmiş. Şu anda dünyanın her yerinde en çok dinlenen parçalar arasında bu. Arkadaşları oynamaya zorluyor Gavi'yi. Evet. Gavi şu anda utangaç bir şekilde kaynama peşinde sıraya. İspanya Madrid'de şampiyonluğu kutluyor. Şampiyon kadro tek tek sahaya çıkıyor.
2: Türkiye'den de İspanya'ya bayağı bir destek gitti.
1: Evet, keşke bir
0: ben de.
1: Önemli bir isim gelecek. Hemen onu da görelim.
0: Hangisi önemli değil ki? Bırak bir bunu seyredelim ya.
1: Dani Olmo. Dani Olmo.
0: Hepsi değil ya. Hepsi adam şeyi ya. Hepsi birer birer. Baksana.
1: İki işareti yaptı. İki şampiyonluğu gösteriyor Dani Olmo. İspanyol futbolcular yani İspanya, tek tek sahneye çıkıyor.
2: İspanya bir kulüp takımı gibi organizeydi.
0: Ve yani tek isimler, tek gol yedi biliyorsun değil mi?
2: Hakikaten yani orada kişiler savunmadan ziyade bir ekol ve futbol kültürüyle bu noktaya geldi. Teknik direktör değilse de oynadıkları futbolun dili değişmiyor.
5: Çok iyi savunma yapıyor.
2: Bu yüzden yani İspanya'da başarı bireysel yetenekten çok sürdürülebilir bir futbol kültürünün ürünü.

0: futbolu, aynı ekolü benimsemeleri ve bu modele yani göre oyuncuların gelişimi de çok önemli. Yani orada 10 yaşındaki çocuk da A takım mantalitesi ya da felsefesi bir şekilde 10 yaşından itibaren, küçük yaşlardan itibaren onlar da başlıyor.
1: Evet. Başka takımlara gidiyorlar, orada da daha çok üstlerine koyuyorlar ya.
2: Ama hoca da alt yaş kategorilerinde zaten hepsinde görev aldı, şampiyonluklar yaşadı. Hı. Ardından A takıma çıktı.
1: Geri seçimi çok iyiydi hocaların. Bak, İngiltere'nin hocası yanlış yaptı. Ya Eze'yi oynatmıyor. Sakay'ı oynatmıyor.
0: Dün Arjantin'i gördükten sonra tarihin bir kere en kötü final performansı, ama bu kadar çirkeflik çok fazla.
2: Evet.
0: O çirkeflik maç boyunca devam etti. Kivinçiç buna göz yumdu. Maçtan sonra da Arjantin oyuncularının tavırları da bir kere hakikaten çok kötüydü. O yüzden ya yani İspanya'yı zaten yani kısa olarak gönlüm İspanya'dan yanaydı, ama Arjantin'in bu kadar çirkefleşebileceğini, sahada bu kadar kötü olabileceğini düşünmüştüm.
1: Bir dakika ya. Sen İngiltere maçını seyretmedin galiba. Ben girdim içeri.
2: Bütün
1: ilk lafım.
2: Öyle.
1: İlk maçım dedim, bu kadar çirkef takım görmedim dedim. İngiltere maçı.
2: Evet,
1: ya
2: evet, böyle biz yayındaydık, hatırlıyorum.
1: Ya 25 dakika.
2: Hocam ağır ifadeler kullanmıyor musun dedim. Ne ağır ya dedi. Çirkeflik yapıyorlar sahada.
1: Ya şey var ya, 25. dakikada foul verdi. Tüel alkışta da artık ya. Yani
0: bazen hani biz şey yani yazıyoruz. Yani Maradona, Messi kıyaslamaları falan yapılıyor.
2: Evet.
0: Ki ben de bununla ilgili bir paylaşımda bulunmuştum hocam. Demiştim yani Messi'nin iyi olabilir ama en büyük Maradona.
2: Bu arada Pedro Porro geldi. Nevzat bak şarkı söylüyor, biraz dinleyelim. Coşkulu anlar var.
0: Toplam. Hocam orada olmak vardı.
2: Sesi iyi olmasa da enerjisi yüksek. Pedro Porro'nun sağdaki gibi.
0: Yo, gayet iyi sesi.
1: Yok kendine.
2: Pedro Porro turnuvanın en iyilerinden birisiydi. Ya şey mesela, İspanya'nın ne oynadığını anlamak için mesela ciddi böyle üzerine 3 kere falan izlemek lazım maçı. Maç içerisinde Pedro Porro'ya bakıyorum hocam, bazen çizgiden bindiriyor. Bazen içeride pas istasyonu oluyor. Bazen iç koridordan içeriden bindirme yapıyor ki gol attı biliyorsun.
0: Fransa
2: zaten
0: maçında gol atmıştı.
2: Yani inanılmaz. Beklerin
0: Pedro Porro
2: hücumun
0: olan bir bek. Yani Kukurella ile beraber modern bek tanımına son derece uygun bir performans imza attı.
2: Evet. Benim çok beğendiğim beklerden birisi. Tottenham kötü bir sezon geçirdi ama oyuncuları Dünya Kupası'nda iyiydi.
0: Kukurella'da bayağı bir böyle sinir bozucu bir görüntüsü var değil mi? Yani hakikaten ona böyle rakip olmak istemezsin yani. Böyle bir ama tabii ki inanılmaz.
2: Kukurella tam şey böyle, hani alı sağda olur ya, çalım atarsın bir daha karşına gelir.
0: Sinir
2: hemen
0: bozucu.
2: Tam öyle.
0: Çok sinir bozucu. Her an karşına
1: çıkıyor. Biliyor, nasıl biliyor musun? Bu 90 dakika oynar. Yani maç neticesi ne olursa olsun adam böyle gidiyor geliyor arkadaş.
0: Ben de Kukurella'nın çocuğunun özel durumunu öğrendikten sonra ona karşı sempatim arttı. Yani bir sözleşmeye imza atarken önce çocuğum diyor. O çocuğu özel bir şeyi var. Onun eğitimi için dolayısıyla tercihlerini buna göre yapıyormuş. Chelsea şimdi Real Madrid'de.
2: Kim geliyor bakalım? Aymeric Laporte. O da çok iyiydi bu turnuvada.
1: Hepsi iyiydi ya.
0: Yalnız Otamendi ne kinlenmiş be. Gördün değil mi?
2: Onlar bayağı bir kontrolü kaybettiler ya. Mental gitti maç sonunda Arjantin'den şu anda. Aymeric Laporte 32 yaşında, 1994 doğumlu Athletic Bilbao'nun oyuncusu. Transferde adı bizim takımlarla da anılmıştı. İspanya adına başarılı bir performans ortaya koydu. Deneyimli stoper. O da sahnedeki yerini aldı.
1: Koray, benim çocuk ne dedi biliyor musun? Benim oğlum bak Efe. İyi ki dedi şey yaptı. Şampiyon olamadı Arjantin dedi. Niye dedim? Messi dedi var ya, yerle bir olacak dedi. Ya. Yerli eğer dedi şampiyon olsaydı bu Messi diye bir şey kalmayacaktı. Yani
0: nasıl yani?
1: Abi yapılan hareketlerde ben bir uçağı takip ediyor. Messi'ye verilmeyen fauller, şunlar bunlar falan var ya. Yani bu kadar dedi bir takım tutulmaz dedi. Eğer dedi hani o Messi Tamam mı? Şampiyon

0: olsaydı yani ya işte diyeceklerdi ki dedi ya eyvah eyvah yani. O dedi Messi kurtardı.
1: Alex Baena kupayla birlikte geldi. Şu anda Madrid'de heyecan daha da artıyor. Dünya Kupası sahnedeki yerini Alex Baena'nın elinde alıyor.
0: Sahte değil değil mi?
1: Değil herhalde. Bak hocam hepsi toplandı oyuncuların.
0: Bir gün bizde birisi kupayı çalmıştı. Bir şey biliyor musun Dünya Kupası'na?
1: Evet var öyle bir şey.
0: Burada da
1: işte Dünya Kupası. İspanya bu kupanın coşkusunu yaşıyor. Alex Baena Atletico Madrid'in 25 yaşındaki oyuncusunun elinde sahneye geldi. Kupa gelince oyuncular da bir toplandı oraya.
0: Bak hep üst düzey takımların futbolcuları. Yani hep finale yakın final oynamışlar. İşte UEFA Kupası olsun.
2: Hocam gibi Eyvar'dan alacak hali yok zaten.
0: Neyse yani, yok ya ama işte o, ya, tamam da öbürleri bunlar şampiyon oldu işte.
2: Ya İspanya mi takım hocam?
0: Yani. Ya, ama işte hepsi ya, öyle deme İngiltere'ninkiler de öyle ya. Ya şunu anlatmak istiyorum. Ha, hep böyle bizde diyorlar ya yorgunluk var mı? Sor bakayım yorgunluk var mı? Ha?
1: Bir saniye hocam bak doğum günü kutluyorlar galiba. Keyifleri yerinde.
2: Nerede Ferran Torres? Nerede Yamal?
1: Birazdan gelecekler. Sırayla forma numarasına göre geliyorlar.
2: He, numara özel bir şey yaparız. Yani.
1: Alex Baena geldi. Rodri gelecek şimdi.
3: Después de un año complicado, entrando como un cuchillo en la dejada de su vida para una volea para la historia. Nuestro campeón del mundo. City. Con
0: el 17. City.
1: Rodri'yi sona bıraktılar demek ki.
2: Kaptan Nico.
1: Evet, Nico Williams geliyor. Rodri'yi atladılar. Rodri muhtemelen en son gelecek belki de. Turnuvanda en iyi oyuncusu ödülünü aldı.
2: Nico Williams bir pozisyonda top eline ayağına dolandı ama yani sonuçta golde de payı var.
1: Evet. Nico Williams. Onu da yakın zamanda Türkiye'de izleme şansımız oldu. Atletik Bilbao hem önce Fenerbahçe'yle ardından Beşiktaş'la eşleştiğinde İstanbul'a geldi iki kere. Avrupa Şampiyonası'nın ardından. Buradaki maçlarda kötüydü onu söyleyelim ama zaten bu turnuvada da daha çok oyuna sonradan girdi.
2: Ya, Barcelona falan hocam istedi bir türlü renklerine bağlayamadı. Bir Atletico Bilbao'dan oyuncu çıkarmak da kolay değil. Bir geriye gitmiş ama bence
0: çok süratli
2: onun içinde bir kırılma olabilir. Kırılma olabilir yani tekrar kendini bulabilir.
1: Burada Fenerbahçe maçında ben stat'taydım. Orada zaten ilk Osayi bayağı onu yıprattı. Sonra ters kanada geçti. Orada da ondan sonra sakat. Yani Osayi'yi yıprattı.
0: Osayi mi?
1: Osayi Samuel. Sonra ters tarafa geçti. Orada da çok istediğini yapamadı. Sakatlandı çıktı zaten. Devam edemedi. Beşiktaş maçında da Svensson tamamen etkisiz hale getirmişti. Zubimendi geldi şu anda. Martin Zubimendi.
0: Bu da Arsenal'de.
1: Arsenal'de evet. İki sezondur. Şimdi Lamine Yamal'ı bekliyoruz artık. İspanya şampiyonluğunu kutluyor. Madrid'de

0: Vaka Vaka şarkısına eşlik ediyorlar. O da bir Dünya Kupası şarkısı. Shakira yapımı. 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı.
1: İspanya milli takımıyla ilgili ben hiç primaveri okumadım hocam. Hiç görmedim.
0: Yam Alanonsu'nu bir duyalım. Biraz sesi daha açalım. Nuestra segunda y seguro que no será la última. Apunten, banda derecha, talento inacabable, código postal 08304, Roca Fonda, Mataró, nuestro campeón del mundo. Con el 19, Lamin.
2: Bu müzik de güzel.
3: Güzel.
0: Dünya futbolunun yeni süper yıldızı Lamine Yamal. Madrid meydanı.

0: Yamal sahne şovuyla birlikte İspanyolları coşturuyor. İspanya 26. şampiyonluğunu kutluyor. Tek tek herkes gelmeye devam ediyor. Biz de bir yandan onu konuşuyoruz. 2010 yılında Vicente del Bosque ile başarmışlardı. Bu kez Luis de la Fuente ile birlikte. 2026'da yine dünya şampiyonu oldu İspanya. Lamine Yamal geldi. Sıradaki isme bakıyoruz. Pedri geliyor. Bir başka yetenek abidesi o da. Barcelona'nın 23 yaşındaki oyuncusu. Piyasa değeri şu anda yaklaşık 170 milyon euro civarında ve onun da elinde Dünya Kupası. Biz diyoruz ya hani bizim milli takımımız genç, gelecekte başarılı olabiliriz diye. İspanya'da yani şu Pedri 23 yaşında, Yamal öyle.
1: Ferran
0: Torres yine aynı şekilde.
1: Bunlar
0: Ubarsi.
1: Ubarsi.
0: Yani gerçekten bunlar. Acayip bir jenerasyon var ellerinde.
2: Con Cristiano, con Mbappé, con Messi y con todos ha salido como el rey de la fiesta. Desde la fustería familiar hasta la cima, hasta el trono, hasta la cúspide del mundo, nuestro campeón.
3: Con el 22, Pau Cubarsí.
0: Cubarsí geliyor. İşte o da en iyi genç yetenek ödülünü aldı bu turnuvada. Az önce bahsettik İspanya'nın 2007 doğumlu oyuncusu, 19 yaşında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşıyor. Hem de bayağı o Dünya Kupası'nda aktif rol oynayan bir isim.
1: Enzo'ya kırmızı kart gösterdi. O pozisyonda vardı. Çok büyüdü. İnanılmaz
0: 8 oynadı. Maçın 8'ine ilk 11'de başladı. 720 dakika süre aldı 19 yaşında. Cubarsí. Gerçekten özel bir takım, özel oyuncuları var. Madrid meydanındaki coşku devam ediyor. Biz de size Cucurella.
1: Biraz sinir bozucu ama muhteşem.
0: Bizim rapçi heyecana da benziyor biraz ya. Saçları kısa olsun.

0: İspanya 3. liginde 320 tane takım var. 320 tane. Bizimkiler de indiriyor onu 50 takıma.
1: Kukureya'nın sahne şovu.

0: Beyala turnuva sırasında transfer oldu Real Madrid'de biliyorsunuz. Real Madrid'den oyuncu yoktu bu milli takım kadrosunda. O da üzerine konuşulan konulardan birisiydi. Turnuva sırasında Real Madrid o problemi çözmüş oldu. Kukureyli'yi aldı. Victor Munoz. Takım arkadaşları tarafından oynaması için zorlanıyor herkes. Ufak çaplı zorbalama oluyor herkese. O da kupayı aldı. Kupayla bir. İspanya'da en çok kimleri beğendin hocam sen? Melin hocuydun herhalde bu turnuvada.
1: Gayet iyi ya.
2: Yani, belli adamlar var zaten. Mesela şu Odegaard'ı yani elenenlerden ne bileyim aklıma gelen Odegaard var. Zaten bunların hepsi iyi. İngilizlerin hepsi iyiydi. Adam Saka'yı oynatmadı ya.
0: Evet, Borja Iglesias Celta Vigo forması giyiyor. Bu turnuvada sadece 1 dakika süre aldı. Ama o 1 dakika bu anı yaşaması için fazlasıyla yeterli oldu. Değil mi hocam? Oynamasan da şu kadronun evet. içindesin. Ya şu anda daha çok oynadı sağdakinden. Sahnedeki oynadığı süre sağdaki süresinden fazla ama... Kariyerine rap yaparak devam edebilir gibi gözüküyor.
2: İyi hazırlanmış.
0: Evet. Bayağı zamanı vardı kenarda oturduğunda. Baksana diğerleri zorla mesela söyletiliyordu. Bu oraya gidiyorsan bırak.
3: Sesli de gidiyor.
2: Elimden galiba. Sempatik de biri biliyor musun? Bu hangi takımda ya?
0: Celta Vigo.
2: Celta Vigo.
0: 33 yaşında. Kariyerinin son döneminde. Sahne sanatlarına olan yeteneklerini ben, sergiliyor.
3: Rodri'dir. Yine çok büyük oynadı. Liderlik yaptı. Yani o ağır sakatlık sonrası toparlaması çok önemli. Zaten Dünya Kupası'nın iyi oyuncusu seçildi.
0: Yamal geldi. Pedri geldi. Kubarsi geldi. Birazdan turnuvanın en iyisi de gelecek. Onu bekliyoruz.
3: Simon da,
0: Rodri de gelmedi.
3: Simon'dan sonra herhalde Şentürk.
0: Unai Simon sadece bir gol yedi. Bir Dünya Kupası'nda sadece tek gol yiyerek şampiyonluk sevinci yaşıyor.
3: Ya Atletico Bilbao'lu da.
0: Unai Simon.
3: Yalnız Bilbao'dan da bayağı isim var yani baktığında.
0: Evet.
3: Bayağı dedim şey Nico.
0: Nico, Laporte. Simon'un dans şovunu şu an izliyoruz. Arkadaşları yine bırakmıyor devam etmesi için. Levantando la Copa del Mundo. Kupa Unai Simon'un ellerinde havaya kalkıyor. Madrid meydanında binler şu anda İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor. Gerçekten hak ettiler. Fazlasıyla özellikle finalde hatta yarı finalde oynadıkları oyunla rakiplerine hiç şans tanımadılar. Mikel Oyarzabal.
2: Bu da iyi, iyi şeyler yapıyor.
0: Iyi Real şeyler Sociedad'ın yapıyor. Golcüsü. Altı golle tamamladı turnuvayı. Dört de asist yaptı.
4: Müthiş oynuyor burada.
0: Çok özür beğendim. Diliyorum. 5 golle tamamladı. Bir de asist yaptı. 6 gole direkt katkısı var. Mikel Oyarzabal'ın.
4: Bir de bir laf var yani, adamı oyarım ben falan diyorsun ya, bu da oyar. Rakip takımları oyar.
3: Evet, durdu.
4: Çok iyi duvar yapıyor, geliyor, alıyor, veriyor. Yar, müthiş ya, müthiş. Yani bırak golcülüğünü.
0: Oyarzabal da geldi.
5: Su gol ha cambiado la historia. El del escualo, el de la mandíbula más apretada para hacer daño, para decidir los torneos, para dar la dentellada definitiva que nos lleve a nuestra segunda estrella, nuestro tiburón, nuestro campeón del mundo.
6: Con el 7, Ferran Torres.
0: Ferran Torres. Şampiyonluğu getiren golü attı. Hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşıyor.
4: Bir de yaşı genç değil mi? Kaç yaşında?
0: Oyuna sonradan dahil oldu. 62. dakikada Barcelona'nın oyuncusu işte o attığı golle bugün bu kupayı havaya kaldırıyor. 26 yaşındaki oyuncu.
3: Paris istiyor yalnız koyu. Paris Saint Germain istiyor.
0: Evet. Gider mi acaba?
3: Yani orada bir domine etkisi görebiliriz. Eğer Ferran Torres Paris Saint Germain yaparsa Barcelona'nın tercihleri de etkileyecektir. Yani şöyle etkilenecek kulüplerimiz. Beşiktaş Vlahovic'i istiyor. Barcelona'nın olası transferlerinden
0: biri. Şapkada ne yazıyor yalnız, ona göremedim. Make Spain great again yazıyor galiba.
5: En lo que se convierte, todo lo que pasa por los pies.
0: Eğer öyle yazıyorsa o biraz da şeye, Trump'ın seçimdeki sloganına bir gönderme var yani. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi hatırlıyorsunuz.
4: Trump da kupayı verdi.
0: Şimdi herkes
3: Hugo. Rodri geliyor.
0: Muhtemelen Rodri gelmedi şu an. Rodri eksik. Sesi açalım. Bütün İspanya takımı bu ismi karşılamak için bekliyor.
6: 16, nuestro capitán,

0: Bayağı iyi girdi. Hayırlı! 2026 Dünya Kupası zaferini kutlayan İspanya'da turnuvanın en değerli oyuncu ödülünü aldı. Daha önce altın top ödülü de vardı. Manchester City'nin değerli ismi, İspanya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden Rodri, tüm takımın kutlamasıyla birlikte sahnedeki yerini alıyor.
1: Tam bir takım ruhu var. Bildin mi? Ha? Derler ya, kolej takımı falan gibi yani.
0: Hocam bir de çok ağır bir sakatlık geçirdi Rodri. Ona rağmen o sakatlıktan sonra döndü. Yine eskisi gibi oynuyor. Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi bir kez daha. İspanya kutlamaları büyük coşkuya sahne oluyor. Oyuncuların tamamı geldi. Hepsi kimi bekliyor? Bu teknik adamı bekliyorlar. Alt yaş kategorilerinde İspanya'yı şampiyon yaptı. 19'da, 21'de, A takım seviyesinde. Yeterli seviyede mi acaba deniliyordu? Ne kadar yeterli olduğunu ortaya koydu.
2: Luis! Luis! Luis!
0: İspanya'yı şampiyon yapan teknik direktör sahnede.
3: Yapmayın.

0: alsınlar, öbür kullanmayı da alırlar.
1: Arjantin teknik direktörü Scaloni pro lisans eğitimini şu anda sahnede olan, elinde Dünya Kupası bulunan Luis de la Fuente'den almış.
0: Ben yanlışım var. O küçük

0: boks şey, federasyondan almış olmasın adamları. Evet. Tekme tokat.
1: Telefuente de şova eşlik ediyor.
2: Me gustan las gentes que son de verdad.
3: Bravo hocam.
1: Hadi destek çıkmaları lazım hocaya.
2: Gol for me va. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.
4: Campeones del mundo.
2: Campeones del mundo. Campeones del mundo.
0: Benden de kötü bunun sesi.
4: Los 26 campeones ya presentes. A los que les vamos a ofrecer, antes de escuchar las palabras del seleccionador, del capitán y de todas estas maravillosas personas, deportistas, jugadores y campeones mundiales, vamos a ofrecerles el regalo de nuestra canción talismán.
1: Evet, şampiyon İspanya'yı bir kez daha tebrik ediyoruz. A Spor ekranında şampiyonluk kutlamalarını sizinle buluşturduk. Tek tek tüm sporcular ekrana çıktılar, sahneye çıktılar. Kutlamalar orada artık sabaha kadar devam edecek. Biz bu bölümü bu şekilde noktalıyoruz. Birazdan güncel transfer haberleriyle birlikte karşınızda olacağız.
5: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Yılmaz. Lamine Yamal boş, ona doğru. Lamine Yamal cezalarına. Lamine Yamal ve gol! Lamine Yamal 9. dakika. Barcelona 1-0 önde, gol Lamine Yamal.

Rashford yine son çizgiyi çevirdi, ortaya Morima dokundu, Yamal 3-2. Yine

geldi aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi açıldı. Yamal vurdu topu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski. İkinci pozisyon De Jong orada. İnanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

0: Kayseri'de seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. İlk bölümde 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın Madrid meydanında şu anda devam eden kutlamalarını paylaştık. Futbolcular tek tek geldi. Son olarak sahneye Luis de la Fuente çıktı ve ardından coşku sürüyor. Onu da söylemiş olalım. Biz şimdi kendi gündemimize döneceğiz. Kutlamaları verdik. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Hak ettiler hakikaten. Şampiyonluğu oynadıkları oyunla da pek çok kişi, çoğu taraftar tarafından da, turnuvayı izleyenler tarafından da hakkı veriliyor zaten. Şimdi artık gözler Avrupa arenasına çevrilecek. Temsilcilerimiz 14 Ağustos'ta Süper Lig başlıyor ama ondan önce Avrupa maçları var. Fenerbahçe yarın sahaya çıkacak saat 21'de. Gornik Zabrze karşısında Şampiyonlar Ligi hedef. İkinci eleme turu ilk maçı, ilk maç öncesinde de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la İrfan Can Kahveci açıklamalar yaptı. Dilerseniz o açıklamaları izleyelim. Ardından Fenerbahçe'yi konuşarak son sayfaya devam edelim.
2: İyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbut olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim, tahmin ediyorum gelecek soruları. Grimit oynayacak mı diyorsunuz, Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Grimit daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 olacak diye bir şey yok. Taraftarlarımız, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim. Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani, bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyor. Hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimizlere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek, hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. İçeri, orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğum maçta 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı.

0: altyapıdan kimse tanımaz bilmezken sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçay'ı oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. Bugünkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim, Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarını da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış? Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada.
1: Önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için. Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan, en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak. Onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
2: Hem İsmail Kartal'ın hem İrfan Can Kahveci'nin ikisinin de söylediği şey şampiyonluk yaşayamadık. İnşallah bu sezon tamamlayacağız diyor iki isim. Tabii Şampiyonlar Ligi hasreti de Fenerbahçe'nin uzun süredir var. Bu maçla birlikte başlangıç yapılacak. Açıklamaları nasıl buldun Nevzat?
3: Yani
2: tek tek ben istersen başlık başlık söyleyeyim, öyle devam edelim. Ake ve Greenwood'un kadroda olacağını söyledi İsmail Hoca. Ake hazır durumda, Greenwood henüz hazır değil dedi.
3: Ya onlar açık bir şekilde cevap verdi. Normalde herkes hani basın toplantısında en çok merak edilen konu yeni transferlerdir. neden kadroda olup da oynamayacakları yönünde hoca mesajları verdi. Hazır olmadıklarını söyledi. Özellikle Greenwood'un hazır olmadığını söyledi. Ben açıklamalarından sanki Aki'yi biraz daha fazla şans verecekmiş gibi. 11 olması sürpriz olur. Ama Ake'yi göreceğiz. Muhtemelen ilk kez o da Fenerbahçe formasını resmi olarak giyecek.
2: Birazdan bu arada muhtemel 11'ini vereceğiz Fenerbahçe'nin. Yarın sahaya, yani hatta bugün oldu artık. Bugün sahaya nasıl çıkmasını bekliyoruz. Onu söyleyelim. Merak edenler varsa bir yere ayrılmasınlar.
4: Osterwold yalnız oyun sakat falan dedi. Şeyi oynatabilir ama.
3: Osterwold sakat.
4: Sakatsa Ake'yi oynatır yani.
2: Geç gelenler var bir de Dünya Kupası nedeniyle.
4: Tamam da o hazırdı zaten. Bence oynatacak bunu.
2: Kimi?
4: Ake'yi.
2: Şimdi birazdan muhtemeli vereceğiz.
3: İşte şey dedi.
4: Çünkü yani, Osterwold yok.
3: Osterwold da benim bildiğim var.
4: Yok şey dedi ya. Yok dedi, hazır falan değil dedi. Sakat
2: Osterwold şey demedi ya.
3: Osterwold değil, Asensio.
4: Asensio zaten oyuna kadroda yok dedi. Osterwold için de öyle bir
2: yok,
4: şeyler.
2: Yok demedi hocam.
3: Osterwold oynayabilecek durumda. Onda bir problem yok.
4: Bilmiyorum.
2: Onu söylemedi.
3: İrfan Can tercihi benim açımdan biraz sürpriz olacak. İrfan Can'ın performansını da merak ediyoruz. Zaten basın toplantısında olması da bir mesaj. Ama onun dışına baktığımızda Fenerbahçe'de savunma kurgusunu en azından biz işte Mert'in olacağını, Skriniar'ın olacağını, Osterwolde ve Archie Brown'un oynayacağını düşünüyorum ben. Orta saha kurgusunda ise Fred ve Guendouzi oynayacak gibi gözüküyor. Orada İsmail'in durumuna bakmak lazım.
4: İsmail evlendi galiba. Düğün yaptı
3: evet,
4: herhalde.
3: İsmail, ama kadroda diyebiliyorum ben.
2: Şu an muhtemelen 11'de bende gözükmüyor. İsmail.
4: Kim oynayacak orada? İnşallah Talisca'yı oynatmaz.

0: Genduzi ile Bartu.
1: Genduzi
0: İsmail de Fred, Dünya Kupası'ndan döndü çünkü.
1: Fred'in oynama ihtimali yüksek. Bartu olabilir dediğin gibi. Ön tarafta İrfan Can'ın yeri garanti. Kerem yine garanti. İşte Talisca. Yani orta sahada işte belki bir iki oyuncuyla alakalı soru işareti var.
0: Kadromuz şimdilik yeterli. Duruma göre bir iki transfer yapabiliriz dedi İsmail Hoca. Bunlardan biri kontenjana uyumlu olabilir dedi.
1: Ya şimdi basın toplantısına baktığımızda hani konunun
0: hatta uyumlu olacak dedi.
1: İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'de geçmiş dönem performansına gelmesi yani biraz enteresan geldi bana. Yani İsmail Hoca'nın bir şeyleri ispat etmesine ya da anlatmasına gerek yok. Zaten istatistikler ortada, gelinen nokta ortada, o sezon konuşulanlar ortada. Fenerbahçe hakikaten bir başarı elde etmişti ve Olympiakos'un elinden kaçırmıştı yani sonuçta. Birçok Fenerbahçeli üzülmüştür yani biz bu kadar yaklaşmışken işte şanssız bir şekilde elendik demiştir. Kimse zaten İsmail Kartal'ın başarısını bence küçümsemiyordur. O dönem Fenerbahçe başarılıydı ama orada ayağına gelen fırsatı tepmişti. Yani Fenerbahçe Olympiakos'u geçse belki de bir Avrupa Kupası ülkemize getirecekti. Eleştiriler belki bu yöndedir. Yoksa İsmail Kartal'ın bugün futbol kamuoyu da Fenerbahçe'ye kaçıncı kez geldi İsmail Kartal? Dördüncü kez geldiyse zaten geçmişte bir şeyleri en azından yaptığı için, başardığı için. Şimdi
2: daha iyiydi ya.
1: Nasıl?
2: Sanki işte eleştirilmiş ya.
1: Ama bu eleştiriler yani, olacak yani. Hocanın vücut dili.
2: Hiç gerek yoktu söylemesine ya.
1: Hocanın vücut dili yani biraz daha ben bunlara takılmaması lazım.
2: Evet.
1: Bunlar olacak yani ilk haftadan da eleştiri, hazırlık maçında da eleştiri olabilir. Ama İsmail Kartal ki dünya tarihinde çok fazla örneği yok. Ülkemizde de çok fazla örneği yok. Kupa almadan bir takımın başındaki Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Şampiyonluk kupası olmadan dördüncü kez gelebilmek zaten bir şeyleri başardığının en azından
2: yaptığının
1: sonucudur.
0: Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini ekrana getiriyoruz. Bugün sahaya şu şekilde çıkmasını bekliyoruz sarı lacivertlerin. Kalede Mert, savunmada Mert Müldür, Şikrinyar, Osterwold'de Levent. Önlerinde Bartu, Genduzi, yine merkezde Fred. Kanatlarda İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta Talisca.
1: Ve İsmail niye yok?
0: İsmail herhalde milli takımdan geç döndüğü için olabilir. Şimdi Erdem birazdan bizimle birlikte
1: İrfan Can da
0: olacak o zaman
1: zaten.
0: Sorarız.
1: İsmail Mert Müldür de geç döndü.
2: İsmail evlendi galiba ya.
1: Evlendi
2: izin,
1: de yani.
2: İzin falan olmuş.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi evet. için kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe. Yani
2: izin vermiş
1: ben
2: olabilir.
1: Ben izin verdiğini düşünmüyorum.
2: O izin vermediyse niye oynatmıyor? Ya ben de
1: yani Bartu'dan ziyade İsmail'in
2: İsmail herhalde ya.
1: Oynaması gerekir. Sen de İsmail'i evet. tutarsın hocam.
2: Herhalde canım. Yani Bartu
1: İsmail düğünde gayet iyi oynuyordu.
0: Erdem Akbaş telefonda şu anda bizimle birlikte. Erdem hoş geldin, iyi geceler.
3: İyi geceler Koray Baloğlu.
0: Teşekkür ediyoruz. En son Greenwood'u bize paylaşmıştın gece bağladığımızda. Belki sana bir transfer haberi şansı getirir bu bağlantı yine.
3: Şimdilik hem izleyicilerimize hem de dinleyicilerimize böyle bir müjde verebileceğiz. Hatta şunu söyledik. 10 Ağustos'a kadar daha önce tekrar etmiştim. Fenerbahçe'de bir transfer hamlesi beklemiyorum ben. Ayrılacak oyuncularla alakalı bir gündem oluşacak. O gündemi takip ediyoruz. Yarın maç var, ardından da önce oyuncu göndermesi lazım Fenerbahçe'nin. Bunu çok net altını çizerek vurgulayacağım. Her yayında anlatıyorum zaten. Fenerbahçe oyuncu göndermeden şu an oyuncu alması mümkün değil. Öncelikle yabancı kuralı sebebiyle, limitler de nedeniyle bunu yapmak zorunda.
0: Çünkü devamında fazla yabancısı var ciddi şekilde. Evet. Diğer rakiplerine göre de bu konuda en sıkıntıdaki kulüp. Kağıt üzerinde aynen de öyle. Gözüküyor zaten bu.
3: Şu an biz şu mevkiye bu oyuncu gelecek dersek doğruyu anlatmış olmayız. Bu sebeple ama alacak. Fenerbahçe elbette oyuncu alacak ama önce göndermesi gerekiyor.
0: Şimdi biz az önce muhtemel 11'i paylaştık. Onun üzerinden bazı sorular var. Bildiğin kadarıyla yanıtlamanı isteyelim senden de.
3: Evet.
0: Yönetmenimiz Alişen Günden de bir daha rica edelim. Ekrana gelsin muhtemel 11. Üzerine soralım. İsmail'i merak etti. Güvenç evet. Hoca da Nevzat da. İsmail Yüksek 11'de olacak mı? Bartu ismini görünce çünkü. İsmail'in durumu nedir?
3: İsmail'in herhangi bir sakatlık problemi yok. Önce onu bir söyleyeyim. Ama oyuncu milli takım kampındaydı. Ardından izin yaptı. Bartu 3 hazırlık maçında da ilk 11'de başladı. iyi de bir kamp süreci geçirdi. Şu anki planlamada Fenerbahçe'nin Bartu'yu takımda tutmak gibi bir düşüncesi de var. Bu sebeple İsmail Kartal bu süreci geçirdiği oyuncusuna güveniyor. İsmail de tabii kadroda ve ilk 11'de olabilir. Bu benim muhtemel 11'im. İsmail herhangi bir sakatlık problemi yok. Evlendi. Allah mutlu etsin. Dünya evine girdi. İsmail'le alakalı herhangi bir sorun, herhangi bir problem yok ama İsmail Kartal'ın kamp sürecinde çok fazla vakit geçirdiği, hazırlık maçlarında da şans verip karşılığını da iyi aldığı oyunculardan bir tanesi Bartu Elmas. Bu sebeple benim muhtemel 11'imde Bartu var. İsmail de olabilir. Bu bizim muhtemel 11'imiz. Yarın evet. İsmail Kartal'ın 11'ini zaten tüm kamuoyu görecek.
0: Senin istihbaratın bu şekilde şu anda. Evet. İkinci soru, evet. Mert Müldür var. Semedo'nun durumu nedir? O da Dünya Kupası'ndaydı.
3: Semedo ayın 17'sinde takıma katıldı. Sadece 1-2 antrenman yapabildi takımla. Bu sebeple orada hatta Limovic de olabilir. Semedo yine olmaz diyorum. Ben Mert Müldür'ü yazdım. Mert Müldür'ün de başlayacaktır diye tahmin ediyorum ama Limovic de çok iyi bir görüntü çizdi. Semedo Avrupa kadrosuna yazıldı. Yedekler arasında yer alacaktır.
0: Evet. Var mı? Oğuz Aydın'ı soruyor hoca. Ben de şeyi de sorayım, ek yapayım ona. Oğuz'la Beşiktaş'ın ilgisi vardı. O konuda bir gelişme var mı? Oğuz'la devam edecek mi Fenerbahçe? Onu da sormuş olayım.
3: Şimdi yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Bu sebeple oyuncular üzerinden bir gündem oluşturmak istemiyorum ama şunu söyleyeceğim ve maçtan sonraki hafta içerisinde de bunu haber olarak paylaşacağım. Semedo'nun durumunu yakından takip edelim. Semedo ile alakalı bir değişiklik olursa Oğuz'un ayrılık ihtimali sıfır. Bunu ben çok net olarak söyleyeyim. Ama Semedo ile ilgili %100 takımda kalırsa o zaman Oğuz'la ilgili farklı senaryoları konuşabiliriz. Harcım. Yarın da maç olduğu için oyuncularla alakalı böyle çok keskin ifadeler kullanmak istemiyorum ama Semedo ile ilgili gelişmeler bekliyorum ben önümüzdeki günlerde.
0: Evet. Archie Brown'u soruyor Güvenç Hoca Erdem yine.
3: Devam. Bir ağrıları vardı. Bugün İsmail Kartal açıkladı zaten basın toplantısında. Henüz tam hazır olmadığını ifade etti. Ama Fenerbahçe'de bu sezon kadro planlamasında düşünülen oyunculardan bir tanesi. Ama teklif de olan oyunculardan biri. Şu an için Archie Brown'la alakalı ayrılığa çok yakın dersem yalan olur. Ama Fenerbahçe'nin satıp para kazanabileceği oyunculardan bir tanesi Archie Brown.
0: Erdem, şimdi o zaman tek tek bazı isimleri sorayım, seni de çok tutmayayım. Malum bugün de yoğun bir mesai bekliyor seni, 9'da başlayacak maç, yine bu saatlere kadar görev başında olacaksın. Kante'nin durumu nereye gidiyor? Fred kalacak mı, gidecek mi? Ayrılıklar öncelik dedin, sence ilk hangi isimlerle yollar ayrılacak? Bu soruları da yanıtlamanı rica edeyim senden.
3: Çok net cevap vereyim, Kante kalacak şu an için gözüken tablo ama sözleşmesiyle alakalı bir görüşme olacak. Fred için İsmail Kartal çok beğeniyor. Fred çok iyi bir kamp geçirdi. Takımın en sevilen oyunculardan bir tanesi. Herkesle iletişimi çok kuvvetli. İsmail Kartal'ın fayda aldığı ve takımında görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Ama bazen bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Fred'le ilgili süreci de tıpkı Semedo gibi. Dedim ya, Semedo ile ilgili önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler bekliyorum. Fred ile ilgili de bekliyorum. Atletico Mineiro ve Flamengo'nun oyuncuyla çok ciddi ve yakından ilgilendiğini biliyoruz. Bu turu geçtikten sonra Fenerbahçe'de ya da şu maçı geçtikten sonra Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncuların tablosu nereye gideceği yavaş yavaş şekillenecek. Aşağı yukarı belli. Ama öncelikle bu turuna önem veriyor. Yani Fred dahil olmak üzere Mimović, kadrodaki bütün yabancı oyuncular, bütün yerli oyuncular hepsinden fayda sağlamak ve bu turu geçmek istiyor Fenerbahçe. Devamında bu isimler değişkenlik gösterebilir demeyeceğim ama aşağı yukarı kimlerle yolları ayıracağı belli Fenerbahçe.
0: Evet. Zaten isimler aşağı yukarı belli diyorsun.
3: Aynen. Evet.
0: Bu ayrılıklarda herhalde önümüzdeki hafta başlayacak diye tahmin ediyoruz, değil mi?
3: Çünkü olması lazım. Fenerbahçe'nin bir taraftan da transfer operasyonları da somutlaştırması için. Evet. Operasyonlarını diyorum, ayrılacaklara göre iki transfer olabilir. Şu an bir tane kesin yapacak Fenerbahçe. Ayrılacak isimlere göre bu sayı ikiye çıkabilir.
0: Ki İsmail Hoca da söyledi zaten. Bir iki transfer yapabiliriz. Biri kontenjana uyumlu olacak dedi. Bölgelere biri santrfor. Onu biliyoruz zaten. Diğeri?
3: Sol kanat.
0: Sol kanat için. Tamam, teşekkür ediyoruz Erdem. Var
3: mı? Rica ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Erdem Akbaş bize bilgileri aktardı. Şu an için yani kısa vadede transfer beklemiyoruz. Öncelik ayrılıklar dedi. Ki şart.
1: Yani Fenerbahçe için tabii bu zor bir denklem. Sonuçta çok sayıda yabancı oyuncusu var. Kaliteli bir transfer dönemi geçiriyor diye düşünüyorum. Sonuçta alınan oyuncular sıradan oyuncular değil. Bedat olsun, Ake olsun, Greenwood olsun. Yine bu tarz oyuncular alınacaktır diye bekleniyor. Zaten bir forvet transferi planlanıyor. Bunun dışında sol kanat transfer olursa oraya kimi alacak Fenerbahçe? Açıkçası bunu da merak etmeye başladım. Yani oraya Fenerbahçe nasıl sağ kanatta Greenwood'la taraftarı heyecanlandıran bir hamlede bulunduysa, sol kanada da muhtemelen üst seviye bir oyuncu takviyesi olacaktır. Gidecek oyuncular kısmı önemli ama bence en önemlisi Kante'nin bu takımda kalacak olması. Çünkü Kante başlı başına yani bir hikaye yazılacak bir isim, yani bir takım için son derece önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Kante kalıyorsa Kante'ye göre bir planlama yaparsınız ama Kante'den çıkıyorsanız o zaman çok daha farklı şeyleri konuşuyoruzdur. Kante'nin kalması başlı başına zaten bir olay. Ya bence en kritik noktalardan bir tanesi buydu. Sol bek noktasında Archie Brown ilgi olduğunu söyledi. Archie Brown değerli bir oyuncu. Piyasası olan bir oyuncu her şeyden önemlisi. Ama Fenerbahçe Archie Brown'dan çıkarsa oraya kimi transfer edecek? Ya da Levent ya da Osterwolde'yi tekrar o pozisyonda mı değerlendirecek hoca? Buna bakmak lazım. Ya Fenerbahçe için
0: Levent'i mecbur değerlendirecek.
1: Levent ama Levent o seviye için ne kadar yeterli ya da götürebilir mi? Yani şampiyonluk Avrupa maratonunu götürebilir misiniz? Şimdi Fenerbahçe için bence en kritik nokta Şampiyonlar Ligi. Şimdi Fenerbahçe Türkiye Ligi için evet bir şeyler yapacak ve buna göre bir transfer politikası olacaktır ama Şampiyonlar Ligi olduğu vakit bence hani Erdem'in de bahsettiği o bir iki hamleyi de hocanın söylediği bir iki transferini sanki böyle Şampiyonlar Ligi
0: evet
1: gerçekleşirse başka bir senaryo, olmazsa başka bir senaryo, Türkiye Ligi için başka bir senaryo planlanıyordur diye tahmin ediyorum. Bir de ben bugünkü maçla alakalı Fenerbahçe taraftan maça ilgisini de merak ediyorum. Maça
0: müsaadenle ekranda şimdi Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları zaten gözüküyor. 10+4 olması lazım. Kırmızı yanında noktalar olan taraf 10 oyuncu olması gereken bölge. Sağ tarafta 4 oyuncu olması gereken genç futbolcuların bulunduğu o kurala uygun isimler. 4 tane olması gereken yerde 6 futbolcu var. 10 tane yabancı olması gereken yerde 17 futbolcu var. Yani gördüğünüz üzere Fenerbahçe'nin 23 yabancısı var.
1: Ama şey Fenerbahçe
2: sağ taraftan başlayalım bak.
1: Fenerbahçe hangi şartlarda çıkacağı önemli. Bence kolay yani bu denklemden çıkmak çok da zor değil. Şimdi Ederson kalır.
2: Yok sağdan başlayalım bak. Şimdi burada bir kere Mimović, tamam mı? Brown, Nene, Şerif bu dördü kalır.
1: Evet.
2: Yani orası bu orasını tamam. Çözeriz.
0: Bitirdin artık.
1: Şimdi hayır, tarafı orada belki işte Mimović duruma ki göre ne belki için? Mimović satılabilir. Yani Fenerbahçe çünkü ama transfer de yapması lazım Fenerbahçe. Ama şimdi bence evet, sağdan ziyade soldan yani bize
2: ya sol göre zaten çok zor. Bak
1: hayır şimdi yedim. Şöyle hocam, Ederson kalıyor.
0: Evet.
1: Livakovic, Bekao, Diego Carlos gidiyor. 3.
0: Bir dakika 10 tane saysan ya sadece.
1: Hayır şimdi Ederson 1.
2: 3.
1: Ake 2. Osterwolde 3. Skriniar 4. Guendouzi 5. Kante 6. Asensio 7. Talisca 8.
0: Greenwood
1: 9.
0: Moriç 10.
1: Şimdi burada 10 etti. Şimdi 10 Fred'i saymadım bir de. Fred'i evet saymadım. O zaman senin Talisca'dan çıkman gerekiyor. Ya da Osterwolde'nin satışı olabilirse ki o zaman Osterwolde diye konuşacağız. Yani Fenerbahçe birilerinden vazgeçecek. Bunlardan Kante kaldığına göre bence Osterwolde satılabilir.
2: Erdem bir mesaj verdi.
1: Kante kalıyor dedi ama.
2: Kalıyor da gideceklerden Fred de şey diyor.
1: İşte Fred'i saymadım ben. Fred'i saymadım bir de.
2: Sameda ile Fred bak bana göre var en önemli iki tane adam gitti.
1: Hocam 10 rakamını bulduk zaten. Bak Ederson 1 diyoruz. Ake 2.
0: Hocam 10 tane bir dakika özür diliyorum. 10 tane sayıyor Nevzat şu anda. Fred'i ama sayma. Aslında bizim 10 saymamamız gerekiyor. Neden diyeceksin? Zaten Aziz Bey dedi ya 2 tane santrfor alacağım dedi.

0: baktığımız vakit Fenerbahçe işte Şerif'i belki değerlendirebilir. Eğer üst düzey bir golcü alabilirse Şerif'i de gözden çıkarabilir.
1: Ya o ne yapacak orada? Hadi orada iki tane bana göre lüzumsuz adam var ya.
0: Nerede?
1: Sağ kaç tarafta.
0: Kim mesela?
1: Kim Ömer Fayet'le öbürü?
0: Kaç kere izledin hoca?
1: Bilmiyorum, siz izlemedin.
2: Ömer Fayet, Mimović.
1: Sen nereden tanıyorsun adamı?
2: Kiralayabilir
0: miyim? Yani şimdi onu tekrar geri getirdiler. Bir ya, sakatlık yaşamasa çok ciddi potansiyel olduğu söylenen bir oyuncu.
2: Mimović için ya mi diyorsun?
0: Hayır. Ömer Fayet.
1: Valla bence
2: Ömer Fayet kalmasına imkan yok.
1: Ya Ömer Fayet olma. Ömer Fayet ne? Orada Diop gider, o dördü kalır.
0: Diop, düzeltiyorum. Diop. Diop'la alakalı. Diop'la alakalı.
2: Beklenti var. Diop kiralayabilir ya.
0: Diop'la yani o sakatlığı yaşamaz bir beklenti var, ama sonuçta Fenerbahçe artı dörtten de elini rahatlatabilecek hamleler yapabilir.
1: Ya şimdi Nene varken orada, Şerif varken, tamam mı? Yani bu Diop'u bekleme, sakatlıktan çıkmış. Orada hazır adamlar var, oynamışlar.
2: Diop kiralanır yani, ben size söyleyeyim.
1: Yani orada
2: Mimović'le Fayet'le
1: artı Brown Mimović'te kalır.
0: O zaman yani şöyle.
2: Brown, Nene, Şerif orada üçü kalır. Bir tane oraya İsmail Kartal'ın dediği gibi biri gelir. Sol tarafta bence sağ tarafı hiç kafaya takacak bir durumu yok. Zaten
1: sana da gidecek gibi konuştu.
2: Nene, Şerif, Archie Brown bir kere artı 4 için mükemmel isimler bence. Gayet verim alınabilecek oyuncular. Oraya bir tane genç alacak Fenerbahçe. Muhtemelen Diop'u kiralar, Mimović'i de belki kiralar. Fayet'le de yollar ayırır. Şimdi sol tarafta hocam bak. Ederson 1 dedik. Ake 2. Osterwolde'yi geçiyorum. Semedo 3.
1: Semedo gidecek dedi ya, işte.
2: Belki de o zaman Osterwolde kalıp yani Semedo gidecek. Hayır,
0: Osterwolde'yi
2: Osterwolde'yi saydık o zaman.
0: Osterwolde'yi niye geçiyorsun mesela? Satılacağı için.
2: Neden geçiyorum? Çünkü sayı yetmiyor. Birileri gidecek mecbur.
0: Satılırsa yani Osterwolde'yi normalde gözden tamam.
1: Bir daha say.
2: Erdem'in dediği üzere Semedo'yu es geçeceğim. Ederson 1. Ake 2. Osterwolde 3 kalır. Şikliniyar kalır 4. Gendouzi kalır 5. Kante kalacak dedi Erdem 6. Asensio kalır 7, Greenwood kalır 8, Muric kalır 9, bitti. Talisca, Musaba, Fred hiçbiri yok. Neden bitti diyorum?
0: Amrabat
2: konuşuluyor. İşte ne bileyim Sörlotlar konuşuyor. Yani onlardan biri gelecekse Talisca da gider. Veya Talisca durursa o zaman Osterwolde gider.
1: Şimdi burada bak en önemli adam kim biliyor musun? Gidecekleri saydı. Samedo. Şey maçında
2: giderse Oğuz Sağbek olur dedi işte. Ya,
1: tamam da bak şeyle Lamine Yamal'a girdi son 30 dakika, adım attırmadı ya, sol bek oynadı Samedo Portekiz maçında, yani İspanya maçında sol tarafa girdi. Şimdi dedim Lamine Yamal, Allah Allah dedim, Lamine Yamal şimdi bunu
0: hocam
1: aktı, dedi
0: hocam
1: sol bek
0: aktı,
1: oynadı, müthiş oynadı yani. Sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor. Sen onu nasıl gönderirsin?
0: Hocama ben müdüre güvenip de
2: ben pes yani. Ben de Semedo'yu
0: sen yollam. Şöyle yani Semedo'yu yani bu kadar kolay gözden çıkarıyoruz. Eyvah. Ama baktığım vakit Fenerbahçe'nin sağ beki olarak yani Fenerbahçe performansı inişli çıkışı olan bir Mert Müldür var. Tamam, milli takım performansı çok iyi ama Fenerbahçe performansı çok iyi mi tartışılır. Yani Semedo gibi güven veren bir bekinin olması lazım.
1: Fazla konuşmak istemiyorum da bak ben neye bakarım biliyor musun savunmada? Bana kaç tane gol yedirdi arkadaş? Ona bakıyorum. Yani bireysel hatalardan.
0: Mesela bitti. Mert hata ya yaptığında büyük hata yapıyor.
1: Kaç tane gol yedirdi? Ona bakarım ben ya. Ama
2: stoperlere bir sayalım Fenerbahçe'nin. Şimdi Çağlar duruyor. Yiğit Efe Demir duruyor. Ake var.
1: Osterwolde var. 5 kişi.
2: İşte Osterwolde'ye ihtiyaç var mı acaba?
0: Ya Osterwolde değerli bir oyuncu.
1: Ama onun bir geleceği var. Bak Osterwolde biraz havaya girdi.
0: Osterwolde'yi sen hem stoper oynatıyorsun. Osterwolde'nin esas pozisyonu zaten sol bek. Bence Fenerbahçe o iki tane sol bekinden birinden çıkmalı ya da çıkacak. Archie Brown olacak mı muhtemelen?
2: Fenerbahçeliler de bize yazsın lütfen. Onların da bekleyelim. Ya 9 tane yabancı bize şu 10 kişilik bölümden 9 yabancı sayarsanız sizin de fikirlerinizi en azından paylaşmış oluruz. Ya bu işin özeti aslında şu, Fenerbahçe'yi ciddi bir ayrılık süreci bekliyor ve işleri de kolay değil. Bazı yerde mesela verim alınabileceğini düşündüğümüz isimlerle bile yolunu ayırmak durumunda kalacak. Yani Talisca'yı bakın deminden beri hiç bu denklemin içinde saymıyoruz. Talisca kalsın demediniz ikiniz de. Ben hayatta bırakmam demiyorsun.
0: Ya sen Greenwood'u almışsın, Muric'i almışsın, Grassi'yi konuşuyorsun, Asensio var. Yani şimdi Talisca'ya göre Fenerbahçe bir sezon planlaması yapamaz. Talisca kötü oyuncu değil Ama Fenerbahçe daha farklılaş,

0: daha hızlanmak ve ofansif anlamda seyir zevki yüksek bir takıma dönüşmek istiyorsa bir şeylerden de vazgeçmek zorunda. Evet. Talisca kötü bir oyuncu değil. Yine kalsa yine istatistik yapar ama Fenerbahçe başka bir oyun oynayacak. Ya da oynamak istiyor.
1: Halil Bey diyor ki Livakovic, Bekao, Carlos, Amrabat, Kante, Talisca, Musaba, bunları gönderip maaş yükünden de kurtulurum. Kante ve Talisca müthiş bir maaş yükü var demiş.
0: Valla Erdem Kante kalıyor dedi ama şu denkleme ve şu kadroya baktığım vakit Kante'ye bir operasyon olursa ben şaşırmam.
2: Zaten şey dedi, bir iyileştirme falan istiyormuş galiba. Dedi. Konuşulacak dedi. Gönderebilirler. Bak, Fenerbahçe camiasında Fred'e karşı bir negatif bir anlayış var. Fred'i yiyecekler. Bir yürüf var orada. Bir şeyler var. Troller var. İsmail Kartal da en çok onu bana göre beğeniyor. Bana göre Fenerbahçe'nin şu anda oyun aklı Asensio'dur, Fred'dir. Oyun aklı diyorum. Fenerbahçe'nin bak. Talisca orada oynadığı zaman tekrar söyleyeyim. Asensio ile Talisca'nın 10 numara oynadığı 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Ya bir bakacaksın kardeşim ne yapmışlar. Yani kötü adam mı? Yok. Bana göre Talisca santfor oynar. Dünya kadar gol attı. Yine oynar. Orta saha 10 numara oynadığı maçları kaybetmişler. 18 puan kaybetmişler. Mesela bir tane misal vereyim. Kasımpaşa maçı. Asensio gol atmış. 10 kişi kalmış Kasımpaşa. 1-1 kaldı. 2 puan gitmiş. Bir sürü maç var öyle. Gir 18 puan. Sen şimdi Asensio'yu forvet oynatmazsan ileride işte şey gibi Trabzon maçı gibi Antep maçı gibi Nottingham Forest maçlarında ileride oynadı. İleri üçlü oynadılar. Yani Talisca, Asensio, Kerem oynadı. Bu şekilde oynatmayıp da 10 numara oynattığı maçta daha yendikleri de olmuş tabii. Onların 10 numara oynadı. Mesela Kayseri maçında 10 numara oynamış şey. Talisca 3 gol atmış.
1: Evet.
2: Ama yani başka maçları da kazanmışlar ama 10 kişi kalmış rakip falan ama 18 puan da kaybetmişler. Şimdi buna bakacak. Şimdi sağ bek, senin sağ bekin Samet'e olmadığı zaman ya sen kork yani. Mert Müldür bak şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Paraguay'dan bir gol yedik değil mi? Getiremeyiz onu değil mi? Mümkün şimdi.
1: Yok.
2: Mümkün. Bak getiremeyiz.
1: Kullanma süremiz.
2: Yediğimiz golde bir hata kim? Abdülkerim o topu içeri attı. İki topa vurduran kim orada? Meri Demiral. İki tane stoper. Kademeye girecek bir adam var orada. Sağ tarafta bekliyor. Mert Müldür. Hücuma çıkayım diye. Ha onun yüzünden mi gol yedi? Ama kademeye girebilirdi. Girmiyor işte. Yedin golü.
1: Kademeye girme noktasında eksikleri var.
2: Gol yedin. Belki
1: bir soru var hemen onu yanıtlamamı
2: rica edeyim. Gol yemesen belki 0-0 bitecek. Belki bir üst sıra çıkacaksın.
1: Şimdi
2: yani.
1: Erdem dedi ya Semedo ayrılığı olursa şayet Oğuz kalır Fenerbahçe'de diye. Dinçer Gönç yazmış Instagram'dan. Diyor ki Koray Bey Oğuz Aydın sağ bek oynayabilir mi? Sence Oğuz'dan sağ bek olur mu hocam?
2: Süper olur. Zaten oynadı. Geliyor geriye. Müthiş oynuyor.
1: Amerika maçında çok iyiydi.
2: Bana göre daha güvenli. Bana göre yani ben şimdi Fenerbahçe taraftarı olarak ben Oğuz'u tercih ederim. Daha güvenli yani. Ya şimdi fazla konuşmak istemiyorum. Yeniden bir gollere bak. Yani öbür tarafta hatalarından eyvah yani.
0: Evrilebilir. Yani şimdi mesela bunu Galatasaray sallaydı. Başardı yaptı.
1: Evet.
0: Bunu geçmişte Fenerbahçe Ferdi'de yaptı. İşte Osayi'de yaptı. Yani futbolcuların da buna açık olması lazım. Yani şimdi ön tarafta rakibin Greenwood. Yani ben Greenwood rakibimse biraz daha defansif olarak çalışır. Sağ bek olarak ki ben Barış'tan da aslında bunu bekliyorum ya da yapması gerekir. Barış evet çok önemli bir kanat oyuncusu ama Barış Alper bana göre bir sağ bek evrilse idi kariyerinde yönlendirilseydi ya da çok iyi noktalara gelebilirdi. Premier Lig'de alıcıları çıkardı. Çünkü Barış geniş alan oyuncusudur. Yani Barış'ın o fizik çünkü kısa mesafede Barış'a o teknik özellikler çok yok. Yani fiziksel özellikleriyle fark yaratan bir oyuncu. Barış Şallay'ın yaptığı işin alasını yapar aslında. Ama hani biraz daha hoca ya da eldeki malzemeden ötürü onu ön tarafta oynattı. O yüzden
1: evet.
0: Oğuz çok doğru bir karar verir. Oğuz'un buna ikna olmuş olması lazım.
2: Ya Oğuz zaten iyi oynuyor. Amerika maçında müthiş oynadı
1: evet,
2: adam. Ya ver bu şeyde de oynadı. Bulgaristan maçı falan müthiş oynuyor. Ben anlamıyorum adamı kesiyorlar ya. Ya her şeyden vazgeçtim. Bizim Zeki yok mu Zeki? Nereye gitti?
1: Juventus'a.
2: Roma maçlarını seyrediyorum. Sen gitti onun şey maçında kes Paraguay maçında.
1: Konuş
2: olacak
1: hocam.
2: aklım hayalim.
1: Zeki'nin adı, kulüp ismi vermeyeceğim şimdi, herkes

0: alıngan olduğu için Zeki'nin adı burada bazı kulüplerle anıldığında sosyal medyada Zeki Sağbek mi, Zeki şöyle mi, Zeki böyle ya mi yerden yere vuruyorlardı.
1: Ya
0: ne işi
1: şey
0: var Zeki'nin diye.
1: Başka.
0: Zeki Juventus'a transfer oldu.
1: Paraguay maçı nasıl oynatmadın sen bu adamı ya? Ya ben Roma maçlarını da seyrediyorum. Müthiş oynuyor. Burada Bulgaristan maçını seyrettim, Gürcistan maçını. Müthiş oynuyor da. Ya sen git nasıl kes adamı? Paraguay maçında.
0: Mesajlarla git, biraz devam edeyim. İsmail Bey diyor ki Talisca ve Semedo'nun takımda kalması gerektiğini düşünüyorum demiş. Fikrini bu şekilde belirtmiş. Yıldıray Bey diyor ki Fenerbahçe Watkins ve Rashford'u alacak demiş. Ama yani başkanın öyle bir fikri olduğunu düşünüyor da bence.
2: O onun kapsamına giriyor. Yani eğer
0: Osterwolde kalacak Ederson, Fred, Talisca gidici, Ake, Şikriniar, Gendozi, Kante, Osterwolde, Asensio, Greenwood, Muriç, bir center for, bir de sağ açık, toplam 10.
1: Böyle ya burada bir, bak bir şey söyleyeceğim. Bu enteresan bu arkadaşlarda. Şimdi iyileşti geldi Muriç. Watkins'i aldın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bana bir söylesinler ya. Ya kolay mı adam otursun?
0: İkisini de oynatırsın.
2: Ben sana bir şey hocam.
0: Hocam.
2: Ya zaten
0: sen öyle diyordu hoca ben söylediğimde. İkisini de oynatırsın diye.
1: 5-2 oynatırsan oynatır.
0: Tamam oynatır 5-2.
1: Ya oynatırsan oynamazlar, oynatmazlar.
0: Oynatmazlar zaten. Tek santrforla
1: oynar. Tek santrforla oynar. Aynı birisi oturacak kenarda. Hiç mi yani? Olmaz. Öyle kolay değil adam oturtmak kenarda.
0: Var.
1: Yok çok maçı falan. Boş ver. Bir tane maç oynatmadı futbolcu bu. Küser eder bilmem ne yapar. Huzursuzluk
0: boş
1: çıkar
0: bıraksınlar
1: yani.
0: Boş bıraksınlar kenara o zaman. Kimse küsmez.
1: Ya, tamam ya. Yani,
0: bir
1: tamam da
0: genç
1: o şey, şey orada oturacak adam var. Şey ne Şerif var. Şey çok iyi bak sağ tarafta sıfır nene ama santfor olarak çıktı bir maçta 2-3 tane gol attı tutamazsın. Santfor olarak onun için Talisca var eğer oynatacaksın göndermeyeceksen. Santfor'un dünya kadar gol attı adam. Herkes diyor ki Talisca işte şudur 10 numara oynasın. Ben bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Diyoruz yani Barış oynasın sağ bek şu bu falan filan diye.
2: Oynasın demiyorum. Dakika,
1: hayır,
2: ben hani Barış'ın
1: bak,
2: buna ikna bak, olmuş olması lazım. Keçi,
1: bak yani, Salahi'de çok gol yedirdi. Çıkartayım bak. Salahi'de kademeler.
2: Mesela Barış'ı hocam tabii, gözünüze bir canlandırın. Barış'ın sağ bek performansı onu Premier yani Lig'e götürebilir mi?
1: Bak kademelerde eksiği oldu. Ama çalıştırsaydı dediğin gibi gücüyle şeyle oynayabilir ve süper olurdu. Bak şey İspanya nasıl şampiyon oldu biliyor musun? Bir tek gol yedi. En az gol yiyen takım her zaman şampiyon olur. Fenerbahçe kaç gol attı bu sene biliyor musun? Galatasaray 77, Fenerbahçe de 77. Az gol yiyen takım şampiyon oldu. Sen savunmanı bir kere iyi yapacaksın ya. Ya
0: bak Eray Yurtseven diyor ki ben de Talisca'nın kalmasından yanayım. Elinde hep bir kozdur Talisca. Raket gibi ayağı var. Serbest vuruşları da çok iyi demiş.
2: Ya tamam da Greenwood
0: Talisca'cılar çıktı ortaya. Tam
2: Greenwood geldi. Yani Fenerbahçe'de ne bileyim
1: Asensio ileride oynayacak.
2: Asensio onlar, var yani.
1: Bak, onları Greenwood zaten, Asensio ileride oynayacak bunlar. Santfor'da bir tane ya Talisca oynat o zaman bir şey bir santfor alacağına şey bu iyileşene kadar ne o? Muriç iyileşene kadar.
2: Talisca'nın olduğu bir takımda Greenwood'a nasıl bir rol vereceksin? Yani ben Fenerbahçe biraz daha hızlanacak. Hızlı oyuncular alacak ön taraf oyuncuları.
1: Yok Talisca santrfor oyunda olur zaman.
2: Ya santrfor performansı tam bir net rakibi ya, yoran, zorlayan bir santrfor performansı değildir Talisca'nın.
1: Ya evet. Bak Muriç iyileşene kadar sonra ya adam bak ben Fred'i bırakırım. %1 milyon bırakırım Fred'i. Ya,
2: hoca da Fred'i tutuyor.
1: Tutuyor ama bir camia var. Yürüyor böyle yiyecek böyle. Ne o? Terminatörler var ya. Onu illaki sattıracaklar. Bak şimdi Minore istiyor falan filan.
0: Atletico Mineiro istiyor bu
1: ya
0: arada. Fark CEO'su açıklama yaptı.
1: Ya
0: durumu takip
1: adam,
0: ediyoruz dedi.
1: Adam müthiş oynuyor. Ben hala eskisi gibi
2: piyasası
1: değil.
2: Piyasası olur.
1: Eskisi yok, gibi
0: zaten
1: değil.
0: Zaten şu an şey Atletico Mineiro Fenerbahçe bıraksın ben hemen alayım diye bekliyor.
1: Trabzonspor da alır. Geçenlerde şeyle konuştum. Ne o bizim?
0: Kimle?
1: Normandiya.
0: Sen düşün hocam o sırada
1: ya,
0: ben
1: hemen,
0: mesaj okuyayım. Rıdvan Bey diyor ki Fenerbahçe gol atmakta sıkıntı yaşamıyor. Geçen sene bile Galatasaray'la aynı gole ulaştı.
1: Evet, bravo.
0: Fenerbahçe'nin defans kısmına dikkat çekmesi gerekiyor. Ake sadece tek başına yeterli değil demiş.
1: Kim diyorsa onu bravo.
0: Rıdvan abi, Bey.
1: Bravo Rıdvan. Rıdvan Dilmen değil mi?
0: Değil tabii ki.
1: Abi bravo doğru söylüyor. Çok güzel söylüyor. Ake değil ya Şikriniar da var orada.
0: Devam edeceğiz
2: mesela
0: bu konuya.
2: Talis hoca en uçta Talisca diyor ama yani takım savunması dediğimiz şey de geriden başlıyor, en uçtan başlıyor.
1: Tamam
2: yani
1: da bak.
2: Talisca takım savunmasına bu anlamda orta zafiyet,
1: saha, bravo. Ama orta saha oynarsa işte 10 numara oynarsa

0: Messi'yi de bir kaldırdın yani. Koskoca Dünya Kupası'nda finale geldi. Messi bir kişi eksik kaldırırsın bir takım. Ama iki kişi olmaz. Ama evet. Orta saha oynarsan, orta saha oynarsa eyvah. Ya Talisca'nın orta saha oynadığı maçları söylüyorum sana. Ve hatta Asensio'nun oynadığı 10 tane evet. maç oynamışlar. Hani 1-6, 1-4 evet. falan. 18 puan.
1: Devam edeceğiz. Salah meselesine geçiyoruz.
2: Talisca'yı en uçta diyorsun ama. Ya zaten şimdi sende Vedat Muriç var. Bir tane ya de üst düzey golcü alacaksın.
0: Alma ya, arkadaş.
2: Tamam şu an oynatırsın. Şu an mecbursun.
0: Vedat iyileşince onu şey yap. Alma abi mecbur musun? Alma ya.
1: Bir son dakika bilgisi var. UEFA listesinde güncelleme var Fenerbahçe'nin. Onu söyleyelim. Az önce zaten İsmail Kartal basın toplantısında dile getirmişti. Eklenen isimler Mason Greenwood ve Nathan Ake listeye eklendi. Ama süre konusunda zaten hoca söyledi. Greenwood'un hazır olmadığını, Ake'nin hazır olduğunu söyledi ama süre alıp almayacağını göreceğiz. İki futbolcu listeden çıkarıldı. Bu maç öncesinde bunlardan birisi Cengiz Ünder, diğeri Mimović.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir kere bunu saçmalık. Saçmalığın daniskası. Arkadaş ne demek liste ya? Benim kadromda 20 kişi varsa 20'si de oynar kardeşim. Biz kulüpler buna niye itiraz etmiyor? Ne saçmalık ya? Ama ben aklım sır vermiyor bunlara ya. İsyan etsinler kardeşim. Ne diyorsun sen? Niye çıkartayım ben adamı? Bak şimdi. Eskiden 5 yedek vardı biliyor musun? 16 kişi. Şimdi ben teknik direktörüm. Benim kadromda 24 kişi var diyelim. 26 kişi. Ben 16 götürüyorum. 10 kişi dışarıda. Ya diyordu ki arkadaş, hani hastalanır, sakatlanır bilmem ne 18 kişi götüreceksin diyorduk. 18 yani ilk önce 16 idi. O iki kişi tribüne çıkıyor. Adana'ya gidiyorsun, Adana Spor'la oynuyorsun atıyorum sana. İki tanesi Adanalıların içinde oturuyor. Veya Antep'lerin içinde. Bu saçmalıkları dedim ya, yanlış. Şimdi 21 kişiye çıktı değil mi? Ya 26 kişi otursunlar. Darılır mı abi? Sandalye mi yok yani ya? Ya bütün kadro otursun. Ya kimse bilmesin yedek mi değil mi?
2: Burada Mimović sürpriz. Mimović'le ilgili beklenti vardı.
0: Tamam da ya nedir arkadaş? Bu liste nedir ya? İtiraz etsinler. Bu da değişecek ya. Bu bir manyaklık ya. Kim bunu birisi uyduruyor orada? Futbolla alakası olmayan. Tamam mı?
2: Niye hocam? Yani, belli kurallar çerçevesinde hareket edin diyor ya.
0: Hangi kuralı koyan kim ya? Ben olsam öyle bir kural mı? Ya diyorum sana 16'dan 21'e çıktı mı? Çıktı. Kaç senedir öyle yaptı. Böyle bir manyaklık yok.
1: Adam şimdi o zaman 26 gelsin kişi. Kenarda 50 kişi otursun.
0: Ya sen de abartma ya. Bütün medya böyle. Kaç kişi kadron var? 26
1: ya
0: kişi.
1: Ya Fenerbahçe İnternet. Kaç kişi gitti biliyor musun kardeşim, sen kampa? Ya 30 kişi gitti
0: ya
1: neredeyse.
0: Ya çoğunların oynamayacak.
1: Diego Carlos'lar falan herkes ya kenarda otursun o zaman. Ya 35
0: arkadaş,
1: kişi.
0: O 26 kişi kadron varsa şey, 26
1: çift kat çıksın.
0: 26 abartma. 26 kişi kadro bitti. 26'sı da otursun. 26'sı da kadro şeye girsin. Veya birini çıkart, birini sok. Allah nedir abi? Ben bana liste ver bilmem ne. Saçmalık. Bunlar değişecek söylüyorum bak. Ben bundan 3-4 sene evvel bu VAR protokolü çıktığı zaman demiştim ki bu VAR protokolü yanlış. Diyordum ki maçın neticesine tesir edecek her şeyde VAR devreye girecek dedim. Ne oldu? Dünya Kupası'na girdi. Benden 3-4 sene sonra. Sivri akıllılar kimse onlar. Neredeydi aklınız ya 4 senedir 5 senedir? Söylüyordum. Ya olur mu? Maç oyun durur. Bilmem ne durur. Abuk subuk fikirler. Abuk subuk bizdeki içimizdekiler bunun fikirleri veren abuk subuk işte.
1: Diyorsun ki bu kadro sayısı da güncelleme.
2: Hayır şöyle. Hayır hocam. Lazım? Belli bir standardın kuralların olması lazım. Futbolcu buraya imza atar, sonra oraya imza atar. Liste o onu verir, bu bunu verir. Gerçekten. İşler birbirine girer hocam.
0: Ya ne
2: yani
0: ya,
2: kuralların
0: ya, çok acayip konuşuyor.
2: Kuralların ya, baştan kurulması iyidir.
0: Olmaz. Ya kural konsun. Kural 26 kişi koydu, bitti. Ne demek işler
2: sen
0: birbirine
2: girer? Sende 45 tane var işte. Sıkıntı orada hocam.
0: Ben 45 demiyorum. 26 ise 26.
1: Tamam 25 kişi zaten hocam.
0: 25 kişi.
2: Zaten 25 kişi.
0: 25 mi verdiler?
1: Evet.
0: Şu anda 25 kişi var mı?
1: Evet.
0: Yo daha evvelden giremi çık onu çıkartıyorum bunu çıkartıyorum.
2: Hayır sende şu an 40.
1: Oyuncu yazıyorsun.
2: Sende ya, 35-40 var. Sen de
1: 25 oyuncu yazıyorsun. 8 tanesi.
2: Kimi yazarsan yaz diyor zaten.
1: Olacak. 8 oyuncunun en az 4'ü kulübün kendi altyapısından çıkması
0: ya,
1: gerekiyor.
0: Saçmalık. O tam bir saçmalık. Ya tam bir saçmalık. Kulübün altyapısından gel. Ya sen kulübünde futbolcuya şans evet. mı veriyorsun arkadaş? Futbolcu senin altyapında amatör takımlar şimdi veya genç takımlar kaç maç oynuyor biliyor musun? 8 maç, 10 maç, 15 maç ya.
1: Nevzat sen ne diyorsun hocamın itirazına?
2: Ya yok ben tam yani değerlendirilebilir. Belki hani kulüpler açısından bir mağduriyet olabilir ama ben UEFA'nın burada yani bu kulüplere zarar veren bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmüyorum. Zaten UEFA bu sınırlama, kısıtlamaları getirmese kulüpler zaten Peki şöyle şeker, kepek indirdiler. Yani o derece.
1: Zaten 11 kişi oynuyor. 5 kişi oynuyor.
2: Tabii tabii. Aynen. Kişi. Sana altyapına 25 sana altı. Bak ben sonra Galatasaray için de 10+4'te Galatasaray tepki gösterdi. Dedim ki Allah Allah, yani Galatasaray'ın aslında lehine değil, aleyhine değil, lehine. Yani sonuçta sana diyor ki federasyon, genç oyuncuya yatırım yap. Bunu zaten kulüplerimiz yapmak zorunda. Bunu federasyon eliyle değil, benim zaten bir politik olarak, bir strateji olarak kendim yapmam gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe bugünkü rakibi, ben baktığım vakit hani değer olarak totali 25 milyon euro. Bugün Fenerbahçe'nin piyasa değeri, futbol takımından bahsediyorum, 335-333 falan. Yani Fenerbahçe'nin neredeyse onda biri değerde bir takımla Fenerbahçe bugün karşılaşacak. Ben problem yaşayacağını düşünmüyorum. Burada kulüplerin biraz daha dikkatli olması lazım. Yani ben bunu şu anki yönetime bu ihaleyi kesmem. Kontrat yaparken, işte transfer yaparken daha dikkatli olmak lazım. Bugün Fenerbahçe'de yeni seçilen bir yönetim var ama elini kolunu bağlayan kontratlar var. Bunu Beşiktaş'ta da görüyoruz. Yani Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer yapmasını bilmiyor mu? Ama geçmiş dönemlerde o kadar çok gereksiz transferler yapılmış ki bundan dolayı eli kolu bağlı. Belki de işte yani çok iyi transfer yapacaktı.
0: Abuk subuk transferler, yok, çok lüzumsuz hocam, transferler.
1: Hocam bak şimdi saydık isimleri yani. Ekrana getirdik. Yani samimiyetle herkes baktığında şuna, başka takıma gönül verenler de baktığında diyecek ki ya onlar bile işin içinden çıkamıyordur. Çünkü mesela Diego Carlos, Amrabat, işte Mimović vesaire, böyle isimler çok fazla olsa bir çırpıda dersin ki bunlar zaten gidecek burada, ama gerçekten verim alabileceğin isimler ya,
2: Fenerbahçe'nin
1: var.
2: Bence
1: iyi oyuncular da var.
2: Koray, Fenerbahçe'nin mesela bir şansı var. O da şu, Fenerbahçe'nin özellikle o sol tarafta baktığımız vakit gözden çıkarması gereken oyuncuların piyasası öyle ya da böyle var. Bugün Fred'im var, Talisca'nım var, Engüt Livakovic'im var, evet. Amrabat'a işte 15-20 konuşuluyor Suudi Arabistan'dan. Yani Fenerbahçe bu kalbur olarak gözüken, yük olarak gözüken oyunculardan hatırı sayılır bir para kazanabilir.
1: Evet.
2: Şimdi olaya böyle de bakalım.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Muhammed Salah konusunda çok fazla soru var. O soruları da birazdan yanıtlayacağız. Şöyle yapalım dedik. Bir Muhammed Salah'ın attığı gollerle şöyle gözlerin pasını silerken o sırada küçük bir mola verelim. Ardından burada olacağız ve Beşiktaş Salah görüşmelerinde son durum ne? Hem onu aktaracağız hem de Galatasaray'daki bu transfer sessizliği ne zaman bitecek? Onu da Nevzat Dindar'a soracağız. Bir yere ayrılmayın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Sporun radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Muhammed Salah konusuna giriş yapıyoruz. Dilerseniz son durum neymiş? Bir haberimizi izleyelim, ardından üzerine konuşalım.
2: Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

0: Olumlu ilerleyen görüşmeler Salah'ın menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle sıkışmıştı. Başkan Serdal Adalı transferde bizzat devreye girdi ve Salah'la bir görüşme gerçekleştirdi. Mısırlı Yıldız menajeriyle konuşup transfer konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. Salah'ın ailesinin de İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yönetim kısa süre içinde Salah'ın menajeriyle bir araya gelerek transferdeki pürüzleri gidermek ve bu hafta içinde Salah'a imza attırmayı hedefliyor. Dördü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. 2 kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı.
1: Muhammed Salah konusunda Beşiktaş'ın görüşmeleri sürüyor. Haberin detayında da paylaştığımız gibi bu menajer taleplerinden dolayı görüşmelerin biraz sıkıntıya düştüğü aşikar. Ama Başkan Serdal Adalı bizzat kendisi bu işle ilgileniyor ve bu konuda da pazarlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an için rafa kalkan bir durum yok. Bitti gitti bu iş denilecek gibi hafife alınacak bir süreç yok. Pazarlık masasında görüşmeler sürüyor. Aslında işin özeti biraz belki çok hızlı geliştiği için herkes bu transfer artık bitti, ne zaman gelecek haberini bekliyordu ama olay tamamen şu. Herkesin bence özellikle Beşiktaşların şunun farkına varması lazım. Menajeri Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. 13 Temmuz'da Kaya Temel burada Güvenç Hoca'nın oturduğu yerdeydi. Biz sohbet ederken dedi ki bir son dakika bilgisi vereyim. Salah'ın menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Arada fiyat olarak bir fark var. Önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmeler olabilir dedi. İlk olarak haber bu şekilde çıktı. Yani özetle aslında oyuncu zaten Beşiktaş'ın gündeminde yoktu. Beşiktaş Muhammed Salah'ı alma gibi bir fikri de yoktu. Böyle bir fırsat geldi. Bu fırsatı değerlendirmek adına Beşiktaş'ta görüşüyor. Ve bu ne demek? Benim şartlarıma uyarsa bu gelen teklifi değerlendirebilirim demek. Ama şu an tabii yoğun ilgi alakayla biraz da baskı da oluştu doğal olarak. Bundan sonrası nasıl ilerleyecek göreceğiz ama sen sürecin yönetimini şu anki aşamasıyla birlikte nasıl görüyorsun Nevzat? Sence bu iş nereye doğru gidiyor?
2: Ben yani Beşiktaş'ın kararlı bir tavrı var. Yani özellikle başkanın bu transferin merkezinde olması ve bu transferi çok önemsemesi ve istemesi, Beşiktaş taraftarının da heyecanlanması açıkçası daha da motive etti diye düşünüyorum. Bu yazın ki transfer olursa sansasyonel transferlerinden bir tanesi olacak. Beşiktaş'ın böyle bir hamleye ihtiyacı da var. Trossard'la başladı ama Salah gibi heyecan verici bir transferdi. Özellikle Beşiktaş taraftarını da tekrar motive etmek anlamında çok doğru bir adım diye düşünüyorum. Beşiktaş açısından baktığımızda yani bu iş tabii ki sosyal medyada farklı şekilde kullanılmaya çalışılıyor. Yani menajer tarafından özellikle bir baskı unsuru olarak kullanılmaya çalışılıyor. Ama Beşiktaş'ta yani sonuçta Beşiktaş Salah'tan da büyüktür. Birçok Avrupa'nın dev kulüplerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Evet, Salah önemli bir isim ama olmayacaksa da olmaz yani. Bu çok böyle yani Beşiktaş'ın dünyanın sonu olmaz. Gider başkasını alır. Beşiktaş'ın da bu noktada hani Beşiktaş yönetiminin ve başkanının bu konuda bence elini rahatlatmak lazım. Yani orada kararlı bir duruş görüyorum ama dışarıdan baktığım vakit bu transfer önemsiyor Beşiktaş ama bazı şeylerden de taviz vermeme noktasında kararlı. Sosyal medya çağın bir gerçeği hani bu olacak, bunu kullanacaklar.
1: Evet.
2: Burada bazı isimler özellikle sosyal medyada zaten kullanılıyor. Bundan önce de kullanıldı, bundan sonra da kullanılacak. Beşiktaş'ın bu senaryoya bence biraz daha hazırlıklı olması gerekirdi. Ama orada da yani kalkıp yönetimi suçlayamıyorum. Sonuçta onlar belli bir noktaya getirdiler. Oyuncu tarafını çözdüler. Daha sonra menajerinin sürece zarar verdiğini görüyoruz. Yani olursa hakikaten çok büyük iş olacak ama olmazsa da

0: burada Beşiktaş'ın bir başarısızlığı olarak bunu kabul etmeyeceğim. Beşiktaş bir duruş sergiledi, oyuncuyu ikna etti ve çıkabileceği maksimum rakamları zaten teklif etti. Burada menajerinin son dakika muhtemelen zaten yansımıştır. Kafa karıştıran ya da sinir bozan bazı hareketler ve istekleri oldu. Yani bakalım, yani süreç devam ettiği için şey yapamıyorsun.
1: Tabii. Yani, nereye evrilecek bilemiyoruz.
0: Bilemiyoruz. Şimdi olmazsa en kötü senaryoya da hazırlıklı olmak lazım. Evet. Böyle bir transfer nasıl bir heyecan uyandırdı. Herkes büyük beklenti içine girdi. Ama olmazsa da yani dünyanın sonu değil. Demek ki Beşiktaş bu çapta bir transfer yapacak diye bakmak lazım.
1: Zaten şimdi mesela Salah gündemi oluştuğundan beri biz mesela Trossard'ı konuşmamaya başladık, unuttuk. Aslında hep geldiği günden bu yana söyledik. Mesela geçen sene işte Arsenal şampiyon oldu, düzenli 11 oyuncusuydu. Şampiyonlar Ligi finali gördü, Dünya Kupası'nda çeyrek final. Belçika'nın en iyi isimlerinden birisiydi diye çok önemli bir oyuncu aldı Beşiktaş. Bu şunu ortaya koyuyor. Yani bu yönetim demek ki Trossard seviyesinde de Avrupa'da bilinen, aktif olarak, deneyim olarak, başarı olarak, form durumu olarak iyi isimleri alabilecek kapasitede. Salah az önce söylediğim gibi bir fırsat olabilir Beşiktaş adına. Bugün spor medyasında yer alan herkes, hangi takımı tutarsa tutsun, televizyon başında oturan taraftarlar, herkes Muhammed Salah'ı burada görmek ister. Ben de dahil, Nevzat da dahil, Güvenç Hoca da dahil. Bu yönden hiç kimsenin şüphesi olmasın. O ayrı bir konu. Ama Beşiktaş'ın da bir fırsat geldi, kendi durumuna göre bunu değerlendiriyor şu anda. Yani burada taraftarın heyecanını biraz dizginleyebilmesi Salah'ı Beşiktaş'a daha çok yaklaştırır. Neyse, benim Koray, mesleki deneyim olarak ben bunu söyleyebilirim.
0: Böyle sansasyonel flaş isimler, transferler işte kulüpler tarafından bir strateji olarak Beşiktaş'ın, Salah doğru bir isim bu arada. Hani işin heyecan noktasına geçtim. Beşiktaş'ın Salah'a ihtiyacı var. İsim olarak ihtiyacı var, oyuncu olarak evet, ihtiyacı var. Yani Salah şu an Beşiktaş'ın hakikaten birçok derde deva olabilecek bir isim. Yani normal şartlarda sadece Beşiktaş Salah üzerinde değil, bu ülkeye çok önemli oyuncular geldi. Eto'lar geldi değil mi? Yani başka Adebayor'lar geldi. Önemli oyuncular geldi başka kulüplere. Yani büyük takımlar dışında.
1: Tabii.
0: Çok önemli isimler, marka isimler geldi. O yüzden
1: doğru,
0: Salah Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu bir isim. Yani hem taraftarı heyecanlandıracak bir star, hatta süperstar, hem de iş yapacak bir oyuncu. Çok iş yapacak.
1: Tabii. Şu an yani sadece bir isim olarak, bir kartvizit veya işte özgeçmiş olarak gelmiyor. Aktif olarak da kimsenin şüphesi var. Hocam senin şüphen var mı mesela, katkı veremez, şimdi, eskisi gibi değil diyebilir misin şu an?
2: Ya eskisi gibi değil diye bir şey yok. Eskisi gibi. Ama şu var. Şimdi ben de sizi konuşurken deminden beri bakıyorum başlara. Böyle bir pas atıyorlar ki buna. Bu da gösteriyor kendini. O pasları atacak adamlar lazım yani. O pozisyonlar gelmezse yapacağı bir şey yok. Ama o geldiği zaman da işi bitirir. Daha 3-4 senede oynar. Tabii. Bitirir yani işi.
1: O kısmına kesin, özellikle orada girmiyorum. Hiçbir... Yanlış anlamasın kimse, yani daha transfer bitmedi. Bittiğinde zaten yani biz Salah'la birlikte Beşiktaş tamam biz bu işi kapattık diyecek durumda değil. Eksikleri var. Hatta işte bu transfer görüşmelerinde Vincenzo Italiano'nun görüşü alındığında şey söylediği de aktarılıyor. Yani biz tamam ben Salah'a karşı değilim ama biz Salah'ı alırsak kulübümüzün ekonomisi buraya ağırlıklı olarak gider ve diğer eksiklerimizi kapatamama sorunu yaşar mıyız diye bundan dolayı bir soru soruyor. Deniliyor ki hayır, diğer yerlere de yine takviye yapılacak. O zaman benim açımdan yani hiçbir problem
0: Salah
1: yok diyor.
0: Salah ihtimali varsa yani Italiano'ya yani fikri bence çok şey değil. Tamam hoca değerlidir. Tabii ki bir sistemi, bir mantalitesi vardır. Ama yani Salah zaten yani hoca
1: hala şunu demek,
0: çok mutlu olmuş. Uyuyamamışlar herhalde.
1: Hoca %100 mutludur. Hoca şunu demek istiyor. Yani tamam Salah'ı aldık. Beşiktaş'ta hoca şimdi bir orta sahaya takviye istiyor. Bir stoper alınacak, bir tane de santrfor alınacak. Ya hocam biz işte Salah'a harcadık geldi parayı. Şimdi o yüzden çok, senin istediğin şey, seni adam alamayacağıza gelmesin işte. Tabii bir çekincesi ki, şey, olabilir.
0: Beşiktaş ön taraf hakikaten yani Şampiyonlar Ligi, arka taraf Konferans Ligi olmamalı. Yani bir standardı dengeli olması lazım. Dengeli olması
2: şimdi
0: lazım.
2: Şimdi şöyle bir şey var. O bu kadar ucuza geleceğini tahmin etmemiştir Salah'ın hoca. Başkan da şöyle söylüyor ama. Şimdi iş ciddiye binince diyor, taraftar baskısı da var. Bakıyor camianın baskısını gördü diyor menajer. Başladı diyor fiyatı yükseltmeye, kendi fiyatını.
1: Evet.
2: Kulüpte çocukla anlaştık.

0: pozisyonu yükseltmeye başladı.
1: Arap basınına konuştu. Başkan %35 kızdı. Seviyesine çıkardı evet. Komisyon oranını. De,
0: çok kızdı. Başkan da kızdı yani. Şimdi tamam
2: ya, futbolcu istese eminim yani. Hiç şey yapmaz. Futbol verirdi ama menajerin bu ekstra ama talebi ağırlığını koyacak. Başkanı rahatsız eden o zaten.
0: Etti zaten de Salah ağırlığını koyarsa bu iş olacak yani. 2 kere 2 4. Salah diyecek ki kardeşim bırak. Baştan ne konuştun? Tamam mı?
1: Evet.
0: Ya başkan şeye kızdı. O Osay Samuel'e bir kızdı. 100 bin euro için verdi. 15 milyon euroya mal oldu sağ bek. Biri gitti, biri geldi, öbürü gitti.
1: Orada da ama Beşiktaş'ın söylediği orada da sonradan fiyat arttırılma i̇şte şeyine
0: ama 100 bin euro, 100 bin dolar civarında bir şey arttı. Kızdı başkan. Şimdi burada var ya %35 dedi iyicene sinirlenmiştir. Şimdi taraftarın şeyi oldu ya Allah Allah Allah Muhammed Salah diye tezahürat falan. Baktı ki menajer iş ciddiye bindi. Salah bir heyecan geldi Beşiktaş camiasına. Ben biraz daha parayı yükselteyim diye başkanı kızdırdılar, tamam mı?
2: Burada kritik nokta şu. Menajere çalışan birileri var mı? Sosyal medyada ya da geleneksel medyada. Beşiktaş'ın yani bir Türk kulübümüzün işini zorlaştıracak şekilde paylaşımlar yapmak sadece Beşiktaş'a değil, ülkemize zarar veriyor.
1: Ne demek? O biraz aydınlatır mısın? Herkes zan şimdi, altında kalmasın. Çünkü çoğu kişi haber veriyor.
2: Şimdi diyor. Bu sosyal medya tamam yani bizler de gazeteciyiz, muhabiriz, anında paylaş. Ama bu sansasyonel, yani bu çok önemli ve bütün hakikaten Avrupa'da böyle ses getirecek bir transferden bahsediyoruz. İş bitmeden, iş bitti gibi verirseniz bu Beşiktaş'a çok zarar verirdi. Bu belliydi. Yani bu sadece bu transfer üzerinde değil, birçok transferde de maalesef sosyal medyada manipülasyon olabiliyor ki bu transferde de Salah transferinde de ben meselenin sadece olayın sadece menajer üzerinden okunmaması gerektiğini, menajere elini güçlendirecek şekilde paylaşımlarında Beşiktaş'a ve ülkemizin bir kulübüne zarar verdiğini gördük.
0: Ben burada dikkatli olmak lazım Nevzat. Ben de aynı şeyi
2: yani düşünüyorum. Beşiktaş yani. Salah'la anlaştı. Yani ama neye göre anlaşılıyor?
0: Ona gaz veren birileri vardır.
2: Bu kadar sansasyon, bu kadar bütün dünyanın konuşacağı bir transferi bu şekilde resmi kanalları teyit etmeden vermek çok riskli diye ben böyle düşünüyorum.
0: Ya verebilirsin ama arkasından da şeye menajere gaz verirsin arkadaş. Bunlar bunu alacak. Arttı fiyatı demişlerdir yani.
2: Ya ben şunu gördüm. Hep bize L'Equipe örneği verildi. L'Equipe örnek gösteriyor. L'Equipe'in ben Fransız kulüplerini kollayan birçok haberini görüyorum. Hep kendi kulüplerinin lehine haber yapıyor. L'Equipe. Bizde de böyle hayal edilen yani sanki hayatta yanlış yazmaz tamamen her şey. Hayır. Yani birçok ben son yıllarda özellikle L'Equipe'in transfer haberlerine bakın. Hep Fransız kulüplerinin lehinedir. Atletico Greenwood haberi de oradan çıkmadı mı?
1: Hatırlamıyorum şu an.
2: Ya orada bile yani Fenerbahçe zarar görecekti. Normalde Atletico Madrid haberi bir anda rakipte yer aldı. İspanyol medyasında tek satır yok.
1: Ama ne oldu biliyor musun? Şeyi söyleyeyim sana. Türkiye özelinde değil. Bu atladı bence çoğu kişi. Başkan Arabistan basınına konuştu. Çünkü doğru şu yaptı. An Salah'ı isteyen kulüpler Arabistan'da var. Ciddi şekilde. İşte burada zaten söyledik bir iki tane kulüp. Biz diyor senin istediğini karşılarız diyor. Yani cömert teklifler sunuyor. Rakamdan bahsedeceğim
2: şu an. Karşılarlar. Beşiktaş'ın verdiğinin
1: çok üzerinde bu arada. 3
2: mislini verirler. Ama hemen, bu başkan, adam burada yaşamak istiyor. Hayır, bak, İstanbul'da yaşamak istiyor.
1: Başkan Suudi Arabistan'da işte o Win-Win'di sanırım yayın yapan kuruluş. Oraya söylediğinde işte menajerin astronomik teklifleri var. Bunu kabul edilemez dedikten hemen sonra aynı gün içerisinde İtalya kaynaklı şu haber çıktı. Roma Muhammed Salah'la ilgileniyor diye hemen bir haber çıktı. Bak bu ne biliyor musun? Yani ben şimdi orada bir okuyorum orada haber üzerinden okuyorum. Şimdi Roma'yı söylüyorlar normalde diyeceksin ki ya ön yargılı mı davranıyorsun? Hayır, Roma'nın çok kısa süre önce teknik direktörünün Greenwood'la ilgili açıklaması vardı. Greenwood transferi olmadı, Roma da istiyordu. Hoca dedi ki orada takım içi maaş dengelerini de gözetmemiz gerekiyordu. O yüzden yani ekonomik olarak bu bize başka sıkıntılar doğurabileceği için biz Greenwood transferini gerçekleştiremedik dedi. Yani Greenwood'a özetle diyor ki adam vereceğimiz para içeridekileri sıkıntıya sokabilirdi. Şimdi Muhammed Salah için konuşulan rakamlar ortada. Adam da yeni bir hafta önce teknik direktörü böyle bir açıklama

0: yapmışken ben şimdi bunu okuduğum için bu haberi gördüğümde, başkanın açıklamasının olduğu gün gördüğümde dedim ki ben menajer uçurmuş bir yere. Bu şey yapıyor yani, bak işte sen öyle diyorsun ama Roma istiyor, elini çabuk tut. Eldekini de kaçırırsın, baskısını başka yerden, banttan oynayarak görmüşsek. Yani inanılmaz böyle
1: orada
0: aslında
1: haklısın.
0: İnce noktalarla
1: şüphende haklısın.
0: Psikolojik yani, baskılar yapılıyor.
1: İyi yakalamışsın yani, Roma üzerine iyi yakalamışsın. Yani tamam, burada sosyal medya manipülasyon vesaire, elbette buna karşı dikkatli olunmak zorunda ya da işte ne bileyim yani insanların da bunu görmesi lazım, ama diğer taraftan da yani yöneticilerin de biraz daha dikkatli olması lazım. Süreci resmileşmeden, somutlaşmadan bence biraz heyecanlarına yenik düşmemeleri gerekiyor.
0: Burada tabii YouTube'dan da mesajlar var. Bir de onlardan okuyacağım. Galatasaray'la ilgili bir soru var.
1: Sen cevaplayalım.
0: Hemen okuyayım. Ya da şu Salah meselesini toparlayalım, öyle yapalım. Gökhan Bey diyor ki mesela bana göre menajer falan hiç inandırıcı değil. Böyle iyi olmayan futbolculara 20 milyon euro civarlarında paralar veriliyor. Salah içinde istediyse verilir, verilsin, alınsın diye düşünmüş ama bir bütçesi var yani bu kulübünde sonuçta.
1: Tamam. Ya takviye yapacağı yerler ben mesela var. Mesela başkan bitirdi zaten. Ben tahminime göre her konuda oyuncuyla anlaştı. Başkanın ya da yönetimi Sayın Serdar'ın uyuz olduğu nokta menajer zaten. Ya bir rakam vardır. Menajerin alacağı bir komisyon vardır.
2: Evet.
1: Belki hani bu Beşiktaş'ta bu transfer ya pastasında hani oransal olarak şey değildir. Baktığım vakit, ama yani sonuçta da bunu bütün o
0: yapar. Orada serbest statüde bir de. Normalde yani böyle oyuncular çok ciddi imza paraları da alır.
1: Kesinlikle öyle. Yani bunu da belli bir standartta olması lazım. Yani %35 çok yüksek bu arada. Yani hakikaten de kabul edilebilecek bir rakam değil.
0: Normalde kaç hocam aşağı yukarı, sen bilirsin.
2: %10'dur.
1: %10 bile yüksek bence yani.
2: Yok, %10'dur canım yani.
1: Ya kabul edilebilir rakam %10'dur. %35. Hadi %15 okey ama %35 çok fazla.
0: Evet.
2: Yok, abi burada Muhammed Salah girecek araya, diyecek ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Benden
0: ama fazla mesela ben de onu yani şey yapıyorum. Menajer, senin de menajerin vardı belki geçmişte. Oyuncuların menajerleri vardı. Menajer oyuncudan habersiz kafasına göre bir şey yapabilir mi?
2: Ya yok ya. Ya ben istiyorsan
0: kendi komisyonu dahil bu arada mesela.
2: Yok, yapamaz. Bak şöyle söyleyeyim sana. Az eder. Eskiden şu vardı, yapamıyordu falan ama şimdi hemen az ediyorsun. Bırak
1: kardeşim. Ama şey de şimdi şöyle. Okyanusu geçip derede de boğulmamak lazım. Yani biz Muhammed Salah'la anlaştık, menajeri yok. Yani o şeyi de
2: var böyle, ama şu anda öyle bir durum var yani Nevzat.
1: Ya Salah'la anlaşmak bence bu hikayenin önemli kısmı. Evet. Ama
0: şimdi şöyle mesela şeyler
1: değil
0: var.
1: Değil mi hocam? Yani Salah'ı ben burada yaşamaya, Beşiktaş forması giymeye ikna edip tamam menajerinki şey, ama şöyle bir şey var. Şimdi geçmiş transferlerden biliyorum. Hatta şöyle isim hadi vereyim. Şimdi mesela Feghouli zamanında Galatasaray'a geldiğinde
0: evet,
1: şöyle bir pazarlık oldu. Bu Feghouli'nin piyasası ne? 15 falan. Hadi 10-15. Menajer dedi ki ben dedi bunu 5'e çıkarırım ama bunu 5'e çıkarırken de Feghouli'nin maaşını biraz yüksek tutacağız. Şimdi baktığım vakit matematiğe tamam kabul ediyorum. Sen onu 10 vermeyeceğim ben West Ham'a, 5 vereceğim. Maaşı kaç? 3. 3.350 yapıyorum diyebildi ya da 3.850 evet, falan çıktı. Yani burada imza parası yoksa menajerin de bir şeyler isteme hakkı olabilir. O ayrı. Ama tabii önce konuşulup sonra bazı şeyler değiştiyse, ki Beşiktaş'ın tepki gösterdiği nokta bu. İmza parasının olmaması bence bu transferin en güzel tarafı.
0: Bir de şöyle bir şey var.
1: Değil mi hocam?
2: Onun işine koymuşlardır onu ya.
1: Maaşına yansıtmışlar.
0: Salah'ın
1: ya
0: menajeri için şöyle bir iddia da var. Genelde mesela tüm kariyeri boyunca işte Salah hep iyi polis, menajeri kötü polis rolünde. Yani Salah hiç böyle işlerin içinde yok. Hep menajer mesela böyle tartışılacak yani konular varsa zaten hep oradaki yüz menajeri şeklinde iddialar da var.
2: Şimdi bu işi kim çözer biliyor musun?
0: Kim?
2: Salah'ın hanımı. O istiyormuş.
0: Ailesi burayı ya, istiyor.
2: Niye biliyor musun? Bunlar şimdi Bodrum'a gidiyorlarmış.
1: Ben de Ahmet Aslan çözer diyeceksin sandım hocam.
2: Bak Salah'ın hanımı istiyor.
1: Ahmet Aslan'la görüşüyor musun?
2: Yok, çoktan beri görüşmüyorum.
0: Var mı numarası hocam?
2: Var galiba ya. Aramıyor. Mesela beni çok seviyor. Eyasakka beni daha çok seviyor. Eyasakka'yı ben tavsiye ettim.
1: Bu şeyi sorarlar ya hocam. Gerçi sizin kendiniz zaten çok

0: Ünlü de yani telefonunuzdaki en ünlü kişi kim diye.
1: Kim hocam rehberindeki?
0: Hocamın rehberinde bayağı ünlü kişi var.
2: Ya, ben aramadım. O da beni aramadı kerata ya.
1: Kim?
2: Ahmet Hasan mesela.
1: Çok numaran yoktur hocam, bulamamıştır.
2: Ya numaram belli ya benim, nasıl bulamaz ya.
1: Bak neyse, Anıl Kaplan yazmış. Diyor ki sana izleyicimiz, abi Güvenç Hoca getirsin salağı diyor.
2: Yani nereden getireceğim?
0: Senin Mısır bağlantılarını iyi hocam.
1: Mısır bağlantılarını kullanacağım.
0: Eski Güvenç Kurtar Mısır şeyi vardı.
2: Ya bak Saka Maka falan var ya, beni çok sever. Ahmet Hasan da çok sever. Bak.
1: Onlara ulaşırsan sen söyle hocam.
2: Ya bunlar. Ya ne bileyim bak mesela bu Ahmet Hasan var ya, iki defa Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın adamı seçildi, biliyor musun?
0: İyi topçu, iyi oyuncuydu.
2: Yani, yok şey, çok da iyi bir çocuktur ya. Ya ama şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar Türkiye'yi seviyor. Muhammed Salah. Oradan da bir ev de almışlar galiba, villa falan Bodrum'da. Burada yaşamak istiyor. Hanımı diyecek ya bastıracağız. Biz de burada, yoksa dünya belki iki misli para alır ya şeyden. Belki iki misli, üç misli para. Üç
0: çok
2: misli
0: rahat
2: demeyeyim
0: verirler.
2: De. Bak bu şey, yani biz bakma sen şu bu falan diyoruz ama gene bu 15-20'ye mal olur şey Salah.
1: Göreceğiz. Yani zaman bize gösterecek. Van Dijk hamlesi var mı Beşiktaş cephesinde diye soranlar var YouTube üzerinden de. Şu an için bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Onu söyleyelim. Galatasaray'la ilgili sorular vardı. Oraya da geçiş yapalım. Hemen şu soruyu bulmaya çalışacağım bir yandan. Nevzat Dindar. Bakıyorum bir yandan. Ha, Gökhan Bey diyor ki 2 ay kadar önce Galatasaray İtalya'dan 3 futbolcuyla anlaştı dediler. Nevzat Bey'e sorar mısınız? O anlaşıldı denilen futbolcuların akıbeti ne oldu?
0: Ben
1: hiç öyle bir şey duydun mu?
0: Ben hatırlamıyorum yani, ya da duymadım. Kim dediyse onu bağlar ama yönetim kaynaklı böyle bir
1: ben de
0: şey
1: hatırlamıyorum
0: açıklanmadı
1: çünkü...
0: ya da teknik adı, hemen böyle bir şey duymadım. Şimdi bugün Leao haberleri çok heyecan yarattı gördüğüm kadarıyla, ama Leao şu anki Galatasaray'ın transfer politikasıyla örtüşen bir hamle değil. Yani menajer bağlantılı bir takım temaslar ya da teklifler olabilir ama Galatasaray'ın Rafael Leao'yu transfer etmek ana gündemi değil. Galatasaray'ın önceliği de değil. Hatta bana göre yanlış da, yani isim olarak da yanlış. Galatasaray'ın transfer politikasıyla da çok örtüşmüyor. Galatasaray'ın şu an esas transfer etmeyi planladığı ya da para harcaya pozisyonlar 10 numara ve işte forvet transferi.
1: Evet.
0: Daha doğrusu orta saha transfer. Forvet'te biraz daha düşük profil, biraz daha maliyeti düşük.
1: Icardi'nin yerine
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben şöyle diyeyim. Yani Can Uzun'la beraber Galatasaray'ın bir 10 numara transferi olacak. Galatasaray parayı buraya harcayacak. Şimdi Rafael Leao hem maaş yükü olarak hem de Galatasaray'ın oynamak istediği oyun gözümün önünde canlandırdığım vakit çok böyle Galatasaray'a uygun bir karakter olarak ya da oyuncu olarak gözükmüyor. Şimdi Galatasaray'da 10 numara pozisyonu için adı geçen oyuncular var. Bruno Fernandes çok geçiyor. Bruno Fernandes yani sonuçta Manchester United'da harika bir sezon geçirdi. Ve Manchester United'ın bu futbolcuyla ilgili hani satmak bir düşüncesi yok. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Bruno Fernandes takımda çok önemli bir misyonu var, çok önemli bir rolü var. Kolay kolay bir oyuncu satmayacaklar ama.
1: Sezonun oyuncusu seçildi.
0: Evet. Ya bir değer olarak şey yapıldığında 40-50'nin altına inmeyecekler zaten. Bruno Fernandes'in de yaşını göz önünde bulundurduğumuz vakit son transfer olacak muhtemelen. Bana soracak olursan Koray, Galatasaray'da o pozisyon için şu an kim yakın ya da kimin olma ihtimali yüksek? Ben Brahim Diaz diyeceğim. Yani Galatasaray Brahim Diaz transferine mesela Bruno Fernandes'e göre olabilirliği daha yüksek. Tabii Brahim Diaz'ın kararını da Mourinho ve Real Madrid verecek. Orada da bir sene kontratı kalmış.
2: Ama o da sahada oynuyor.
0: Yani o biraz işte 10 numara işte pozisyonunda yani oynatacak.
1: 10 numarada da oynuyor.
0: 10 numarada da oynuyor.
2: Oynuyor ama yani.
0: Bana göre sahada oynayamaz.
1: Milan'dayken bu arada bayağı 10 numarada oynuyordu. 100'e yakın maçı var Milan'da o bölgede. Normal kariyerinde de toplam maç sayısına baktığımda en çok oynadığı yer 10 numara. Ama dediğin gibi son dönemde hep sağ kenarda, çok da iyi orada da.
0: Brahim Diaz'ın bir sene kontratı var. Real Madrid muhtemelen satacak. Onlar da bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Galatasaray'ın çıkacağı maksimum rakam 20 olur. Pozisyon itibariyle Galatasaray'da o ağırlığı kaldırabilecek. İsim olarak, oyuncu olarak ki pas mini takımım zaten şeyi ortada. Potansiyeli ve dünya futbolundaki yeri ortada.

0: listede bulunduruyor. Enciso'da Galatasaray'ın listesinde ama yine bunlardan bağımsız, yani bu 10 numara, evet, pozisyonundan bağımsız Galatasaray'ın bir can uzun ısrarı devam ediyor. Galatasaray can uzun istiyor. Can uzun Galatasaray'a gelmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor ama günün sonunda ya da transfer döneminin sonunda can uzun Galatasaray forması giyer diye tahmin ediyorum. Antrenman beklentisi var. Onlar belli bir seviyeye kadar indiler. Galatasaray belli bir noktaya kadar çıktı. Aradaki fark az bir rakam değil ama orta yolu bulamayacak noktada değiller.
1: Mesajlardan yani devam ediyorum. Son sayfa etiketine İbrahim Bey sormuş. Fenerbahçe ne yapacak forvet transferi için? Kimler düşünülüyor? Başka hangi mevkiye transfer yapacak söyler misiniz demiş. Az önce konuştuk. Ben yeni katılanlar varsa aramıza özet geçeyim. Erdem Akbaş'ı bağladık muhabirimize. Erdem dedi ki şu an için transfer beklemiyoruz. Ayrılacaklar öncelikle. Santrfor için konuşulan isim Girassi. Orada da Dortmund'un fiyatı biraz daha düşürmesi bekleniyor ama şu an için Fenerbahçe'de aciliyet geleceklerden ziyade gidecekler. Bir veya iki transfer yapabiliriz dedi İsmail Kartal. Bunun bir tanesi artı dört pozisyonuna uygun olacak dedi. Onu da söylemiş olalım.
0: Şimdi Galatasaray'da
1: parçalı yürek rumuzlu bir, evet, izleyicimizin sorusu var. Koray abi, Galatasaray'ın hala net bir sağ beki yok. Sol bekleri yeterli değil. Neden hala İlkay, Sara, Torreira, Niyaga, Hugo Çuku ve Lemina varken orta saha transferi konuşuluyor demiş. Burada Taha Bey'in de bir sorusu var. Lemina ne oldu? YouTube'dan o da yazmış. Lemina ne oldu? Sözleşme imzaladı dediler. Son durum nedir demiş.
0: Evet, şimdi Lemina ile bir başlayalım. Lemina ile ilgili sıcak gelişme. Başkan Dursun Özbek görüşme gerçekleştirdi. Problem çözüldü yüksek ihtimal ve Avusturya kampına katılacak. Son dakika bir pürüz olmasa, sıkıntı olmasa ama yani gelen haberler anlaşmanın sağlandığı şeklinde, onu söyleyeyim.
1: İmza parası mıydı mesela?
0: Yani imza parası da belli bir oranda ama esas oradaki problem de yine menajer kaynaklı, geçmiş ödemeler kaynaklı bir problem vardı. Yine sözleşme süresi üzerinden taraflar orta yolu bulmaya çalışıyor. Bir artı birdi, sonra iki yıla çıkarıldı vesaire ama Okan Hoca bu gelişmeye sevinmiştir diye tahmin ediyorum. Sonuçta Lemina'yı ısrarla takımda kalmasını istiyordu. Lemina takımda kalacak. Yani burada 3 gün önce hava biraz daha farklıydı. Şimdi tersine döndü. Olumlu ve Lemina takımda kalacak. Avusturya kampı da 23 Temmuz'da başlıyor. Avusturya kampında da Lemina'yı görürüz.
1: Evet. Devam edilmesini doğru buluyor musun?
2: Yok. Şampiyonlar Ligi'nin 3 tane adamı var. Osman, kaleci Uğurcan, bir de Lemina. Yani Galatasaray'ın en iyi üçü.
1: Bir geçen tanesi. Sezon için mi diyorsun?
2: Tabii. Yani en iyisi oydu ya. Hayret, ben diye bu kadar...
1: Barış'ı da ekle bence oraya.
2: Olsun. Bu ilk üç de. İlk dört de. Neyse ya. Arkadaş yani... Bana göre çok...
0: Kimleri saydın hocam?
1: Doğru
0: bir daha söyle.
1: Osman, Uğurcan, Lemina.
2: Uğurcan, Lemina.
0: Dedi. Yani hadi Lemina...
2: Barış'ı da sıkıyorum. Yani ama Lemina
0: olur
2: çok...
0: Olur ama Barış tamam, şampiyonlar ama
2: Lemina savunma da bak, stoper oynadı, orta saha oynadı, yer ikisi adam sağ bek oynar, her tarafta
0: şimdi
2: oynar.
0: Okan Hoca Lemina'yı sadece bir orta saha oyuncusu olarak değil, aynı zamanda geri geldiğinde bir stoper alternatifi olarak da düşünüyor. Yani çünkü işte sol stoperde falan oynadığında kötü bir performansa imza atmadım.
2: Yok ya, çok
0: yani
2: iyi oynadı.
0: Pozisyon
2: ya.
0: Bilgisi iyi olan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Şimdi o çok sert, geldi tempolu orta sahaya. Naga var. Şimdi az önce bir izleyicimiz şeyi sordu. Yani sağ bekte düşünme. Bence sağ bek transferine de gerek yok. Yani eğer Singo kalacaksa tabii. Singo'yu var, Şallay'ı var. Yani sen bir sağ bek daha, bir yabancı kontenjanı Galatasaray.
1: Bu ay hamlesi yok değil mi artık?
0: Bu ay eğer değişmeseydi, ki Okan Hoca açıkladı, muhtemelen alacaklardı ama şu an Galatasaray için bir yabancı kontenjanla bir sağ bekle doldurmak lüks. Yani Singo var elinde. Singo'yu hangi pozisyonda değerlendireceksin? Yani Singo satılırsa, ki şu an hani satılabilecek oyuncular içerisinde ya da Galatasaray'da ayrılığı söz konusu olan oyuncular içerisinde en yakın isimlerden biri Singo. Inter istiyor, Napoli istiyor, işte Brighton iddiaları var. Galatasaray kesinlikle Singo gidecekse, ayrılacaksa bir beklentisi var. Yani 35-40'ın altında bir beklenti değil bu. 35-40 milyon euroları bulursa, ki çıkış maddesi 55 milyon euro. Singo'da sıkıntılı nokta şu: Galatasaray'a yıllık maliyeti 5,5 milyon euro. 5,5 milyon euro.

0: ücreti var. Ve senin direkt 11'e saydığın, yazdığın bir oyuncu değil. Dolayısıyla Singo'da bir ayrılık olursa sürpriz olur. O zaman sağ bek transferini konuşuruz. Ama ben Galatasaray'ın yani Zeki düşünmesi gerektiğini açıkçası söylüyordum. Zeki de Juventus'a gitti. Yani oyuncu
1: bir da tercih... Göztepe'den Arda Okan konuşuluyordu.
0: Yani o sağ bekten ziyade biraz daha kanat oyuncusu. Ofansif yönü daha
1: yanlış mı hatırlıyorum? Haberlerde
0: ama Arda Okan'la alakalı Galatasaray'ın ilgilendiği yerli oyunculardan bir tanesiydi.
1: Şu an ama herhalde öyle bir şey yok.
0: Yüksek bonservis istiyor Göztepe.
1: Evet. Şöyle mesajlara bakıyorum. Murat Bey demiş ki Nevzat Bey'e sorar mısınız? Salah için Galatasaray devreye girdi. Haberlerin yine başladı. Duyum aldınız mı?
0: Yok. Yani çok oturmuyor bende.
1: Öyle bir şey yok diyor.
0: Bende çok oturmuyor. Yani belki menajer kaynaklı bir şey de olabilir. Ortalığı karıştırmak ya da bulandırmak için. Ama yani şu an senin önünde Sané var. İşte ne bileyim 10 numaraya transfer Barış yapacaksın.
2: Var, Yunus var.
0: İşte sağda işte Yunus'u en kötü oynatabiliyorsun. Yani Sané'yi mi Galatasaray sattı da bizim haberimiz yok. O yüzden Salah hamlesi hem doğru değil hem de yani bana çok şey gelmiyor. Doğru ya da inandırıcı gelmiyor.
1: Şu an için inandırıcı gelmiyor diyorsun zaten. Bu soruyu...
0: Ya zaten şimdi şöyle bir şey.
1: Bu arada zaten menajer,
0: Muhammed Salah diye bir tane dünya yıldızı
1: zaten
0: var.
1: Zaten herkese öneriyor bunu bu arada.
0: Ha, Muhammed Salah gibi dünya yıldızı var. Salah transfer etmek için illa birinin önermesi mi gerekiyor?
1: Yani Leo serbest kaldığı belli zaten.
0: Belli bileniyor. Zaten. Uzun bir dönemdir Liverpool'da devam etmeyeceği belli. Yani sen ona göre düşünürsün. Fenerbahçe önüne gelmemiş midir? Sayın Aziz Yıldırım'ın önüne gelmemiş midir Muhammed Salah? Ya başkan Muhammed Salah ya bakmıştır. Ben Greenwood'a gideceğim demiştir. Greenwood'u almıştır. Fenerbahçe Salah'ı alamaz mıydı? Düşünmedi. Yani böyle bir planlaması yoktu.
1: Hiç gün ya şey dönemi geldi bir tek gündeme. Bir önceki yönetim var.
0: Önceki yönetim olsa belki
1: hatta
0: oldu.
1: Yani onu da söyleyeyim. Temsilcisiyle görüştüler, temasla kurdular.
0: Ya orada da şöyle yani takım da huzur evine dönecekti. Yani şimdi Kantesi işte Salah şusu busu. Takımın yaş ortalaması da yükseliyor.
1: Bir de aynı anda hem Kante ciddi maliyet de aldı Fenerbahçe. Salah da belki bütçede yetmeyecekti bilmiyorum ama zaten öyle bir şey yok şu anda. Durum yok. Valverde'yi soranlar var ama Okan Buruk zaten onu
0: yani şimdi Okan Buruk
1: yanıtladı. Okan ben yine Hoca... Nevzat'a sorayım. Sormamı istiyorlar çünkü Yusuf Cemali, Alper Bal Yemez.
0: Evet.
1: İzleyicilerimiz YouTube'dan yazmışlar.
0: Neyi soruyorlar?
1: Valverde iyi alacak yani mı Galatasaray diye?
0: Yok. Şu an Valverde ismi bende hani direkt hedef olarak benim en azından bildiğim bir şey değil.
1: Okan Buruk yanıt verdi zaten. Real Madrid'den evet ayrılacağını düşünmüyoruz dedi öyle.
0: Düşünmüyorum
1: şey
0: dedi. Hoca Diaz'ı da gerçi doğrulamadı ama Diaz şu an
1: bize şöyle bir şey var ya. Bunun bir sıkıntı oluşturacağını düşünüyor musun? Bence biraz bunun konuşulması lazım. Ben kimsenin konuştuğunu duymuyorum çünkü transfer dönemi malum etkileşim yüksek vesaire de. Tamam Galatasaray iyi bir 10 numara alacak ama biraz çıkan haberler abartılmıyor mu yoksa ya ben şimdi isimleri duyduğumda ya bu nasıl
0: ama şey abartılmıyor. Hani şu an Diaz çok abartılıyor.
1: Federico Diaz için demiyorum. Brahim Diaz bence sayılanlar arasında en olabilir ihtimali evet yüksek isim. Ne bileyim Federico Valverde, yok Musiala.
0: Bir soracağım sana. Valverde 10 numara mı?
1: Yok, merkez ortası.
0: Şimdi Galatasaray Lemina ile devam ediyor, değil mi?
1: Evet.
0: Sende Torreira var 2. Niyaga 3.
1: Sarayı saydın mı?
0: Hugo Çoklu 4. Hadi Sara 5. Hadi Sara diyorum. Yani Sara da bu arada takımda. Yani hoca teklif gelmediğini söyledi. Kaan'ı işte ne bileyim şeyi falan saymayalım hadi. İlkay'ı falan. Bunlar da Galatasaray'da. 7 tane orta saha. Şimdi sen Valverde gibi evet uzaktan şutları, çalışkanlığı ideal bir 8 numara gibi gözüküyor ama Galatasaray şu an daha çok bir 10 numara arıyor. Dolayısıyla orada Brahim Diaz ki Valverde'nin hoca zaten çıkmasının çok mümkün olmadığını söyledi. Ben Valverde ihtimali ben de görmüyorum. Ben şu an görmüyorum.
1: Mehmet Caner son sayfa etiketine yazmış. Diyor ki Koray Bey yeni yayını açtım. Salah'ta son durum nedir? Tekrar edelim. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat ilgileniyor. Oyuncunun menajerinin istediği yüksek absürt bulduğu komisyon ücretlerini indirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ne bu defter kapandı olmuyor diyebiliyoruz şu an için. olumlu da ilerlediğini söyleyelim. Temaslar hala devam ediyor.

0: ne de bu iş bitti. Yakında gelir, 3 güne gelir, 4 güne gelir de diyemiyoruz. Pazarlık masasında şu an görüşmelerin sürdüğünü söyleyelim. Böylece özetlemiş olalım.
1: Ya orada Beşiktaş şey yapabilir mesela hocam. Bir prensip kararı. Sen bir menajerin, %35 hakikaten de yani rahatsız edici. Hadi bu iş olacaksa da tamam ya yeter be demiştir. En sonunda Serdar Başkan veriyorum demiştir. Belki işte futbolcunun maaşına yansıtılıp futbolcu maaşı üzerinden o aradaki fark. Belki böyle bir yola başlıyor.
2: Çok kızmıştı bilmiyorum da vazgeçebilir yani başkan. Niye Merino'yu düşünmüyor kimse Galatasaray mesela?
1: Merino'yu herkes düşünür hocam.
2: Nasıl düşünüyor?
1: Alamaz
2: işte,
1: hocam, nasıl alsın? Merino hocam.
2: Nasıl almaz ya? 20-25 mi vereceksin arkadaş?
1: Şey değil, pazardan seni beğendim alıyorum demekle olmuyor.
2: Öyle bir düşünce yok.
0: Rafta durmuyor hocam Merino.
1: Yani niye?
2: Beşiktaş'ta da durmuyor. Ya, böyle bir düşünce yok ki ama. Medyada öyle bir şey yok yani. Ben şimdi burada atıyorum.
1: Hocam olsam... Merino'ya Real Madrid'in de ihtiyacı var.
2: Allah'ım yarabbim. Parayı verdin mi alıyorsun. Nasıl aldın şeyi? Trossard'ı.
0: Kimi?
2: Aldın.
0: Ama onu zaten yolları ayırma kararı almışlar sanırım.
1: Ama Merino doğru isim mi?
2: Ya Merino doğru isim. Doğru isim ya. Ben olsam böyle zorlarım yani.
0: Deneyebilirim diyorsun.
2: Ya bir zorlama bir öyle bir şey yok ki. Bir at bakalım bir zarfı ne oluyor.
1: Ama ha. Hocamda da bir değişiklik var. Yani Merino falan istemeye başladım.
2: Ya ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorsan arkada alacaksın öyle bir adamı alacaksın yani. Ya da Bruno Fernandes alacaksın yani.
0: Napoli'nin Saray'la ilgilendiği yönünde İtalyan basınında haberler vardı Nevzat.
1: Var ama kulübe
0: son
1: gelen bir şey,
0: şey yok. Yok.
1: Şu an mesela forvet adayları, mesela golcü transferi de Galatasaray için önemli. Şimdi ilk bölümde biz Duran'ı, ilk girişi Duran'la yaptık.
0: Evet.
1: John Duran'ı Galatasaray alabiliyordu ki ben de paylaşım yaptım. Cepte demiştim. Ne oldu? Galatasaray bu transferi yapmadı. Galatasaray istemedi. Ha, günün sonunda Benfica formasıyla başka bir şey sergilerse o zaman bu konu tekrar gündeme gelir. Matis Ablina ismi. Ablin. Evet. Özellikle Fransız
0: Nantes'ta oynuyor.
1: Evet, golcüyle alakalı çok ciddi bir hareketlilik var öyle diyelim. Şimdi Galatasaray 23 yaşındaki forveti özellikle Okan Hoca çok istiyor ama Galatasaray'ın rakipleri de Avrupa'nın çok ciddi takımlar, Avrupa'da önde gelen takımlar. Yayın öncesi ben konuştuğumda hani biz bu transferi istiyoruz ama hani Abdin'i isteyen takımlar Avrupa'da işte 50 takımlar başta klasik Türkiye'den büyük takımların ilgilendiği oyunculara Roma kancayı takar. Roma istiyor. İşte Crystal Palace istiyor şeklinde. İşte Monaco çok ciddi şekilde Abdin'i istiyor. Galatasaray'da bu transferde var masada ama sonuçta bu takımların olması bu transfer ihtimalini biraz zorlaştırıyor. Okan Hoca çok istiyor ama onu söyleyeyim. İşte Ponomarenko vardı. Abdin bir ön plana çıktı.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray yedek forvetinin genç ve hakikaten de teknik kadronun mutlaka kadroda olmasını istediği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani profillere baktığımızda Ponomarenko evet. olsun, Abdin olsun. Genç bir transfer yapılacak oraya.
0: Kerem Bey sormuş Nevzat Dindar'a ama Güvenç Kurtar'ın da yanıtlamasını rica edeyim. Galatasaray'ın son 3 yıldaki kadro planlamasını çok yetersiz buluyorum. Ocak ayına gelince takımın perti çıkıyor demiş tabiri caizse. Maç kayıplarının çoğu yorgunluk ve beraberinde gelen sakatlıklardan kaynaklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray neden her sene bu stresi yaşıyor demiş. Katılıyor musun Ocak
2: yorgunluk
0: ayına gelince?
2: Dedim mi var ya sinirlerim böyle tepeme çıkıyor. Neden? Beynime kan hücum ediyor. Ya ne yorgunluğu, şunlar ha kim bir Dünya Kupası'nda bir yorgun bir takım ismi geçti mi futbolcudan şuradan buradan ya.
0: O kadar hiç ağır kim? Sezonun devamında bir de.
2: Hem de bravo. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, UEFA Kupası'nda oynadı, bilmem nerede oynadı adamlar ya. En sonuna kadar gitti. Oynayanlara bir bak yani, final oynayanlara bir bak. Hepsi bir yerlerde oynamış yani. Finallerde oynamış ya. Zaten kendi şeylerinde, liglerinde oynadılar 50-60 tane maç. Geldiler burada 3 günde bir maç. Yorgunluk. Bu yorgunluğu kim çıkarıyor ya? Futboldan anlamayanlar, tamam mı? Futbol oynamayanlar. Ya ben futbolun içinden geldim. Haftanın 2 tane maçı futbolcu rahat rahat oynar. Allah'a şükür der. Bir de idman yapmayacak biliyor musun? Çünkü çarşamba günleri bir idman yapıyorduk biz. Yaptım ya. Biz de yapıyorduk. Ben de antrenörümde yaptım. Bayıltıyorsun adamı. Adam biz futbolcu isteme, futbolcu maç ister. O şey de yorgunu falan da dümen. Niye biliyor musun? Hani gelecek tozacak ya futbolcu. Ben kaçayım kuruz karakterim yani maç olmasın da ben şey günü bir gezeyim tozayım falan derler. Ya öbür türlü

0: Trump'a giriyor falan filan. Ya ben anlamadım. Bu NBA'deki kaç maç, 80 tane maç oynuyor basketbolcular ya. 2 günde bir maç oynuyor ya. Bizde de şu var yani. Futbolcu tamam şey yapabilir, ne o? Adını söyle yani, yorgunum falan diyebilir. Ya dünya para alıyorsun ya. Sen bir NBA'de bir tane basketbolcu diyebilir mi yorgunluk morgunluk?
1: Ama şöyle izleyicimize katıldığım nokta şu. Yani Galatasaray kadro mühendisliğinde bazı yanlışlar yaptı. Daha geniş kadrolarla yola çıkılabilirdi. Ki Okan Hoca ya, ben...
0: Sakatlık oldu. Allah var şimdi. 7 tane bir maçta sakat vardı.
1: Ama Okan Hoca da ben değil. Mesela Okan yani. Hoca'nın söylemlerinde bir farklılık görüyorum. Mesela daha geniş kadro vurgusu yapıyor. Geçmişte hatırlarsan Okan Hoca yani kaç kişiyle oynayacağım falan derdi yani. Hatta bu daha sonra önüne gelirdi, getirilirdi. Evet. Okan Hoca'nın biraz daha geniş takım vurgusu yapması bence değerli. Yani Galatasaray bundan sonra rotasyon da yapmak zorunda. Çünkü o rotasyonu iyi ayarlayamadı ya da yapamadı ya da imkanlar sınırlı olduğu için Galatasaray çok puan kaybetti ligde. Beklenmedik puanlar kaybetti.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim. Final maçını kim oydu Şampiyonlar Ligi'nde? Arsenal'da
2: Paris Saint-Germain.
0: Bir baktım sakatlara baktım. Birer tane adam var ya. Bir tane ondan, bir tane ondan. Düşün öyle. Sakat bakat yok arkadaş ya. Öyle rotasyonları ayarlamışlar veya futbolcular kendilerine o kadar profesyonel yaşantı veya yapmışlar veya iyi şey hoca ona göre yapmış.
1: Bu sene evet, mesela Galatasaray için şöyle bir şans var. Biz geçen sene Victor Osimhen'in tam performansını göremedik. Şimdi bu sene kafa olarak işte rahatlamış, dinlenmiş, işte Dünya Kupası'na vesaire de gitmedi. Herhangi bir kupa da yoktu. Bir önceki sene işte Afrika Kupası'nın yorgunluğu ve sakatlığı vardı. Şimdi böyle bir şey de yaşamadı. Dinlenmiş mental olarak ama fiziksel olarak daha diri bir Victor Osimhen sezona hakikaten çok iyi başlayabilir.
0: Yalnız bak birisi bir tane şey futbol sever şey yazdı bununla ilgili. Osimhen kiralıkken şöyle yaptı. Şimdi bonservisini aldı geldi.
1: Az maç oynadı hocam.
0: Yok o açıdan değil. Çok agresifleşti. Hakemlere, rakiplere, şunlara, bunlara falan filan diye şey olarak davranışlarında çok fevri hareketler görüyorum falan filan.
1: Ama Osimhen biraz dert ediniyor. Yani işte takım yani. Takım Osimhen'le aynı seviyede olmadığı vakit Osimhen hakikaten yani çıldırmamak halde değil. Osimhen daha hak vermiyor değil.
0: Daha bir sene belki öyle değildi diye.
1: Osimhen hep böyle ya.
2: Ama ilk geldiği sezon öyle değildi ya.
0: Değil.
1: Agresiflik yani Osimhen zaten yani stil olarak agresif bir oyuncu.
0: Tamam da ama.
1: Jeremy takımda da o agresifliğini gösterir. Takımda işler yolunda gitmiyorsa Osimhen biraz da rakipler de çözmüş olabilir. Dediğinde hoca rakipler onu kızdırmak için bazı yollara başvuruyor olabilirler. Dikkatli olması lazım tabii.
0: Ya gülüyor. Niye güldüm biliyor musun? O para desteği bir adam var. Çok methediyordu. Evet. Mahmut'un kulağı çınlasın.
1: Tam bize. Kazma ya. Abi, şey adam, kasap.
0: Ya sana
1: tam
0: bir şey
1: kasap,
0: söyleyeyim
1: tam
0: mi?
1: Tam kasap.
0: Ya nasıl? Ya dedim ya bu nasıl adam korkmuyor diyor. Potta küte girer 20 nasıl yumruk atıyor bu? Ya nasıl bir adam
1: ama
0: ya?
1: Işte, Enzo olsun şey olsun.
2: Paradesle depoy zaten şey gibi geziyor. Bitirim ikili gibi.
1: Bravo ya. Enzo da öyle.
2: Enzo da öyle.
0: Külhan Bey ya bunlar.
2: Hocam İngiltere maçında Messi'nin bir çalım attığı pozisyon var. Eric Kane geliyor. Ardından Spence geliyor falan. 3 kişi biliyorsun en son geliyorlar. Bir vuruyorlar. Messi'yi yere düşürüyorlar. Messi daha yere düşüyor. Şöyle doğrulana kadar Arjantinliler Depay'la oraya geldi. Etrafını sardılar. Fark ettin mi sen? Hepsi sırtı Messi'ye dönük. Adam zannedersin yere düşen Messi değil. Donald Trump düşmüş. Koruma ekibi şey yani suikaste uğramış da etrafını sarıyor gibi. İnanılmaz bir takımdı ya.
0: Neyse. Geldim ne söyledim çok. Onlarla ilgili biliyorsun değil mi? Evet. Geldim dedi ki ağır konuşma dedi ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir takım.
2: Çok abarttılar.
1: Ya. Arjantin'in. Çocukluğumda ben Arjantin'i tutardım ama bizim sevdiğimiz Arjantin.
0: Bu
1: Arjantin değildi. Yani. Biz Maradona'lı Arjantin derken evet. Sempatik bir Arjantin'di.
0: Yok bu sefer.
2: Messi gibi bir süper yıldıza rağmen bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar antipatik bir takım haline gelebilmek de ayrıca başarıydı. Onu da ne yazık ki tersten tarihe yazdılar. Teşekkür ediyoruz Güvenç Kurtar, Nevzat Dindar, ağzınıza sağlık. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Kartal Yiğit ve Kaya Temel bu akşam bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan. Hoş
0: güzel bulduk. Bir yayın olsun. Oldukça hareketli bir transfer dönemi yaşıyoruz. Tabii ki Beşiktaş'ta bir numaralı gündem Muhammed Salah konusu. Galatasaray'daki Lezli transferinden sonra oluşan sessizliği yine Kaya Temel'e soracağız. Fenerbahçe yarın sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabze'yi sahasında konuk edecek. Trabzonspor'da da yine hareketli bir transfer dönemi sürüyor. Biz bugün dilerseniz Beşiktaş'la yayına bir giriş yapmış olalım. Muhammed Salah konusu tabii ki siyah beyazlarda en çok merak edilen konu. Hem Kartal Yiğit'e hem de Kaya Temel'e son detayları soracağız ki Kaya'yı da yeri gelmişken bir kez daha tebrik edelim. Bu görüşmeyi ilk olarak duyuran isim de spor medyasında Kaya Temel. Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmeleri bu ekranlarda aktarmıştı. Önce bir haberimizi izleyelim. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdal Adalı ve Muhammed Salah arasında ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti ve bu görüşmenin detayları nelermiş haberimizi bir izleyelim. Sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Beşiktaş yönetimi Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Olumlu ilerleyen görüşmeler Salah'ın menajerinin yüksek komisyon talebi nedeniyle sıkışmıştı. Başkan Serdal Adalı transferde bizzat devreye girdi ve Salah'la bir görüşme gerçekleştirdi. Mısırlı Yıldız menajeriyle konuşup transfer konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. Salah'ın ailesinin de İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yönetim kısa süre içinde Salah'ın menajeriyle bir araya gelerek transferdeki pürüzleri gidermek ve bu hafta içinde Salah'a imza attırmayı hedefliyor. Dördü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. 2 kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı.
0: Evet, haberimizde de bahsettiğimiz gibi artık Muhammed Salah transferi için kritik haftaya girmiş durumdayız. İlk yüz yüze görüşme gerçekleşmiş. Kartal Yiğit ve Salah da bu görüşmede Sayın Başkan'a menajeriyle görüşüp kolaylık sağlamasını isteyeceğini, ifade edeceğini yine söylemiş. Her ikinizde de aslında Salah konusunda bilgiler olduğunu biliyorum ama izninle Kartal Yiğit ile başlayalım Kaya Temel. Salah ve Beşiktaş arasındaki son durum nedir görüşmelerde?
1: Şimdi ben de sonradan gördüm Kaya'nın haberini. Yani 13 Temmuz'da bu ekranlarda
0: son sayfada
1: senin de olduğun bir son sayfada Kaya söylemiş. Hakikaten ben de tebrik ediyorum Kaya'yı.
3: Teşekkür ediyorum eksik olun.
1: Gerçi sonradan sahiplenenler oldu haberi ama
0: genelde öyle oluyor.
1: İlk söylendiyse o ayrıdır. Yani onun zevki ayrıdır bu işte. O nedenle hakikaten önemli bir transfer gelişmesiydi. Daha sonra detaylar ortaya çıktı. Ya şimdi öncelikle geçmişten gelen böyle bir değerlendirme yaparsam, bu tarz transferlerin bir anda oldu bittiğiyle gerçekleşme ihtimali her zaman zayıftır. Kolay bir transfer değil. Yani şimdi bakıyoruz, dünya futbolunda önemli bir isim.

0: ismi olan İngiltere'de Premier Lig'de yıllardır üst düzey oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte haberimizde vardı. Ödüller kazanmış. Yılın futbolcusu seçilmiş.
1: Dünyada 4 kez gol krallığı var Premier Lig'de.
0: Kolay değil
1: 2 tane lig şampiyonluğu, 1 tane Şampiyonlar Ligi var. Puşkaş ödülünü kazandı.
0: Mısır milli takımı.
1: Evet. Yani çok gerçekten hani burada anlatmaya kalksak çok uzun uzun anlatacağımız çok farklı rekorlar, rekor başlıkları da var, konu başlıkları da var ama gerçekten yani İngiltere Premier Lig tarihinin adını yazdırmış, Liverpool tarihinin adını yazdırmış. Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bu lige çok böyle özel oyuncular geldi, gitti, çok büyük transferlere şahit olduk. Salah da o isimlerden birisi.
0: Bir tanesi olacak, son dönemdeki belki birincisi. Yani ben bugün Libero TV'de de çıktığımızda söyledim. Yani tabii ki işte Drogba'lar geldi, Anelka'lar geldi, işte Guti geldi, Quaresma geldi, birçok isim geldi. Mario Gomez geldi. İşte son bakıldığı zaman tabii ki Salah gibi değil ama katkı olarak Osimhen şu an Türkiye Ligi'nde. Bunlar önemli şeyler. Ya bu oyuncuların bir anda getirilmesi dediğim gibi çok kolay olmuyor maalesef. Yani bir süreç var. İşleyen süreçte zaman zaman böyle sorunlar çıkabiliyor. İşte Beşiktaş'ta olduğu gibi menajere diyor ki fiyat arttı diyor. İşte sözde işte başkanın dedi biz başkanın yalancısıyız. Medyada çıktığı için menajeri para talep %35 arttırdı falan diyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Ya bunlar olacak gayet doğal. Yani çünkü hemen bir anda oldu bitti dediğim gibi getirilecek oyuncular değil.
2: Kolay bir transfer değil.
0: Değil zaten. Yani oyuncunun istekleri oluyor. Özel istekleri olacak şimdi yani. Yalnız iş şeyde bitmiyor böyle imza tabii. Atmayla bitmiyor. İşte gelecek evini beğenecek mi beğenmeyecek mi? İşte ne bileyim i̇maj şoförü hakları. Olacak, imaj hakları olacak. Ne bileyim işte bonuslar olacak. Forma satışlarından pay isteyecektir. Bunlar olabilecek şeyler. Ya bunların hemen böyle 2 günde, 3 günde falan bitmesi zaten beklenemez. Ama tabii ki şimdi taraftarlar da şunu diyor. Medyada gördükleri için işte bitti, geldi, gidiyor, uçaklar iniyor, kalkıyor falan. Bunları görünce insanlarda beklenti en üst seviyeye çıkıyor. Olmadığı zaman da hayal kırıklığı yaşanıyor. Gayet haklılar. Yani yalnız bu şey değil. Futbol anlamında söylemiyorum. Hepimiz mesela insanın günlük hayatında da bir şeye odaklanıyor. O olmadığı takdirde hayal kırıklığına uğruyorsun. Aynı şey burada da geçerli. Yani ben bu saatten sonra tanıdığım için de söylüyorum. Serdal Adalı Başkan'ın buradan bu işi döndüreceğini düşünmüyorum. Bakın hala Beşiktaş'ta diyemem. Çünkü bu imza olayı olmadan bunu dersek işte o zaman tepkiler oluyor. Yanıltmış oluyoruz insanları ki haklılar. Duyum alırız. Biz mecburuz yani gazeteci olarak. Medyeme sen nasıl söyledin? Duyum alırız. Görüşülüyor, ediliyor. Çok yakın dersin. Bitecek gibi dersin. Bunlar konuşulabilir ama bitti. Bitmeden bitti demek tabii ki yanlış. O yüzden kısa süre içerisinde bu işe nokta konulacaktır. Eğer uzarsa da yani hakikaten Salah menajerinin o kaprislerine diyelim ayak uydurursa o zaman teşekkür edeceksiniz, vedalaşacaksınız. Bu işin doğrusu budur. Yani şimdi tamam Salah büyük oyuncu dünyanın yıldızları arasında. Ama Beşiktaş kulüp olarak Salah'tan da üstün. Yani Beşiktaş bir çınar yüzyılın da üzerinde. Fenerbahçe Galatasaray da öyle. Avrupa'da dünyada da örnekleri var. Kulüpler her zaman şahıslardan üstündür. Salah tabii ki gelsin. Mesela ben şimdi Trossard gelince heyecanlandım. Çok muhteşem bir oyuncu. Takım oyuncusu. İnanın yani o imza töreninde de işte Salah diye bağırdı. Taraftar bağırabilir ama Trossard'ın önüne geçmesinin engellenmesi lazımdı. Şimdi Salah bir haftadır 10 gündür herkes Salah'la yatıyor, Salah'la kalkıyor. Trossard'ın da gölgede kalmaması lazım onu söyleyeyim. Yani Trossard o derece Salah
1: kadar.
0: Şu an
1: biraz kaldı gibi.
0: Kaldı.
1: Birkaç gündür.
0: Kalmaması lazımdı. Ben şey beklerdim. O imza töreninden sonra da Trossard böyle bir rüzgar devam etsin. Avrupa'da da konuşuyorsun, daha çok konuşuyorsun ama olmadı. İşte o taraftarların bağırması olayı kesti orada. Başkanın da orada taraftarlara uyuması, mimikleriyle, jestleriyle

0: taraftarlara uyması, sanki bu transferin bitecek, hemen bitti gibi algılanmasına neden oldu ve gündem bir anda değişti, Salah'a döndü. Halbuki Trossard çok konuşulması var. İnanın Trossard Salah kadar çok çok önemli bir, değerli bir transfer. Hatta ve hatta belki şimdi izleyenler ya ne diyorsun falan da diyebilirler ama takım oyunu anlamında Salah'tan da önde görüyorum ben Trossard'ın. Oyun stilini ve Vincenzo Italiano'nun felsefesine göre onu söylüyorum ama Salah zaten ayrı bir yetenek yani. Tek başına bir maç alabilecek bir oyuncu Salah. Yani o şova dönük bir oyuncu daha çok.
1: Farklı oyuncular.
0: Salah farklı oyuncular.
1: İkisi de bence ihtiyaç Beşiktaş için. Trossard da ihtiyaçtı.
0: Trossard kesin ihtiyaç zaten yani
1: Salah
0: sol
1: gibi
0: tarafa.
1: Bir görkemli isme de bence yeniden bu camiayı heyecanlandırmak için ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir Beşiktaş'ta öyle bir transfer
0: yoktu.
1: Hatırlamıyoruz.
0: İnsanlar yani
1: işte kim geldi? En son Rafa Silva geldi ama Rafa Silva da aslında isim olarak bu kadar sükseli bir oyuncu değildi.
0: Yani tabii ki Salah kadar değildi. Şimdi doğruya doğru ama Rafa Silva da bence büyük oyuncuydu.
1: Çok yetenekli yani, bir oyuncuydu. Yani
0: çok iyi
1: özel
0: oyuncuydu.
1: Bir yetenekti.
0: Kesinlikle çok iyi
1: kısa
0: oyuncuydu.
1: Kısa sürdü Türkiye
0: yapamadı.
1: Yani
0: yapamadı
1: mı yoksa artık yani tam olarak ne yaşandı bilmiyoruz.
0: Beşiktaş krizi yönetemedi ve oyuncuyu küstürdü. O anlamda söyleyeyim, oyuncu da gitmek durumda kaldı. Onun da hataları vardır. O ayrı mesele. Ona çok fazla girmeyelim
1: bak,
0: ama.
1: Bak bir soru var, bir yorum var daha doğrusu. Katılacak mısınız? Her ikinize de sormuş olayım. Yılmaz Hüsrev demiş ki Salah mutlaka alınmalı. Salah olayını çıkmaza sokan sosyal medyadır.
0: Doğru demiş. Katılıyorum.
2: Sadece sosyal medyada değil, yöneticilerin tutumu da öyle.
0: Tabii.
1: Doğru. Yani futbol o şeydeki bir isim Beşiktaş'ta. Şimdi burada ismini de tekrar etmeyelim.
0: Ya
1: hani
0: işte o herhalde bir şeyle bir
2: yapılmaması lazım.
1: Yapmış olduğu paylaşım var Salah sürecinde.
2: Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu haberi paylaşalı biz bir hafta oldu.
1: Tam yani, bir hafta oldu.
2: Tam bir hafta oldu. Şimdi bir haftalık süreç içerisinde Salah gibi bir ismin hemen bitti geliyor. Bir gün sonra imzalar atılıyor vesaire. Şu ana kadar uzaması sürekli bu tür haberler çıkmasında tabii ki etki sağladı. Bunların yapılmaması gerekiyordu. İkincisi Beşiktaş işte Sportif AŞ'de kim artık yönetim kurulunda kimi tam olarak
0: bilemiyorum.
1: Futbol AŞ.
0: Futbol AŞ.
2: Ha, Futbol AŞ'de yani o paylaşımın ıslak imzayı görmeden yapılması ben çok şaşırdım. Şimdi taraftar bunu yapar. Bir beklenti içerisine girer. Bu paylaşımı yapabilir.
1: Medyada
2: ama
1: yapabilir.
2: Medyada yapabilir.
1: Yapabilir.
2: Ama oyuncu cephesi bunu gördükten sonra bunu her türlü kullanır. Şimdi bu süreçle alakalı ben şunu paylaşacağım. Salah şu ana kadar menajeriyle sürekli yol yürüyen, aslında Salah'la menajerin arasındaki ilişki, diyalog bir menajer gibi değil.
1: Değil.
2: Çok sıkı dostlar.
1: 2012'den bu yana evet, çok farklı bir ilişkileri var.
2: Aynen öyle. Bütün kararlarını zaten.
1: Rami Abbas menajeri.
2: Evet. Rami bütün kararlarında Salah'ın zaten yanında oluyor. Bütün kararlarında destek çıkıyor. Şimdi burada örnek veriyorum. Beşiktaş Başkanı Sayın Başkan Serdal Adalı Salah'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirse bile gerçekleştirebilir. Buna yanı sıkıntı yok. Zaten telefonla gerçekleştirdiler bu konuşmaları. İşte rakamsal boyutta şikayetlerini zaten dile getirdiler menajerinin. Ama günün sonunda bu Salah ve menajeri beraber yol yürüdüğü için etkilemez. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Biz şimdi bu haberi paylaştığımızda hemen bitiyor. Şu kadar para, bu kadar kontrat geliyor. Ben günlerdir gerek sosyal medyada gerekse burada anlatmaya çalışıyorum. Yani kısa bir özet geçeyim izninle.
1: Tabii ki.
2: Beşiktaş kulübünün beklentisi 1+1 kontrat, 12 milyon euro da maaş. Salah cephesinin beklentisi 2+1 kontrat, 13 milyon artı bonuslar. Salah'ın sadece. Üzerine menajerlik ücreti. Ve başkanın bu söylediği en sondaki rakam, astronomik rakamlara çıktı bu sosyal medyadaki haberler demesi. 20 milyon euroya yakın bir paketten bahsediyoruz burada. Bir beklentiye girdi oyuncu cephesi.
1: Tüm ücretler dahil.
2: Her
1: yani
2: şey dahil.
1: Yani menajerlik ücreti, imza parası, tabii, yıllık ücreti tabii, yaklaşık 20 milyon euro.
2: Evet.
1: Salah cephesinin beklentisi.
0: Doğru, ben de öyle. Ben baştan yani beri öyle olduğunu yakın biliyorum. Yani, 20'den aşağı olmaz bu iş. Bak,
2: ve şu da
0: söyleyeyim
2: var. Şimdi hep şu konuşuldu. İşte oyuncuyla anlaşıldı. Şimdi oyuncuyla anlaşıldı derken şu tabii ki Salah'a soruldu. Başkan da bu görüşmeyi yaptı, konuştu. Beşiktaş'ta forma giymek ister misin? Evet. Salah zaten evet dedi buna. Şimdi burada hemen anlaşıldı. Ya nereye anlaşıldı? Rakamsal boyutta konuşuyorsunuz. 1+1 kontrat isteyen Beşiktaş. 12 milyon euro maaşı olsun diyen Beşiktaş. Oyuncu cephesinin de burada talepleri var. Yani bir iki gün içerisinde bu transfer bitti geliyor. Bu yıldız transferlerde, büyük transferlerde böyle olmuyor süreç.
0: Olmaz.
2: Yani Kartal abi sen bizden daha da deneyimlisin bu meslekte. Ama geçmişte baktığımızda da şimdi yayının başında güzel bir şey söyledim. Bu oyuncuya tamam dediğin anda bu sefer oyuncu İstanbul'daki evini işte ara

0: arabası, çocuğu varsa okulu, tabii, yaşantısı, hayatı, çocuklarının, tabii, her şeyi talep edecektir.
1: Sosyal hayatı.
0: Yakın zamanda Icardi örneği var Galatasaray'da.
1: Doğru.
0: Osimhen örneği var, Sané örneği var. Yani hep talepler böyle oluşabiliyor. Bu transfer bir iki günde bitti. Beşiktaş'a imza alıyor. Şu an geliyor. Öyle bir ortam şu an oluşmadı yani. Ama olumlu gidiyor.
1: Burada aslında bir simülasyon oyunu oynamıyoruz. Yani hani teklif yaptık, işte o şu rakamı bekliyor, biz de şunu veriyoruz. Orta yolda buluştuk, hadi o zaman sözleşme imzalayalım gibi bir durum değil yani. Bunun bir, tabii, sürü parametresi var. İşte İstanbul'daki hayatı nasıl olacak, nerede yaşayacak, hangi evde oturacak, dediğin gibi çocuklarının eğitim hayatı nasıl olacak. Evet, zaten burada yaşamak istediğini biliyoruz. Daha doğrusu burada yaşamaya sıcak baktığını biliyoruz. İşte geçen yaz Bodrum'dan zaten bir yazlık satın alıyor. Yani Salah'ın Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlar da var. Dini inancından dolayı da zaten Türkiye'de yaşamaya ailece sıcak baktıklarını biliyoruz. Ama anlaşıldı denilen şartlar senin bahsettiğin gibi aslında Beşiktaş'ın önerdiği şartlar.
0: İstediği şartlar tabii, evet, ki. Ve şu bilgi de var.
1: Arada farklılıklar var yani.
0: Evet, yani şu bilgi de var. Zaten Salah Dubai'de tatilini gerçekleştiriyordu. Şimdi İstanbul'a gelmek istiyor Bodrum'a tatilini sürdürmeye, ama bu transfer konusundan dolayı oyuncu şu an çekiniyor. Gelemez. Çünkü İstanbul'a geliyor dediğin anda transfer bitti olarak algılanacak.
1: Vlahovic geldi mesela. O dönem hatırlayın. Değil, bundan tatile yaklaşık gelmiş. Bir ay önce Bodrum'a geldi tatil için. Bir anda yine böyle Beşiktaşlı adının çok sıcak anıldığı bir dönemdi. İşte transfer bitiyor mu? Beşiktaş acaba işte Bodrum'da bir görüşme olur mu gibi bir anda beklenti ve gündem oluştu. Hiçbir görüşme de olmadan. Vlahovic zaten görüşmeyi kabul etmedi o tatil esnasında Beşiktaşlı yetkililerle. Yani. Görüşmeden direkt tatilini yaptı, geri döndü mesela.
0: Tabii
1: ama
0: yani
1: hemen böyle
0: oyuncuda
1: bir beklenti ve gündem oluşuyor. Evet,
0: evet, evet. Salah da biraz çok daha tedirgin yani şu an. Gelirsem,
1: yaşanır,
0: evet, böyle, evet, anlaşılır diye mantık olarak da tabii ki doğru. Ama şunu ekleyeceğim, yani çok yıldız bir oyuncu, büyük bir oyuncu. Kolay kolay bu süreçler hemen böyle 3-5 güne bitmiyor. Süreç devam edebiliyor. Benim şahsi düşüncem, benim de anladığım, Sayın Başkan Serdal Adalı öyle ya da böyle bu transferi bir şekilde bitirecektir. Çünkü bu kadar çok yüksek sesle konuşulması, hani bu noktalara gelmesi bu konunun, artık hani deriz ya 3'e 5'e bakmadan da gerekirse bu sezon Salah için bir yine bütçede esneklik gösterip bu oyuncuyu bence kadrosuna katacaktır. Ama tabii menajeriyle alakalı, Salah kendi arasında bir görüşme gerçekleştirebilir. Hani bu tür şeyler sürekli konuşulur. Diyalog halinde ilerlenebilir. Tekrar edeyim, Suudi Arabistan'dan 40-45 milyon euro bandında zaten Salah'a teklif var. Gel burada oyna diye. Salah Suudi Arabistan'ı öncelik olarak görmüyor. Türkiye'de devam etmek istiyor. Burada oynamak istiyor. Beşiktaş'ta da görüştüğü ilk günden beri zaten bunu söz ediyor. Beşiktaş'ta da oynarım dedi oyuncu. Bunlardan yani hiçbir problem yok. Ama buradaki tek sorun, zaten Sayın Başkan da söyledi, sosyal medyadaki bu bitiyor, geliyor, imza atılıyor konusu bu durumlara getiriyor. Rakam
2: ama
0: yükseltir.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu olaya, buralara kadar gelmeden Başkan Serdal Adalı'nın olaya müdahale etmesi lazımdı. Çıkıp konuşacaktı. Çıkıp konuşacaktı. Ha ben olsam derdim ki yani Salah bize önerildi. Doğru. Doğrudur arkadaşlar.
1: Ama çok bence
2: menajeri önerdi.
1: Baskı oluştu. Şimdi
2: ama işte de doğrusunu
1: anlatacaktı. Salah'la ilgili bir baskı oluştuğunda çıkıp hani
0: ama şunu yaptı Furkan, özür diliyorum,
1: anlaşmadık ya da işte gündemimizde yok demek de
0: dedikodu var demişti, hatırlıyor musun? Biz haberi söyledikten
2: kampta
0: sonra
2: kampta şey
0: zaten
2: dedi.
0: Doğrulamamıştı orada.
2: Evet.
1: İlk sen yayında bahsettikten sonra, evet,
2: evet.
0: Açıklama yaptı, doğrulamadı orada zaten. Dedikodu var dedi. Saklamaya
1: zaten
0: çalıştı başkan zaten.
1: Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz ama bence Beşiktaş'ta Salah arasındaki görüşmeler çok böyle kısa sürede çok
2: bir yere geldi.
1: Ciddi aşamaya, boyuta geldi gibi. Yani ne zaman ki Trossard'ın imza töreninde bir anda tribünler işte ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah diye bağırmaya başladı. Bir anda Beşiktaş'ta transfer ve Salah gündemi oluştu gibi çok suni gündemden çıkıp böyle çok daha somut bir gündeme dönüştü Salah konusu ve bir buçuk gün içerisinde de bu transfer sanki bitmiş gibi bir havaya büründü.
2: Evet. Öyle işte, yani başkan da işte onu diyorum ben. Mesela kampta şey demiş başkan arkadaşlarla yemek yerken, ya demiş tamam var ama biz öyle bir niyetimiz yok gibi bir cümle kurmuş. Yani orada öyle dedi. O zaman devamında da şöyle, bu olay buraya gelmeden önce diyebilirdi Serdal Adalı. Ya tamam, menajer önerdi bize. Bakıyoruz bütçemize göre değerlendireceğiz.

0: Mesela öyle anlaşma yok. Bunları deseydi belki bunların önü kapanabilirdi. Şimdi bu kadar her yerde çıkınca işte oldu, bitti, anlaşıldı, 1+1 geliyor, salı günü geliyor falan bilmem ne denilince tabii ya taraftar zaten beklentinin de ötesinde. Adamlar istiyor yani, böyle bir şey istiyor. Sen bunlara o imkanı, o şeyi verdiğin zaman ipucunu derler yani, isterler. Olmadığı zaman da hayal kırıklığına yaşanır. Yani o yüzden bu saatten sonra maddi olarak ben bir şey yaşanacağını düşünmüyorum açıkçası. Beşiktaş şeye çıkacaktır. Ne derler? Fiyat arttıracaktır. İlla ki arttıracaktır. Yani bir orta yolda bulunacak. Ha şu olabilir. Yani bu transfer nasıl olmaz derseniz bana. Anca işte senin de dediğin gibi Arabistan'dan o ciddi astronomik parayı düşünüp ya ben artık 34 yaşına geldim. 2 sezon, 3 sezon oynayacağım. Parayı düşünmem lazım. İyi para kazanmam lazım. Ancak öyle veya ne bileyim tekrardan bir Premier Lig'den bir kulüp Salah isterse belki o zaman oyuncunun fikri değişir.
1: Zannetmiyorum ama.
0: Ya yani onu diyorum işte. Ben de o yüzden oyuncunun fikrinin değişeceğini düşünmüyorum. Yani
1: ben Avrupa'dan bu kadar ciddi rakamlar kazanabileceğine ihtimal vermiyorum.
0: Hayır, rakam anlamında söylemiyorum. Hayır, rakam anlamında söylemiyorum. Belki Salah kendi kulüp düşüncesi tabii kulüp anlamında, yani ne bileyim İngiltere'den yine hatırı sayılır bir kulüp, işte bir yerde gördüm Chelsea falan deniliyor, işte konuşuluyormuş. Yani oldu da Chelsea istedi mesela tekrardan. O zaman belki gidebilir paraya bakmadan. Ya ben bu işi burada bitireyim diyebilir. Diyebilir. Çünkü ama Beşiktaş'ın şu ana kadar verdiği paraları da bence de Avrupa'da kimse vermez. Hele şimdi yok Roma falan diyorlar. Yani İtalya'dan ya, yani
1: Roma'da artık
0: yani kimse yani veremez. Kimse veremez.
1: Transfer döneminde böyle tırnak içinde bela olmaya başladı. Yani kulüpler kime talip olsa Süper Lig'den bir anda Roma yani, o oyuncuya da yani talip oluyor. Ya artık bilmiyorum, arka planda bir menajer
0: çok şey var yani.
1: Var.
0: Bilgi kirliliği var Furkan. Yani ben sana söyleyeyim. Yani hem anlaştık kısmında hem anlaşmadık kısmında. Yok o istiyor, bu istiyor. Bunlar bilgi kirliliği.
2: Ya başkan yani, zaten iki kere açıklama yaptı bunun üzerine. Yani ikisinde de birinde söyledi. Herhangi bir tam Salah'la biz konuştuk, görüştük. Tamam evet dedi. Onun üzerine görüşme devam ediyor dedi. Ama hala onun üzerine anlaşıldı bitti yani sosyal medyada hani
0: olmaz
2: işte haber atlatma durumları vesaire. Tabii ki haberin devamı gelir, ekleyebilirsin, yeni bilgiler vardır, güncel şeyler yani, bunlar oluyor.
1: Bence biraz artık iş rezervasyon haberciliğe döndü yani.
2: Kesinlikle öyle.
1: Hani işte herkes bir gün yazıyor işte. Kimisi çarşamba diyor, kimisi perşembe diyor, herkes kimisi hafta şey sonuna kadar yani diyor. Herkes bir rezervasyon yapıyor şimdiden. Hani hep konuşuyoruz ya işte ben demiştim.
0: Ben vermiştim. Ben yazmıştım.
1: Muhtemelen tabii evet, böyle bir
2: ya ona düştü konusu şu an yani.
0: Ya olur ya, olur böyle şeyler. Olacaktır. Bundan sonra da var olacaktır ama yani artık insanlar bence çok fazla bu işi dillendirmenin doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yani yorum yaparak şu bitti ya da bitmiyor şeklinde. Burada resmi, kulübün resmi açıklamasını herkes bekleyecek, bizler dahil. Anlaştıysa anlaştı. Anlaşamadıysa da anlaşamadı. Yani bir de şu var. Dünyanın sonu da değil yani. Ya dünyanın da sonu değil. Ya oldu da olamayabilir yani. Ha, ne olur büyük olay olur. Taraftar tabii ki isyan eder. O ayrı mesele. Olamayabilir adam. Yani vazgeçebilir yani. Hayal kırıklığına uğrar, vazgeçebilir. Yani burada Serdar Adalı'nın falan da yapacak bir şey yok. Yani ne yapabilir? Gitti adam teklifini verdi yani.
1: Hani
0: ne yapsın yani ya, gelmiyorsa adam.
1: Madem olmayacaktı niye olur gibi oldu diye.
0: Ya burada ya hatası
1: bu
0: şu tabii.
1: Eğer olmazsa ki biz bu arada şimdi ya burada taraf değiliz hani ama bir futbol sever olarak ya, tabii ki de ben Süper Lig'de Muhammed Salah'ı izlemek isterim.
0: Olmazsa isteriz da yani,
1: ki diliyorum olur ki sizin ya ikinizin de anladığım
0: yani
1: kadarıyla zaten beklentisi
2: olacak yani.
1: Olacak.
0: Bence
2: olacak
0: de olacak.
2: Başkan yani bir şekilde bitirecek bu transferi.
1: Olmazsa da bir hayal kırıklığı olur.
0: Geçici ya. Ben ya sana
2: şu
0: söyleyeyim.
2: Şu da var şu an ama şimdi Beşiktaş Salah transferiyle bu kadar çok ilgili ilgilenirken Beşiktaş'ın farklı takviyelerde yapacak
0: şimdi
2: olmasını da bu durum biraz daha geciktiriyor.
0: Geciktirdi, tabii, geciktiriyor değil, geciktirdi Kaya. Ya onu söylüyorum ben. Yani biz 10 gündür bak 10 gündür transferde geçtim. Perşembe günü Beşiktaş'ın bana göre çok çok hayati bir Avrupa maçı var. Niye bana göre diyorum? Hocanın lafından giderek. Hoca bu maçı çok önemsiyor. Ama korkuyor bir yandan, çekiniyor. Zor bir rakibe karşı eksik bir kadroyla oynayacak Vincenzo Italiano. Perşembe günü Beşiktaş yıllardır o Şenol Güneşli Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkan Beşiktaş daha sonra yıllardır hayal kırıklığı içerisinde Avrupa'da. Beşiktaş Avrupa'da yok.

0: Eylüllerde, Ağustoslarda havlu atıyor. Ligde, geçen sene ligde olduğu gibi.
1: Eylül'ü göremedik.
0: Tabii. İşte Ağustoslarda, Eylüllerde havlu atıyor. Ligde olduğu gibi. Bu sene Beşiktaş'ın hedeflerin arası da muhakkak Avrupa olması lazım. Şimdi siz çok çok önemli bir Milan maçına çıkıyorsunuz. Ya 10 gündür herkes Salah'la yatıyor, Salah'la kalkıyor ya. Tamam, kimse Salah gelmesin demiyor. Muhteşem bir transfer olursa. Çok yetenekli bir oyuncu. Ligimizde böyle gözlerimizin pasını alabilecek bir oyuncu. Ben en son işte Quaresma'yı öyle derim. Quaresma da bizim gözlerimizin pasını alırdı. Öyle bir oyuncu. Hele ki sen sol tarafa Trossard almışsın. Sağda da düşünsenize Salah. İstiyor, herkes istiyor. Fenerbahçe'de Greenwood geldi, gördük. Muhteşem bir şey olacak. Rekabet olacak. Ama arkadaşlar, şimdi gündem bir numarası Salah. Ya bu takım 2 gün sonra 3 gün sonra maça çıkacak. Böyle hiç olmasa artık bırakın da maça konsantre olsun camiaya. Ne taraftar konsantre olmuş, ne camia konsantre olmuş. İnanın futbolcular da etkilenecektir. İnanın hoca da etkilenecektir. Ya önce şu maç bir bitsin. Salah kesinlikle gelir. Doğru. Ya bitsin şu maç ya. Perşembe günü. Ya inşallah Beşiktaş Perşembe günü burada yener de ikinci maça kalmaz. Çünkü işi kolay değil Beşiktaş'ın. Ya Avrupa'da artık bir yol kat etmesi lazım ya, ülke adına da. Hakikaten yani bunu hepimizin de istemesi lazım. E şimdi siz Allah korusun Perşembe günü istenmeye bir sonuç olduğu zaman ne olacak? Kimin eline ne geçecek? Yani Salah şu an 5 yaşın oyuncusu değil. Gelse bile oynayamayacak zaten. O yüzden bırakın artık bari işte öyle bir rahatlasın olay ya. Şey de rahatlasın, başkan da, yönetim de rahatlasın. Bu kadar baskı kurulması iyi değil. İyi değil. Olmadığı zaman işte o zaman nahoş şeyler ama yaşanabilir baskının, yani şey anlamında camiayı etkileyecektir, yine geriye döndürecektir, o anlamda söylüyorum.
1: %100 katılıyorum sana ama bu baskının iletişimini de işte profesyonellerin yapması gerekirdi. Bu
0: onlar da
1: yaklaşık bir haftalık süreçte
0: ya kimse yapamadı, ben sana söyleyeyim, bu süreç iyi gitmedi, onu söyleyeyim. Tıpkı Rafa Silva'da olduğu gibi, Rafa Silva sürecini Beşiktaş iyi yönetemedi, bu krizi iyi yönetemedi. O süreçte hocanın yanlışları vardı. Bence başkanın da yanlışları vardı. O süreçte yönetemediler. Çok çok değerli bir oyuncu elinden kaçırdın. Ben yani belki sistem mistem diyorlar şimdi, uymaz muymaz diyorlardı. Ben hiç öyle bakmıyorum. Rafa Silva olsa şimdi Vicenza'ya İtalyan'a hayır mı diyecekti? Benim sistemime uymuyor mu diyecekti?
1: Konuşuluyor mesela.
0: Müthiş olurdu.
1: Trossard geldi. Sağ öne Salah gelebilir.
0: Düşün, önde Rafa
1: arkada
0: Silva.
1: Arkada Okun var. Acaba Rafa Silva olacak, kalsaydı tabii nasıl olurdu
0: ben
1: diye
0: söyleyeyim.
1: Hayal kuran dream, acaba diyen Beşiktaşlar
0: dream kadro
1: var.
0: Olurdu ya, dream team ya, ciddi söylüyorum olurdu yani.
2: Ama şu da var, şimdi Beşiktaş'ın bu kadar çok açık oynamasını gerektiren durum da son günlerde bu kadar çok, şuna yoruyorum ben. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun, Sané gibi maliyetli bir oyuncusu var, Salah denklemi Galatasaray'da yok. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, ilk önce zaten Fenerbahçeli olacaktı bu iş. Yönetim değiştikten
1: sonra olmadı. Bir önceki yönetim,
2: Saadettin Saran yönetimi,
1: evet. Ertan Torunoğlu'nda
2: olmadı orada. Şimdi Beşiktaş zaten bu kadar çok rahat, hani biraz daha hareket etmesi, pazarlıkları sürdürmesinin nedeni bu. Şimdi son günlerde şu da konuşuluyor. Bu transferin içerisinde bir şekilde Galatasaray çekilmeye de eklenmeye çalışıyor. Zaten şöyle bir durum var burada. Salah Beşiktaş'a önerildi. Altını çiziyorum. Önerildi derken de burada zaten Fenerbahçe ile başlayan süreç, Galatasaray'a da soruldu. Ama Galatasaray elimde Sané gibi bir oyuncu var dedi maliyette. Düşünmedi Galatasaray. Şu anki pazarlık meselesinde de şunu görüyoruz daha çok sosyal medyada. Ya Galatasaray'da bu transferde masada olur, Beşiktaş olmazsa. Ya Beşiktaş eğer ki Salah konusunda zaten anlaşma sağlayamazsa bu oyuncunun seçeneği Suudi Arabistan olacak. Tabii Beşiktaş'tan istenilen rakam 20 milyon euroya yakın diyoruz burada. Galatasaray'da bu paraya gidip Salah'a vermez ki
0: niye
2: zaten.
0: Niye versin canım? Fenerbahçe'de
2: tek bir
0: vermez.
2: Denklem olur burada, örnek veriyorum. Yani ben burada işte oyuncuyu takımlara karşı ortalığı alevlendirmek değil amacım. Sosyal medyada gördüğüm için bunu anlatmaya çalışıyorum daha çok. Sana olmaz, çıkarsın, bir fırsatın olur. O zaman senin masana gelir, değerlendirirsin. Ama şimdi zaten Sané'ye verilen yıllık ücret belli. Salah'ın istediği ücret zaten yüksek paket halinde. Bu oyuncunun zaten Türkiye'de Beşiktaş'ı olmazsa Suudi Arabistan olacak. Bunun lamıcım yok yani. Ne konuştuk? Fırsat Avrupa'dan, işte büyük takımlardan biri, ya acaba hadi alalım.
1: Yani yerel yok, pazarda bir Salah rekabeti yok.
0: Yok.
2: Yok.
1: Tek ilgilenen takım şu anda Beşiktaş.
2: Kesinlikle öyle.
0: Yani burada fiyat artmasının nedeninin de diğer

0: kulüpler olmadı aşikar. Yani medyada işte çıktı diye falan fiyat artılıyor. Ben çok ona da katılmıyorum.
1: Ya Aziz Bey şunu yani, söyledi Sayın Başkan da 30 milyon euroyu buluyor dedi paket. Salah'la alakalı hatırlıyor.
0: Ya ben ilk duyduğumda 25 diye duydum. İmza parası işte yok bonuslardı bonuslardı. Topla. Tabii bir yıllık 25. Ha belki o ilk sene 25'tir işte imza parası olduğu için. İkinci sene ne bileyim atıyorum 16-17 yani. O yüzden çok yani maliyetli bir transfer. Ama bu tarz oyuncuya gidiyorsan zaten maliyetini düşüneceksin. Yani Salah buraya 7-8'e 9'a 10'a 11'e falan gelmez. 11 falan yazlar gelmez. Ha gelirse yapılıyorsa mesela Trossard'da nasıl 6.5 dendi açıklanan resmi rakam. Bonuslar falan varmış. Ben biraz daha yüksek olabilir. Ama yine de önemli bir iş. Bak yine de önemli bir iş. Şey söyledim ben hatta bir gün yayında o gün geldiğinde. Agbo diye 18 milyon euro verdim bonservis. Ya Agbo diye 18 milyon euro bonservis verdiysen Trossard bedava. Trossard'ı 18 aldıysan bonservisinin bedava demiştim ki hala aynı düşüncedeyim. Trossard bedava.
2: Rafa Silva 10 milyon euro alıyordu sanırım Beşiktaş'ta.
0: Tamam işte. İyi yani mi? O zaman bedava yani Trossard'ın geçişi. Ona kimsenin lafı olamaz.
2: Şimdi yanlış tabii bilgiler çoğunluğu.
0: Şimdi Salah doğal olarak yani isteyecektir. Yani ben onları falan eğer 10'a 11'e falan hakikaten bu iş bitiyorsa yıllık maliyeti bence imza parası ihtimal falan yoksa müthiş
1: onlar,
0: iş.
1: 11'ler çok zor.
0: Yani, oluyorsa müthiş iş.
1: Tabii ki kesinlikle.
0: Bak, müthiş iş. Helal olsun derim yani ama olacağını zannetmiyorum.
2: Evet, imza parasıyla birlikte Rafa Silva'nın her sezon maliyeti Beşiktaş'a 9 milyon euro.
0: 9 milyon şey gibi Trossard gibi yaklaşık yani. Olur ya bu oyuncular olur bak.
1: Ya, bu tam
0: söyledik.
1: Bir fırsat transferi
0: tabii,
1: bence yani.
0: Bunlar
1: Beşiktaş
0: olur.
1: Için
0: tabii.
1: Yani doğan bir fırsat olarak da bakmak doğru gerekiyor bunu. Böyle bir sezonda böyle
0: bir oyuncuya gidiyorsan
1: herkesin kadrosu
0: mecbursun
1: zaten hani dolu zengin. Beşiktaş'a şu an zaten hani Süper Lig'de de Galatasaray'da da oynasa tabii ki örnek veriyorum Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da ben isterim Salah'ı burada izlemek. Yaşı konuşuluyor da adamın zaten bir fiziğine baktığınızda, çalışmasına baktığınızda, disiplinine baktığınızda yani saha içerisindeki yaptıkları.
2: Yaşı da konuşmayalım. Neden konuşmayalım? Şimdi tekrar düşüyor gibi
1: çok
2: oluyoruz
1: ama. Çok oyuncu geldi yani.
2: Yani mesela işte 37 ile başlayayım. Hadi en yüksekten başlayayım. 37 yaşında Edin Dzeko geldi Fenerbahçe'ye.
0: Takır takır da
2: oynadı. Hatta yani Fenerbahçe gittikten sonra aradı bile Dzeko'yu.
0: Kesin.
2: Mertens geldi 35 yaşında.
1: Evet.
2: Şu an hala yeri dolmuyor mesela. Galatasaray hala Mertens profilinde bir oyuncu arıyor. Geçmişte 34 yaşında
0: işte Mario
2: Pepe
0: Gomez
2: geldi.
0: Yanılıyorsan geldiğinde
2: Mario Gomez
0: Pepe
2: 30'ların başında geldi.
0: 30'un üstündeydi.
2: Guti geldi 34 yaşında.
0: Guti geldi.
2: Drogba geldi 34
0: tabii
2: yaşında.
0: Tabii canım hepsi.
2: Yani
0: Pepe dediğin
2: şu yaş konusuna takılmaktan vazgeçelim. Bunu değerlendirirken bence biraz Süper Lig'in de seviyesini düşünerek değerlendirmekte fayda var.
0: Ya şimdi kesinlikle bak geçen sene Premier Lig'de oynamış adam gelip de burada bak en azından diyorum ilk senesinde bence muazzam işler yapar. Yapması gereken de o. Yapar.
2: Salah için de bu arada ideal sözleşme 1+1'dir bence.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü maliyet yüksek. Açık konuşayım. Tamam şimdi insanlar bu işin maliyetine girdiğin zaman taraftarlar falan ya size ne kardeşim maliyet falan filan diyorlar. Bak gelsin gelmesin kimse demiyor. İlk senesi muhteşem. Ver parasını. 1+1 yap. Oyuncu da kalmak istiyorsa seneye de kalsın ama ondan sonrası biraz soru işaretidir. Yüksek maliyetli oyuncu bunlar. Yani oyuncu yavaş yavaş fizik olarak düşmeye başlayabilir. Etkilenebilir bazı şeylerden. Oyun düşüşleri başlar. Sonra verdiğin para havaya gider. Ya biraz da bunu düşünmek lazım. Yani şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor özellikle 3 büyükler zirve yarışın geçtim artık transfer masadaki yarışa başladılar. Bu da ne oluyor? Paraların devamlı yükselmesine neden oluyor. Sonuçta bu paralar da bizim ülkemizden çıkıyorlar. Yani az buz paralar değil bunlar. Kulüplerin borçlarına baktığımız zaman hepsi borçlu. Hepsi borçlu. Hiçbir gelir yani gelir doğru dürüst yok. Ama 40 yılda bir böyle oyuncu alınır mı? Alınır.
2: Tabii
0: daha önce de alındı. Alınsın. O ayrı mesele.
2: Isimler. Yani bunlar için çok
0: alınır
2: fazla
0: abicim
2: bütçe vesaire maliyet hesaplaması yapılmaz. Böyle
0: yapılmaz
2: bir fırsat oluştuysa
1: tabii
2: alınır.
1: Şartları bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı bu transferin bitmesi lazım. Yani ilk hani diyorum ya Türkiye'de Fenerbahçe ile de adı anıldığında burada bu haberi paylaşmıştık. 30 milyon euro Sayın Başkan'ın demesi, Aziz Yıldırım'ın demesi zaten. Ben daha orada hani örnek veriyorum genç oyuncuya giderim demesini anlayabilirim. Daha uzun yıllar devam etsin Fenerbahçe'de öyle bir kadro kuralım. Evet, vergilerle beraber zaten o parayı bulabiliyor o paket halinde. Şimdi öyle bir durumdan tekrardan Beşiktaş'a önerildiğinde ya da Beşiktaş'ta masaya oturulduğunda diyelim. Konuştuğumuz rakamlar şu an zaten hani 30 nerede 12 nerede?

0: Ya da işte bunun içerisinde tabii ki sabah size net olarak forma da sattırır. Onu da yapar. Bunu da. Daha konular buralara gelmedi.
1: Yurt da sattırır.
0: Tabii
1: global
0: her şey
1: anlamda
0: yani.
1: Buraya taraftar
2: herhalde
1: çeker,
2: yani,
1: izleyici çeker.
2: Aynen
1: yani
2: zaten öyle. Mısır işte daha önce geçmişte geldi buraya bir sürü
1: tabii,
2: Mısır.
1: Kuzey Afrika'dan.
2: Ahmet Hasan geldi, şey geldi, El Saka geldi, şeyde oynadı Gençler Birliği, Elneni geldi en son. Trezege geldi, Kasımpaşa falan. Yani bunları gördük. Ben mesela bu olaylar...
1: Yani Salah'ı izlemek için... Sadece Salah'ı izlemek için Beşiktaş
2: maçında dünyanın her yerinden,
1: tabii canım, o sever gelir. Salah öyle bir transfer.
0: Yani çıkarırsınız gelir. O bütçeyi bir türlü çıkarırsınız. Formadan çıkarırsınız, işte lojadan çıkarırsınız. Hadi Şampiyonlar Ligi ihtimali şansı, örnek veriyorum, hani her sezon devamlılığı olsa rahatlı. Mesela Galatasaray Osimhen'e yatırım yaptı 75 milyon euro. Bu sezon çıkardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro yakın, hatta geçkin yanlış hatırlamıyorsam bir rakam koydu kasasına. Beşiktaş'ta da bu bir şekilde yıldız bir transfer gelince formadan çıkarırsın, biletten çıkarırsın. Yani bir proje yaparsın.
1: Kesinlikle.
0: Yani o
1: bir şekilde onu
0: bir türlü yolu
1: finanse
0: vardı
1: edersin
0: yani.
1: Oradaki
2: tabii,
1: maliyeti.
2: O nedenle bunun için söylüyorum, Avrupa'da özellikle devam etmesi lazım. Şimdi bu tarz oyuncular Avrupa'yı da ister. Avrupa'da oynamayı.
0: Ya tabii o
2: sadece yerellikte değil yani. Şimdi siz Salah alıyorsanız, Trossard'ı alıyorsanız, şimdi Trossard'a da sorsanız, Salah'a da sorsanız, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğine göre Avrupa Ligi fırsatı var Beşiktaş'ın önünde. Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Avrupa Ligi'nden elendik, konferansa kaldık. Konferanstan elendik, öyle olmaz.
1: Orada konferans olmaz. Ligi'nin de tabii ki Avrupa Ligi'nde devam etmesi çok daha iyi olacaktır ama bu sezon konferans liginin de Beşiktaş için şöyle bir durum söz konusu. Final mücadelesi Beşiktaş stadında oynanacak. Yani ya Ankara'daki yeni stadyum ya da Beşiktaş stadı, ama çok yüksek olasılıkla Beşiktaş stadyumunda oynanacak gibi görünüyor. Çünkü Ankara'daki stadın yetişmeme ihtimali var. Bir anlamda yani
2: çok
1: kendi
2: anlamlı
1: evinde
2: yani.
1: Final oynama durumu böyle bir motivasyon da oluşabilir sezon devam ederken.
0: Salahlı kadro varsa yani, Avrupa'da
1: ya favorilerden de birisi olabilirsiniz evet. Hatta bu anlamda
2: sen bu kadroyu kuruyorsan eğer işte Salah'a.
1: Hocanın da böyle bir tecrübesi, deneyimi
2: hoca
1: var.
2: Hoca zaten bu işi bak ne diyorum. Hoca çok önem veriyor Avrupa'ya. Yani yalnız konferans değil, Avrupa Ligi'ne önem veriyor. Yani tur atlamayı çok istiyor ama atlar mı atlaz mı şu an itibariyle bilinmez. Çünkü daha takım tam anlamıyla hazır değil. Artık kadro kuramadın tam. Yani bütün transferler, eksik bölgeler dolmadı. Hoca da zaten kendi ağzından diyor. Hazır değiliz daha diyor.
1: Son yorumları alayım Beşiktaş'a
2: dair. O yüzden
1: dair.
2: Yani Salah gelirse tabii ki bir çeyresi değişir. Kulübün böyle bir 4-5 senedir ölü toprağı üzerine serpildi Beşiktaş'ın. O böyle bir dağılır. Her şey güzelleşir. Ondan sonra ama bu kadroyu kuruyorsan da o bölgeleri de dolduracaksın. Çok iyi bir santrafor alacaksın ve şampiyonluk yarışını geçtim. Bakın iddialı olacak ama Beşiktaş'ın şampiyon olması lazım. Yani sen Salah'ı alıyorsan, Trossard'ı alıyorsan, öne Vlahovic'i veya ne bileyim Lukaku'yu alıyorsan yani şampiyon olman lazım diye düşünüyorum.
1: O işte onu,
2: ama
1: tam onu
2: kolay da değil yani.
1: Süperlikte bir tane
2: tabii,
1: şampiyon çıkacak.
2: Kolay
1: yani,
2: da değil.
1: De evet. Kim şampiyon olamazsa ya, muhtemelen
2: işte
1: problem
2: yani,
1: yaşayacak.
2: Bu kadronun normalde şampiyon olması lazım.
0: İşte Fenerbahçeliler de
2: yani.
0: Şunu söylüyor mesela, örnek veriyorum. Greenwood var.
2: Onlar da öyle
0: Galatasaraylılar
2: diyor.
0: Galatasaraylılar diyor Osimhen'e bu kadar yatırım yaptık işte Sané. Acaba 10 numara kim olacak beklenti içerisinde hala. Ya, bunlara baktığımızda
2: öyle.
0: Tabii. Ha, şunu duydum ben en son. Bilmiyorum Kartal abi senin kulağına geldi mi? Başkanın bu sezonki planlamasında teknik direktör dahil yapılacak olan transferlerle beraber 100 milyon euroyu geçik bir bütçe.
2: Daha fazla.
0: Yani 120-130 civarında yanılmıyorsam. Hani bu oyuncular için düşündüğü bir planlama varmış. O yüzden hani bu profilde oyunculara gidiyor Beşiktaş, ama şu da önemli. Şimdi sola Trossard'ı aldın. Sağ tarafa Salah'ı aldın diyelim. İyi bir santrafor da getirdin hadi diyelim. Arka planlamayı
2: olacak,
0: nasıl yapacaksın bu oyunculara
2: olacak.
0: Göre? Bence burası çok kritik.
2: Şu an savunman senin sakat zaten. Şu an Beşiktaş savunması iyi değil ki. Hele hele bu sistemde. Bütün hücum önde olduğunu düşünsene. Bir geri toplarda yani uzun toplarda, kontrol toplarda çok pozisyon verir Beşiktaş ki hazırlık maçlarında verdi. Gol de yedi. Yani buna bir çare bulmaları lazım. Tamam, generaller oluşuyor. Trossard general, Salah general, başkumandan gibi yani general.
0: Asker de lazım.
2: Ya, aynen oraya, ama generalleri topladın da askerler ne olacak? Hadi var askerin bir iki, Orkun var, bilmem ne var. Hadi yapabilirsin ama asker sayısını çoğaltman doğru. Lazım ki bizim lig asker sayısıyla oynanır. Sadece generallerle oynanmaz.
1: Bak bir yorum.
2: O yüzden buna dikkat etmeleri lazım.
1: Seyirci stada yıldız seyretmeye gelir. Salah varsa stat her maç tıklım tıklım dolar demiş bir izleyicimiz.
2: Ya herhalde yıldız getirir ama ben ona çok katılmıyorum. Yani Salah olmasa da Beşiktaş taraftarı geçen sene bile
1: gidiyor
2: doldurdu
1: zaten.
2: Yani gidiyor
1: beş
2: yani.
1: Senedir
2: yani
1: Beşiktaş taraftarı gidiyor.
2: Ben ona karşıyım. Yıldız geldi.

0: Dolduralım, yıldız gelmedi doldurmayalım. Öyle şey olmaz. Sen Beşiktaşçıysan, Fenerliysen, Galatasaraylıysan, kulübünü seviyorsan gideceksin arkadaş.
1: Bak Ayhan Bey demiş ki mesele. Beşiktaş'a Lukaku transferi büyük hata olur. Çok kilo oldu demiş. Ne yapacak Beşiktaş onu demiş.
0: Ben
1: var mı gündemde Lukaku?
0: Var. Ben şey olarak da anlaşıldığını düşünüyorum maddi anlamda. Yani menajeriyle. Ama
1: şu anda santrafor'da Lukaku mu?
0: Hayır, önde değil. Yok, önde değil Lukaku.
1: Kimi bekliyor?
0: Vlahovic önde. Vlahovic'i bekliyor. Vlahovic'in de beklentisi İspanya'dan işte Barcelona, Real Madrid ya da ne bileyim Premier Lig'den iyi bir takımdan teklif. Ana beklenti o. Şunu da söyleyeyim, ben Vlahovic olursa ne zaman olur bilemem. Ağustos'tan önce ben Vlahovic görmem.
1: Yani Vlahovic'in de Real Madrid'den, Barcelona'dan teklif beklemesi böyle hani hiç gelmeyecek olan o gemiyi öyle beklemek
2: de,
1: gibi
2: hani
1: yani.
2: İyi bir oyuncuydu tabii de. Vlahovic sakatlanmasa yine yakalayabilecek bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonlarda Juventus'ta. O yüzden bir beklentisi
1: kaybetti.
2: Var.
1: Beklentisi evet. Var ama ben çok yani o teklifi bulabileceğini düşünmüyorum Avrupa'da.
0: Bence de ya Beşiktaş'ın verdiği yani Beşiktaş'ın önerdiği paralar bilmiyorum tam şimdi yanlış söylemeyeyim. Beşiktaş iyi paralar önerecek büyük ihtimalle ama Lukaku konusunda da bir sıkıntı olmadığını duydum. B planında hazır bekletiliyor. Yani olur mu olmaz mı? Olma ihtimali var Vlahovic'e göre.
1: Sörlot?
0: Ben Sörlot'u biraz daha böyle sanki zor görüyorum. Yani biraz daha zor. Olmaz demiyorum yani insanları yanıltmayayım. Başkanın zaten geldiği günden beri hedefi Sörlot. Ama olma biraz sanki onlara göre biraz daha zormuş gibi geliyor bana. O yüzden yani şu da var. Başkan bu şeyleri seviyor. Bu futbolun şov kısmını seviyor. Transferin şov kısmını daha doğrusu.
1: Tabii 2010 yılında da.
0: Geçmişte yaptı bunları.
1: Guti, Quaresma.
0: Guti'leri falan aldı getirdi. Yani şimdi soracaksınız. Gelen transferler çok %100 katkı verdi mi o dönem Beşiktaş'a? Bence vermedi. O da var. Yani her zaman şova dönük transfer, yıldız transferi tutacak diye de bir kaide yok. Onu da söyleyeyim. Tabii. Bazen olmuyor. O uyuşmuyor. Adam burada yapamıyor. Olmuyor. Yani yıldız geldi, şampiyon oldu falan filan. Yani biraz böyle biraz da gerçekçi bakmak lazım. Bu ligin dinamikleri farklı. O yüzden ama aslında bu seneki planlama doğru gidiyor. Bu da Önder Hoca'nın katkısıyla. Graf'la ortak çalışması.
1: Gökhan Keskin'i
0: unutmayan. Bunların bu üçlünün çalışmasıyla hocayla beraber iyi bir başlangıç yaptılar. Özellikle Nübel, Trossard, işte İlhan,
1: Salih Özcan.
0: Bunlar sonuçta iyi oyuncular. İyi olduklarını biliyoruz. Yani oynama süreleri biraz geçtiğimiz şeylerde sıkıntılıydı ama gelecek adına da iyi transferler. Yani şu an Beşiktaş transferde aslında iyi gidiyor ama Kayan'ın da dediği gibi sadece bir şeye salağa takılarak diğer bölgeleri unutmanın yanlış olduğunu düşünüyorum.
1: Zaten yani benim anladığım kadarıyla hocanın Salah konusuna bakış açısı biraz şöyle. Salah'a tabii ki de hayır demiyor Vincenzo Italiano ama eğer Salah transferi bizim bundan sonraki transfer planlamamızı etkileyecekse o zaman gerek yok diyor. Çünkü hoca işte merkez orta sahaya takviye istiyor. Belki 8-10 oynayabilecek bir oyuncu.
0: Stoper acil.
1: Sol stopere bir takviye istiyor. Santrafor takviyesi tabii istiyor. Eğer Salah'ı alırsak ve bu planlama etkilenirse hoca bunu anladığım kadarıyla çok sıcak bakmıyor. Ama eğer diğer mevkilere yapılacak olan takviyeleri etkilemeyecekse tabii ki de Italiano da Salah'ı istiyor.
2: Ya doğru bir bakış açısı var burada hocanın. Neden? Çünkü ön planı her türlü istediğiniz şekilde şekillendirebiliyorsanız orta saha ve savunma kurgusunda iyi bir şekilde planlamanız lazım. İstediğiniz kadar yıldız toplayın. Önemli olan bu takım oyununu oynayabilmek. Orta alandaki oyuncuları ön tarafı rahat bir şekilde beslemesi lazım. Özellikle Süper Lig'de her ne kadar işte beklerin performansını biz tartışsak da önlerinde oynayan futbolcuların beklere vereceği katkılar da burada önemli. Bunları da hep konuştuk. Stoper'de zaten işte Beşiktaş'ın son 3-4 sezondur bakın kalesinde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi stoper'de bir tandem olmaması zaten.
1: Doğru.
2: Ve sürekli tabii. Şimdi çok iyi bir kaleci aldınız. Nübel. İyi bir kaleci getirdiniz. Tabii. İyi bir tandem oluşturmak zorundasınız onların
1: peki
2: önünde.
1: Galatasaray'da çok fazla Bruno Fernandes sorusu geliyor Kaya Temel'e. Birazdan Kaya bu konudaki son bilgileri yine bizimle paylaşacak. Programın başında ifade ettiğim gibi Fenerbahçe yarın sezonun ilk resmi maçında Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze'yi Kadıköy'de konuk edecek. Maç öncesi son durumu aktaracağız ve Trabzonspor'da da Olay'a veda edildi. Vivo transferinde son durum nedir? nedir, yapılacak olan takviyeler neler, tüm bunları transfer raporunda konuşacağız. Ama şu anda tabii ki İspanya'da da büyük bir coşku var. Son dünya şampiyonu İspanya, müthiş bir kortej görüyorum şu anda. İspanya sokaklarında muhteşem görüntüler ve İspanyollar dünya şampiyonluğunu kutluyorlar. Ekranın sol kısmında konserden görüntüler, meydanda Madrid meydanı olduğunu tahmin ediyorum görüntülerin. Orada tabii ki halk kalabalık, otobüsü bekliyor. Sağ tarafta ise, ekranın sağ tarafında ise takım otobüsünün o meydana olan yolculuğunu aslında sizlerle paylaşıyoruz. Çok tabii ki gurur verici bir evet. Durum olmalı. Biz çok iyi bir Dünya Kupası geçirmedik ne yazık ki. Biz de belki çok daha farklı hayal etmiştik. Belki çok güzel uğurlamıştık. Yine çok güzel bir konvoyla uğurlamıştık milli takımı İstanbul'dan. Dönüşte de acaba yine benzer görüntüler olur mu diye hayal etmiştik. Olmadı. Çok sessiz sedasız bir dönüş olmuştu. Ama İspanyollar tarihinde ikinci Dünya Kupası'nı bu şekilde coşkuyla kutluyor. Kaya, seninle başlayalım.
2: Yani çok iyi bir görüntü tabii ki. Hak ettiler de. İspanya milli takımı turnuvaya da çok iyi bir şekilde başladı. Dinamik bir takımlar. Takım oyununu nasıl oynandığını, yani son yıllarda İspanya milli takımında hangi oyuncunun yerine başka biri dahil olsa da net olarak oyun sistemleri değişmiyor. Hiç sırıtmıyorlar. Yani bunu fark ettim ben İspanya milli takımında. Ve Arjantin'e karşı da olağanüstü bir mücadele ortaya koydular. Sürekli topa sahip olan taraf zaten İspanya milli takımıydı. Fırsat vermedi Arjantin takımına. Yani Çırak Yamal, Usta Messi'yi evine yolladı diyebiliriz burada tam olarak. Kupaya da uzanan taraf, Dünya Kupası, Dünya Şampiyonu olan İspanya oldu tabii. Bunların içerisinde en önemli bence değerli olan tabii ki konular da vardı. Ama genel çerçevede baktığımızda İspanya milli takımının geçtiğimiz yıllarda da bu yılda Dünya Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etmesi hem çıkardıkları futbolcular üzerinden de hem İspanya futbolunu dünyaya tekrardan gösterdiklerini ve hatırlatmaya devam ettiklerinin net olarak göstergesidir. Yamal'dan çok şey bekliyordum. İyi bir turnuvada geçirdiğini düşünüyorum yine de. Çünkü genç bir oyuncu. Geçmişte tabii ki Messi ile anıları da vardı. Daha çok onlar konuşuldu.
1: Evet. Final maçı fakat zaten biraz Messi ve Yamal üzerinden aslında okundu.
2: Herkes öyle baktı evet. Doğru. Genel olarak. Ama finalde tabii Yamal tarafı kazandı. İspanya'yı da canı gönülden tekrardan tebrik edelim. Katılıyorum sana. Beklentimiz çok yüksekti. Hani hiç olmasa bir çeyrek final görebilir miydik? İyi yerlere gidebilir miydik? Bir ortaya karakter koyabilir miydik? Futbol koyabilir miydik? Ama maalesef ki başka konularla çok fazla meşgul olduk. Saha içerisinde çok kalamadık. Milli futbolcularımız da zaman zaman dağıldı. Şimdi önümüzde bizim için Uluslar Ligi var. Ciddi karşılaşmalar var. Ciddi rakiplerimiz var. Bunlara artık bizim hazır olmamız lazım ama İspanya milli takımını da tekrardan tebrik ederim.
1: Bu arada İspanyollara da tabii ki şunu da hatırlatmak gerekecek. Özellikle Filistin konusundaki davranışlarından ve tutumlarından dolayı tüm dünyada aslında çok daha sempatiyle bakılan bir durum vardı son dönemde. Dünkü maçta da tabii biraz
2: ben de
1: İspanya'ya
2: bir paylaşım yaptım. Mazlum'un yanında olan kazandı diye. Yamal'ın Filistin bayrağı.
1: Yamal bu arada zaten Barcelona kutlamalarında da işte Filistin evet. bayrağıyla kutlamalara katılmıştı o dönemde. Yine şehirde tur atarken takım otobüsü Yamal o kutlamalarda Filistin bayrağıyla katılmıştı. Dün tabii final maçında bu anlamda yani İspanya son dönemde biraz tüm dünyanın da sempatisini bu göstermiş olduğu tutumla zaten kazanmıştı. Dün de çok ciddi bir destek de vardı İspanya'ya final mücadelesinde. Bu yüzden de tabii ki İspanya'nın kazanmasından biraz daha mutluyuz bu anlamda.
2: Kesinlikle yani %100 böyle de bakmamız gerekiyor. Az önce aslında işte konular dedim konular net olarak buydu. Yani buradaki Yamal'ın cesareti, genç yaşta bir futbolcu, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında elinde Filistin bayrağıyla bir meydan okudu. Dünyaya meydan okudu yani. Şu an milli takımıyla beraber bir şampiyonluk yaşadı. Bakalım şu an yine benzer görüntüler görebilir miyiz yine? Yani Yamal'la ilgili de. Tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. İspanya milli takımı da çok büyük bir iş başardı bence.
1: Kartal abi.
0: Ya şimdi sağ dışında zaten bu konuda.
1: Kupa şu anda Lamine Yamal'ın ellerinde.
0: Evet. Bu konuda zaten gönülleri fethettiler ama sağ içinde de bence gönülleri fethettiler. Yani

0: turnuvanın bence en dinamik, en ne yaptığını bilen bir oyun felsefesi olan takımıydı İspanya. Hak ettikleri şekilde mutlu sona ulaştılar. Ya, final iyi bir final değildi. Onu söylemekte...
1: Evet, Arjantin isabetli şut atamadan doğru söylemeli. Evet, yani, İki tane şutu var ama isabetli şutu yoktu Arjantin'in.
0: Ya, koskoca maç boyu Arjantin'in bir şekilde evet, böyle organize gittiğini görmedik. İspanya sonuna kadar hak etti. Daha böyle kompakt bir takım, daha oturaklı bir teknik adam, daha böyle oyunu çeşitli yerlere yönlendirebilen bir teknik adam. Oyuncular daha inanmıştı. Yani Arjantin hiç bu kadar kötü beklemiyordum açıkçası. Zaten Arjantin turnuva boyunca sadece Messi'ye odaklı bir oyun oynadı. Yani Messi bir şey yaparsa Arjantin kazandı. Messi yapamazsa kazanamadı. Ve dün de gördük ki Messi bir şey yapamadı.
1: Evet.
0: Yani Messi yapamadığı için de Arjantin kaybetti. Burada İspanya'yı hakikaten kutlamak lazım.
1: Arjantin için de aslında tüm dünya futbolu için de belki de dünkü maçla birlikte de bir devir sona erdi.
0: Öyle. Yani Messi'nin son şeyiydi. Dünya Kupası turnuvasıydı. Gözyaşlarına hakim olamadı zaten maçtan sonra.
1: Tabii
0: onu da gördük.
1: Çünkü aslında önemli
0: kolay
1: bir
0: değil
1: fırsatı
0: yani. Kolay
1: kaçırmış
0: değil.
1: Oldu. Üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanarak tarihe daha farklı bir rekorla da tekrar geçebilirdi. Zaten bu turnuvada hep Messi'nin kırdığı rekorları da konuştuk. Evet. Artık o da bir anlamda kendisiyle ilgili işte Ronaldo rekabeti üzerinden yapılan yorumlarda bence biraz artık o tartışmalara noktayı koydu bu turnuvadaki performansıyla.
2: Ya hem öyle hem de ben şöyle bakıyorum.
1: Zaten şunu söyleyenler de var bu arada. Zaten tartışılmıyordu ki diyenler de var ama birazcık eğer tartışılıyorsa bence bu turnuvayla beraber o tartışmalarda son buldu.
2: Doğru. Bir yandan da ben şöyle bakıyorum. Tabii burada Arjantin milli takımının bu turnuvada gerek hakemlerle olsun, gerek işte bazı pozisyonlar üzerinden olsun, kollandı mı kollanmadı mı, bunları da çok değerlendirdik. Turnuva ağacı vardı, öyle bir ağaç vardı ki Arjantin tarafına bakıyoruz, rakipler o kadar çok dişli değil ama diğer tarafa baktığımızda çok dişli.
1: İspanya.
2: Öyle de böyle bir noktaya geldiler ama İspanya'ya karşı da Arjantin şunun farkındaydı. Açık oynarsam dağılırım. Yani 4-5 tane yerdi. Net yerdi. Çok fazla takım oyununda savunmaya yönelik hamleler yaptılar. İşte Messi'nin de orada farkı. Takım arkadaşlarının da tabii ki Messi çok iyi bir oyuncu. Ama takım arkadaşlarının da Messi'ye çalışması sürekli. İspanya milli takımına karşı hani bu rol tabii ki sökmedi saha içerisinde. Biraz da hazımsızlık oldu tabii. Bittikten sonra Arjantin milli takımın futbolcuları, İspanyol oyuncuları aynı şekilde saha içerisinde müdahale etmeleri. Tabii bunlar o anki öfkeyle ya da istekle gurur meselesi de olabilir tabii. Her şey olabilir bunun içerisinde. Çok büyük bir turnuva, Dünya Kupası çünkü. Ama günün sonunda İspanya'nın hak ettiği net olarak ortada. Disiplinden kopmadı yani bir
0: doğru
2: şekilde.
0: Şunu da söylemeliyiz daha doğrusu. La Fuente teknik direktör hakikaten bence artık İspanya'da da saygı duyulması gereken bir teknik adam
1: yani,
0: oldu.
1: Önce Avrupa Şampiyonluğu 2024'te
0: kazandı. Şimdi Dünya Kupası'nı kazandı.
1: Sadece 2 yıl arayla bunu başardı.
0: Bir de şu var Furkan. Altyapılardan gelen bir teknik adam.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi dünyada çok örneği yoktur bence. Hele bizim ülkemizde zaten olma ihtimali
1: zaten
0: sıfır da yani. Altyapıların her kademesinde başarılı olmuş bir teknik adamı. İşte liyakat dediğim şey yok. Liyakat bu.
1: Sen şu an mesela Ümit liyakat Milli Takım teknik direktörünün kim olduğunu biliyor musun?
0: Hiçbirimiz bilmiyoruz. Değişiyor çünkü bir de devamlı değişiyor. Devamlı değişiyor.
1: Doğru.
0: Yani o yüzden şampiyon olunmanın yolu işte bu işlerden geçiyor. Böyle şampiyon
1: sistem
0: oluyorsun.
1: Sistem böyle inşa ediliyor.
0: Sistem işliyor. Adamın sistemi. Altyapıdan beri aynı sistemi oynatıyor. Zaten büyük ihtimal öyledir. Altyapının hocasını da İspanya gibi bir milli takımın başına getiriyorlar. Hiç korkmadan, hiç çekinmeden. Niye? İş yapacak çünkü. Biliyor işte adam.
1: Doğru. Zaten bundan
0: bu özelliğe sahip.
1: U19'da şampiyonluğa ulaştı.
0: Evet.
1: Avrupa'da İspanya zaten işte sistem işlemeye devam ediyor. Madrid'den kutlamalardan canlı görüntüler. Böyleydi. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür edelim bir kez daha. Biz Galatasaray'a dönelim. Orada tabii ki yeni görüntüler olursa İspanya'dan, Madrid'den yine paylaşırız ama Bruno Fernandes konusunu konuşalım istiyorum. Evet. Sana dönmeden önce de Bununla ilgili bir haberimiz vardı. 10 numara transferi için Galatasaray'da Bruno Fernandes konusunda çalışmalar sürüyor ve Sarı Kırmızılar Portekizli Yıldız'ı kadrosuna katmak için zorlamaya hazırlanıyormuş tüm şartlarını. Detaylara bir bakalım. Dönüşte Kaya Temel'den Bruno Fernandes konusundaki son durumu öğreneceğiz.
3: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Sarı Kırmızılı yönetim kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Galatasaraylı yöneticiler Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak üzere şartları zorlama kararı aldı. Sarı Kırmızılılar İngiliz ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray, Manchester United'la yeni sözleşme için anlaşamayan Bruno Fernandes'i renklerine bağlayarak 10 numara arayışında nokta atışı yapmayı hedefliyor. Fernandes'e yapılacak teklifin ise 3+1 senelik olacağı belirtildi. Galatasaray'dan Ocak ayında bonuslarla beraber yıllık 25 milyon euro garanti ücret isteyen Portekizli Yıldız'a Victor Osimhen'le aynı tarifenin teklif edileceği öğrenildi. Sarı Kırmızılı idarecilerin Fernandes'e 15 milyon euro yıllık ücret vermeyi planladığı ve ayrıca sadakat primiyle imaj hakkıyla beraber ücretin 21 milyon euroya kadar çıkacağı ifade edildi. Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor. Suudi ekiplerinin Portekizli futbolcuya astronomik teklifler yaptığı ileri sürülüyor.
1: Evet, Galatasaray'da Bruno Fernandes süreci nedir? Ne yönde devam ediyor? Görüşmeler ne düzeyde? Bu konuda çok fazla soru vardı ve Kaya'ya dönüp sözü ona bırakmak istiyorum.
2: Tabii en zor sorulardan bir tanesi Bruno Fernandes tabii ki. Galatasaray'ın burada bir planlaması, düşüncesi yıldız bir on numara. Bunu zaten hep söz ediyoruz, söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama tabii Bruno Fernandes konusunda şöyle bir durum var. Galatasaray yönetimi Ocak ayında Bruno Fernandes cephesiyle bir iletişime geçmişti. Ve eğer ki sezon sonuna kadar istenilen seviyede devam etseydi görüşmeler, burada daha farklı şeyler konuşurduk. Bruno Fernandes'in Ocak'tan sonra yükselen performansı, rakamları da zaten inanılmaz bir seviyelere çekti. Şu an Galatasaray yaz transfer dönemi başında sezon bittikten sonra bir Bruno Fernandes'in durumunu sormuştu. Manchester United cephesinin beklentisi 50 milyon euro bandındaydı bonservis olarak. Ve geçtiğimiz günlerde yine yayında beraberdik galiba seninle. O zaman Galatasaraylı yöneticilerin tekrardan Bruno Fernandes konusunda devreye girdiğini, oyuncu cephesiyle de ve kulübü Manchester United'la da bir rakamda herhangi bir değişiklik var mı yok mu ve tekrardan bu transferi hareketlendirmek için temasa geçti. Ama buradaki süreç şu şekilde ilerliyor. Galatasaray'ın 10 numaraya düşündüğü oyuncular Bruno Fernandes ayarında olan 2-3 isimi de yan yana koyarsak bunlardan bir tanesi Brahim Diaz. Her ne kadar kanat oynasa da Real Madrid'de 10 numara da oynayabilen bir futbolcu.
1: Milan'da da kiralık gittiği dönemde 10 numara evet, oynamıştı.
2: Diaz ismi de Galatasaray'da ciddi anlamda ön planda. Bruno Fernandes, Diaz gibi isimleri Galatasaray bitirebilirse istediği rakamlara, istediği boyutlarda. Bunun için aslında biraz daha süreç yavaş ilerliyor. Çünkü Galatasaray'ın bu noktada hedeflediği, ayırdığı bonservis rakamı belli. Var yani kenarda. Ve bu olasılıklar içerisinde Galatasaray orta sahadan bir Sara satışı gerçekleştirebilirse, yaz transfer dönemi zaten diyorum ya, başlamadan önce de biz bunları konuşuyorduk. Sara transferinde satışı da gerçekleştirirse daha doğrusu, buradan gelecek olan bonservis de bu ayarda bir oyuncu transferi gerçekleştirecek. Ama Galatasaray'ın Bruno Fernandes'te böyle 65-70 milyon euro bantları, hani bu tür rakamlar beklenmesin çıkılacağını. Çünkü şu anki görülen rakamlar tabii ki bunlar. Oyuncunun 20 milyon euro üzerinde bir maaş beklentisi var. Tabii kulübünün burada 45-50 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. Bunların hepsini düşündüğümüzde rakam gerçekten çok çok yüksek olabiliyor. Fakat arka planda bunlardan bir tanesi Diaz demiştim. Bir ay önce yine burada Pulisic ismini paylaşmıştım ben. Yani
1: evet. Yine turnuvanın, beraberdik.
2: Evet, turnuvanın başladığı

0: dönemde performansı da iyi bir şekilde ilerlerken Galatasaraylı yöneticiler ve tabii Okan Hoca'nın raporlamasında geniş listede polis işte yer alıyor. Düşündüğü isimlerden bir tanesi de ama çok fazla ön planda değildi bu isim. Çünkü burada Galatasaray taraftarının da işte beklediği flash bir isim. Çünkü
1: peki
0: taraftar
1: sence
0: artık alıştı.
1: Pulisic hangi bölge için? 10 numara için mi yine düşünülüyor? Ya
0: kanat oynayabilen bir oyuncu, evet, bağlantı oyununu daha fazla kurabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 10 numarada çok fazla forma giydi. Bundan dolayı işte Diaz da mesela o tür bir oyuncu. Daha çok evet, Real Madrid kanatta oynatmış ama 10 numarada da değerlendirebilirim diye bir düşünce var. Buradan ben çok fazla hayal satmak istemiyorum. Her zaman sözümü bitirirken de şunu söylüyorum. Bruno Fernandes transferi çok çok zor bir transfer. Yani ihtimal olarak düşük bir ihtimal. Yine de bir şeyler olabilir mi diye tabii ki burası da yoklanırken arka planda Galatasaraylı yöneticiler 10 numara için adaylarıyla görüşme halinde devam ediyor. Gündeme gelen farklı isimler de var. Tabii ki kanatla alakalı da Galatasaray'da yine masada olan, gündeme tekrardan düşen bir isim var. Bu da Leao. Ama şöyle bir durum var Leao transferinde, daha doğrusu düşüncesinde. Galatasaray'ın şu anki planlamaları arasında evet kanat oyuncusu da var. Düşük bütçeli bir kanat oyuncusu düşüncesi var. Bol servisiyle değil de kiralık satın alma ya da işte biz ileri uca Icardi'nin olmadığı bir durumda artık yok zaten Icardi. Bir nokta atışı santrafor alacağımıza kanat ya da santrafor oynayabilecek bu profilde iyi bir ismi de fırsat düşerse düşünürüz gibi bir düşünce oluştu burada. Ama şu an için Galatasaray'ın net olarak önceliği transferde 10 numara. 10 numaradan önce bitecek olan transferleri de bana soracaksan bu santrafor olacak. Çünkü Galatasaray'ın bu 10 numara transferini bitirmesi zaman alacak. Yani benim son aldığım ve her zaman duyduğum gelen bilgi şu: 10 numarada Ağustos ayının ortaları bulunacağı yönünde. Ki Galatasaray'da da hep
1: yani
0: öyle zaten.
1: Yani lig başladıktan sonrayı da bulabilir.
0: Bulabilir.
1: Yani zaman...
0: Okan Hoca'nın da zaten geçtiğimiz günlerde bir demeci vardı bu konuyla alakalı. İşte Ağustos'un ortaları 15'i gibi bütün transferleri bitireceğiz dedi. Bu 10 numarada çok işte özel isimler olunca acaba son güne kadar bir şey olur mu düşüncesi orada oluşuyor. Tabii ki burada şartlar oluşursa Galatasaray yarın da bitirir orta saha transferini. Ama hedef farklı burada. Gidilen oyuncuların profilleri farklı. Hani bundan önce santrafor transferi biter Galatasaray'da. Kanat transferi belki biter. Ama 10 numara biraz daha vakit alacak gibi görüyor.
1: Peki yedek santrafor konusundaki listede son durum nedir? Kimler öne çıkıyor?
0: Şöyle Ponomarenko ismi vardı. Ukrayna Ligi'nde forma giyen, Dinamo Kiev forması giyen
1: 2006
0: oyuncu.
1: Doğumlu sanırım.
0: Evet, genç bir oyuncu. Orada menajerlerin ve kulübün, daha doğrusu kulübünün bonservis beklentisi çok yüksek olduğu için Galatasaray o transfere şu an için çok fazla sıcak bakmıyor. Çünkü Ugo Cukwu gibi bir maliyetle bitirmeyi planlıyordu. 20 ve 22 milyon euro bandında bu sezon kiralık, önümüzdeki sezonda satın alma opsiyonu devreye girsin düşüncesi vardı. Ama şu anki rakamlar, beklentiler çok yüksek. Matis Tel ismi var yine Galatasaray'ın. Hem kanat hem santrafor oynayabilen bir oyuncu.
1: Tottenham'dan Fransız oyuncu.
0: Evet, kontenjana da uyuyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru, 2003 doğumlu olması lazım.
0: Evet, genç bir oyuncu. Galatasaray'ın zaten şu an Icardi'den çıktığı için kontenjan için bu 10 numarada bunu kullanabilir. O yüzden burada polis işleri konuşuyoruz. İşte Bruno Fernandes'leri konuşuyoruz. Biraz daha zaman alacak diyoruz.
1: 2005'miş pardon. Matis Tel daha da genç bir oyuncu.
0: Evet.
1: 21 yaşında.
0: Sonrası kontenjana uyabilen bir oyuncu. Yani bu tür isimler Galatasaray'ın listesinde ve görüştüğü isimler tabii ki Galatasaray'da var. Diğer yandan da tabii yerli oyuncularda ayrılıklar da gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi Ahmet Kutucu, Rize Spor'a zaten kiralık olarak gitti. Genç diyebileceğimiz artık, hani genç demek de ne kadar doğru, 18-19 yaşındaki oyuncular için diyoruz ama Metehan Baltacı'nın yakın zamanda işte ayrılması yine bekleniyor. Süper Lig'den Gençler Birliği, yurt dışından Westerlo Kulübü, bir kiralama düşüncesi var burada. Yani bir yandan hem bu yerli oyuncularla alakalı planlamalar yapılırken yabancı oyuncularla ilgili, diğer yandan da transferler tabii ki devam ediyor. Lemina konusu var. Onunla alakalı da kısa bir
1: tabii
0: bilgi
1: ki
0: geçelim istiyorsan. Yani Lemina ile alakalı Galatasaray yönetimi net olarak şartlarını Lemina'nın

0: kabul edeceği düzeyde rakamları masaya koymuştu. Düzeltme yapacağınızı da zaten Galatasaray yönetimi söylemişti. Şu an Lemina'nın beklentisi toplam maaş 3,5 milyon euro. Artı bonus olarak son konuşulan bir durum vardı. Yani kampa katılması, bu şartı kabul ederse kampa katılacak Lemina. Ama tabii ki kabul etmezse kampa katılmaz. Yollar ayları şu anki durum ama olumlu. 3,5
1: milyon euro artı bonus Lemina'nın talebi mi?
0: Talebi. Evet,
1: Galatasaray'ın önerdiğine kadar.
0: Galatasaray'ın da 3,5 milyon euro toplam.
1: Bonus yok.
0: Yok. Sadece 3,5. Çünkü 2,5 milyon euro alıyordu Galatasaray'dan. 1 milyon euro Galatasaray burada bir düzeltme yapmış olacak Lemina'ya. Bu teklifi de yani Lemina çok fazla sosyal medya paylaşımı oldu. Burada bir karmaşa da yarattı aslında ortada. Çünkü işte Galatasaray taraftarına saygı duyuyorum. Ya da işte umduğunuz gibi değil, o değil bu değil, konu para değilse ne o zaman yani bu tabii. Güne kadar 7 Temmuz'da mesela Galatasaray topbaşı yaptı.
1: Başka bir engel yok gibi.
0: Tabii Lemina da artık şu an artık bu teklifi kabul edecek gibi de duruyor. Oradaki süreçte olumlu yönde şu an için ilerliyor.
1: Yani sen 23'ünde başlıyordu Galatasaray'ın sanırım Avusturya kampı. Teklifi kabul ederse Lemina kampta olacak,
0: evet,
1: diyorsun.
0: Evet olacak, ya büyük ihtimalle kabul edecek. Teklifi öyle görülüyor.
1: Bugün çok konuşuldu. Rafael Leao konusunda sanırım bir güncelleme yapmamız gerekecek. Orada yeni bir gelişme var mıdır? Sendeki bilgiler ne yönde?
0: Ya şöyle, Galatasaray şu an net olarak Leao'nun üzerinde tabii ki durmuyor. Ama oyuncunun zaten takımında mutsuz olduğunu hemen hemen her zaman dile getiriyoruz. Burada Leao'nun Galatasaray'ın şartlarına uyacak bir işte kiralık satın alma opsiyonu. İşte nasıl anlatalım bu durumu? Net olarak son dönemlerde yapılan geçtiğimiz sezon Galatasaray Noah Lang transferi yaptı kiralık olarak. Aynı şekilde bir opsiyon olursa o zaman Galatasaray bu oyuncuyu düşünecek. Ama şu an Galatasaray'ın önceliğinde illaki Leao olsun ya da farklı bir isim olsun ya da gündemle bu isim çıksın diye bir durum söz konusu değil. Çünkü Ocak ayında da bu isim yine Galatasaray'ın listesinde olan isimdi Leao. Lang'tan da önce Galatasaray'ın düşündüğü bir isimdi. Şu an yine Barış Alper'in olduğu kanata Galatasaray bir takviye tabii ki yapmak istiyor. Leao ismi de olabilir ama şu an için net bir girişim söz konusu değil.
2: Kartal abi, sen Galatasaray'ın transfer planlamasını nasıl değerlendirirsin? İşte Bruno Fernandes ismi konuşuluyor. Uzun bir süre Can Uzun'u konuştuk. İşte Leao ile ilgili bugün bazı haberler vardı. Galatasaray'da bir sessizlik var. Şu ana kadar tek bir takviye yapıldı. Leslie, Ugo Çukwu'yu orta sahaya aldı sarı kırmızılar. Bundan sonraki süreçte neler bekliyorsun Galatasaray'da?
3: Ya şimdi tabii Galatasaraylılar, taraftarlar işte Beşiktaş, Fenerbahçe transferde hızlı gittiği için ve üst düzey oyunculara gittikleri için son 4 senenin şampiyon olmalarına rağmen böyle bir tedirginlik mi diyeyim artık, panik mi diyeyim, görünen şeylerde sosyal medya olsun, gelen haberler o yönde bir ortam var Galatasaray'da. Ama ben buna katılmıyorum. Hep söyledik, Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Deneyimli, artık ligi çok çok iyi bilen bir teknik adamı var. Bunlar hep Galatasaray'ın avantajı. Yani şimdi Fenerbahçe'de bir değişim oldu. Yönetim değişti, İsmail Hoca geldi. Beşiktaş'ta teknik direktör değişti. Yeni bir hoca, yeni bir yapılanma. Ama bunlara karşın Galatasaray'da her şey yerli yerinde duruyor. Yani takımın bir iskeleti var, yok değil. Evet, transferler gecikiyor mu? Tabii ki kampa gitmesi bence en doğrusu olurdu. Yani her teknik adam kampa takviyelerle gitmek ister. Yani orada eksik olan bölgeler neyse o oyuncuları görmek ister.
0: Bir tane yapıldı şu
3: zeminde.
0: An. Ugo Çukwu.
3: Evet, yani bir oyuncu aldı Galatasaray. Ama şu da unutulmasın, yani Galatasaray'ın Avrupa'ya geç başlayacağı, direkt zaten Şampiyonlar Ligi gruplar, lig için zaten kadrosunun ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine iyi bir santroforları var. Yine iyi stoperleri var. Yani Galatasaray'ın çok böyle işte bir Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi çok çok eksik bölgesi zaten yoktu. He, ne olabilir? Evet, bir on numaraya, iyi bir on numaraya bence ihtiyaçları var. Yani o takımı hücum anlamında ön tarafa iyice yerleştirecek. İşte Mertens'ten sonra o boşluk bence doldurulamadı. Yani o boşluğu dolduracak bir kreatif oyuncu alınması lazım. Şu ana kadar da alınması lazımdı bence. Yani o konuda biraz